0: Rusya'nın da açıklamaları oldu. Tamam mı? Çünkü bir rahatsızlık hissettiler. Ha, bakın bu alan çok kritik bir alan. Tamam, kritik bir alan. Bu nasıl biz mesela İran'la, işte İran'da Türklerle savaşılmaması gerektiğini biliyor.
1: Tabii ki.
0: Biz de bu işi yapmayı sevmediğimizi biliyoruz. Yani İran'la savaşmak istemiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Kimseyle savaşmak istemiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bunu tabii sıkça yanlış anlayanlar olabilir. Ona da çok enerji harcayıp sarf etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Her defasında bak kaşınmayın demek, sürekli
1: o
0: kaşınmayın
1: da
0: demek de bizi
1: yoruyor.
0: Tam içeriye konuşuyor yarısından evet, çoğu. Ama istemiyoruz ya Ruslarla plan. Bunu şundan söylüyorum. Türkiye'de Ruslarla savaşalım diyen yok. Rusların içinde de varsa Türklerle savaşalım diyen falan ben onları o kadar yoğun görmüyorum. Ama bunun nasıl ortaya çıktığına dair Türkiye'nin nasıl Rusya'ya karşı cepheye dahil edilmek üzere tırnak içinde teşvik edildiğine dair öyküleri duyuyoruz. Doğru. İşte Karadeniz bir tanesiydi. Doğru. Hoca anlattı. Evet. Şimdi buna kimse bir kere Türkiye bunu yutmaz zaten. Ama biz unutmayalım. Hani burada büyük işler yapılıyor. Bir de çocuk gibi bunların peşinden koşacak falan değil Türkiye yani. Doğru. Hiçbir ülkede buna kanmaz. Ama işte bu tür olaylar olduğunda mesela işte bu gemi vurulması olayları olduğunda onların sözcüleri de çıkıp biz dedi Türkiye'den dedi daha sert açıklamalar bekliyoruz dedi.
1: Dedi.
0: Ve o açıklama aslında gidip Kiev'e söylendi. Türkiye'ye ziyaret yapıyor. O sırada Hakan Bey gidiyordu. Orada ben söylendiğini düşünüyorum. Hatta bir kısmını trenle yapmışlardı. Kiev'e yolculuğu Bülent'te
2: evet, evet.
0: O ziyaretinde evet. Söylediğini tahmin
1: evet, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Şimdi tam da sırasıyken biraz evvel ifade ettiğim gibi kıymetli izleyenlerimiz İsrail ve Yunanistan arasındaki o 3,5 milyar dolarlık anlaşma neler içeriyor? Şimdi hemen arka tarafta dediğimizde şöyle kısaca sizlere arz etmek istiyorum. Davis Link yani Davut Sapanı menzili 30 ila 400 kilometre olan hava savunma sistemi. Barak MX orta ve uzun menzilli yine füze sistemi 35 ila 150 kilometre. Spider alçak ve orta irtifa menzilli yine 15 ila 80 kilometrelik bir füze. Şimdi Zeynep Hocam bunu da size aslında sormak istiyorum. Bu anlaşma ki ben bir yerde de bir analizde okudum hatırlıyorum. Çok aslında anlaşma zemini olduğu ifade. Yani İsrail aslında Yunanistan'ın savunma sanayine çöküyor.
0: Yani Rum kesimine de çöküyor.
1: Yani Rum kesiminde bir karargah yapıyorlar. Bir mimat deposu yapıyorlar.
2: Evet,
1: i̇şte
2: evet.
1: O asker meselesi zaten biraz oralar karışacak gibi geliyor. Bizi çünkü çok tetikliyorlar orada. Güney Kıbrıs Rum tarafından ki Akel'de hocam son derece rahatsız. Yunan solu ve Rum solu.
2: Ben de onu diyecektim.
1: Evet. Çok rahatsız hocam buyurun.
2: Yunanistan'ın içinde de evet. Çok büyük rahatsızlık tabii. Duyan var. Eski Yunanistan'ın meclis başkanı mı? Onun bir demeci var en yeni yani daha bir gün bile geçmemiş üstünden. Aslında Dede Ağaç'a da Amerika çok silah yığdı biliyorsunuz.
1: Tabii hocam Larisa üstüden Girit oraya kadar.
2: Evet hava adalar. Üssü kurdu Girit'te işte yani bize göstere göstere meclisi asker indirdiler. Halbuki burnumuzun dibinde 2,5 kilometre kaşa meclis adası. Yani bence İsrail Yunanistan'ı maşa yaparak Türkiye'yi yapamadığını Yunanistan'ı maşa yaparak evet, yapmaya çalışıyor.
0: Suriye'deki üsse saldırı düzenlediğinde.
2: Bu Ebu Zuhur değil mi?
0: Evet.
2: 18 Ağustos.
0: Bunun bir parçası bizim iki tane parkta biliyorsunuz şey ilan ettik biz.
2: Milli park ilan ettik. Evet.
0: Genelkurmay başkanları Yunanistan'a koşa koşa gitti.
2: Hı hı.
0: Yani biraz evet. Da o sözde parantezi böyle darlamaya çalışıyorlar Türkiye'ye. Yani o saldırının bir bölümü de buydu.
2: Evet.
0: Yani Yunanistan'ın üzerine bu kadar gitmenin bir parçasıydı.
1: Evet.
2: Ama bundan zararlı çıkacak olan bence Yunanistan.
1: Kesin.
2: Yani
1: çok
2: Yunanistan
0: zaten bir şey orada da gerek kalmayacak. Yani
1: hesap ortada.
2: Yazık yani hakikaten zararlı çıkacak
3: yani
2: diye düşünüyorum.
3: Yok artık bir Yunanistan'ın. Yani
2: evet.
3: O
2: işte
3: maşa
2: oluyor.
3: 10 tane Amerikan üssünün olduğu bir yer. 10 tane Amerikan üssünün olduğu bir yer.
0: Bu anlaşma
2: evet.
0: Avrupa
2: yani.
0: Birliği'nin seyfi var ya hocam.
2: Evet evet.
0: Oradan karşılayabilirdi Yunanlılar.
2: Hmm,
0: almadılar.
2: Seyf'ten değil mi?
0: Karşılayabilirdi.
2: Tabii.
0: Almadılar. Bak bu çok ilginç bir şey.
2: İşte.
0: Avrupa'yı dışladı. İsrail'den parasını vererek. Halbuki ben bunları Avrupa zaten silahlanıyor.
2: Tabii.
0: Ben bunu baştan yapacağım. Bana destek verin de siz 3.6 mı kaçsa yarısını rahat rahat alırdı Seyf'ten.
2: Doğru. Evet.
0: Rahat rahat ama almadı. Dışladı Avrupa'yı da. Çok ilginç.
2: Şimdi bu Aşil anlaşması yani.
1: Aşil'in
2: işte,
1: bir parçası.
2: Bir parçası. Bu biraz da bence şimdi Mekke antlaşmasından bahsettik. Tabii, bu tabii. Bir pakta dönüşecek dedik. Bunun mutlaka bir karşı
0: evet,
2: şeysi vardır. Tabii yani ki. Uluslararası ilişkilerde derslerde de konuşuruz.
0: Aynen öyle.
2: Bir üç ülke bir araya geliyorsa onun mutlaka karşısında bir şimdi ülkeler evet
1: kim,
2: bir araya
1: kim
2: gelir.
1: Kara belli oldu mu hocam?
2: Öyle tabii böyle bu şekilde anlaşılır, ortaya çıkar. Fakat ben İsrail'in bu İbrahim anlaşmalarında da çok istediği sonucu almadığını düşünüyorum. Yani bu Arap coğrafyasını dizayn etmek istedi. 2020 yılının Ağustos ayında biz İbrahim anlaşmalarını duyduk evet. Ve çok inanılmaz bir rüzgarla başlattılar ve çok da lobi faaliyetlerinde bulundular. Yani bunun
1: Kushner ve Witkoff.
2: Kushner, Witkoff konferanslar düzenlendi arka vesaire arka arkaya. Fakat gelinen noktada mesela yırtındılar ki Suudi Arabistan'da imzalasın. Atmaz. Bakın bak Suudi Arabistan imzalamadı. Bu yani çok önemli.
1: Bastırdılar o
2: şimdi ben hep onu söylüyorum. İsrail'in böyle zıngıldatan böyle bam teline basan şey bir Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşması'nı imzalamaması Türkiye'nin de Suriye ile birlikte terörist Türkiye sürecini paralel yani kotarması.
1: Aslında bir düzlem Suriye orada, düzlem.
2: Evet Suriye'deki istikrarın oluşması Türkiye terörsüz Türkiye süreciyle birlikte oluyor. Doğru. Ve ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Bu yazıyı yazarken de o kadar net gördüm ki İsrail her aşamasında terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek.
1: Tabii, tabii.
2: Suriye'de Savunma Bakanlığı karargahını bombalayarak sürekli bizim PKK'nın sembolik bir şekilde silahları yaktığı yaktı. Gün Suriye'deki karargah, Savunma Bakanlığı'nın karargahını vuruyor. Hemen Kürt ve Yahudi konferansı yapıyor Almanya'da. Onu kotarıyor.
0: İran Savaşı'nda kullanmak
2: 10 Mart istedi. Anlaşması evet, yapıldığında. Evet bu dediğim 2025. 2024'ten 2025'e içerken. Yani o süreç içerisinde biz hep İsrail'in sürekli bir sabote etme çabalarıyla, yani çok ayrıntı var. Müthiş bir şekilde bu çabalara şahit oluyoruz. Dolayısıyla İsrail bölgede, hani demin söyledik ya çok kutuplu bir dünya mı işte artık bölgesel politikalar mı? Rusya demin konuştuğumuz gibi yok artık. Çekilmek zorunda kaldı Ukrayna Savaşı'yla. Bu coğrafyadan, Arap coğrafyası.
0: İsrail kaldı problem.
2: Şimdi İsrail ben kaldı. Böyle, bir de Türkiye kaldı. İran da çekildi Necdet Bey.
0: Para güç olarak demek istemedim.
1: Sorun olarak.
0: Sorun olarak.
2: Sorun
0: bir
2: olarak.
0: De İsrail kaldı. İsrail ne olacak? Ya şimdi bir haritayı kazıyacak halimiz yok da.
1: İsrail ne yapacağız?
2: Hani, tamam ama şöyle de enteresan bir şey var. Sözünüzü kestim ama. Suriye meselesinde Rusya ile İran da bizim altımızı oydu. Şimdi onu da teslim edelim. Onların ikisi şimdi buradan çekilince ve evet. Trump iktidarıyla birlikte biz Suriye meselesini bir şekilde kotardık. Tabii Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlar, demin konuştuğumuz
1: efendim. Beş önemli harekat.
2: Beş önemli harekat. 15 Temmuz'dan sonra. İşte bu Astana süreçlerini falan izliyorduk Rusya ile İran'la ama ne bileyim ben Afrin operasyonunda da İran bize bayağı karşı çıkıyordu. Halbuki öyle yapmasa İran bugün bu vaziyette olmazdı.
1: Ama hep Cumhurbaşkanı dedi yapmayın dedi. Yapmayın bu ateş sizi yakacak dedi.
2: Ha, bak hatırlıyorsunuz.
1: O Mahsa Amini olaylarında ortalık karışmıyor.
2: Yapmayın
1: istihbarat
2: dedi.
1: Yani hocam böyle
2: zaten girdi 2020'den ben size anlatsam yani o her ayı hiçbir ayı boş değil. İran'a sürekli sabotaj ve suikast var. Yani Fahrizade suikastleri kalsın Süleymani Mehdi'nin Mehdi. Zaten içine girmiş Mossad yani o
1: Ahmet
2: kadar
1: Necad
2: 2024 Ahmet Necat tabii ki. Yani şunu söylemek istiyorum sonuçta gelinen noktada İran'la Rusya çıktı bölgeden. Bu bölgede Suriye'nin istikrarını ve eğer bugün Suriye'de bombalar patlamıyorsa ve bir şekilde hükümet koltuğunda oturabiliyorsa Şara Bu Türkiye'nin sayesinde. Kesin. Yoksa Lübnan olurdu onlarda, yani Gazze olurdu. Zaten şimdiden o Golan Tepelerini falan bırakmıyor adamlar. Yani hocam, çok fenalar. Evet, çok zor. Nereden geldik buraya, o kadar yani şey
1: Yunanistan
2: yapamıyorum
1: diyorduk hocam. Tabii hepsi birbiriyle bağlantılı ya. Coğrafi bir anda aşağı doğru iniyor. İşte bu Yunanistan'ın ki bir lediğimiz daha var hocam. Siz lafınızı tamamlayın.
2: Tamam.
1: Bu uzun menzilli, kısa menzilli, uzun kısa menzilli anlaşma, yani bu askeri ittifak anlaşması, biraz evvel dediniz ya Mekke ittifakının o altın üçgen, ben de tabirini kullanıyorum. Altın üçgene karşı başka bir şer üçgeni oluşuyor bir an. Ve bu tarafta da biri var, Hindistan var hocam.
2: Tabii.
1: Altıgen.
2: Evet, altıgen.

0: Suriye'de de Suudi Arabistan bizimle hareket etmeyi kendisi için daha uygun gördü. Yani
1: ben Salman'da bir şans görüyorum hocam. İnşallah her şey iyi gider.
0: Yani
2: bakın bu anlaşma emsallerinin çok üzerinde bir anlaşmadır. Evet. Ve inanılmaz bir potansiyel. Şu inanılmaz bir potansiyel. Ben hala
0: İnşallah
2: Türkiye'de tam
0: edilmez.
2: Hakkının verildiğini
1: çalışılacak.
0: Olacak. İllaki olacak. Öyle. Yani.
2: Ama yani bu üç ülkenin niteliklerini topladığınızda hani buna karşı buna dair bir şey tamam onun ruhunda var o pislik yapacaktır da hani.
0: Mekke anlaşması Pakistan'da çok büyük bir şeyle karşılandı. Sevinçle gösteriler, sokaklara insanlar döküldü. Suudi Arabistan öyle yapmadı. Suudi Arabistan çok daha temkinli.
1: Hocam onlar tabii o an biraz da dengede.
3: Bu siyasal kültürün de yani, konusu aynı zamanda hocam.
0: Öyle mi diyorsunuz?
3: Tabii yani o metin de ama ben, hiçbir mesele öyle sokakta.
0: Var ama Pakistan çok daha kendisi için elzem. Yani Pakistan çok zorladı bu Mekke anlaşmasını.
2: Burada bence de en ciddi yani tırnak içinde söyleyeyim. Kazı yiyenlerden birisi Hindistan'dır bakın.
0: Şimdi zaten. Evet. Hindistan, şimdi onu diyeceğim. Yani. Hindistan, Pakistan çatışması Allah korusun.
2: Yok bence o olmasın. Işte Bangladeş onun için söylüyor.
0: Bangladeş
2: öbür
0: evet.
2: Öbür tarafa geçiyor.
1: Bariyer diyecek zaten yani. Kendisi.
0: Evet, evet.
1: Şimdi hocam tam da üzerindeyken onu da görelim.
2: Sayın Başkanım. Söyletmeyeceğiz sana onu da. Şöyle bir şey. Nek bakın Türkiye'de böyle bir akşam programında konuştuğumuz coğrafyaya bak, bu kâfi ya. Tabii. Bu kâfi.
1: Bunlar başka ben bakın, ne kadar İngiltere'de böyle bir şey konuşacağını zannetmiyorum yani.
0: Hangi ülke?
1: Bir Yunanistan, bir Suriye, bir anda Kafkaslar, Hindi. Tabii. Yani bu çok ama bu çok da güzel bir şey bence. Bir o kadar da tabii
0: çok dinamik
1: şey.
0: Tutuyor bizi maalesef bu kadar bize çok.
2: İyi diyor hocam.
0: Alert vaziyetteyiz
1: hepimiz. Çok şükür hocam yine bizim inşallah şeyimiz yeter ferasetimiz. Hocam Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Bütünlük olması bakımından da önemli. Arka tarafa biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın istifadesini alacağız. Onunla birlikte ben de evet. Şimdi Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Murat Hocam bunu da size soracağım. Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Tarih ibret alanlar için çok iyi yol göstericidir. Burada da 9 Eylül'e bence bir atıfta bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Milli Mücadele'nin tarihi günü. Şimdi hocam tabii soru burada cümle içinde birçok cümleler var. Bu tabii çok uzun bir konu çünkü işin adalar denizi boyutu, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs hadisesi ama gözümüz yok ama bizim toprağımıza da kimseye müdahale ettirmeyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hocam bunu Kıbrıs konusunda ve bu gayri askeri statüdeki Lozan anlaşmasıyla belirlenen adalar üzerinde hala bir provokasyon ki bu ittifakın refleksi olarak Yunanistan'dan görebilir miyiz hocam? Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle de bunu birleştirerek bize analiz edebilir misiniz?
3: Şimdi şöyle yani öteden beri yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri Türkiye Yunanistan'ın kurucu ötekisi. Evet. Yani sadece milli mücadele değil bunun üzerine bir de Kıbrıs Barış Harekatı ekleniyor evet. Ve geride bıraktığımız yarım asırda Yunanistan dünyada herhangi bir şey olmanın yolunu Türkiye üzerinde tahakküm kurmaktan geçtiğine inanıyor. Yani burada ortaya koydukları görüntü bu. Yani 10 yıllardır yaşadığımız pek çok problem var yani Yunanistan'la. Tabii ki Türkiye'de son dönemde yaşanan işte gelişmeler yani işte o savunma sanayi alanında yaşadıklarımız, kapasite değişimi, Türkiye'nin lehine gerçekleşen kapasite değişimi, kapasitenin yükselişi, diplomatik alanda kazandığımız yetkinlikler, sahada gösterdiğimiz varlık, başarı, etkinlik, yakın coğrafyamızda, uzak coğrafyamızda yani Türkiye çok değiştirdi. Bugünkü ortamda normal şartlarda Türkiye için aslında Yunanistan bir rakip pek sayılmaz. Bazı noktalarda denk gibiyiz. Yani askeri kapasite açısından değerlendirdiğimiz zaman ama bütününe baktığımız zaman evet kapasite itibariyle Yunanistan'ın önündeyiz. Yani onlar da bunun evet. Farkındalar. Gün be gün zaten bizim savunma sanayindeki gelişmeleri de takip ediyorlar. Buradaki temel problem şu. Yani İsrail için aslında İsrail faktörünün ortaya çıkmış olması bu meseleyi anlamlı kılıyor. Yani Yunanistan İsrail birlikteliği. Bunu da biz aslında bir süredir öngörebiliyorduk. Neden? Çünkü bölgedeki pek çok çatışma, beklenen çatışma açığa çıktı. Yani Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-İran savaşı, Karabağ, Suriye, Suriye'de iç savaşın bitmesi, Karabağ'da bir zaferin kazanılması, İran-İsrail-Amerika savaşının ortaya çıkması,

0: ki bu savaşlar tamamlanmamış savaşlardır. Yani o bakımdan da değerlendirmek lazım. Yani devam edebilir her an. Rusya-Ukrayna'da tabii, tamamlanmış tabii. bir savaş değil. Şey de öyle değil. Yani İran-İsrail savaşı da öyle değil. Fakat öyle veya böyle İsrail çok güçlü bir saldırı gerçekleştirdi İran'a. Ve bir şekilde İran'ın altyapısını ortadan kaldırdı. Bugün zaten Netanyahu'nun iç siyasette zayıflamasının nedenlerinden bir tanesi bu. Yani sizin 10 yıllardır gösterdiğiniz bir şey var, bir rakip var, bir düşman var. Siz ona çok büyük zararlar vermişsiniz. Artık mesele nerede? Tamam, İran'a da vurdun artık. Yani niye bize bir tehdit gösteriyorsun diye düşünürken İsrail seçmeni. Netanyahu hayır öyle değil. Yani başka tehditler de var. Mesela Türkiye diye afişlere Cumhurbaşkanımızın resmini basmak suretiyle aslında tırmandırma stratejisi tatbik bilerek ediyor, yapıyor. Uyguluyor. Bilerek yapıyor yani tabii ki. Fakat bu süreçte bu tırmandırma stratejisinin yine biraz önce ifade edildiği gibi çok böyle olağanüstü sayılabilecek şeyler de yapılıyor ki Ebu Zuhur'un vurulması da bu olan şeylerden bir tanesi. Hakikaten çok böyle cüretkar şeyler olarak görüyorum bunu. Şimdi aslında özellikle 2024'te Suriye'de rejim değiştikten sonra, yani bugün Şara yönetimi artık orada bir düzen kurmaya çalışıyor, bir istikrar oluşturmaya çalışıyor. Ve pek çok senaryo konuşuluyor. Ben bugün için İsrail'in temel derdinin aslında Türkiye ile çatışma olmadığını düşünüyorum. Yani temel meselesi.
1: Ne olabilir hocam?
0: Temel meselesi Türkiye ile çatışma değil. Yani tabii ki bir rekabet var. Yani rekabet yok diyemeyiz tabii ki. Yani bir karşı karşıya gelme durumu var. Hatta Türkiye ile İsrail bir müttefik olsaydı da bir karşı karşıya gelme durumu söz konusu olabilirdi. Çünkü Türkiye'nin kapasitesi değişiyor. Şimdi böyle bir durumda yan yana bile gelseniz evet düşman olursunuz. İşte biz uluslararası ilişkiler derslerinin başında Peloponez Savaşları'nı anlatıyoruz.
1: Tarih olarak.
0: Evet, Atinalılar, Spartalılar. Yani bunların arasında bir ittifak varken bu ittifak bir tanesinin eğilimleri sebebiyle ya da kapasite değişimi sebebiyle bozuluyor.
1: Bir yanda düşmanlar.
0: Ve düşmanlaşıyorlar. Bugünkü Türkiye'nin dönüşümü karşısında İsrail ile Türkiye yan yana da olsaydı zaten düşmanlaşırlardı. Bu beklenebilecek bir şey. Şimdi karşı karşıya gelmek elbette gelecekte orta vadede belki İsrail için bir mesele. Bunu değerlendiriyorlar. Biz de değerlendiriyoruz. Ama bugünkü meselesi Suriye'de istikrarlı ve güçlü bir yönetimin kurulması. Temel korkusunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani kendi sınırında bir bütün halinde, yani toprak bütünlüğünü sağlamış, kendi düzenini kurmuş, kendi anayasasını ortaya koymuş, içerideki etnik grupları kontrol altına almış bir devletin, üniter bir devletin ortaya çıkmasından rahatsız olacaktır İsrail, ki zaten en başından beri pek çok şeyi kaşıdı. Yani orada bazı azınlıklı olan etnik gruplar var. Hristiyanlar, Dürziler, Nusayriler ve Kürtler. Bunlar arasında Dürziler ve Kürtler üzerinde bir şansı vardı. Onu zorladı sonuna kadar ama terörsüz Türkiye ile beraber Kürtler üzerinde bir nüfuz ihtimali kalmadı. Dürziler de geçen gün birbirlerini vurmaya başladılar zaten. Yani kendi içlerinde çatışmaya başladılar. Demek ki bu plan tutmuyor, tutmayacak. Fakat senaryoları konuşurken daha önce de çeşitli programlarda dile getirmiştik. Şimdi velev ki Suriye çok istikrarlı bir yer olmasa dahi İsrail muhtemel bir Türkiye-İsrail karşılaşmasında Suriye üzerinden Türkiye'ye gelmeye cesaret edemez.
1: Böyle bir şey mümkün değil diyor.
0: Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü şöyle düşünelim. Gazze kadar bir yer, yani Gazze ne kadar İstanbul ölçeğinde düşündüğünüz zaman Bayrampaşa Fatih kadar bir yerden bahsediyoruz.
2: Kadıköy'den Gebze'ye kadar olan bir yer.
0: Bir miktar. Yani Türkiye'nin İstanbul'un birkaç ilçesinin birleşimi kadar bir yerden bahsediyoruz. Yani Amerika'dan aldığı sınırsız finansal ve askeri desteğe rağmen bu kadar zamanda sadece %60'ını kontrol edebildi Gazze'nin.
1: Yapamadılar.
0: Daha fazlasını yapamadı. Suriye kocaman bir coğrafya. Yani buraya girmesi İsrail için ölüm demek. Çünkü ne kadar hava kapasitesi olursa olsun kara saldırıları konusunda bir o kadar yoksa, evet, beceriksiz ve başarısız olduğunu bütün dünya gördü İsrail. Bu neyi doğuruyor bu sefer? İsrail'in eğer Türkiye ile karşılaşma konusunda bir eğilimi varsa bunun Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta olacağını gösteriyor.
1: Mesele orada aslında.
2: İşte oraya, ben oraya dedim, Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor.
0: Şimdi orada Kıbrıs'ın bazı avantajlar getiriyor İsrail.
2: Bir de orada İngilizler var.
0: Aynen öyle. Şimdi onları biraz irdeleyelim. Tabii. Şöyle ki bir Türkiye'ye güç temin eden şey aslında Doğu Akdeniz. Yani Doğu Akdeniz'deki mücadelede Türkiye ön plana çıktı.
1: Mavi vatan anlayışı.
0: Mavi vatan.

0: anlayışı artı Libya'daki faaliyetleri artı Somali'deki faaliyetleri artı orada kurduğu yeni ortaklıklar, işte Mısır'la yakınlaşması, Suriye'yle yakınlaşması gibi pek çok şeyi dahil ettiğiniz zaman Türkiye baya baya Doğu Akdeniz rekabetinde ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'yi güçlendiren faktörlerden bir tanesi bu. Bunun önünü kesmek isteyecektir. Yani Türkiye'nin Afrika'ya, Libya'ya, Somali'ye, Suriye'ye, Mısır'a erişimini kesmek isteyecektir. Evet. Bir. Evet. İkincisi, Kıbrıs üzerinden geldiği zaman şunu çok iyi biliyor. Yani Yunanistan yanında olacak. Güney Kıbrıs yanında olacak. Hatta işte o bloklar oluşuyor dedik ya. Birleşik Arap Emirlikleri yanında olacak.
1: Evet, tabii. Bir de orada Fransızlar, İngilizler var.
0: Evet, onların da desteğini varsayabiliriz öyle bir durumda. Üç, Kıbrıs NATO toprağı değil. Yani Kıbrıs üzerinden geldiği zaman bir şekilde NATO toprağını hedef almamış olacak. Dört, hava kapasitesini etkin bir şekilde kullanabilir orada. Yani bir şekilde hem kendisini artı Yunanistan, artı Güney Kıbrıs, artı işte hocamın söylediği gibi İngilizleri de falan da dahil ettiğiniz zaman. Yani
1: uçak gemisi gibi kullanabilir orada.
0: Evet, yani. Evet. Bir şekilde kullanabilir.
2: Kullandı.
0: Dolayısıyla ona bir avantaj da sağlıyor bu. Bunları düşündüğünüz zaman aslında İsrail için en geçerli senaryo Kıbrıs üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden gelmiş.
1: Yani bizim dikkatli olmamız gereken yer orası.
0: Kesinlikle orası. Anladım. Çünkü Suriye'den girmeye çalıştığında
1: coğrafya gömülür.
0: Çok fazla şansı olmayacak.
2: Somali neden önemliymiş biliyor musunuz? Evet. Ben de Gezer Avcı var ya bizim astronotumuz. Yani ondan öğrendim. Bizim üniversiteye geldi komutanımız. Evet. Bu uzaya herhangi bir şey fırlatacağınız zaman en uygun iki yer varmış dünyada. Biri Ekvatormuş.
1: Bir de şey.
2: Birisi de evet, Somali'ymiş. Evet.
1: Uzay çalışmaları için orası önemli.
2: Evet, çok önemliymiş.
1: Evet, Murat Hocam. Tamamladınız mı hocam?
0: Tabii. Yani şimdi.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz devam da uzattım. Hocam. Kusura bakma.
1: Sağ olun hocam. Böyle güzel karşılıklı olunca keyif böyle. Evet, kendi aramızda güzel bir akademik sohbet yapıyoruz gibi. Nedet Hocam size geleceğim. Şimdi Türkiye Netanyahu'yu terletti. İsimli bir lediğimiz var. Bunu da rica edeyim yönetmenimden. Bunu alalım. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sesi de var. Onu da aslında birleştirerek de verebiliriz. Evet, şimdi Türkiye Netanyahu'yu terletti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye barışçıl politikalarıyla bölgeye yön veriyor. Bunun önünü artık kimse kesemez. O hesap galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak. Netanyahu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde belirli bir nüfuz alanı bulunuyor ve ben Türkiye'nin daha güneye inmesini istemiyorum. Bunu hem Suriye yönetimine hem de ABD'ye açıkça ilettim. Türklerin güneye inmesine izin vermeyin dedim. Şimdi Nedet Hocam, Murat Hocam bir ifade. Suriye aslında bir kara deliktir onlar açısından yani. İlerleyemezler, yapamazlar. Buradan baktığımızda Netanyahu'nun bu siyasetle beraber daha da nefessiz kaldığını söyleyebilir miyiz?
3: Evet öyle ama bölgesel şartlar da, daha doğrusu dünyanın konjonktürü de buna imkan vermiyor artık. İsrail şartı. Ben Türkiye'li, İsrail'in Türkiye'ye açıktan garip bir laf ama hani bir savaş yoluna gireceğini hiç zannetmiyorum. Yani böyle bir şeyin olacağını ben imkan görmüyorum şu anda. Evet. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, mümkün gözükmüyor. Burada sorun bölgenin tamamında gördüğümüz jeopolitik akışın İsrail konusunda ne yapacağına dair bir fikir geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi İsrail'deki seçimler Netanyahu için kelimenin tam anlamıyla hayati. Bunun için birçok riskli hareket yapabilir ve yapıyor da. Ama akış gösteriyor ki eğer Netanyahu iktidarını kaybederse bölgenin bütününe baktığımızda Türkiye ile İsrail arasında bir yakınlaşma yaratmak için mesela Amerika Birleşik Devletleri daha üst bir rol oynayacak. Bunu istediğini biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani. Alenen biliyoruz yani. Büyükelçi çıktı söyledi.
1: Tom Barak
3: çıktı söyledi bunu. Yani ideal formu budur dedi bunun. Kendisine göre bir harita çizdi biliyorsunuz. Evet. Şuraları şuraları şuraları şuraları olacak dedi. Türkiye bunun başında olur dedi. Süperdir dedi. Türkiye'yi biliyoruz ediyoruz dedi. Tek tek saydığımızda mesela İbrahim Anlaşmaları çıktığı tarihe göre enerjisini çok büyük oranda kaybetmiş durumda. Yani birçok uzman bunun hatta öldüğünü de söylüyor. Bilmiyorum. İkinci mesele bölgede İsrail

0: İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım nedeniyle bütün dünyada, sadece bölgede değil, bir itibar kaybına uğramış olması. Efendim, bu itibar kaybı çalışır çalışmaz ayrı mevzu, ama tarihindeki en ciddi kayıp. En ciddi kayıp, prestij kaybı.
1: İşte dondurma vermemişler ya.
0: Evet. Yani en ciddi prestij kaybı. Amerika'da bile lafı, yani düşünün, Amerikan hükümetinin, Trump hükümetinin seçmen kitlesi içinde kritik pozisyondaki bir mahfil başkana meydan okudu. Bu nedir diye. Magacılar,
2: magacılar ikiye bölündü.
0: Adamlar filan öldürüldü yani. Evet. O hale geldi yani. Evet. Bu kadar yani. Onun tarihinde yani
2: sizi bölmek istemiyorum, buyurun, ama hani sizin bu söylediğiniz konu çok enteresan. Bu Amerikan kamuoyunda İsrail'e karşı tepki seçimlere yansır mı? Seçim sonuçlarını etkiler mi? Yani ben bu konuda çok emin değilim açıkçası. Bilmiyorum, siz hani ne düşünüyorsunuz?
0: Valla bunu aynen takip edeceğiz. Yani bu çok kritik. O zaman hani sizin dediğiniz gibi olmazsa bu o zaman kanaate getireceğiz ki evet, İsrail artık ilk defa tarihte yenilmiş gibi olacak.
1: Bir kırılma
0: yani.
1: Olacak aslında.
0: Bir kırılma olacak.
2: Bir dip dalga var mı görünmeyen seçimleri desem, ya da İsrail lobi faaliyetleri biliyoruz.
0: Tamam. Eski gücünde olup olmadığını ölçemiyoruz şu
2: ama
0: anda.
2: Ama büyük paralar harcandığı da biliniyor. Aşırı büyük paralar harcanıyor.
0: Ama bir de Amerika'nın kendi zenginleri vardır yani.
2: Tabii Amerika'nın kendi zenginleri ve işte İsrail'in desteklediği lobi faaliyetleri var. Bunlar aslında daha çok İsrail karşıtlığından, İsrail'i överek değil de İsrail karşıtlarını aşağıya çekerek lobi faaliyetleri yönettiğini. Mı? Evet.
1: İşte yine hocam, bu MAGA mı MIGA mı meselesi var diyor.
0: Işte. Şimdi bakın.
1: İsrail'i mükemmel yapacağız, Amerika'yı mükemmel yapacağız. Bir karar verin diyorlar şimdi.
2: Evet, yani etkisi şöyle. Amerika'nın içinde bir ağ var. Yani çok.
0: O, ben şey söyleyeceğim sana. Evet. Bu MAGA, MAGA'cı da şöyle görüyor. Kongre baskınını yapan grup.
2: Evet. Tamam, Amerika, ama onlar bile bölündü işte.
0: Tabii onlar şöyle bölünmekle birlikte şöyle de bir grup bu. Mesela İsrail lobisi en direkt yolları kullanır. Sizi destekleyecekse sizin aslında onlara çok yakın uzak olup olmamanızın bir önemi yoktur. Ne kadar lazım size der.
2: Tabii.
0: Konu
2: tabii.
0: Kapanır orada. Siz tabii. Şunu da yapabilirsiniz. Parayı alıp seçilip seçilme sürecinde eğer seçmeniniz İsrail'e küfür etmenizi gerektiriyorsa İsrail hiç üzülmez buna.
2: Evet.
0: İsrail lobisi hiç etkilenmez bundan. Evet. Konuşun da rahat rahat paranız, siz zaten o parayla seçildikten sonra bir anlamınız
2: zaten
0: yoktur.
2: Zaten anlamı.
0: Gibi.
2: Peki.
0: Şimdi mesela bugün şöyle bir şey oldu. Bu Amerika'da da aynısı yaşanıyordu, onun için ilgimi çekti. İşte İsrail Başbakanı bu iç konu. Dedi ki bu 7 Ekim saldırısı ile ilgili dedi. Bu bence en büyük muammadır yakın dönemimizden. Hiç bakamıyoruz bu konuya.
2: Evet.
0: En büyük muammadır.
2: 2023'teki
0: yani. 7 Ekim'i bak 7 Ekim çözülememiştir.
2: Milat. Bence. Evet.
0: Diyor ki İsrail Genelkurmay Başkanı ve İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı suçludur diyor. Biz zannediyoruz ki bu suçludan. Yani bunu niye önleyemedin kardeşim yani? Bu madem dünyanın en büyük istihbareti falan filan. Diyor ki beni uyandırmadılar.
2: Bunu kim diyor dedi?
0: Netanyahu.
2: Netanyahu.
0: Beni diyor uyandırmadılar diyor. Niye? Bir tane soru var elimizde diyor. Bak ya, sadeleştiriyor. Soru şudur diyor. Neden beni uyandırmadı? İnanılmaz.
2: Ya, uykudan mı uyandırmadı yoksa uyarmadı mı?
0: Uykuda uyuyormuş.
3: Gerçek uyku erken saatte oldu.
0: Ama diyor kendileri...
2: O zaman biliyorlar, uyandırmıyorlar yani. İtiraf ediyor.
0: Yani ihsas ettiği şey şu. Yani adam zaten dedi ki mahkemeye vereceğim dedi bunu. Çünkü aslında şu, bunlar yaptırıyorlara kadar giden bir kapı açıyor bu. Ve bu iç... Yani bu seçimlerde oluyor. Şimdi hemen paraleline bakıyoruz. Siz hatırlattınız ya konuşmanın başında. Bir anda birkaç general birden gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve şeyden şikayet ederek, savaş bakanından, Hexet'ten şikayet ederek gidiyorlar.
2: Evet.
0: İşte bu, ve tarifleri şu. Ya diyorlar siz İran Savaşı'nı boş verin. Birisi diyor başka bir yerde hareket etse kımıldayacak halimiz yok. Yani basit bir illa hani Çin'in Tayvan'a saldırması gerekmiyor diyor. Bir tane ülkedeki bir darbe olsa ele geçirseler biz diyor buna müdahale edebilecek
1: gücümüz yok, halimiz yok.
2: Çünkü her şeyi harcamışlar yani bu İran'a karşı savaşırken. Yani,
0: ve onlar da şey suç atıyorlar Biden'a. Biden. O diyor harcadı. Nerede harcadı? Ukrayna'da diyor.
2: Ukrayna'da. Şimdi ama şöyle de bir şey olmaya başladı. İran Savaşı niye çıktı? İsrail'in düşmanı oldu. Biz niye İsrail'in düşmanına saldırıyoruz?

0: Bizim paralarımız gidiyor, işte cephanemiz gidiyor vesaire. Şimdi ama öyle bir aşamaya gelmiş ki yine bir meslektaşım sayesinde ben de öğrendim. İran Savaşı ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı birleştirmişler. Hocam, çünkü Rusya İran'a, İran Rusya'ya destek diye.
1: Ama 5 senede destek veriyor. Şimdi mi İran gemisi?
0: Şimdi mi?
1: Murat Hocam gözünüze çarptı da vurdunuz. Nedret Hocam yani orada yine böyle bize
2: yok
1: karşı...
2: Yok ama orada budamayı yine bir görebiliriz. Yani mesela Suriye konusunda nasıl kımıldayamadıysa Ermenistan konusunda. Şimdi Ermenistan düşünün. Sen en Rusya devlet bahçesi. Başkanı ile çıkıp televizyona neyse o da öyle olsun falan diye konuşuyorsun.
1: Evet.
2: Bundan sen Azerbaycan Savaşı'ndan önce adam hani seni ikiye ayırırdı yani. Yani öyle bir şey yok.
0: Evet.
2: Ama işte konjonktür öyle değişti.
1: Evet, çok özür dilerim. Araya gitmeden şimdi onu da Zeynep Hocam'a soracağım. Bu Ebu Zuhur saldırısı oldu hocam. Yani hep birbirle bağlantılı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında çok önemli bir hitabı var hocam. Onu bir dinleyelim, üzerine konuşalım. Zaten aradan sonra da yine devam edeceğiz. Evet, izliyoruz.
3: Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Sınırlar ülkeleri fiziken ayırabilir ama kalpleri insanları ayıramaz.
1: Evet Zeynep Hocam çok önemli. Evet. Çünkü bu Ebu Zuhur saldırısı Netanyahu bir kahramanlık yaptı kendince. İşte Türkiye'yi uyarıyorum gibi böyle sözüm ama Murat Hocam'ın dediği doğru. Yani Suriye onlar için bir bataklık olur. Çıkamazlar işin içinden.
0: Ben de kesinlikle
1: Kıbrıs'a dikkat edelim dedi. Şimdi hocam Sayın Cumhurbaşkanı araya kadar bu sözleri öneminden, mahiyetinden bahsedebilir miyiz?
0: Ya orada şey dedi Cumhurbaşkanımız, sınırlar olabilir ama bizim evet. Gönül kalplerimiz bir dedi. Hakikaten ben oraya bir proje çerçevesinde oraya derken Suriye sınırımız boyunca ben Urfa ziyaret köyü işte Kobani'nin ya da işte Aynel Arap'ın karşısındaki bölgeler Hatay'a falan hep gittik biz oralara. Osmanlı zamandan kalan bir demir yolu var. Demir yolu bir bakıyorsunuz Suriye'den geçiyor bir bakıyorsunuz bizim sınırdan sınırın ötesinden geçiyor. Dolayısıyla bizim oralarda akrabalarımız var.
1: Kesinlikle. Yani, gönül coğrafyası.
0: Evet. Suruç'la Aynel Arap'taki aileler birbirleriyle akrabalar. Biz saha çalışmasında da bir düğüne denk geldik. Buradan da Mahmut Kaplan beyefendiye selam olsun. O da milletvekilidir kendisi. Onlar bize çok evlerini işte kapılarını açtılar. Oraya biliyor musunuz ki Körfez'den aşiret liderleri geldi o düğüne.
1: O düğüne.
0: Evet biz öyle tesadüf ettik. Çadırlar yani orada ben dumura İkramlar, uğradım. Sohbeti. Bakın Suruç'un ziyaret köyündeki düğüne Körfez ülkelerinden aşiret liderleri bayağı böyle geleneksel kıyafetleriyle. Yani şunu söylemek istiyorum hani kalplerin bir olması diyor ya. İslam coğrafyasında aslında bizim de tahayyülümüzün ötesinde çok enteresan aileler arasında boylar, aileler. Sadece akraba olması şart değil. Yani birbirleriyle irtibat halindeler. Evet, yani düğüne geliyor.
4: Akrabalıklar da var ama böyle şeyler de var.
0: Ama yani. Körfez'den kalkmış gelmiş. Evet Körfez ülkeleri farklı ülkelerden. Kuveyt'ten var. İşte ne bileyim Suudi Arabistan'dan, Mekke'den geliyor. Çünkü oralar zaten bizim eski coğrafyamız yani.
1: Kendi coğrafyamız.
0: Şimdi bizim coğrafyamız. Bunu elin İngiliz'i çok iyi biliyor. İsrail'i işte neyse bunlar
1: çok iyi biliyor.
4: Çok zaman olmuş biz, gibi anlatıyoruz ama
0: bizden daha
4: hocam.
0: Çok bunu
1: yok,
0: bildikleri
1: yok hocam,
0: için.
1: Evet, yani çok sanki aradan 5 asır geçmiş gibi konuşuyor.
0: Öyle değil ki.
4: Ya 100 yıl oldu sadece.
0: Ne ki bir 100 yıl ya? Şöyle bir arkana baktın mı? Zaten sen o coğrafyada varsın. Bakın Çanakkale ben bunu öğrencilerime anlatırım. Çanakkale şehitliğine gidin. Orada Çanakkale'de savaşmış, Suriye'den gelmiş Osmanlı askeri var çocuk Arap.
1: Çok var.
0: Yani kökeni Arap, Suriye'de kökenli ama o Osmanlı askeri. Şunu söylemek istiyorum. Bu akrabalık, bu...
1: İşte vahdet.
0: Ya vahdet işte bu. Vahdet bu çok ilginç bir şey.
1: Ama işte Şamgen bunun bir parçasıydı hocam, onu da yaptırmadı.
0: Şamgen'i yaptırırlar mı?

0: Yaptırmazlar tabii.
1: Sınırlar açıldı hocam.
0: Bütün zurnanın zırt dediği yer aslında buradan çıkıyor. Yani Suriye'nin güneyine biz indirtmeyiz Türkiye'yi diyor. Sen kimsin yani? Sen kimsin yani?
1: İndiği zaman çünkü yeniden Osmanlı.
0: Şimdi bütün neo-otomanizm diye onu çıkarıyor. Evet, ben bir konferansta dediler ki siz neo-otomanizmi mi savunuyorsunuz? Evet. Olabilir, benim dedim atalarım Osmanlı'ydı. Yani buna mı itiraz
1: hocam,
0: edeceğim?
1: Hocam bilgi koyalım. Tamam. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: ...24 özel izleyicilerimiz programımızın son dilimine başladık. Bu dilimde de Netanyahu'nun özellikle Türkiye korkusu ve işte onunla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten sözlerini biraz önce de konuştuk. Şimdi İsrail'in korkusu ne? LED'imiz var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Daha sonra bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında tabii ki İran'a geleceğiz. İran'ı da konuşacağız. Hepsi ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Şimdi İsrail'in korkusu ne sorusuna baktığımız zaman Türk savaş uçakları. Şimdi hep söylediğimiz gibi milli uçağımız, muharip uçağımız, 5. nesil Kaan'ımız artık çok kısa bir süre sonra inşallah semaları ona teslim edeceğiz. Ama o gelene kadar tabii ki F-16 ve F-35 meselesinin çözülmesi son derece önemli. Ama Türkiye'nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesinde Donald Trump'ın görüşerek ve işte efendim katsa yaptırımlarını kaldıracağız ve Türkiye F-16, F-35 noktasında da ben gerekeni yapacağım mealinde açıklamaları İsrail'i çok rahatsız etti. İkincisi radarlar. Türkiye'nin milli savunma sanayinde yine göz bebeği olan milli radar sistemlerimiz, Aselsan'ın şu anda görmüş olduğumuz bu sistemler tabii ki İsrail'i oldukça rahatsız etti. Çünkü işte Murat Hocam da ifade etti ya, Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir radar istasyonu haline getirmek ve oradan Türkiye'yi gözetlemek, dinlemek üzere hazırlık yapıyorlar. Ama ona karşı da işte milli savunma sanayinin üretmiş olduğu milli radarlarda bunu bertaraf edecek kapasitede. İşte İsrail bundan da son derece korkuyor. Hava savunma sistemlerimiz bu anlamda yine İsrail'in en korktuğu, bizim kendi yine ürettiğimiz milli savunma sanayimizin ürettiği hava savunma sistemleri de bu anlamda İsrail'in Türkiye'ye karşı meydan okuma kapasitesini oldukça tehdit eden bir durumu karşına çıkarıyor. Ve tabii son olarak da Suriye'de kalıcı bir askeri altyapının kurulması, bu yönde sürekli Türkiye'yi işgalci olarak gösteren, Türkiye'yi Suriye'de işte efendim yasa dışı olarak gösteren, ama hep söylüyoruz Suriye'nin Şam yönetiminin davetiyle orada bulunan Türkiye ile İsrail Suriye'yi işgal eden, Suriye'yi vurmaya devam eden İsrail aynı anlama gelmiyor. Dolayısıyla İsrail'in korkusunun işte kısaca aslında birçok şey var ama şöyle 4 maddede özetlemeye çalıştık. Şimdi Nedet Hocam'la başlayacağım ama ondan önce hocam müsaadenizle Sayın Hakan Fidan'ın da çok önemli bir açıklaması var. Sayın Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının ardından çok kritik açıklamalar yaptı hocam. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi onları dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
2: Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Yani bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlere zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Konuşmalarına baktığınız zaman Filistin devletinin kurulmasını istemiyor. Bölgedeki ülkelerde devam eden işgalin vazgeçmesini istemiyor. Soykırımcı ve işgalci yaklaşımın, bölgesel güvenliği ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan yaklaşımın devamını istiyor. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
1: Evet, Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır diyor Sayın Hakan Fidan. Ve İsrail'in korkusu neyle de hocam birleştirirsek evet, nasıl bir yorum yapmamız gerekiyor?
3: Hakan Bey, aslında bütün dışişleri bakanları öyle dedi. Ağır ifadeler kullanırken imtina ederler bunu yapmaktan sıklıkla. Ama dışişleri bu artık hani... Yani söyleyecek hani, yani söylese dahasını söyleyecek yani, o doluluğu hissediyoruz.

0: Fakat bence yine Türkiye şöyle bir şey yaptı. Eskiden de öyle yapar. Sayın Cumhurbaşkanı şeydi, unuttuk şimdi onu ama. Hani küçük ülke. İstihdam ederken onu kullanırdı. Küçük ülke. Öyle küçüktür yani İsrail. Bu sefer de bu Suriye'deki olaydan sonra çok bir de saçma sapan bir açıklama da, hep saçma oluyor da genellikle. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Ona mukabil olarak Türkiye kırmızı şeye başvurup, Interpol'e başvurup kırmızı bülten çıkarttı. Şimdi bir şeyi aşağılayacaksınız. Hani dilin bir parçasının böyle kurulması iyi bir şey. Tamam, sizin yani siz bu kadar yani. Interpol üzerinden kırmızı bülten kime çıkarılır? Kaçakçıya çıkarılır. Doğru. Hırsıza çıkarılır. Teröriste çıkarılır. Aptala çıkarılır.
1: Uluslararası
0: yani,
1: suç.
0: Tamam
1: suç,
0: yani işte bu. Hani, örgütlerini. Kaldı ki hüküm var yani. Uluslararası mahkemelerin üzerine kurulmuş hüküm var. Şimdi ben tekrar şuna dönmek istiyorum. Bu seçimler o kadar hayati ki ve kala kala 2 aya yakın, hani tam 2 ay bile değil ama 2 aya yakın bir süreç var İsrail'de. Bu hayat derecede belirleyici olacak. İsrail'in ulusal güvenlik aklının Netanyahu'dan gayrı olarak Türkiye'den bir tehdit hissediyorlar ise bunun yerlerine dair her iki ülkede zaten o tespitleri yapmış durumlar. Suriye işte evet tabii ki. Akdeniz evet tabii ki. Kıbrıs evet tabii ki. Fakat mesele şu ki bence ilk önce Tel Aviv'in şunu teşhis etmesi gerekiyor. Biz İsrail olarak jeopolitik değerimizin neresindeyiz? Yani sadece Türkiye'nin bakışıyla değil, bölgesel bakışta neredeyiz? Ne kadar ilerledik, ne kadar geriledik ve hani birçok parametre gösteriyor ki yani sadece kuru kuruya İsrail'e karşı bir şey söylemek adına değil. Mesela ne kadar nüfus kaybetti? Savaşta öleni söylemiyorum. Ne evet. kadar nüfus kaybetti? Mesela eğitimli nüfusunuz bu savaşın göç ilk bölümünde İsrail. Ne kadar
1: verdi.
0: Çok gitti hocam. Evet. Halbuki biz biliyoruz ki İsrail varlığını devam ettirmek için diğer ülkelerdeki Yahudileri evet. kendi ülkesine getirmek için çok ciddi teşviklerde bulunan bir ülke.
1: Zamanında da bulundular.
2: Tabii bulundular. Falaşaları falan da o yüzden heh. Aldılar evet. Etiyopya'dan.
0: Biz yine biliyoruz ki mesela Rusya ödüleri çoktur. Gelirler hani orada böyle üstelik de şey değildir. Eğitimli oldukları için görev falan da alırlar. Peki. Bölge ülkeleriyle ikili görüşmelerinizde yani sohbetlerinizde İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda İsrail'e karşı ne söylüyor olurlarsa olsunlar aslında çok ciddi bir memnuniyetsizlik ifade ediyorlar.
2: Evet.
0: Suriye de öyle. De Irak değil mi?
2: Tabii
0: Irak
2: ki.
0: Da mutlu değil. İran zaten değil. Tek de bir, yani bir iki ülke dışında bu da İsrail üzerinden aslında Amerika'yı ibra etmek adına. Yani benim İsrail'le ilişkim iyi olursa bunların Amerika'yla ilişkisi iyi. Ben buradan şöyle bir çıkar kazanırım üzerinden geliştirilmiş. Veya İsrail'in vakti zamanında pek az bilir. Mesela sulama konusunda çok ileri bir ülkedir İsrail.
1: Tabii damlama teknolojisi. Ha.
2: Evet.
0: Mesela Mısır'la böyle öncesi. Bir ilişkileri vardı. Etiyopya'yla böyle bir hani bunlar üzerinden kurulmuş garip garip ilişkiler vardır. Para üzerinden kurulmuş ilişkiler vardır. Bu seçimin sonunda eğer Netanyahu gider ise ve Amerika'daki seçimden Trump topallamadan diyeyim çıkar ise yara almadan yani az yaralı diyelim
2: az yaralı.
0: Çıkar ise bu sürecin daha hızlanarak yani İsrail'in yola girme sürecinin terbiye edilme sürecinin daha hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Trump'a dair aslında onun ne olursa olsun son dönemi normal şartlar
1: evet,
0: altında.
1: Evet.
0: Son dönemi. Fakat bunun demokratlarla devam edeceğinden ben şüpheliyim. Şimdi erken bir konuşma bu. Yani şerhli olarak söylüyorum. Hala Trump ekolünün bir parçasının devam edeceğini ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Doğal olarak hani gelen daha iyidir, daha kötüdür bir şey kestirmek zor. Ama bu şeyi devam ettirecekler.
2: Temsilciler Meclisi'ni mi kastediyorsunuz?
0: Yok, başkanlığı kastediyorum.
2: Başkanlığı yani kastediyorsunuz.
0: Daha sonraki ana seçimi.
2: Kasım seçimleri mi
0: dedin? Onu söylemiyorum. Yani bunu bir şekilde atlatıp öbür seçimlere ulaştığında Trump dönemi bittiğinde birisi gelecek değil mi? Oraya yerinde boş olmayacak
1: i̇şte yani. Vance mi gelecek acaba?
0: En kuvvetli laflardan birisi
2: en
0: bu.
2: En kuvvetli aday o diyorlar. Yani. O da evet bizim açımızdan şey, da bu, çok şey tabii, değil.
0: Mesela tabii 4 yılı yaklaştı, 3 yılı aştığı için Biliyorsunuz Vance'in getirilmesi bu anlaşmayla oldu. Bu yani Amerikan basında aleni yazıldı, bizde de yazıldı. Dediler ki Vance aslında tek devam etmek istiyor. Trump'a karşı değil ama tek yürüse daha yani neden ben başkan olmayayım? O zaman Trump'la Vance arasında bir görüşme olmuştu. Amerikan basına da bu şöyle yansıdı. Başkan yardımcısı olacak, sonraki başkan olarak da Trump seçilmeyeceği için de yani zaten olamayacağı için de şey olacak, Vance olacak. Evet. Baştan konuşulmuş bir şey var. Bu tam aslında Amerikan stilidir. Tam böyle yaparlar.
2: Evet ama işte, Jamaikalı kadın için de adı neydi şimdi? Kamala. Kamala için de aynı şey dediler. Ama olmadı.
0: Gördük. O değildi o yani. Kamala o değildi.
1: O biraz daha farklıydı
0: Kamala
1: ama şimdi.
0: Kamala o değildi.
1: Ama ben size hocam hatırlayın bu Siyonist lobileri bir bayrak açtı.
2: Ben de şimdi onu diyecektim.
0: İşte o konuş.
3: Kamala kendini kanıtlamamıştı ama J.D. Vance birkaç sınavdan böyle çıktı yani.
1: Kamala topa girmedi.
2: Hiç girmedi.
0: İsrail'e konuşmak demek aslında içeriye konuşmak demek. Kendi seçmenine konuşmak. Yani Trump'a siz kızıyorsunuz ben rahat olun ben geleceğim zaten. Halledeceğiz onu falan filan.
2: Toparlayacağız evet.
0: Onu öyle. En önemli konu bu.
1: Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi Zeynep hocam sizle devam edelim. Biraz da İran'a geçelim. Biraz da İran masaya yatıralım kalan zamanımıza. Yani tabii hepsinden yine bahsedeceğiz birleştireceğiz mecbur. Şimdi attığı bir tweet var Donald Trump'ın. İran halkı ne zaman ayaklanıp mücadele edecek diyor. Şimdi bu zaten en başından beri konuştuğumuz işte Şah'ın oğlu biliyorsunuz bir oradan oraya götürüldü, oradan oraya götürüldü, sahnelere çıkarıldı. İşte geliyorum dedi, her şeyi düzelteceğiz dedi ama alamadı karşılığını.
2: Ama ağlama duvarına da gitti değil mi Şah'ın oğlu?
1: Hocam oraya da gitti, Almanya'nın konferansına gitti, oturduğu yerden konuştu.
2: Evet.
1: Şimdi diyor ki hocam Donald Trump.
0: Hiçbir şey yapmıyorlar mı? Hani dışarıdan ben nasıl görünüyorum diye düşünmüyorlar.
2: Hiç anlaşılır gibi değil hocam. Yani.
1: İşte arkanda Amerika varsa korkma diyorlar, o da çıkıyor konuşuyor ama İran öyle bir devlet değil hocam, siz çok iyi biliyorsunuz. İran bir medeniyet rezervi.
2: Halkta
0: çok
2: yani.
0: Garip.
1: Evet. Yani. Şimdi hocam diyor ki Donald Trump, ABC'nin sahte haberlerinde belirttiği gibi, bu Donald Trump'ın tweet'i, İran'ı pazarlık masasına zorlamaya çalışmıyorum. Onlar için değersiz bir anlaşmayı imzalasalar da umurumda değil. Şu anki konumumuzdan çok daha memnunum. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamına sahibiz. Ve ekonomileri tamamen çöküyor. Sadece kaçınılmaz olanı yaşıyorlar. İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak? Şimdi hocam bunu soracağım ama.
0: Gerçeklikten bu kadar uzak olabilir mi? Eğer gerçek görüşleri buysa.
2: Ben olduğunu zannetmiyorum.
1: Ama Medet hocam şimdi Donald Trump ne oldu? Gemiler geldi gitti değil mi Murat
0: abi,
1: hocam?
0: Abi yenildi.
1: İşte
0: hocam
1: efendim vuracağız, kıracağız.
2: Her şey geri çektiler. Yani.
1: Medet hocam burası Irak değil, burası Afganistan değil, burası Libya değil, İran. Tabii ben ki. Dünyanın en vurur coğrafyası. Ben bir yerde de şunu söylemiştim. Amerika yıkılır, İran yıkılmaz. Devletten bahsediyorum, rejimden değil. Devlet.
2: Ama halk da destek veriyor onların.
1: Şimdi hocam
0: çözülmedi ya.
1: Kazanamayacağız savaşı bildiği için artık. Kasım'a da bir şey kalmadı. Hani hadi halkı bir şeyler mi yaptıralım, ayaklandıralım mesajım veriyor. Ne yapmaya çalışıyor Donald Trump?
0: Bir de bu sorunun muhatabı kim?
1: Evet.
0: Hani İran halkı ne zaman artık ayaklanacak? Kime konuşuyorsun ya?
1: Hocam Hamane'ye gitti. Kasım Süleymani'si, Fahri hepsi gitti. Olmuyor.
2: Hepsi gitti.
1: Ayaklanmıyor.
2: O Mahsa Emin'i de hatırlarsanız bir Azat Meydanı'nda bir saç şeysi dalgalandı. Ha, evet, yine kırmızı giymiş bir kız. Evet. Sonra bir parkta çok affedersiniz sütyen kilotla dolaşan bir kız oldu. Bunların hepsi provokasyondu. Yani İran'ın içini karıştırmak için ama karşı İran hiçbir şekilde buna gelmedi. İran
1: devrim
2: çünkü
1: karşıtları bile yine devletin yanında saf tuttu.
2: Hepsi bir kenetlendiler. O yüzden yani bu demeci nasıl veriyor? Tabii akıllara ziyan bir demeç. Ama ben İran'ın kolay lokma olmayacağını hep baştan beri hepimiz biliyoruz. Bir de çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanımız da İran'ı destekledi.
1: Tabii burada ilk hafta yani açıklamalarda.
2: Bunu vurgulamamız lazım.
0: Türkiye yani, çok doğru söylüyorsunuz.
2: Ne kadar Suriye'de bize karşı geldiler, hiç bizimle hareket etmediler ama söz konusu İran'ın toprak bütünlüğü, halkın selameti olunca Türkiye'de akan sular duruyor.
1: Bizim de dinimiz Sünnilik ne Şiiliktir dedi. Oradan da mezhepçilere mesaj gönderdi.
2: Oradan da mezhepçilere. Ya o yüzden ben biraz
0: bunun
2: evvel
0: haksız
2: söyledim.
0: Bir savaş olduğunu tıpkı Ukrayna'daki gibi resmen söyledi Türkiye. Evet. Dışişleri Bakanlığı
2: çok açık dedi. Bir şekilde.
0: Tabii, bu yanlış savaştır gibi. Dedi yani.
2: Tabii Türkiye zaten doğru yerde durunca Türkiye'nin de hep lehine şeyler gelişiyor. Bu da önemli.
0: Yılan yani söyleyen de bir şey demiyorsa. Bak çok ilginç evet. Yani. Kardeşim biz adamla savaşıyoruz. Niye böyle söylüyorsun da diyemiyorlar yani.
2: Tabii. Ya Astana süreci bitti. 2017 Mart'ında başlamıştı hatırlarsanız. Artık Astana sürecinden bahsetmiyoruz. Ama Türkiye gelinen noktada ne olursa olsun Rusya ile ipleri koparmıyor. İran'ı da bu haksız savaşta destekliyor. Fakat İran'ın içinde de çok zafiyetler doğdu. Yani biz Müşteba Hamene'nin sağ olup olmadığı konusu gündeme getiriliyor. Ahmedi Necat'ın bir evde tutulduğunu hatırlarsanız. Evet, sonra Ahmedi Necat'ın kaçtığını o evden. O kadar çok şey oluyor ki yani İran'ın içerisinde. Evet, evet. Ne yazık ki. Fakat ben şundan korkuyorum ki İran daki savaşla Ukrayna Rusya savaşı aynı potaya konuyor ve bundan sonraki aşamada İran'da sokaklarda sivillerin öldürüldüğü bir savaşa dönüşürse ki Ukrayna'ya mesela gündüz sokaklara bomba yağdırılıyor. Yani sirenler çalmadan, halka duyurulmadan onların kendilerini korumasına bile vakit bırakmayacak şekilde şu anda Ukrayna'da bombalar patlıyor. Aynı şekilde Moskova'da da çok büyük bir güvensizlik ortamı var.
0: Mesela çok mesela Batı'da da bence rahatsızlık yarattı.
1: Evet, ben de onu.
0: Havada hiç güvenli bir alan yoktur
2: yok
0: demek.
2: Yok dedi, evet.
0: Yani şeyi yani, biz başka çıkardık yani, ama Batılılar şöyle anlamışlar. Sivil uçakları da vuracak bu diye. Hani yolcu işte, uçaklarını
2: ama,
0: da vurur
2: falan. Ama dün Allah bizim iki tane yani. Sivil yolcu uçağımız i̇şte, Moskova'dan geri döndü. Evet,
0: Libya, haberlerde çıktı. Kaddafi'nin başına geleni hatırlatırız o zaman.
2: Evet, yani şunu söylemek istiyorum. Nedret Bey'in de çok açıkça söylediği gibi bu savaş maalesef bu vaziyete girdi. 5. yılı bitecek. 2027 yılının Şubat ayında İran'daki savaş da eğer buraya evrilirse biz bundan etkileniriz, olumsuz etkileniriz.
1: İşte hocam, tuzaklama evet. Oluyor mu gibi?
2: Şimdi Birleşmiş yani. Milletler'de toplantı olacak. Bizim Cumhurbaşkanımız da orada hitap edecek Birleşmiş Milletler'de. Ben mesela bu konuda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanımızın bu kritik enerji koridorları, savaşın sivil halka sirayet etmesinin önünün alınması konusunda bu konulara değineceğini tahmin ediyorum. Yani Hürmüz Boğazı kapatıldı ama Kızıldeniz, Karadeniz, Babil Mendeb bunların hepsi tehdit altında.
1: Tabii ki.
2: Yani bu açıdan sadece İran'da savaş var ama biz de bundan etkileniyoruz. Ukrayna'daki savaş, Rusya'daki savaştan
1: kuzeyimiz,
2: biz de etkileniyoruz.
1: Komşumuz.
2: Evet. Yani gittikçe eğer savaşlar bu şekilde tırmanışa geçerse bölgede yangın sirayet eder Allah korusun ve bu çok maliyeti çok yüksek olur. Türkiye o yüzden kendi gücüne güvenen bir ülke haline geliyor. Bakın biz savunma sanayimizde çok kısa zamanda inanılmaz aşamalar kat ettik.
1: Gölcük yine büyük bir gövde gösterisi.
2: Evet, Gölcük'teki de çok güzeldi gerçekten ve biz bence bir savaş ortamına girersek ne yapmamız gerektiği konusunda da Ankara çok önemli tedbirler alıyor. Hani bu konuyu da iyi biliyorum. Çok deneyimli bir hükümetin olması da Türkiye'nin bir şansı aslında. Biraz evvel lidersizlikten bahsettik.
1: Yani Merkel Avrupa şimdi
2: Merkel'den sonra Almanya yani, toparlayamadı
1: yani. İngiltere'nin haline bakalım.
2: İngiltere'de biri gidiyor biri geliyor.
1: Almanya'nın durumu ortada.
2: Ben bu Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'yı da hedef aldığını düşünüyorum. Almanya'yı da hedef aldığını düşünüyorum. Yani Almanya'yı da zayıflatmayı hedefleyen bir Ukrayna Savaşı olduğunu düşünüyorum. Başından beri hep böyle düşündüm.
3: Yani, Fransızlar istismar etmek istiyor alenen zaten yani bu durumu. Yani
1: Fransızlar mı hocam?
3: Tabii. Yani şimdi tarih boyunca Almanlarla mücadele halindeydi biliyorsunuz. Yani tabii. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen kuruldu. Almanlar askeri olarak pasifize edildiler. Hı hı. Ve Fransa yani mesela yakın zamanda hep bir Avrupa ordusu konuşuldu değil mi? İşte SAFE programı da programı. O sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi Fransızların beklentisi şu. Almanlar yine silahlanmasın. Biz silahlanalım. Almanlar parasını versin. Yani hep böyle baktılar. Ve Almanların Ruslara yönelik korkusunu hep istismar ettiler yıllar boyu. Yani NATO tarihi boyunca Fransızların tavrına bakın, hep Almanların o Rus korkusunu bir şekilde kullanmaya çalıştığını görürsünüz yani net doğru, olarak.
2: Doğru, yani Ukrayna Savaşı'nın NATO'ya bir şok etkisi olduğunu da Macron söyledi. Hem beyin ölümü dedikten sonra savaş çıktı, şimdi de şok etkisi oldu NATO'ya dedi.
1: Şimdi mesela bu da önemli. Murat Hocam, bunu sizin de, tabii ilgileniniz olduğunda Leipzig'teki saldırı meselesi değil mi Nedet Hocam? Hani o da işte Leipzig Havalimanı, Almanların çok ünlü bir havalimanı, kargo.
2: Evet.

0: ve buradan Ukrayna'ya mühimmat gönderildi iddia ediliyor. Şimdi kimi şeye yorumlara göre de fünye patlamamış güya hocam. Yani aslında patlatmak için gönderilmiş.
1: Hiç yok diyen de var. Hiç yani tıpkı şeydeki gibi bu petrol hattının gaz hattını uçurdular ya, bu

0: Ve üç ülke aynı açıklamayı yapıyor.
1: Yani evet.
0: İngiltere, Fransa, Almanya yani o bir anda yukarı çekti. Bence onun sebebi Amerika-Rusya ilişkisi. Yani Leipzig bir de bu düğünün olayı değil ki canım.
1: Doğru. Bu 3 Ağustos'ta oldu bu.
2: 3 Ağustos'ta.
1: Ama dün bugün çıkması enteresan.
2: Ya Ağustos başında oldu.
1: Murat Hocam sizin yorumunuzu merak ediyorum. Bu konuda yani hocamın dediği gibi acaba bir Rusya-Avrupa savaşı için mi bu kadar bir şeyler yani, köpürtülmeye çalışılıyor? Hep bir tehdit var. Almanya'ya girecek, Berlin'e girecek. Sonra Putin de şöyle bir şey meyalinde. Ya biz de 2. Dünya Savaşı sizi kurtardık.
2: Doğru söylüyor
1: ben
2: ama.
1: Ben niye Almanya'yı işgal edeyim?
0: Duyacak durumda değil.
1: Yani hocam buyurun.
3: Ya Rusya açısından baktığımız zaman eğer Ukrayna'da net bir galibiyet elde etmiş olsaydı Avrupa'da devam edecekti. Yani burası çok açık. Avrupalılar da bunu gayet iyi biliyorlar. Çünkü Rusya pek çok yere gözünü dikti yani. Mesela Polonya'yı tehdit edebiliyor. İşte İskandinav ülkelerine keza biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın 200 yıllık şeyi bozuldu yani. Tarafsızlık politikası bozuldu. Mesela NATO'ya dahil oldular. Evet. Neden böyle oluyor? Çünkü Rus tehdidi çok aşikardı, çok açıktı.
1: Kaliningrad var hocam göbekte.
3: Tabii tarihinde var yani. Şimdi Almanya'ya yönelik, Polonya'ya yönelik, İskandinav ülkelerine yönelik böyle bir tutumu var. Yani eğer Ukrayna net bir şekilde kazansaydı bu süreç devam edecekti. Bunu herkes biliyor.
0: Yani Avrupa'yı mı istiler diyecekti?
3: Ya orada burada bir genişleme sağlayacaktı diye düşünüyor. Yani çok net bir şekilde kazansaydı Avrupalılar düşünüyor. Ama Rusların da ben farklı düşündüğünü sanmıyorum. Yani bu konuda bir şekilde bir yolunu bulup devam edebileceklerini öngörebiliriz. Çünkü iş oraya gelmişti. Mesela Kırım'ın ilhakından sonra Ruslar yani biz alabiliyoruz aslında.
2: Kerç Boğazı'nda yani yaptılar.
1: Yapabiliyoruz.
3: Çok da imkansız değilmiş yani. Hani biz Kırım'ı alabiliyorsak o zaman Donbas'ı da alabiliriz. Donbas'ı alabiliyorsak o zaman Polonya'ya geri dönebiliriz.
1: Gibi. Ama bu genişlemek menfaati
3: evet,
1: mi Rusya'nın?
3: Yani bir şekilde bunun bu şekilde konuşulduğunu ve Avrupa'da da bu yine böyle algılandığını düşünüyorum. Amerikalılarsa bakın bu böyle oluyor. Yani işte Kırım'ı ilhak edebiliyor, Ukrayna'yı işgal edebiliyor, savaşıyor ve sizi de tehdit ediyor. Size de savaş açacak, sizi de işgal edecek diyerek Avrupa'yı kendi tarafına çekmek istediğini biliyoruz. Eskiden beri Avrupa Amerika'nın gölgesi altında kalsın, nüfuzu altında kalsın. Hep böyle bir beklentisi var. Yani oradaki dengenin bir şekilde bozulmaması aslında önceleniyor istikrar açısından. Ama diğer taraftan da evet tehdidi gösterip herkes kendi nüfuz alanını tahkim etmeye çalışıyordu. Yani Ruslar burada bu süreci çok fazla devam ettiremeyeceklerdir gibi görünüyor en azından. Yani direniyorlar ama nereye kadar direnecekler? Yani ellerindeki envanter ne kadar? Ben şey de beklemiyorum yani o konuşulduğu gibi bir nükleer savaş falan da beklemiyorum.
1: Evet
3: yani.
1: O nükleer mesele.
3: Açıkçası çok gerçekçi gelmiyor
1: İngiltere
3: bana.
1: İngiltere haritadan silecek Ruslar gibi böyle bir korku da.
3: Yani onları çok beklemiyorum. Çünkü iki tarafta da nihayetinde nükleerin meselesi caydırıcılıktır. Yani karşınızda yani, bir nükleer olarak kapasite yoksa. Burada bir caydırıcılık sağlarsınız ama öyle değil yani Avrupa ülkelerinde nükleer var, nükleer olan ülkeler var. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir şeye yelteneceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama tarafların bunu kendileri için istismar ettiklerini düşünüyorum mevcut çatışmaları. Yani Amerika'nın Rusya'ya gösterip Avrupa'yı yeniden ele geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Fransa'nın Almanya'yı istismar etmeye çalıştığını düşünüyorum. Rusların da keza benzer bir tutum içerisinde olduğunu
1: yani
3: düşünüyorum.
1: Yani dünya savaşı hesaplaşması.
3: Ya evet savaş. Yani burada şimdi denge bozulduğu zaman savaş çıkar. Yani bu
1: doğru,
3: bu kadim kural. Yani bir şekilde orada
1: güç dengesi.
3: Ukrayna net bir galibiyet alsaydı, Ukrayna Rusya'yı yenseydi, Rusya'yı sindirseydi savaş devam ederdi. Başka şekillerde devam ederdi. Çin'e yönelik bir savaş ortaya çıkardı belki. Şimdi Rusya kazansaydı bu sefer savaş Avrupa'nın içine taşınırdı.
1: Doğru.
3: Şimdi bu beklendiği için aslında insanlar işte Avrupa'da tedirgin oluyorlar ve bir şekilde bu Avrupa ile Amerika ilişkilerini bir şekilde belirleyebiliyor. Avrupa ordusu kuralım diyorlar, kuramıyorlar.
2: Seyf'ten de çok bir şey çıkmadı. Bir
3: yani bence de yani o söylendiği kadar güçlü bir proje.
2: Türkiye'yi de almadılar.
3: Proje Seyf'te. Gibi değil. Evet. Yani beklendiği gibi bir proje değil. Orada şöyle bir şey de var. Yani çok fazla ikilem var. Yani Avrupa ordusu kuralım ama kuramıyoruz. Yani İşte Seyf gibi bir proje ortaya atalım ama o projede çok yürümüyor. Yani şimdiden
1: yani
3: böyle
1: görüntü var, ses yok gibi
2: evet.
1: Bir şey.
2: Evet.
3: Şimdi Türkiye'yi takdir ediyoruz. Yani artık Rusya'nın bu yaptıklarından sonra Türkiye bizim için vazgeçilmezdir. Ama Türkiye'yi de çok fazla içimize alamayız. Şimdi bu kararsızlık, evet. Bu ikilemler artık tüketiyor yani.
1: Yani halk nezdinde de sonra tükenmiş hissediliyor hocam. Tabii evet, ki. Yani seçimlerde tabii. Bakalım ne olacak Fransa'da da.
3: Evet, orada da seçim. 2027'de evet, seçim yılı. Sadece aşağı Amerika'da, sağ. İsrail'de 2026'da ama 2027'de.

0: 2027'de de Bush'lar Macron'a kalmış görünüyor. Adam iki dönem yönetti. Şimdi Avrupa'da aslında büyük problem liderlik krizi. Yani gerçekten de liderler yok. Büyük
1: Meloni
0: liderler
1: var şu anda.
0: Yetişmiyor. Gerçekten de Meloni...
1: De Sanchez var.
0: Parlıyor Sanchez, yani. Evet. Evet, Sanchez ve Meloni parlarken evet yani bir tarafta bakıyorsunuz işler Macron'a kalmış Fransa'da. Almanya'da keza Merkel'den sonra ne yapacağı çok belli değil. Ama Fransa çok uzun süredir. Yani bence Chirac'tan sonra artık o krizin içerisine dahil oldu. O, evet, o seviyelerde, Mitterrand, Chirac seviyelerinde
1: o degolist dediğimiz
0: lider
1: hocam,
0: çıkaramadıkları için bence büyük bir bunalım içerisinde. Çok daha devam ettirebileceklerini düşünmüyorum, evet. Yani bu süreci. Ben Avrupa için, Avrupa'nın büyük kaybeden olacağını düşünüyorum.
1: Bu evet, bu savaştan Avrupa kaybeder, evet. Diyorsunuz. Evet. Evet hocam. Siz ne düşünüyorsunuz Avrupa'nın sağının şimdi, bu kadar güçlenecek olması?
2: Bunu konuyu çok konuştuk aslında Ukrayna Savaşı'nın çıkış sebeplerini ama tekrar ben kendi görüşlerimi hatırlatmak kabiliğinden. Bu savaş Biden döneminde Avrupa ekonomisine birinci neden Avrupa ekonomisine çökmek adına başlatıldı. Hmm. Sonra form değiştirdi, ayrı konu. Öyle de oldu, çöktüler.
1: Çöktüler.
2: Hiçbir şeyden çökmedilerse şeyden çöktüler. Enerji ve silahtan çöktüler.
1: Kesin, enerji kesin.
2: Birinci formu buydu. İkinci formu NATO'nun Rusya'ya genişlemesine devam etme arzularıdır. Ukrayna'da savaş çıkacağına dair Rus söylemi savaşın kendisinden çok önceye dayanır. Evet, Soğuk Savaş'la birlikte Avrupa, yani NATO, tabii ki ABD aslında, Rusya'nın parçalarını koparmaya devam etti.
1: Et parçası çekti.
2: Bu çok küçük. Evet, yani tartışılır hiçbir şey. Tabii. Günleri belli, şeyleri belli.
1: Çekti de yani,
2: Obama döneminde tabii de yapıldı, bilmem ne de yapıldı falan filan. Evet. Rus tarafının buna karşı birden çok defa ikazda bulunduğunu biliyoruz. Yani bunun bir sınırı var. Yani yapmayın bunu.
1: Kesince de yazdı bunu.
2: Ama en önemlisi şu, bize söz vermiştiniz.
1: Evet.
2: Benim de hani bu evet, verilen sözlere hani bizim çok başımıza geldi de bu.
1: Verilen sözler.
2: Hani bu kadar hani katı bizim real politiğimiz var bilmem ne, hani ben ki şeyi başarılı bulurum. Hani Rus dış politikasının bu son dönemi başarılıdır. Yani dış işlerini
1: Lavrov güzel yönetti
2: açısından hocam. Başarılıdır bana
3: çok
2: göre.
3: Çok deneyimli, kaç senelerin
2: yani,
3: dış
2: politikası. Aynı sonuçlar yani. Yani bizimki gibi, onlarınki de öyle. Ama bu ne ya? Hani çocuk gibi bize söz vermişlerdi. Ama tabii Putin o dönem atıf yaparken isim zikretmez. Ama
1: çok
2: biliyoruz.
1: Çok özür Zeynep hocam. Peçete biraz mikrofonu değinmişti.
3: Kusura bakma.
2: Rica şey yapar. Bu iki parça ve nihayet Ukrayna gibi bir yere girilmesi, yani Ukrayna'da batıyan Batı hareketlerinin başlaması 2004-2014, yani savaşın çok öncesinde bu böyle cayır cayır geldiğini herkese gösterdi. Ukrayna'ya dokunulması kırmızı çizgisiydi Rusların.
1: Pandora kutusu.
2: Çünkü Ukrayna'ya girdi, Ukrayna düştüğünde geriye bir şey kaldı.
1: Moskova'nın düşmesi an meselesi.
2: Tarihi boyutu da o var.
3: Bir de bu şikayeti 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin söyledi. 2022 Haziran'daki NATO zirvesinde de Biden Ukrayna'yı NATO'ya alacağız dedi.
1: O da kibrit yaktı.
2: Ruslar da söyledi.
3: Kibrit yaktı.
1: O da yani.
2: Bunu ben hani kendi kulağımla duymasam hani inanmazdım. Putin çıktı dedi ki yani NATO'ysa NATO'yla da işbirliği yapalım dedi. Daha ne diyecek
3: daha
2: ya? Hani daha teslim. Ve dedi yani, eğer bu şunu da duyduk. Eğer dünyada dedi bir süper güç varsa Amerika Birleşik Devletleri çalışmaya hazırız. Yuha hani bundan sonraki daha aşama hani yani, ellerini duvara daya filan. Yani bu aşamadaki adamı, ülkeyi bu hale getirdiniz. Ve şu anda Avrupa'da hakim olan İşte bizi işgal edecek, Avrupa'yı işgal edecek bilmem ne filan bana sadece şunu anlatıyor. Bu biz çocuklarımızı gönderiyoruz ya oraya okumalara filan. Aman ziyan edersiniz. Bunların kafası bu kadar işte.
1: Doğru, kapasite bu kadar hocam.
2: Hatta bu kadar biliyorlar yani.
1: Doğru.
2: Kim nereye saldırıyor abi? O, ben hatırlıyorum o Newsweek'in kapaklarını falan. 90'lı yıl, 80'li yılların sonlarında ellerinde öyle bir zırhlı güç vardı hakikaten. Garip bir şey, mekanizmaydı o.
1: Sovyetler
2: şöyle mi? Şey diyordu. Sovyetler Birliği tabii. Yani 72 saatte Napoli falan hani. Evet. Olur mu?
1: Mekanize Tugay'la.
2: Hani o kadar adam var mı dediğini

0: var.
1: Var hocam.
0: Var
1: hocam.
0: Ama şu anda yani bir yandan şunu söyleyip Avrupa'yı işgal edecek. Bu ne ya? Yani şeye de inanamadım ben. Sınırı şey NATO'yu şeye de genişletildi. Kuzeye de genişlettiniz.
2: Evet, evet.
0: Tamam, hani cepheyi genişlettir. Şimdi Arktik'te şeyler yapılıyor. Tatbikatlar başlatıyorlar falan filan. Hayır, bunu yapıp karşılayamaz Ruslar. Bakın karşılayamaz. Daha arkası var bir de bunun. Yani şu anda batı ucunda yaşanıyor. Bunu o dünyanın en büyük ülkesi ya. 7 saat dilimi, 11 saat dilimi.
1: Hocam onu diyeceğim. Dünyanın hani, en büyük kara ülkesinden bahsediyoruz.
0: Ne yapacaksın?
1: Yani, bir tarafı derin boğazında.
0: Ya, yani ben artık hani bunu şeyde çok söylediğim için yine söyleyeceğim. Oliver Stone'un şey bir film belgeseli var. Şeyle yaptı.
2: Putin'le değil mi?
0: Ha, bir seyredin ben ya. Seyrettim. Bir seyredin onu.
2: Ben çok enteresan.
0: Seyretmeyen varsa seyretsin
2: evet,
0: yani.
2: Evet. Kaç sene oldu ama? Bayağı eskidir.
0: Hocam, öyküyü anladı.
2: Öyküyü anladı. Hani
0: diyor ki bak bu iş şöyle başladı. Bir de adam çok güzel yani tabii çok ciddi bir sinemacı olduğu için. İşte JFK filmi de öyledir. Söylenen şeyi haritaya hareketli haritalarla anlattığı için anlıyorsun. Evet. Bir de haritalar hareketler biliyor. İşte diyor Avrupa'da işte bağımsızlıklarını kazanan şu ülkeler işte şeye katıldılar, NATO'ya katıldılar diyor. Beyaz Saray'ı gösteriyor. İşte Obama, Bush falan o ülkelerin liderleriyle NATO. Bağırıyor. Bağırıyor, anlatıyor. Yalan mı? Yalan mı?
1: Doğru.
0: Tamam, buraya kadar getirmişsiniz. Şimdi burada artık hani şey değil. Biz bundan sonrasına bakalım. Tamam, biz İran konusunda da hiçbir şey söylemeyeyim. Bakın, şunu nasıl izah ediyor insanlar? İstanbul'da savaşın erken dönemi sayılacak bir yerde bir mutabakat sağlandı. Ruslarla Ukraynalılar arasında Türkiye'nin
2: Kim bozdu? İngilizler.
3: İngilizler bozdu.
2: İşte ben size onun için diyorum.
1: Boris Johnson değil mi hocam?
2: Boris Johnson. Evet.
0: Bunun muradı neydi?
2: O da Türk.
0: Bunun muradı ne?
1: İngiliz şey neydi?
2: Neydi onun dedesinin adı ne oldu?
0: Buna itiraz eden İngilizlerin kendi itiraz etmiyor. Zamanın başbakanı Boris Johnson. Kendisi söyledi biz bozduk diye ya.
1: Evet hocam o zaman
0: burada. O zaman ne konuşuyoruz?
1: Hani bunda bir borsası var Murat hocam onu diyorum yani. Buradan bir şey nasıl İran'ın şu an savaş borsası tabii bir de ganimet götürüyor çok özür dilerim. Bunun da aynı şey geçerli. Yani buradan ciddi bir ganimet nasıl diyelim
0: zaptı. 3 katına doğalgaz almıyor musun diyorsun. Var. Cayır cayır paralar harcanmıyor mu?
1: Evet.
0: O gariban ülkeler bile gariban dediğim şöyle garibanlarmış yani. İskandinav ya da ne bileyim hani Baltık ülkeleri diyelim. Efendim gayri adam başı düşen gelir 80 bin dolar. O kadar para kazanınca kafanı kullanmana gerek yok. Bizi diyor nükleer silah atacak Ruslar diyor.
1: Evet. Bu mesele bir de.
0: Evet, ha, yok mesele. Öyle bir şey. Hani bu olur mu ya?
1: O zaman
0: aslında Ukrayna'ya atacak adam zaten.
1: Hayır, o zaman burada da şu hani şu başlığı da açalım. Belki kısaca değerlendirebiliriz. Hani Murat hocam size sorayım buradan da. Çin bunu neresinde? Yani İşte geçmişte hocam hatırlarsınız China Amerika 70'lerin işte ping pong diplomasi China Amerika Amerika ile Çin yakınlaşması Rusya'yı yalnızlaştırmak. Şimdi acaba Rusya Amerika mı olacak dedik. Alaska zirvesini hatırlayın. Çin mi yani bu gelgitte Çin kendini nerede konumlandırabilir hocam? Bir de Hürmüz tıkandı, Venezuela belki ona da biraz girebiliriz. Oranın petrolüne çöktü buranın. Hani Çin'in petrol damarlarını da tıkamaya çalışıyor sanki.
2: Şimdi de Falkland Adaları'nı bunun isminin değişmesi lazım diyormuş. Ha,
1: Falkland Adaları evet.
2: Arjantin'in.
1: Evet doğru bravo.
2: İngilizlerin adası ya.
1: Evet.
0: Kendinde mi kalacak İngilizlerden mi kalacak?
1: Amerikalıların olacak. Şeyde dedi işte Meksika Körfezi Amerika Körfezi.
0: Evet. Oraya uçak gemisi gönderir İngiliz.
1: Hocam merak etme.
0: İngilizleri ya çok özür diliyorum. İngilizleri dövmeye Kanada'dan başladılar ve devam ediyorlar.
1: Ha tabii orada kralı şey kral Charles'a gönderdi.
0: Orada da öyle bir şey var ya.
1: Tabii. Kral Charles'a görüşler zaten. Evet. Buyurun hocam. Çinleri konumlandırıyor.
4: Çinliler müstakil bir aktör zaten artık. Yani Amerika'nın karşısında konumlanan. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın biraz daha zayıfladığını net bir şekilde görebiliriz. Burada taraflar artık Amerika ve Çin gibi duruyor zaten. Yani daha çok. Hani Rusya bütünüyle devreden çıkmasa bile nihayet evet karşı bloğun ülkesi. Ama artık düne göre daha zayıf yani 2022'ye göre daha zayıf bir aktör ve Çin'e biraz daha muhtaç. Yani burada tabii Şangay İşbirliği Örgütü biraz daha önem kazanıyor tabii Rusya için yani bu bağlamda. Dolayısıyla Çin müstakil bir aktör ve Amerika ile olan rekabeti bu buralarda devam ediyor. Tabii İran onun için çok önemliydi. Yani Hürmüz'de Amerika'nın başarısızlığının bu arada yani askeri nedenlerinden bir tanesi de

0: Hürmüz'de tıkanmasının aslında kıyıları kontrol edememesi. Yani bununla ilgili de bir doktriner bir tartışma da var hali hazırda. Yani siz şimdi şey var ya işte Maha'nın denizlerin
1: Deniz
0: kontrolü,
1: hakimiyet teorisi.
0: evet, deniz hakimiyeti, kara hakimiyeti üzerinden yürüyen bir de bir doktrin daha var yine denizlerle ilgili. Fakat bu şey diyor yani sadece denizlerin kontrolü yetmez, kıyıların kontrolü de gerekir.
1: Limanlar.
0: Maha'na ek olarak
1: Doğru.
0: yani. Diyor ki kıyıları kontrol edemediniz. Kıyıları kontrol edemediğiniz için orada Hürmüz tıkandı. Tıkandığı için siz başarısız oldunuz. Bu neticeyi tabii ki şey istiyor yani Çin istiyor. Çin bunu destekliyor. Yani bir şekilde o orada Amerika'nın bir başarısızlığı ortaya çıksın. Yani İran Savaşı'nda tam olarak istediği hedeflere ulaşamasın.
1: Doğru.
0: Ve İran'a yönelik de çok ciddi bir desteği vardı. Ve bu bir belli bir şekilde sınırını öğrenmiş olsun Amerika Birleşik Devletleri diyordu. Şimdi benim orada gördüğüm şu Amerika-Çin rekabetinde daha önce de bunu söylemişizdir. Yani şey çok tabii Amerika kafaya taktı. Yani mevcut ekonomik düzende yeni uluslararası ekonomik düzen adını verdiğimiz 70'lerde başlayan o düzlemde Çin bu düzeni tabiri caizse kullanarak, istismar ederek düzenin dışından bir aktör olarak yani batı dışı bir aktör olarak güçleniyor. Düzenli olarak gücüne güç katıyor, zenginleşiyor falan. Yani bunu durdurmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Önce işte bu tabii Trump bunun biraz ifadesi oldu, ortaya çıkışı. Yani Çin'in sınırlandırılması gerektiği, Çin'in durdurulması gerektiği gibi söylemler. Trump'la kendisini bir ifade buldu aslında yani. Bunu nasıl yapacaktı şimdi Amerika Birleşik Devletleri? İşte tarifelerin, gümrüklerin kontrolü, tarifelerin kontrolü gibi şeyler, adımlar. Ya da daha hegemonik araçlara yöneldi şimdi. Yani önce kendi çevresini kontrol ediyor. Venezuela'da bu sürecin bir parçası aslında.
1: Evet, ondan
0: Ya
1: da biraz
0: oradaki kaynakların
1: bahsedebiliriz. Evet.
0: kontrolü demek, enerjinin kontrolü demek. Aynı zamanda Çin'in sınırlandırılması anlamı taşıyor.
1: Tabii.
0: Yani sadece Amerika'nın o hegemonik, o yeni sömürgeci hedeflerine hizmet etmiyor. Aynı zamanda Çin'i de sınırlamayı amaçlıyor. İşte Küba diyor, Venezuela diyor, işte hocam söyledi Falkland ya da
1: Falkland
0: başka
1: Adaları.
0: yerler ya da Grönland diyor ya da ya bir şekilde orada daha hegemonik araçları kullanarak aslında karşı bloğu sınırlandırmaya çalışıyor. Avrupa üzerinde de aynı hegemonik araçlarla baskı kurmaya çalışıyor. Yani bir yerde işte NATO'ya daha fazla para verin demesinin nedeni yani daha fazla destek olun, parçası olun demesinin nedeni. Siz benim davamın bir parçası olmuyorsunuz Çin'e karşı. Yani burada ona yönelik de bir eleştiri var.
1: Romantik bir
2: Tabii
1: eleştiri.
2: İran Savaşı'na da destek vermedikleri için.
0: Evet,
1: yazıklar
0: İran
1: olsun
0: orada
1: dedi.
0: Söyledi. O da enteresandır
1: Mayın gemisi
0: mesela.
1: göndermedi.
0: Türkiye çok net aslında. Yani İran Savaşı'nda bu savaşın haksız bir savaş olduğunu dile getiren Türkiye'yi diline dolamadı. Orada NATO ortakları derken kastettiği ülkeler Avrupa ülkeleriydi yani.
1: Türkiye bir şey demedi.
0: Evet, Türkiye bir şey demedi enteresan bir şekilde. Yani hegemonik araçları kullanarak Avrupa'yı baskı altına alacak, kendi çevresini kontrol edecek Meksika, Grönland, Venezuela, Küba. Yani bu söylemler rastgele çıkan söylemler değil. Yani
1: İyi, evet.
0: Kanada bunları kontrol edecek. Artık hegemonik araçları devreye sokarak Çin'i sınırlandırmayı amaçlıyor. Yapmaya çalıştığı şey bu. Ama Venezuela özelinde yaptığı şey büsbütün bir yeni sömürgecilik faaliyeti. Şimdi klasik sömürgecilikte yapılan iş bir yeri işgal edersiniz. Görünür bir işgal vardır. Artık orada her şeyi
1: El
0: belirlersiniz.
1: koyarsınız, sistem
0: El koyarsınız. Kaynaklarını ele geçirirsiniz.
1: hükümeti
0: Kaynaklarını
1: dizayn edersiniz.
0: mülkleştirirsiniz. Orada siyasal bir şiddet tatbik edersiniz oradakilere karşı. Siyasal dedim kimliklerine yönelik de bir şiddet tatbik edersiniz. Kültürel soykırım da yaparsınız. Ve hepsinden önemlisi medeniyet söylemi falan kurarsınız. Yani siz dünyanın medeni ve modern kesimisinizdir. Karşı taraf ilkel ve barbar kesimidir ki ben mesela bugün İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de yaptığı şeyin bir klasik sömürgecilik faaliyeti olduğunu savunuyorum. Ya orada çünkü gerçekten de kendileri dünyanın beyaz kesimini temsil ediyor. Gazze'liler siyah olanı temsil ediyor. Ve oradaki bütün şiddet Batı'nın gözünde meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
1: Afrika'daki benzerlikler.
0: Aynen öyle. Medeniyet söylemi üzerinden meşrulaştırmaya çalışılıyor. Fakat yeni sömürgecilik dediğimiz şey antlaşmalarla oluyor. Yani siz masaya oturuyorsunuz. İşte orada mesela Maduro'yu ele geçirdi. Ya onu mesela liderin ele geçirilmesini bir gayri nizami harp olarak görebilirsiniz. Bu arada
1: Kaçırıldı önce, hocam, ele geçirme dedi. Yani
0: kaçırıldı evet evet. Yani bir şekilde yani İran içinde. Evet. İran içinde biraz önce mesela konuşuldu yani. Trump'ın işte burada Hürmüz bağlamında ya da İran halkına yönelik mesajları bağlamında. Şunu söyleyebiliriz. Yanlış okuyorlar bence İran'ı. Ya yani orada konvansiyonel bir savaş İran halkını tabii ki konsolide edecekti. Ya yani orada onların başarılı olabilmesi için o bloğun, yani İsrail-Amerika bloğunun İran'da başarılı olmasının yolu garnizami harptı. Başka bir yolu yoktu. Ya Saddam, geçmişte de bununla yapmışlardı. Mesela 53 Musaddık darbesi, tam olarak buydu. Yani evet, orada başarılı bir müdahale gerçekleştirildi. Evet, evet. Ancak bununla yapardı. Ama konvansiyonel bir savaşta siz konsolide edersiniz. Şimdi şeye gelelim, Venezuela'ya gelelim. Venezuela'da aslında 53'te İran'da yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar. Yani burada bir
1: Musaddık darbesi benzeri diyorsunuz.
0: Benzeri yani. Maduro kaçırıldı. Yerine artık Rodriguez hükümeti
2: orada
0: geldi.
2: Orada gizli tuttular. Sonra Madeleine Albright. İran'daki Musaddık'ın devrilmesiyle ilgili ta 1998'de Madeleine Albright özür diledi.
0: Evet.
2: Hatemi evet, Amerika'yı ziyaret ettiğinde.
1: Bizim operasyonumuz.
0: Ama bugün arşivlerde
2: bile yine bir gizli tutuyorlardı, utanıyorlardı. Şimdi bu Venezuela'da açıkça herkesin gözünün önünde yaptılar
1: bir aynı şeyi. Çok para harcılık dedi ya işte, yok uçak helikopter uçak.
0: Ya biraz şey, biraz yani, tabii orada yani özgüven
2: değişti.
0: Tabii evet, orada başka
1: yöntemler de değişti artık.
0: Başka dinamikler ama eylemin kendisi değişmiyor işte. Yani orada bir yeni sömürgecilik ağı inşa ediliyor. Ya şimdi anlaşmanın şartlarına falan bakıyorsunuz. İşte 60 65 milyar varillik bir anlaşma.
1: 100 yıllıkmış aslında da.
0: 100 yıllık bir anlaşma. Orada bir operatör şirket üzerinden yürüyecek. 17 tane stratejik petrol noktasında faaliyet gösterilecek.
1: Sondaj yapacak.
0: Bütün yatırımlar Venezuela'nın cebinden çıkacak, 100 milyar dolarlık. Yani onu da
1: onun şeyini alacaklar.
0: Onu da Venezuela'ya ödetiyorlar. Yani tam bir yeni sömürgecilik anlaşması yani.
1: Venezuela beterinde beter tam olacak anlamıyla, değil mi hocam?
3: Yani Amerika ile yaptığı anlaşma.
2: Benim anladığım ha, dünyadaki enerji kaynaklarını kontrol altına alarak herhalde Çin'i bir şekilde kuşatmak,
3: aynen,
2: değil mi?
3: Aynen. Tabii, ama işte onu Amerika'da onu yaptığı, evet. Amerika Birleşik Devletleri değil yani, her iki Amerika kıtası değil. Burasını, yani bunu baş mesela Amerikalıların kendi analizlerinde bir tür çekilme olarak da kabul ediyorlar. Hmm. Yani bu alan benim arkadaş.
2: Evet. Evet.
3: Yani burası benim. Burası nereden benim nereye diyor kardeşim? Grönland'dan şeyin sonuna kadar, Latin Amerika'nın sonuna
1: yaşam
3: kadar.
1: Yaşam sağım diyor aslında.
3: Deniz bağlantıları dahil. Yani şimdi evet, Küba'yı dövsen ne olacak, dövmesen ne olacak yani?
2: Tabii.
3: Hani daha yeni benim dostlarım gitti ziyarete. Yani,
1: Küba mı hocam?
3: Yani Küba'ya.
2: Dökülüyor değil mi?
3: Yani dedi hani çok gönül istiyor ki dedi, yani romantizm süper. Ve mutlu aslında, şundan da bahsettiler. Mutlular dedi insanlar.
2: Bunu benim de arkadaşım.
3: Yani mutlu insanlar. Mutlu insanlar. Şimdi bunu evet, şimdi Küba'yı mı döveceksin yani?
2: Evet.
3: Rezillik. Tamam, ama Küba konuşuyor Amerika ile şu anda. Yani
2: eskisi
3: konuşuyor.
2: Değil.
1: Görüşmeler devam ediyor değil mi hocam?
3: Tamam. Evet. Şimdi burayı alacak. Ama bunu bizim şöyle tarif etmem, yani nasıl tarif edeceğimiz konusunda bir yol çizmemiz gerekiyor. Evet. Bu Çin'e karşı parçaları olan bir şey mi?
1: Evet,
3: evet. Ama aynı zamanda Amerika'nın kendini biraz güvene alma.
2: Tabii.
3: Daralma tabii, hali mi?
2: Kanada'yı da vilayetimiz dedi.
3: Tabii işte.
0: Çıkar maksimizasyonu içinde tarafı da var. Yani güçleniyor Amerika. Hani daha fazla güç de kazanıyor bunun üzerinden. Şimdi mevcut durumda işte küresel kapitalist sistemi kullanarak işte ikili anlaşmalarla, o işte ticari anlaşmalarla, o düzenin kendisini kendi lehine kullanarak bir şekilde diplomasiyle yürütüyordu işini. Şimdi böyle yapmıyor yani. Şimdi baskıyla hegemonik bir şekilde
2: göstere göstere.
3: Bunun başlangıcının
1: gizlemeden tabii.
3: Para olduğunu söyle, anlamamız gerekiyor. Evet. Bak, tabii, ekonomi tabii, olduğunu anlamamız. Tabii. Ama bu para şu değil eskisi gibi. Buradan şunu çarpayım, buradan bunu çarpayım den ziyade mevcut küresel para nizamının bozulduğuna dair bir kanaat.
1: Dolarizasyon
3: şimdi
1: yani.
3: Bu tabii yani dolar.
2: Ama şöyle bir farklılık var. Şimdi Trump'ın yemin töreninde arkasındaki isimleri biliyoruz. Şimdi aslında o isimlere aktarılan da bir para var.
3: Teknoları mı söylüyorsun?
2: Evet, tekno.
3: Onun bir kısmı bunun parçası zaten.
2: Evet. Ama devlet onlarla birlikte kamunun da parasını onlara aktarıyor.
3: Şimdi burada, yani
2: burada
3: biraz
2: bir enteresanlık
3: tek
2: var.
3: Yol açısından ayrılıyor. Şimdi bu adamlar bugüne kadar küresel sınıflandırmada dağılan, ekonomiyi elinde tut, parayı elinde tutan, bizim baba dediğimiz
2: tamam,
3: enerji, şu bu sınıf, inşaat, madenciliğin dışında bir grup. Yalnız diğerlerinden farkı var. Bunlar kamudan zenginleşerek kamuya baskı yapanlar değil. kendileri zenginleşerek...
2: Nasıl bir zenginleşiyorlar ama onlar?
3: Ama kamu kendileri... halk üzerinden.
2: Ha işte yine tabii halk işte. Üzerinden
3: mesela,
2: onu diyorum
3: hani
2: ben
3: isim zaten. Veremiyoruz ki. Hani isim veremediğimiz için anlasınlar. Yani elinizdeki telefona bakın anlarsınız. Tamam hani bunun yazılımcıları,
2: zaten
3: çip üreticileri...
2: Çıksa arkalarında duruyor onlar.
3: Şimdi bunlar şöyle dediler. Bak çok yavaşsınız. Çok yavaşsınız. Başarısızsınız. Liberal ekonomi de başarısız. Bunun değişmesi gerekiyor.
2: Evet.
3: Bunun en yani sembol ismi Elon Musk'tır. Siyasileşmiş hali budur.
2: Tamam.
3: Şimdi bunun bir parçası. Hani para dedik ya hocam. Hı hı. Hani bunun düzelt tutmaya çalıştıkları şey buraya kadarki düzeni ayakta tutan para formuydu. Dolar. Ama aynı zamanda petrodolar.
2: Evet.
3: Tamam. Şimdi bunu ayakta tutmuyorlar. Fakat yol bitti, tutamayacaklar.
2: Aşamaya geldi bence. Yani belli hocam, bir aşamaya bakın, geldi.
3: 40 trilyon
2: dolarlık. Devam etmesi zor artık eskisi gibi.
3: Kendileri kabul ediyorlar. Kendileri liberalizm de... çöktü, neoliberalizm çöktü demeleri o aslında. Fakat yerine ne gelecek?
1: İşte bu metalcilerle, kağıtçılarla...
3: Kriptolarca falan filan. Bu bir formül.
1: Orada yeni bir dolar, işte yeni bir dünya para birimi mi yoksa doların sonu geliyor mesela. Hocam,
0: liberal demokrasi de bu bağlamda tartışılıyor bu arada. Yani onunla başlayan süreçte evet. Liberal demokrasi Daron Acemoğlu'nun itibarını yerlere attılar. Yani işte ekonomist de falan başka.
3: Şeyde, dünya... Avrupa siyasi liderliklerinde gördüğümüz deformasyon. Hani biz şu kadarını konuşuyoruz ancak. Efendim işte gördünüz mü sağ bilmem ne yükseliyor. Tamam da o değil o. Yani asıl malzeme ne oldu?
2: İşte.
3: Hani insan hakları diyenler ne oldu, demokrasi diyenler ne oldu vesaire. Tabii şöyle bir şeyle yüzleştiğimiz için meğer bunları söyleyenler en çok o meziyetleri ifade eden ülkeler olduğu için dünya isyan etti.
1: Doğru.
3: Bugün bıraksanız birçok ülke dolar dışı parayı hemen kayacak.
1: Tabii.
3: Hemen Türkiye'de yapmak istiyor, Pakistan'da yapmak istiyor, Rusya'da
2: istedi.
3: Kaçıyorlar ya.
2: Tabii Avrupa Birliği ama yapamadılar, olmadı.
3: İşte, tamam ama bilmiyoruz nereye gideceğini hocam.
2: Swift'in yerini daha henüz bir Swift, sistem almadı.
3: Tabii almadı
0: ama buna dair. Çok kritik bir gelişmeye bakar hocam ya. Bugün öyle bir
3: işte,
2: acaba o kadar kolay mı? Hani o noktaya mı geldi? Onu bilmiyorum.
0: Kolay
2: merak
0: değil.
2: Ediyorum.
0: Sistemik olarak değil. Doğru. Hı. Kesinlikle katılıyorum.
3: Oturmuşluğu var çünkü.
0: Ama hani kanaat itibariyle yani o öyle bir kaynama noktasına ulaştı ki ülkeler için. Ya yani kritik bir gelişmeye bakar. Yani
2: bir, nasıl o, bir şey mesela?
0: Cinin şişeden çıkmasına bakar bence
3: sizin
0: orada.
3: Sizin mesela ulusal güvenliğinizi etkileyecek şekilde
0: eğilim yok mu hocam? Mesela yerli paralarla ticaret yapılıyor. Yani
2: tabii şimdi İran'la Çin arasında yuan'la yapıyor.
3: Evet. Hocam belli bir oranı geç. Ama, mesela 10 yıl önce dolarizasyon, küresel dolarizasyon diyelim %90 iken bugün %60'a 50'ye gerilemiş durumda.
2: Ha, bak, bu işte, eriyor yani. İşte gerileyecek o zaman.
1: İşte doların
2: değil
1: sonu
2: gelecek.
1: Tamam. Dünyanın en borçlu ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri dolar borcu nasıl?
3: 40 trilyon dolar.
0: Sermaye hareketliliği de bunu etkiliyor hocam.
2: Işte yani. Ama o çok büyük bir para. Yani.
3: Ama karşılığı yok.
2: Karşılığı yok.
3: Arkası
2: işte.
3: Boş.
2: Evet.
3: Arkası
2: problem de Amerika'dan o işte. Onu demek istiyorum.
3: Yalancılar işte. Yani dolandırıcılar yani. Dolandırıyorlar.
1: Hocam son
3: bugüne
1: bir dakika.
3: Bugüne kadar şunu da söylüyorlardı. Hani kardeşim sen bu dolara nereye göre basıyorsun? Ne yani altın mı nedir arkasındaki şey ordusuna gösteriyor.
2: Tabii.
3: Ordusu İran'da
2: Boris Johnson da itiraf etti
3: o iş
2: ya.
3: Yani.
2: Parasını ödemiş Pakistan mı hangi ülkeyse bir silahları hem ondan almış para başkasına satmış ondan da almış para.
1: Murat hocam çok önemli bir dakikamız olan sermaye dediniz.
0: Yani şimdi sermayenin çok batıda kümelenmiş olması, odaklanmış olması da mevcut ekonomik düzeni inşa etti ya. Yani orada mesela sermaye hareketliliğinin olması da sermayenin Çin'e kayması, Afrika'ya kayması, başka coğrafyalara kayması da
2: işte o zaman...
0: aslında bunun değiştirecek olan faktörlerden birisi.
2: O zaman sizin Cumhurbaşkanımız o yüzden mi rising yükselen Şangay Şii diyor?
0: Muhtemelen.
2: Değil mi?
0: Neden?
2: Yani yükselen demesinin sebebi bu.
1: İşte nasıl bir Eurozone meselesi? Asya'da da bir zone olur mu? Ne zone olur? Yuan zone değil de böyle hani böyle değişik bir para birimi şekli üzerinde ama sizin dediğiniz doların bu anlamda tahtı fena halde sallanacak gibi gözüküyor hocam. Bu Onun için inşallah dediğim gibi iyi günler bizi bekler. Hocam çok çabuk zaman geçti. Gerçekten Nedet Hocam ayağınıza sağlık.
3: Hiç şeref verdiniz. Ya.
1: Ama çok böyle akademik böyle kendi aramızda çok bir samimi sohbet oldu. Çok teşekkür ederim ayaklarınıza Nedet Hocam. Şeref verdiniz. Zeynep Hocam şeref verdiniz. Murat Hocam ayaklarınıza sağlık evet. İnşallah. Tekrar en kısa zamanda görüşürüz. Ve tabii ki en büyük teşekkürü sizlere ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza iletiyorum. 24 özelde bu kritik başlıkları değerlendirmeye çalıştık. Ve gerçekten dünyanın büyük bir yol ayrımında olduğunu da bir şekilde görüyoruz. Ve Türkiye'nin de işte bütün bu ateş çemberi dediğimiz coğrafyaların ortasında bir menteşe ülke olarak bütün coğrafyada yani 3 kıtanın bir hadiselerinin de kendisini ne kadar ilgilendiğini de bir kez daha bu meseleler üzerinden görmüş olduk. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Pazartesi günü briefing saatinde saat 8'de buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

0: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Merhaba sevgili izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugünkü beraberliğimizde bize eşlik edeceğiniz, birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bir akademisyen, bir yazar, bir editör. Projelere, önemli katmanlı projelere koordinatörlük yapan, onların editörlüğünü üstlenen yani bir fikir işçisi, bir emekçi, sevdiği işi yapan, sevdiği işi yapma şansına sahip insanlardan biri Mesut Bostan. Bir parça kendimi biliyorsunuz 24'ün program çeşitliliği ve zenginliği içinde tarihi perspektifi olan işlerde çok güzel an ve zaman programımız var, kırmızı halı programımız var. Oralarda konuk olarak ağırlayabileceğimiz zenginlikte bir birikime sahip ama bugün bencilce Mesut Bostan'ı ben ağırlamak istedim. Evet. Öncelikle çünkü dinlemek, duymak istediğim şeyler var. O çalışmalara bakacağız hep birlikte. Fakat izleyenlerimizle sizden duymak istediğimiz şeyler, o işini severek yapmak isteyen ve yapabilen insanlardan biri olduğunuzu vurguladığım için bu dinlemek istediğimiz şeylerin esaslısı, başlıcası. Hoş geldiniz evvela.
1: Hoş bulduk. Teveccühünüz.
0: Estağfurullah. Yapmış olduğunuz kendinizin doğrudan çalıştığı kitaplarınızla daha önce de sinema programımızda misafir etmiştik sizi. Hı hı. Fakat ilgi alanınızın çerçevesini biraz daha genişleterek, özellikle kapsamlı bir projenin kendi detaylarından bahsederek konuşacağız ama bunun çeşitli örneklerine rastlamışızdır elbette hepimiz. Bir alanda okuyan, akademik kariyerini bir başka tarafa doğru yönlendiren, yapmakta olduğu işle birlikte kendi hayatını yoğurmaya devam eden insanlar var. Siz onlardan birisiniz. Sinema konuşacağız. Hı hı. Yani Brezilya ulusal sineması, İspanyol ulusal sineması, İtalyan ulusal sineması başlıkları altında Türk sinemasına geleceğiz. Güncel popüler filmlerden bahsedeceğiz. Ama ben bir mühendisle niye sinema hakkında konuşuyorum ki?
1: Yani evet, bu ilginç bir konu biraz çünkü Lütfakad'ın bir lafı var. Bizim memlekette herkes kendi yaptığı işi bilir, bir de sinemayı bilir diye. Yani o yüzden herkesin sinemaya dair bir fikri vardır Türkiye'de. O yüzden hani bir mühendisle de oturur konuşursunuz, bir doktorla da oturur konuşursunuz. Anlatırlar size yani sinemayla ilgili bir şeyler. Çoğu zaman da ilginç olabilir bu arada. Yani sinema o açıdan şey bir alan. Herkesin mesela kendi alanından birikimini, tecrübesini getirebileceği bir alan aslında sinema. Yani bir tarihçinin mesela sinema ile ilgili görüşlerini merak ederiz. Hı hı. Zaten ediliyor da, izleniyor da. Ya da işte bir sosyoloğun, bir işte belki şeyi konuşacağız, Odise'yi konuşacağız.
0: Evet, evet.
1: İşte bir klasikçinin, bir filoloğun mesela sinema ile ilgili görüşlerini merak ederiz. Çünkü sinema bunların hepsine değen bir alan. O yüzden bir mühendisin sinema ile ilgili görüşlerini de merak edebilirsiniz. Çünkü sinema bir taraftan da bir mühendislik işi. Yani hem teknik olarak, ya bugün mesela şey oluyor ya işte hani Nolan'ın filmi işte IMAX'te çekildi, işte formatı, şu su bu su konuşuluyor.
0: İki temel şeyi konuştuk, evet. Orada. Bir Odise hikayesinin yani bir destanın filme alınmış, tabii, olması ama özellikle gösterim zamanı yaklaştıkça ve başladığı andan itibaren vay be neyle çekmiş, nasıl çekmiş, ne kadar zahmet vermiş bununla ilgili yani teknik yönünden ne kadar uğraşılmış, çalışılmış. Dolayısıyla yani sadece yönetmen değil mühendis o aynı zamanda sözünü, evet, duydum ben, bunu hatırlıyorum.
1: Evet, kesinlikle. Yani orada şey de var, yani sinemanın bu teknolojik tarafı da sürekli gündemdedir. Yani bir film her zaman zaten biraz bu şeyin PR'ının da bir parçası oluyor. Yani sinemanın artık biraz hani bir krizde olduğundan söz ediliyor. Sinema öldü, sinemayı tekrar kurtaralım deniyor. Orada zaten şey var, yani bu sinemanın krizleri de bitmiyor bu arada. Yani 50'li 60'lı yıllardan itibaren işte Hollywood'da, Amerikan sinemasında bir kriz bağlamı var sürekli. Ve bu krizden çıkış noktalarında da hep teknoloji de bir arka plan mesela. İşte çeşitli farklı formatlar, çeşitli farklı ses formatları işte ortaya çıkıyor. Zaten sinemanın mesela daha böyle iptidai yerlerden, işte opera salonları gibi, tiyatro salonları gibi daha böyle gösterişli, orta sınıf mekanlara geçişi de başka bir krizin aslında, o krize yönelik verilmiş bir tepkiydi mesela. Dolayısıyla sinema tarihi işte 1900'lerin başlarından itibaren aslında bu çeşit teknolojik, sosyal, ekonomik krizlere verilmiş aslında tepkilerle oluşmuş bir şey bir tarafıyla. Bir mühendisin hani fikrini merak etmek konusunda da şöyle. Ya ben kendimi mühendis olarak görmüyorum artık. Yani o geçmişte,
0: geride mi kaldı biraz?
1: Geçmişte kalan bir şey oldu. Yani emekli oldum ben diyorum mühendislikten. O yüzden şey değil. Benim lisans yıllarında da ilgilendiğim bir şeydi sinema. Ama tabii bizim kuşakta hep şey vardır yani. Hani bu tür konular. Bir de yani çok da maddi durumu yeterli olmayan ailelerden gelen insanların çok büyük lüksleri olmazdı. Yani işte sinemacı olmak, edebiyatçı olmak, işte sanatçı olmak gibi şeyler biraz hobi olarak düşünülen şeylerdir. Herkesin de bildiği şeyler aslında bunlar. Dolayısıyla biraz böyle mühendislik okumak, tıp okumak.
0: Altın bileziğimiz tabii, olsun tabii, ama kesinlikle. Hobi olarak gene ilgilen.
1: Bu arada ben pişman değilim. Yani bugün bugün okusam tekrar...
0: Bir dakika, hangisinden pişman değilsiniz?
1: Mühendislikten de, mühendislik okumaktan da pişman değilim. Ya o şey sağlıyor size, yani bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de şeydir, yani mühendislik eğitimi iyi bir eğitimdir. Yani bir şeyleri yapabilen bir insan olduğunuzu ihsas ettiren bir şeydir. Bir güven veriyor insanlara. O yüzden şey değil, hani bazen düşünüyorum hani işte mesela ben üniversite sınavına girdiğimde hani mühendislik yazarken bile şey vardı aklımda, yani felsefe, işte tarih okunabilir mi falan diye düşünüyordum. Ama tabii bunu dinlendiremiyorsunuz bile yani. Çünkü şöyle bir şey vardı, ben şeyde en kendimce yapabildiğim şey şuydu, hani işletme yazayım. Hem kolay okuyayım, hem de
0: bana alan da bıraksın ilgilerime.
1: Hem bana alan
0: güzel
1: da bıraksın. Başka işte iş alan, yani bir meslek ifade etmez işletme bölümü. Oradan kayarım bir yerlere diye düşünüyordum. O dönemde de işte bu bir üniversitede işletme mühendisliği diye bir bölüm vardı. Babam şey demişti, ya işletme yazacağına işletme mühendisliği yaz falan demişti. Sonra oradan şeye geldik, yani mühendislik yazmam gerekiyorsa bari adam akıllı bir mühendislik okuyayım deyip bilgisayar mühendisliği yazmıştım. Ya bugün de pişman değilim. Yine şu an 18 yaşında olsam, üniversite sınavına girsem yazarım yani bilgisayar mühendisliği.
0: Bu şeye benzemiş. Sizdekini çok beğendim. Ben onu çalabilirim gayet rahatlıkla. Yani şu altın bilezik olma meselesi. Ben de edebiyat tabii veya tarih okumayı çok istiyordum ama isteyerek aslında psikoloji okudum. Çünkü klinik psikolog olabilirim oradan. Hmm. Yani o da düzenli tabii bir şey, tanımlı bir şey bir taraftan. Ama mesleğim ağır bastı okuduğum alana nispetle, yayıncılık oldu hep. Fakat demek ki böyle şeyler olabiliyor. Besleyen tarafını hep hissettim bu arada. Büyük ihtimalle siz de bir perspektif, bir disiplin tabii olma hali yaklaştırmıştır mühendislik.
1: Yani bilmiyorum, inşallah öyledir. Çok düzenli bir insan sayılmam bu arada. Ama şeyi biliyorum, hani böyle nasıl diyelim, sizin en başta da söylediğiniz gibi bir işi hani lisansta okumak o işle çok böyle severek bağlantı kurma ihtimalini ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Mesela işte tarih okumayı, sosyoloji okumayı, felsefe okumayı düşünüyorum, hala düşünüyorum. Yani okusaydım hani bu kadar bu işlerle kadar ilgili miydin, olur muydum? Oo. Ondan emin değilim. Veya işte sinema okumak, yani işte sinema okulları. Bizim çalıştığım bölüm de zaten şey, bir iletişim fakültesi, radyo televizyon sinema bölümündeyim. Yani orada öğrencilerin kurduğu ilişki haklı olarak, çünkü Türkiye'de üniversite hala biraz böyle meslek edindirme amaçlı okunan bir yer. Hı hı. O yüzden de biraz mesleki yeterlilikler kazanma yönünde eğilimleri oluyor. Yani daha entelektüel bir ilişki kurmak biraz lüks kaçıyor yani. Öncelikli olmuyor hala. Yani öğrencinin de beklentisi oluyor. Siz de dolayısıyla talebe neyi talep ediyorsa ona göre bir şey anlatıyorsunuz.
0: Şeye benziyor söylediğiniz, ama kavuşamadık diye aşık olduk.
1: Kesinlikle
0: öyle. Sanki öyle bir durum var.
1: Kesinlikle öyle zaten.
0: Peki bir şey soracağım. Yani üniversite yıllarında da ilgim vardı dediniz. Burada sadece aslında sizin kişisel serüveniniz kadar bir taraftan da bir insan bir şeyi nasıl severek yapmaya başlayabilir ve nereden tutunur ona, onun peşindeyim azıcık. İlgim vardı dediniz, evet. Mühendislik okurken de, ama bu bir karar mıydı? Mesela yani şunu seyrettim, şunu okudum ve bunu yapmalıyım gibi bir şey mi, doğal bir süreç mi? Onu da kısacık geçelim, ondan sonra da yavaş yavaş projelere doğru gelelim.
1: Ya şöyle, ben lise yıllarında çok roman okuyan biriydim. Hı hı. Roman yazma fikrim vardı böyle. Ama üniversiteye geldiğimde, üniversite tam bir de 2000

0: 2001-2002, ben 2001'de üniversiteye geldim. 2002'de de Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi Cannes'da ödül kazanmıştı. Ama o film ödül kazanmadan önce ben bir üniversitede gösterimi olmuştu. Ve filmi izlediğimde şey dediğimi hatırlıyorum böyle. İlk defa bir Türk filmini utanmadan, sıkılmadan izledim. Çok sonradan utanıp sıkılacağım bir cümledir kendi açımdan.
1: Kritik bir eleştiri olmuş tabii ama yani.
0: Ama şey, Türkiye'de insanların sinemayla kurdukları ilişki öyledir. Yani bir 18 yaşına kadar genelde yani hayran bir şekilde ağzı açık izledikleri, işte televizyonda izledikleri bizim kuşağın filmler vardır. Ama bir yandan üniversiteye geldiğinizde çok farklı bir sinema kültürüyle karşılaşırsınız. Ve ben bir sene içerisinde mesela hani o Türk sinemasından utanacak kadar
1: başka şeylerle beslendim,
0: evet,
1: doldum diyorsunuz.
0: Başkalaşmışım. Dolayısıyla da şey olmuştu yani. İlk defa hani Türkiye'de sinemaya dair bir şey yapılabilir. Hmm. Sinemada ciddi meseleler ciddi bir şekilde ele alınabilir fikri oluşmuştu. Sonra zaten şey, biraz sinema dersleri de aldım o dönemde. Biraz şeye de baktım. Hani yönetmenlik falan yapabilir miyim? Çünkü o derslerde şey de oluyordu. Film projeleri de oluyordu. İşte bazılarında yönetmenlik yapıyorsunuz, bazılarında oyunculuk yapıyorsunuz. Böyle her şeyde değişerek farklı konumları denediğiniz bir süreçti. Orada şeyi fark ettim böyle. Yani yönetmen olmak bana göre değil gibi geldi. Çünkü şöyle, senin bir fikrin var yönetmen olarak ama o fikri bir de şey oluyor. Yani sinema dersi alıyorsunuz, herkesin o konuda bir fikri var. Herkesi ikna etmeniz lazım. Ben de çok şey bir insan değilimdir. Yani hani fikirlerini böyle insanları ikna etmek zorunda kalmak isteyen biri değilimdir. Yönetmenliğin bana göre olmadığını çok erken bir dönemde karar vermiştim zaten. Ama sinema bir şekilde benim entelektüel arayışımın, entelektüel düşünce geliştirme serüvenimin çok temel bir parçası haline geldi üniversitede. Sonrasında da zaten şey, üniversiteden sonra bir dönem çalıştım. Ama ondan sonra da işte sosyoloji yüksek lisansı yaptım. Sosyal bilimler alanında ilerlemeye karar verdim. Ve bir noktada da aslında şey oldu. Sonrasında iletişim fakültesinde iletişim bilimleri alanında doktora yapmaya başladım. Ve Türk sineması çalışmak bir noktada şöyle. Ya daha teorik alanlar çalışılır diye düşünüyordum ben. Ama işte üniversitede doktora yaparken herkesin sonradan fark ettiği bir şey. Yani teorik bir şeyi bile aslında pratik bir alanda denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla da Türk sineması yeniden benim gündemime girdi. Ve iyi ki de girdi. Zaten ben de hani biraz heybemdeki şeylerden biri Türk sineması olduğu için Türk sineması üzerine bir tez yazdım. Ve böylelikle de aslında şey olmuş oldu. Yani sürecim 2000'li yılların başında ilgilendiğim konu yine 2010'lu yıllarda, 2010 o süreçte, doktora yaptığım süreçte tekrar gündemime girdi.
1: Mecranınızı buldunuz, evet. Aslında belki, evet. O akacağınız yatağı bulmuş oldunuz.
0: Kesinlikle.
1: Sinemayı neden seviyoruz? Ne ilginç geliyor orada bize? Siz şu son 10-15 dakika içinde anlattıklarınızda bir kere şunu anladım ki aslında biz bugün konuştuğumuzu zannediyoruz ama sinema her zaman, tabii, teknolojiyle, mühendislikle çok ilgili bir şey.
0: Tabii.
1: Sosyal durumla çok ilgili bir şey. Ekonomiyle çok ilgili bir şey. Bir takım krizler hep yaşanmış. Bugün de derinleştireceğiz biraz o sohbeti. Gireceğiz neden bahsediyoruz ve akıbeti ne olacak diye kara kara düşünenler falan da var. Alışkanlıklarımızı ne değiştirdi, ne kadar değiştirdi diye. Fakat yine de seviyoruz. Niye bu kadar seviyoruz? Kendi hikayemizi mi görüyoruz? Bize olan tesirinden mi mutluyuz? Bir kere bunlardan hangisi en baskın acaba?
0: Vallahi
1: hayat mı, sanat mı? Nedir sinema ki?
0: Ya sinema ya özellikli bir alan. Yani hani bir de sinemanın algılanış biçimi bizim için, yani ben 83 doğumluyum. Bizim kuşağımız için 90'lı yıllardan itibaren hani birden fazla sinema var. Ya bir televizyonda izlediğimiz işte Yeşilçam filmleri vardı. Bir de ayrıca ayda yılda bir de olsa işte sinemada gidip izlenen bir özel durum dur aslında sinema. Özel bir etkinliktir bizim için, bizim kuşak için. Ama aslında şey, yani bizden önceki kuşaklar için sinema aslında bugünkü dizilerin karşılık geldiği bir şeye karşılık geliyor Türk sineması.

0: Yeşilçam özellikle. Hmm. Çünkü insanlar 60-70'li yıllarda en yoksul insanlar bile haftada 3-4 sinemaya gidebiliyorlar. O hatıratlardan, o döneme dair anılardan bunu görebiliyoruz. Neredeyse gündelik bir şey. Yani bugün insanların 3-4 tane dizisi var her hafta izlediği bazı çok televizyon izleyen insanların, annemin mesela. Onlar ama 60'lı yıllarda benzer şekilde haftada 3-4 filme gidiyorlar. Şimdi onları sinemaya verdiği anlamla bizimkisi biraz farklı. Bilmiyorum.
1: Özel televizyonlardan birinde yaşı yetenler hatırlayacaktır. Gece 10 civarında gece sineması diye bir kuşak idi
0: o. O bayağı özellikli bir şeydi yani. Hani çünkü sizin...
1: Yakın zamanlı vizyon filmleri özellikli tabii. Şeyler olurdu orada.
0: Kesinlikle yani oradaki o heyecanı hatırlıyorum böyle yani hani yani çok büyük hikayeler. Ve o büyük hikayeler içerisinde siz şeyi de görebiliyorsunuz yani hani hem bir görsel ihtişam var ama bir taraftan da çok size yakın gelen hikayeler. Hollywood'un zaten çok temel şeylerinden bir tanesi budur. İnsanların çok hem antik Yunan metinlerini bugün bile hala kullanıyor olması, hem dini metinleri İncil'i, Eski Ahit'i kullanıyor olması. Onu zaten haline getiriyor. Yani insanlık tarihinin bütün geleneklerinin bir damıtıldığı bir alan olmuş sinema. Yani sinema dünyada da Türkiye'de çok küçümsenen bir alan aslında belirli taraflarıyla. Ya yani Hollywood'da çok eleştirilen yüzeysellikle, sığlıkla, ticarilikle sürekli ilişkilendirilen bir pratik.
1: Yapı, evet.
0: Ama aslında görüyorsunuz orada. Yani yani Hollywood'un en çok gelir getiren yönetmenlerinden bir tanesi oturup bir klasik antik Yunan klasiğini alıyor, onu uyarlıyor ve haline getiriyor. Herkes tartışıyor. Yani tarihçisi, sosyoloğu, filozofu, felsefecisi, sinemacısı. Bu arada en son sinemacılara söz gelmiş olabilir bu konuda yani. Hani sinemacılara söyleyecek söz kalmadı gibi bir de durum oldu. Ya canlandırıyor. Çünkü kültür hayatının merkezinde hala bir şekilde sinema var aslında. Ya bu neden seviyoruz? Çünkü seviyoruz yani hani bir şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Bir şeyleri ortak konular hakkında konuşmayı seviyoruz. Sinema bize bunu sağlıyor. Temelde sinema ile ilgili sevdiğimiz bu sanırım.
1: Sinema üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama ben buna kendimi kaptırdığımda kitaplara hiç dönemeyecekmiş gibi bir korku hissetmeye başladım içimde. Şimdi Vakıfbank Kültür Yayınları içinde çıkmış olan bir seri var. İlgilisine uzmanına gibi bir taraftan ama bir taraftan öyle bağlar ve bağlantılar kurulmuş, öyle korelasyonları önümüze seren bir şey ki şimdi İspanyol Ulusal Sineması, Brezilya Ulusal Sineması ve İtalyan Ulusal Sineması başlıklarıyla bunu ilkin gördüğümde dedim ki bir sinemacı değilim. Ben bu konuda çok ciddi okumalar yapan, profesyonel bir takipçisi değilim bunun. Evet sinemadan zevk alırım ama daha sınırlıdır ve bilenine göre daha yüzeyseldir bu. Fakat garip bir biçimde hem ulusal dediğimizde bunu bir yere, yöreye, bir coğrafyaya ve bir döneme hasrettiğimiz halde bir taraftan da kendi hikayemizle ve tarihimizle benzerlik kurabileceğimiz bağların oluştuğunu da görüyoruz.
0: Tabii.
1: Sinema dili diye evrensel diye bir şey var mı? Yoksa bu yerelliklerden, ülkelerden, coğrafyalardan hareketle hayır herkes kendi bağımsız hikayesini mi anlatıyor? Neden mesela İspanyol ulusal sineması diye adını verebileceğimiz şey ne? Nasıl bir özellik göstermesi lazım?
0: Evet, o kitabı okumak gerekiyor bu sorunun cevabını alabilmek için.
1: Niçin proje editörünü alıyorum? Çok ciddi bir külliyat bu. İşin içinden çıkamayabilirim. Uzmanıyla konuşmak en mantıklısı geldi.
0: Evet, çok paradoksal bir şey yani. Bu ulus dediğimiz olgu zaten hem bir kurgu, yani kurgusal bir şey ama biz modern toplumlar olarak modern toplumlarda yaşayabilmek, modern toplumların kendini işletebilmesi için o ulus kurgusuna ihtiyacı var. Biraz gerekli bir yalan gibi aslında. Biraz böyle Zizek falan hep anlatır ya Noel Baba'ya kimse inanmaz ama herkes o Amerika'da yapar ya.

0: Yani o Noel'i geçirmek için herkes hediyeleşir vesaire. Herkes, yani çocuklar...
1: Ya bir zemin bulabilmek için ihtiyaç duyulan sebepmiş gibi görünüyor sanki yani, bir yönüyle.
0: Modern toplumların işleyebilmesi için ulusa da inanmamız gerekiyor. Eğer modern kapitalist bir toplumdaysak, tabii bunu aşmak da ayrı bir tahayyül. Yani ulusun ötesine geçmek, millet olmak tabii ki belki daha ideal bir durum. Ama burada şeylere bakıyoruz, yani bu ulusal kültürlerin yaratılması meselesi hem sosyolojinin bir meselesi, hem siyaset biliminin bir meselesi, hem de sinemanın bir meselesi. Ya burada evrensel bir tarafı da var sinemanın. Sinemanın zaten hani modern kültürün çok temel bir alanı olmasının ortaya çıkarttığı bir paradoks bu. Bir taraftan mesela şey oluyor. Yani sinema gerçekten evrensel bir kültür. Çok hızlı bir şekilde nasıl diyelim, batı dışı toplumlar bile bu sinemanın getirdiği kültüre angaje oluyorlar. Hatta şöyle bir şey var. Birkaç yerde de anlatmıştım yine. Sinema İstanbul'a ilk geldiğinde ilk önce Beyoğlu'nda gösteriliyor, gösterim yapılıyor. Aynı işte sinemacı bir sene sonra Fatih'te o şeyde her zaman Ramazan etkinliklerinin, Ramazan eğlencelerinin yapıldığı yerde, kıraathanelerin olduğu bir yerde Karagöz perdesine, normalde Karagöz oynatılan falan bir perdeye o sinema filmini yansıtıyor ve filmi izliyor insanlar hiçbir şeyi hiç yadırgamadan. Ve bir işte o dönemin yazarlarından bir tanesi de şey diyor. Modern teknolojinin en büyük icadı geldi, oturdu Ramazan eğlencesinin ortasına. İşte şalvarlı adamlar, işte çarşaflı kadınlar, işte nargilesini fokurdatarak onu izliyor falan. Yani biraz böyle hafiften dalga geçerek. Gerçekten çok şey, hani sinema yani
1: rahat bir etkileşim oluşturuyor tabii, galiba.
0: Batı'nın şey, yani Rönesans'tan itibaren aslında gelişen bir görme kültürü var. Onun sonucu aslında sinema estetiği. Yani 400-500 yıllık aslında bir geleneğin bir birikimin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani fotoğraf vesaire falan da bunun öncülleri zaten. Ama şey olmuyor. Yani mesela Ahmet Uluçay'ın bir ifadesi vardır. O Kütahya'daki köyünde işte şeyi düşünür. Yani sinemayı Amerikalılar bulmasaydı ben burada bulurdum zaten falan diyor böyle. Gerçekten de öyle bir tarafı var yani. Hani sinema bize hiç yabancı bir şey olarak gelmemiş. Burada dediğim gibi biraz böyle sinemanın o evrensel çok temel duygulara hitap etmesiyle alakalı bir taraf var herhalde. Mesela biz işte oğlum küçükken oturup böyle işte Charlie Chaplin filmleri izliyorduk. Ve şey, yani 4-5 yaşından itibaren o filmleri takip edebilir hale geldi mesela yani. Hani şey, yani Chaplin filmleri, işte Buster Keaton filmleri, o sessiz dönem filmleri. Mesela onlar gerçekten evrensel de bir kültür oluşturdu. Çünkü dil bariyeri olmadığı için o sessiz sinema dünyanın her yanına hızlı bir şekilde gidebildi. Yani işte,
1: bir engele takılmadı, doğru.
0: Dil engeline takılmadı, kültürel bir engele takılmadı. Ama bir taraftan da şeyi görüyoruz, yani sesin gelmesiyle beraber, dilin, işte sözün gelmesiyle beraber sinemaya aslında tekrar o ulusal kültürler, ulusal edebiyatlar sinemanın içerisine girdi. Bu hem olumlu bir şey, hem şey açısından, ulusal kültür açısından mesela, ulusal kültürler açısından. Ama bir taraftan da o evrensel kültürü biraz şey yaptı, parçaladı aslında.
1: Özgün yerel sesler mi çıktı böyle?
0: Tabii, yani çünkü şey de oluyor bir taraftan. Siz sözü getirdiğiniz zaman mesela şeydir, Türk sinemasında da mesela dublaj geleneği çok eskiye dayanır. Mesela işte eski Laurel Hardy filmleri vesaire, mesela o komedi filmlerini Ferdi Tayfur mesela çok ilginç bir şekilde yerel aksanla, yerel fıkralarla böyle yorumlayarak neredeyse Türk filmi haline getiriyor. Ve birçok mesela bazı Laurel Hardy filmleri Amerika'da iş yapmazken Türkiye'de mesela o dönem çok iş yapıyor. Sırf yapılan dublaj sebebiyle. Dolayısıyla şey...

0: baktığımızda bir taraftan çok farklı toplumsal olguları görüyoruz. Çok işte din olgusunu görüyoruz farklı farklı. İşte farklı toplumsal sınıfları, gelenekleri, işte kültürleri görüyoruz. Ama bir taraftan da şeyi iyi fark ediyoruz. Yani Walter Salles'ın, Brezilyalı yine bir yönetmenin bir sözü vardı. Ulusal sinemaların, ulusal sinemalardan filmleri izlediğiniz zaman bir taraftan bu kültürlerin farklılığını fark ediyorsunuz. Ne kadar farklı olabileceğini.
1: Çeşitliliği, evet.
0: Ama bir taraftan da bu kadar farklı kültürlerdeki insanların nasıl ortak duygulara sahip olduğunu, benzer şekillerde duygulanıp ağlayıp benzer şekillerde gülebildiklerini fark ediyorsunuz. Yani o sinemanın aslında çok paradoksal bir tarafı. Bir taraftan bu yerelliklere, ulusallıklara açılan bir tarafı var. Bir taraftan da her yerde aslında benzer duyguları, benzer ilişki biçimlerini tekrar görebiliyorsunuz sinemanın.
1: Yani sonuç olarak aslında edebiyat temeli üzerine yükselen de bir alan olduğu için görsellik elbette çok esas unsur gibi. Fakat hikaye anlatıcılığı edebiyatla birlikte hani sözlü kültür, sonra yazılı, sonra görsele dönen bir hikaye ya. O yüzden böyle bakıldığında aslında edebiyatta hatırlıyorum da temalar bellidir, konular, temalar bellidir. Tamam. Ama o kültürlerin içinde ona verilen cevap çeşitliliği bize enteresan gelen noktaları. Yoksa ölüm, ayrılık, aşk gibi o kültür onun içinden buna nasıl cevap veriyor, nasıl ifade ediyor? Bu bizi hem şaşırtıyor, hem ayrılıkları hem benzerlikleri oradan takip ediyoruz galiba.
0: Evet, ama orada mesela edebiyatın, modern edebiyatın mesela evrensel bir kültür haline gelişi hani 2. Dünya Savaşı sonrasıdır mesela. Benzer şekilde sinemanın da aslında öyle bir tarafı var. Yani sinemanın bugünkü anlamda hani o Hollywood'un işte kurgu tekniğinin, anlatım biçiminin evrenselleşmesi de 2. Dünya Savaşı sonrası. Hani buradaki evrenselleşmenin şeyden bağımsız olmadığını da düşünmek gerekiyor. Dünyadaki işte politik, jeopolitik mücadeleden
1: ekonomik,
0: de farklı olmadığını
1: siyasi,
0: görmek
1: her
0: gerekiyor.
1: Türlü evet.
0: Çünkü mesela şey oluyor.
1: Var.
0: Yani işte mesela bizde de yaşanan bir süreç. Hani Yeşilçam sineması diye bir şey var. Yeşilçam sineması mesela yine buradaki kitaplardan bir tanesi değil ama mesela Hollywood Taklidi diye yeni bir kitabımız çıktı mesela. Hı hı. Orada Yeşilçam'ın Hollywood'la ilişkisini tartışan bir kitap aslında. Şimdi bizde hep şey görülür. Yani Yeşilçam'ın orijinal olmadığı düşünülür. Aslında çok orijinal bir sinemadır. Yani gören gözler için bu aşikar gibi geliyor bana. Yani bir Hollywood filmiyle o dönemin ya da klasik dönemin bir Yeşilçam filmini gördüğünüzde bunun bana çok
1: farklı geliyor.
0: Bana çok farklı geliyor.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Kabaca şöyle tarif edeceğim. Aslında meselenin detayına hakim olmayan benim sıradan okur, izleyici olarak kendimi de içine katarak söylediğim kategori için Çinliler birbirine ne kadar benziyor demek gibi bir şey bu aşağı
0: evet.
1: yukarı.
0: Yani,
1: ama onun detaylarıyla ilgili vukufiyetiniz arttıkça mukayese etmeye başladığınızda şu alınmış ama bu özgün diyebileceğiniz belki şeyler çoğalıyor.
0: Kesinlikle. Çünkü birazcık da şöyle. Şimdi orada insanlar şeyi biliyorlar. Mesela sinema eleştirmenleri bu söylemi yaygınlaştırıyor. Onlar Hollywood filmlerini izliyorlar daha çok. Ve Hollywood filmleri Türkiye'ye birkaç sene sonra geliyor o dönemde en iyi ihtimalle. Hı hı. Ve oraya, Türkiye'ye gelmeden önce tabii ki insanlar şeyi takip ediyorlar. Sinemayla ilgili insanlar, yönetmenler, eleştirmenler vesaire herkes yani. Oradaki Amerika'daki sinema dergilerini takip ediyorlar. Ve daha Türkiye'ye mesela yapımcılar, senaristler de Amerika'da çok ses getiren bir film olduğunda o filmin sadece sinopsis ellerinde oluyor. Yani o dergilerde kısa özetleri oluyor falan. Mesela Bülent Orhan öyle der. Yani oradaki üç cümleden ben o filmin yerli versiyonunu yapıyoruz diyor. Yani o filmin iki filmin sadece yani çok kaba hatlarıyla hikayesi benzer olabilir. Zaten adamlar iki sene sonra görecekler filmi. Yani filmi görmeden Yeşilçam versiyonunu yapıyorlar çoğu durumda. Dolayısıyla şey yok. Orada bir yani taklit etme imkanları bile yok aslında yani. Orada çok yaratıcı bir süreç var. Yani sadece bir fikir. Bugün de mesela işte bazen şey platformları oluyor ya, bu şu an sinema, çeşitli platformlarda sinema izleme şeyleri oluyor.

0: da mesela alt yazıda 3 cümleyle
1: evet.
0: çok da garip bir şekilde filmi özetleyen özetler olur. Ya yani öyle özetler var aslında ellerinde. Yani ondan
1: biz de bir Bülent Orhan olmadığımız için oradan yeni bir şey çıkaramıyoruz. Tabii. Sonra verilen özetle seyrettiğimiz arasındaki makas açıklığı da evet. biraz da şaşırtıyor.
0: Dolayısıyla şey var, çok orijinal bir şey Yeşilçam sineması. Ve bu orijinalliğin benzerini mesela Çin'de de görüyorsunuz. Ya da işte mesela işgale kadar Japonya'da da görüyorsunuz. Ama şeyden sonra işte birazcık da aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin tesis edilmesiyle her yerde Amerikan sineması bu tür ulusal sinema kültürlerini yerinden edebildiği yerlerde yerinden ediyor. Dolayısıyla da şey var, yani o orijinaliteyi kaybediyoruz. Bugün mesela geriye dönük olarak işte Japon sinemasındaki o eski ustaları tekrar keşfetmemizin ya da işte mesela Tarkovski'nin işte tekrar keşfedilmesinin falan sebebi biraz aslında şey, o Amerikan hegemonyası dışında bir şeyler üretilen üretilen yerlerdeki sinemalar artık bize bir özgünlük ifade ediyor. Mesela biz bu bakış açısıyla Türk sinemasına daha bakmadık yani. Yani çok ezberden mesela işte Metin Aksan, Lütfü Akat, birkaç yönetmenin ismini biliyoruz onlara.
1: Sevmek Zamanı, Güzel İstanbul falan evet. diyoruz. Birkaç tane örnekmiş gibi geliyor değil mi? Daha mı fazla bir şeyle karşılaşıyoruz?
0: Kesinlikle öyle. Yani.
1: Tamam, onu birazcık açalım da şöyle ben birazcık heyecanlandım burada şu bakımdan. Çünkü şimdi o tarafını konuşmadık. Belki zamanımız onu detaylandırmaya yetmeyecek. Belki ihtiyaç da yok, bilmiyorum. Başka bir tartışma konusu olabilir. Hani sinemayı seyretme mecraları artık eskiden doğrudan sinema salonlarıydı. Hı hı. Şimdi artık hiçbiri olmadığı için rahatlıkla Feza, Çemberli, Taşkent, Gazi filan İstanbul için bunları sayabiliriz diyelim ki. Ankara'da, İzmir'de muhtelif yerler vardı böyle. Şimdi sinema salonları yoktu. AVM'ler içindeki ana salonlar, cep sinemalarını konuştuk. O değişim de çok mutsuz etmişti insan. Ya salonlar gitti işte, AVM'ler içine tıkıldık vesaire. Şimdi AVM'lerdeki seyirci düşüşünden bahsediyoruz. Çünkü pandemi sonrası toparlayamadığımız bir seyirci sayısı var aynı zamanda. Bir de dijital platformların çeşitliliği sayesinde epey doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor insanlar. En azından popüler örnekler için, ki kenarda köşede aslında ilginç ekstrem örneklere ulaşmak da mümkün vesaire. Sıklıkla etrafımda sinefil diyebileceğim arkadaşlardan duyduğum şeyler var. Ay çok sıkıldım Hollywood filmlerinden. Ben başka şeyler arıyorum. Neyim? İran seyrediyorum diyor. İspanyol seyrediyorum diyor. Brezilya seyrediyorum diyor hakikaten. Ama dizileri, ama sinema filmleri olarak o Hollywood'un neredeyse ezberlenmiş akışı bunaltıcı ve çok bilindik gelmeye başlıyor. Onun dışına nasıl çıkabilirim diye bu şekilde bakıyor. Şimdi göz biraz da bunun için mi? Yani o çok alıştığımız güvenli patikada gitmek, bir taraftan alıştığın şeyin lezzetini sürekli tercih de edebilirsin. Hı hı. Ama damak bazen başka şeyler de arıyor. Bu yeni keşif süreçleri, gerçi Tarkovski yeni keşfedilmedi elbette ama biraz da bu arayışın bir sonucu mu oldu diye merak edesim geldi.
0: Ya kesinlikle orada insanların İşte dediğim gibi çocukken izledikleri filmlerle kurdukları ilişkiyle sonra üniversite sonrası, üniversite okuyan insanların sinemayla kurduğu ilişki farklı oluyor. İşte oğlum da mesela hala sinemaya gidiyor, yani sinemaya gidiyoruz ve şeyi fark ediyorum mesela filmlerden sonra yorumlarımı alıyor, işte değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz falan ve şey diyorum ki yani senin yaşında olsaydım bu filmi çok beğenirdim diyorum. O da şu an beğenmiyor musun diyor. Yani beğeniyorum ama yani şu anki beğeni şeyim farklı tabii ki yani. Hani,
1: düzeyi farklı, bir çeşitlilik, tecrübe başka bir şey hakikaten. Etkiliyor.
0: Kesinlikle. Bir de şey var. Mesela en son bu bir bilim kurgu filmi çekilmişti ve filmi izlediğimde şey hissiyatını almıştım. Yani bu çok sinema çalışıyorum ama ben bu işin sinema tekniğine falan çok hakim biri değilim açıkçası. Ama şey dediğimi hatırlıyorum, yani yine o konuştuğumuz filmlerden bir tanesiydi. Benim çocukluğumdaki bilim kurgu filmlerine benziyor demiştim. Ve aslında o filmi işte bilerek o şekilde çekmişler. Yani o 90'ların, 2000'lerin...
1: Bizi hedef almışlar.
0: Tabii evet. Yani gerçekten de şey, bize o 90'ların, 2000'lerin şeyini yansıtmaya çalışmışlar. Yani çünkü oradaki kamera

0: kameralar kullanılmış ya da oradaki filtrede, oradaki görüntüye benzer bir görüntü üretecek şekilde filtreler kullanılmış. Aslında şey var. Şimdi bir taraftan da bu film dediğimiz şey gerçekten selüloid bir materyalden yapılmış bir film. Bunu mesela öğrencilere anlatmak zorunda kalıyorum çünkü insanlar filmin ne olduğunu bilmiyorlar böyle.
1: Niye adı filmden
0: Niye
1: başlayarak?
0: adı? Evet,
1: Oo,
0: oradan anlatmak gerekiyor.
1: iyi
0: Çünkü
1: bir şey.
0: bu işte
1: Keşke hatırlatmasaydınız
0: belirli
1: onu.
0: bir materyal demek
1: Evet.
0: gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi bizim bugün dijital platformlarda izlediğimiz filmler aslında bir yerlerde çok şizofrenik de bir şey aslında. Çünkü yakın zamanlarda şey haberi çıktı ya. Yapay zeka şirketleri kitapları, sahaflardan
1: Evet.
0: kitapları alıp
1: Yükleyip yok
0: yükleyip yok
1: ediyorlar
0: ediyorlarmış. Şimdi
1: basılı
0: aslında
1: olanları.
0: benzer bir durum sinemada da gerçekleşiyor. Yani birçok filmin mesela şeyi yok. Yani işte DVD satışı yok aslında artık ya da çok azaldı muhtemelen. Birçok film sadece bir yerde bir bulutta. Şey veri olarak duruyor ve hani o server kapattıklarında o film yok olacak mesela. Yani o yüzden de şey var. Yani muhtemelen bir noktada şeye geri dönülecek. Hani bu gerçekten filme geri dönülecek. Hani oradaki işte IMAX kamerasıyla işte filme çekmiş, 35 milimetreye çekmiş Nolan falan muhabbetle. Hani sadece bir nostalji değil ve orada çünkü büyük şirketler buna para da yatırıyorlar. Çünkü bir taraftan şöyle bir şey var. Yani o film iyi kötü, yani şartlarını, gerekli şartları sağlarsanız kalıcı bir materyal. Ama bir yerde işte dijital kamerayla çektiniz, aktardınız, ettiniz, bir yerde bir aksaklık olabilir, bir şey olur, yok olabilir yani. Hani böyle filmin o efemeral durumunu çok daha koyulaştıran bir durum var şu anda. O yüzden filmin bir tür öze dönüşü de söz konusu olabilir yakın zamanda.
1: Çok enteresan. Ben ne tarafından tutmaya çalışsam o tarafından daha da dağıtıyorum kendi kendime, ama ister istemez çünkü zengin ve çok çerçevesi çok çok geniş bir şey bu. Öyle bir alan. Eğlencesinden konuşabiliriz,
0: Tabii.
1: ekonomisinden konuşabiliriz. Birbirini taklit miydi, özgün müydü, orijinal miydi, nereden beslendi falan diyebiliriz. Nihai olarak insanlığın ortak bir hafızası oluşmuş durumda aslında
0: Tabii.
1: sinemayla birlikte galiba.
0: Kesinlikle bir de ortak hafızanın ötesinde mesela şey dediniz ya AVM'lere gelmesi yani sinema salonlarının kapanması biraz böyle şey yani sinema konusunda çok püriten davranıyor insanlar kültür açıdan. Yani işte sinema AVM'de izlenmez falan gibi bir yaklaşım var mesela yani sinefiller açısından. Ama ben mesela şey yapıyorum genelde AVM'lerde izliyorum. Filmleri ve bu yakın zamanda işte Sinema Genel Müdürlüğü'nün de öncülüğünü yaptığı bir Halk Günü
1: Uygulaması var, evet. Çarşamba
0: uygulaması
1: günleri
0: var.
1: değil mi?
0: Çarşamba günleri. Mesela işte genelde oğlumla o gün, o hafta hangi film vizyona girmişse ona gidiyoruz. Ve bizim gibi aileler de oluyor, gençler de oluyor, kalabalık oluyor, ter kokusu oluyor, mısır patlakları yere dökülmüş oluyor. Yani o şeyin içerisinde ben şeyi 90'larda 2000'lerde ilk defa sinemaya gittiğim atmosferi yaşıyorum ve şey aslında yani sinema öldü falan deniyor. Sinema aslında yaşıyor bir şekilde ama sinemaya giden insan, daha doğrusu sinema ile ilgilenen akademik olarak işte eleştirmen olarak ya da bu işleri yapan insanlar olarak asıl sinemanın nerede döndüğünden ne dair bir bilgisizlik var belki de yani.
1: O zaman soruyu sormak zorundayım. Nerede o eski Ramazanlar nostaljisine döndü dönecek sinema, öldü mü ölmedi mi meselesi?
0: Yani
1: Bu arada son
0: sinema
1: 6-7
0: seyircisi,
1: dakika
0: evet.
1: içindeyiz. Şimdi sinema seyircisi nerede, sinema öldü mü ölmedi mi bilmem ne, o geçiş sürecini ben bir parça özetlemeye çalıştım. Fakat tamam, bu bir uç örneği olabilir ama derinleştirmeyi oradan yapalım. Odisey.
0: Evet.
1: Haftalardır konuşuyoruz ama haftalardır değil, bir yıldır afişlerini görüyoruz her
0: Evet.
1: yerde. O tarihi gördük biz, 17-7-2026 falan diye bekledik. Ondan sonra vizyona girmeden biletleri satışa çıktı. Şimdi ben yer bulamayanlardan biriyim. Hala sıramı bekliyorum gideceğim diye. Öte yandan kitap satışlarında ciddi bir o destanlara yöneliş söz konusu. Bu sinemayla ilgili bir şey mi yoksa Odise özelinde konuşmamız

0: gereken bir şey miden başlayarak?
1: Ya sinema ya gündemi belirliyor. Sinemanın aslında televizyona kaybettiği çok önemli bir özelliği vardı. Hani onu geriye kazandığı nadir anlardan bir tanesi aslında bu. Yani yakın zamana kadar aslında sinema Türkiye'de de dünyada televizyona o gündem belirleme, asıl kültürel tartışmanın mecra olma özelliğini televizyona kaybetmişti. Bu Nolan'ın filmi aslında bu nadir anlardan bir tanesi. Herkesi ilgilendiren. Çünkü şey oluyor. Yani Türkiye'de mesela ödül kazanan filmler işte Berlin Film Festivali'nden iki tane işte Türk ya da Türkiye'li yönetmen ödül kazandı, geldi ve Türkiye'de izlenme sayıları çok düşük. İşte 50 binin altındaydı herhalde ikisinin de ya da o civardaydı. Yani eskiden olsa mesela herkesin haberi olacağı olaylar artık böyle çok dar bir toplumsal grubu ilgilendiriyor. Ama Odyssey'de öyle olmadı. Odyssey'de sadece işte sinefiller vesaire değil, herkes bir şekilde ilgilendi. Yani ben birçok insan tanıyorum böyle hani sinema aşkıyla yanıp tutuşmayan. ama mesela yazlıktan sırf böyle işte Odyssey izlemek için geri dönen insanlar oldu yani. Dolayısıyla şey var, sinema aslında tam olarak böyle bir şeydi. Yani 70'li yıllara kadar Amerika'da, işte 90'lara kadar Türkiye'de herkesin ilgilendiği, herkesin farklı seviyelerde, farklı veçelerden ilişki kurabildiği bir şeydi. Ama bu sinema dönüştü, Türkiye'de de dönüştü. Artık çok daha dar bir kitlenin işte bir festivallerde izlediği bir şey haline geldi bir tarafıyla. Bir taraftan da çok daha işte komedi üzerinden giden, daha hani gülme ihtiyacını karşılayan bir sinema oldu mesela Türk sinemasında. Herkesi aynı anda etkileyen, herkesin aynı anda gündemine girebilen bir film işte nadiren ortaya çıkıyor. Ya Türk sinemasında da temel eksiklik bence bu birazcık da. Yani mesele şu değil aslında. Yani hani işte edebiyat uyarlaması olması vesaire. Zaten birebir bir uyarlama olsa mesela hiçbir tartışma olmazdı. Hani işte Nolan'a yöneltilen eleştiri de hep şey ya, işte şurasını yanlış yapmış, şurası şöyle olmalıydı falan filan, herkes bir şey söylüyor.
0: Nereden
1: mesela
0: çıktı siyahi karakter efendim, siz destanın içindeki kahramanı modern erkeğin kaygıları içine kaybetmişsiniz gibi şeyler epey okudum ve dinledim.
1: Herkes kendi veçesinden bir şey söylüyor. Bu zaten birazcık şey, yani hani hem orada bir yönetmen bakışı var, sevin ya da sevmeyin. Onun takip edebildiğiniz bir filmografisinde bir karakteri var, bir dünyaya bakışı var. Bir taraftan da büyük bir sistem var aslında orada. Yani çok ciddi yatırımların yapıldığı, büyük sermayenin aslında işin içinde olduğu bir şey sinema bir taraftan da. Dolayısıyla oradaki çok temel bir çelişki var. Aslında kapitalizmin kültür alanı ile ilgili temel çelişkilerinden bir tanesi bu. Bir taraftan çok denetimli, çok büyük mekanizmaların ürünü olan bir şey sinema. Ama bir taraftan da çok kişisel olmak zorunda. Çok nasıl diyelim, o kadar kişisel olacak ki herkesin bir şekilde ayrışacağı ya da benimseyeceği özellikler ortaya çıkarmak zorunda.
0: Bir de belki tartışmayı da bu besleyecek. Yani tabii ki üzerine gayet haklın olan burada filan demiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Tabii. Bu da çoğaltıyor ve köpürtüyor aslında iş.
1: Tabii. Yani bizde hep şey dikotomisi vardır. Hollywood vardır. Bir de yönetmen sineması vardır. Otör sineması fikri vardır. Halbuki şey, yani otör sinemasını teorisini yapanlar bile, işte Truffaut'lar falan bile mesela Alfred Hitchcock'u otör olarak görüyorlar. Yani Hollywood'un klasik döneminde en nasıl diyelim en o popüler türlerin bir tanesini icat eden ve sürekli onu yapan bir yönetmeni
0: nasıl ayrıştıracağız onun yaptığı Hitchcock sineması mı Hollywood sineması mı?
1: Evet,
0: gibi.
1: Aslında ikisi aynı zamanda. İkisi aynı şey. Aynı zamanda ikisi yani ikisini aynı zamanda yerine getiriyor o filmler. Bugün de aslında öyle. Bugün de mesela Türk sineması ile ilgili meselede yani bir şahsiyet ortaya koymak istiyorsanız aslında bir şekilde Türk sinemasının karakteriyle ilişki kurmak zorundasınız ya da Türk sinemasının yapısıyla ilişki kurmak zorundasınız. Tabii bugün bir Türk sinemasından bahsetmek ne kadar mümkün? Yani bir yapı olarak o ayrıca tartışılabilir. Ama temel mesele biraz bu.
0: Sevgili seyirciler, Metin Bostan ortaya öyle bir soru attı ki Türk sineması var mı o ayrıca tartışılır dediğinde ben şöyle bir durdum.
1: Yani Türk sineması kesinlikle var ama Türk sinemasının seyircisi var. Mesela işte bizim pandemi sonrası birçok ülkede çok seyirci sayıları düştü. Ama bir tek Türkiye'de o işte seyirci sayılarına pandemi öncesine geri dönülemedi. Birçok yerde toparlandı sinema. Bizde hala çok düşük durumda. Ama mesela nadir örnekler var. İşte Bergen filmi mesela pandemi sonrası çok ciddi bir pandemi öncesiyle
0: kafa kafaya
1: gelecek bir seyirci oranı yakaladı. Sonra mesela Yan Yana filmi yakın zamanda geçen sene benzer bir şey yakaladı. Yani seyirci var aslında. Türk sinemasının seyircisi var. Ama Türk sineması yapılıyor mu? Yapılsa olacak.
0: Müthiş bir kapı araladınız. Aslında bugün şu dakikaya kadar gelmiş olduğumuz şeylerin bundan sonrası daha hızlı ve sert akacak gibi göründü gözüme. Ama bir süremizin sonuna geldik.
1: Eyvallah.
0: Bostan, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kendimi kötü hissediyordum. Artık daha kötü hissediyorum. Ben sinema programımız Kırmızı Halı'dan, Ali Demirtaş'tan bir konuğu bir kere daha çalabilirim belki de önümüzdeki haftalarda. Çok büyük bir zevkle konuşmaya devam edebiliriz bunu.
1: Nasıl
0: çok
1: isterseniz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sohbet ettik.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, 24 Portre'de konuğum Mesut Bostan'dı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun, hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler, ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başınaysa çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim Doğrusu, Kasrol TUKA Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te, 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar Cumartesi 14.25'te, 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı'nın son dönemine damga vuran olayları konuşuyoruz. Türkleşme politikasını konuşuyoruz değerli tarihseverler. Türkleşme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu fikir hangi diğer kavramlardan ayrıştı dönem dönem? Türkleşme kimleri rahatsız etti? Hangi kesimleri yüreklendirdi? İngiltere özellikle bu düşünceleri neden büyük bir tehdit olarak gördü? Bu konuda hangi raporlar hazırlandı? Özel raporlar üzerinden gideceğiz bu akşam. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüz Türk dünyasına uzanan tarihi süreci ele alacağız bu akşam. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Bu akşam önemli bir konuyu konuşuyoruz elbette an ve zamanda. Osmanlı'nın son dönemindeki farklı kavramları, Türkleşme politikalarını ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirlerine yakınlaşma düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını, hangi kavramlarla, hangi farklı kesimler tarafından nasıl ifade edildiklerini, bu fikir bazıları için umutken bazıları için neden ciddi bir korkuya dönüştüğünü raporlar, resmi evraklar üzerinden konuşacağız. Kıymetli hocamla beraber ben size hemen kendisini takdim etmek istiyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocam bizlerle bu akşam. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şeref verdiniz. Sivas'tan buraya geldiniz. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşmak için önemli bir konuyu konuşacağız. Birazdan açacağım. İzninizle ben etiketimi hatırlatmak istiyorum. Değerli tarihseverler, etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyalden Türkçülük etiketine yazarsanız Osman Kubilay hocama sorularınızı sormuş olacağım. Merak ettiklerinizi ileteceğim. Hemen kitaplarımızı da hocam takdim etmek evet, istiyorum. Sizin kitaplarınız satır aralarından da faydalandığımız, sizinle size danışırken de çerçevemi çizerken de faydalandığımız Türklüğe adanmış bir ömür Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu üzerine çalıştığınız bir kitap bir tanesi. Yine diğeri Asya'yı bisiklet üzerinde geçmek Osman Kubilay Gül hocama çalışmalarından bir tanesi ve Buhara Hanlığı döneminden Cumhuriyet Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve Osman Kocaoğlu kitaplarımızdan sadece birkaçı. Elbette içerisinde bugünkü konumuzla ilgili de satır aralarında önemli detaylar barındıran çalışmalarınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize de imzaladığınız an ve zaman kitaplarına kattık bu değerli eserlere. Teşekkür ediyoruz. Konumuzu açalım istiyorum. Hocam şimdi siz tabii İngiltere arşivi çalışıyorsunuz. Özellikle İngiliz arşivi evet, üzerinden de birçok okumanız var. Hani sadece uluslararası yayınlar değil, bizzat işin kalbine aslında girip bu işin damarından ne sökebilirim diye yapan bir bilim insanısınız. Bu konu özelinde de Türkçülük konusunda da bir medeniyeti ve o milliyetçilik hareketini anlayabilmek için ciddi evraklar üzerinden bu akşam bir analiz yapacağız. Çok ilginç. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani İngiliz arşivleri çalışmak sizi ne bu hangi istek ve motivasyon bu konuya itti, bu kadar derinleştirdi? Biraz anlamaya çalışalım sizin çalışma dünyanızı ve zihninizi. Sonra konumuza geçeceğim.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Elimizden geldiğince sizin sorularınız doğrultusunda aydınlatmaya çalışalım bildiğimiz kadarıyla. Öncelikle bir selam göndermek isterim. Şu an Macaristan'da Turan Kongresi düzenleniyor. 9. Turan Kongresi. Konumuzla da bağlantısı olduğundan dolayı oraya da çok selam olsun. İngiliz arşivleri çalışmak nasıl aklımıza geldi? Aslına bakarsanız benim hep merak ettim. Benim lisansım 96-2000 yılları arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tarih öğretmenliği okudum ben. Haliyle Çanakkale muharebelerinin geçtiği yerleri karış karış gezdim. Pek çok kez işte turlarla beraber gittik. Onun haricinde arkadaşlarla beraber bisikletlerle gittik ve her seferinde Türk tarihçisi olmanın verdiği şeyle Türk kaynaklarından burayı okuduk. Ama buranın sadece bir savaş, savaşta sadece Türkler yok. Türklerin yanında olan işte Alman subaylar var. Onun haricinde Türk dünyasından gelip savaşa katılanlar var. Karşısında olanlar var. Yani ortada bir savaş varken bu savaşa nasıl bakmak lazım? Arkadaşımızın birisi Özbekistan ziyareti sırasında ufak bir gerilim yaşamış. Sorun şu, 1402'deki Ankara Savaşı'ndan bahsederken arkadaş diyor ki evet ya bu kaybettiğimiz kötü bir savaştı. Öteki Özbekistan'daki diyor ki hayır biz o savaşı kazandık. Diyor ki hayır kaybettik kazandık. Bir gerilim yaşanıyor. Çünkü Timur Özbekistan'da. Haliyle savaşı Timur kazandı. Yani bir savaşın kazananı bir de kaybedeni var. Çanakkale'ye de baktığımız sırada Çanakkale'de bir Avustralya var, İngiltere var, Fransa var. Bunların birlikleri var. Bir de bizim birliklerimiz var. Bir olayı, bir savaşı, bir muharebeyi tek bir elden yahut bir fikri tek bir taraftan incelemenin çok objektif olmayacağını hep aklıma geliyordu. Acaba mesela Çanakkale'yi İngilizler nasıl görüyordu? Bizim için zafer olan onlar için bir hezimet. Yahut bunu nasıl yansıtıyorlar? Öğrencilik yıllarımdan itibaren bu hep benim kafamı kurcalayan bir şeydi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arşivlere gitmek, arşivlerden bir şey çıkarmak gerçekten çok zordu o dönem içerisinde. Yani kısıtlı olanaklarınız var, bunu öğrenci olduğunuz için söylüyorum yahut yeni göreve başlamış birisi olarak. Cumhuriyet Arşivi için Ankara'ya gitmek zorundasınız, Osmanlı Arşivi için İstanbul'a gelmek zorundasınız. Orada belli müddet konaklamak ve o belgelere ulaşmaya gayret etmek zorundasınız. Bu da haliyle hem zaman hem de maddi olarak külfete sebep oluyordu. Düşünün biz kendi arşivlerimize bu kadar ulaşmakta problem yaşarken başka bir ülkenin arşivine nasıl ulaşacağız? Bu haliyle çok daha zor bir durumdu. Ama dijitalleşen dünyayla birlikte arşivlerin dijitallere aktarılması bizim için hem kendi arşivlerimizi hem dünya üzerindeki arşivleri rahat rahat tarama fırsatı oluşturdu. Böyle bir durum içerisinde eskiden de kalma bir alışkanlıkla İngiliz arşivlerini taratma gibi bir yola girdik. Uzun yıllar bunun üzerinde çalışmıştım ben zaten. Girdikten sonra bu arşivleri kelimeler, kavramlar, coğrafi isimler yahut şahıs isimler üzerinden taramalar yaptık. Bu taramalar sırasında tabii bir Türk tarihçisi olarak panturanizm ismini görür görmez bu bizim için gerçekten çok büyük bir şey oldu. Buluşmuş gibi oldu. Hemen temasa geçip belgeyi edindik. Yani araştırma süreci bu şekilde gelişti hocam.
0: Bu güzel araştırmanın sonucu ve meyvelerinden de biz faydalanıyoruz bu programda. Umarım. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Açalım konuyu isterseniz hocam ve konunun temelinden başlayalım. Bir milliyetçilik düşüncesi, milliyetçilik kavramının ortaya çıkışından. Çünkü bizdeki başlangıcı ve temeli düşüncesiyle Avrupa ve Balkanlardaki anlayışı, oradaki milliyetçilik düşüncesi birbirinden ayrılıyor anladığım kadarıyla. Yani konuyla ilgili dersimi çalışırken ve sizden edindiğim bilgilerle bunu açıkçası kavradım. Biraz daha öğrenmek isterim izleyicilerimizle beraber. Şimdi Osmanlı'daki Türk milliyetçiliği Avusturya, Macaristan, Rusya gibi diğer çok uluslu imparatorluklardan çok yani milliyetçilik hareketlerinden ayrılıyor. Nerelerde ayrılıyor bu kavram? Tek bir kavram ama yani işte rapora geleceğiz daha ama bu kavramı önce isterseniz açalım ve nerelerden tutuyor herkes?
1: Şimdi şöyle başlamak lazım. Meşhur 1789 Fransız İhtilali ile birlikte yayılan fikir akımları var. Bu fikir akımlarından bir tanesi de milliyetçilik. Haliyle milliyetçilik çok uluslu devletlerin parçalanmasına yol açan bir fikir olarak ortaya çıkmış. Tabii burada Fransa var ama diğer tarafta Prusya'dan bahsediyoruz. Daha sonra birliğini sağlayıp Almanya olacak. Diğer taraftan İngiltere'den bahsediyoruz. Rusya'dan bahsediyoruz. Bunlar da çok uluslu imparatorluklar olduğu için dağılma sürecine girme ihtimaller üzerinde durmuşlar. Aynı şekilde Avusturya Macaristan İmparatorluğu da söz konusudur. Milliyetçiliğin zararlı etkilerinden, tabii kendileri açısından söylüyorum, zararlı etkilerinden korunabilmek için 1815 yılında Viyana Kongresi'ni gerçekleştiriyorlar. Viyana Kongresi'nde Avusturya Prensi Metternich bir sistem sistemden bahsediyor. Bu sistem diyor ki Avrupa içerisinde bir milliyetçilikle alakalı bir isyan çıkarsa bunu hep birlikte bastıralım. Ve milliyetçilik akımının bizi parçalamasını engelleyelim. Yalnız bu sırada Osmanlı Devleti'nin de davet edildiğine dair bilgiler var. Ama Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünün bir Avrupalı devletin yahut Avrupa'daki imparatorlukların sağlamasını kendisine çok yakıştıramamış. Ve demiş ki ben en fazla gözlemci olarak katılabilirim. Fakat sizin olmadığınız yerlerde haliyle sizden bahsediliyor. Bahsedilen ülkelerden bir tanesi de Osmanlı devleti olmuş. Rusya'nın önerisiyle ve dillendirilmesiyle şark meselesi kavramı ilk olarak buradan çıkmış. Aslına bakarsanız kavram olarak şark meselesinden bahsedilmesi burası. Ancak şark meselesinin çok daha geçmişe, ileriki zamanlara dayandığını biliyoruz. Şark meselesi Türklerin Anadolu'ya girmesiyle birlikte başlıyor. Türkler Anadolu'ya giriyor. Anadolu'ya girdikten sonra Bizans var. Mesele şu, Türkleri Türkistan'a geri göndermek. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Balkanlara kadar gelmişler. Balkanlara geldikten sonra Türkleri Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Türkistan'a atmak. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Viyana önlerine kadar gelmiş. Viyana'dan yani Avrupa'nın içlerinden Balkanlara, Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Türkistan'a doğru sürmek bir şart meselesi olarak Avrupalıların sürekli olarak gündeminde olmuş. Aslına bakarsanız burada da belli köşe başı taşlar var. Yani 1699 yılına kadar, Karlofça Antlaşması'na kadar yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok. Çünkü askeri güç Türklerin elinde. Haliyle Türklerle standart devlet ilişkilerini kurmaya devam etmişler. Fakat bu geri çekilmenin başlamasıyla birlikte ilk başta yapılan şey Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönem içerisinde parçalanması kimin ne alacağını çok belirlenebildiği bir dönem değil. Özellikle İngiltere'nin toprak bütünlüğünü istediği bir dönem. Bu da ne zamana kadar? 1878'deki 93 Harbi'ne kadar devam edecek. Haliyle bu dönem içerisinde milliyetçilik akım yani 1815'te Viyana Kongresi ile birlikte milliyetçilik akımları, milliyetçilik isyanları bastırılsın istenmiş. Ama Osmanlı bir şart meselesi olarak görüldüğü için Osmanlı'daki isyanlar desteklenmiş milliyetçilikle ilgili. İlk isyan eden Sırplar, ilk bağımsızlığını kazananlar Yunanlılar olmuş. Ama burada bu milliyetçiliğin ortaya çıkması, tabii imparatorluklarda ortaya çıkan milliyetçilik sadece azınlıkları değil. Aynı zamanda o ülkenin asli unsurlarını da etkilemiş. Ama baktığımız zaman Osmanlı Devleti içerisinde bunun çok sonradan ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Osmanlı içerisinde milliyetçilik akımından en son etkilenen belki de Türkler olmuş. Türklerin ortaya koyduğu milliyetçilik ise Balkanlardaki milliyetçiliklerden daha farklı. Yani Yunanlılar Osmanlı aleyhine bir toprak kazanıp bağımsızlığını ilan etmek. Diğer taraftan Sırplar aynı durum, Bulgarlar aynı durumken Osmanlı devletindeki Türklerin, Osmanlı aydınlarının ortaya attığı milliyetçilik ise bir birleştirici unsur olarak ortaya çıkıyor. Avusturya Macaristan parçalanıyor. Avusturya Macaristan'ın içerisinden çıkan birbirine düşman pek çok devlet çıkıyor. Çarlık Rusya'sında aynı şekilde bir parçalanma söz konusu. Parçalanıyor ama yeni bir rejim altında aynı milletler tekrar toplanmak durumunda kalıyor. Osmanlı'da ise bu Türk milliyetçiliği yeni bir üniter devletin doğmasına sebep oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir fikir ama üç farklı sonucun ortaya çıktığını görüyoruz. Ama temel ayrım noktası Balkanlardaki milliyetçiliğin ayrılıkçı olurken Osmanlı'daki Osmanlı aydınlarının milliyetçiliğinin daha çok birleştirici olması. Hı hı. Burada şunu da özellikle belirtmek lazım. Osmanlı aydınlarının takip ettiği milliyetçilik bir ırkçı milliyetçilik değildir. Yani burada kendisini Osmanlı olarak yani daha sonra bahsedeceğiz muhtemelen. Konu mutlaka oraya gelecektir. Osmanlı Devleti'ni kurtarma felsefesi içerisinde Osmanlıcılık, İslamcılık daha sonrasında Türkçülüğe gelen bir sıra söz konusudur. Türkçülüğe geldiği sıra içerisinde bile kendisini Osmanlı Devleti'nin bir vatandaşı olarak gören kişiler Türkler tarafından haliyle kabul görmüşlerdir.
0: Hocam ayrıştıran ve birleştiren iki

0: milliyetçilik anlayışından bahsettiniz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın o en kritik dönemlerinden biri olan işte 1917'de İngiltere neden Türkçülük ve Turancılık üzerine bir kafa yorma çabasına girmiş? Özellikle şu rapora biraz giriş yapmak istiyorum. Bu rapor nedir? Neden İngiltere tarafından Birinci Dünya Savaşı döneminde ayrıntılı bir çalışma yapılma düşüncesiyle ne yazılmış? Bu rapor niçin önemli? Biraz rapora da giriş yapalım ki bu düşünceleri hangi kesimler nasıl anlamış, hangi kesimler nasıl kavramış bunu biraz anlayabilmek için. Çünkü önemli bir rapor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir bağlam. Burada şundan bahsetmek lazım. Yani İngiltere'nin adı Great Britain diye geçiyor. Muhteşem Britanya olarak geçiyor. Durduk yere verilen bir isim olmadığını söylemek lazım Britanya'ya bunun. Yani yaptığı, izlediği politikalar hem ekonomik hem siyasi hem askeri politikalar gerçekten Büyük Britanya olmayı hak ettiğini gösteriyor bize. Yani bunu kabul etmek zorunda kaldığımız bir gerçek, öyle söyleyeyim. Yani 19. yüzyılın sonunda sömürgelerini telgraf telleriyle Londra'ya bağlamış. Her yere hakim olma arzusu içerisinde. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktan bahsediyoruz. Çok geniş sömürge topraklarına sahip ve İngiltere tacının mücevheri de Hindistan kabul ediliyor. Hindistan'ın ne kadar önemli olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Elimizdeki raporun temel bağlamı Hindistan'a gelebilecek bir tehlikeyi daha önceden sezip bunu engellemek amacı. Şimdi bir Türkistan'ımız var. Yani coğrafi olarak isminin Orta Asya olarak geçtiği ama Türklerin yaşadığı yer olduğu için bizim Türkistan dediğimiz bölgede Rusya ile İngiltere arasında bir hakimiyet meselesi söz konusu. Burada ne olacak? Yani Rusya buraya emperyal sebeplerden hakim olmak arzusunda. İngiltere'de Rusya'nın burada kalıp daha fazla aşağıya inmemesi arzusunda. Çünkü Hindistan'ın tehlikeye girmesini istemiyor. Yani neticede bahsettiğim zaman sıcak denizler dediğimizde sadece aklımıza Akdeniz'in gelmesine gerek yok. Hindistan'ı da ele geçirirseniz oradan da sıcak denizler rahatça okyanusa açılma ihtimaliniz söz konusu. Bu nedenle İngiltere Hindistan'ı kaybetmeyi göze alamayacak. 1917 neden önemli? 1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girdiği, Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere'nin lehine dönmeye başladı. Ama diğer taraftan Rusya'da bir ihtilalin gerçekleştiği ve Rusya'daki Bolşevik ihtilali neticesinde Türkistan'da bir boşluk oluştu. Türkistan'da olası bir boşluğun burada bir Turan İmparatorluğu kurulma ihtimali. Bu Turan İmparatorluğu'nun panislamist hedeflerle birleştikten sonra Hindistan'ı tehdit edebileceği üzerinden burayla ilgili yani temel Hindistan güvenliği bağlamında hazırlanmış bir rapor. Tabii bunu şu şekilde açabiliriz. Yani Hindistan neden İngiltere için bu kadar önemliydi ki oturmuş bunun üzerine bir sürü çalışma yapmış ki raporun içerisinde yeri geldiği zaman bahsederiz. Çok ciddi kaynak taraması yapıldığını da görüyoruz. O dönemde 320 milyon nüfusa sahip bir yer Hindistan. Bakınız biz genelde bu sömürge kavramını biraz farklı anlıyoruz. Sömürge dediğimiz şeyin içerisinde işte yeraltı yerüstü kaynaklarından faydalanma olarak anlıyoruz. Aslına bakarsanız biz bunu derslerimizde anlatırken sömürgeciliği anlatırken ham madde ve pazar arayışı diyoruz. Aslında bu pazar kısmını birazcık geride bıraktığımızı fark ediyorum ben. Ham maddeyi aldıktan sonra ne yapacak? İngiltere ham maddeyi aldıktan sonra bunu mamul madde haline getiriyor ve daha sonrasından bu mamul maddenin bir yerlere pazarlanması gerekiyor. İşte Hindistan çok ciddi bir pazar. Sadece yeraltı yerüstü zenginlikleri değil, aynı zamanda ürettiğiniz şeyi pazarlayabileceğiniz bir yer de manasına geliyor. Bu nedenle Hindistan İngiltere için çok önemli. İngiltere'nin Hindistan'ın herhangi bir şekilde herhangi bir devlet tarafından ki bu sırada 322 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bunun 32 milyonunun Müslüman olduğunu biliyoruz. Herhangi bir devlet tarafından tehdit edilebilecek olması bile İngiltere'yi çok ciddi rahatsız ediyor. Bu nedenle İngiltere henüz mesele daha baştayken bir ihtimal üzerinden yani bir Panturan İmparatorluğu kurulur mu üzerinden böyle bir rapor hazırlıyor. Ve tehlike ortaya çıkmadan alınabilecek tedbirler

0: belirlemeye çalışıyor. Bu açıdan hazırlanmış yaklaşık 31 sayfalık bir rapor.
1: Hocam bu raporu nasıl ulaşıldı belgeye? Kim tarafından tam olarak yazılmış biliyor muyuz? Ya da içindeki bilgilere ne kadar güvenebiliriz?
0: Şöyle söyleyeyim, aslına bakarsanız evet bu bir savaş sırasında düşman bir devlet tarafından hazırlanmış bir istihbarat raporu. Olağan şüphelimiz yazarı AJT imzasıyla yapılmış. Arnold Toynbee olarak tahmin ediyoruz biz bunu. Çünkü o dönem içerisinde Arnold Toynbee'nin bölgeyle ilgili çalıştığını biliyoruz. Belgenin güvenilirlik açısından sorunlu olduğu, evet söyledik, bir düşman devlet tarafından hazırlanmış bir rapor olması, ama diğer taraftan Toynbee tarafından hazırlanmış bir de mavi kitap var. Lord Bryce'la birlikte. Bu da Ermenilerle alakalı hazırlanmış ve Türklerin Ermenilere nasıl kötü davrandığını anlatan, daha sonrasında kendisinin de bunun hazırlanan kitabın bir propaganda amacıyla hazırlanmış olduğunu itiraf ettiği bir kitap. Yani haliyle bizim tahminimiz Toynbee'nin koordinatörlüğünde pek çok kişinin enformasyon bürosunda, o dönem içerisinde İngiltere'nin 3 farklı istihbarat kısmı söz konusu. Savaş ofisi var, denizcilik istihbarat var, bir de enformasyon ofisi var. Enformasyon ofisinin hazırladığı pek çok kişi, uzman tarafından çalışıp Toynbee tarafından kaleme alındığını düşündüğümüz bir belge. Bu belgede şöyle bir durum söz konusu. Toynbee'den talep edilen şeyler, yani bu mavi kitap içinde talep edilen şeylerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir algı oluşturmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesini sağlaması. Bu nedenle Mavi Kitap da aynı şekilde yazılmış. Bu belgede de hemen hemen bununla alakalı faaliyetler olduğunu görebiliyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl savaşa dahil edebilirsiniz o dönem içerisinde? Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak karnını oynamışlar. Bu da Ermeniler olmuş oluyor. Bakınız şöyle söyleyeyim. 19. yüzyılın başlarında Lovie Perkins denilen bir American Board of Commissioners Missions dediğimiz Amerikan Board kısacası bir misyoner örgüttür. Bunlar İzmir'e geliyorlar ve İzmir'e geldiklerinde bu misyonerlik faaliyetlerini şöyle açıklıyorlar. Amerika menşelidir bu, dediğim gibi. Dinden dönmüş Doğu Kilisesi'ni dine döndürmek, dinsiz Türkleri dine kazandırmak. Yani sizin zaten İslamiyet'i hiç din olarak görmüyor ve onları dine kazandırmak. Diğer tarafından da dinden dönmüş olan, işte kendileri protestandır, Doğu Kilisesi'nde kendi dinlerine, mezheplerine çekmeye çalışıyorlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunlar çok hızlı bir şekilde ilerlemişler. Anadolu'nun, daha doğrusu Osmanlı'nın her yerinde şeylerini açmışlar. Misyoner istasyonlarını açmışlar. Fakat bu Müslümanlar üzerinde işlememiş. Çünkü İslamiyet'te dinden çıkış yok. Yani dinden çıktığınız zaman mürtet olursunuz. İslami usule göre bunun cezası da öldürülmektir. Ama daha sonraki dönemlerde dinden çıkanlara böyle bir şeyin uygulanmadığını da görüyoruz. Tabii bu sadece şu manaya da gelmez. Yani misyonerler çalıştı, döneceklerdi ama bir can korkusu vardı falan değil. Netice itibariyle İslamiyet'e canı gönülden inanmış Anadolu halkının dönmediğini biliyoruz. O zaman neye yöneliyorlar? Ermenilere yöneliyorlar ve Ermenileri işte açtıkları okullarda yahut pek çok yerde açtıkları istasyonlarda Ermenileri eğitiyorlar. Ermenilere okullar açıyorlar. Bunu işte elinizdeki Asya'ya Bisiklet Üzerinde Geçmek kitabında biz bahsetmiştik. Şöyle, Asya'ya Bisiklet Üzerinde Geçmek, iki tane Amerikalının İstanbul'dan çıkıp Pekin'e kadar takip ettikleri bir yoldan bahsediliyor.
1: Bunu da göstereyim.
0: Tabii.
1: Kitabı da buyurun hocam, devam edin siz, ben yönetmenimden rica edeyim.
0: İstanbul'dan yola çıkıyorlar. İstanbul'dan yola çıktıklarında diyor ki işte geldik Ankara'ya, sonunda yıldızlar ve şeritler. Daha sonra diyor devam ettik bisikletle yola, Kayseri'ye geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Sivas'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Erzurum'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler.
1: Nedir
0: Bu,
1: yıldızlar ve şeritler?
0: ben de bunu çözmekte epeyce bir zorlanmıştım. Bazen üzerinde çok çalıştığınız zaman değil, ama durup biraz geriden baktığınız zaman fark ediyorsunuz. bir film izlerken bir Amerikan filminde fark ettim. Amerikan bayrağını gördüğümde aydınlandım. Dedim ki evet, yıldızlar ve şeritler Amerikan bayrağı. Yani bakın, İstanbul'dan yola çıkıyorlar ve durdukları her yerde yıldızlar ve şeritlerden bahsediyorlar. Yani Amerikan bayraklarından bahsediyorlar. Bu Ankara'da, Kayseri'de, işte Sivas'ta, Erzurum'da ki daha sonrasında Çin Seddi'ne kadar gidiyorlar. Buranın her yerinde karşılaştıkları şeyler yıldızlar ve şeritler. Yani ne kadar yaygın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Ve bunlar hep Ermeniler üzerine çalışmışlar. Haliyle Ermenileri Fransızlarla birlikte bir milli bilinç kazandırma arzusu içerisinde olmuşlar. Belgede de Ermenilerle ilgili bahsedilerek, işte Türkler Ermenilere kötü davranıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan, bunlardan bahsederek Amerikalılara bak, sizin yüzünüzden, siz burada değilsiniz, Amerikalılar çok sahipsiz kaldılar ve bunda siz de sorumlusunuz deyip Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında savaşa çekmeye çalışmak amacıyla hazırlanmış hem Mavi Kitap hem bu belge diyebiliriz. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Bir tarihçi olarak bu belgeyi elimize aldığımız zaman, yani bu bir istihbarat raporudur. Toynbee tarafından yazılmıştır. Yani yanlıdır. Bu hiçbir işe yaramaz diye bir kenara atmak uygun değil. Ama buradaki yazan her şeyin doğru olduğunu peşinen kabul edip bunu alıp aynı şekilde kullanmak da doğru değil. Hı. Haliyle belli bir süzgeç içerisinden geçip çaprazlama doğrulamalar yaparak belgenin içerisinde ön yargıları çıkarıp gerçek bilgiye ulaşma gayreti içerisinde olduğumuzu söylemek lazım. Yine de şu açıdan bakmak gerekir ki belge bir düşman devletinde olmuş olsa Panturanizme, Pantürkizme yahut İttihat Terakki'nin faaliyetlerine dışarıdan bakıp dışarıdan değerlendiren bir göz olması açısından önemli bir belge. Hı-hı. Ama dediğimiz gibi bu bir algı üretme belgesi. Yani o dönemin gerçeklerinden ziyade, gerçekleri içerdiği kadar o dönemdeki düşman bir devletin algı oluşturma politikası olduğunu da söylememiz lazım.
1: İngiliz arşivlerinden, İngiliz çıktı arşivlerinden bu. Peki izleyen tarihçiler ya da meraklılar için kodunu paylaşma da sakınca var mı?
0: Tabii şeyde
1: CAB yazıyor, paylaşayım mı?
0: Evet, tabii buyurunuz.
1: Teyit etmek isterler
0: bunun
1: mi bilmiyorum.
0: Bunun yayını yapıldı zaten Sayın Hocam. Şeyde kendi analizini de yapmış vaziyetteyiz biz.
1: Onu da söyleyin hocam. Belki ulaşmak isteyenler belgeyi incelemek isterler. CAB 24 33 82.
0: Evet, 82. Yalnız buna tam olarak ulaşamayabilirler. Bunu biz ulaştığımızda bu belgenin taranmış hali yoktu.
1: Hmm.
0: İngiliz arşivlerinde şöyle bir şey yapıyorlar. Bu arada şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin arşiv yönetimine ve bundan sorumlu olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde en kolay ulaşılabilen ve en ucuz arşiv sanırım bizim arşivimiz. İngiltere'deki arşive ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra belgeyi buluyorsunuz. Pek çok belgenin taranmadığını görüyorsunuz zaten. İşinize yarar olduğunu düşündüğünüz belgeyi ilk önce bir kontrol ettirmek için ücret ödüyorsunuz. Kontrolünü sağlıyorlar. Sağladıktan sonra size belgeyle ilgili, fiziki durumuyla ilgili, içinde kaç tane başlık var, kaç sayfadan oluşuyor, haritası, resmi var mı, bunları söylüyorlar. Daha sonrasında size bir fiyatlandırma veriyorlar. Siz bu fiyatlandırmayı ödediğiniz takdirde size bunu taratıyor PDF olarak. Sonrasında bir link yolluyorlar size. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Biz bu şekilde edindik.
1: Bir araştırmacı için meşakkatli bir arşiv.
0: Meşakkatli bir arşiv ama şöyle söyleyeyim, zor ulaştığınız şeyler çok daha keyifli oluyor. Yani ama yine de dediğim gibi bir tercih yapacak olmuş olsam bizim arşivlerde çalışmayı çok daha fazla tercih ederim.
1: Hocam konuşurken satır aralarında kullandığınız terimler var. Daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Yani sık sık da kullanacağız. Pan-Türkizm, Panturanizm, Pan-İslamizm. Bu kavramları ne anlattığını ve nerede ayrıldıklarını biraz kısa da olsa bize anlatır mısınız? Ne farkları var birbirlerinden?
0: Şöyle söyleyeyim, ortaya çıkan bir panturanizm kısmı söz konusu. Panturanizmden başlayarak Pantürkizm'e gelmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Avrupa'da o dönem içerisinde bu tür milliyetçilik akımları, yani panislamizm, efendim panislavizm, pancermenizm, hatta panitalyanizm bunlar çok meşhurlar ve bu devletleri bir arada, yani Slavların bir araya gelmesi, Cermen halklarının bir araya gelmesi, İtalyan

0: İtalyanların toplanması. Çünkü İtalyanlardan çok fazla bahsetmiyoruz. Biz İtalya'da bir birlik yok. Kont Cavour'un gayretleri neticesinde ortaya bir İtalya çıkar. Yoksa Piemonte diye anıyoruz biz orayı. Aynı şekilde Prusya diye bahsettiğimiz bir Almanya'dan bahsediyoruz. Bunlar olduğunda bunların biraz daha kültürel kökenli olduğunu görüyoruz. Bu sırada Macarlar kendilerini koyacak bir yer bulamıyorlar. Diyorlar ki biz Slav değiliz, İtalyan değiliz, Cermen ırkına da bağlı değiliz. Biz neyiz o zaman kısmı ortaya çıkıyor. İşte burada Arminius Vanberi isimli bir araştırmacı diyelim, araştırmacı ortaya çıkıyor. Bu 20 dil bilen, çok ciddi manada kültürümüze hakim olan, sadece bize değil İslam kültürüne de hakim olan bir araştırmacı kılık değiştiriyor. Kılık değiştirdikten sonra Orta Asya'ya kadar gidiyor. Türkistan'a kadar gidiyor ve burada kendi kökenlerini arıyor. Sonrasında da kendilerinin Turan olduğuna karar veriyor. Ve bu Turan kısmını dil üzerinden giderek, Ural Altay dil, işte sondan eklemeli dillerden bahsederek diyor ki Macarlar, Finler, hatta Estonlar ve Türklerle birlikte Moğolları içine katan büyük bir Turan, yani bunların Turan halkı olduğundan bahsediyor. Ve bütün bu Turan halkının bir araya geldiği bir panturanizmden bahsediyor. Tabii bu Avrupa'da meydana gelen bir panturanizm. Diğer taraftan bizim yani Osmanlı içerisinde baktığımızda, hadi şunu da söylemek lazım. Rapor bundan şöyle bahsediyor. Diyor ki Macarlar diyor kendilerine bir destek bulabilmek amacıyla kendilerini Turani kavimlerden biri olarak gördüler ama Osmanlı Devleti onlara da çok ilgilenmedi diyor. Yani Osmanlı hep diyor siyasi çıkarlarıyla ilgili olarak onlarla ilişki kurdu. Yani bir ırki temelden, bir kültürel temelden Macarlarla ilişki kurmadığını söylüyor. Bizim tarafımıza geldiğimiz zaman, yani panturanizm dediğimiz zaman, Ziya Gökalp bunu sistemleştirir. O da der ki Turan Türklerin yurdudur. Haliyle panturanizm de bütün Türklerin bir arada olduğudur. Yani biraz daha ırk menşeili bakıp panturanizmi bu şekilde bahsediyor. Ha, şimdi biz daha geniş manada panturanizmden bahsediyoruz. Pantürkizm sadece Türk devletlerinin, daha çok ırka dayalı olarak Türk devletlerinin bir arada olduğu büyük devletten bahsediyoruz.
1: Çok sade anlattınız ve ayrıştırdınız. Ama hocam şurada şuna inanmakta biraz güçlük çekiyorum açıkçası. Zamanında Avrupa Türkçülük ve Turancılık, yani Türk dili ve kökenleriyle çok ilgilenmiş. Yani az önce söylediğiniz Vanberi, tamam, bir dil bilimci, bir bilim adamı, kılık değiştirip coğrafya. Yani bir insanın, ya da sadece Vanberi değil ki, hani tarih programlarında geçen haftalarda sürekli konuştuğumuz farklı isimler de var. Türkçülük üzerine kitaplar yazan yabancılar. Ben şunu algılamakta zorlanıyorum. Kendi kökenlerini aramak için bir yolculuğa çıkıp ben Turancıyım ya da Türkçülük üzerine bir iddia ortaya koymak, bir kendi için bir dert olmasa gerek. Yani Avrupalılar, bilim adamları ya da siyasetçiler, o dönemin fikir insanları biraz Türkçülük üzerine, milliyetçilik üzerine fazla kafa yormuşlar gibi. Bunda bir art niyet seziyorum ben açıkçası. Bir merak, bir keşif değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Buna aslında birkaç noktadan bakılabilir. Bunlardan bir tanesi işte az önce bahsettiğim Macarlar. Macarların bir yere tutunabilme arzularından, yani bir boşlukta hissedip ben de oraya dahilim, ben de Turan'ın bir parçasıyım deme ideali üzerinde durabiliriz. Haliyle bu kısımdan baktığımızda şey olabilir. Daha romantik bir panturanizm görebiliriz. Ama ilginç bir şey de söyleyeyim. Mesela Vanberi Yahudidir. Aynı şekilde Leon Cohen Orta Asya'da, Orta Asya ile ilgili çok ciddi bir kitap yazmıştır. Göktürkler,
1: O da
0: Uygurlar.
1: Yahudi.
0: O da
1: Cohen.
0: Yahudidir. Sonrasında işte bizimle ilgili Türklerle ilgili çalışma yapan Avram Galanti, o da Yahudidir. Diğer taraftan Tekinalp Yahudidir. Ama bunların yaptıkları çalışmaların, yani evet farklı milletlerden ama yaptıkları çalışmaların gerçekten Türklerle alakalı çığır açıcı şeyler olduğunu görüyoruz. Mesela Nihal Atsız Türk tarihini Türkler yazmalı diyor. Ama Cohen yazdığı kitaptan çok ciddi etkilendiğini de söylüyor. Yani aynı şekilde Ziya Gökalp de aynı şeyi söylüyor. Yani insanların

Osmanlı'da evet bizim İslamiyet'ten önce ve Osmanlı'dan önce de bir geçmişimiz söz konusu. Bizim buraları da araştırabilmemiz lazım kısmı ve bununla ilgili araştırmaların başlaması onunla da alakalı. Diğer taraftan baktığımızda bu çalışmaların farklı bir yönü.

0: kurduğundan bahsediliyor. Hatta yine söyleyeyim. Şu meşhur Theodor Herzl'le görüşmeyi Vambery ayarlamış 2. Abdülhamid'e. Yani ne kadar yakın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Bu çalışmalar bize çığır açmış ama diğer taraftan evet bir bilgi toplama durumu da söz konusu olmuş. Yani topladıkları bilgiler düşmanını daha yakından tanı fikri üzerinden değerlendirilebilir. Yani bu konuda evet haklısınız. Yani bir art niyetin olduğu bazı yerler söz konusu olabilir.
1: Bu az önce konuştuğumuz konu çerçevesinde Turancılığın Avrupa da ortaya çıktığı iddiası ne kadar doğru? Tehlikeli bir soru mu?
0: Şimdi raporun söylediği şeylerden bir tanesi de diyor ki milliyetçilik yapay. Yani Osmanlı içerisindeki milliyetçilik yapay bir milliyetçilik diyor. Bu çok şey yani biraz Edward Said'in oryantalizmine giren bir durum. O şöyle söylüyor o oryantalizmde. Doğu'da özgün bir fikir üretilemez. Bu yani muhtemelen batıdan alınmıştır diyor. Bununla ilgili bir arkadaşımın çok güzel bir şey var. Dedi ki hocam bunu şöyle şey yapabilir miyiz? Mesela işte Türklere özgü bir yemek var. Bu yemeği yabancı bir şef geliyor ve bizim ülkemizde pişiriyor. Bu yemek yabancı bir yemek mi olur? Yoksa bizim yemeğimiz mi olur? Evet bizim yemeğimiz olur. Yani dışarıdan başka birisinin panturanizmle ilgili kitap yazıyor olması, Türkçülükle ilgili kitap yazıyor olması bunu yapay olarak nitelendirmemize sebep olmaz. Yani bir de diğer taraftan bakmak lazım. Yani bu
1: hocam çok özür dilerim. Diğer tarafa gelelim çok güzel bir yerde çünkü bırakmak istiyorum. Aramız var kısa. izleyicilerimiz de merak etsin diğer bakış açısını. Müsaadenizle araya gitmek istiyorum. Kısa bir aramız olacak. Ardından Türkçülüğü konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: An ve Zaman'a devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesini farklı coğrafyalarda nasıl algılandığını, tarif edildiğini konuşuyoruz ve analiz ediyoruz. Tabii ki önemli belgeler üzerinden de okumalar yapıyoruz. Hocam, Turancılık düşüncesini farklı bakış açılarıyla değerlendiriyorduk. Başka bir bakış açısıyla ise dediniz, ben orada araya gittim. Buyurunuz, devam edebiliriz.
1: Burada Türk milliyetçiliğinin Avrupa menşeli ve yapay olması üzerinde duruyor belge. Bu iddiasıyla ilgili bahsetmek istiyordum. Orhun kitabelerine baktığımız zaman, Orhun kitabelerinde mesela işte Türk Oğuz beyleri milleti işit diye başlayan, işte yukarıda gök basmasa, altta yer yarılmasa senin ilini töreni kim bozabilir diye bir ifade geçiyor. Şimdi biz bir milliyetçilikten bahsediyoruz, Türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz ya da işte Bilge Kağan'ın yukarıda mavi gök, altta kızıl yer yaratıldığında ortasında Türk oldu diyor ve kendisinden bahsediyor. Şimdi daha iptidai olmakla birlikte, yani 1789'daki çağdaş milliyetçilikten biraz daha farklı olmakla birlikte, bu dönemden itibaren Türklerde bir milliyetçilik şuurunun olduğunu, Türklük şuurunun olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Avrupa'da, yani işte Vanberry ile Cohen'le birlikte Avrupa'da ortaya çıkmış gibi görünse de, yani bir etkilediği doğrudur. Ama asıl karşılığının Türklerin köklerinde yattığını ve Türklük bilincinin çok daha öncesinde Türklerde var olduğunu söylemek lazım. Yani ve bu belli şartlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Yani Yusuf Akçura'nın dediği gibi belli teamüller neticesinde ortaya çıkmak zorunda kalmıştır.
0: Ki şunu savunuyor Yusuf Akçura, geleceğin Türkçülükte olduğunu savunuyor. Yani aslında oraya da siz parantez açmışken girelim. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük arasında bir karşılaştırma yapıyor, değil mi?
1: Tabii.

0: Yani aslına bakarsanız bunun fikrin değiştiğini görebiliyoruz. Yusuf Akçura'dan da başlıyor. Aslında Niyazi Berkes'in şöyle bir anısı var. Kitabında bahsetti. Diyor ki, üç tane Osmanlı 19. yüzyılın sonlarında National Bibliothèque kütüphanesine giderler Fransa'ya. Fransa'da kütüphanede çalışmak istedikleri için kütüphaneci onlara bir form verir. Formu alırlar. Formda millet kısmına şey yazarlar. Müslüman yazarlar. Sonra götürürler. Adam şeyler alır, formları. Der ki bu sizin mensup olduğunuz dinle alakalı bir şey. Bu milletinizi soruyor der. Üç Osmanlı alırlar tekrar yeni formları, gider ve oraya Osmanlı yazarlar, geri getirirler. Kütüphaneci der ki bu da sizi yöneten ailenin adı. Ben size milletinizi soruyorum der. Bizimkiler anlam veremezler buna. Derler ki yani ne yazacağız buraya? Siz nereden geliyorsunuz der. İstanbul'dan geliyoruz. Orada birini gösterir. Der ki bak bu da İstanbul'dan geliyor. O Ermeni. Bu da İstanbul'dan geliyor. O Rum. Bizimkiler o sırada derler ki ha o zaman biz Türk'üz. Bakın bizdeki düşünce hep bir Osmanlıcılık. Daha sonrasında bir İslamcılık. Yani ümmetçilik. Daha sonrasında Türkçülüğe geldiğini görüyoruz. Ki bu üçünün de amacı Osmanlı Devleti'ni kurtarmak. Yani düşünün o dönem içerisinde bir aydınsınız. Aydın olarak ülkenin kötüye gittiğini görüyorsunuz. Parçalanıyor. Aleyhinize her taraftan saldırılar söz konusu ve ülkeyi kurtarma arzusu içerisindesiniz. Neler var? Hristiyan topluluklar var Balkanlarda. Arap Yarımadası'nda Müslümanlar var. Hepsini birleştirebileceğiniz tek bir pota var. O da Osmanlıcılık olmuş oluyor. Bunu formülize eden aslında 2. Mahmut. 2. Mahmut da der ki ben Tebaam'da Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Yahudi'yi Havra'da birbirinden ayırırım. Yani bunlar benim için eşittir. Sadece ibadet ettikleri yerde fark ederim bunların dinini diyor. Ve bu şekilde bir tabirde yani Osmanlıcılık bu şekilde devam ediyor. Yani zaten Osmanlı da kendisine, Osmanlı aydınları da kendisini bu şekilde görüyorlar. Aslına bakarsanız Osmanlı'nın son dönemine kadar resmi politika, devlet politikasının Osmanlıcılık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hala Anadolu içerisinde Ermeniler ve Rumlar olmasından dolayı bu Osmanlıcılık devam eder. Ama Balkanların kaybedilmesiyle birlikte elde kalan Arap Yarımadası'ndan dolayı burayla ilgili bir İslamcılık ortaya çıkacaktır. İslamcılıkla Türkçülüğün de birlikte devam ettiği bir dönemin olduğunu söylememiz lazım. Ama Türkçülüğün tam olarak yükselişe geçmesi Balkan Harbi ile birlikte oluyor. Yani Balkan Harbi'nde Balkanlardaki halk orada işte
1: Kültürel uyanış mı desek?
0: kültürel uyanıştan daha çok yani insanları bir araya getiren şey birazcık acı. Ya Balkan'ın çok ciddi bir hezimet. Bu hezimet neticesinde oradakiler yüzyıllardır orada yaşamışlar, birlikte yaşamışlar, komşuluklar etmişler. Osmanlı'nın engin hoşgörüsü içerisinde beraberlermiş. Ama sonrasında işte Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bunlar kurulduktan sonra bunların içerisinde yaşamak bizimkiler için gerçekten yani oradaki Osmanlı bakiyesi için gerçekten çok zor anlar yaşatıyor. Özellikle Balkan Harbi'nden sonra sadece Türk ve Müslüman oldukları için acı çekmeye başlıyorlar. Ve bundan dolayı Türk ve Müslüman olduklarından dolayı Osmanlı sınırlarına gelmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ne yapıyorlar? İstanbul'a doğru, sınırlara doğru göç ediyorlar. Bakın şöyle bahsedeyim size. Düşünün İstanbul'dasınız yine. Balkan Harbi yeni bitmiş. Bir yerde oturmuşsunuz, çay içiyorsunuz. Yan taraftan bir aşık elinde bağlamasıyla bir türkü söylüyor. Ak kağıt üstünde kara yazayım, Selanik'te ben bir müftü kızıyım, düşmanlar içinde nasıl gezeyim, yetiş imdadıma üçüncü ordu. Şimdi siz bunu duyuyorsunuz. Selanik'teki müftü kızı düşmanlar içerisinde gezebilir durumda değil ve üçüncü ordudan yardım istiyor ve siz elinizden hiçbir şey gelmeden orada duruyorsunuz. Haliyle bunu gördüğünüzde milli şuurunuz gittikçe yükselmeye başlıyor. Ve bu milliyetçilik yani özellikle Balkan Muharebe savaşlarından sonra daha kristalleşti diyebiliriz.
1: Hocam, şöyle ki farklı bölgelerde yaşayan Türk gruplarının birbirinden haberdar etme için mücadele veren isimler var. Bunlardan bir tanesi İsmail Gaspıralı, değil mi? Neler yapıyor ve yani o dönemde şimdi bugünkü gibi internet yok, televizyon yok hocam. Yani buna rağmen gazeteler, işte matbaalar, yeni okullar, demir yolları.

0: ticaret yolları, yani farklı bölgelerdeki o Türk topluluklarını nasıl birbirine bağlıyor ya da bağlama arzusunu taşıyor Gazprom?
1: Şöyle söyleyeyim, Gazpralı Kırım Türkü. Kırım gerçekten çok önemli bir yer. Eğitim açısından da çok önemli bir yer. Yani Osmanlı için de çok ayrı bir yerde. Kırım fethedilmemiştir. Kırım Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Gedik Ahmet Paşa o dönem içerisinde Kırım yardım ister. 1475 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yardıma gider Osmanlı donanması. Yardımdan sonra Fatih dönemidir. Teklif edilir Kırım'a. Osmanlı'ya katılmak ister misiniz diye ve Osmanlı Devleti'ne katılırlar. Bakın protokolü söylüyorum size. Padişahın hemen altında Kırım Hanı, onun altında Vezir-i Azam. Hatta bir dönem Avrupa'daki krallar Vezir-i Azam'a eşit. Hatta daha ilginç bir konu, Osmanlı padişahında yani Osmanlı sülalesinde tahta geçebilecek birisi kalmazsa Kırım Hanı Osmanlı tahtına geçiyor. Kırım bizim için bu kadar önemli. Ama küçük Kaynarca ile birlikte kaybediyoruz. Daha sonra 1783'te tamamen şeye katılıyor. Rusya'ya katılmış oluyor. Rusya çok tehlikeli görüyor onları. Özellikle Kırım Harbi'nden sonra buradan Kırım Türklerinin sürülmesini istiyor. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Kırım Türklerinin bilgi ve kültürünün yüksek olmasıyla alakalı bir durum. Burada bir arada olmalarının, Kırım Türklerinin bir arada olmasının Rusya'nın bekası için, ilerisi için problem olacağını düşünüyor. Ama dediğimiz gibi kültürün çok yüksek olması doğrudan bir silahlı mücadele yerine stratejilerini iyi belirleyip bu stratejiler üzerinden yürümelerine sebep olmuş. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi İsmail Gaspıralı. Dilde, fikirde, işte birlik fikriyle ortaya çıkıyor. Diyor ki yani bir tarafta bakıyorsunuz işte Doğu Türkistan var Çin'in hakimiyetinde. Türkistan bölgesine bakıyorsunuz Rusya'nın hakimiyetinde. İşte Osmanlı görece daha iyi durumda ama Azerbaycan'ın bir kısmı İran elinde. Bunların hepsini tek bir devlet altında toplamak yani bir Pan-Türkist devlet, Büyük Turan devletini kurmanın çok mümkün olmayacağını fark ediyor. Ve diyor ki dilde, fikirde, işte birlik sağlamamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? İlk önce dilde bir birlik sağlamamız lazım. Ve Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlayacak. Yani biz bunları bahsederken hemen Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başladı diye bahsediyoruz ama değil. Eşi Zühre Hanım bütün evlendikten sonra takılarını veriyor. Ve bu takıların neticesinde hatta kendisi de dizgici olarak çalışıyor Tercüman Gazetesi'nde ve bu Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlıyorlar. Tercüman Gazetesi'nden beklenti de şu, Gaspıralı'nın söyledi. Diyor ki İstanbul'da bir hamalla Şarki Türkistan'daki bir koyun çobanının, deve çobanının okuyup anlaması diyor. Ve bunu işte yine aynı kitaba atıf yapacağım. Asya Bisiklet üzerinde geçmekte iki Amerikalı İstanbul'dan Çin Seddi'nin batısına kadar Türkçe hariç hiçbir dile ihtiyaç duymadan gittik diye söylüyorlar. Bakın başarmış. Ama bu tercümanın da bir önemi söz konusu. Şimdi dedim ki İsmail Gaspıralı gerçekten Kırım için çok önemli. Bir de Abdülcemil Kırımoğlu var. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Kırım Türklerinin lideridir, efsane lideridir. Onu da söylememiz lazım. Biz kendisiyle ilgili bir kitap
0: Hemen göstereyim.
1: hazırlama şerefine eriştik. Bu kitabı hazırlarken de kendisiyle yaklaşık 6 defa Kırım'da kendi evinde görüşme fırsatımız oldu.
0: Sizi misafir etti.
1: Bizi misafir etti sağ
0: Ne
1: olsun.
0: güzel.
1: Yani hayatım boyunca unutmayacağım müthiş anılar ve yani sadece ben kendisiyle röportaj yapmak için gittim ama konuşması, bize nasihatleri gerçekten inanılmazdı. Onun bir anısını anlatmam lazım size. Henüz 17 yaşındayken biliyorsunuz 1944'te kendisi 6 aylıkken Özbekistan'a sürülürler. Kırım yani İkinci Dünya Savaşı sırasında İkinci Dünya Savaşı biter. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Potsdam Konferansı'nda Sovyet Rusya Türklerden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden toprak talep edeceğini bildirir müttefiklere. Yani İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Boğazlardan en azından üs istiyorum der. Ardahan istiyorum demeye başlar. Ve bunun üzerine geride kimseyi bırakmamak adına Türkiye'ye olası bir saldırı sırasında Kırım Türklerinin kendisine sıkıntı çıkarmaması adına 1944'te bir gece yarısı Kırım Türklerini alır ve Özbekistan'a sürer. Bu sürdüğü sırada Kırımoğlu şöyle anlatıyor.

0: annesinin hikayesini. Diyor ki annem diyor gecenin bir yarısı Ruslar geldi. Geldikten sonra bizi evden diyor dışarı çıkarırlarken annem diyor Kur'an-ı Kerim almış. Bunlar kesin bizi öldürecek diye. O sırada diyor bir Rus asker demiş ki Kur'an-ı Kerim bir işine yaramaz. Un al demiş. Annem diyor o sırada diyor bir torba un aldı. Aylarca trende mola verilmeden aç susuz bir şekilde Özbekistan'a kadar götürüyorlar ve bir sürü yani bu sadece bir göç değil, bir sürgün değil, bir soykırım. Kırım Türklerini soykırıma tabi tutuyor Sovyet Rusya ve Özbekistan'a gönderiyor. Özbekistan'da gittiklerinde de gerçekten çok kötü bir ortamla karşılaşıyorlar. Çünkü Özbeklere söylenen şey size getireceğimiz kişiler 2. Dünya Savaşı'nda babalarınızın, abilerinizin ölmesine sebep olan hainleri getiriyoruz diyorlar. Velhasıl buraya yerleştikten sonra bir hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gerçekten çok zekiler ve ticaretten de çok iyi anlıyorlar Kırım Türkleri. Hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gelelim mezunun aslına. Kırımoğlu 17 yaşındayken kütüphaneye gidiyor. Kütüphanede Tercüman gazetesini görüyor. Eve döndükten sonra babasına soruyor. Babasının ismi de Abdülcemil'dir. Diyor ki baba ben Tercüman diye bir gazete gördüm. Bu gazete nedir? Bana aynen şöyle anlattı. Babam birden ayağa fırladı. O gazeteden bir parça olsun getiremedin mi dedi bana. Ben de baba aklıma gelmedi dedim. Yapabiliyorsan getir dedi. Ve bir sonraki hafta gittiğimde ondan bir parçayı koparıp koynuma sakladım ve getirdim. Babam onu aldı, dizlerinin üstüne çöktü ve ağlamaya başladı. Babam aylarca onu katladı ve tam kalbinin üzerindeki cebine koydu. Ne zaman Kırım Türkleri bir araya gelmiş olsalar babamla 7-8 arkadaşı önce ortaya diz çökerler. Diz çöktükten sonra babam kutsal bir emaneti çıkarır gibi onu çıkarır Tercüman gazetesini bakar ve hepsinin gözleri dolardı. Baba bu ne kadar önemli dediğimde bizim için Kur'an'dan sonraki ikinci metindir dedi bana diyor. Bakın Tercüman gazetesinin nasıl bir önemi olduğunu, Kırım Türkleri için ne kadar önemi olduğunu anlatan çok önemli bir anekdot. Ve Gaspıralı başarmış. İstanbul'daki Hamal'da, Şarkı Türkistan'daki koyun çobanı da, deve çobanı da aynı şeyi okumuş ve anlamışlar. Aslına bakarsanız yani bir şey yapılabiliyor. Bunu yani işte günümüzde baktığımız zaman Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmuş olması, bundaki işte ortak alfabeye geçiliyor olması, bunun yapılabileceğini, daha önce yapıldı ve şimdi de yapılabileceğini göstermesi açısından bizim için gerçekten çok önemli ve çok umut verici şeyler.
1: Hocam Özbekistan dediniz. Özbekistan o dönem nasıl bakıyor turancılık kavramına?
0: Oranın çok ilginç bir durum söz konusu. Orası kendisini hep Turan olarak görüyor. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kitabı hazırlarken oraya kadar dayandırdık. Belgelerde geçiyor. İran'a karşı Osmanlı Devleti Buhara Hanlığı var o dönem içerisinde. Buhara Hanlığı'ndan yardım talep ediyor. Yardım talebine verilen cevap işte atıyorum 50 bin Turan ordusu emrinize hazırdır diyor. Kendilerinden Turan olarak bahsediyorlar. Ve hep Turan ordusu olarak bahsediyorlar. Abdülmecit döneminde bir şeyleri var, mektupları var. Diyorlar ki bir halifezadeyi bölgeye gönderin, yanına 20 bin asker verin, kendisini burada Turan padişahı ilan edeceğiz diyorlar. Buna Osmanlı Devleti cevap vermiyor. Daha sonrasında tekrar yazılan bir yazı söz konusu. Bu yazıda da diyorlar ki biz Osmanlı Devleti'ne, Turan elleri olarak Osmanlı Devleti'ne katılmak istiyoruz diyorlar. Bakın hep bir Turan vurgusu, Turan'dan bahsediyor, Turan vurgusu yapılıyor. İlginç bir şekilde bu tarafa doğru geliyorum. Milli mücadelede Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandığımızda Buhara temsilcileri Anadolu'dalar. Ve Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri telgrafta küçük Turan ordusunun büyük zaferini kutlarız yazıyorlar. Yani sadece kendilerini Turan ordusu olarak görmüyorlar. Bizim ordumuzu da Türkiye'nin ordusunu da küçük Turan ordusu olarak görmüş oluyorlar. Hatta burada yeri gelmişken onu da ifade etmem lazım. Gelirlerken yanlarında getirdikleri hediyeler Astragan kürk getiriyorlar. Bu hakimiyet belirtisi. Önemli bir kürk. Mustafa Kemal Paşa'ya kalpak yapabilmesi için boz renkli bir kürk getiriyorlar. Aynı şekilde Batı Cephesi komutanı olduğu için İsmet Paşa'ya da bir kürk getiriyorlar. Üç tane

0: kılıç getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'ya, bir tanesi Batı Cephesi Komutanı olduğu için İsmet İnönü'ye. İkincisi, yani üçüncüsü de diyorlar ki İzmir'e ilk giren komutana hediye edilsin. Ve ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Kemal Arı hocamız bu üç kılıcın hikayesinden bahsetmişti. Bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Onu da anmış olalım burada. Bir rivayete göre de Timur'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'i getiriyorlar. Bununla ilgili meclis tabutlarını bulduk. Meclis tabutlarında Mustafa Kemal Paşa'nın o dönem içerisinde bunun kutsal bir kitap olduğunu, bunun bir hediye olarak değil okunması gerektiğini, bu nedenle de meclis kütüphanesine konulması gerektiğini söyleyip meclis kütüphanesine koyduğunu biliyoruz. Bakınız, hiç kopmamış. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı neticesinde Rusya'ya esir düşen subaylarımız daha sonra kaçıyorlar ve Buhara Hanlığı'na geliyorlar. Buhara Hanlığı'nda okullar açıyorlar. İşte ceditçilik okulu açıyorlar, İttihat okulu açıyorlar, Terakki okulu açıyorlar, Usulü Cedit okulları açıyorlar. Ve burada 1920'de Burdur milletvekili İsmail Bey'in burayı bir ziyareti söz konusu. Bizim subaylarımız diyor ki biz milli mücadele devam ederken burada kalmak istemiyoruz, gelmek istiyoruz diyorlar. Onlara söylenen şey, sizin burada yaptığınız iş Anadolu'da milli mücadeledeki yaptığınız subaylık kadar değerlidir. Burada kalmaya devam edin diyor. Ben gittiğimde sizinle ilgili bir düzenleme yapacağım diyorlar. 1923'te bunlarla ilgili, buradaki subaylarımızla ilgili bir kanun çıkıyor ve maaşa bağlanıyorlar. Buhara Hanlığı'nda öğretmenlik yapan subaylar Büyük Millet Meclisi tarafından şeye bağlanıyor, maaşa bağlanıyor. Bakın bu da gerçekten çok önemli bir ayrıntı.
1: Kesinlikle. Hocam rapora dönmek istiyorum. İngiliz raporuna göre İttihat ve Terakki Türkleri tek bir çatı altında toplamak mı istiyordu? Yoksa şöyle bir soru geliyor aklımıza. Yoksa pan-Türkizmi kullanarak o savaş sırasında halkı harekete geçirmek için kullanılan bir araç olarak mı görüyordu? Program başında bunun ipucunu verdiniz ama biraz netleştirmek istiyorum.
0: Elbette İttihat Terakki'nin ilk başta yapmaya çalıştığı şey ülkeyi kurtarmak. Bu ülkeyi kurtarmak için de 1908'deki kongresi sırasında eşitlik, özgürlük, kardeşlikten bahsediyor. Bu kongreye herkes katılıyor. İşte Prens Sebahattin'den Ermeni temsilcilere kadar herkes katılıyorlar. Yani amaç bir Osmanlı'yı, yani Osmanlı'yı bir bütün halinde kurtarmaya çalışmak. Fakat Balkan Harbi'nden sonra İttihat Terakki hızlı bir şekilde Pan-Türkizm'e doğru dönüyor. Daha doğrusu milliyetçiliğe doğru dönüyor diyebiliriz. Ancak raporun belirttiği şey şu. İttihat Terakki'nin ne net olarak bir Pan-Türkist politika takip ettiği ne de net olarak bir Pan-İslamist politika takip ettiği. Bunun ikisini de kullanarak ülkeyi kurtarmaya çalıştığından bahsediyor. Diyor ki İttihat Terakki'nin en önemli yapmaya çalıştığı şey Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonların etkisinden kurtarmaya, yani kapitülasyonların bağlarından kurtarmak, daha sonrasında Anadolu'daki birliği sağlamak, üçüncü kısımda da Balkanlardan artık toprak edinemeyeceği için Asya ve Arabistan tarafında kendisine yeni topraklar edinmek olarak söylüyor. Ve bu ikisini bir çıkar çatışması olmadan kullanabildiğinden bahsediyor. Burada gerçekten önemli olan şey aslında bu. Yani kapitülasyonlardan ülkeyi kurtarmak arzusu. Kapitülasyonlardan ülkeyi kurtarmak, yani nasıl bir kapitülasyondan bahsediyoruz? Şöyle çok ciddi manada ekonomik olarak, siyasi olarak bağlı vaziyetteyiz Avrupalı devletlere ya da daha doğrusu diğer devletlere bağlı vaziyetteyiz. Biz yine az önce söylediğim sömürgecilik gibi bu kapitülasyonları da daha çok ekonomik anlıyoruz. Bakınız, Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Osmanlı Devleti savaşa girmeden hemen önce kapitülasyonları kaldırdığını ilan ediyor. Bizzat benim okuduğum belgede Amerika Büyükelçisi'nin yazdığı bir mektup var ülkesine. Diyor ki o sırada kendilerinin postaneleri var. Bakın, kapitülasyonlar doğrultusunda kendi postaneleri var adamların İstanbul içerisinde. Diyor ki kapitülasyonlar kalktı. Artık diyor size göndereceğim rapor ve mektupları Osmanlı postanelerinden göndereceğim. Korkarım ki Osmanlılar çok yakında ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar. Yani buradaki ironiye fark etmiş olmamız lazım.

0: ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar korkarım ki dediğine göre. Yani çok ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Eliniz kolunuz her şeye bağlı vaziyette. Yani Avrupalılar geliyorlar, sizde çok ciddi ticaretler yapabiliyorlar. Bu ticaretten çok ciddi kazançlar elde ediyorlar. Hatta o kadar ki bu bir Türk'le ticaret yapmak arzusu içerisinde bile olmuyorlar. Çünkü gayrimüslimlerle devam ediyorlar. Bu nereye gelmiş? Bakın iktisadi devletçilik teorisinin de sahip olan Ahmet Hamdi Başar'ın bir hikayesini anlatayım size. Ahmet Hamdi Başar şöyle söylüyor, diyor ki İstanbul'u diyor işgalden kurtardık, geldik ve artık diyor bir milli iktisat ve ekonominin Türkleşmesi meselesi oldu. Osmanlı'nın en fazla para kazandıran şirketi İstanbul Limanı'ydı. İstanbul Limanı'na gidip millileştirmek istedik ama İstanbul Limanı'na kimi başa getireceğiz? Yani kimi müdür yapacağız? Bilemiyoruz. Gittik ve oranın İsviçreli müdürüyle görüştük. Görüştüğümüzde dedik ki ona diyor, yani burada çalışan bir Türk var mı? Önce düşündü diyor, sonra dedi ki yok. Bizde hiç Türk çalışmıyor. Şaşırdım diyor. Dedim ki diyor bir tane bile mi Türk çalışmıyor sizde? Biraz düşündü ve dedi ki bizdeki hamalların tamamı Türktür dedi diyor. Hamalların başıyla gittik diyor görüşmeye. Dedim ki diyor ya böyle böyle bir durum varmış ama biz de kendimizden başka kimseye hamallık yaptırmayız. Hamallık bizim tek elimizde diye cevap verdi diyor. Bakın bu kapitülasyonlar neticesinde asli unsuru olduğunuz devletin en fazla gelir getiren şirketinde size biçilen rol hamallık. Haliyle İttihat Terakki'nin panislamizmi, pantürkizmi kullanarak Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmaya çalışması elbette ki siyasi bir başarı ya da siyasi bir deneme olarak görülebilir. Yine günümüzle bağlantı kurmak gerekirse, işte az önce söylediğim Türk Devletleri Teşkilatı'yla Türk dünyasıyla bir iletişim kurmaya gayret ediyorsunuz. Diğer taraftan bir Mekke anlaşması yapıyorsunuz. Mekke anlaşmasıyla da İslam dünyasını bir arada tutmaya gayret ediyorsunuz. Bu ikisi birbirinden çok ayrı ve yapılamayacak şeyler değil. Neticede bizim takip ettiğimiz Türkçülüğün doğrudan işte Atatürk milliyetçiliği kısmına geldiğimizde de günümüzdeki milliyetçilik kısmına da geldiğimizde ırki olmaktan daha çok vatandaşlık bağları üzerinden devam ettiğini söylemek lazım. Bu da pantürkist bir politika takip ettiğiniz zaman, yani Nazilerin takip ettiği ırkçılıkla Türk milliyetçiliği arasında çok ciddi devasa farkların olduğunu söylememiz gerekir.
1: Muhakkak hocam. Tabii Türkçülük gelişirken eski Türk tarihi işte destanlar, kahramanlar bu İslamiyet öncesi dönemde keşfediliyor. Geçmiş neden önemliydi? Nasıl ortaya konuldu? Yani toplumda ortak bir milli şuur, milli hafıza oluşturmak için hangi hikayeler ve semboller mesela bu süreçte acaba kullanıldı, ortaya konuldu?
0: Şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği şeyler aslında çok yani durduk yere ortaya çıkan şeyler değil. İşte ne mutlu Türk'üm diyene, yüksel Türk, yüksek senin için yüksekliğin sınırı yoktur. Türk evladı ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendinde güç bulacaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bunların hepsi bir özgüven kazandırmak üzerinden devam etmiş.
1: Yani yüreklendirmek için.
0: Türkler, yani Osmanlı'nın son döneminde, yani bu milliyetçilik ortaya çıkmadan önce Osmanlı aydınları kendilerini Osmanlı olarak nitelendiriyorlar. Yani İslam kimliği ön planda, aynı zamanda Osmanlı'nın tebaası olan iyi eğitim görmüş kişilere Osmanlı deniyor. Diğer taraftan Türk dediğimiz şey ise Anadolu'daki Müslüman köylülerden bahsediliyor. Ha, şuna söylemek lazım. Mesela Bulgaristan tarafından kullanılan bir söz var. Yani bu adam İstanbul'a gitse de adam olmaz diyor. Bu İstanbul'a gitse de adam olmaz diyorlar. İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için söylüyorlar. Ya çok güzel bir Gagavuz türküsü var İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Çekirgeyi nalladım, İstanbul'a yolladım, beş para verdim eline, tuskunu alsın geline diye. İstanbul çok önemli ve İstanbul harici taşra olarak kabul ediyor ve oradakiler Türk olarak nitelendiriliyor ve Türk biraz daha aşağılama ifadesi olarak kullanılıyor. Yani bunu bir hakaret olarak kullanılan şeyler var. Belgede de mesela yani ideoloji yüklü olmakla birlikte Balkanlardaki Türk varlığını yahut işte bir pan-Türkizm kurulacaksa bu diyor şeyde Türkiye'nin içerisinde değil, Anadolu'da değil. Mutlaka diyor Rusya'nın içerisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü onların kültürleri daha yukarıdadır, daha yüksektir diye bahsediyor. Yahut Balkan Harbi'nden gelenleri de Anadolu'daki diyor Türk barbarlığıyla karşılaşacaklardır diye çok ciddi bir ideolojik yükten bahsediyor. Aslında böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama dediğimiz gibi belgeye baktığımızda bir olağan şüpheli Toynbee tarafından kaleme aldığı kanaati oluşuyor bizde. Diğer tarafından bir de algı operasyonu olduğundan dolayı bunları bir araya getirdiğimizde bu tür ifadelerin neden kullanıldığını anlayabiliyoruz aslında.
1: Hocam İngiltere'nin Türk dünyası ile ilgili bir korkusu var ve bunda Alman propagandasında payı var. Osmanlı Devleti'nin o Almanya ile ittifak kurması Türkçülük ve panislamizm politikalarını nasıl etkiliyor?
0: Bu aslına bakarsanız şimdi 1815'teki Viyana Kongresi'nden bahsetmiştik. Osmanlı benim toprak bütünlüğümü siz garanti edemezsiniz demişti. Diğer taraftan geldiğimiz nokta 19. yüzyılın sonlarına doğru 2. Wilhelm'in bir Osmanlı ziyareti var. Bu Osmanlı ziyareti sırasında Şam'da bir açıklama yapıyor ve diyor ki bütün Müslümanların koruyucusuyum diyor. Ve bu gerçekten çok büyük bir mutlulukla karşılanıyor hem Osmanlı içerisinde hem diğer Müslüman halklar içerisinde. Bunları bir araya aldığımızda İngiltere bundan çok ciddi manada rahatsız oluyor. Çünkü çok ciddi Müslüman nüfusa sahip. Almanya'nın bu şekilde bir tarifte bulunması, işte Müslümanların hamili ilan etmesi İngiltere'nin Osmanlı'ya ve Almanlara karşı çok daha sert tavırlar göstermesine neden oluyor. Bütün bunlarla birlikte tabii Almanların panislamizmi, pantürkizmi destekliyor olması Hindistan'ı tehdit etmek, onun haricinde de efendim Fransa'nın ve İngiltere'nin elindeki Müslüman halk arasında bir propaganda yaparak bu propaganda neticesinde bir ayaklanmaya sebep olmaya gayret ediyor. Bununla ilgili çalışmalar olmuş mu? Olmuş. Ne yapmışlar? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte halifenin yayınladığı Cihad-ı Ekber fetvasıyla, işte yazısıyla bunları pek çok dile çevirmişler. Bu çevirdikleri çeviriyi yaptıktan sonra bunları dağıtmaya başlamışlar. Onun haricinde teşkilat-ı mahsusa tarafından Türkistan'a gönderilen şeyler var, ajanlarımız var. Burada isyan çıkarma gayretinde olmuşlar ve Kırgızistan'da bir yedi su isyanı çıkarmayı da başarmışlar. Ama bu şöyle bir şey var, yani siz bir propaganda yapıyorsunuz. Ama karşı taraf da bunun hazırlıklarını yapıyor. Nasıl ki bütün Müslümanları halife, padişah İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşmaya davet ettiyse İngiltere de aynı şekilde bizim savaşımız şeyle değil, halifeyle değil. Biz halifeyi ittihatçıların elinden kurtarmaya çalışıyoruz diye bir propaganda yapmışlar. Hı hı. Tabii bu propagandaların ortaya çıkabilmesi ya da bu propagandaların etkisinin görülebilmesi askeri güçle alakalı. Rapor da bunu söylüyor. Diyor ki pan-Türkizm ya da pan-İslamizmin diyor gerçekten ortaya çıkabilmesi ve bununla ilgili bir devlet kurulabilmesinin en büyük şeyi en büyük olana Osmanlı'nın askeri gücünden geçer diyor. Ama Osmanlı'nın askeri gücüne baktığımız zaman işte bir tarafta Sarıkamış Harekatı var. Tuğra'nın kapısı olarak görülen ve Enver Paşa'nın gittiği. Diğer taraftan Cemal Paşa'nın, hani Cemal Paşa'ya biraz haksızlık edilir. Yani gidip sürekli işte Arapları öldürdü, şunu yaptı, bunu yaptı. Hayır, Cemal Paşa orada isyancılarla ilgilenir. İsyancılar da hangi milletten olduğuna bakmaz işin aslı. Ama burada mesela bir İngiliz subayı şöyle anlatıyor. Kızıldeniz'i geçmeye çalışan ordumuzdan bahsetmiş. Diyor ki Çanakkale'ye gitmeden önce iklime uyum sağlayabilmemiz için bizi şeye götürdüler, Mısır'a götürdüler. O sırada biraz gezme imkanım bulundu diyor. Türkler diyor Kızıldeniz'i geçmek için diyor çok zeki bir hamle yapmışlar. Eşeklerin üzerinde tahta sandıklar getirmişler. Daha sonra bu sandıkları sal yapıp karşı tarafa geçmeye çalışmışlar. Ama geçemeyeceklerinden bence çok emindiler. Çünkü diyor botlarını diğer tarafta bırakmışlardı diyor. Yani binerlerken botlarını ve bir daha diyor o botları hiç kimse alamamış. Botlar diyor sırası şeklinde dizilmiş vaziyetteydi diyor. Yani bir gayret sarf ediyorsunuz. Panistemizm ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama sizin Mısır'a gönderdiğiniz birliklerinizin belli bir başarı elde etmesi gerekiyor. Pantürkizm diyor ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Pantürkizmde de Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı'nı başarması gerekiyordu. O zaman diyor bizim için çok büyük bir tehlike olabilirdi ama diyor ikisinin de şu an için bir tehlikesi kalmadı. Ne zamana kadar? Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye yürümesine kadar bir problem kalmadığını düşünüyorlar.
1: Hocam izleyicilerimiz de yazmış, onlara da hem analım selam söyleyelim hem de soruları var. Tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e teşekkür ediyoruz. Sorularınızı cevaplamış olduğumu gördüm. Sorularınız ve katkınız için teşekkürler ve Köln'e selamlar. Aynı zamanda kıymetli Gülper Refi hocamız, Profesör Gülper Refi hocamız yazmış. Rahmetli Halit Refi hocamızın kıymetli eşi. Demiş ki Özgenur müthiş bir program konuğun, gerçek bir bilim insanı. Büyük mutlulukla izliyorum, kutlarım demiş. Biz de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ve Ahmet Gürsoy'un bir sorusu var. Tam da konusu geldiği için sormak isterim hocam. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçülük anlayışı ile Enver Paşa'nın Türkçülük anlayışı arasındaki farklar neler demiş. Hatta belki de Cemal Paşa ile o ayrılıkları varsa dilerseniz değinip sorumuza cevaplamış olalım.
0: Aslında çok güzel olur. Yani Enver Paşa'nın elindeki çok ciddi bir güç. Yani Harbiye Nazırısınız, Birinci Dünya Savaşı'ndasınız ve zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bizim iki tane taarruz cephemiz var. Bir tanesi Kanal, bir tanesi de Sarıkamış. Enver Paşa'nın çok ciddi planları söz konusu. Sarıkamış'tan geçeceksiniz. Sarıkamış'tan geçtikten sonra Ruslar için bir çevreleme harekatı yapacaksınız ve Rusya'yı savaştan çekilmeye zorlayacaksınız. Bakarsanız gerçekten, yani bunu ben tabii ki askerliğini yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ancak askeri stratejiler hakkında ahkam kesecek durumda değilim tabii ki. Ama bununla ilgili olarak askeri stratejiler dersi veren bir komutanımızla konuştuğumda gerçekten müthiş bir plandı dedi. Ama eksik olan şey zamanın şartları, mevsim ve lojistik, aynı zamanda Rusların daha öncesinden bunu haber almış olmalarından bahsetti. Bu nedenle başarısız olduğunu söyledi. Başarısız olur. Amaç Türkistan'a ulaşmaktır. Türkistan'a ulaştıktan sonra hem Rusya'yı hem Hindistan'ı tehdit edebilir konuma gelmektedir. Ama tabii ki bunu başarmak için, yani Sümer yazıtlarına dayandırırlar biliyorsunuz. İşte Tanrım başarabileceğim şeyler için bana güç, başaramayacağım şeyleri kabullenmem için bana sabır, ikisini birbirinden ayırabilmem için bana akıl ver diyor. Şimdi ikisini birbirinden gerçekten ayırabilmek lazım. Rusya'nın bu gücü karşısında, lojistiğin eksik olması karşısında Enver Paşa'nın Sarıkamış'ı başarısız olmuştur. Sonrasında baktığımızda kardeşi Nuri Paşa'nın bir ileri harekatı Bakü'ye kadar bizi götürmüş. Bakü'yü bizim elimize geçirmiştir. Ama bu artık zaten her şey için çok geç bir durumdadır. Ha, bu Enver Paşa bundan vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiştir. Hani bunu bir zorunluluk olarak da görebilir. Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Batum'da bekler. Daha sonrasında, yani Mustafa Kemal Paşa'nın başarısız olması durumunda Anadolu'ya tekrar dönme niyetindedir. Ama başarı kazanılmasının üzerine kendisi Özbekistan tarafına geçer, Basmacı Harekatı'nın başına geçer ve kendi fikirleri uğrunda çarpışarak şehit olur. Bu açıdan bakabiliriz Enver Paşa'ya. Ama Mustafa Kemal Paşa'ya baktığım zaman Mustafa Kemal Paşa bunu şöyle söylüyor. Diyor ki biz hiçbir zaman Türkçülük yapmadık, pantürkizm yapmadık ama yapacağız dedik. Yapacağız dediğimiz için bizim üzerimize geldi ve bizi cezalandırdılar. Yani şey olarak söylüyorum, mealen söylüyorum, tam cümle bu şekilde değil. Hiçbir zaman İslamcılık yapmadık ama yapacağımızı söyledik, üzerimize geldiler diyor. Onun için biz savunulabilir vatan üzerinden gideceğiz diyor. Savunulabilir vatan neresi? Misak-ı millidir. İlk önce biz misak-ı milli içerisinde güçlü olacağız. Misak-ı milli içerisinde güçlü olduktan sonra, yani mecbur belli bir güce ulaşacaksınız ki daha sonrasında Türk dünyasına sahip çıkabilirsiniz. Ha, bunu da şöyle söylüyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın bununla ilgili bir söylemi var mı? Yok. Ama bazı şeyleri söylemenize de gerek yok. Yaptığınız şeyler onu size ispatlıyor zaten. İşte Hatay'ın ana vatana katılması tarihçiler tarafından şey olarak pantürkizm olarak değerlendirilir. Pantürkizm için bir hamle olarak değerlendirilir. Şah Pehlevi'nin ısrarla demir yollarını bize bir tarafa doğru yapıyorsunuz. Bir pantürkist fikriniz mi var? Yani işte daha öncesinde biz Berlin Boğazlar Bağdat 3B demir yolundan bahsediyorduk. Şimdi diyor siz işte belge de aynı şeyi söylüyor.

0: mesela Berlin'den başlayan demiryolunu Buhara'ya mı götüreceksiniz demeye başlıyorlar. Pantürkist faaliyetler göstermesinden dolayı İran Şahı Pehlevi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya serzenişleri söz konusu. Yahut 1923'te Özbekistan'da Buhara Hanlığı'nda faaliyet gösteren subaylara maaş bağlanması var. Bunların haliyle bir Turan'dan bahsetme ihtimali olabilir. Yahut Cihat Yaycı Hoca'nın bahsettiği meşhur bir Yakut lügatı hikayesi vardır. Yakutça lügat getirmiş Mustafa Kemal Paşa ve bu iki tane büyük lügatı okumuş. Teker teker notlarını almış ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. İşte Cihat Hoca'nın bahsettiği, Yakutistan'dan bu lügatı almak için bize geliyorlar. Anıtkabir'e gelip bu lügatı edinmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Mustafa Kemal Paşa'nın bir Türk birliğinden hiç bahsetmediği yahut böyle bir şey aklında asla olmadığını söylememiz biraz haksızlık olur gibi. Ama doğrudan biz şunu yapacağız da dememiş.
1: Hocam çok önemli birbirinden farklı anekdotlarım var. Sormak istiyorum çünkü sorular arasında da var. Birbirinden bağımsız kusura bakmayın. 1917'de Rusya'da devrim yaşanıyor ve Çarlık yönetimi çöküyor. Dolayısıyla Kafkasya ve Türkistan'da bir güç boşluğu ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki Türkçü fikirlerin gerçekleşmesi için bir fırsat mı doğuyor ve İngilizler buna nasıl bakıyor? Yani çünkü yani İngilizler yaşananları olduğundan daha büyük bir tehdit olarak mı görüyor, fırsat mı? Bu yaşanan olay Türkçülük açısından nasıl değerlendirilir?
0: Yani şöyle bakmak lazım. Aslına bakarsanız İngiltere hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem İkinci Dünya Savaşı'nda statikocu bir devlettir. Çünkü zaten dünyanın patronu konumundadır neredeyse. Haliyle mevcut statikonun bozulmasını istemez. Bu statiko sadece kendi lehine olan kısımlar değil. Kendi aleyhine olarak değerlendiremeyebiliriz ama Türkistan'da ne yapacağını bilemediği, ne yapacağından emin olmadığı bir pantürkist devlet olmasındansa Rusya'nın olması onun daha çok işine geliyor. Çünkü Rusya'nın Türkistan'a hakim olması, buradaki halkın kendi varlığını devam ettirebilme için Ruslara karşı bir direnç göstermesine ve Rusya ile bölge halkının arasında bir gerilim olmasına, bu gerilimin de Hindistan'ı güven altında tutacağına inanıyor. Hatta bu Türkistan hakimiyeti konusunda da büyük great game, büyük oyun diye bahsediyorlar buraya hakim olmasını. Şimdi buradan bir çekilme söz konusu. Yani işte Bolşevik Rusya diyelim. Bolşevik Rusya'nın buradan çekilmesiyle birlikte burada bir canlanma var. Canlanma olduktan sonra cumhuriyetler kurulmaya başlıyor ve bunların milliyetçi cumhuriyetler olduğunu da biliyoruz. Bu gerçekten İngiltere için rahatsız edici bir durum. Çünkü şöyle anlatmak lazım. Ukrayna'da Gagavuz Türklerinin lideri Vasili Keloğlu vardı. Biz kendisiyle bir görüştük. O şöyle söylemişti bana. Bizi seviyor musunuz dedi. Onlar Hristiyan Türkler ve aslına bakarsanız işte biz hep şey söyleriz. Azerbaycan Türkçesi bize çok yakın. Hayır, bizim Anadolu Türkçesine en yakın Türkçeyi Gagavuz Türkleri konuşur. Bizi seviyor musunuz dedi. Elbette seviyoruz dedim. Dedi ki bak biz Hristiyanız ama yine de seviyor musunuz dedi. Dedim tabii ki seviyoruz. Siz Türk değil misiniz? O da şöyle söyledi. Bizim dedi atasözümüz var dedi. Kan su olmaz. Bizim sizin de kanımız aynı dedi. Onun için dedi kan su olmaz. Biz sizi hep seveceğiz dedi. Biz Gagavuzya'ya gittiğimizde oranın belediye başkanı bizi kucakladı. Yardımlarınız için teşekkür ederiz dedi. Biz dedik ki bir yanlışlık olmasın. Bizim size doğrudan bir siz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin çok desteğini görüyoruz biz dedi. Çok teşekkür ederiz dedi. Şimdi bu bilincin sadece Gagavuzya'da olmadığını, işte Kırım'da olmadığını, mesela Buhara'da da olduğunu görüyoruz o dönem içerisinde. Mesela Osman Kocaoğlu, Osman Hoca diye geçer. Timur Kocaoğlu kıymetli hocamızın babasıdır kendisi. Orada Buhara Cumhuriyet'in kurduklarında bu boşluk sırasında yine Bolşevik Rusya ile temaslarına devam ediyorlar. Bakın şöyle bir olay anlatıyor.
1: Yine bahsi geçmişken kitabımızı da göstereyim hocam. Yönetmenimden rica edeyim Osman Kocaoğlu demişken.
0: Evet hocam. Diyor ki biz Rusya ile görüşmek için Moskova'ya gittik. Moskova'da diyor temsilcisi geldi dedi ki diyor ya sizden önce de Türk heyeti buradaydı. Bizden para istediler milli mücadele için ama biz elbette ki bu parayı veremeyiz. Bizde o kadar para yok. Ben hemen dedim ki diyor, ne kadar para istiyorlar? 100 milyon ruble dedi diyor. Biz verebiliriz dedim diyor hemen. Dedi ki diyor, yani 100 milyon ruble çok büyük para. Bizim Buhara Hanlığında Han Afganistan'a kaçmış ve hazinesi Buhara Cumhuriyeti'ne kalmış. Hemen diyor gittik Buhara'ya. Buhara'da diyor meclisi topladık. Meclisi topladığımızda bu paranın Anadolu'ya gönderilmesi gerektiğini konuştuk. Bir kişi itiraz etti diyor. Oylama yapacağız. Dedi ki diyor, bizim bu paraya ihtiyacımız olacak. Bu parayı niye gönderiyoruz? Biz kullanalım. Hemen diyor oylamayı iptal ettik. İlk önce onun milletvekilliğinin düşürülmesini oyladık. Onun milletvekilliği düştü. Sonra Türkiye'ye, Anadolu'ya para yardım yapmayı oyladık ve oy birliğiyle geçti diyor. Biz diyor tek bir kişinin bile muhalif oyuna katlanamazdık diyor. Ve 100 milyon rublenin tamamını götürüp Anadolu'ya ulaştırması için Moskova'ya teslim ettiklerini söylüyor. Şimdi bu kaynaklara baktığımızda nakit paranın Moskova'dan Ankara'ya transfer edilen nakit paranın 10 milyon ruble olduğunu görüyoruz. Onun haricinde yine Moskova'dan Türkiye'ye gönderilen silahlar, toplar, makinalı tüfekler, top mermileri, silah mermileri, bunların olduğunu görüyoruz. Ama bunları teker teker listelemiş olmamıza rağmen o dönemin şartlarında bunların ne kadar para tuttuğu, ne yaptığı ile ilgili bir fikrimiz maalesef ortaya çıkmadı. Hı hı. Yani burada şöyle bir şey var. Biz tarih yazıcılığında işte olayın tam detayından bahsetmeden sadece Rusya'dan gelenden bahsettiğimiz zaman Rusya'nın milli mücadeleye yaptığı katkıları yazabiliyoruz. Ama Osman Kocaoğlu'nun yanındaki şahitleriyle birlikte verdiği ifade, Rusya'nın milli mücadele yaptığı yardımların tamamının kendileri tarafından sağlandığını söylüyor. Hmm. Buradan gelmeye çalıştığım nokta şu. Ellerindeki bütün parayı hiçbir muhalefete bile katlanamadan Anadolu'ya gönderen bir Buhara Hanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu neyi gösteriyor? Kendilerini bizden ayrı görmüyorlar zaten. Böyle bir durum içerisinde orada kurulacak bir Turan Devleti'nin, yani artık milli mücadele için tabii çok geç olmuş olacak ama 1917 senesi için söylüyorum. Orada kurulacak bir Turan Devleti'nin otomatik olarak, ki İttihat Terakki'nin takip ettiği panislamist ve pantürkist politikaları da göz önüne aldığımız zaman, pantürkist politika neticesinde orada bir Turan İmparatorluğu kurulacak. Panislamist takip ettiği politika neticesinde de Hindistan içerisindeki 32 milyon Müslümanın isyanına sebep olmuş olabilecek. Bu nedenle burada yine daha sonrasında büyük düşman olarak görecek olmasına rağmen bir panturanist devlet bulunmasındansa Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın bulunması onun çok daha fazla işine gelecek.
1: Milli mücadele de hocam İngilizlerin korktuğu yayılmacı turancılık,
0: evet,
1: anlayışından nasıl ayrılıyor o dönem? Yani yeni Türkiye milli mücadele sonrasında neden başka topraklara yönelmek yerine misak-ı milli bağımsızlığını esas alıyor?
0: Bu daha önce söylediğim gibi savunulabilir vatan. Yani diğer tarafların savunulamayacağını biz görüyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı içerisinde bakın, yani Pan-Türkizmle ilgili ya da Pan-Turanizmle ilgili yapabileceğimiz şey şu. Kafkas İslam Ordusu. Aslında Kafkas İslam Ordusu'nun bir bağımsız ordu olduğu, Osmanlı ile bağlantısının olmadığı, ilk başta bu reddediliyor. Bu ordunun ilerleme kaydettiği ve işte verilen emirin, daha doğrusu itilaf devletlerinin ve Almanya'nın da Enver Paşa'ya ilerlemeyi durdurmasını talep ettikleri, ama Enver Paşa'nın buna emri vermeyip kendisinden bağımsız olduğunu söylediği ama kardeşinin komut ettiği bir ordudan bahsediyoruz. Bu ordu Bakü'ye kadar ilerliyor. Bakü'den de yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ama burada karşılaştığı şeyler var. Bir tarafta ne var? Rusya tarafından desteklenen devletler söz konusu. Onun haricinde eğer Rusya'nın aleyhine genişlemeye başlıyorsunuz. Gürcistan'ın yardım talep ettiği devlet ise Almanya. Almanya Gürcistan'a geliyor. Hatta bu ilerleme sırasında Almanya ile bir müsaademe de yaşanıyor. Yani bir çarpışma söz konusu. Bu çarpışmanın üzerine de üstünü hemen kapatıyorlar ki, yani çok fazla şey olmasın. İtilaf devletleri arasında, yani bu iki müttefik birbirine düştü, birbiriyle savaşıyor algısı oluşmasın, bir propaganda olmasın diye böyle bir şey yapıyorlar. Yani Bizim en fazla yapabileceğimiz şey o. Ama güçlü olabilmek, savunulabilir bir vatan olabilmek, yani elimizde tutabileceğimiz kadar, kontrolü net olarak sağlayabileceğimiz kadar bir vatana ihtiyacımız var. Ama ilk başta bu çekirdeği koruyup daha sonrasında farklı yollara girilebilir miydi? Bu tartışmalı bir konu. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın takip ettiği gerçekçi politika neticesinde savunulabilir vatan misak-ı milliydi.
1: Hocam, Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye'nin Türk dünyasına bakışı nasıl değişti? Yani bugün mesela baktığımızda mı zaman TİKA, işte Türk Soy, Türk Devletleri Teşkilatı var, Orta Koridor gibi yapılarımız var. Buradaki ilişkiler bazında düşünürsek, az önce geçmişten 1917'de işte İngiltere'nin korktuğu yayılmacı Turancılık düşüncesinden bu gelişmeler ve bakış açısı nasıl ayrılıyor? Son değerlendirmelerimizi de alalım dilerseniz. 3 dakika kadar vaktimiz var. Buyurun.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani orada bize karşı duyulan muhabbet hiç değişmemiş. 1967 yani şeyden bahsediyorum. Buhara Hanlığı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği hediyelerden bahsediyorum. 1967 yılında Süleyman Demirel Özbekistan'ı ziyaret ettiğinde ona astragan kürk hediye ediyorlar. Bakın şey hiç değişmiyor.
1: Evet.
0: Sistem hiç değişmiyor. Ve çok büyük bir mutlulukla karşılıyorlar. 1991'de artık Türk dünyası bağımsız hale geldiğinde Turgut Özal tarafından yanlış hatırlamıyorsam 1147 temas sağlanıyor bir yıl içerisinde. Hepsiyle teker teker temaslar oluyor. Hepsiyle bir fikir birliğine varılmaya, ekonomik olarak bir noktada buluşulmaya çalışıyor. Ama Türkler unutmuyorlar bölgede yaşayanlar. Bakın daha öncesinde Çarlık Rusya'nın öncesinde işte Altın Ordu Devleti. Altın Ordu'dan sonra Çarlık Rusya yayılıyor ve Türkistan'ı ele geçiriyor. Daha sonrasında Ekim Devrimi ile birlikte özgür oluyorlar ama Sovyet Rusya tekrar ele geçiriyor. Sonra Sovyet Rusya dağılıyor, özgür oluyorlar. Acaba tekrar Rusya gelecek mi korkusunun olduğunu görebiliyoruz biz Türk dünyasında. Haliyle Türkleri kendilerine bir hami olarak görmediklerini, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kendilerine bir hami olarak görmediklerini net olarak biliyoruz. İşte 2009 yılında 1991'de elimizden geldiğince kadar onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Yani neticede birdenbire demir perdeden ayrılmışlar ve dünyayı tanımaya çalışıyorlar. Dünyayı tanımaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok ciddi yardımlarda bulunuyor. İşte Türk Soy'la, TİKA'yla, yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarıyla, Yunus Emre'yle evet. Hem dilin öğrenilmesi hem açılan işte Manas Üniversitesi Kazakistan'daki üniversitemiz bunların açılmasıyla birlikte kültürel bir bağlamda oturtmaya çalışmışız. Ama bizim net olarak Avrupa'da yani Türk dünyasının liderliğine yahut bir araya gelmemize oynadığımız mevzu özellikle Kazakistan'la yapılan ANKA-SİHA antlaşması ve bunun neticesinde Ukrayna savaşının neticesinde Rusya'nın Türkistan'a olan ilgisinin kaybetmesi üzerine Türkistan'ın kendisini biraz daha özgür hissetmesiyle alakalı.
1: Kıymetli hocam çok derin bir konuyu çok sade anlaşılır ve istihbarat belgeleri üzerinden de anlatmak hiç kolay değildi. Çok teşekkür ederiz. Vaktimiz olsa çok daha konuşacağımız
0: şey var. Rica ederim, sığdırmaya çalıştım diyeyim. Eksik bir şey kaldıysa ve sürçülisan ettiysek affola.
1: Estağfurullah. Elbette merak ettik. Her şeyi konuşmak mümkün değil. Affedersiniz. Yine merak ettiklerini tarih severler. Sizin eserleriniz, kitaplarınız ve çalışmalarınız üzerinden detaylı okuyabilirler diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Misafir ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz kıymetli hocam. Değerli tarih severler, Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesini farklı perspektiflerden dönem dönem ele aldık. Farklı coğrafyalarda masaya yatırdık bu düşüncenin algılanışını. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta bizi yalnız bırakmanız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 7. Ben Elif Akkaya Kuter, moderatör Sabah'la karşınızdayız. Dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakacağız. Marmara Denizi'nde gecenin karanlığında yaşanan çarpışma yalnızca 11 dakika içinde bir deniz faciasına dönüştü. Silivri'nin 18 deniz mili açığında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. 4199 ton rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi battı. Gemideki kaptanlar dahil 10 Türk denizciden saatlerdir haber yok. Deniz yüzeyinde gemiye ait can simitleri ve kurtarma araçları bulundu.

Serbest düşmeli Filika'da suyun üzerindeydi ancak içi ne yazık ki boştu. Arama yapılan noktada derinlik yaklaşık 900 metre. Batan geminin sahibi Turbe Doğru Yol'da 24 TV'ye konuştu. Doğru Yol kendi

0: geminin rotası Silivri açıklarında kesişti. Bir tarafta Kocaeli'den Ali Ağa'ya giden Alsu, diğer tarafta İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu. Ve çarpışmadan sadece 11 dakika sonra gemi battı. 4199 ton rulo saç taşıyan kuru yük gemisinde saat tam 3.26'da acil durum sinyali alındı. Batan geminin kaptanının Alsu gemisine son sözleri ortaya çıktı.
1: Alsu! Alsu iskeleye kır! Alsu iskele kır demiştir! Alsu, Tuğberk İmamoğlu.
0: Geminin Eprip cihazı uydu üzerinden acil durum konumu gönderdi. Ardından gemiye telsizle çağrı yapıldı. Cevap yoktu. Kaptan ve mürettebatın telefonları tek tek arandı. Ama cevap alınamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Alsu kaptanı saat 3.41'de yaklaşık 3.15'te kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını gemi trafik hizmetlerine bildirdi.
2: Çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek bizim de acil çağrı aldığımız dakika 3.26 olarak kabul edersek ki böyle hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
0: 11 dakikada 90 metreye yakın bir gemi ve 10 denizci kayboldu. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığında Tuğberk İmamoğlu artık görünürde yoktu. Deniz yüzeyindeki kalan emarelere ulaşıldı. Can simitleri, kurtarma araçları ve serbest düşmeli can filikası. Filika boştu. Fotoğraf karesinde filikanın camlarından birinin kırılmış olduğu da göze çarpıyor. Ama filikanın içinde kayıp mürettebattan kimse bulunamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemiye ait can kurtarma araçlarının yüzeyde bulunduğunu ancak hiçbirinde gemi personelinin tespit edilemediğini açıkladı. Arama kurtarma sahası kolay bir yer değil. Silivri'nin yaklaşık 35 kilometre açığı. Denizin altı 800 ila 900 metre. Bu derinlik yalnızca kayıp geminin enkazına ulaşmayı değil, kazanın bütün izlerini ortaya çıkarmayı da son derece güç hale getiriyor. Denizin üzerinde sahil güvenlik botları, kıyı emniyeti unsurları, helikopterler ve bölgeden gemiler var. Arama sahası genişletildi. Kıyı emniyeti, Türk Radyo üzerinden Marmara'daki gemilere de acil çağrı yaptı. Bölgede seyreden tüm gemilerin denizde herhangi bir cansalı, insan veya gemiye ait parça görmesi halinde derhal Türk Radyo ya da sahil güvenlik birimlerine haber vermesi istendi.
3: Bunun dümenini biz yapalım.
0: Arama kurtarma operasyonunun çapı saatler içinde büyüdü. Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti unsurlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı da deniz kuvvetlerini devreye soktu. Bölgeye TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi, TCG Karayel Hücum Botu ve bir İHA gönderildi. Ancak kazada cevabı henüz bulunamayan çok önemli sorular var. İşte bu sorulara batan geminin sahibi Tuğberk Doğruyol, İlk kez 24 ekranında yanıt verdi.
4: Bizim şöyle bir bilgimiz var. Bu konuyla ilgili. Bizim acentemiz diğer geminin acentesinden gemideki, yani biz sürekli bu haberi aldığımızdan beri bizim tek amacımız personelimize ulaşmak. Bundan dolayı hareketle acentemiz karşıdaki geminin 3. kaptanının mı artık bilmiyorum herhangi bir tane zabitine telefonla ulaşıyor. Kendileriyle görüştükleri zaman da bizim gemimizin kaptanının veyahut da vardiyası kim onu tam öğrenemedim, şu anda öğreneceğim. Bizim vardiya zabitimizin kendilerini 2 sefer uyardığını, buna rağmen çatışmanın yaşandığını belirtmişler.
0: Tuğberk İmamoğlu'nun köprü üstünden diğer gemiye 2 kez uyarı yapılmıştı. Ama çarpışma önlenemedi. Bu bilgi henüz soruşturmayla doğrulanmış değil. Ancak savcılığın önündeki en önemli konulardan birinin bu telsiz görüşmeleri ve gemilerin elektronik seyir kayıtları olması bekleniyor. Tuğberk Doğruyol bir başka noktaya daha dikkati çekti. Kazanın devlet birimlerine geç bildirildiğini savundu.
4: Bizim için en acı veren şey bu kazanın oluş anından yaklaşık 31 dakika sonra devletin ilgili birimlerine haber verilmesi.
0: Burada resmi kayıtlarla gemi sahibinin anlatımını birbirinden ayırmak gerekiyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasına göre

0: EPIRB alarmı 3.26'da sisteme düştü. Alsu kaptanının gemi trafik hizmetleri merkezine çarpışma bildirimi yaptığı saat ise 3.14. Yani devletin uydu sistemi Alsu kaptanının bildiriminden 15 dakika önce Tuğberk İmamoğlu'nun acil durum sinyalini zaten almıştı. Ancak Alsu'nun kazadan sonra ne zaman, hangi girişimde bulunduğu, telsiz konuşmalarının içeriği ve iki gemi arasındaki iletişim şimdi soruşturma konusu. Tuğberk Doğru Yol ayrıca geminin teknik durumuyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. 1990 yapımı geminin bakımsız olmadığını, bütün klas ve bayrak denetimlerinin tamamlandığını söyledi.
1: Eski gemi diye bir şey yoktur, bakımsız gemi vardır. Efendim geminin zaten hem special surveyleri, hem yıllık surveyleri, hem de ara surveyleri eksiksiz olarak yapılmış ve zaten bunların hepsi hem devletimizin hem de ilgili klas kuruluşumuzca sertifikalandırılmıştır. Hiçbir eksik sertifikamız veya teknik aksaklığımız bulunmamaktadır.
0: Doğru Yola göre gemi İskenderun'dan kalktığında seyir yapmasına engel teknik bir sorun yoktu. Ve kazanın nedenine ilişkin kişisel değerlendirmesi de açık.
1: Ben kazanın herhangi bir teknik aksaklıktan değil, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Ama bu artık sadece bir deniz kazası değil. Adli bir soruşturma konusu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Gemilerin seyir kayıtları, radar görüntüleri, telsiz konuşmaları, çarpışmadan önce yapılan manevralar ve köprü üstünde görevli personelin hareketleri incelenecek. Bu sırada Silivri'de ise bir bekleyiş var. 10 kayıp denizcinin aileleri. İstanbul Valiliği Silivri'de AFAD koordinasyonunda kriz masası oluşturdu. Yakınlarını bekleyen ailelere sağlık, beslenme, barınma ve psikososyal destek verilmeye başlandı. Batan gemideki 10 mürettebatın tamamı Türk vatandaşı. Ve saatler geçmesine rağmen henüz hiçbir haber yok. Marmara'nın ortasında şimdi yüzlerce göz denizin üzerinde küçük bir işaret arıyor. Bir can simidi, bir kurtarma yeleği, bir hareket ve bir ses. Çünkü 900 metre derinliğin üzerinde devam eden bu büyük operasyonda herkesin beklediği tek haber var. 10 denizciden birinin sesine ulaşabilmek. Arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin ilk açıklamasında Tuğberk İmamoğlu ve 10 personelle irtibat kurulamadığı, Aslı'da ilk gözlemde gözle görünür ciddi bir hasar bulunmadığı bildirilmişti.
2: Benzer bir acı olay ne yazık ki hafta sonu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanmıştı. Batan yolcu gemisinin yüzlerce metre derinlikteki enkazına Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemiyle operasyon yapılıyor. TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar da görevde. Kazanın ardından dördüncü günde kayıp vatandaşlardan birinin naaşına ulaşıldı.
3: Operasyon sürüyor, arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin yüzlerce metre derinlikteki enkazına ve ölenlere ulaşmak için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemi görev alıyor. 24 ekibi de bölgedeki son gelişmeleri anlattı.
4: Katamaran tipi yolcu gemisinin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi.
3: TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar da görevde. TCG Işın geminin battığı yere giderek faaliyetlerine başlamıştı. 550 metre derinlikte batık olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. TCG Alemdar gemisi de bölgeye ulaşarak faaliyetlere başladı. Batıkta kalmış olabileceği değerlendirilen cenazeleri çıkarmak için çalışacak.
4: Feci olayda Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri Girne açıklarında arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.
3: Gece gündüz devam eden çalışmalardan ilk sonuç da alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman arama çalışmaları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kayıp bir vatandaşın naaşına ulaşıldığını söyledi.
5: Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu arama kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kurum kuruluşlarıyla tam destek veriyor.
3: Diğer kayıplar için çaresiz bekleyiş sürerken vefat edenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

0: Onlardan biri uzman çavuş Fahri Ateş'ti. Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Ateş, ailesini kurtardıktan sonra can yeleği bulmak için gemiye geri dönmüş ve hayatını kaybetmişti. Batan geminin geçmişi de mercek altında. Filo denizciliği kullanan müşterilerin internette yıllar içinde yaptığı yorumlarda şirketin gemilerinin eski ve bakımsız olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 7 yıl öncesine kadar uzanan yorumlarda uzak durun, tam bir kabus, pişmanlık ve korkunç ötesi gibi ifadeler kullanıldı. Bir gemi inşaat mühendisi ise geminin 2003 yılında darbe aldığını ve hasar gördüğünü söyledi. 2016 yılında geminin onarım konusunda anlaşma sağlanamadığını anlattı. 2016'dan sonra gemide hangi işlemlerin yapıldığını bilmediğini söyledi. Öte yandan pazartesi günkü mahkeme sürecinde ortaya çıkan belgeler geminin bakımlarının eksiksiz olduğunu göstermişti. Gemi mühendisleri odası ise kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
1: Girne açıklarında batan gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hükümet krizine neden oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Aynı zamanda koalisyon Orta Doğu olağanüstü yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı olan Arıklı partisini hükümetten çektiğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Ulaştırma Bakanlığı görevinden alındı. Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'e duyurdu. Yeni açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktardı. Bu çerçevede kamu vicdanının rahatlatması için gerekli bütün idari tedbirlerin alındığını belirtti. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise görevinden alınmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Parti meclisinde hükümetten çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Girne açıklarında gemi kazası nedeniyle bu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini ifade etti. Arıklı, kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kapsamlı değerlendirme yapmayacağını söyledi. Talep gelmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'daki hedeflere yönelik dün akşam saatlerinde de yeni bir hava harekatı başlatıldı. İran'da da misilleme gecikmedi. Gelişme yaklaşık 6 aydır süren çatışmaların yeniden geniş çaplı bir askeri tırmanmaya dönüşebileceği endişelerini arttırdı.
2: Uçaklar havalandı, füzeler konuştu. ABD-İran savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Gece boyunca karşılıklı saldırılar vardı. İlk hamle ABD'den geldi. Akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı çevresini ve İran'ın güney bölgelerini vurdular. Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılardaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu. Kirman eyaletindeki Ciroft havaalanı da hedef alındı. Saldırılar sırasında Sirik kentinde düğün yapılan bir evde isabet aldı. Sadece burada 4 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Ölenler arasında çocuklar da var. Huzistan'da da 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran misilleme yaparsa daha büyük karşı saldırılar düzenleyeceklerini açıklayarak Tahran'ı uyardı. Ancak bu İran'ı engellemedi. Tahran'dan karşı hamle gecikmedi. Devrim muhafızları ABD saldırılarının Hürmüz'ü açamayacağını, aksine kilidi sıkılaştırdığını ilan etti. ABD'ye ait bir insansız hava aracı düşürüldü. İran ordusu misillemeye başladı. Ürdün, Bahreyn ve Irak'ta füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar oldu. Sirenler çaldı. Ürdün ordusu hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unu engelledi. 3'ü de boş araziye düştü. Hedef alınan diğer ülkelerde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ordusu Bahreyn'de ABD'ye ait radar tesisleriyle Amerikan askerlerinin toplandığı yerleri vurduklarını duyurdu. Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan üsleri de hedefteydi. Kuveyt'te bir konut tesisinde yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üssüne de saldırdıklarını iddia etti. İran'ın misillemeleriyle eş zamanlı olarak Lübnan'dan da İsrail'e İHA'lar fırlatıldı. İsrail'in kuzeyinde bazı bölgelerde saldırı alanları

0: çaldı ve önleyici füzeler fırlatıldı. Birkaç saat sonra CENTCOM'dan açıklama geldi. Saldırı dalgası tamamlandı dedi. Hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerini vurduklarını duyurdu. Ardından İran'ın misilleme saldırıları da durdu. Şimdi gözler yeniden ABD'de. Daha ağır saldırılar gelecek mi merak konusu. Zira Trump en büyük saldırı henüz beklemedi diyor. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de ABD'ye meydan okumayı sürdürdü. Amerika'ya unutulmaz bir ders vereceklerini ifade etti. Yaşananlara tepkiler de var. Son görüşmelerin arabulucusu olan Pakistan, tansiyonun yükselmesinden endişe duyduklarını duyurdu. Bunu arzu etmediklerini belirtti. Katar da İran'ın bölge ülkelerini vurmasına tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şimdi de tarihi müttefiki İngiltere'yi tehdit ediyor. Trump İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Çıkışın ardından Londra savunma harcamalarını artırmaya zorlama amacı da var. Falkland Adaları Güney Amerika'da yer alıyor. Çok uzun zamandır İngiltere ve Arjantin arasında egemenlik tartışmaları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Office'te gazetecilerin sorularını cevapladı. İngiltere'yi savunma harcamalarına zorlamak için Falkland Adaları üzerindeki egemenliği tartışmaya açacağı iddia ediliyordu. Trump da bu iddia soruldu. Her tutumu her zaman gözden geçiririm. Bu da pek çok tutumdan yalnızca biri cevabını verdi. Donald Trump'ın sözleri İngiltere Maliye Bakanı'na soruldu. İngiliz Bakan, Falkland Adaları Britanya'ya aittir. Ada halkı bunu istediği sürece de Britanya'ya bağlı kalacaktır dedi. İsrail, Yunanistan üzerinden NATO'nun birlik ve beraberliğini tehdit ediyor. Netanyahu bu yönüyle Rusya'nın Trova atına dönüşmüş durumda. Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi üzerinden kuşatmaya çalışıyor. Bu da NATO'nun birlikte hareket etme iradesine zarar veriyor. Bunu sağlaması son 3 günde yaşananlarda saklı.
2: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir.
3: İsrail sadece Orta Doğu'nun değil, Avrupa'nın da istikrar ve güvenliğini tehdit eden bir ülke haline geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının sağlamasını son bir haftada yaşananlara bakarak anlamak mümkün.
0: Polis soruşturmaları, saldırının gerçekleştirilme biçimi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminden Rusya'nın sorumlu olduğu ortaya çıkıyor.
3: Alman hükümeti 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu açıkladı. Ukrayna'ya ait bir uçağa mühimmat yüklendiği sırada patlayıcı yüklü bir drone sızmış ancak patlama mekanizması çalışmamış. Soruşturmayı tamamlayan Almanya Rusya'yı suçladı ve bir dizi yaptırım kararı aldı. Ama daha fazlasını da yaptı. Almanya bir NATO ülkesi. Saldırı girişimi de NATO topraklarında gerçekleştiği için bu saldırıya ortak bir yanıt verilmesi için NATO nezdinde girişimlerde bulunuldu.
4: Az önce Şansölye Merz ile konuştum. Leipzig'teki 4 Ağustos Rus hibrit saldırısının ardından NATO, Almanya ile tam dayanışma içinde duruyor.
3: Ancak Almanya buna rağmen NATO'nun 4. veya 5. maddelerini resmi olarak işletmeyeceğini ilan etti. Peki bunun nedeni tüm NATO üyelerinin saldırıya aynı sertlikte tepki vereceğinden emin olmaması olabilir mi? Zira 4. madde bir müttefik ülkenin güvenliği tehdit edildiğinde ortak bir strateji belirlenmesini buyruk veriyor. NATO mevcut konjonktürde bu teste hazırlıklı olmayabilir. Avrupa'da bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesindeydi. Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile bir araya gelip kameralara beraber poz verdi. Bu fotoğraf kareleri içinde birçok mesajı barındırıyordu.
5: Türkiye hem dış

0: politika alanında hem de ekonomi alanında Rusya'nın en ayrıcalıklı ortaklarından biridir.
1: Sadece bir gün önce Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'la İsrail arasında 3,5 milyar dolarlık bir güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşma Yunanistan'ı hava savunma kubbesi altına almayı taahhüt ediyor. Adı Aşil Kalkanı ve hedefinde Türkiye var. Bunu Yunan makamları da açık açık ifade ediyor. İşte Yunan Sağlık Bakanı'nın söyledikleri.
2: İsrail ile ittifak Yunan devletinin özgürlüğünü garanti altına alıyor ve Yunan devletinin özgürlüğü Türk tehdidine veya başka herhangi bir tehdide karşı çok önemli bir meseledir.
1: İsrail, Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi vasıtasıyla kuşatmaya çalışıyor. Böyle bir denklemde NATO'dan güçlü ve tek bir ses çıkması mümkün mü? Mümkün olmadığı için Almanya bırakın 5. maddeyi daha 4. madde çağrısı yapmaya bile cesaret edemiyor. Zira Rusya'nın Almanya'daki saldırısının amacı zaten NATO'daki birlik ve beraberliği test etmekti. NATO'yu sınıfta bırakan İsrail oldu.
3: Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasında savcılık devrede. Belediyede yapılan testlerin ardından başlayan süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla adli boyuta taşındı. İlk tespitlere göre 171 personelin testi pozitif çıktı.
4: Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasının sonuçları belli oldu. Belediyede 213 personele uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapıldı. İlk testlerde 171 personelin sonucu pozitif çıktı. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle adli boyuta taşındı. Başsavcılık basına yansıyan bilgiler ve kurum içi yazışmaları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında testlerde pozitif sonuç çıkan kişilerden alınacak kan, kıl ve idrar örnekleriyle kesin tespit yapılması için adli işlemler başlatıldı. Emniyet birimleri ilk testlerde pozitif sonuç tespit edilen şüphelileri adli tıp kurumuna sevk etti. Böylece uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla kullanılan maddenin türünün adli yöntemlerle belirlenmesi için süreç başlatıldı. İlk testlerdeki 171 pozitif sonucun ardından yeniden test yapıldı. Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin tekrarlanan testlerinde sonuçların negatif seviyeye düştüğü bildirildi. Süreçte bazı çalışanların iş akitleri sonlandırılırken test vermeyi reddeden bazı personelin de istifa ettiği öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı biyolojik örneklerde tespit imkanının zamanla azalabileceği değerlendirmesiyle ilgili birimlere yazı göndererek işlemlerin süratle tamamlanmasını istedi. Keçiören Belediyesi'ndeki taramayla başlayan süreçte kesin sonuçları adli incelemeler belirleyecek.
3: Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimi yenileniyor. Seçim 5 Eylül'de tekrarlanacak. Ayrıca belediyeye yönelik soruşturmada iki başkan yardımcısı da gözaltına alındı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yeniden yapılacak. Mahkeme seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararını yapılan itirazı reddetti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül'de bir araya gelecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 31 Temmuz'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Dedetaş daha sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekili seçimlerinde ise şaibe tartışması yaşanmıştı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltılar var. Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Edirne Belediyesi'ne de rüşvet operasyonu düzenlendi. CHP Edirne Belediye Meclis üyesi Engin Yağcılar rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
5: Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. CHP'li isim gözaltına alındı.
6: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
5: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, bir müteahhitin 23 Ağustos 2026'da kolluk birimlerine başvurması üzerine başlatıldı. Müteahhit, CHP Edirne Belediye Meclis üyesi Engin Yağcılar'ın kendisini arayarak ruhsat onayını çıkarabileceğini söylediğini ve karşılığında 200 bin

0: Rotalebe tinileri sürdü.
1: Gelmez ben. Tamam abi. İşim bitince gelirsin. Tamam.
0: Başsavcılığın talimatıyla yağcılar hakkında iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verildi. 1 Eylül'de müteahhitle CHP'li yağcıların buluşmasının ardından ekiplerce gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
2: Şuradaki arkadaşlar emniyetten.
1: Hangisi?
2: Sağ arkada oturalı.
1: Kim onların?
2: Bakma şimdi bak. Huzursuzluk yaratmış.
1: Sen de yesin abi.
0: Görüşmenin görüntü ve ses kayıtlarına alındığı bildirildi. Yağcıların ikametinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve evrağa el konuldu. Yağcıların emniyette susma hakkını kullandığı bildirildi.
2: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin ne olacak?
1: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem.
0: Ayrıca yağcılar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılırken mal varlığı hareketlerinin incelenmesi ve masak raporu hazırlanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
1: Tamam.
2: Tamam
1: oldu.
3: Türkiye tarafından aranan 22 suçlu Gürcistan Emniyeti'yle yapılan ortak operasyonda kıskıvrak yakalandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı.
4: 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı.
5: Türkiye ve Gürcistan polisi ortak operasyona imza attı. Türkiye tarafından aranan 22 suçlu kıskıvrak yakalandı.
4: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan ziyaretinde iki ülkenin ortak düzenlediği son operasyonun detaylarını paylaştı. Türkiye daha önce Gürcistan'da tespit edilen 22 suçlunun bilgilerini Gürcistan'la paylaşmıştı. Şahısların adreslerinin belirlenmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. 23-24 Ağustos'ta yapılan baskınlarda 22 suçlu Gürcistan'da kıskıvrak yakalandı.
4: Bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
5: Söz konusu 11 suçlu da Gürcistan'da cezalarını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.
4: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesinde kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız. Onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz.
3: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Emniyet ve Jandarma Koordinasyonu'nda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisinin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin davada 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. 5 akademisyenin hazırladığı raporda olayın birden fazla ihmalin birleşmesiyle yaşandığı belirtildi. Sanıkların yargılanmalarına 4 Eylül'de devam edilecek.
6: Aman Allah'ım.
0: 3. bilirkişi raporu hazırlandı. Sanıklar ağır kusurlu bulundu. İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'le onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili davada İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.
6: Aman Allah'ım.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 5 akademisyen tarafından hazırlanan 105 sayfalık bilirkişi raporunda olayın birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldiği belirtildi. Öte yandan raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Raporda 3 sanık asker

0: Asli ağır kusurlu, 6 sanık asli ikincil kusurlu bulundu. Sanıkların yargılanmalarına 4 Eylül'de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
1: Aman Allah'ım.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ümraniye'de hayata geçirilen Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Aynı törende Şile Otoyolu üst kapama ve meydan düzenleme projesinin de temeli atılmış oldu. Projeyle taşıt trafiği 230 metrelik alt geçite alınacak. Bölgede yaklaşık 50 dönümlük sosyal alan olacak.
1: Uğurlu olsun. Kıymetli bakanımıza çok çok teşekkür ederim.
3: 30 metre uzunluğundaki alt geçidi alırken yeryüzünü bahsettiğimiz gibi insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz.
4: Ümraniye'de ulaşım ve şehircilik açısından önemli iki proje için düğmeye basıldı. İstanbul'daki Trabzon Millet Bahçesi kavşağı hizmete alındı. Yeni bağlantı yoluyla Millet Bahçesi'ne Şile Otoyolu üzerinden ulaşım kolaylaşacak. Tepeüstü ve çevresindeki yol ağının trafik yükünün de azaltılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açılış töreninde Ümraniye'nin ulaşımına nefes aldıracak yeni projenin detaylarını açıkladı.
3: Tem Otoyolu, Altunizade, Ümraniye bağlantı yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçidi alıyoruz.
4: Yeni proje ile birlikte Şile Otoyolu üzerindeki trafik yer altına alınacak. 230 metrelik alt geçit inşa edilecek.
3: Bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz, yeni bir meydan oluşturuyoruz.
4: Proje kapsamında Şile yolu üzerinde 14.360 metrekarelik yeni alan kazandırılacak. Bu alanın 9.445 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Yaklaşık 50 dönümlük sosyal alan oluşacak. Yeni alan 25.125 metrekarelik belediye meydanı ve 9.726 metrekarelik Ümraniye Büyük Cami avlusuyla bütünleştirilecek. Bölge bisiklet yolları, yeşil alanlar, yeme içme tesisleri ve elektrikli araçlar için şarj ve park istasyonlarıyla yeni bir yaşam alanına dönüşecek.
3: Kısaca burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz. Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz.
4: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da projenin ilçeye kazandıracağı yeni meydanın önemine dikkat çekti.
5: Bağlantı yollarımızı açtığımız Trabzon Millet Bahçemiz oldu. 550 bin metrekare, biraz evvel söylediğim gibi. Yaşam alanları, sosyal tesisler, doğalgaz pişirme üniteleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle on binlerce vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor. Yaptığımız bu güzel projeyle bu yoğunluğu karşılamak adına hem Üsküdar hem de Çekmeköy istikametinden kavşak bağlantıları sayesinde şehrin iki yönünden de Trabzon Millet Bahçemizin ulaşımı sağlanmış olacak inşallah.
4: Ümraniye'deki tören dualar eşliğinde kurdele kesimiyle sona erdi. Bakan Uraloğlu ve Başkan Yıldırım ardından Trabzon Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

gazetelerle devam edeceğiz. Hangi gazete manşetini hangi başlığı taşıdı, bu bölümde hepsini aktaracağız. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Akşam gazetesinin manşetinde yeni bir dönem başlıyor başlığı dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'daydı. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için oradaydı. Dönüşte de gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. YPG-PYD'nin tasfiyesini sadece Türkiye ve Suriye değil tüm bölge için yeni bir dönemin kapısını araladığını dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Süreci takvime sıkıştırmak başlığını hemen aktaralım. Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan uygulamaya başlaması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerek. Bu tür olaylarda takvim ortaya koymak mümkün değil. Süreç dar kalıplara hapsedilmeli ifadesini kullandı. Denge eleştiriyi zorlaştırıyor. Mekte ittifakı ile ilgili de sorulan soruları cevapladı. Açıktan tepki veren çok az ülke var ama gizliden tepki koyanlar

da mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün ittifakı açıktan eleştirmesini zorlaştırıyor ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gözoğlan'ı affetmeyiz, Yunanistan'la iyi komşuluk temelinde yürüyelim diyoruz. Fakat çoğu zaman iyi niyetimizin karşılığını göremedik ifadesini kullandı. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok ama kimseye de hakkını çiğnetmez dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kırgızistan dönüşü basın mensuplarına verdiği cevaplarda. Aynı zamanda Putin'le de bir görüşme gerçekleştirdiği ikili görüşme. Burada da Putin de barış istiyor ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisi. Bu savaşın hayırlı sonuç doğurmadığı ortada. Bundan Sayın Putin de memnun değil ifadelerini kullanıyor. Evet, ilk haberimizdi Marmara'da. Ne yazık ki kör facia, Girne'deki faciadan sonra bu kez Marmara Denizi'nde iki Türk gemisi çarpıştı. Kazaya karışan gemilerden biri 11 dakikada battı. Tamamı Türk, 10 mürettebatsa kayboldu. Ne yazık ki birinin cansız bedenine ulaştığı bilgisini moderatör Sabah'ın ilk dakikalarında vermiştik. Silivri açıklarında gerçekleşti bu çarpışma. Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyir halinde olan Alsu adlı tankerle İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Turberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisi Silivri'nin 18 mil açığında gece 3.15 sularında çarpışmıştı. Denizin 900 metre dibinde gerçekleşti çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu 11 dakikada battı. Arama kurtarma ekiplerinin boş filikalarını bulduğu geminin 900 metre derinlikte olduğu belirlendi. Geminin 10 mürettebatına da ulaşılamadı deniyor Akşam gazetesinde. Birinin cansız bedenine ne yazık ki ulaşıldığı yeni gelişmesinde vermiştik. Türkiye'nin uzay yolu Artemis, Türkiye Ay ve ötesinde barışçıl uzay faaliyetlerini kapsayan Artemis Anlaşması'na imza attı. NASA öncülüğündeki uzay keşif anlaşması olan Artemis anlaşmaları için Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır attı. Bu da yine Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan ifadelerden biri diyelim ve en başta indirimde son 10 gün esas olacak başlığı var. Ticaret Bakanlığı'nın indirimli satış reklamlarına yönelik yeni düzenlemeyi hayata geçirdiği ile ilgili. Buna göre kampanyadaki bir ürünün indirim oranı sadece 10 gündeki en düşük fiyat üzerinden hesaplanacak deniyor. Akşam gazetesinin ilk sayfasında yer alan başlıklar bunlar. Akşam gazetesinin ardından Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinin manşetinde de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan gezisi dönüşü aktardıkları ve kaptan dikkat et üstümüze geliyorsun ifadeleriyle dün yaşanan acı olayın ayrıntıları yer alıyor. Hemen Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Göz göre göre gelen gemi faciasındaki önceki son konuşmayı kaleme almış. Marmara Denizi'nde kimyasal taşıyan tankerin çarptığı kargo gemisi 11 dakika içinde battı. 9 mürettebatıyla denizde kaybolan Kaptan Yaşar Kayhan'ın rotasından çıkan tankeri bu sözlerle uyardığı ortaya çıktı. Başlıktaki bu sözlerle. Girne'deki gemi faciasının yasını tutarken dehşet verici bir kaza haberi de ne yazık ki dün Silivri açıklarından geldi. Rotasından çıkan Alsu isimli kimyasal tankerin gece 3'te Tuğberk İmamoğlu isimli kargo gemisine çarpması, gemi 11 dakika içinde battı ve kayıp 10 mürettebat için arama seferberliği başlatıldı deniyor Sabah gazetesinin manşetinde de. Telsiz konuşmaları kazanın göz göre göre geldiğini ortaya koyuyor. Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın Alsu gemisinin kaptanına Alsu iskeleyi kır üstümüze geliyorsun diye uyardığı ortaya çıktı. Geminin sahibi Tahsin Doğru Yol, Alsu'nun kazaya 32 dakika sonra haber verdiğini iddia etti. Bu da elbette çok konuşulan iddialar arasında. Hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz başlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri silah yığına yaparak Ege'de tehlikeli bir tahrik peşinde koşan Yunanistan'a da tarihi bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı az önce de aktarmıştık. Yunanistan yanlışından dönmeli diyor. Aynı zamanda Putin savaştan memnun değil ifadelerine de Sabah gazetesinin manşetinde yer verilmiş. Aynı zamanda kardeşlik sürecinin mayası tuttu. Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş görmeyiz diyor. Milletimizin bu tür tahriklere karşı direnç geliştirdiğini düşünüyorum. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur.

güçtür. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Emniyet Gökbey ile uçacak. Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği ilk özgün genel maksat helikopteri Gökbey EGM'ye teslim edildi ve 18 helikopterin intibak eğitimi de TUSAŞ tarafından verilecek. Bu habere de yer vermiş ilk sayfasında Sabah gazetesi. Evet, Sabah gazetesinin ardından noktalayalım ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinde de elbette yine bu iki başlık öne çıkıyor. Ne yazık ki dün Marmara'da yaşanan o facia, acı olay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan dönüşü basına verdiği cevaplar yer alıyor. Hürriyet gazetesinin de manşetinde nasıl görmüş hemen hızlıca bakalım. Bir kez facia Marmara'da denilmiş, Girne'deki gemi faciası hatırlatılarak hafta sonu yaşanan Silivri açıklarından geldiği iki ticari geminin çarpıştığı ve Türk Su ve İmamoğlu gemisinde 10 personeliyle battığı bilgisini paylaşıyor. Deniz tabanında enkaza ulaşıldı denilmiş. İleri teknoloji kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar hafta sonu Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinliğine enkazında ilk ne yazık ki cenazeyi çıkardı. TCG Işın'ın su altı raporu mekanik kollarıyla deniz tabanındaki enkazı inceliyor. Denizaltı çıkarma teknolojisine sahip TCG Alemdar kurtarma gemisinin de gelmesiyle kurtarma çalışmaları Girne'de daha da hızlandı. 24 saat kesintisiz devam eden çalışmalar sonucunda da kayıp 20 yolcudan 41 yaşındaki İsmail Kurt'un naaşı dün çıkarıldı. Rahmet diliyoruz elbette, tüm yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Evet, faylarla oynamayın başlığı DEM Parti sorusuna yanıt veriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Süreçle ilgili DEM Parti'den aykırı seslerin geldiği sorusuna, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz ifadesini kullanıyor. Atina'ya da bir kaş uyarısı yaptı ki işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer gazetelerin manşetlerinde de vardı. Adaları silahlandıran Atina'yı adını anmadan kaşa 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı örnek göstererek şöyle uyardı. Kara parçamızdan, şöyle kaştan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kişiye göre adalet olmaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da yeni adli yılın açılışında dün konuştu. Adalet hizmetleri kişi, düşünce, makam ayırt etmeksizin milletimizin tamamına karşı taşıdığımız müşterek bir sorumluluktur. Kimse hukukun üzerinde değildir. Hiçbir vatandaşımızın da hukukun korunması dışında değildir ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yeni Parti'den 7 söz başlığı da Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeniden 7 sözü var diyerek, yeninin 7 sözü var diyerek iktidar vaatlerini sıraladı. Yeni Parti Türkiye İttifakı anlayışı içinde bütün demokratların ortak çatısı olacak ifadesini kullandı. Adil ve özgür, üreten ve zenginleşen, güçlü ve güvenli, kimseyi geride bırakmayan, evlatlarına gelecek sunan makamların emanet sayıldığı Türkiye vaat etti diyor Hürriyet gazetesi ilk sayfasında. Hürriyet gazetesinin ardından Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinde de elbette o iki başlık öne çıkıyor. Hemen orada da nasıl görülmüş hızlıca aktaralım. Marmara'da garip kaza diyor Milliyet gazetesi. Silivri açıklarındaki iki yük gemisinin çarpışmasıyla ilgili 11 dakikada tamamen battı diyor. Alsu iskeleye kır dedim. Tuğberk İmamoğlu gemisinde kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıkmıştı. Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye alsu iskeleye kır demiştim diyerek uyardığı anlar yer alıyor. O çarpışma anını haritalarla da vermiş. T harfli bir kaza, Deniz Emniyet Derneği Başkanı'nın yaptığı açıklamaya yer vermiş Milliyet gazetesi. Doktor Cahit İstikbal diyor ki gemilerden birinin diğer gemiye bordalamak dediğimiz, yani geminin dış yan yüzeyinden çarpmasına T harfli kaza diyoruz.
kıyafetler henüz bulunamamış olabilir. Mazot tankı patlamadığı için mazot da sızmamış olabilir. Gemi üzerinde bulunan can salı, can filikası gibi araçlar kendiliğinden serbest kalıp su yüzeyine çıkmış olabilir ifadelerini kullanıyor uzman isim. Evet, denetleme kurulu çalıştırılmıyor. Girne açıklarında batan filojet faciasıyla ilgili bilirkişi Kaptan Ulus Göker'in ilk tespitleri ihmaller zincirini gözler önüne serdi deniyor. Kaptanın gemiyi ve jurnali bırakıp kaçtığını, hız kesmeyerek batışı hızlandırdığını belirten Göker, Kıbrıs'ta gemileri denetlemekle görevli kurulunsa 3-5 yıldır çalıştırılmadığını açıklıyor. Savaş yeniden alevlendi başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar hızlı biçimde tırmanırken bölgede Ağustos ayı öncesi duruma geri dönüş yaşandı ne yazık ki. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a yönelik son saldırılarla ticari gemilere yönelik tehdidin en az bir ay azaltıldığını savundu. İran ise Trump'ın sert uyarısına rağmen bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine hedef alırken çatışmanın daha da tırmanması bekleniyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarına vermiş olduğu mülakatta söylediği "Atina yanlıştan dönmeli" cümlesi Milliyet gazetesinde manşetinde vahim bir hata yapıyor diyor Yunanistan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dört komisyon içinde verdiği o kritik mesaj Milliyet gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Süreç yasasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'yla 4 alt komisyonun çalışma takvimi de şekillenmeye başlıyor. Alt komisyonlarda görev alacak isimlerin Eylül ayında netleşmesi bekleniyor ifadesi var. Milliyet gazetesinde noktalıyoruz. Milliyet gazetesinin ardından Türkiye ile devam edeceğiz. Türkiye gazetesinde Yunanistan yanlış yoldan dönmeli manşeti dikkat çekiyor. Hemen Türkiye gazetesinin logosunun altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı denilmiş. Yunanistan'la ilgili başlığın yanı sıra Amerika artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkının kısa sürede elde ettiği kazanımlarda ümit varız ifadeleri yer alıyor. Mekke ittifakıyla ilgili gizliden tepki koyan ülkeler var. İttifakı istikrar için kurduk. Yolumuza kardeşlerimizle güçlenerek devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla Türkiye paydasında kenetleneceğiz diyor yine bir diğer soruya verdiği cevapta. CHP'nin kazandığı belediyelerle her gün yeni skandal, rüşvet, fuhuş, uyuşturucu diyor Türkiye gazetesi. CHP'lerin kadrolaştırdığı yerel yönetimler batakhaneye dönmüş, son skandal Keçiören'de patladı deniyor. Belediye personeli uyuşturucu testine sokuldu. 213 personelden 171'inin sonucu pozitif çıktı. Az önce de girdiğimiz bir haberdi. Ne yazık ki konuşarak çarpıştılar deniyor. Girne'deki gemi faciasının şokunu atlatamadan Marmara'da bir yenisi dün yaşandı. 10 denizci kayboldu. Yarım saat sonra söylediler diyor. Batan Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Tahsin Doğruyol. Çarpışmadan 31 dakika sonra yetkililere haber verdiler. Bu ihmal ve umursamazlık yüzünden mürettebatımızı kaybettik diye isyan ediyor Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi. Evet, Türkiye gazetesinin ardından Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Yeni Şafak'ın manşetinde de iskeleye değil faciaya kırdığı başlığı dikkat çekiyor. Yine dün yaşanan Marmara'daki facia gibi olayla ilgili. Girne'deki katamaran faciasının acısı henüz tazeyken, hafta sonu yaşanan facianın acısı tazeyken İstanbul'da da trajik bir gemi kazası yaşandı. Silivri açıklarında çarpışan iki tankerden biri battı. 10 mürettebat kayıp. Batan geminin kaptanının diğer gemiyi defalarca al su iskeleye kır diye uyardığı ancak kazayı önleyemediği de ne yazık ki ortaya çıktı. Millet süreci destekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. Milletimiz sürece desteğini ortaya koymuştur ifadelerine yer verdi. Ve filojetin enkazına ulaşıldı deniyor Girne'deki olayla da ilgili. Evet, Yeni Şafak'ın ardından Yeni Akit'le devam edeceğiz. Yeni Akit gazetesinin manşetini de hemen aktaralım.
hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'la ilgili bu sözleri sarf etti. Hemen detaylarına da bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur, ancak kimseye de haklarını çiğnetmeyiz.

0: etmez ifadelerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Akit'inde manşetinde yine bu başlık yer alıyor diyelim ve moderatör Sabah'ta bir araya gidelim. Sonra karşınızdayız saat başında.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
2: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
3: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek?

0: zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Yeniden günaydın. Saatler 8. Moderatör Sabah devam ediyor. Moderatör Sabah'ın ilk bölümü, ikinci bölümünde Silivri'deki geminin çarpıştığı kazada arama çalışmaları devam ediyor. Peki hangi aşamada? Hemen şimdi kazayla ilgili soruşturma ve orada yaşanan son gelişmelerle ilgili 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu'na döneceğiz. Günaydın Eda Nur, kolay gelsin diyeyim, sözü sana bırakayım. Oradaki son durum nedir, son gelişmeler nelerdir?
1: Evet, Elif Hakkaya Kuter, artık arama ve kurtarma çalışmalarında ikinci güne girildi ama maalesef ki denizde kaybolan 10 denizciden halen haber alınamıyor. Tabi arama ve kurtarma çalışmaları hem havadan hem de denizden hummalı bir şekilde devam ediyor. Tabi artık bu arama kurtarma çalışmalarında yeni bir aşamaya da geçilmesi bekleniyor. Özellikle batan geminin olduğu noktada yine bu bölgede dalış yapılacak. Tabi burada sıradan bir dalıştan söz etmiyoruz. Çünkü o bölgede denizin derinliği yer yer 1000 metreyi aşıyor. Bu nedenle de bu

derinlikte çalışma yapılabilecek teknik imkanlara da ihtiyaç var. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da deniz kuvvetlerinin 1000 metreye kadar dalış kabiliyeti bulunduğunu da söylemişti. Tabii buradaki amaç öncelikle geminin yerini ve denizin altındaki durumunu net olarak görebilmek. Tabii sonrasında

0: Likaya da ulaşıldı ancak gemide bulunan 10 denizciye henüz ulaşılamadı. Tabii bir taraftan arama sürüyor, diğer taraftan da kazanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma da devam ediyor. Burada artık iki gemiye ait bütün kayıtlar tek tek incelenecek. Yani gemiler hangi rotada ilerliyordu ve ne zaman manevra yaptı? Kaptanlar kendi aralarında ne konuştu? Tüm bunlara bakılacak. Özellikle telsiz konuşmaları burada da çok önemli. Çünkü kazadan hemen önce iki kaptanın görüştüğü de biliniyor. Ortaya da bir ses kaydı da çıkmıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının diğer gemiye "Al su iskeleye kır demiştim" diye seslendiği de duyuldu. Ancak buradaki tabii burada hemen iki tarafı da bir tarafı suçlu ilan etmek elbette ki doğru olmaz. Çünkü yayımlanan kayıt konuşmanın yalnızca bir bölümü. Bunu da belirtelim. Tabii savcılık şimdi o telsiz görüşmesinin başından sonuna kadar tamamını da istedi. Yine bunlar da incelenecek. Aynı zamanda radar görüntülerine bakılacak. Gemilerin yaptığı manevralar da incelenecek. Alsu gemisinin kaza öncesinde bir manevra yaptığı da görüntülere yine yansıdı. Bu manevranın kazaya etkisi olup olmadıysa tabii bilirkişi tarafından belirtilecek. Zaten soruşturma kapsamında bir gemi kaptanı ve bir gemi inşaat mühendisi de bilirkişi olarak görevlendirilmişti. Tabii bunu da belirtelim. Hem Ausu gemisinde hem de kaza bölgesinde inceleme yapacaklar. Tuğberk İmamoğlu gemisinin yine son yolculuğuna ait görüntüler de ortaya çıkmıştı. Tabii yeni gelişmelerden biri de yine deniz kirliliği ile ilgili. Yine geminin battığı bölgede deniz yüzeyinde bir kirlilik de tespit edildi. Şimdi bunun kaynağı ve ne kadar yayıldığı da araştırılacak. Gerekli çevre tedbirlerinin alınması için de yine çalışmalar başladı. Yani aslında artık ikinci gündeyiz elbette. Tabii endişeli bekleyiş de yine devam ediyor. Bir taraftan tabii artık incelemeler de yapılıyor. Yine dalış da gerçekleştirilecek. Denizde kaybolan 10 denizcinin akıbeti ne olacak? Tabii burada yakınları da dün yine bir bekleyiş içindeydi ve olumlu bir gelişme de almak istiyorlar bir taraftan. Biz de yine bir gelişme olursa tekrar aktarmayı sürdüreceğiz. Elif Hakkaya Kutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Eda Nur Karaloğlu'na. Eda Nur gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdürecek. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinden dönüşte Türk gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nın bitmesini Putin'in de istediğini söyledi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine vurgu yaptı. Ege'deki tahrikler nedeniyle Yunanistan'ı uyardı. Aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecinde ise net bir yol haritasına sahip olduğunu ifade etti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta Türk gazetecilerle sohbet etti. Dünyanın gözü Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeydi.
3: Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
2: Erdoğan savaşın uzamasının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.
3: Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
2: Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de en önemli meselelerden biri. Son dönemde Türk bayraklı gemilere de saldırılar arttı.
3: Bu sorunu çözmemiz lazım. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var.
2: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin 3. bir ülkeye devri bir süredir konuşuluyordu. Peki Putin'le görüşmede bu konu gündeme geldi mi?
3: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
2: Erdoğan yerli savunma sanayi projeleri

0: üzerine de özellikle vurgu yaptı.
1: Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
0: Cumhurbaşkanı zirvedeki hitabında Mekke Anlaşması'na da değinmişti. İttifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız.
1: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
0: Yunanistan bir yandan da Ege'de Türkiye'ye yönelik tahrikleri sürdürüyor. Peki Atina gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı ne olacak?
1: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Peki süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir?
1: Bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız var, bir takvimlendirmemiz var. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağısa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir.
0: İç cephenin güçlendirilmesi Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan biri. Ancak DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor.
1: Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz.
0: Suriye'de PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin fesi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yürüyen terörsüz bölge için çok önemli bir adımdı.
1: Karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
0: ABD'nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne desteği de önemli bir avantaj. Özellikle de YPG'nin fesi konusunda.
1: Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart.
2: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği 2 günlük Kırgızistan ziyaretini içeren yaklaşık 2 dakikalık bir video paylaştı. Emine Erdoğan, yoğunlukla Kırgız-Türk geleneklerinin yer aldığı 2 günlük programa dair köklü ilişkiler vurgusu yaptı.

Kırgızistan ziyareti yaklaşık 2 dakikalık videoya sığdırıldı. Emine Erdoğan 2 günlük Kırgızistan ziyaretine dair paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hem Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak hem de göçebe oyunlarına katılmak için Kırgızistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Videoda ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın Erdoğan ailesini karşılamasından eski Türk geleneklerine kadar birçok an paylaşıldı. Video paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılımına dair görüntüler de yer aldı. Öte yandan lider eşleri de ayrı bir etkinlikteydi. Kırgız halk oyunları ve Türk geleneklerine dair çeşitli etkinlikler de videoda yer aldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yaklaşık 2 dakikalık Kırgızistan ziyaretine dair videolu paylaşımda, Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum mesajına yer verdi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini spor üzerinden sabote etmek isteyen çevreler konusunda uyarılarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden kimlik siyaseti inşa edilmek istendiğini dile getirdi. Provokasyonlara başta Ahmet Spor yöneticilerinin tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin önüne geçilmeli ifadelerini kullandı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini sabotaj girişimlerine sert çıktı. Sözde kamuoyu araştırmalarıyla barış ve kardeşlik ikliminin zehirlenmek istendiğini belirtti. Bahçeli yazılı açıklamasında Ahmet Spor taraftarı üzerinden kurgulanan manipülasyonlara değindi. Bazı çevreler tarafından sporun kimlikle eşleştirilmek istendiğini belirtti. Bu çabayı gaflet olarak tanımladı.
3: Spor kulüpleri ve spor organizasyonları toplumsal barış konularında provokatif girişimlerin aracı haline getirilmemelidir. Bu çerçevede Ahmet Spor'da dahil olmak üzere tüm spor kulüplerinin sporun birleştirici ruhuna uygun hareket etmesi ve toplumsal gerilimleri artırabilecek tutum ve söylemlerden uzak durması önem taşımaktadır.
2: MHP lideri sporun siyasetin değil, kardeşliğin, barışın zemini olması gerektiğinin altını çizdi. Terörsüz Türkiye hedefini spor üzerinden zehirlemeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı. Bu tuzaklara Ahmet Spor yetkililerinin tepki göstermesi gerektiğini de ifade etti.
3: Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bir Anadolu takımının Süper Lig'de kalıcı olması, geçmişte benzer takımlarımızda olduğu gibi büyük bir beklentidir. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyonlara karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir.
2: Bahçeli, bu ve benzeri girişimleri terörsüz Türkiye'yi sabotaj planı olarak yorumladı. Spor'u karanlık emellere alet edenlerden yasalar çerçevesinde hesap sorulması gerektiğini belirtti.
3: Başta Ahmet Spor yöneticileri olmak üzere terörsüz Türkiye'den yana olan herkesi bu konuda duyarlı olmaya, acilen tedbir almaya davet ediyoruz. Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir.
2: MHP Genel Başkanı, terörsüz Türkiye çerçevesinde kurulan komisyonların sürece müdahil olmasını istedi. Provokasyonların önlenmesi için gerekli yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta düzenlenen şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlik ve vefa buluşması programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır, dedi.
4: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye sizlerle beraber yürüyeceğiz.
5: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, birliği güçlendirmektir dedi. Süreçte şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin en önemli başlıklardan biri olduğunu belirtti.
4: Ailelerimizin hassasiyetlerini dile getirdik. Bu kahramanlıkların bedeli ödenemez. Ve hiçbir makam bir şehitlik makamına eş duyulamaz.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, hedefin terörün olmadığı bir Türkiye olduğunu ifade etti.
4: Milletimizin hayali terörün olmadığı bir Türkiye'de evlatlarımızı yetiştirmek. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah terörün olmadığı, huzurun hakim olunduğu, evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, gençlerimizin istihdamla güçlendi, ülkemizin üretimle, gücüyle daha fazla büyüdüğü bir Türkiye kurmak istiyoruz.
5: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin temel amacının huzur, birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu vurguladı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün son buldu. Hiçbir annenin gözyaşı dökmedi, hiçbir hanenin artık huzursuz olmadı. Türkiye'nin huzuru, birliği ve beraberliği için yürüttüğümüz çok kıymetli bir adımdır.
5: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin aynı zamanda büyüyen bir Türkiye anlamına geldiğini belirtti.
4: Terörsüz

büyüyen bir Türkiye demektir. Terörsüz Türkiye, kardeşlerin vuku bulduğu bir Türkiye'dir. Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sizlerden bir kere Allah razı olsun. Çünkü bugün bu süreçteysek sizler sayesinde buradayız ve sizlerle beraber yol yürüyoruz. Sizlerin duasıyla bugünlere geldik. Bundan sonraki süreçte de her daim yan yana olacağız, birlikte olacağız ve birlikte terörsüz Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İstedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Oval Ofis'te basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik son saldırılarının çok başarılı olduğunu savunan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk, onlar ise hafif bir karşılık verdiler," diye ifade etti. Trump tehditlerini sürdürdü. İstedikleri zaman İran'a yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi. Trump Hürmüz Boğazı'nın tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olduğunu savundu. Çok sayıda petrol tankerinin günlük olarak boğazdan geçmeye devam ettiğini söyleyen Trump, "Bunu büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Arada bir insansız hava aracını vurup düşürüyorlar. Ancak boğazdaki kontrolümüz çok net," değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirme yönündeki son açıklamasının sorulması üzerine "Sadece öyle bir fikir ortaya attım," ifadesini kullandı. Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum," diye konuştu. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne süren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu inşa ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar," dedi. Öte yandan İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Tahran yönetiminin Hürmüz'den geçişleri yönetmek için kurduğu Fars Körfezi Boğaz Yönetimi adlı kurumun internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre kara listeye alınan gemi sayısı 56'ya ulaşmış oldu. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları da devam ediyor. Uluslararası tepkilere de elbette sebep oluyor. Batı Şeria'da işgali genişleten Netanyahu hükümetine İsrailli eski iki başbakan ve 200'den fazla yetkiliden ortak bildiriyle tepki geldi. Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'deki katliamları da ne yazık ki devam ediyor. Son saldırılarda iki çocuk ve bir kadın şehit oldu.
1: Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan zulme uluslararası tepkiler büyüyor. Netanyahu hükümetine aynı zamanda İsrail içinden de sert tepkiler var. Üst düzey İsrailli yetkililer Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığına dikkati çekti. Gazze şeridinde ise saldırılar sürüyor. Deir el-Belah'ta bir hastane çevresinde patlama yaşandı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda yoğun silah sesleri de duyuldu. İsrail saldırısında çocuk ve kadınlar şehit oldu. Batı Şeria'da ise işgal genişliyor. Yahudilerin yaptıkları İsrail kamuoyunda da etnik temizlik olarak niteleniyor. ABD basınına göre aralarında iki eski başbakan, generaller ve emekli istihbaratçıların da olduğu 200'den fazla eski üst düzey İsrailli yetkili ortak bildiri yayınladı. Bildiride eski başbakanlar Ehud Barak ve Ehud Olmert de vardı. İşgalci Yahudilerin bölgede etnik temizlik yaptığı belirtildi. Nazilerin Yahudilere yönelik eylemleriyle birebir aynı eylemleri sürdürdüğü belirtildi. Eski yetkililer bu durumu kınayarak durdurulmasını talep etti. İsrail basınına göre polis komiseri Daniel Levy de tepki gösterenler arasında. Tel Aviv'in Batı Şeria politikasına isyan etti. Levy, bir grubun tek hedefinin Filistinlilere saldırmak olduğunu belirtti. Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı dedi. Tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. İsrail savaş uçakları Lübnan'da da durmadı. Nebatiye bölgesinde Kefer Rumman beldesine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda sığınak delici füzeler kullanıldı. Şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.
0: Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la savunma işbirliği İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Basında yer alan haberlere göre Mekke İttifakı'na karşı teyakkuza geçen Tel Aviv ve Atina yeni savunma hamleleri planlıyor.
1: (Gülüyor) Türkiye'nin Mekke İttifakı hamlesi tüm hesapları bozdu. Yunanistan'dan yine şaşırtan Türkiye itirafı geldi. Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Ziyazias, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdi. Ziyazias, Yunan savunma sitesi militer.gr'ye konuştu. Türkiye'nin bu işbirliği sayesinde jeopolitik rolünü ve bölgesel ağırlığını artırmaya hedeflediğini yazdı. Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na uzanan daha geniş bir stratejik işbirliği ağı kurduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suudi Arabistan gibi güvenlik ihtiyacı bulunan ülkeler açısından potansiyel bir güvenlik sağlayıcısı konumuna yükseldiğini aktardı. Ziyazias, gelişmelerin Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a ilişkin önceki strateji yaklaşımını yeniden değerlendirmesini gerektirdiğini aktardı. Atina'nın bölgede Türkiye'nin şekillendirdiği yeni dengeleri dikkate almak zorunda kaldığını kaydetti. Eski Yunan komutan, Yunanistan'ın buna aşırı tepki yerine uzun vadeli stratejiyle karşılık vermesi gerektiğini vurguladı. Atina'nın ABD, Fransa, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan İsrail'i Haaretz gazetesinde yer alan iddialara göre İsrail savunma kurumları da harekete geçti. Başta Türkiye olmak üzere bölgesel gelişmeler nedeniyle İsrail donanmasının güvenlik konseptinin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülüyor. Bu konuda dikkatler Türkiye üzerine yoğunlaşıyor. Gerilimin daha da artması ve somut güvenlik tehdidi ortaya çıkmasıyla birlikte İsrail donanmasının buna tam kapsamlı karşılık veremeyeceğine dikkat çekiliyor. İsrailli kamu yayın kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir haberde ise Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştı. Seyir rotalarını etkilediği ve değiştirmeye zorladığı belirtiliyor. Olaya ilişkin belirgin bir tarih verilmezken iki ülkenin donanma unsurlarının nerede karşılaştığına yönelik de bir bilgi yok.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nda olduğu gibi 4 yılın geride kaldığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da ne silahlar ne de tehditler sustu. Karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaşın seyrini değiştirecek bir açıklama geldi. Zelenski, Rus hava sahasının kapanmasını sağlayacaklarını söyledi.
1: Karşılıklı tehditler geldi. Rusya düşmanın çökeceğini söyledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Rusya hava sahası için kritik bir uyarıda bulundu. Zelenski sosyal medya hesaplarından video mesaj paylaştı. Rusya hava sahasına ilişkin iddialı bir tehditte bulundu.
2: Rusya semalarında dikkate alınması gereken ölçekte insansız hava araçları olacak.
3: Vina.
1: Zelenski, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürdü, Rusya'ya gözdağı verdi.
2: Rus hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş gökyüzünü kapatıyor. Rusya semalarındaki güvenli günler sona erdi.
1: Ukrayna hava sahası 2022'den beri sivil uçuşlara kapalı. Zelenski aynısını Rusya'ya yaşatacaklarını söylüyor. Açıklamalar sonrası Türkiye'den Moskova'ya uçuş yapan Türk Hava Yolu şirketlerine ait uçakların kalkış meydanlarına geri dönmeye başladığı yönünde bilgiler geliyor. Bazı uçuşlarsa iptal edildi. Rusya lideri Vladimir Putin'dense sert tepki geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli açıklamalar yapan Putin, Ukrayna'yı terörizmle suçladı.
4: İlk nokta, teröristlerle müzakere edilmez. İkincisi, böyle trajediler yaşanırsa bir şekilde karşılık vereceğiz. Kimse bundan şüphe duymaz.
1: Tehditlerin yanı sıra Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar da sürüyor. Odessa'ya düzenlenen son saldırıda 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çevredeki araçlar ve yapılar hasar gördü. Çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın lojistik merkeziyle liman ve enerji altyapısına da saldırı düzenlendiği açıklandı.
0: Evet, ekranlarda bir son dakika görüyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga bir operasyon düzenlendi ve soruşturmada da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Hemen detayları öğrenmek için 24 muhabiri Ada Kahriman'a gideceğiz. Ada Kahriman, günaydın, kolay gelsin. Hemen yeni dalga operasyonun detaylarını senden alalım.
5: Evet.
3: Elif Akkaya Kuter, evet, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Yeni dalga bir operasyon. Zaten bu operasyonlar devam ediyordu. Bu da aslında soruşturma kapsamında daha önce bir iddianame hazırlanmıştı. Bu iddianame kabul edilmişti. Hatta şu anda da yargılama devam ediyor. Ancak burada yeni delillerin ele geçirilmesiyle birlikte özellikle yeni belge, deliller, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin verdiği ifadeler, HTS kayıtları, MASAK raporları, bu incelemeler hala sürüyordu. Bu incelemelerin sürmesiyle birlikte sabah saatlerinde yeni bir operasyon, yani İBB'ye yönelik, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyonun düzenlendiği bilgisi paylaşıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada. Tabii bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da bazı şüpheliler, ki bu şüphelerin çok sayıda olduğu belirtiliyor, buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Henüz kimlerin gözaltına alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı, ancak yeni bir dalga operasyonu yapıldığını belirtelim. Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında da bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi sürece baktığımızda hatırlayacağınız üzere burada İBB'ye yönelik ilk operasyonlar 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu operasyon kapsamında da aralarında İstanbul Büyükşehir, yani görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil pek çok üst düzey yöneticinin gözaltına alındığını görmüştük. Pek çok İBB çalışanının bununla birlikte İBB iştiraklerinde çalışmıştı. İşte burada Medya AŞ, Kültür AŞ gibi iştiraklerde çalışan pek çok şüphelinin daha sonra gözaltına alındığını, daha sonraki dalgalar kapsamında gözaltına alındığını görmüştük. Ancak ilk operasyonda görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını, daha sonraki süreçte de 21 Mart 2025 tarihinde kendisinin buradaki, yani bulunduğumuz noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karar doğrultusunda yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığını görmüştük. Yani yapılan operasyon, yani bu yeni bir operasyon, sabah saatlerinde yapılan operasyon, henüz isimlerin, hangi isimlerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmadı, hangi suçlamaların yöneltildiği bilgisi paylaşılmadı. Ancak geriye dönük baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki suçlamalara baktığımızda suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasını görüyorduk. Bu örgüte üye olan pek çok şüphelinin, ki örgüte üye olma suçlaması yöneltildiğini görmüştük. Örgütü yönetme suçlamasını yöneltildiğini görmüştük. Rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık gibi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamaların buradaki şüphelilere yöneltildiğini görmüştük. Dalga dalga, daha sonra 19 Mart sürecinden sonra buradaki şüphelilere diğer dalgalar neticesinde operasyonlar düzenlendiğini görmüştük. Şimdi ilk operasyonun burada 19 Mart tarihinde yapıldığını belirtmiştik. Şu anda da hali hazırda bir yargılama devam ediyor. Bu yargılama kapsamında da hiç şüphesiz yargılanan en önemli isim burada görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Tabii devamında buradaki dava kapsamında tahliyelerin de olduğunu görmüştük. Şimdi burada baktığımızda mesela diğer dalgalar kapsamında ilk dalga operasyonundan sonra ikinci dalga operasyonuna baktığımızda 26 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştiğini görüyoruz ikinci dalga operasyonunun. Bu kapsamda tabii 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 52 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tabii bununla birlikte mali suçlarla, yani mali bir suçlama olduğu için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenleniyordu bu operasyonlar. yine belirli suçlamaların yöneltildiğini, işte burada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, ihale, fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suçlamaları neticesinde buradaki şüphelilerin gözaltına alındığını görüyorduk. Tabii burada yapılan operasyonlarda şunun altını çizmekte fayda var. Sadece İBB çalışanları değil, burada pek çok işte personellerin zaman zaman iş adamlarının burada ifadelere çağrıldığını, bu suçlamalar kapsamında bazılarının gözaltına alınan bazı iş insanların tutuklandığını görmüştük. Bununla birlikte mesela ikinci operasyonda 48 şüpheliden 18 için adli kontrol kararı uygulanmıştı. 30 için tutuklama kararı verilmişti. Tabii burada baktığımızda 3. dalga operasyonunda da bazı şüphelilerin gözaltına alındığını görüyoruz. 13 şüpheli bu 3. dalga operasyonunda tutuklanmış. 25 şüpheli gözaltına alınmış. Daha sonra da burada 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla, yani burada 6 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı imza atma şeklinde, bir şüpheli ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrollerle birlikte serbest bırakıldı belirtilmişti. Yeni bir operasyon düzenlendi. Önceki süreçlerde, yani 19 Mart'tan sonra zaten buradaki ilk operasyon kapsamında bazı kişilerin gözaltına alınması, daha sonra soruşturmanın devam etmesi önemli olan burada şu noktaya değinmek. Özellikle şüphelilerin, yani gözaltına alınıp daha sonra adliye sevk edilip daha sonra tutuklanan bazı şüphelilerin verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin neticesinde diğer dalga operasyonların yapıldığını görmüştük. Masak raporlarının incelenmesi neticesinde diğer operasyonların yapıldığını görmüştük. İşte burada HTS kayıtlarının başsavcılığın yürüttüğü titiz bir soruşturma olduğu için yeni delil belgelerin ele geçirilmesiyle birlikte yeni operasyonların yapıldığını görmüştük. Bu sabah saatlerinde ise yeni bir operasyon düzenlendi. Ancak burada bir iştirake mi operasyon düzenlendi ya da İBB içerisinde, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde çalışanlara yönelik bir operasyon mu düzenlendi? Bununla ilgili herhangi bir teyitli bilgi yok şu anda elimizde. İlerleyen dakikalarda bu bilgi gelecektir. Mesela 4. dalga operasyon kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı gibi iştiraklere operasyon düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında da 46 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu operasyonlar sadece İstanbul ilinde mi yapılıyor? Hayır. Farklı illerde, Türkiye'nin farklı illerinde de operasyonlar, yani şüphelilerin bulunduğu adreslere yönelik yapıldığı için şüpheliler hangi adreslerdeyse, ikamet ediyorsa o adreslere yönelik de operasyonlar yapılıyor. Sadece İstanbul ilinde yapılmıyor bu operasyonlar. Tabii burada bu operasyon kapsamında, yani 4. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının burada tutuklandığını, mesela 25 şüphelinin tutuklanması kararı verildiği belirtiliyor. 5. dalga operasyonda ise burada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Daha sonraki buradaki yürütülen soruşturma kapsamında ki sonraki özellikle operasyonlara baktığımızda pek çok şüphelinin gözaltına alındığını görüyoruz. Tabii burada soruşturma tamamlandıktan sonra bir iddianame hazırlanmıştı hatırlayacağınız üzere. Bu iddianamede tabii görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Şimdi yeni bir bilgi paylaşıldı. Bu bilgiye de detaylara baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bir açıklama var. İmamoğlu Suç Örgütü liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim olunan ön inceleme raporu, ayrıca alınan bilirkişi raporları uyarınca, bakın yeni bilgilerin delillerini ele geçirmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildi. Bu kapsamda da 13 şüpheli şahsa yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği belirtiliyor. Yani burada 13 şüpheli yeni dalga operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kararla birlikte yani bu operasyon kapsamında şu ana kadar burada 12 şüphelinin gözaltına alındığı yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle bu şüpheliye yani bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada burada bu soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Tekrar belirtelim, İslam yani İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon, yeni dalga bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 12 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Bu şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarımız da devam ettiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da şu belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim olunan ön inceleme raporu ve ayrıca alınan bilirkişi raporları uyarınca, yani burada hem ön inceleme raporlarının hazırlandığı hem de bilirkişi raporlarının hazırlandığı ve bunların incelenmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğuna yönelik tespitler verildiği belirtiliyor. Yani burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma, bu örgütü yönetme, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık gibi kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme gibi suçlamaların yöneltildiğini, şüphelilere suçlamaların yöneltildiğini görüyorduk. Bu soruşturma neticesinde yani operasyon neticesinde şüphelilerin burada ihalelere fesat karıştırdı ve bir kamu zararının oluşturulduğu belirtiliyor. Buradaki suçlamalar yöneltiliyor. 13 şüpheli şahsa yönelik sabah saatlerinde burada bu şüphelilerin gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için şu ana kadar da edindiğimiz bilgilere göre 12 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bir şüpheli ise yurt dışında olduğu için kendisini yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabii bu kapsamda şimdi şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanacaktır. Bu sorgulamanın ardından da buradaki şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olduğu için İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtiliyor. Daha sonra da zaten burada savcılık karşısında kendileri ifade verecek. Onlara bazı iddialar sorulacak, buradaki suçlamalar sorulacak. İşte ön izleme, buradaki raporlar, bilirkişi raporları kendilerine gösterilecektir. Buradaki sorular sorulacaktır. Daha sonra da buradaki şüphelilerin yani savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla suç ceza hakimliğine sevk edilmelerini bekliyoruz. Şu ana kadar tekrar belirtelim 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon neticesinde şu ana kadar 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise yurt dışında olduğu için bu şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Elif Hakkı Erkutaş.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a. Ada Adliye'den bize detayları aktarmayı sürdürecek. Yeni Dalga operasyonda 12 gözaltı olduğunu, şüphelinin gözaltında olduğunu

0: birinin ise firari olduğunu aktardı. Önümüzdeki saatlerde yine adayla bağlantılarımız olacak diyelim ve devam edelim. Türk savunma sanayinin özgün helikopteri Gökbey Emniyet Teşkilatı'nın envanterine girdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen T-625 Gökbey arama kurtarma, keşif, gözetleme ve personel nakli gibi birçok görevde emniyetin gücüne güç katacak.
1: Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey süratini ve etkinliğini arttıracaktır.
2: Türk mühendislerinin imzasını taşıyor. Zorlu coğrafyalarda gece ve gündüz görev yapabiliyor. Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri T-625 Gökbey bu kez emniyet teşkilatının kanatlarına güç kattı.
1: Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-625 Gökbey düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerinde gerçekleştirilen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de katıldı. Bakan Çiftçi, Gökbey'in Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyenin somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
3: TUSAŞ'ın ürettiği T-625 Gökbey Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. Genel maksat helikopteri olan Gökbey, keşif aramalarından arama kurtarma amaçlarına kadar pek çok konuda Emniyet ve Genel Müdürlüğü'nün gücüne güç katacak.
2: Emniyet Teşkilatı'nın ilk Gökbey'i 12 yolcu kapasitesine sahip, 948 kilometreye ulaşan menziliyle mesafe tanımıyor. Helikopter saatte 297 kilometre azami seyir hızına ulaşabiliyor. Emniyet envanterine giren helikopterin operasyon bölgelerine personel taşınması, havadan gözetleme, afet bölgelerine ulaşım ve acil tahliye görevlerinde kullanılması bekleniyor.
1: Emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor.
0: Bir başka güzel haberle devam ediyoruz. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen başarılı atışla gücünü bir kez daha gösterdi. Harp başlığı seçenekleriyle geliştirilen Tolun ailesi Akıncı'nın yüksek taşıma kapasitesiyle birlikte hassas taarruz kabiliyetini güçlendiriyor.
4: İstenen anda, istenen yerde, istenen şekilde. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde dikkat çeken bir kabiliyet daha gökyüzünde. Aselsan tarafından geliştirilen Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi, Bayraktar Akıncı ile birlikte görev yapıyor. Farklı harp başlığı ve tapa seçenekleriyle geliştirilen Tolun ailesi, 3 farklı mühimmatıyla başarılı atışını gerçekleştirdi. Tolun I çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe doğrudan etki sağlayan bir yapı sunarken, Tolun F yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe yaklaşma esaslı etki kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tolun P ise programlanabilir zaman ayarlı tapası ve delici harp başlığıyla farklı görev ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanıyor. Bu mühimmat ailesinin taşıyıcı platformlarından biri olan Bayraktar Akıncı ise yüksek faydalı yük kapasitesi, uzun havada kalış süresi ve farklı görev yüklerini taşıyabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. 6 ton azami kalkış ağırlığı ve 1,5 ton faydalı yük kapasitesine sahip Akıncı, keşif, gözetleme ve hassas taarruz görevlerinde kullanılabiliyor. Tolun ailesinin farklı mühimmat seçenekleriyle Akıncı'nın gelişmiş platform kabiliyetinin birleşmesi, Türkiye'nin insansız hava araçları ve akıllı mühimmat teknolojilerindeki entegrasyon gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
0: Şimdi sizi başkentte yaşanan garip bir olaya götüreceğiz. Eşek sıpasından ayrı kalınca onu aramaya koyuldu. Sürüden ayrıldı ancak Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan protokol yoluna çıktı. Görenler gözlerine inanamazken polis ekipleri eşek için çekici çağırdı. İşte yaşananlar.
5: Saatini bilmiyorum ama protokol yoluna çıkmış. Çekiciyi çağırmış. 7 Emin Otoparkı'na çekmiş.
2: Böylesi ne bir dizide ne bir filmde yaşandı. Başkentte yaşananlar fıkra gibiydi. Görenler gördüğüne, duyanlar duyduğuna inanmıştı.

0: Anam hadi.
1: 112 aradığımda ihbarda bulunmak istedim. Bulunduğumda da benim eşeğimin çekiciyle 7 Emin Otoparkı'na çekildiğini söyledim. Bana inanmadı. Dalga mı geçiyorsunuz dedi. Hayır dedim.
0: Başkent'te komedi filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Altındağ ilçesinde bir çoban sürüyle hareket eden eşeği kaybetti. Aradı, taradı, bulamadı. En sonunda sahibine eşeği kaybettiğini söyledi. Eşeğin sahibi de eşeği aramaya koyuldu ama o da bulamadı. Teknolojiden bile faydalandı ancak eşeği bulamadığı için de çok üzgündü.
1: Ben de çoban haber eder etmez hemen eşeği aramaya çıktım. Dedim eşeği bulayım. Aradım, taradım, her yeri bulamadım. Gittim drone aldım, geldim. Drone'la belki bulurum dedim, yine bulamadım. Bulamayınca artık ümidi kestim. Bayağı da üzüldüm dedim eşeği bulamayınca.
0: Nihayet eşek bulunmuştu. Ancak sahibi bile bulunduğu yeri duyunca kulaklarına inanamadı. Bulundu bulunmasına ama sonrası tam bir komedi senaryosu. Eşek başkentin göbeğindeki protokol yoluna çıkmış, çekiciyle 7 Emin araç otoparkına alınmış, üstelik bir de trafik cezası yemiş.
1: Bir baktım ki arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı. Eşeğini buldum diye. Nereden buldun dedim. Gelim alayım. Yok dedi. 7 Emin Otoparkı'nda. İnanmadım. Bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim. Cezasını kestiler. Fişimi de verdiler. Eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler.
0: Eşek bulundu bulunmasına ama eşeğin yavrusunu bulmak için yollara düşmesi ve protokol yoluna çıkması hem üzdü hem güldürdü. Eşeğin çekiciye yüklenme anları ise yaşanan olayın kanıtı olarak hafızalarda kaldı.
2: Ya sakin sakin, iyi davranıyoruz.
3: Evet, bu haberle noktalıyoruz Moderatör Sabah. Kısa bir aranın ardından saat başında analiz sentezle karşınızdayız.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme
1: son derece gerekiyor. İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
2: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
1: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor.

0: herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir: temeli olmayan, üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor, bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı, onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: ekranlarını yeni açanlar yeniden günaydın diyelim. 24 TV'den bizi izleyenlere ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimize ben Elif Akkaya Kuter, analist sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analist sentezde değerlendireceğiz. Elbette sıcak gelişmeyle başlıyoruz analist senteze bu saatte. Moderatör sabahta da bağlanmıştık, detaylarını almıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon var. O operasyonun detaylarını 24 muhabiri Ada Kahriman'dan almıştık. Yeni bir gelişme var mı? Tekrar Ada'ya döneceğiz. Ada, tekrar günaydın diyeyim ve detayları almak için sözü sana bırakayım.
1: Elif Akkaya Kuter, tabii yeni bir operasyon düzenlendi. Yeni dalga bir operasyon düzenlendi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik. Bu kapsamda da 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve yapılan operasyonla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde bazı adreslere es zamanlı olarak operasyonların düzenlenmesiyle birlikte 12 şüphelinin gözaltına alındı. Bilgisi paylaşıldı. Bir şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdi kimler gözaltına alındı? Tabii burada yapılan açıklamada şu belirtiliyor. Satın alma dairesi başkanı Mustafa Sökmen'in gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Satın alma şube müdürü Mehmet Yüce Türk'ün gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Satın alma şube müdürlüğü şefi Abdülkerim Hazır Baba isimli şüpheli de gözaltına alındı. Eski satın alma şube müdürü Talha Özyurt'ta gözaltına alınanlar arasında kent lokantalarından sorumlu işletme müdürü Ali Toy'un da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte zabıta

Ana Destek Şube Müdürü Gökhan Fırtına'nın da gözaltına alındığı belirtildi. Aynı zamanda eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural'ın da gözaltına alındığı belirtildi. Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan

0: Bakanlıktan yapılan açıklamada şu belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim olunan ön inceleme raporu ve ayrıca alınan bilirkişi raporları uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğuna yönelik tespitlere yer verildiği belirtiliyor. Şu ana kadar toplamda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Yani 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği söylenmişti. Şu ana kadar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde de 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirtildi. Buradaki şüphelerinin emniyetteki işlemleri tamamlanacak. Daha sonra da bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz buradaki şüphelilerin. Elif Akkaya Kutaş.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ada Kahriman'a. Ada elbette yeni gelişmeler oldukça bağlantıyı yapacak, bize aktaracak diyelim. Ve dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine de birlikte bakarak devam edelim. Dün analiz sentez sırasında paylaştığımız bir son dakikaydı. Marmara Denizi'nde gecenin karanlığında yaşanan o çarpışmanın ardından yalnızca 11 dakika içinde bir deniz faciası yaşanmış oldu. Ne yazık ki Silivri'nin 18 deniz mili açığında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı ve 4199 ton rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi hızlı bir şekilde az önce belirttiğimiz gibi 11 dakikanın içinde ne yazık ki battı. Gemiden kaptanlar dahil 10 Türk denizciden saatlerdir haber alınamıyor. Deniz yüzeyinde gemiye ait can simitleri ve kurtarma araçları bulunduğu serbest düşmeli filikada suyun üzerindeydi ancak ne yazık ki içi boştu. Arama yapılan noktada derinlik yaklaşık 900 metre. Batan geminin sahibi Turbek Doğru Yol'un açıklamaları var ki 24'te konuştu. Doğru Yol kendi gemilerinden karşı tarafa çarpışmadan önce iki kez uyarı yapıldığı bilgisini paylaştı. Bu bilginin kendilerine ulaştığını söyledi. Bu arada batan geminin kaptanının telsiz konuşmalarındaki son sözleri de ortaya çıktı. Yani kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu gemisinde Alsu gemisine Alsu'nun İskele'ye kır anonsu yapıldığı ve ikinci telsiz konuşmasındaysa İskele'ye kır demiştim ifadeleri duyuldu. Peki başka detaylar var mı? Şimdi hemen Silivri'ye gideceğiz ve 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu bizleri bekliyor. Eda Nur, günaydın tekrar. Evet, son gelişmeleri senden almak üzere söz sana bırakıyorum.
2: Evet Selif Hakkı'ya Kutar, aslında sen de kısaca özetledin ve biz de isterdik ki aslında olumlu bir gelişme de yaşayalım ama maalesef ki halen aynı bilgileri vermek durumunda kalıyorum. Artık arama ve kurtarma çalışmalarının ikinci günündeyiz ama maalesef ki Tuğberk İmamoğlu gemisine dair bir ize rastlanamıyor. Özellikle 10 mürettebat içinde hem denizden hem de tabii ki de havadan arama çalışmaları sürüyor. Tabii Alsu gemisinden de bahsettik. Özellikle Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisi kaptanıyla yine bir telsiz konuşması ortaya çıkmıştı. Orada yine Alsu gemisini uyarmıştı, iskeleye kır demişti. Yine bu kayıtlara gelmişti ama aslında o sırada aralarında bir manevradan bahsetmeleri söz konusu ama o sırada neler oldu ve 11 dakika içerisinde neler yaşandı? İşte bunlar da merak ediliyor. Biz de şu anda tabii Silivri limanındayız. Yine gelişmeleri buradan takip ediyoruz. Tabii o dakikalarda tam olarak ne yaşandı henüz bir netleşme söz konusu değil. Tabii yayımlanan kayıt konuşmanın yalnızca kısa bir bölümü. Bu nedenle de sadece o kayda bakıp da bir tarafı da suçlamak doğru değil elbette. Savcılık da bir taraftan soruşturmayı devam ettiriyor. Tabii konuşmanın tamamını da istedi savcılık. Yine bu hatta kazadan önceki 12 saatin özellikle bütün telsiz görüşmelerine bakılacak soruşturma kapsamında. Tabii bir de radar görüntüleri de var. Gemilerin hangi yönde ilerlediğini ve ne zaman manevra yaptığı ve hızlarının ne olduğu da yine bu görüntülerden anlaşılacak. Kaptanların söyledikleriyle de gemi

0: Gemilerin hareketleri yan yana getirilecek. Ahsu'nun kaza öncesinde bir manevra yaptığı da görülüyor ama bu manevra gerçekten yeterli miydi ve zamanında mı yapıldı? İşte buna da bilir kişiler karar verecek. Tabii bu nedenle bir gemi kaptanıyla bir gemi inşaat mühendisi de yine bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem Ahsu gemisinde hem de kazanın yaşandığı bölgede inceleme yapacaklar. Tabii elbette bir taraftan soruşturma da sürüyor. Diğer taraftan 10 denizci aranıyor. Çalışmalar gece boyunca da devam etti. Tabii bunu da belirtelim. Ancak bu sabah itibarıyla mürettebata ulaşıldığına ilişkin olumlu bir açıklama yok maalesef. Tabii işin en zor tarafı ise denizin derinliği olduğunu söyleyelim. Geminin battığı düşünülen bölgede derinlik bazı noktalarda 1000 metreyi aşabiliyor. Yine Bakan Uraloğlu bu derinlikte çalışma yapabilecek bir deniz kuvvetleri gemisinin bölgeye yönlendirildiğini de açıkladı. Burada teknik imkanlarla dalış yapılacak. Önce geminin yeri ve denizin altındaki durumu belirlenecek ve ardından da nasıl bir çalışma yürütülebileceğine dair kararlar verilecek. Ama özellikle de şunu da belirtelim. Dalışın başladığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve şu ana kadar geminin boş filikası, can simitleri ve bazı parçaları bulundu. Ancak 10 denizciye henüz ulaşılamadı. Geminin son yolculuğuna ait görüntüler de ortaya çıktı. Peki Tuğberk İmamoğlu gemisine gerçekten ne oldu? İşte bu da incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Tabii gün boyunca yine buradaki çalışmalarda devam edecek. Özellikle de burada birçok mürettebatın ailesi de dün saatler itibariyle burada beklemeyi sürdürüyorlar. Tabii onlar için de çok zor bir durum. Özellikle de o 11 dakika içerisinde neler yaşandı? Bu da incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Biz de bir gelişme oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Elif Akkayakutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Eda Nur Karaloğlu. Kolay gelsin diyelim. Eda Nur'un da altını çizdiği gibi Eda Nur'un Silivri'de nöbeti devam ediyor. Bize oradan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Umarız güzel haberler verme şansımız olur diyelim ve devam edelim diğer başlıklarla. Benzer bir kaza, benzer bir facia desek daha doğru olacaktır. Hafta sonu Girne'de yaşanmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde yüzlerce metre derinlikteki enkazında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemiyle operasyon gerçekleşiyor. TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar da göreve geldi ve kazanın ardından dördüncü gününde ne yazık ki kayıp vatandaşlardan birinin naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizi, bu kaza sonrası koalisyon dağıldı. Girne açıklarında batan gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hükümet krizine neden oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Aynı zamanda koalisyon Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı olan Arıklı partisini hükümetten çekildiğini duyurdu. Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin arasında bir zirve gerçekleşti. Bir ikili görüşme gerçekleşti. Erdoğan görüşme çok verimliydi ifadesini kullandı. Elbette detaylı bir şekilde analiz sentezde konuklarımızla değerlendireceğimiz başlıklar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden dönüşte aynı zamanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Ukrayna Savaşı'nın bitmesine Putin'in de istediğinin altını çizdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine vurgu yaptı. Ege'deki tahrikleri nedeniyle Yunanistan'a uyarıda bulundu ve terörsüz Türkiye süreciyle de ilgili net bir yol haritasına sahip olduklarının altını bir kez daha çizdi. Bahçeli'den Ahmet Spor araştırmasına tepki, spor kimlik siyasetine alet edilmemeli dedi Devlet Bahçeli. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir açıklama var. Terörsüz Türkiye sürecinin spor üzerinden sabote etmek isteyen çevreler konusunda uyarılarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden kimlik siyaseti inşa edilmek istendiğinin altını çizdi. Provokasyonlara başta Ahmet Spor yöneticilerinin tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin önüne geçilmeli ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli. Trump'tan İran'a yine tehdit var. İstedikleri zaman saldırmaya hazır ifadelerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran gündemine ilişkin sorulara da cevap verdi. Tehditlerini yineleyerek İran'a istedikleri zaman yeniden saldıracaklarını, bu saldırıya hazır olduklarını ifade etti. Dün Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının çok başarılı olduğunu söyledi, savundu. Dün gece onları çok sert vurdu. Onlarsa hafif bir karşılık verdiler ama dün gece olan onlara çok sert vurduk ifadelerini yineledi diyelim ve devam edelim. Ne yazık ki dün işte önceki gün pazar günü Girne'de yaşanan kazayla ilgili arama kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Ne yazık ki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
2: Operasyon sürüyor, arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin yüzlerce metre derinlikteki enkazına ve ölenlere ulaşmak için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemi görev alıyor. 24 ekibi de bölgedeki son gelişmeleri anlattı.
3: Katamaran tipi yolcu gemisinin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi.
2: TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar'da görevde. TCG Işın geminin battığı yere giderek faaliyetlerine başlamıştı. 550 metre derinlikte batık olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. TCG Alemdar gemisi de bölgeye ulaşarak faaliyetlere başladı. Batıkta kalmış olabileceği değerlendirilen cenazeleri çıkarmak için çalışacak.
3: Feci olayda Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri Girne açıklarında arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.
2: Gece gündüz devam eden çalışmalardan ilk sonuç da alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman arama çalışmaları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kayıp bir vatandaşın naaşına ulaşıldığını söyledi.
4: Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu arama kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kurum kuruluşlarıyla tam destek veriyor.
2: Diğer kayıplar için çaresiz bekleyiş sürerken vefat edenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Onlardan biri uzman çavuş Fahri Ateş'ti. Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Ateş ailesini kurtardıktan sonra can yeleği bulmak için gemiye geri dönmüş ve hayatını kaybetmişti. Batan geminin geçmişi de mercek altında. Filo denizciliği kullanan müşterilerin internette yıllar içinde yaptığı yorumlarda şirketin gemilerinin eski ve bakımsız olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 7 yıl öncesine kadar uzanan yorumlarda uzak durun, tam bir kabus, pişmanlık ve korkunç ötesi gibi ifadeler kullanıldı. Bir gemi inşaat mühendisi ise geminin 2003 yılında darbe aldığını ve hasar gördüğünü söyledi. 2016 yılında geminin onarım konusunda anlaşma sağlanamadığını anlattı. 2016'dan sonra gemide hangi işlemlerin yapıldığını bilmediğini söyledi. Öte yandan pazartesi günkü mahkeme sürecinde ortaya çıkan belgeler geminin bakımlarının eksiksiz olduğunu göstermişti. Gemi mühendisleri odası ise kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden dönüşte Türk gazetecilerle söyleşi yaptı. Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nın bitmesini Putin'in de istediğini dile getirdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine vurgu yaptı. Ege'deki tahrikleri nedeniyle Yunanistan'ı uyardı ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de net bir yol haritasına sahip olduklarının altını bir kez daha çizdi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta Türk gazetecilerle sohbet etti. Dünyanın gözü Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeydi.
6: Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
5: Erdoğan savaşın uzamasının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.
6: Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
5: Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de en önemli meselelerden biri. Son dönemde Türk bayraklı gemilere de saldırılar arttı.
6: Bu sorunu çözmemiz lazım. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var.
5: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin 3. bir ülkeye devri bir süredir konuşuluyordu. Peki Putin'le görüşmede bu konu gündeme geldi mi?
6: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
5: Erdoğan yerli savunma sanayi projelerine de özellikle vurgu yaptı.
6: Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
5: Cumhurbaşkanı zirvedeki hitabında Mekke Anlaşması'na da değinmişti. İttifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız.
6: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
5: Yunanistan bir yandan da Ege'de Türkiye'ye yönelik tahritleri sürdürüyor. Peki Atina gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı ne olacak?
6: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
5: Ve terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Peki süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir?
6: Bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız var, bir takvimlendirmemiz var. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağısa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir.
5: İç cephenin güçlendirilmesi Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan biri. Ancak DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor.
6: Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz.
5: Suriye'de PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin fesi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yürüyen terörsüz bölge için çok önemli bir adımdı.
6: Karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
5: ABD'nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne desteği de önemli bir avantaj. Özellikle de YPG'nin fesih konusunda.
6: Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart.
1: Evet, yaz aylarının bitmesiyle yoğun bir ekonomi gündemiyle Eylül ayına başladık. Bugün 3 Eylül Perşembe Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verisini açıklayacak. Ağustos ayı beklentisini hemen aktaralım. Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketi açıklanmıştı. Ağustos ayında beklenti aylık %1,86 gelmesi yönündeki bu zamana kadar konuklarımızla yaptığımız değerlendirmelerde de beklenti hep %2'nin geleceği yönünde, yıllık olarak da %1,86 olarak gerçekleşirse %31,52'ye gerilemesi öngörülüyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29,49 olarak şekillendi ankette. Geride bıraktığımız ay Temmuz ayı enflasyonu hatırlayacaksınız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aylık olarak %1,78 beklentilerin altında gelmişti. Yıllık olarak da %31,75 olarak gelmişti. İstanbul enflasyon öncü bir gösterge. Hemen ona da bakalım. Aylık enflasyon İstanbul'da Ağustos ayında %1,66, yıllık olarak da

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daşlan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Analiz Sentez devam ediyor. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı ile beraberiz. Hasan Hocam merhaba, günaydın.
1: Merhaba Elif Hanım, günaydın.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam ne yazık ki gündem müsaade etmiyor. Şöyle biraz da keyifli sohbetler yapabilelim. Ama tabii uzun zamandır konuştuğumuz bir şey var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği. Daha doğrusu aslına bakarsanız hükümetin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da destekleriyle o yoğun diplomasi trafiği ve o yoğun diplomasi trafiğindeki Türkiye'nin izlediği yumuşak diplomasi anlayışı. İşte aslında gidiliyor tabii ki. Hep siyasi başlıkları öne alıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili gündemleri konuşuyoruz. Elbette bugün de öyle yapacağız. Hem uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oraya ilişkin çok fazla başlığımız var. Aynı zamanda ikili görüşmeler gerçekleştirdi ki Putin'le gerçekleştirdiği görüşme çok önemliydi. Dönüşte gazetecilere de söylediği önemli notlardan biri buydu. Onunla ilgili değerlendirmeler de yapacağız ama ben öncesinde tabii böyle biraz Kırgızistan ziyaretinde böyle güzel, keyifli görüntüler de vardı. Dün yapmayı planlamıştık ama ne yazık ki Marmara Denizi'nde gerçekleşen o acı olay sebebiyle konuşma fırsatımız olmadı. Ama aslında iyi de oldu çünkü Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın da Kırgızistan ziyaretiyle ilgili gerçekten keyifli bir videosu var hocam. Bu videoda aslında o yoğunlukta, o görüşmelerin yoğunluğunda Kırgız-Türk geleneklerinin yer aldığı böyle o ikili görüşmeler dışında keyifli anları gösteren bir video paylaştı. İsterseniz hemen hocam kısacık bir onu izleyelim.
1: Tabii ki.
0: Evet, müziği de aslında keyifliydi. Ben de bunu söyleyecektim arkadaşlarıma.

0: Evet hocam, bu keyifli videonun ardından bir de şimdi benim Kırgızistan'da yapılan görüşmelerle ilgili Bişkek'te gerçekleşen görüşmelerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian arasında bir diyalog vardı hocam. Bu da benim çok dikkatimi çeken bir diyalog. Aslında basında da geniş yer buldu. Şimdi sohbet tabii çok güzel, çok sıcak ama aynı zamanda şunu da altını çizmek istiyorum. Türkçe bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Üstelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir anda. İsterseniz o görüntüyü de bir kısacık izleyelim. Buyurun.
1: Gürcüsü'den mi çizsiniz? Biraz Azerbaycan suyundan mı?
2: Yok ben. Mercupe'den mi al suyunu?
1: Yok, barjo mu gördün mü?
3: Erdoğan burada içti, su suyu var.
2: Burada olan?
3: Yok ben getirmişim.
2: Sen getirdin.
3: Bu Nakhçıvan sulardı.
2: Ulan o sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın. Rica ettin.
3: Onlar da kadına bakar. Yoksa gördün barjo mu diyor? O da yapar değil mi?
0: Evet, bu görüntülerde de hocam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev getirdiği sudan ikram ediyor. Pezeşkian da bu suyu sen mi getirdin diyor. Evet diyor ama özüne getirmişsin, bize getirmemişsin diyor. Bu da tabii damga vuran keyifli dakikalardan biriydi. İki liderin arasındaki bu diyalog, gülüşmeleri ve tabii ki en dikkat çekici noktası az önce de altını çizdiğim gibi Türkçe sohbet etmeleriydi. Aslında diplomasi deyince hocam bu izlediğimiz şeyler de önemli değil mi? Bu kadar gerilimin arasında.
4: Kesinlikle öyle. Bir de buradan bir gerçeği de görmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'yi de içine katarak söylüyorum. Yani bu coğrafyadan başlayarak ta Çin'in sınırlarına kadar gittiğinizde, ta Çin'in içinde de belli bir bölgeyi kapsadığınızda zaten geçmişte, tarihte Türkistan coğrafyası diye geçer. Yani bir bütün olarak geçer. Bu Türkistan ismini almasının tek bir sebebi vardır. Yani coğrafyanın tamamında Türkçe konuşuluyor olması, bu önemli bir done. Yani siz bugün buradan yürüyerek çıkıp giderseniz coğrafyada neredeyse herkesle çok rahat bir şekilde anlaşabilirsiniz. Bu diplomaside biz bunu soft power diye sizin ifade ettiğiniz gibi yumuşak güç olarak görüyoruz. Yani devletlerin tabii zamanla bugün Türkiye gibi işte Azerbaycan, Kırgızistan gibi aynı soydan gelmiş toplulukların farklı devletleri var ve bu devletler farklı şekilde yönetilebiliyor. Farklı yöneticiler farklı yönetim şekilleriyle devam edebiliyor ama bunların devam eden ortak bir noktası var. Bu nedir? Bunlar dil, kültür, din gibi doneler, onların aslında birbirlerine yakınlaşmasını, birbirleriyle olan diyaloglarını artırmasının en temel göstergeleri olarak görüyoruz. Tabii burada düşünün, yani bir ülke ki şu anda yani ulus olarak baktığınızda farklı toplulukların olduğu ülkeyi yöneten bir devlet başkanı Türkçe konuşuyor İran için. Yine diğer tarafta Azerbaycan, Türkiye, bu büyük bir kolaylık. Yani ülkelerin birbiriyle ilişkiler geliştirebilmesi açısından ciddi avantajlar sunan bir diyalog da güzel, eğlenceli. Tabii altında o bölgeleri bilenler için anlamlı ifadeler var. Örneğin bölgede Azerbaycan'da çok su bulamazsınız ama orada belli bölgelerde iyi su kaynakları var. Burada aslında biraz da onu ifade ediyorlar. Bir Gürcü suyu sohbeti o yüzden geçiyor orada. Ama

0: Güzel. Bunun tabii Şangay İşbirliği Örgütü'yle de doğrudan bir alakası var. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyelerinin çoğunluğu Türk devletleri. Yani o yüzden bizim açımızdan önemli. Türkiye bunu önemsiyor ki zaten biz bunu son zamanlarda daha net bir şekilde görmeye başladık. Orada içerisinde birçok Türk devleti olan bir yapıya siz de bir şekilde, yani içinde olmasanız bile onunla beraber hareket eden bir devlet konumundasınız. Çünkü oradaki topluluklar, oradaki devletler sizi ilgilendiriyor ve buradaki özellikle sizin programın başında ifade ettiğiniz tabir önemli. Yani yumuşak güç dediğimiz devletlerin askeri silah gibi şeyleri kullanmadan aslında kültürel, edebi yönleriyle birbirlerine yakınlaşması önemli bir şey. Devletler de bunu iyi yapıyor. Bugün Türkiye bunu aslında çok iyi yapıyor. Yani Türkiye son zamanlarda özellikle coğrafyasında hem güneyde İslam devletleri anlamında iyi bir diyalog geliştiriyor. Bu özellikle Körfez ülkeleri anlamında bölgeyi domine eden abi devlet konumuna getiriyor. Yine doğuya gittiğimizde özellikle Türkistan coğrafyası için söylüyorum. Bunu daha önceki Kazakistan ziyaretinde de Cumhurbaşkanımızın bunu net bir şekilde gördük. Bugün Kırgızistan ziyaretinde de görüyoruz. Bu tabii Türkiye'nin özellikle Türk devletleriyle bu ilişkilerini bu düzeye çıkarmış olması Türkiye'yi diğer devletlerin nezdinde de güçlendiriyor. Yani bunu Rusya veya Çin gibi devletler Türkiye'yi görmezden gelemez duruma geliyor. Çünkü oradaki tüm devletlerin Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişmesi, Türkiye'ye olan bağlılıkları, onlarla birlikte hareket etme kabiliyetlerini gördükleri zaman sizin de oradaki pozisyonunuz değişmeye başlıyor. O yönüyle tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün son dönemde özellikle bu coğrafyadaki oluşan olaylarda etkisinin de artmaya başladığını görüyoruz. Bu yönüyle önemli bir toplantı Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerde yaptığı görüşmeler çok önemli. Bunların iyi takip edilmesi gerekiyor.
1: İnşallah hocam önümüzdeki günlerde bol bol böyle şeyleri izliyor, görüyor ve onları konuşuyor oluruz. Özellikle böyle başlamak istedim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elbette gazetecilerle bir söyleşi yaptı. Her zaman olduğu gibi yoğun diplomasi trafiğinin ardından uçakta Türkiye'ye dönerken elbette o başlıkları tek tek ele alacağız ama öncesinde de bu atmosferi biraz önce arkadaşlarım da öyle yazdılar bir şekilde pozitif atmosfer diye. İnşallah diplomasi konuşurken, ülkelerin birbirleriyle ilişkilerini konuşurken inşallah böyle görüntüler izliyor. Bunları konuşuyor. Bunların üzerine değerlendirmeler yapıyor oluruz önümüzdeki günlerde diyelim. O çünkü mesela önemli bir ayrıntı vardı, bir alt metni vardı işte suyla ilgili mesela söylediniz. Azerbaycan'da su kaynağı zor su bulunur ama işte önemli de su kaynakları vardır diye. Bunları konuştuğumuz günleri görürüz diyelim. Buyurun bir şey mi söyleyeyim?
0: Bir de Elif Hanım, burada özellikle ifade etmek istediğim bir şey var. Ben Türk dünyası çok çalışan bir akademisyenim. Bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani Türkiye'nin geçmişte özellikle 90'lardan sonra Türk dünyası ile ilişkileri belli bir düzeyde zayıflamıştı. Son yıllarda Türkiye bu konuda önemli adımlar kat ediyor. Yani bu Türk dünyasını sadece biz kültürel bir atasoy kardeşliği olarak görmemek gerekiyor. Bunun ötesinde yani bugün o devletlerle çok iyi ekonomik ilişkiler geliştirebiliriz ki Türkiye bu konuda altyapıyı ciddi şekilde oluşturmaya başladı. Özellikle enerji nakil hatları. Türk dünyasının çok önemli bir özelliği var. Türk dünyası şu anda dünyada yeraltı rezervleri açısından en güçlü coğrafyalardan bir tanesi. Hatta belki başı çekiyor. Yine özellikle konum itibariyle yani bulunduğu coğrafya itibariyle biz bunu sizin programlarınızda daha önce ifade etmiştim. Bakın kuzeyinde Rusya, güneyinde Çin var. Yani dünyanın en büyük üreticisiyle ve batısında da şey var, Avrupa var. En büyük tüketicisi. Bu coğrafyanın ortasında duruyor Türk dünyası. Buradaki devletler, Türkiye'de dahil tüm devletler birlikte hareket etme kabiliyetleri yükselmeye başladığında tümden yani hem birlikte bir yükseliş içerisine geçiyorlar. Bunu özellikle son zamanlarda bunu daha iyi uygulamaya başladı ve Türk devletleri burada kendi elleri açısından ciddi bir gelişme göstermeye başladılar. Bugün o coğrafyalara gittiğinizde bunu daha net görürsünüz. Yani ben oralara işte bundan 25 yıl önce gittiğim zaman çok fakir devletler vardı. Bugün ama baktığınızda çok zenginleşmiş. Artık bunun yavaş yavaş halka yansımış halini de görmeye başladık. Hem yine Türk kültürünün yansımalarını görmeye başladık. Özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra kaybolan bir Türk kültürü vardı. O tekrar dönmeye başladı. Onun yansımalarını da görmeye başlıyoruz. Bunun özellikle diplomasiye de ciddi şekilde son zamanlarda sirayet etmesini en azından olumlu bir olay olarak görmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan da bu paylaşımı yaparken köklü ilişkiler yazmış sosyal medya hesabında. Aslında sizin de anlattıklarınız tam da bunu vurgular nitelikte diyelim. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşte gazetecilerle yaptığı görüşmeye, söyleşiye. Şimdi hocam madde madde gitmek istiyorum. İlk olarak tabii Putin'le görüşmesi merak ediliyordu. Putin'le ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu bir görüşme olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu savaşın hayırlı sonuç doğurmadığı ortada. Bundan Sayın Putin de memnun değil diyor. Ancak işte pek gelişmeler öyle gözükmüyor. Ne dersiniz? Rusya-Ukrayna savaşı için artık 4 yılda geride kaldı. Putin de memnun görünmüyor diyor Cumhurbaşkanı, ama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaşın seyrini değiştirebilecek bir açıklama var. Rus hava sahasının kapanmasını sağlayacaklarını söylüyor. Rusya Ukrayna'da önümüzdeki günlerde neler yaşanıyor olacak sizce? Bir de şunu da sormak tabii istiyorum. Tekrar Dolmabahçe'de belki bir barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor olur muyuz önümüzdeki günlerde?
0: Tabii bu mümkün olabilir, ama şunu unutmamak lazım. Savaşların başlaması kolaydır, bitirmek çok zordur. Çünkü savaşlar beraberinde ciddi etkiler bırakır bir zaman sonra. O etkileri de ortadan kaldırmanız gerekir. Yani Ukrayna'da işte nereden bakarsanız bugün 12 yıldan fazla oldu Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin devamı. Bunu savaş diye tabir edebiliriz artık, yani böyle söyleyebiliriz. Devletler toplu iki gün saldırmıyor, ama 12 yıla devam eden ve askeri anlamda da çatışmaların olduğu bir süreci bir savaş olarak tabir edebiliriz. Bunu işte dediğim gibi, yani bir savaşı başlatmak kolay, bitirmek zordur. Ama burada Türkiye'nin çabaları takdire şayan. Türkiye ilk günden beri iki ülke arasında aslında diyalog kurmaya çalışan neredeyse tek ülke ve bunu aslında kısmen başarmıştı. Yani iki ülkeyi uzlaştıracak seviyeye de getirmişti, ama bunun sürekli işte anlatmak istediğim şey tam da bu. Yani bir savaşı başlatmak kolay, bitirmek zor dememin sebebi buydu. Genelde işte diğer ülkelerin işe dahil olması, herkesin kendi çıkarlarını düşünerek ülkeleri manipüle etmesiyle iki ülkeyi uzlaştırmak zorlaşmaya başladı. Ölümler arttı, orada devletlerin birbirine karşı olan tavrı değişmeye başladı, ama bu tabii işin sonu değil. Yani her savaş bir gün bitecektir. Önemli olan burada diğer ülkelerin tutumu. Yani iki devlet tek başına belki uzlaşamayacak, ama aracı olan devletler burada önemli bir yol kat etmelerini sağlayacaktır. Bu konuda Türkiye halen merkezi durumda. Yani bugün ilk günden beri Türkiye bu pozisyonunu hiç değiştirmedi. İki devleti halen uzlaştırma çabası içerisinde. Bu dediğiniz şey mümkün olabilir. Türkiye ama şunu niye yapıyor? Bakın bugün Ukrayna ile ilgili açıklamalar yapıyor olsa da, oradaki anlaşmalarla sürecin içerisinde bulunmaya çalışıyor olsa da, aynı şeyi Rusya ile de devam ettiriyor. Bakın Akkuyu ile ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Bitti. Hatta dedi biz Rusya ile belki yeni santraller üzerinde görüşeceğiz dedi. Yani bu Türkiye'nin aslında tavrını da gösteriyor. Türkiye hiçbir ülkeyle ilişkilerini bozmuyor ve bunu hem ekonomik hem askeri anlamda devam ettirmeye yönelik bir irade de ortaya koydu. O yönüyle de önemli. Yani çünkü bu süreçte bazılarının bakış açısı farklı olabiliyor. Yani mesela Türkiye'nin Ukrayna'ya karşı tutumuna yönelik, Rusya'nın tavrının Türkiye'ye yönelik değişebileceğiyle ilgili, ama Türkiye bu ilişkileri iyi yönetiyor. Türkiye

0: tarafsız olma yönünü aslında iyi kullanıyor. Yani bazı ülkeler tarafsız duruyor ama bunu yaparken diğer ülkelere rahatsızlık verebiliyor. Türkiye bunu böyle yapmıyor. İyi bir şekilde yürütüyor. Yani Avrupa ile iyi ilişkiler yürütürken mesela Rusya ile olan çatışmasından etkilenmeyecek bir politika gidiyor. Yine bakın NATO üyesi olmasına rağmen Şangay İşbirliği Örgütü ile iyi ilişkiler geliştiriyor. Bu Türkiye'nin en iyi yaptığı şey bence. Son zamanlarda özellikle dış ilişkiler anlamında ortaya koyduğu bu politikayı şu ana kadar en azından hatasız bir şekilde sürdürdüğünü net bir şekilde görüyoruz. Buradaki Şangay İşbirliği Örgütü'nün Cumhurbaşkanı davet ediyor olması da önemli. Çünkü oradan da şöyle bir mesaj veriliyor. Yani aslında Türkiye'yi de bu yapının içerisinde görmek istediklerini anlıyoruz. Türkiye'yi biraz daha kendilerine yakın görüyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle hem Şangay İşbirliği Örgütü içerisindeki ülkelerin de Türkiye ile ilişkilerin olması hasebiyle Avrupa'ya göre, NATO'nun diğer ülkelerine göre Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye ile daha iyi bir ilişki geliştiriyor. Bunu ileride daha da arttırarak devam ettirmek istiyorlar. Tabii şu da olabilir yani Türkiye'nin ileriki zamanlarda Şangay İşbirliği'nin bir üyesi olma durumu da gelişebilir. Şu an bu biraz daha diğer yapılarla, içinde bulunduğumuz yapılarla olan ilişkilerimize bağlı olacak. Yani oradaki Türkiye'ye karşı tutumun Türkiye'nin oradaki baskınlığının düzeyiyle ilgili olacak. Bunu da önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde görmeye başlayacağız.
1: Evet. Şimdi bir diğer başlığa geçelim hocam. Mekke ittifakını açıktan tepki veren çok az ülke var diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama gizliden tepki koyanlar da mevcut diyor. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün ittifakı açıktan eleştirmesini zorlaştırıyor diyor. Şimdi bir taraftan da şöyle bir haber var. Bu ittifakla ilgili İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etmeye başladığı basında yer alan haberler arasında Mekke ittifakına karşı teyakkuza geçen Tel Aviv ve Atina yeni savunma hamleleri planlıyor haberi basında yer alan haberler arasında. Elbette Yunanistan ve İsrail'i de içine katarak soruyorum hangi ülkeler rahatsızlık duyuyor bu ittifaktan ve neden?
0: Şimdi biz bunu hatırlarsanız Elif Hanım, ben sizin programınızdaydı. Yani çok olmadı. Yani 1-2 ay önce, 3 ay önceydi belki de. Önemli bir şey söylemiştim. Son zamanlarda özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Hindistan'ın birlikte hareket ederek Türkiye'yi domine etmeye yönelik bir girişimlerinin, bunu özellikle İMEK diye ifade ettiğimiz İşte bir lojistik koridor oluşturma, bugünkü çatışmaların olduğu bölgelere alternatif oluşturma yönelik bir girişimlerinin olduğunu ve Türkiye'nin bunu en azından domine edecek bazı girişimlerde bulunması gerektiğini söylemiştim. İşte az önce anlattığım şeyin devamı niteliğinde bu anlatacağım şeyler, Türkiye'nin dış işlerinde ne kadar stratejik, ne kadar önemli adımlar attığını aslında gösteriyor. Ne oldu biliyor musunuz? Biz bu konuşmayı sizde yaptıktan sonra Türkiye Hicaz demir yolu hattı gündeme geldi. Bakın benim anlattığım şeyin tam tersi. Türkiye demek ki yapılmak istenen şeyi çok çabuk gördü. Hemen onu domine edecek adımlar attı. Türkiye Hicaz demir yolu hattı, Suriye'yi, Suudi Arabistan'ı da içine katan bir demir yolu hattıyla önce bir ekonomik koridor oluşturmaya çalıştı. Dedi ki şunu aslında söylemek istedi Türkiye. Eğer bu bir alternatif koridor oluşacaksa yarın Hürmüz'ün veya çatışmalı bölgelerin alternatifi bunu da ben oluşturacağım dedi. Hicaz Demiryolu hattını tekrar faaliyete geçirmekle ilgili girişimlerde bulunmaya başladı ve bununla ilgili anlaşmalar yaptı. Hemen üzerinden çok zaman geçmeden Mekke anlaşması ortaya çıktı. Bakın bu da çok önemli. Burada da nasıl bir dominasyon, hem askeri anlamda güçlü olan hem de birbirleri arasında o az önce anlatmış olduğum lojistik koridoru kurabilecek ülkeler bunlar. Bakın az önce söylediğim ülkeleri tekrar söylüyorum. Bakın Hindistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan İMEK'le ilgili fiiliyata geçirmeye yönelik adım atan ülkeler.

0: anlaşmayı yaptığımız ülkelere bakın. Pakistan, Suudi Arabistan ve belki ileride Mısır olacak. Yani Mısır da çünkü bu işin bir noktasında durabilecek bir ülke ki zaten bu daha önce yapılan açıklamalardan da Mısır'ın da bunun bir parçası olabileceğine yönelik biz emareler görüyoruz. Şimdi bunu şunun için önemsiyorum. Bu iki anlaşma aslında bölgesel anlamda hem ekonomik hem de askeri anlamda Türkiye'nin başını çektiği bir dominasyon oluşturmaya yönelik bir adım. Hatırlarsanız bir de şu vardı. Mesela Mekke Anlaşması'nın göz ardı edilen bir tarafı var. Mekke Anlaşması bugün karar alınmış bir anlaşma değil. Çok önceden başlamış ama demek ki bu süreci hızlandıran bir şeyler oldu. İşte bu anlattığımız olaylar hep bununla alakalı. Bakın Hürmüz'de çatışmalar oldu. Bakıyorsunuz Rusya-Ukrayna krizi. Biraz daha aşağı iniyorsunuz. İşte İsrail'in özellikle kendi bölgesinde ciddi bir zulmü var. Şimdi bunların tamamının yayılma, coğrafyaya yayılma durumu var. Biz hep konuşuyoruz. Bakın bu savaşlar körfeze oradan tüm coğrafyaya yayılabilir. Bunu domine edecek ülkeler artık adım atmaya çalışıyor. Risk her ne kadar işte diğer körfez ülkelerinde varsa Suudi Arabistan'da var. Yine her ne kadar diğer ülkelerde varsa Pakistan'da da var. Bunlar buna yönelik alternatif çabalar içerisine giriyorlar. Bugün bu anlaşmalar bununla çok ilişkili. Tabii bu ülkeler güçlü ülkeler. Bakın Pakistan İslam ülkeleri içerisinde nükleer başlık bulunduran tek ülke. Yani bu onu caydırıcı gücünün yüksek olduğu bir ülke konumuna getiriyor. Yine Suudi Arabistan hem petrol ve yeraltı kaynakları konumundan güçlü bir ülke. Bunu finanse edebilecek bu paktın özellikle bir savunma alanına dönüşmesini finanse edebilecek bir ülke. Yine Türkiye hem teknolojik olarak hem de coğrafi olarak da Türkiye'nin çok önemli özellikleri var. Yani biz bunu kabul edelim. Örneğin bir Türk devleti olması diğer Türk dünyası devletleri üzerinde ciddi etki yaratıyor. Yine Müslüman olması hem Körfez'de hem Arap ülkeleri arasında ciddi bir etki yaratıyor ve Türkiye bu diğer saydığımız ülkelerin tamamından daha çok teknoloji kullanıyor, daha çok nitelikli insan gücüne sahip ülkelerden bir tanesi. Bu yönüyle caydırıcı bir gücü var. Bunları bir araya getiriyorsunuz. Bir araya getirdiğinizde bu herkes için bir tehdit aslında. Oradaki size karşı en azından bugüne kadar size karşı tehdit olabilecek ülkeler için anlamlı birer mesaj da vermiş oluyorsunuz. İşte sizin dediğiniz gibi İsrail ve Yunanistan aslında bir ülke daha var. Mesela Hindistan'da biraz bu duruma tepki verdi. Yani Hindistan'da bunun Pakistan'ı güçlendireceğini düşünüyor bu anlaşmanın. Başka bu şekilde bu üç ülkenin etrafında olan, üç ülkeyi tehdit oluşturan diğer ülkeler için de caydırıcı bir tarafı var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Şimdi devam ediyoruz. Gerçekten o kadar önemli başlıklar var ki bir taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı uyardı. Aslında üstü kapalı uyardı deniyor ama bence gayet açık açık da uyardı Ege'deki tahrikleri nedeniyle. Buyurun hocam.
0: Evet, yani bu doğru bir şey. Yani Yunanistan'da aslında biz tabii şöyle şimdi konuşurken şunu söylüyoruz. Bir Yunanistan'a biz bundan 20-30 yıl önceki Yunanistan olarak görmüyoruz. Yani bizim eski Milli Savunma Bakanımızın bir açıklaması vardı. Ya bizim için dedi ki Yunanistan artık o kadar önemli bir ülke değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani bugün Yunanistan Türkiye için tehdit oluşturabilecek bir ülke kesinlikle değil. O yüzden çekinmelerine gerek yok. Yani bunu açık söyleyebilirim. Çünkü Türkiye o karşısında yani bir ne askeri anlamda ne ekonomik anlamda Türkiye için tehdit oluşturacak bir ülke görmüyor. O yüzden ona karşı da böyle bir tavra girmesine gerek yok ya. Yani. Türkiye bugün kendi coğrafyasında kendi artık kanıtlamış bir ülke. Bunu ekonomik anlamda da askeri anlamda da kanıtlamış. Ama tabii bu kanıtlamış olmak bazı ülkeler işte Yunanistan gibi ülkeler için Türkiye'nin bu büyüyen bir güç konumuna geliyor olması aslında ülkenin tavrıyla ilgili bir şey. Yani Yunanistan belki de bölgede

0: bir güç, bir aidiyet oluşturmak istiyor. Bununla ilgili İsrail'e bir açık kapı bırakıyor. Bunu yine Güney Kıbrıs üzerinden özellikle çok yürütüyor bu faaliyetleri. Ama bu konudaki tutumu yanlış. Yani ben onların cumhurbaşkanlarının yerinde olsam buna yöneleceğime Türkiye ile çok daha iyi ilişkiler geliştirmeye odaklanırdım. Çünkü bu işten daha faydalı çıkacaktır. Yani bu onların daha faydasını olacaktır ki Türkiye'de Türk toplumunun, Türkiye'deki hiç kimsenin de ne Yunan vatandaşlarına ne de Yunanistan'a karşı olumsuz bir tavrı yok. Yani bunu devlet büyüklerinin de anlayıp buna göre hareket etmesi lazım. Yani İsrail hiçbir zaman Yunanistan'a iyi şeyler vaat edebilecek bir ülke değil. Yani İsrail'in özellikle uluslararası ilişkiler anlamında bütün devletleri aslında ciddi bir girdabın içerisine sokabilecek bir ülke olduğunu görebilmesi lazım devletlerin. Yani bugün bakın, bugün İsrail'e, yani ben bazen devlet derken şey oluyorum, yani haydut devlet demek geliyor içimden. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bakın, devlet olarak ortaya koyduğu tutum ilk günden bu yana hep bulunduğu coğrafyayı kışkırtacak, bulunduğu coğrafyayı domine edecek, saldırganlaştıracak bir tavır içerisinde. Hiçbir zaman ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmeye yönelik bir tavır ortaya koymuyor. O yönden özellikle Yunanistan'ın İsrail'le geliştireceği ilişkinin hiçbir zaman Yunanistan'a bir faydasının olmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim.
1: İyi ki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim enflasyonda beklentinize. Son bir dakika enflasyon verisini öğrenmek için. Şimdi Ağustos ayı İstanbul'u
0: Sesinizi alamıyorum Elif Hanım.
1: Duyabiliyor musunuz hocam şimdi? Sanıyorum. Duyabiliyor musunuz hocam? Evet, Hasan hocam sanırım beni duyamıyor arkadaşlar. Tamam. Bakarken ben de hemen Türkiye İstatistik Kurumu sadece birkaç saniye sonra Ağustos ayı enflasyon verisini açıklayacak. Şimdi öncü gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu bir önceki gün açıklanmıştı. %1,66 gelmişti. Beklentilerin altında geldi. Yıllık olarak da %34,96 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyon beklentisi ise Anadolu Ajans Finans beklenti anketine göre %1,86 geleceği yönünde. Artık gelmesine de sadece saniyeler kaldı. Dedik, gelir gelmez hemen size aktaracağız ki sanıyorum Ağustos ayı enflasyon verisi de açıklandı. Beklenti %1,86 olması yönündeydi. Tabi sitedeki sayfadaki yoğunluk nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun sayfası biraz geç açılıyor. %1,84 beklentilerin altında, %1,86 bekleniyordu. %1,84 arttı. Tüketici fiyat endeksi yıllık olarak da %31,75'e gerileyeceği öngörülüyordu. 84 gelince %31,51'e geriledi yıllık enflasyon verisi. Evet, konuklarımızla elbette değerlendirmeye devam edeceğiz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle beraber. Yücel Tonguç Erbaş, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizi hemen enflasyon verisiyle karşıladık. Aylık %1,84, yıllık da %31,51'e geriledi %1,84 gelince ki beklenti de %1,86 idi aslında. Beklentilere paralel birazcık altında diyebiliriz. İsterseniz ilk değerlendirmenizi alayım, sonra da diğer aylık olarak fiyatı artanları, yıllık olarak fiyatı artanları değerlendirelim. Buyurun.
2: Ya ben de siteye girmeye çalışırken sizin kanala bağlandığım için şöyle, ya çok detaylı olmasa da aslında birinci benim için önemli olan, şimdi İstanbul enflasyonu açıklandığında 1,64 dediniz değil mi? Ya da 1,66.
1: Evet, 1,66.
2: Ağustos ayı için 1,66. Şimdi ikinci kez galiba yanılmıyorsam İstanbul enflasyonu üzerinde bir Türkiye genelinde enflasyon oldu aylık bazda. İki ya da üçüncü kez olabilir. Son dönem için konuşuyorum. Şimdi bir önceki enflasyon açıklandığında ve genel olarak İstanbul'un üzerinde, çünkü bu enerji maliyetleri artmadan önce hep İstanbul enflasyonu altında bir Türkiye geneli enflasyonu görüyorduk. Dolayısıyla şuna bağlayacağım. tahmin ediyorum, Çin'e yine bakarız detaylı da. Evet. Yine enerji fiyatlarının, yani petrol fiyatlarının ve özellikle bunun akaryakıt fiyatlarına etkisi, ham maddeler etkisi Türkiye genelinde İstanbul'a göre genel olarak biraz daha fazla enflasyon üzerinde etkili olduğu için biz bugün 1.86'lık bir aylık veri aldık. Aslında

0: tahmini tutuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu ortalamanın biraz üzerinde. Beklentinin dediğiniz gibi altında, ama ben dün akşam bir ufak böyle anket içerisinde İstanbul enflasyonu sonrası sorulduğunda ya 1,76 gibi bir şeyim vardı. Yani oraya da o şekilde, evet, bir beklenti, bir tahmin vardı. Ona da biraz daha üzerinde gerçekleşmiş. Yani netice itibariyle geçen sene 2,04 olduğunu düşünürsek aylık bazda, bir baz etkisi de çok küçük de olsa yıllık enflasyona yaklaşmış gibi gözüküyor. Ama hani totalinde maalesef diyeyim, bu enerji maliyetlerinden dolayı bana kalırsa biz yazın istediğimiz o baz etkisini alamadık ve son enflasyon raporundaki o 2 puanlık yukarı doğru beklentideki artış da aslında biraz bunu gösteriyor. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Yani bu enflasyon oluşumundaki enerji maliyet tarafı yüksek kalıyor. Tahmin ediyorum detaylarda biraz daha gıdanın son 2 aydır iyi gittiğini göreceğiz. İşte gıdanın haricinde bizim 2 kalemimiz var, yani konutla eğitim gibi. Burada da benim görebildiğim kadarıyla her ikisinde de hem kirada hem eğitimin, şimdi önümüzdeki ayda bir dönem eğitim maliyetleri üzerinden, mesela Eylül ayı orada kritik olacak. Burada da kısmen böyle kademeli bir geri çekilme var. Dolayısıyla aslında enflasyonla çok paralel, yani bizim enerji maliyeti rakamları üzerindeki değişim veya değeri üzerindeki değişim enflasyonla çok paralel, beklentilerimizle çok paralel devam ediyor. Hani talebin azalması, bazı kritik kalemlerdeki geri çekilmenin böyle kademeli olması, henüz bizim istediğimiz hani böyle birlere doğru gelen, birlerin altında kalan, galiba bir ay oldu 0,99'da. Onun haricinde bir ivme yaratmamış gibi duruyor, ama hani geçen seneye göre de kısmen işte baktığımızda her şeye rağmen diyelim daha iyi bir Ağustos ayı görüntüsü var.
1: Evet. Şimdi daha iyi bir Ağustos ayı, sizin de söylediğiniz gibi geride bıraktığımız yıl 2025 yılının Ağustos ayında %2,04'tü. Daha iyi bir Ağustos ayı enflasyonu karşıladık, ama katılığın devam ettiği noktalardaki katılık da devam ediyor gibi görünüyor. Siz de onun altını
0: Doğru.
1: çizdiniz verilere bakmadan bile. İsterseniz hızlıca onları da aktarayım. Ya da Hasan hocamın da bir genel değerlendirmesini önce alayım, sonra aylık ve yıllık olarak artışları aktarmış olayım. Hasan hocam beklentilerin altında geldi. Aslında sizleri daha önce de enflasyon verisi öncesinde de konuk aldık. Hepinizin de beklediği doğrultuda geldi. %2'nin altında gelmesi bekleniyordu. %1,84 geldi Ağustos ayı enflasyonu. Bir ilk değerlendirmenizi alayım Hasan hocam kısaca. Sonrasında da detaylarını konuşalım.
2: Evet, beklenti ortalama 1,45-1,95 aralığındaydı. Yani bu aralıkta bir enflasyon gelmesi bekleniyordu. Bunu karşılıyor mu? Burada Yücel Bey'in dediği gibi, mesela bu beklentinin neredeyse üst sınırına yakın olması bize şunu gösteriyor. Zaten biz bunu geçtiğimiz haftalarda da özellikle söylemiştik. Bir uluslararası arenada devam eden ve piyasaları ciddi anlamda sürküle eden bir durum var. Yani İran'daki gerginlik enerji fiyatlarını yükseltiyor ve bunun hem kur üzerinde hem enflasyon üzerinde ciddi bir baskısı var. Biz bunu görüyoruz ki zaten bunu rakamlarda net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Bunu ne yapar? Merkez bankalarının özellikle tahminlerinde, TÜİK'in tahminlerinde tabii biraz sapmaya sebep olacak. Bu gerginliğin durumuna göre önümüzdeki günlerde yani biraz değişebilir. Çünkü biz daha önce bu gerginlikten önce biz genelde enflasyon verisinde dönem koşullarına bakarız. Yani dönem koşullarının o oluşan oluşturduğu etkiye bakarız, ama burada bir mücbir sebep olduğundan dolayı, yani burada bir savaş ortada ve bu savaşın da piyasalara ciddi etkisi var tüm dünyada. O yüzden beklentilerin sapması doğal. Önümüzdeki günlerde de benzer şeyler olabilir ve merkez bankaların tutumu değişebilir. Bakın, bu da işin farklı bir boyutu. Yani merkez bankaları faiz indirmelerini beklerken bu son zamanlarda sıkı para politikası uygulamaya başladılar. Belki de Amerika tarafında önümüzdeki aylarda eğer bir faiz artırımı da gelirse, ki böyle bir beklenti de olmuştu. Bu daha da bu

0: en azından enflasyon tarafında farklı etkiler yaratmaya başlayıp ve daha da yukarı yönlü beklentilerin biraz daha yukarı yönlü sapmasına sebep olabilir.
1: Evet, şimdi o zaman kalem kalem isterseniz hızlıca aktarayım Tonguç Erbaş. Şimdi aylık olarak baktığımızda eğitim %8,62 ile yine o işte eğitim, gıda, ulaştırma, konut, sağlık tarafındaki katılığın devam ettiğini gösteriyor. %8,62. Sonra 6,89 ile alkollü içecekler ve tütün var. Ulaştırma %4,82. Konut tarafında %2,26, sağlık %0,70 ve gıda tarafında da %0,22 görünüyor Ağustos ayında. Yıllık olarak baktığımızda yine eğitim uzunca bir zamandır da zaten yıllık olarak baktığımızda eğitim ilk sırada yer alıyor %53,44 ile. Sonrasında sağlık var %43,46 ile. Konut takip ediyor %39,77. Gıda tarafında %33,79, ulaştırma tarafında da %35,08 ile aylık ve yıllık fiyatı en fazla artanlar. Bu arada çekirdek enflasyona baktığımızda %30,07 görülüyor. Bu da aslında biraz hani önümüzdeki aylarda gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor mu bize diye de sorayım Tonguç Erbaş. Aynı zamanda yurt içi üretici fiyat endeksi de %2,57 ve yıllık olarak da %27,95, onu da söylemiş olayım. Buyurun.
0: Evet. Şimdi tam da aslında bu biz tüfeği konuşurken hani hocam da ifade ediyordu, bir süre sonra ne olacak ya da ne kadar bu seviyelerdeyiz. Şimdi yani aylık 2,57 herhalde 4-5 aydır bu aralıktayız. Yani bu 2,5'lar civarında bir üfe verisi geliyor. Çekirdekte benim hatırladığım kadarıyla 25-27 civarındaydık. Orada da 30'lara doğru geldik. Bu tabii ki biraz aslında bizim enflasyon beklentisi işte zaman zaman konuşuluyor ya, piyasadaki enflasyon beklentisi, hane halkın enflasyon beklentisi. Buradaki hem beklentilerin de zaman zaman çok fazla hızlı aşağı gelmediği tartışılırken aslında bu üfe ve çekirdek taraftaki görüntü işte bu katılık, yataylık meselesini biraz daha bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi burada bakarken bizim zaten yıllık bazlı yani eğitim, konut, gıda ve ulaştırma. Şimdi bunların enflasyona etkisi katsayısal olarak da yüksek olduğu için hem yıllıkta hem aylıkta da bir böyle yüksek eğitim verisi veya işte ulaştırma gördüğümüz zaman zaten otomatik olarak enflasyon böyle 1,5'ları baz alarak, yani o çekirdek dediğimiz veya üfe dediğimiz tarafta, üretici tarafındaki maliyet gelince oturuyor ve biz üstünde 1,5'ların üstünü değerlendirmeye başlıyoruz. Şimdi yalnız bu konuştuğumuz meseleler içerisinde biz tabii 6. ayı bitirdik savaş meselesinde, ama savaşın da ötesinde 95 dolarlık bir petrol fiyatına oturduk. Yani dalgalanmalar oldu. 120'ye gitti, 70'e geldi falan. Bizim 87 küsürlerde Merkez Bankamızın bir beklentisi var yıl sonu ortalamasında. Ve buna göre de 1.28 enflasyon yine beklentisi oluşuyor. Şimdi burada sadece akaryakıt fiyatı vesaire gibi düşünmemek lazım. Birçok kalemin içerisinde, yani bunu konut, eğitim, hatta işte baktığımızda yani ulaştırma zaten biraz daha doğrudan etkileniyor. Bu ham madde fiyatları artışı, örnek veriyorum, yani kalem 10 liradan 11 liraya gidiyorsa yanındaki esnafın veya yanındaki ticaret yapan kişinin de o maliyetlere katlandığı için kendi yaptığı ürünler üzerinde de belli bir kar marjı yaratmak için bir fiyat düzenlemesi yapması gerekiyor. Yani petrol dediğimizde sadece petrol üzerinden ya akaryakıt işte benzin fiyatları arttı, bunun enflasyon etkisi gibi değil. Ham madde ve ham maddenin biraz da tetiklediği bir psikolojik oluşum da var. Dolayısıyla bu üretici tarafı özellikle ve çekirdek taraftaki görüntü bana bunu biraz daha gösteriyor. Şimdi ne olacak? Bizim orta vadeli program biliyorsunuz pazar günü galiba ayın 6'sında açıklanacak. Onun da bir Merkez Bankası toplantısı var. Şu kompozisyonda çok faizin değişeceğini zannetmiyorum. Talep tarafın azlığı bizi enflasyonda hala belli bir noktada tutup aslında aşağı doğru o baskı

0: bize gösteriyor ve Merkez Bankası'nın tekrar haftalık fonlamaya geçmesinin nedenlerinden biri bu. Dolayısıyla savaşın etkilerini veya bu ne bileyim bir anlaşma ortamı olabilir, alternatif enerji yolları olabilir. Burada enerji maliyetinin düştüğü bir ortamda biz hem üretici fiyatında hem çekirdek tarafta kademeli de olsa bir geri çekilmeyi manşet enflasyonla birlikte görebiliriz. Ama şu aşamada hani bana hep soruluyordu mesela işte petrol 100 dolar olursa Merkez Bankası faiz indirir mi? Ne kadar indirir ya da indirmez mi? Yani petrol 100 doların üstünde 100 ve 100 doların üstünde olursa hani bu şartlar altında çok sınırlı bir alan oldu. Bu yıl için belki bir politika faizinde değişikliğe gitme şansı da olmayabilir ama yarın bir anlaşmada biz petrol fiyatını 70 dolarda görürsek o zaman çok farklı şeyler konuşabiliriz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Terazinin bir tarafı enflasyona yardım ederken enerji tarafındaki kısmı yükselerek devamlı o teraziyi bir dengede tutma durumunda bu terazinin enerji tarafındaki maliyete de biz doğrudan müdahale etme, kısa vadeli müdahale etme şansımız işte bazı devletin uyguladığı eşer mobil tarzı uygulamaların haricinde çok fazla mümkün değil. Oranın bir neticelenmesini beklememiz gerekecek gibi duruyor.
1: Evet. Hasan Hocam, aylık ve yıllık olarak fiyatı değişimlerine baktığımızda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine o katılık devam ediyor eğitim, konut ve gıda tarafındaki.
2: Evet, yani Yücel Bey'in söylediği şey doğru. Bunu özellikle vurgulamakta değer var. Yani özellikle üretici fiyat endeksi tarafındaki yükselmeler bir şekilde yansıyacak. Yani maliyetler arttığı zaman bununla beraber kişilerin satın alma gücünü artırmaya yönelik örneğin maaşlarda da bir yükseliş oluşacak. Bununla beraber zaten işte eğitimde özellikle emek yoğun sektörlerde de bir enflasyon artışı gözlemlemeye başlayacağız ki zaten şu an mevcut durum onu gösteriyor ve burada dediğiniz gibi biz geçtiğiniz programda da özellikle söylemiştim ki Tomuç Bey de az önce onu ifade etti. Aslında iç piyasada iyi işleyen bir süreç var. Yani Merkez Bankası'nın eli güçleniyor. Ama dışarıdaki durum Merkez Bankası'nın hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Yani Merkez Bankası bir belki önümüzdeki aylarda ya da belki bu 6 ay süreçte İran'daki gerilimler olmasa şu anda muhtemelen faiz indirimine gidecek ortam oluşmuş olacaktı. Yani mevcut koşullara baktığımızda. Ama geçtiğimiz günde de ifade ettiği gibi biz en azından bu ay ve belki önümüzdeki ay sıkı para politikasını devam ettirmesini bekleyeceğiz. Çünkü ortamda henüz özellikle enflasyon tarafında ve kur tarafında bir baskı hissediliyor. Böyle bir durumda Merkez Bankası iki durumu var. Yani ya faiz artırımına gider ya da sabit tutar. Burada Türkiye Merkez Bankası'nın tutumu sabit tutma yönünde olacaktır. Mevcut koşullar da önümüzdeki günlerde değişirse tabii tutum değişebilir. İçeride iyi işleyen bir süreç var ama dışarıda gerginlik var ve bunun bir küresel anlamda ciddi bir enflasyon oluşturma riski var ki bunun daha da yükselme durumu var. Yani bu gerginlikle çok alakalı. Tomuç Bey ifade etti. Yani burada biz petrol fiyatını konuşurken petrol fiyatı salt petrol fiyatı olarak piyasalara etkilemiyor. Yani petrol ulaşımın bir parçası iken aynı zamanda sigortanın da bir parçası. O tedirginlikler, oradaki gerginlikler yine özellikle önümüzdeki o tıkanıklık beraberinde ne yapıyor? Taşıma maliyetlerini arttırıyor. Özellikle Çin gibi bir dünya devi var. Dünyadaki üretimin %40'ını gerçekleştiren bir ülke ve bunu ülkelere rahat bir şekilde ulaştıramayınca bu maliyetlere yansıyor. Beraberinde de bir enflasyon yaratıyor. Bunlar tabii bu tüm dünyada yaratırken bu enflasyonu bize de yansıyor. Türkiye gibi özellikle ürünlerin çoğunu ithal eden ülkeler, ithal ikameci olan ülkelerde bu etkisini daha net şekilde gösteriyor. O yüzden önümüzdeki günlerde özellikle bu gerginliğe bakmak lazım. Gerginliğin dozunun düşmesiyle beraber bizdeki enflasyon oranlarında da muhtemelen aşağı yönlü bir eğilim olacak. Hatta beraberinde Merkez Bankası'ndan da bir faiz indirimi beklentisi oluşmaya başlayacaktır.
1: Evet. Evet, faiz indirimi beklentisi oluşmaya başlayacak dediniz. Aslında örtülü bir faiz indirimi beklentisi de var. Bu ay 10'unda yapılacak toplantı içinde işte 100 bas puan indirim beklentisi olanlar var ama bir dahaki ay olabilir diye düşünenler de çoğunlukta. Tonguç Bey, şimdi kişisel olarak beklentiniz Merkez Bankası'ndan bu ay net bir şekilde faiz indirimi bekliyor musunuz, yoksa diğer önümüzdeki iki toplantı daha kalacak Eylül ayını atlattıktan sonra diğer toplantılarda bekliyor musunuz? Yani yıl sonu beklentinizi de almak isterim tabii.
0: Şimdi biraz önce konuştuğumuz aylık ortalamanın üstünde bir Ağustos enflasyonu var. Tahmin ediyorum Eylül'de kritik bir ay olduğu için yine %1,5'ların üzerinde gelecek. Bizim Kasım Aralık genelde daha birlerin altında bir enflasyon görünümü sağlıyor. Dolayısıyla yani benim beklentim savaşın sonlanması, petrol fiyatlarının 70 dolara gelmesi ve buna bağlı da enflasyonun 28'lere doğru gelip aşağı yukarı 300 bas puanlık bir faiz indirimi olmasıydı. Yani bundan işte Haziran özellikle anlaşması sonrasında ki süreçte de geldiğimiz durumda. Ama o kadar zaman geçti ki yani şimdi işte Mart, Nisan, Mayıs 6 ay bitti. Hep bu beklentilerle devam ediyoruz. Zaman zaman iyi haber geliyor, zaman zaman kötü haber geliyor ama işin sonunda 6 aylık bir enerji maliyeti var. Şimdi dolayısıyla bu enflasyon verisi 1,5'ün altında gelip bizim Merkez Bankası toplantımızda bugün arasında bir anlaşma oldu. Ve işte kabaca 80 dolara geldi diyelim petrol, yani o ilk günlerde zaten anlaşma olabilme ihtimali. O zaman bence Merkez Bankası faizi indirme durumunda çok daha rahat hareket edebilirdi. Yani farklı seçenekler konuşabilirdik. Aslında bütün bu yayının herhalde ana fikri de bu petrol fiyatı, enerji maliyeti üzerine bir strateji gibi gözüküyor. Ki çok da doğal, bütün dünyada da bu konuşuluyor şu anda. Dolayısıyla şimdi enflasyonu gördük. Orta vadeli programın çok kısa bir etkisi olmayacağı için bir ana fikir bize önümüzdeki işte 3 yıl için vereceğinden dolayı yani 95-93 neyse yani buralarda bir petrol fiyatıyla Merkez Bankası bugün bizim konuştuğumuz talebin azalmasının etkilerini, beklentilerin enflasyonu aşağı doğru getireceğini, sıkı para politikasına devam edildiğini vesaire, yani bir önceki metne çok daha benzer bir iyimser tarafı. Ama aynı zamanda da jeopolitik risklerle kaynaklı enerji maliyetinin enflasyon hedefleri veya beklentileri üzerinde negatif etkisinin takip edildiği gibi bir karşı tezi de oraya koyacak ve dolayısıyla şu an için hazırda 37 haftalık fonlamaya geçmişken biraz daha piyasaları takip etmek isteyecektir. Yani bu işte kalan bir haftada çok farklı bir şey olmazsa, yani farklı olabilecek tek şey petrol fiyatının çok hızlı düşmesi. Dolayısıyla bu aşamada bir faiz indirimi beklemiyorum. Değişikliği de beklemiyorum. O zaman niye baştaki şeyleri anlattın diyebilirsiniz. Yani işte 28'ler vesaire. İşte aslında yıl sonuna kadar petrol fiyatının düşmemesi durumunda, yani 95 ve üstünde bu şekilde kalırsak biz bizim enflasyon 30 civarlarında olabilir tahmin ediyorum. O zaman da Merkez Bankası bu sene için, tabii o anki şartlar çok değişken olabilir. Yani Kasım'da bir ara seçim var Amerika'da. Bu bence piyasa için fiyat açısından çok belirleyici bir gelişme. Ama diyelim ki nötr devam ettik. Yani aynı şartlar altından siyasi olarak bir ekonomiye etki, fiyatlara etki olmadı. O zaman Merkez Bankası bence yeni yıla kadar bir bekleyip yeniden ne yapılacağı konusunda bu reformlarla ilgili veya farklı işte maliye politikaları ile ilgili hani Merkez Bankası'nı daha fazla nasıl destekleyebilir, o konuşulur. Bu da çok doğaldır. Hocam da söyledi, yani biz son 20-25 yılın tahvil faizlerinde birçok ülkede zirve seviyelerdeyiz. Yani işte enflasyon konuşuyoruz. Geçen gün Fed Başkanı konuştuğunda ya da Jackson Hole'daydı yanılmıyorsam. İşte biz iki enflasyon hedefimiz var. İşte biz de ondan bahsediyoruz ama üçün üstünde bir enflasyonumuz var. 5 senedir bunu gerçekleştiremedik dedi. Şimdi bunlar biraz olağanüstü durumlar. Dolayısıyla kısacası petrol fiyatı düşerse, yani 28 olursa enflasyon, 34 politika faizi olur maksimum. 29 olursa 35 olur, 30 olursa 36-37 olur. Yani buradan faiz iner mi inmez mi, biraz enflasyon ve enerji maliyeti bakmak lazım. Şu durumda bizim herhalde belki bir 100 basman, şu mevcut durumda konuşuyorum, 100 basmanlık sadece yıl sonuna kadar 100-150 basmanlık bir marjımız var gibi gözüküyor. Bunu kaybetmemiz için 100 doların üstünde petrol, arttırmamız için de 80 dolarların, 85 dolarların altında bir petrol fiyatı gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Sizin Hasan Hocam tabii ki aslında Tonguç Erbaş'ın altını çizdiği gibi tabii senaryolar üzerinden konuşabiliyoruz bu son 3 toplantıya ilişkin beklentileri. Sizden de dolayısıyla öyle almak zorundayım. Savaşın sona ermesi ya da işte bu çatışmaların en azından durup ateşkesin devam etmesi durumunda petrol fiyatları gerilerse ya da işte ne yazık ki kötü senaryoya göre son 3 toplantıda ne yapar Merkez Bankası?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, bizim şu an yaptığımız şey aslında Tonguç Bey bize hem bir teknik analiz hem de bir temel analiz sundu.
1: Evet.
2: Şimdi biz teknik analizi ne zaman uygularız? Genelde piyasalar rutin işlediği zamanlarda teknik analizler rutin işler. Yani daha grafikler üzerinden, daha zamanla işte geçmiş zamandaki mevsimsel etkilere bakarak neler olabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ama temel analizlere ne zaman ihtiyaç duyarız? Gayri nizami şeyler olduğunda, işte bizim az önce söylediğimiz mücbir sebepler ortaya çıktığında, savaş gibi diğer şeyler, bunlara yönelmeye başlarız. O yüzden biraz daha teoriye döner iş. Bugün aslında şu an yapmaya çalıştığımız şey o. Tüm dünyada şu an devam eden bir kriz var. Bir enerji ile ilgili fiyatları yükselten, işte üretimin doğru şekilde ulaşmasına engelleyen, lojistik anlamda beraberinde bir kriz, aynı zamanda sigorta maliyetlerini de artıran, yani sadece bu işi enerji olarak görmeyen, birçok konuda ciddi etkileri olan bir kriz var. O zaman burada bizim tabii ki yapmamız gereken ilk şey temel bir analiz ortaya koyabilmek. Burada biz neye odaklanıyoruz? Bu savaş nasıl bitecek ki biz rutin piyasayı konuşabilelim? Burada benim ilk günden beri söylediğim şey net, yani sizin programlarınızda bunu birkaç defa ifade ettim. Ben Amerika'nın özellikle Kasım seçimleriyle beraber bu işi bir şekilde sonuçlandıracağını düşünüyorum. Yani bu iş Kasım'a kadar sürer. O zaman Kasım'a kadar sürecekse piyasalar üzerindeki etkisi de Kasım'a kadar sürecektir. Yani bu gerginlik devam edecek. Bu bütün, yani sadece Türkiye için değil, tüm dünyadaki tüm devletler için, merkez bankaları için baskı oluşturacak. Merkez bankalarının tutumlarını da buna göre alacaklarını öngörebiliriz. Kasım'dan sonra işte bu bizim iyi işliyor dediğimiz, içeride iyi işliyor dediğimiz sistem dışarıda da gerginliğin azalmasıyla beraber düşük enflasyon, işte beklentileri karşılayan en azından ekonomistlerin, merkez bankalarının beklentilerini tutturmaya başladığı bir döneme gireceğiz. Orada ben açıkçası Türkiye Merkez Bankası için bu yıl içerisinde, en azından Kasım'dan sonra Aralık ayında olabilir, yıl sonuna girmeden bir faiz indirimi gelebileceğini düşünüyorum. Yani bir beklentim var, çok yüksek olmasa da 100 baz puan gibi bir beklentiyle yıla girmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın en azından 2027'nin ilk çeyreğinde nasıl bir tutum ortaya koymak istediğini de göstermek isteyeceğini düşünüyorum. Ama tabii bunun dediğim gibi, yani özellikle bu İran'daki gerginlikle çok doğrudan alakalı, yani bunun kesinlikle bitmesi lazım. Bittiği zaman biz bunları daha net şekilde konuşacağız. Onun dışında bu zaman diliminde küresel anlamda ciddi enflasyon yaratan bir kriz olduğu için yapacağımız tüm teknik analizler genelde sonuçsuz kalacaktır.
1: Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan işi daha zor olan bir merkez bankası var. Tonguç Erbaş, FED. Biraz önce söylediniz, Jackson Hole toplantısında konuştu ilk kez Kevin Warsh. Açıklamaları da şahin bulundu. Sanki faiz artırımına gidebilir olarak değerlendirildi. Ne dersiniz? FED Eylül'de faiz artıracak mı? Sanki o ihtimal biraz böyle anketlerde düşmüş gibiydi ama tekrar bugün Bu sabah baktım sanki %70 yine faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, yanlış görmediysem.
0: Evet.

0: Ya şimdi tabii bu %70 daha önce de bu aralıktaydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 3 veri önce bir tarım dışı istihdam, bir enflasyon, bir kişisel tüketim harcamaları sonra 30'lara kadar düştü. Şimdi biraz önce işte teknik temel hocamın da dediği gibi konuşurken şu anda biraz da stratejik de bir FED olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Eylül toplantısı, Kasım'da bir ara seçim var. Tartışılan bir savaş ortamı var Amerika içerisinde. Tartışılan bir enflasyon ortamı var. Aslında tartışılan birçok tarifelerle ilgili hani ilk heyecanı sonrası Trump'ın hukuki bazı düzenlemeler sonrasında da atılan adımların geri çekildiği bir ortam var. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani olabilir piyasa %70 bekleyebilir faiz değişikliğini. Mevcutta çok dengesiz bir ekonomik data olmadan tamam diyor ki sözlü yönlendirme yapmayacağım. Geçmiş veriler bizim için çok ileriye dönük bir beklenti yaratmak için doğru bir argüman değil, bir data vermiyor ki bu konuda ben kısmen haklı olduğunu da düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle bu kadar bilinmezin içinde henüz böyle yerine oturmuş bir antrenör, yani takımı da ligi hazırlayan bir antrenör, ligin daha birinci, ikinci haftası gibi burada hemen bir agresif bir karar alması kendi anlattıkları için de, yani bir sözlü yönlendirme yapmıyor tamam, yani ona göre, ama piyasa bundan bir daha şahin görüntüsü alıyor. Demek ki karşı tarafa bu geçmiş, yani sözlü yönlendirme olarak. O açıdan bir değişiklik yapması çok doğru olmaz. Yani anlattıklarıyla da çelişir, piyasa şartlarıyla da çelişir. Yani ara seçim olur. Kendisi de 1-2 aylık datayı alır. Enerjiyle ilgili de bizim konuştuğumuz konu, onlar için de maliyet. Burada bir netleşme olur veya olmaz. Ondan sonra bir enflasyonda yukarı doğru patika oluşur. Çünkü bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, Haziran ve Temmuz enflasyonları, enflasyon verileri düşük geldi. Hani istihdamda bir yavaşlama var ama böyle işsizliğin çok yüksek seviyeye geldiği bir durum yok. Dolayısıyla böyle bir dengeli ama bizim bugün konuştuğumuz gibi hani sanki biraz daha belli bir seviyede kalıcılığı devam eden bir enflasyon görüntüsü var. Şimdi bunu daha sert eylemlerle aşağı baskılamak istiyorsa bir faiz arttırması gerekecek. Ama bu bir maliyet enflasyonu ise, hep onu konuşuyoruz, yani petrol veya işte türevleri kaynaklı. O zaman faizi arttırdığınızda büyüme daha da düşeceği ve maliyet yukarıda kalacağı için çok etkili bir yöntem de olmayabilir. Belki bunun kararını vermeye çalışıyorlar. Ondan da emin değilim. Ama uzun lafın kısası, yine bence bir değişiklik beklemiyorum. Tamamen bu kadar karışık bir ortam içerisinde bir patika oluşturamayacağı için, yani aynı Avrupa Merkez Bankası gibi bir faiz artışı yapıp durmak genelde merkez bankaları istemez. Yani demek ki bir şey devam edecektir çünkü. Ki Avrupa Merkez Bankası bir sonraki toplantısında bundan vazgeçti. Onun için bir Kasım şeyini bekleyecektir, ara seçimini. Ondan sonraki süreci bence yeniden değerlendirmek lazım. Ama hani bugün itibariyle faizin aşağı inmesiyle yukarı gitmesi arasında bu %70 neyi ifade ediyor? Daha fazla şans var. Yani faiz artışı olma ihtimali şu gün itibariyle daha fazla. Ama bunun da bence hala enerji veya ülkenin uyguladığı, Amerika'nın uyguladığı politikalarla birebir ilgisi var. Dolayısıyla onu da bir gözden geçirecekler mi, geçirmeyecekler mi, ara seçim öncesi ya da sonrası, bu önemli. Ben açıkçası aslında çok dalgalanma olmazsa ara seçim sonrasında da, yani yıl sonuna kadar da bir politika değişikliği beklemiyorum. Oradaki olabilecek fiyat dalgalanmaları sonrası bir karar verecektir ama yani Kasım'a kadar herhangi bir aksiyon alacağını düşünmüyorum.
1: Evet, siz hocam.
2: Yani merkez bankaların tutumu hükümetlerin tutumuyla çok ilişkilidir. Yani merkez bankalar bağımsız hareket eder ama hükümetlerin beklentilerinin de karşılanmasını isterler. Ama önünde bir tutum, örneğin Donald Trump'ın ilk günden beri Fed'in faiz arttırımına yönelik bir adım atmasını istemediğini biliyoruz ki, ama mevcut koşullarda daha önceki Fed toplantısında 12 üyenin hatırlarsanız

0: 3 tanesinin bir faiz arttırma talebi olmuştu. Biz o gün şunu demiştik. Bir faiz arttırma talebi oluşuyor. Bu tabii zamanla artacak ama mevcut koşullara çok bağlı. Yani bugün de aslında bir faiz arttırma ortamı oluşuyor ama bunlar geçici şeyler. Yani mevcut koşullar işte Tonguç Bey'in dediği gibi yani doğrudan enerji maliyetlerini ve tek bir olaya bağlı olduğu için FED buna göre bir tutum alacaktır. Yani bunun yarın düzelme durumuna göre tutum alacağından faiz arttırımına kolay kolay gitmek istemeyecektir. Zaten tutumu da şu ana kadar böyle. Yani mevcut koşullar, mevcut krizler, FED'in tutumunu eğer kısa vadede değiştirecekse FED buna yönelmeyecektir. Bu olayda da böyle düşünüyor. Yani Kasım'da eğer kriz bitecekse o zaman bir ay faiz arttırıp bir ay sonra faiz düşürmek istemiyor. Muhtemelen bu tutumunu devam ettirecek ama bir faiz arttırma ortamının oluştuğunu da görüyoruz. Yani bunun geçtiğimiz ayda da bir ön etkisini görmüştük. Bu ayda da devam ediyor. Bu eğer şiddetle artmaya başlarsa tabii o faiz arttırma muhakkak gelecekti ama ben de mevcut koşullarda yıl sonuna kadar ben Fed'in bu konuda duruşunu çok da bozmayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi gelelim Mustafa Bey olsa der ki bunlar bizi içeride nasıl etkiledi Yücel Tonguç Arbaş. Şimdi borsa tarafına baktığımızda dün kapanışta %1,25 gerileme vardı. 14.050 puandan kapandı ama gün içinde de 14.000 puanın altına sarktığı anlarda oldu. Evet. Örneğin kahve molasını da rakamları biz verirken öyleydi. Açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanmış olmasına rağmen yeni güne tekrar biraz toparlanarak başladı. Nasıl beklentiniz?
2: Dün hani tamam madem Mustafa Bey bir şey olarak program içinde onun soru şekli üzerinden gittik. Yani burada ki yurt dışı gelişme.
1: Evet.
2: Tahvil faizinin yüksek kalması ve petrolün yüksek kalması. Şimdi bu aslında şöyle tüm dünyayı etkiledi diyeceğim. Fakat dönüp şimdi bizi izleyenler işte Amerikan veya Avrupa'daki endekslere baktıklarında ya orada çok fazla bir dalgalanma olmamış. Neden ondan çok fazla etkiledi diyebilir. Aslında zayıf ve güçlü tarafları yurt dışında şöyle özetlediğimizde petrol yukarıda, tahvil faizleri yukarıda ama endekslerde bu kadar fazla bir şey yok. Dalgalanma ya da negatif bir etkisini görmedik. Şimdi bu iki gelişme özellikle petrol fiyatının $95 ve üstünde olduğu bir günde biraz daha piyasanın kötü olmasına neden olan başlıklardan birkaçı. İyi olanları da sayayım sonra en kritik olanına doğru gitmeye çalışayım. Mesela dün öyleydi, bu sabah da baktığımda öyle gözüküyordu. 2 yıllık tahvil faizi 40'ın altında. Hacim 200 milyar TL'yi geçmedi borsada. Baktığımızda 13.850'ye gelse de 14.050 gibi dün bir kapanışı vardı. Yani belli hisse senetlerinde daha dalgalı seyrin olduğunu görüyoruz. O açıdan aslında bana yani bunu işin özetinde biliyorsunuz bir fonlara yönelik bir düzenleme oldu. 88 sayfalık bir rapor üzerinden. Şimdi burada da birçok paylaşım oluyor. Fon piyasasındaki yapılan düzenlemeler sonrasında fonların içindeki hisse senetlerinin de bir belli oranlara doğru çekilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Biz bunu yaşıyoruz aslında 3-4 gündür. Geri çekilmeler de biraz bundan kaynaklı oluyor. Yani çok böyle geniş anlatmaya çalışmayayım ama şöyle söyleyeyim çünkü bunların haberleri de çıktı. Yani 100 birimlik bir portföy büyüklüğünüz var. 10'ar birimlikte 10 tane hisse senedi var içinde. Bir serbest fon düşünün. Dolayısıyla burada belli oranları geçmiyor olabilirsiniz ya da bazılarında geçiyor olabilirsiniz. Bir hisse senedinden portföy azaltmaya çalışırken orada buna vakıf olamazsınız. Çünkü günün en düşüğünden işlem görenler oluyor. O zaman portföydeki diğer hisse senedini. Çünkü ben diyelim fonumu satıyorum. Paramı çekmek istiyorum. Dolayısıyla bu fonda içindeki ürünlerin, değerlerin bir kısmını neyse bunu satması gerekiyor. O açıdan biz bunu 3-4 gündür yaşıyoruz. Yani bu türbülansın fonlar içindeki dengelenmesini sağlayana kadar hak eden diyelim, yani hak etmekten kastım da yani yoğun tutulan hisselerin yoğun satışı varsa o onu hak ediyordur, yani onun satılması gerekiyor çünkü müşterinin böyle bir talebi var. Ama belki çok daha ufak miktarda fonlarda tutulan hisselerde de orada satışlar istenildiği kadar olmadığında dönüp bir likiditeye geçiş gibi düşündüğümüzde burada da bir baskı olduğunu görüyoruz. Bunları aslında hisse senetleri, isimleri, sektörleri vesaire, bunları çok takip edenler de var. Bunlar anlaşılabilir bir şey. Onun için o bizi biraz ikinci gününde, hatta üçüncü gününde diyelim bu düzenleme sonrasında hala yormaya devam ediyor. Bu süreç şöyle bir şansımız var. Yani OVP'yi pazar göreceğiz, Perşembe Merkez Bankası kararını göreceğiz. Tahmin ediyorum Merkez Bankası kararına kadar bu düzenlemenin de şeyi netleşmesi olur. Yani fonlar içindeki miktar ne kadar azalacak, ne olacak falan. Bunlar netleşir. Ondan sonra esasında biz bunu daha önce hisse senedi, vadeli piyasa, forex piyasasında gördüğümüz gibi fonlara yönelik bu düzenlemeler sonrası aslında rekabet yeniden başlayacak. Yani bana kalırsa daha yani biz tabii şimdi 30 yıl oldu bu piyasanın içindeyiz. Daha anlaşılabilir ve bazı araştırmaya dayalı yatırımlar üzerinde daha yakın performanslar olsa da daha sağlıklı bir fon piyasası oluşacağını düşünüyorum. Bir süre bu türbülanstan sonra. O açıdan biz bunu şimdi bir kısa sancısını yaşıyoruz. Yani yurt dışının içeriye etkisi faiz tarafında sınırlı, kur tarafında sınırlı, borsa tarafında da aslında iki başlığımızdan biri, yani hem bilançolar bitti hem yurt dışındaki endeks bazlı bizden uyarılar sonrası bizim yaptığımız hızlı bir reaksiyonla bir fon düzenlemesi geldi. Şimdi bir savaş, bir de aslında baktığımızda ekonomik programın, ki bugün enflasyonu gördük, o bacağın bir tanesi, nasıl devam edeceği noktasında bir yol haritası bekliyor piyasa. Ben içerideki, yani borsa özelindeki gelişmelerin dışarıdan şu an için daha az oraya bağlantı kurularak gerçekleştiği, yani korelasyonun daha çok yurt içindeki bu düzenlemenin üzerine olduğunu düşünüyorum. Ama yurt dışı şartları da çok zaten pozitif bir borsaya fırsat vermiyor son birkaç gündür.
1: Evet. Hasan Hocam, altın tarafındaysa sanki biraz düşüş serisi sonlanmış gibi görünüyor. Dün 4300 dolara kadar uluslararası piyasalarda altının onsu gerilemişti. Yani 3 gündür bir seri devam ediyordu. Şu anda 4428 lira uluslararası piyasalarda altının onsu. Ne dersiniz altın için? Buyurun.
0: Altın gerginliği ile İran'daki gerginlikle doğrudan bağlantılı. Geçtiğimiz hafta İran'daki Amerikan saldırılarıyla beraber zaten altında yine geçtiğimiz aylarda gördüğümüz aşağı yönde bir süreç başlamıştı. Gerginlik kazanmaya başladıkça biz altındaki düzeltmeyi görüyoruz. Yani altının bir yukarı yönlü seyir için aslında hazırlık yaptığını da görüyoruz. Henüz mevcut koşullar oluşmadı. Ama önümüzdeki günlerde özellikle gerginliğin azalmasıyla beraber altının şu anda aslında yükselebilir bir seviyede olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani altın iyi bir seviyeydi ve şu anda aslında sadece koşulların oluşması bekleniyor bence. Yani koşullar oluşmaya başladığında altından bir trend görmeye başlayabiliriz yukarı yönlü. Bunu izlemek lazım. Gerginlik ortadan kalktığında piyasalar zaten güvenli liman gördü. Altına tekrar yönelmeye başlayacaktır.
1: Evet. Sizin beklentiniz Yücel Tonguşarbaş, yeniden yükseliş serisi başladı mı altın için?
2: Yani ben tam yükseliş başladı demek istemiyorum. Ama son 2 yılda, hatta yani son 25 yılın bize getirdiği para arzının arttığı, doların alım gücünün düştüğü bir dünyada son dönemdeki riskli varlıkların yanına eklenen altının hikayesi değişmedi şu an. Yani şu an başka bir altın fiyatlaması yaşanıyor. Yani rezervlerden ve çıkarılma maliyeti vesaire gibi böyle teknik fonların haricinde stratejik olarak altın tutma meselesi merkez bankaları için de, yani dünyada ikinci kez oldu galiba son bir yılda tahvil tarafındaki pozisyonlar merkez bankalarının altın pozisyonun altında kaldı. Şimdi yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Oluşan mekanizma diyelim, ortam, altını bu seviyelere getiren hikaye aslında değişmedi şu anda. Dolayısıyla düşmesi için değişen bir gelişme yok. Burada Kasım seçimi birçok konu için çok kritik. Yani bir strateji kuruyorsanız Kasım seçimi öncesinde beklentileriniz Amerika'da ve sonrasında ne olursa nasıl bir strateji uygulayacağım diye bir aslında yazıp çizmek lazım. Yani bu herkes için geçerli. Bütün yatırımcılar, kurumsal vesaire. Ama şu an için bu ortam değişmediğinden bir kere düşmelerin, yani düşüşlerin, geri çekilmelerin ben sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yeni bir yükseliş için para arzını dikkat ediyorsanız son bir, yani dün artışı bir tahvil, uzun vadeli tahvil alımı Amerikan hazinesi yapacağını söyledi. Bu işe yaramadı. Yani faiz de aynı seviyesine geldi. Yine müdahale ettiler Japonya'yla. O da işe yaramadı. Şimdi piyasa böyle bir lastiğin çekilmesi gibi. Şimdi onu yaptı, olmadı. Şimdi tekrar bir müdahale gelir. Müdahale geldiğinde ne oluyor? Dolar zayıflıyor. Para arzı dediğimiz tam oluşmadı ama para tekrar piyasaya geliyor mu mantığı, yani para büyüklüğünün genişlemesi altında yukarı doğru çekiyor. Bu sefer önden bir fiyatlaması oldu. Yani dolara çok bağlandı altın. Onu anlatmaya çalışıyorum. O açıdan da yükselişin de 2027'de veya Kasım sonrası tekrar değerlendirilmesi lazım. Ben hala yani 4000, kabaca 4850 bandında yıl sonuna kadar devam edecek bir ons altın bekliyorum. Veya önümüzdeki iki ay diyeyim en azından, çünkü Kasım'dan sonra önemli, onu konuşmamız lazım. Yani bir yükseliş başlamadı, bir düşüş de görmeyelim, bunu 3-4 ayda söyleyeyim. Bir o bant hareketini yatırımcılar kullanmaya çalışsın. Ama yani 4600-4850 bir zirve beklentimle 7500 gramdaki biraz üstü zirve beklentim yılın bir gününde buradan yıl sonuna kadar devam ediyor. Onun daha üstünü bu yıl içinde çok fazla düşünmüyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ahlakçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Arbaş ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim artımızdan Eldebiren Ayan Meteoroloji Editörümüz karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız, sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas, kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Vinov.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesinde oluk etkisine giriyor Türkiye. Yani basınçta bir düşüş meydana gelecek. Atmosfer kararsız yapıya geçecek. Batıda böyle hafif bir bulutlanma artışı. Rüzgarın kuvvetlenmesi. Poyraz saatte 60 kilometre hızla Marmara'da, Ege'de kuvvetli esecek. Hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Tabii doğuda da kararsız hava koşulları devam ediyor Doğu Karadeniz'de. Sağanaklar Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de görülecek. 20 kilo yağış olasılığı var. Metrekareye düşecek yağış miktarına baktığımızda 5-20 kilo arasında değişebilir. Bu da hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Toprak suya doygun zaten o bölgede. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sıcak alarm devam ediyor güney bölgelerimizde. Yaklaşık 16 ilde sıcak alarm var. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. 35 derece insan sağlığı açısından kritik bir eşik. Bizim sağlığımızı biraz zorlayabilir. İnsan vücudunun tölere edebileceği rakamların üzerinde bir değer. O yüzden 11-16 saatleri arasında açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek yapılması gereken önemli tedbirlerden bir tanesi. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımızda yarın konvektif hareket biraz daha belirgin hale gelecek. 500 milibar seviyesinde Türkiye tam anlamıyla oluk etkisi içerisinde kalacak. Şimdi bu süreçte Eylül ayında hava tabii çok değişken, basınç sistemleri de çok hızlı değişiklik gösterecek. Tabii buna bağlı olarak yüksek basınç alanı etkisi altında kaldığımızda daha kararlı hava koşulları, ama alçak basınç alanı etkisine girdiğimizde de kararsız hava koşulları, konvektif sağanaklar, kuvvetli rüzgar gibi hareketlilik peşi sıra gelecek. Dolayısıyla yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de göller yöresinde kısa süreli sağanaklar var. Onun dışında diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey bölgelerde bulutlanma artacak. Sıcak alarmsa İzmir, Aydın, Adıyaman, Gümüşhane, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin çevresinde görülecek. Bu illerde termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Marmara'da, Ege'de Poyraz yine kuvvetli esecek ve sonrasında cumartesiye baktığımızda İç Ege, göller yöresi, Doğu Karadeniz çevresi yağmur olacak. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Yine sıcak alarm Manisa, Aydın, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde kendisini gösterecek. Öğle saatleri kritik seyretmeye devam edecek. Hafta sonu cumartesi günü batıdan batı bölgeler itibariyle tekrar yüksek basınç alanı etkili olmaya başlayacak. Sıcaklık küçük küçük yükselişe geçecek ve pazar günü aşırı ısınma Trakya ve Ege'de çok sayıda ilde tekrar bizi sıcak alarm seviyesine çekecek. Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü Türkiye genelinde bolca güneşli ve normallerin hayli üzerinde sıcak havanın bizi bekliyor olacağını şimdiden söyleyelim. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta için planlamaları bu detaylara göre ayarlayabilirsiniz diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve hafta sonu hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Sadece cuma günü 1-2 derecelik bir düşüş var sıcaklıkta. Fakat sonrasında tekrar yükselecek. Önümüzdeki haftaya yine normallerin üzerinde rakamlarla başlayacağız. Bu arada bağıl nem de yüksek. %50 seviyesinde hafta sonu ve önümüzdeki haftada aynı şekilde devam edecek. Ne anlama geliyor bu? Termometrelerin gösterdiği bu değerlerin bir 2 derece kadar üzerinde hissedeceğimiz anlamına geliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve hafta sonu da hava parçalı, az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte de çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Yarın ve hafta sonu da İzmir'de yine sıcak alarm devam edecek. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. 35 derece bandında seyredecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Hamdolsun çok yoğun bir trafikten başa çıkmaya çalıştım, geldim, elhamdülillah çıktım.
0: Bin şükür.
1: Ondan sonra fakat şöyle aklıma geldi, yani bu saatlerde böyleyse, yani sezonun bu, yani yılın bu yılda bu döneminde böyleyse, bir ay sonra okullar açılıyor. İstanbul'da hala birkaç milyon kişi eksik biliyorsun, onlar gelecekler. Değil mi? Üniversiteliler.
0: Kötü liseliler. Bir haber vereyim sana. Buyur. Bir ay değil, 10 gün kaldı okulların,
1: evet, yani,
0: açılması.
1: Yani Eylül'de yağmurlar da başlayacak, nüfus artacak.

Herkes köyünden kasabasından geri dönecek. Ve benim haydi burada 1 saat 15 dakikalık yolculuğum çıkacak 1,5 saat 1 saat 45 dakikaya. Onu düşünüyorum yani. Ya. Yolda hangi etkinlikte yapmam lazım? Yani o kadar arabada vakit harcıyorum ki. İnsan hayat ömrü orada geçiyor, arabada geçiyor yani. Bilmiyorum ne yapacağım.

0: Şöyle kolları kolları sıvayıp ho ver coşkuyu, her şey çok güzel olacak. İstanbul ya, nimet. Ya. Nasıl hakikaten gol öyleymiş ama.
1: Nasıl bak, gol yedik ya, o kadar çok
0: hakikaten sonra, öyleymiş.
1: Ah İstanbul, ah 2024'te tekrar nasıl gol yedin ya arkadan. Bu kadar ağır bile bile gol yenmez ya.
0: Neyse.
1: O olsun hepimize. O olsun. Tamam. Ben kendime yolda bir şey bulacağım, bir hobi
0: bir meşgale,
1: bulacağım.
0: Bir meşgale bu. Evet. Örgü.
1: Dün senin çok güzeldi.
0: Örgü.
1: Dün senin sohbeti çok güzeldi. Burada söyleyeceğim. Bana ne söyleyeceğim? Şey, abi toplantı yap. Abi toplantı yapacak vaktimiz yok. Çok iyi ya. Yoğun çalışmak. Ben o zaman yazarım yani. Toplantı odası bir anda boş. Millet hakikaten koşturuyor. Yayın geldi, kağıtlar havada uçuşuyor. Abi toplantı yapmıyor musunuz? Hani ben seni daha önce toplantılarla gördüğüm için.
0: Evet.
1: Ekibin toplayıp da. Abi toplantı yapacak vakit yok.
0: Hikmet Beyledin öyle müttedan bir diyalogumuz oldu.
1: Ya, bu kadar yoğun ki toplantı.
0: Toplantı yapacak vakit yok. O kadar
1: toplantı
0: yoğunuz.
1: Toplantı iş yapan kendisi biz zaten yoğunluk değil mi? Neyse güzel miyim?
0: Eyvallah. Eyvallah. Peki. Şimdi bugün gazetelerin yine Kahir ekseriyeti.
1: Evet.
0: Bu kez Silivri açıklarında dün yaşanan uzun uzun da üzerinde konuştuğumuz gemi kazasına ayırmışlar birinci sayfalarını. Kör facia diyor akşam gazetesi. Tankerle kuru yük gemisinin çarpışmasında dün bir takım gelişmeler yaşandı. İşte telsiz konuşmaları yansıdı. Kuru yük gemisi kaptanının tanker kaptanına iskeleye kır dediğini, yanlış rotadasın dediğini, sonrasında ben sana iskeleye kır demedim mi dediğini yazmış gazeteler. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Girne'de, Girne açıklarında pazar günü yaşanan kazada da bir cenazeye ulaşıldı. 41 yaşında İsmail Kurt'un cenazesi dün çıkarıldı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Mevcut deniz, dün benim arkadaşım yardımcım Gökhan diyor ki ya diyor şu son 3-4 günde denizcilik terimlerinin tamamına hakim olmaya başladım.
1: Tabii.
0: Diyor. Yani pek çok terimi hayatımızın içine aldık. Keşke bu kazalar hiç yaşanmasa. Keşke biz o terimleri hiç bilmesek.
1: Bilmesek de olur ya. Yani.
0: Ama işte maalesef.
1: Maalesef. Ya hocam dünden dedi yani bir taraftan hakikaten bu olaylar tabii insan hayatından bahsediyoruz. Dünkü kazada da şeydeki Silivri'deki kazada da açıklarında olan kazada da mesela 809 metre derinlikten bahsedildi. Bilmiyordum bu kadar derin olduğunu. Marmara'da böyle derinlikler varmış demek ki. Belki daha da derinleri vardır. Bilemiyorum. Ama şu var mesela, o gemi yerin dibinde, yani denizin dibinde. Çok kısa süre içerisinde battığına dair tüm bulgular da elde. Allah rahmet eylesin. Ölenler için söylüyorum. Yani şeyde de öyle. Diğer kazada da, burada da öyle. Hı hı. Kolay değil tabii. Yani kaza sonuçta yakınları var. İnsanlar, bazıları hala umutla bekliyorum bilemiyorum ama normal şartlarda, değil mi, makul şartlara baktığın zaman da yani oradaki insanların kurtulmadığı değerlendiriliyor. Kurtulma şansı olmadığı söyleniyor şu anda itibaren. Zaten 9 metre altta bir arama yapılmaz yani. Bunu bir tekrarlayalım yani. Bu çok özel bir şey. Yani 9 metre denizin dibinde bunu yapabilecek teknolojimiz ne kadar var? Hani nereye götürecekler bilemiyorum onu da. Ama yani normal şartlarda dünyada bir yüzlerce, belki de abartmayayım, evet yüzlerce gemi batmıştır ve enkazları bulunmamıştır yani. Ulaşılamamıştır. Hatta eski tarihlerden kalan gemilerin enkazları, programlar yapılıyor. Arada 200 sene, 300 sene önce batmış bazı ahşap gemilerin dahi enkazları daha yeni yeni 2020'de falan bulunuyor. 300 sene önce batmış bir geminin enkazı Okyanusya'da, orada burada bir yerde 1000 metre derinlikte falan filan. Sular çekilince diye bir program var National Geographic'te. Hı. Oradan takip ediyorum mesela. Ya da daha yakın zamanlarda yani Titanik'te olduğu gibi. Hı. Titanik'te öyle galiba. Yanlış hatırlıyorum.
0: Bir geçtiğimiz yıllarda
1: 60-70 sene falan, evet, sonra.
0: Geçtiğimiz yıllarda orada bir gelişme olmuştu. Evet. Şimdi hafızam
1: yani düşün, bir
0: beni Titanik, yanıltıyor olabilir.
1: Dünyadaki en büyük faciadan bir tanesinin enkazına yani 70 sene sonra ulaşıyorsun. O da teknolojiyle birlikte ama.

0: Ya şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz da şey konuşuyoruz. Yani tamam, tabii ki bunlar yani kazalarda insanlarımızı kaybetmek çok, tabii denizde olması, göz göre göre olması. Ama mesela şunu hiç, bende biraz böyle bir şey var bu konularda. İsim verirsem tabii adaba uygun olmaz, yani yanlış olur, ama bazı ünlü sanatçılar kaza geçirir. İsim vermeyeceğim, yine şeylerine, yakınlarına ayıp olur. Doğru olmaz. Mesela haftalarca onu konuşuyoruz. Bir tane bir ünlü trafik kazası geçirir. Onun yoğun bakımdaki fotoğrafları günlerce paylaşırlar ve ağlanır üzerinde. Bir tanesi motosiklet kazası, feci can verir falan. Hepsine Allah rahmet eylesin. Yakınlarına her zaman için taziyemizi iletiriz de. Ama şöyle bir şey var ya, bunu niye öyle görmüyoruz ki? Tamam, onlar ünlü, meşhur, halka mal olmuş insanlar olabilir ama günde 5 kişi ölüyor. Yani şimdi kazalarda kaç kişi toplam 2 günde, işte orada ne kadar hala arananlar, 20, burada 10, toplam 30 kişi mi?
1: Biri
0: Bizim
1: bulundu 29.
0: efendim
1: Biri
0: biri
1: bulundu
0: bulundu 29.
1: 29.
0: Ama yani bir bulunan kişi sağ kurtarıldı mı?
1: Hayır hayır.
0: Hayır canım, ama
1: Cenazesine
0: tam
1: ulaşıldı.
0: 30 yani
1: 30
0: kişi,
1: son. Evet.
0: yaklaşık 30 kişinin vefat ettiğini öğreniyoruz. Kazada öldüğünü öğreniyoruz. Tamam, bu 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde kaç kişi trafik kazası kaybettik? Yani insanlara bir takım şey var tabii, göz önünde olduğu zaman hani daha çok böyle ne derler topluma mal olmaya başlayınca benim zaten itirazım ona. Dün çünkü sen dedin ya ters konuşma. Dün çünkü şunu duydum mesela. Kulaklar duydu. Bu yakınlarını da, yani orada hayatı kaybeden insanlara da haksızlık yapılıyor. Yani kaptan şunu demiş de güvertte kimse yok mu? Hadi bakalım, güvertte var mı yok mu? Var mı yok mu? Yani bunlar yanlış işler. Bu kazalardan ders çıkartılacak. Sorumlu kimse, bir kaza raporu hazırlanacak. Bu raporda nihai olarak kim haklı, nerede hata yapılmış, bakım süreçleri, kimse oradan bir ceza alacak, bunun da bedelini ödeyecek. Ve böylece bir tık daha ileri gideceğiz. Buradan ders çıkartacağız falan filan filan filan. Ama lütfen bu işi magazinleştirmeyin.
1: Evet.
0: Yeter yani.
1: Mesele bu.
0: Güvertte kim var diye soru sorulmaz yani.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sıcak bir durum da söz konusu. Biz programa girdiğimiz dakikalarda haber merkezimize ulaşan bir görüntü ve bir bilgi. Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Üç işçi göçük altında kaldı. Arkadaşlarım görüntüyü ekrana taşıdılar. İkisi kurtarıldı. Bir işçiye ulaşma
0: Ölüm
1: çalışmaları devam
0: abi, eyvah,
1: ediyor.
0: Allah
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: çok geçmiş olsun.
1: Ve
0: İnşallah onu da
1: bu
0: ulaşırlar.
1: mahsur kalan işçiye de tez vakitte
0: İnşallah.
1: inşallah ulaşılsın diyelim. Ekiplerin çalışmalarını arkadaşlarım ekrana getirdi. Bu konuda da gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Bişkek'ten dönüş yolunda
0: Evet.
1: meslektaşlarımızın sorularını cevapladı Hikmet abi, gündeme ilişkin. Şimdi birkaç parça akışımıza göre ayırdık. Mesela bunlardan biri, Yunanistan'a bir uyarısı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Adaları silahlandıran Yunanistan'a karşı bir uyarısı var. Dün İsrail'le neydi o? Aşil kalkanı anlaşması imzalayan Yunanistan'a uyarısı var. Diyor ki yani özetle bizim sessizliğimizi saflık gibi ya da basiretsizlik gibi falan diyor, şey yapmayın, yorumlamayın, değerlendirmeyin. Biz Atina yanlıştan dönmeli. Ben de ona bakıyorum hangisiydi diye. Milliyet gazetesi. Atina yanlıştan dönmeli. Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli diyor, çok net bir ifadeyle Sayın Cumhurbaşkanı. Tarih ibret alanları için çok iyi bir yol göstericidir diyor. Geçmişte yaşananlar. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okursa vahim bir hata yapar diyor. Mesaj yerine ulaşmış mıdır sence?
0: Ulaşmıştır. Yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı gayet doğal bir şekilde ülkenin lideri olarak bu uyarı yapmak durumunda yapar. Herkes yapar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yunanistan bundan ne alır ne almaz, çok da buna bakamayız. Bilemeyiz ne alıp alıveremeyeceğini de. Ben bu hareketten dün biliyoruz uzun uzun bu mevzuyu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı da uyarısına yani buna benzer bir şey söyledik yani. Dedi ki burada bu sadece Yunanistan değil, mesele burada aslında İsrail var. Yani İsrail'le olan bu ortak ne amaçla bunu yapıyor olabilir? Durup dururken kara kaşıkta kara gözüne aşık mı olmuştur? Aşil'in ya da Roma'nın ya da Bizans'ın hayranı mıdır? Değil mi? Halbuki tam tersidir aslında yani. Tarihe baktığın zaman tam tersidir.
1: Doğru.
0: Ya ama yani nereden çıkmıştır? Şuradan çıkmıştır abi. Türkiye o bölgede bölgenin ağır abisi ve bölgenin lideri olarak onu nasıl sıkıştırabilirimin yollarını arıyor. Nereden? Şimdi tek taraftan barış süreci var. Hepsi bir çiçe duruyor çünkü. Bu şey, terörist Türkiye süreci zaten büyük felaket İsrail için. Aynı zamanda emperyalistler için çok büyük bir sıkıntı bu. Türkiye'nin bütün prangalarından kurtulup da çok güçlü bir şekilde bölgesel güç olarak meydan okumasının önünü alamazsınız. Çünkü adam böyle söylüyor. Hep aynı cümleyi kullanıyor. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi diye bir ifade kullanıyor bunu. Ve tabii ne yapmak lazım? Oradan buradan Türkiye'yi bir taraflarından sıkıştırmak lazım. Ya da başını derde sokmak lazım uğraşsın diye. Bir tanesi bu mesele. Yani İsrail'in ne işi olur? Ne ihtiyacı var Yunanistan'a? Bütün dünya, bütün bu egemen güçler zaten destek veriyor İsrail'e. Halklar izin vermiyor. Yönetim de izin veriyor. Çünkü yerleşik sermaye, dünya sermayesi, ABD arkasında adamın. Değil mi?
1: Hı hı.
0: Ama dediğim gibi Erdoğan tabii ki yani olayı tabii ciddiye alıyoruz. Yani Yunanistan'ın bu şekilde adaları silahlandırması, efendim yok aşil maşil bilmem ne kalkanı diye durup dururken ne gereksiz bir kalkansa o. Ondan sonra meydan Erdoğan da hani keserim o kalkanı dedi. Hı. Yani her neyse keseriz dedi. Bir de yani şöyle bir şey var. Aşil deyince aklıma geldi. Yani bizde bir tabir vardır topuğuna sıkmak diye. Ya topuğa falan güvenmeyin yani. O senin yamtar gelir, tamam mı? Yamtar gelir, adımın topuğunu, aşilini, maşini keser. Keser atar.
1: Aklını alır, aklını.
0: Aklını alır. Hayır, enteresan kadar top... İşte, tamam, böyle tarihsel süreçlenmiş de yani... bütün bunları yapıyorsunuz da abi neden İsrail'le yapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz yani?
1: Rahmetli anneannem, dumanını çıkartırım derdi. Şimdi bir taraftan evet. Seninle konuşuyoruz. Dumanını çıkartırım yani seni mahvederim, perişan tabii. ederim anlamında
0: duman
1: kullanılan,
0: diye bir, laf da var
1: kullanılan bir ifade. Dumanını çıkartırım dediğin gibi sen aklını alır.
0: Tarih efsanede öyle dediğin ya, hatırlattın bize. O Truva filminde de vardı
1: tabii.
0: Ya.
1: Aşil.
0: Aşil tendonu, hatta kelime oradan geliyor.
1: Doğru. Aşil topuğu da
0: aşil topuğu,
1: o öldürmezlik iksirine,
0: oradan vuruluyor şeyde,
1: iksirine batırılıp çıkartılırken tutulan yani o iksire temas aşil etmeyen tendon, kızım tabii. Topuk.
0: Aşil topuğu çok kıymetli bir şeydir çünkü o kesildiği zaman Allah korusun bir, normalde yürüyemezsin.
1: Allah korusun.
0: Allah korusun. Ama yani bize böyle aşille maşille gelmediğim gibi topuğu da sıkarız diye bir lafımız şahane. Var bizim. Unutmayın, sıkarız sonra topuğumuza.
1: Bak yine de Cumhurbaşkanı sen zaman zaman söylersin. Sen bunu bir yerde okuduğun için mi anlatırsın?
0: Hangisi?
1: Lozan dönüşü İsmet İnönü bu ne demiş?
0: Evet.
1: Efendim,
0: yok.
1: Meis Adası demiş.
0: Sakız
1: Adası için. Evet. Mi? Sen Cumhurbaşkanı demiş ki Meis Adası'nı örnek göstermiş. Biz kara parçamızdan şöyle Kaş'tan Yunanistan'a doğru bir ses versek duyarlar demiş ya. Yani hani
0: tabii.
1: Herkes ayağını denk alsın. Doğru. Mealinde öyle bir benzetme yapmiş. Yani biz
0: tabii,
1: şöyle...
0: Tabii yani doğru söylemiş.
1: Kaş'tan
0: yani.
1: Şöyle gür bir nida ile...
0: Sen bana topuğunu göster, ben sana burada tamam mı?
1: Anlaşıldı.
0: Elindeki benim milli piyade tüfeğimizle topuğundan indireyim.
1: MFT 76 ile diyorsun.
0: Göster bana topuğunu orada. Menzil yeter.
1: Şahane. Bu ara bir haberde akşam gazetesinde yine dikkatimizi çekti. Şimdi Yunanistan deyince onun küçük kardeşini de atlamak olmaz. Türk askerinin Rum kadınlara saldırısı yalanı ortaya atıldı abi. Ve bu yalanla birlikte Kıbrıs Barış Harekatı döneminden bahsediliyor. Ha. Bu yalanla birlikte bir anıt hayata geçirilmesi planlandı. Yani bildiğin Rumlar yine dezenformasyona devam etmekteler. Ama bunun için Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu fonunun kullanılıyor olması çok dikkat çekmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kahraman Türk askerimize yönelik alçakça iftiranın bizim açımızdan hiçbir hükmü yoktur demiş. Yani bir taraftan kervan yürümeye devam ediyor evet, her
0: doğru.
1: türlü sese rağmen.
0: Bir diplomatik cevap vermişiz zaten de yani evet. Bunun işte güçlü bu işlerle uğraşacağım. çok ciddiye almıyorum ben. Mesela ne AP fonu dedi, Avrupa Parlamentosu.
1: Abi biz bunlarla
0: yani,
1: bir dönem...
0: Ne o bir de artık yapıp...

0: komisyon, komite.
1: Ha.
0: Kadın Hakları Komitesi, bilmem ne komisyonu, uç bilmem nesi.
1: Biz bir dönem Eurovizyon, Eurovizyon bu,
0: çok bunlarla, yani.
1: Bunlarla hakikaten şey yaptık ya, kafa yordu, enerji canı, harcadı.
0: Tabii tabii, adamın canı sıkılıyor. Yani hani canı sıkılan, neyse o tabiri kullanmayayım.
1: Tamam.
0: Canı
1: tamam.
0: sıkılıyor adamın, açıyor, yok kadın hakları bilmem ne. Şöyle bir şey var ya abi, çok olayı ciddiye alıyorsanız eğer, şöyle çalışın bir defa adam gibi. Geçenlerde iki tane komiser gönderdiler öyle. Avrupa bilmem ne geliştirmeden sorumlu zattırı ve zutturu iki kişi gönderdiler. Türkiye aslında önemli bir partner ya, falan filan.
1: Bak
0: falan şimdi ben ya bu uğraşmayın böyle işler.
1: Sen
0: kardeşim.
1: Söyleyince dün sosyal medyada gördüm.
0: ama dur söyleyeyim ama.
1: Hay Allah ya.
0: Tamam tut onu şöyle söyleyeyim. Gönderdiler adamlar bize. Adam bize yukarıdan hala anlatıyor. Avrupa Birliği, Avrupa standartları, demokratik standartlar, normları falan. Arkadaş 40 yıldır oradayız zaten. Sen bizden çok da bizde kadar demokrasi yok lan sizde. Böl ikiye Avrupa'yı. Yani demokrasi diye mi bana öğretmeye çalışıyorsun da. Lan ben burada Türkiye'de normal şartlarda anayasal hakları kullandırıyorum. Hatta bunun dışında eğer anayasaya aykırı, demokratik bir anayasamız var bizim. Anayasaya aykırı bir olay olduğunda ona müdahale ediyorum. Sen diyorsun ki niye bunu yapıyorsun ya da bunu niye tutuyorsun? Bunu niye bırakıyorsun diye soruyorsun bana. Lan sizde ne oluyor peki? Sizde nedir o savcı bir bağırıyor mesela ki haklı. O sizdeki savcı da haklı.
1: Doğru.
0: Bence İngiliz savcı haklı. Diyor ki
1: eğer ulusal güvenliği tehdit.
0: Tabii bunlar diyor bilim İngiltere'nin ulusal güvenliğini. National security. Okey. Bunu alıp bu tehlikeli diyor deyince sözcünün genel yönetmeni ya da Halk TV'li mesela. Çünkü onlar normal her ülkede vardır. Onların da bu
1: muadilleri vardır
0: tabii,
1: diyorsun.
0: Muadilleri vardır. Vatanı satmayan meyyal hazır teşle demokratik bilmem ne diye LGBT'ci olurlar başta. İnsan hakları falan. Ayıları korurlar fakat insana bakmazlar falan. Neyse ama onların bir avantajı. Onlar biraz daha iyi bizden. Onlar İslam düşmanlığı yapmazlar. Genel din düşmanlığı.
1: Bizimkilerin işi daha zor.
0: Bizimki İslam düşmanlığı.
1: Hem hainlik Müslüman yapacaksın sevinecek. Bir de tabii, tabii. Bir de İslam'a Müslüman düşman sevmez. Olacaksın.
0: Tabii tabii. Müslüman, zor. Bizimkiler zor. Daha kötü.
1: Zor.
0: Yani
1: zor.
0: Bizimkiler zehirli yılan gibi. Onlarınki zehirli değil yani yakalarsın. Bunlar zehirli yılan bizimkiler.
1: Tamam.
0: Ve bunu dünyanın gözü önünde becerler. Şu, o Avrupa Birliği ile ilgili aslında çok önemli tespittir bu. Yani dünyanın gözü önünde, bayağı kameraların önünde o bütün bilgileri, hard diskleri parçaladılar.
1: Evet.
0: Ve dediler ki bak biz, çünkü savcının bir cümlesi çok kıymetli. Eğer bunu devam ederseniz 100 yıllık bir kurum dinlemem.
1: The Guardian gazetesinden kapatırım. Bahsediyor.
0: Kapatırım dedi.
1: Evet.
0: Bak kapatırım. Kapatırız. Anayasal, anayasa yok zaten. Kapatırım dedi. Aynen Tony Blair'ın şeydeki dediği gibi. O atlı olaylar Londra'da çoğalınca isyanlar falan olaylardan dolayı bir tweet attı bir tanesi. Onu tetikledi falan. Eğer dedi bu isyanlar insanlara zarar boyutuna gelmeye başlarsa ya da çevreye Twitter'ı kapatırım dedi. Bütün dünya vay efendim. Bizde ne oldu abi? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Dedi ki lan Twitter'ı kısıtlayın. Gezi olayları var. Geri dönülmez bazı hasarlara sebep olur dedi. Ana biz Twitter'a doğmuşuz ya. Türk milleti olarak. Değil mi? Ulu Altay'dan Alper Tunga tweet'i attı mı? Öldü mü? Tweet kalktı mı? Ne? Geri dönülmez zarar ya. Nedir lan bu? İki günde. Instagram'da da öyle.
1: Şimdi bak, ulan ben bizde, söyleyeceğimi...
0: Bizde demokrasi sen... görgüsüzlüğü dibine kadar herifler bu durumda bize sınırları, hala diyor ki normal var. Uygun olsun arkadaşlar alalım. Ya kardeşim önce bizi al ondan sonra tartışalım bunu.
1: Parmak sallıyorlar. Dedim ya unuttum. Dün gece geç vakitte gördüm. Belki takipçilerimizden de denk gelenler olmuştur. 15 yıl öncenin bir videosu. Sabah söyleyecektim hazırlayalım bu çok. Çünkü benim de unuttuğum bir video. Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Parlamentosu'nda konuşuyor. Avrupa Parlamentosu olduğunu nereden biliyorum? Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başkan koltuğunda oturuyor. Ya o kadar eski anladın mı? 2010 olabilir, 2011 olabilir. O bak, o yıllardan
0: Mevlüt
1: bahsediyorum.
0: Mu vardı?
1: Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu başkanlığı yaptı bir dönem.
0: 11'den sonradır o zaman ya.
1: Neyse. 2011
0: emin
1: olabilir.
0: Emin değilim.
1: Sayın Cumhurbaşkanı o kadar tane tane anlatıyor ki bütün Avrupa'ya. Diyor ki bakın siz seçim barajını düşür diyorsunuz bana diyor. Ben diyor partimiz kurulduktan 16 ay sonra iktidara geldik. 16 ay. Ne bu seçim barajı kanununun müsebbibi biziz, ne de bu kanundan muaf olarak geldik. Biz de bu kanun çerçevesinde neyse geldik, barajı da geçtik, tek başına da iktidar olduk.

0: 8,5-9 yıldır da iktidardayız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama benim için asıl kritik olan nokta şu. Seçim barajını düşürme meselesini diyor. Düşürülmesi gerekiyorsa düşürürüz. Ama bunu siz söylediniz diye değil diyor. Benim halkım bu noktada bize bir talepte bulunursa, düşürülmesi gerektiği noktasında bir konsensus sağlanırsa, halkım isterse biz yaparız diyor. Siz istediğiniz için değil diyor. Hepsinin birden böyle bir yüzleri değişiyor falan filan. Bu kadar da net. 15 yılda da hep aynı şeyi anlatmaya devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada baraj da düştü. Halk istediği için %10'luk seçim barajı.
1: Hocam onlar çok üzüldüm. Çok doğrudu ama şöyle bir şey de var. Yani bunu ben belki çok da iyi anlatamadım ama mevzu o değil. Ama çok kısa bir cümle söyleyeyim de. Yani mevzu şu. Yani bu demokrasi denen şey. Yani şu değil. Yani şu. Bak şu değil. Belli boyutu olan şeyi olan ben.
0: Görece
1: o kadar özellikle eğer güç onlardaysa her zaman altın kuralı gibi, Murphy'nin altın kuralı gibi. Altın sendeyse kuralı sen koyuyorsun zaten. Adam diyor cumhuriyete sahip çıkalım mesela. Ben bu kavram kavgasından ikrar ettim ya. Yani şunca yaşıma kadar yarım asırdır o kavram kavgası var ya kelimeler üzerinden. Yani ne kadar bu bazen çok yani şeyin dediği gibi hani gardırop atölye diyordu ya Çetin Altan toprağı bol olsun. Yani bir şeyi zor hazmediyoruz millet olarak. Hazmedince bırakamıyoruz abi yani. Ya 40'lı yılların modeli Türkiye'yi şu an isteyemezsin. Ahmak olursun, ahmaksındır eğer istiyorsan. Ya değişen dünyada
0: her şeyin değiştiği.
1: Cumhuriyet yani. Kelimesini bile altını ne oldu belli değil ha. Yani cumhuriyet. Hop! Mübarek bir şey geldi. Bir anda gökten indi. Yıllardır bunun mücadelesini verdim. Demokrasi. Buyurun. Ya en iyi kim demokrasi? Bence dünyanın en demokratik ülkesi içinde demokrasi olandır. Yani
0: Demokratik
1: Kongo Cumhuriyeti.
0: Ha, demokratik Kongo Cumhuriyeti.
1: Bu mudur? Hayır efendim. Cumhuriyet. Lan bana küçükten beri öğrettiniz aynı şey. 1000 defa isyan ettim buna. Her platformda ama. Ya ben Türkçe bilmiyorum. Ya benim kafam başka çalışıyor. Ya ahmak benim. Herkese ben anlamıyorum. Ya cumhuriyet nedir ya? Manasız bir şeydir. Bir rejim ismidir o. Bir şey ismi. Ama o isim ne kastettiği belli değildir. Ve eğer ne olduğu belli değilse eğer bunun gibi bir kaşık çünkü her türlü kullanırsın o cumhuriyeti. Çırak cumhuriyeti. Dünyanın en büyük cumhuriyeti alsan lan. Dünyanın en büyük cumhuriyeti. En büyük hem de.
0: Hem bütçe olarak.
1: Tabii.
0: Hem sayı nüfus
1: Çin
0: olarak.
1: Halk, cumhuriyeti.
0: Evet.
1: Türkiye'de şu var. Mesela cümle ben yıllarca canım Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Kim dedi lan? Dünyada şey mi bu? Postulat mı? Aksiyon mu? Matematik mi? 2 çarpı 2 4 eder. Yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı niye taraf? Ne demek o? Mustafa Kemal'den beri yok öyle bir şey. Mustafa Kemal seçilmedi ki. Seçime girmedi ki. Ne oldu şimdi demokrasiye? O zaman öyleydi. Tamam. Orada kal. Cumhuriyet ne? Kongo Cumhuriyet'ten daha mı cumhuriyetsin sen? Ya adam bayrak açıyor, cumhuriyet çocuğuyuz diye bağırıyor mesela.
0: Gel lan ona geleceğim.
1: Yani ben mesela maddelerim var. Hangisini bize bu ayarı veren, bizi de Sayın Cumhurbaşkanı da karşı ayarı, en çok ayarı veren o dönemde İngiltere'de yine. Bize İngiltere o ayarı verdi. Parlamentodaki İngilizce'ye verdi ya da Fransız verdi. Sor bak bakalım ne kadar demokratik onlar.
0: Demokrasinin beşiği onlar ya.
1: Krallık.
0: Olsun beşiği.
1: Nereden yasal lan göster diyorsun yok diyor.
0: Yok.
1: Magna Carta ne bu diyorsun? Böyle bir şey böyle yeniyor diyor. Canımız isteyince Twitter'ı kapatıyoruz diyor. Ya da diyor savcı diyor
0: sen gelme.
1: Allah Allah biz hani ya. O meşhur parkta kraliçeye küfrediyorduk hani. Böyle bir İngiltere'de vardı ya rahatlık serbestlik. Hı. Yok öyle bir şey diyor ya. O diyor tabii olur. Ama biz ülke güvenliği açısından bir sıkıntı hissedersek bırak küfretmeyi. İngiltere'de sırf bir attığı bir mesajla Facebook üzerinden İngiliz asıllı Pakistan asıllı İngiliz vatandaşını 9 yıl içeri tuttuk diyor. Al-Kaide üyesi diye. 9 yıl adamı yargıladı. Daha sonra beraat etti adam. Serbest kaldı. Hakkını savundular mı? İnsan hakları dernekleri bilmem ne. Köstebeği kurtarmıştı abi. O yüzden bana böyle demokratik normlar, demokratik formlar lan sen benim yanımda
0: olacaksın. Görüntüyü verin ben az
1: önce anlattım. Sen benim yanımda olacaksın zaten. Tamam mı? Heh. Dünya tüm örgütleri, terör örgütleri bu mekanda olacaksın. Burada Ukrayna-Rusya savaşı, şurada Hürmüz Boğazı, bu tarafta katliamlar devam ediyor. Tam ortada ben duruyorum. Hadi ol demokratik ol hadi.
0: Bu görüntüyü hatırladın mı? Bahsettiğim arkadaşlar buldular. Tamam. Sen buna atadım. Şöyle atıf yaparsın.
1: Fransız. O zaman mı?
0: O konuşma.
1: O dehşet mi? Orada onu şimdi
0: bunu, tamam. diyor nasıl çevirirsiniz bilmiyorum ama diyor bir Fransız parlamenter efendim bir soru soruyor.
1: Yapamadılar, çeviremediler.
0: Terörle mücadele meselesinde soruyor çıktı. Galiba. Terörle mücadele meselesinde öyle hatırlıyorum.
1: Sadece soruya şöyle bir cevap verdi benimkinde. Benim bir kadındı. Fransız parlamenter bir kadın. Dedi ki arkadaşları. Tabii bir haberi var aslında da özellikle soruyor. Arkadaş dedi Fransız mı dedi. Evet dedi Fransız. Yazıp yavayı yaptı ya. Sonra bizim ülkemizde de Fransız dedi. Oradaki tabii.
0: O ifadeyi anlatmak.
1: Hayır ama olay çıktı orada. Ben olayı çok iyi yakından hatırlıyorum. Yani olay şöyle çıktı. Bizim yani Fransız mı demek Fransızlar bir halt bilmezler. Yani Fransız hakaret eder bir deyim. Çünkü İngilizce de tercüme etsen de, Fransızca da etsen de ancak bilenler toparladı. Yani burada
0: yabancı, bizim yani, ülkeye yabancı anlamı.
1: Aslında bir baktığın zaman da Fransız olmanın da merak ettim kökü nereden geliyor. Bilen varsa göndersin. Biliyorsun yani, merak ederim.
0: Ben sen de bu meseleye çok Fransız kaldın ya.
1: Niye Fransızlar
0: yani.
1: Ahmak mı anlamıyorlar tamam. mı?
0: Ona bir,
1: bir şey olamaz.
0: Ona bir bilgi sahibi olan takipçilerimizden tamam. cevap gelir. Şimdi bir taraftan da sosyal medyadan mesaj yağıyor. Hızlı devam ediyorum.
1: Tamam.
0: Trump demiş ki
1: canım benim ya.
0: İsrail'i demiş. Gözüm. Düzeltiyorum. İran'ı hani iki gün önce vurdu ya tekrar. İsrail için vurdum demiş.
1: Tabii.
0: Sonra da bir şey daha söylemiş. Onu da söyleyeyim. Çok uzatmayacağım zaten. Tamam.
1: Ben de uzatmayacağım.
0: Hürmüz abi. Boğazı'nın demiş. Adının Trump Boğazı olmasına ne dersiniz diye takipçilerine sosyal medyadan sormuş.
1: Bence süper fikir.
0: Harika.
1: Harika. Tamam. Hayır bir de şu var. Nereyi vurmuş İran'da? Hani onların çok gemileri vardı hepsi yerin dibini boyladı falan diyordu ya. Uçakta biliyorsun uçak röportajı. Trump'ın şu ayakta tuvalet çıkışı var ya. Evet. Tuvaletten çıkıyorsun hani. Kokpit ön tarafta çıkıyor ayak üstü konuşuyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Nereyi vurdu? Aman böyle. Operasyon yapacaksan da lütfen böyle yap ya. Gözümün içi ya. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nereyi vurdu biliyor musun?
0: Nereyi vurdu abi?
1: İran peki ne dedi biliyor musun?
0: Ne dedi ya, abi?
1: İşte böyle olsa bizim arkadaşlar çubuklarla saatlerce başımıza atlayacaklar. Bak bilmiyorsun değil mi? Bilmediğimiz için değil mi? Hürmüz Boğazı hatta bazı arkadaşlar Babil Mendebi Hürmüz zannedip de aradan çubuklarla. Tamam iyi oldu böyle. Ama ben sana söyleyeyim hikaye hocam. Yarın sabah İran'ı aslında biz vurmadık.
0: İran'la çok iyi temaslarımız devam ediyor.
1: Harika işler yapıyorlar diyebilir. O yüzden öyle kalsın.
0: Peki, biz bunun üzerine çok da fazla riske girmiyoruz.
1: Hayır problem hocam şeye akaryakıta zam geliyor. Bu şey yüzünden bu adam yüzünden tamam mı? Sabah erken kalkıyor. Bugün ne saçmalayayım acaba diye.
0: Tak benzin.
1: Uğur Yücel'in bir tane parodisi vardı ya. Ya böyle fiyatı. Evlerde diyor şey var. Her apartmanda bir tane emekli, yanlış anlamayın, emekli bir asker vardır. Adam emekli asker ama hep hayatı disiplin. Boyunca saat 5'te 6'da kalkar tabii. Pazar sabahı uyuyorsun, adam elinde matkapla bugün nereye deleyim acaba diye tarrrr diye saat 9'da dilerdi. Onun gibi bu da sabah kalkıyor Trump. Bugün ne? Dünyanın neresi karıştırayım?
0: Ne işte. Yapmalıyım acaba?
1: Aklına gelir miydi abi Hürmüz'e Trump diye koymak isim? Greenland benim, Kanada zaten benim olmalıydı.
0: Bak Hürmüz Trump Boğazı olsun mu? Soru bu.
1: Olsun yani bir konuşun İranlılarla. Belki boşten de zaden de.
0: Neden olmasın?
1: Bir nereydi ya? Bir oturup konuşun ya. Guftendi. Guftendi. Guftendi. Hoştendi. Zahoşte. Neyse. Bilmem.
0: Putin bilmiyorum barış ben. İstiyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir başka gündem maddemiz o. Bişkek'ten dönüşte yine gazetecilerin sorularına verdiği cevapta. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Putin'in de beklentisi. Bu savaşın hayırlı sonuç doğurmadığı ortada. Bundan Sayın Putin de memnun değil diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya lideriyle baş başa yaptıkları samimi görüşmeye ilişkin meslektaşlarımızın sorduğu soru.
1: Meslektaşlarımız sormuş tamam mı? Abi güzel aferin güzel konuşmuşlar falan. Ne konuşuyoruz? Bak bu hani bu yaşa kadar hala cumhuriyet nedir? Demokrasi yenir mi? Yani peynir tuz dökülür mü? Bilmiyorum ki. Yani nedir o bilmiyorum. Hala anlamıyorum. Kavramlarla benim aram hiç iyi değil. Bana net biliyorsun kavgamız da bu. Kanunla da kavga ediyoruz. Bana kelime kökeni mi? O kelimeden ne anladığını bana anlat. Cumhuriyetten ne anlıyorsun?
0: Ya anlat. Putin'e geldik ya. Sen şimdi hayır, tamam. Önce o meseleyi ama bak, konuştuk.
1: Bu da öteki mesele. Onu da anlatmakta zorluk çekiyorum. Adam diyor ki bu şey ya köprü yaptı, uçak yaptı, ne yaptı? Tabii yapılacak. Niye? Bizim vergilerimizle yapılıyor bu.

0: şey yaptı, hastane yaptı, yol yaptı. Biz çağdaş modern bir dünyanın
1: görevini yaptı diyor.
0: Hayır, çağdaş modern bir dünyanın bir ülkesi olarak, egemen bir güç olarak bunları gördük ülkemizde. Diyor ki ne olacaktı ki yani? Cümle iki cümle bu. Ya teslim edenler var. Sevmiyorum adamlar ama hakkını teslim ediyor. Şurasına gelenler var. Yazı çizerden bahsediyor. Hani çok cumhuriyetçi. Bilmiyorum nedir o. Hep var ama adam teslim ediyor yani hakkını. Şimdi bu karmışı diyorsun ki ya bir lider var bende. Ülkemde. Recep Tayyip Erdoğan. Aman işte bir dakika dur. Bu adam seçilmiş mi? Seçilmiş.
1: Evet.
0: Tayin edilmemiş. Bir dikey devrimle oraya oturtulmamış.
1: Doğru.
0: Anlıyorsunuz değil mi? Dikey bir devrimle oraya oturtulmamış.
1: Doğru.
0: Her defasında halk teveccüh etmiş. Acıtmasın canınızı. Bu olabilir. Böyle bir yaşanmış.
2: Olur.
0: Demek ki aranan kan bulundu. Millet öyle hissetmiş. Güzel. Ya gene geriye sar. Benim eski Türkiye'ye sar. Umutsuz vakkayken, o hopeless hikmetken. İki tane, bir tane lider açıyor. Diyor ki arkadaş, aha diyor bu adam diyor. Hala dünyanın en büyük ordusuna sahip. Şu arkadaki saksılar diyor. O saksıları ben demiyorum. Alman'ın kendi gazetecisi söylüyor.
1: Evet.
0: Şunlar da para var bunlarda. Ama diyor NATO'ya para vermiyorlar. Erdoğan sen diyor vermesin olur. Problem değil diyor. No, Hürmüz'e giriyoruz. Pis İngiliz diyor. Bana niye yardım etmedin diyor. Bir denedim seni. Gücüm vardı ama diyor. Fransız, İtalya. Ha, sıkışça bana geliyorsunuz değil mi? Erdoğan. Canım benim o çok başarılı zaten. Ben onu okumuyorum. Onu sokmamak lazım oraya. Girerse de mahvolursun. Hürmüz Boğazı olmaz. Hürmüz Trump olmaz. Grönland falan sakat olur. Bu adamla uğraşılmaz.
1: Tamam.
0: Sadece iyi geçinelim. Görüşürüz.
1: Tamam.
0: Ya aynı adam. Bak bir daha söylüyorum. Bizim en son aramızdaki espri konusu kırmızı telefondu. Rusya lideriyle ABD liderlerinin değil mi? Komünist Sovyetler Birliği Rusyası'na kırmızı telefon diye bir
1: Evet,
0: hat vardı
1: evet,
0: özel.
1: Evet, evet,
0: yani
1: evet.
0: Efsane hattı.
1: Hatırlarım abi, evet.
0: Bak kaldırıyorsun direkt bağlı.
1: Heh.
0: Kırmızı hat.
1: Ama Soğuk
0: Red
1: Savaş
0: phone.
1: döneminden
0: Tabii,
1: bahsediyorsun.
0: tabii. Direkt hani nedir o? Neden o hat? Çünkü Star Wars. Yıldız Savaşları.
1: Oh.
0: Moskova bastın mı 1,5 saatte New York yok. O basıyor, o yok falan. İki lider. Türkiye'de kimler vardı hatırlamıyorum. Bizde o zaman herhalde ya muhtıra veriliyordu ya darbe oluyordu.
1: Yani.
0: Değil mi? Bizimkiler yine ring ring rider kafayı çekiyorlardı boğazda.
1: Yerli malı hafta,
0: Cumhuriyetçi.
1: yerli malı
0: Tabii
1: haftasında
0: Cumhuriyetçi ve laik ablalar abiler.
1: Ceviz ve fasulyelerle okullarda güzel etkinlikler yapılıyordu. Yerli malı haftası. Evet.
0: Tek başlarına soru sorarak gündemi değerlendirmek açısıyla Sayın Cumhurbaşkanı sohbet gayet kıymetli. Aha netice bu söylemiş. Oradan hem demi de uyarmış kulağını çekmiş birazcık oradan.
1: Heh.
0: Hem orayı da uyarmış burayı da
1: Tamam.
0: uyarmış. Tamam güzel. Arkasından Putin'le görüşüyor. Bir lider düşün abi dünyada. Bak bu 2026'dan bahsediyoruz. Bana bir daha bunu söylesen ben o zaman Lape çok meşhur. Lape'yi gösterdim. Sizin hastalıklı hastanesi. Bir ABD o zaman mesela Roosevelt. Devam et oradan. Jimmy Carter 70'li yıllar değil mi hocam? John F. Kennedy.
1: Ronald
0: Reagan. 80'li yıllara geldik.
1: Evet.
0: Türkiye'yle ilgili adam her cümlesinden, her bir bölgesel sorundan bahsederken Türkiye'yi koyacak ve başına da Demir'e, Ecevit'i bilmem ne şunu bunu koyacak. Yok abi böyle bir dünya. Ne? Acaba başkanın isimden haberi var mı? Bunu abartmıyorum bak. Yanında elip de danışmanlarına bu kim diye soran başkan hatırlıyoruz bu ülkede. Şeyde Amerika'da. Ronald Reagan. Adam artist. Demişler artistten demiş başkan mı olur? Ulan Amerika zaten dünyanın en büyük ülkesi. Bu sadece dedi, siyasetçi dediği aktör gibi davranmalı. Her şey kurumla ilerliyor. Ben zaten aktörüm demiş yani. Oynarım. Bu adam o dünya liderlerini tanımıyor. Bilmiyor. Sistem öyle giriyor. Türkiye'yi de pek tanımıyordu. Obama da öyle. Obama Türkiye hiç gelmedi galiba değil mi?
1: İlk seçildiğinde bir ama sen Obama'nın seçilme hikayesini de
0: Tabii,
1: o 11 Eylül sonrasındaki yaşanan Amerikan karşıtlığının İslam coğrafyasında ortadan kaldırılması için
0: Bravo.
1: Bir kurgu plan olduğunu söylüyordun.
0: Bravo.
1: O zaman da ilk olarak da
0: Bravo.
1: Türkiye'ye gelmişti.
0: Şu benim için en azından ben öyle hissediyorum. Ben bu toprakların bir evladı olarak benim liderim beğen beğenme oy ver verme olabilir. Dünya liderleri, dünya savaşlarının içerisinde sürekli göz önünde bulunan ve Erdoğan ne der dedikleri bir lider. Abartmadan söylüyorum. Yani bugün hem ABD ile o Soğuk Savaş döneminden buraya devşirken hem ABD lideriyle, ABD başkanıyla hem Rusya devlet başkanıyla bu samimiyette görüşebilen, sorunları tartışabilen bir dünya lideri. Fotoğraf karelerine bak. Bir de Sark şeyi 2000'lerin başı 90'lar ve 80'lere ve 70'lere kadar in bakalım ne olmuş.
1: İnme ya.
0: Arada Ömer Bey, arada çok büyük fark var. Şimdi bütün dünya bunu bilirken sen eğer bu ülke içerisinde bunun kıymetini bilmiyorsan veil sana. Öteki tarafta baktığın zaman ha diyorsun ki ya böyle bir şey sen seviyorsun da ben sevmiyorum kardeşim. Ben bu ülkenin daha yönetilebileceğini düşünüyorum. Buyur baba gel. Sandıkta bir şey var. Ne yapacaksın? Abi senin mefkuran ne? Bana sen bir tablo çiz. Türkiye geleceğiyle ilgili. Hani ne yapacaksın? Şu önce gece yarısı genç kızlara mesaj atmaktan başlıyorsun. Şuradan geliyorsun. İstanbul'u soyup savana çevirdiniz. Bütün ne kadar belediye varsa. Oradan devam ediyor. Antalya'ya gidiyorsun. Kepazelik diz boyu. Buradan bir tur daha atıyorsun. Yalova'dan ceza yiyorsun.
1: Uşak.
0: Uşak'tan felaketler yaşıyorsun.
1: En tertemizi Uşak ha. Bir de Görelen'in var. Bir de Görelen'in yani, var. Görele Belediye Başkanı var.
0: Sen bu partinin, bak bu partinin mefkûresi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yeni adıyla yeni partinin. Bu adamların vizyonu ve misyonu bu. Vizyon. Peştemal. Misyon. Kadın. Ve kafayı çekmek. Bu. Olayı bu kadar büyük bir partinin, bu kadar köklü bir ideolojik refleksi olan bir partinin, öyle değil mi? Bunun bir kodları var. Mustafa Kemal'i koltuğu alakası yok. Karıştırmayın. Her ahlaksızlığınıza bir kalkan bulmaya çalışmayın arkadaşım. Bulmayın. Uğraşmayın ya. Bu tarafta nasıl kuytulcular, kurişler gibi ve FETÖ'cüler gibi efendim bir din sosu ortaya atarak halkı kandırmaya çalıştılar. Bu tarafta Mustafa Kemal de halkı kandırmaya çalışıyor. Aynı şeyler benim gözümde. Bu ahlaksızlığını böyle kapatmaya çalışmayın. Ben baklava desenli süveter giyince kadını dönmekten beri kalmıyorsun. Dövüyorsun gene kadını orada. Şiddet uyguluyorsun. Süveter giydim ben. Ne süveteri lan? Sen ahlaksız bir adamsın. İstimameden söylüyorum.
1: Tamam.
0: Peki bu taraftaki ne? Adamı yakalıyorsun, enseleniyor. Ben diyor Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı bir şekilde demokratik ve çağdaş ülkenin memle diyor. Ne yaparken yakalandın? Dört kadına basıldım.
1: Bir tane de...
0: Ya hocam CHP bu biliyor musun? Kışın bu adamın bak bir adam var dünyayı meydan okuyor. Adamın baktığı okyanuslar gökyüzü.
1: Serhat Şehri.
0: Neler uğraşıyor? Bir de karşıya bakar mısın
1: bir
0: abi?
1: Bir dinle bak.
0: Nevşin Mengü de isyan etmiş biliyor musun?
1: Serhat Şehri.
0: İlk defa gördün mü Nevşin
1: Mengü? Benim Mengü'yi? Bir dakika geleceğim Nevşin'e de. Bak Serhat Şehri.
0: Ne o ya hangisi?
1: Benim başkentliğimi yapmış olan muazzam eserlerle bir tarihi mekanı olan Edirne. Sen az önce bahsettin ya türlü ahlaksızlıkları yapıyor diye. Bir tanesi mesela CHP Edirne milletvekiliydi. Yurt dışından sigara kaçakçılığı yap. Bir başka CHP Edirne milletvekili bir evde tekme tokat taciz girişiminde bulunduğu gerekçesiyle evde bulunanlar tarafından dövülmüştü. Yani, danışmanları sürüyerek falan götürmüşlerdi.
0: Hatırladım.
1: CHP Edirne milletvekili. Geçen haftalarda. Şimdi Edirne'nin CHP'li meclis üyesi bana demiş 200 bin avro rüşvet. Ne için diyor bu rüşveti? Sana söyleyeyim dur. Edirne'de CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar efendim. Ruhsat onayı karşılığı bir müteahhitten 200 bin avro istedi diyor. Ruhsat onayı. Ruhsat verilmiş sonra iptal edilmiş. Ondan sonra bak ben senin işini çözerim. Ama tabii. Yeniden. Dışarıda oturmuşlar. Dinle bak polis de takip ediyor. Sen görüntüleri izledin mi?
0: İzledim.
1: Ondan sonra ya şu arkadakiler diyor galiba diyor şey diyor falan ona dikkat edelim diyor. 200 bin avroyu diyor bana Bulgaristan'da ver diyor. Haklı. Bu memleketin bir santimetre karesinde yapamayacaksınız. Yaptırılmayacak. Bunu biliyorsunuz. Yurt dışında ne yapıyorsanız yapın. Ondan sonra gelin. Ama gelemeyeceksiniz de. Abi ne oluyor ya? Yani nedir bu, ya? Bu nedir bak, ya?
0: Şey çok buna benzerdi. Manavgat'ta baklava kutusunun içerisinde tatlı kutusu neyse 110 bin avro şeyin de öncesinde böyle bir görüntü vardı hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: O adam inkar
1: polisin teknik ne... takibi. Polis kamerası efendim bunlar.
0: Neden polis bakın bugün bütün bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan baskınlarda, evlere yapılan baskınlarda bu kuriş muriş bilinen meclisler var ya bunlar da aynı şekilde. Polis girdiği zaman elinde canlı bir şekilde kaydını yapar ki oradaki alınan bilgisayarlar yerden sökülürken dahi her şeyin olduğu gibi alındığına dair.
1: Şaibeye mahal bırakmamak için.
0: Ben bir şey dokunmadım şu anda dedik. Polis aynı şekilde bu tür olaylarda ya da işte Manavgat'taki olduğu gibi hatırlıyorsun. Hı hı. Orada bir görüntü hemen adam diyor. Ah şaşırıyor yani denize. Ah baklanan.
1: Çünkü denizleyerek oradan evet, savunmaya başlıyor. İlk kez gördü zannettim. Kardeşim kumpas kurulmuş adama diyor. Ondan sonra görüntüler servis ediliyor. Tabii, o ilk kez görülen Manavgat'taki rüşvet görüntüleri.
0: Böyle bu işin bunlar görünüyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Mesela çok önemli bir hadise değil mi? Aslında yer yerinden oynaması lazım.
1: Evet.
0: Yani Avrupa'da da yerinden oynar böyle bir olaydan.
1: Abi evet.
0: 200 bin euro, 200 bin bilmem ne falan.
1: Ne için? Ruhsat karşılığı. Evet.
0: Milyarlarca lira gitti abi böyle. Ve bana yanlışlarla bak göstereceğim. Şimdi sen nereden? Buradan okudun değil mi?
1: Oradan okudum abi.
0: Bakın arkadaşlar ben izleyicilerimize bir kendime söylüyorum. Abi nedir bu Hikmet abi falan? Abisi bak dinle. Şu gazete bak görüyorsunuz şu gazete.
1: Evet.
0: Şu gazeteyi şu şekilde biz 9'a ayırırız. 9'tun diye. Heh. Böyle bir köşe yazarı gibi. Heh. Bu gazete şimdi haberi arayarsanız söyle göstereyim. Bakın el biri aşağı iniyor. Bakın şurada. Şu haber. Heh.
1: Hatır için girmiş gibi.
0: Hatır için girdik. Neden biliyor musun? Bakın bu bizi izleyen bazı büyük YouTuber'ların olduğunu hissediyorum. Biliyorum. Sizler de iyi dinleyin. Arada muhaliflerden bir kısmı da sabah bizim programda izliyormuş.
1: Tamam.
0: Bir uyardı birisi. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu CHP'nin tutar hiçbir tarafı yok. Yeni parti ondan da beter. CHP Yeni Parti dediklerinin şey aynı şey zaten.
1: Aynı şey.
0: Dünek aynıydı. İsim tabela değişip.
1: Sadece CHP adam diyor ki biz bak, içimizdeki sizler, bu pislikleri temizleme ve arınma
0: sizler çabasındayız. Sizler çok muhalif
1: diyor.
0: İnsanlarsınız. Muhalif olarak kal. Hobi olarak. Ultra muhalif ol. Ama bu ahlaksızlarla ve ahmaklarla yol yürümeyin. Yani inancına, senin Kemalizmine uygun değil. Yani şunu da söyleyeyim ben. Bu diyorum ya bu kadar yani muhalif olacağım diye de kafayı sıyırmanıza gerek yok. Hakkını verenler var. Nevşin Mengü gibi sen lafı kapattın ama çok hoşuma gidiyor bazen. Mesela Enver Aysever. Efendim Yılmaz Özdil. Bunlar ya bir dakika dur. Onlar benim işime yarıyor demedim. Ama kullanılan ifade çok kıymetli. Şu. Bu mudur yani? Yani sen şimdi bu kadar tecavüz, bu kadar işte kadınlarla tövbe estağfurullah tabii herkes izliyor. Grup bilmem nesi yapıyorsun diye. Bu ithamlar diye bunlar savcılık kayıtları arkadaşlar. Onlar da duruyor. O kadar
1: mağdur
0: kız çocuğu.
1: Mağdur ifadeleri,
0: genç,
1: belgeler.
0: 18 yaşında olmayan çünkü. Evet. İğrenç bir takım kötü ahlaksız ilişkilerden bahsediyoruz. Rüşvette geçtik. Geçilir mi lan? 15 milyon euro istiyordu bile. Onu da geçtim ya.
1: Ya geçme.
0: Ya bir söyleyeceğim. Hangi açıdan geçtik yani? Ama bu işin dibi bu.
1: Doğru.
0: Adam zaten ben biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çalar. Çalmazsa CHP olmaz. Bu geneldir bu. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu arındırıyoruz falan filan diyor ya. Haberi yok dünyadan garibin. Hakikaten samimi söylüyorum. Arındırıyoruz dediği çok görünen birkaç milyar ya da 3-5 milyar doların. Bakın milyar dolar dedim, milyon demedim. Çünkü İmamoğlu hanedanlığı kurulması için bir ahtapot sistem kurulmuş.
1: Veli Ağbaba nerede? Geçtiğimiz aylarda.
0: Ali Bayim nerede?
1: Geçtiğimiz aylarda vitrinde olan adı sıkça bahsedilen isimler bu arınma meselesi gündeme geldiğinde bir anda yok oluverdiler. Yani varlar da fiziken.
0: Ama dediğim
1: görünür olmaz.
0: Tabii onları da soralım. Aynı YouTuber'lara, eski gazetecilere, Kallavi, Kodamanlara soruyorum. Kallavi gazetecilere şunu soralım. Hani bunlar burada da sen biraz akletmeye başladın değil mi? Hani o bir an iş işten çıkınca, gazetten çıkınca, televizyonu bırakınca akıl çalışmaya başladı değil mi? Ya biraz bizi izlersen biz bir şey yalan söylemiyoruz. Bunlar sizin adamlarınız. Onun ırz düşmanları. Çocuklara dahi tasallut oluyor abi. Bunlar. Ama şu var. Sizin bu kör parmağım gözüme ideolojik refleksleriniz ya da itirazlarınız sonucunda siz kafayı sıyırdınız. Önemli olan ben bugün yazdım ne biliyor musun? Şu. Senin sıyırmana bir şey demiyorum. Hobi olarak kafayı sıyırabilirsin. Ama milleti de tuvalet terliğine oy verecek hale getirersizsiniz.
1: Aynen öyle.
0: Al Özlem Gürses.
1: Bizde niye varız?
0: Özlem Gürses niye var? Var mı o programında?
1: Bir arkanı döner misin? Handan sen de şeye genel çerçeveye alalım.
0: Çok iyiymiş.
1: Ya Özlem
0: Bence bu da bitirip final bu olsun. Bunun üzerine bir şey olmaz ya.
1: Yapalım mı diyorsun
0: ben,
1: ya?
0: Ben dün ne dedim sana?
1: Ya ben çok
0: Halk
1: üzüldüm
0: TV
1: ya.
0: Ve dün ne? Dünkü cümle bak tarayın.
1: Ne?
0: Halk TV ve Sözcü'nün o moderatörleri var ya dedim. cümleyi hatırlıyor.
1: Ya bak, ama öyle hocam, bak.
0: Hocam bak, Özlem bir gün önce söyledim ben ya.
1: Şimdi ona geleceğim. Son keramet bir, son bir konu başlığım var idi.
0: Bu önemli. Bence bunda.
1: Şimdi bak, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu toplu iğne başı kadar sevmiyorum diyor.
0: Kim diyor?
1: Özgür Özel Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu çok da şeyindeydi
1: Özgür
0: yani.
1: Özgür Özel sabahıydı. Bunlar şimdi bir sezon gidip bir başka Halk TV'de, bir sezon dönüp Sözcü TV'de, her transferde,
0: ama buraya vakit bırak.
1: Her transferde ayrı şey. İsmail Küçükkaya'ya konuştu sabah. Verecek vaktimiz yok. Yarın daha geniş işleriz bunu. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla aranız nasıl, tokalaştınız adli yıl açılışına falan. İğne ucu kadar sevmem falan. Partimi böldü. Onu koy kenara. Onu geçtik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon vardı bu sabah. Yolsuzluk operasyonu.
0: Hocam ya geç bunları. Haber, 13, bana haber
1: 13
0: ver.
1: Gözaltı kararı. Haber, 12'si gözaltına alındı. Haber kent lokantaları. Yok. Hani şu meşhur var ya, kent lokantaları.
0: Oradan da mı götürmüşler?
1: Hilmi Türkmen miydi abi o? Hilmi Türkmen'di galiba.
0: Üsküdar Belediye Başkanı.
1: Eski Üsküdar Belediye evet. Başkanı. Selam olsun buradan. Demiştik ya, bizim Üsküdar'da aşevi olarak işlettiğimiz yeri.
0: Yani saplaya başladılar.
1: Bila bedel, ücretsiz yemeği yapıp ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürdüğümüz yeri kapattılar. Bir tabela astılar, parayla satmaya başladılar dedi. İşte o parayla satılımda bir takım yolsuzluk, hırsızlık olur. İddiaları
0: detayları
1: var.
0: Detayları öğreniriz tabii. Onu... Ama yani çok şaşırmıyoruz. Heh. Yani o kreşlerin parası, aşevindeki çorbanın bilmem nesi, halk ekmek yaparlar.
1: Homoseksüel kreş sorumlusu vardı abi. Kreş yani sorumlusu.
0: Yani bu şöyle, heh, biraz önce tabiri da o yüzden özellikle gösterdim. Yani adam 200 avro istemiş de haber olarak buraya girebiliyor.
1: Hadi Özlem'e gel.
0: Çünkü... Milyarlarca avrodan bahsediyoruz. Yani milyon değil. Tamam. Yani operasyon çok büyük. İmamoğlu suç örgütü, bir daha söyleyeyim. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü o kadar büyük bir şey ki İstanbul'a sığmaz. He. Unutmayalım yani.
1: Peki.
0: Ama Özlem sığdırmış.
1: Özlem Gürses. Hani bizim ben, Gülnaz Şırınga.
0: Uzatmadan direkt haber abi, var mı görüntüsü?
1: Gülnaz Şırınga'nın?
0: Yok yok. Bunun.
1: Olmaz olur mu ya?
0: Ben dinleyeyim
1: hadi,
0: çünkü vaktim
1: hadi
0: yok.
1: Hadi dinleyelim. Tamam, uzatmaya gerek yok. Buyurunuz
0: direkt
1: hemen.
0: Direkt bitmek üzere.
2: Şimdi diyelim ki bir TOGG'unuz var, biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, deposunu kaça dolduracaksınız? Bu gece yarısından itibaren rakamlar uçacak gerçekten de. Uzmanlar diyorlar ki her ay yeniden zam geleceği için sene sonuna kadar motorunun litre fiyatının 100 TL'ye ulaşma ihtimali çok yüksek.
0: Tamam,
2: ya
0: tamam.
2: 84'ü gördü bile. Hayır, bazıları diyecektir, Özlem Hanım abartmayın. Ne abartacağız işte, yani 84 TL'ye alıyorsunuz efendim motorunun litresini.
1: Evet dünyanın Özlem Hanımcığım, tamam. Yeter.
0: Tılsımlı cümle şu. Yani baba itti kopuşlar. O şeyi,
1: bir sonraki işte, habere geçecek de.
0: Geçecek de. Ama ondan önce bir had bildiriyor. Hani TOGG'un da olsa sonuçta oraya bir yakıt depon var.
1: Bir depon.
0: Yakıt deposu da.
1: TOGG'un deposu onu ne kadara dolar?
0: Onu hesaplamaya çalışıyor. İşte diyor ki kaç litre bilmiyor tabii. Litre olduğunu bir söylesek hesap biz de hesaplayacağız. Kaç litre sen biliyorsun o TOGG. Bilmiyorum ben de. 60 litre mi neydi?
1: Şimdi TOGG'un karbüratöründeki yakıt hava karışımının oranı bravo. O şeye göre depo büyüklüğüne göre.
0: Bir hepsi bilmiyorum. Özlem Gürses. Bir, TOGG'un yakıt deposu yok. Bak abi göreceğiz. Bu bir kalemdir. Bu da cep telefonu. Unutmayın. Bu da kağıt. Ve yok TOGG'un da biliyorsun. Bak bu da çay. Yarısı kalmış burada.
1: Evet.
0: Şimdi vuracağım derken işte bu. Sen bunu
1: Allah ayağına dolan.
0: Eğer sözcü dinlerseniz bu tuvalet teline oy verir. Bak tuvalet teline, bak o kapağa oy verirsin. Çünkü bunu takip ediyorsun.
1: Doğru.
0: Kapa gidik.
1: Doğru.
0: İki. Efendim hata. Yok değil hata. Bak ne diyeceğim sana. Daha önceki bu kağıt neydi bunun? Hatırladın mı? Halkalı.
1: Ha şey, Çin treni.
0: Ha.
1: Çin'e gitmedi.
0: He. Daha önce bu hanımefendi yine aynı şekilde işte neydi? Çin İhracat bilmem ne treni diye.
1: İpek yolu
0: bilmem nesi.
1: Treni.
0: Tabii o bir sembolik güzel bir açılıştı.
1: Doğru.
0: Koşa koşa Halkalı'ya gitti. Dedi ki tren gitmemiş, burada duruyor. Trene bakar gibi bakarsan gitmez tabii. Çok seviyor orada. Hareket halindekilere bakmıyor ha. Bakıyor direkt. Bir de çekiyor onu bir de. Bir de yayınlıyor. Sorar bakalım o hangi tren.
1: Cumhuriyet'in diyor en iyi eseri diyor. Finiküler var ya abi. Dünyanın ilk metrosu. Evet. 1875 yanlış hatırlamıyorsam. Cumhuriyet'in ilk eseri diyor.
0: Tabii canım, ilk eseri diyor. Oradan sonra Osmanlı eserini bir daha hatta sevmez bir de. Fakat enteresan ya, yani oraya kadar gidiyor. Aynı zamanda 3 önemli olayı bunun. Şey, ne derler? Gülnaz Çınık'a işte buydu.
1: Evet.
0: Ben örneğini şöyle verdim. Ya bir insan dedim, kafayı sıyırmak. O YouTuber'lara, eski gazeteci dostlarımıza,

0: kavgalı olduklarımıza, bir dava edenler de var içlerinde. Onlara bir daha sesleneyim. Bakın elemanınız bu. Sözcü bu. En kıymetli moderatörünüz bu. Yani yorumluyor ya. Bakın şunu söyleyeceğim. Şuraya metin geldi. Buraya yazmış değil mi? Abi şunu söyleyeyim ben bitireyim. Savcılığa taşındı, taramada personeli falan filan. Sizin ötesi rüşvet pazarlığı, Edirne CHP. Şu akış değil mi hocam?
1: Evet.
0: Abi. Emek var burada değil
1: evet,
0: mi hocam?
1: Evet.
0: Bak print edilmiş
1: evet,
0: emek.
1: Evet.
0: Ben gaz haber sunuyorum. Önümde duruyor bu. Bir an doğaçlama değil. Hani tok depo lan. Bir dakika elektrik araba deposu olur mu?
1: Evet. Yok, önünde, yok. Önünde bakın şeyler var. Kağıtlar var.
0: Tamam.
1: Hazırlıklar var. Çifter çifter kağıtlar. Çifter çifter kupalar var yani.
0: Haber evet, bülteni hale getirilmiş. Heh. Haber girilmiş.
1: Evet.
0: Yazı yok ya. Ne diyor? Diyor ki ben onun için veremezsin söyleyeyim. Diyor ki Devlet Bahçeli'ye aşıyı yapan hemşire Gülnaz Şırınga Devlet Bahçeli'nin canını acıtmıştır. O yüzden yükücüler hemşire Gülnaz Şırınga'yı dövdüler. Olacak iş değil ya diyor kızıyor. Gülnaz Şırınga.
1: Evet.
0: Abdurrahman Steteskop.
1: Veril hadi veril ne olur.
0: Var
1: ya
0: mı?
1: Tamam tamam çok hızlı çok hızlı biliyorum çok sarktım. Hadi ver hemen anlat. Ver ver hemen. Ver.
2: Bir tanesi acil servisinde tedavi. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz?
3: Yok bilmiyorum. Ben de sizden duydum.
2: Numune Hastanesi acil servisinde tedaviye alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen dört kişi aniden sopalarla vurmaya başladı.
4: Ya, tamam ya. Çok sert
0: bir kadın. Anlatımdaki Özgür'ü gördün mü? Bir hemşire vardı Gülnaz.
4: Siz biliyor musunuz onu? Hayır bilmiyorum diyor. Ben biliyorum.
0: Hocam bu,
4: abi, tamam,
0: bu de bunun başka Pelin Batusu var biliyorsun. O da Togi neydi?
4: Hızlı trene kömür atarak hızlandıran.
0: Peki başka yerde Togi neydi? Togi için dedi parçaları başka yerden geliyormuş. Karbüratör dedi.
4: Karbüratör ya.
0: Yani şimdi bunlar, TOG'la... Bunlar, takip edersem...
4: CHP kötü. Medyasının TOG'la imtihanına yarın devam edelim. Günün manşetini burada noktalayalım. Yarın görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. 44

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. İstanbul Başakşehir'de inşaat sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı ve göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti efendim. Görüntüler Şamlar Mahallesi'ndeki inşaat sahasından ekranlarınıza geliyor. İşçiler çalışırken bir anda göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı göçük altındaki iki işçiden biri sağ olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçi içinse seferberlik sürdü. Diğer işçiye de ulaşıldı. Hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki 25 yaşındaki Ferdi Yaşi hayatını kaybetti. Tekrar edelim efendim, İstanbul Başakşehir'de inşaat sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki bir işçiye sağ ulaşılırken ne yazık ki 25 yaşındaki Ferdi Yaşi göçük altında hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı bu hafta Baykar'da yapıldı efendim. Toplantıyı 24 ekibinden Neslişah Yumak takip etti. Şimdi verilen mesajlar için hemen Neslişah'a dönelim. Neslişah merhaba. Baykar'da yapılan Milli Savunma Bakanlığı toplantısında hangi mesajlar verildi? Detayını senden alalım.
1: Duygu Göktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısı bugün İstanbul'da Baykar'da gerçekleşti. Baykar'dayız, aslında Türkiye için önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Savunma sanayisinde kullanılan İHA'lar, SİHA'lar işte burada bulunduğumuz bu noktadan çıkıyor, bu noktada doğuyor. Arkamda da kameraman arkadaşım Ali Kemal Cor ekranlarınıza getiriyor. Akıncı arkamda keza yine bu noktada burada bugün toplantı gerçekleşmiş oldu. Toplantıda önemli başlıklar var. Önemli başlıklar ele alındı bugün. İlk aslında Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen denizdeki gemi kazalarından bahsedildi toplantının başında. Girne'deki gemi faciasından bahsedildi. Arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek olunduğu aktarıldı. Yine 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara deniz kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek verildiğini açıkladı. Bakanlık kazada hayatını kaybedenler için de başsağlığı dileklerini iletti. Geçmiş olsun dileklerini iletti keza. Marmara'daki gemi çarpışmasına ilişkin de açıklamalar yapıldı ki dün aslında bu çarpışmayı görmüştük. Bu çarpışmanın ardından da arama kurtarma çalışmalarına desteklerini sürdürdüklerini dile getirdiler. Milli Savunma Bakanlığı batan gemi ve mürettebatına yönelik çalışmalarda 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak, 1 arama kurtarma helikopteriyle destek sağlandığının bilgisini aktardı. Yine ne demiştik? Baykar'dayız demiştik. İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz aslında bugünkü toplantı. Burada gerçekleşti. Toplantıda Baykar'ın geliştirdiği insansız hava araçları ve ileri teknoloji sistemleri de anlatıldı bir noktada. Akıncı'nın hava ve hava görevlerinin yanı sıra denizaltı savunma ve su üstü harbi operasyonlarında başarıyla yürüttüğü belirtildi. Şimdi oyun dönüştürücü bazı noktalar da var aslında. Bu noktalardaki önemli noktalardan biri de yine Baykar grubu oluyor. İhracatlarda savunmada küresel etkinliğini artıran bir noktadan bahsediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı yine yüksek mühendislik kabiliyeti güç

0: Kızıl Elma, Bayraktar Kalkan DİHA, Kemankeş 1 ve Kemankeş 2, K2 Kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek akıllı dolanan mühimmat ve Baykar Mini İHA gibi sistemlerini de gündeme aldılar. Yine onlar da burada konuşulan konulardan biriydi. Şimdi terörle mücadele konusu da keza ele alınan noktalardan biriydi. Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin de teslim olduğu bilgisini aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Türk mücadelemizin hem sınırlarımızda ve sınır ötesinde de kesintisiz sürdüğü bilgisi aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı geride kalan hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı ve hudut güvenliğinden de bahsedildi. Keza 575 şahsında yakalandığını, sınırı geçmek isteyen 575 şahsında yakalandığı bilgisini aktardılar. Buna göre biri terör örgütü mensubu olmak üzere 575 şahsın yakalandığını ve 1 Ocak'tan yılbaşından bu yana da yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının da 9655'e yükseldiğinin bilgisini aktardı. Yine bunlar da engellenenler arasında. Suriye ile Yüzer Köprü projesi önemli noktalardan biriydi. Aslında buydu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda iki ülkenin işbirliğinin ve dayanışmasının somut göstergesi olarak nitelendirildi. Suriye'de istikrarın tesisi ve halkın günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen 2. Yüzer Köprü projesi de tamamlandığı bilgisi aktarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen projenin de 30 Ağustos tarihinde tamamlandığı bilgisini aktardılar. Ek olarak da İsrail konusu gündeme geldi yine. Soykırımcı İsrail tarafından Müslümanlara ait Kudüs'teki kutsal mekanların hukuki statüsünün ihlal edildiği bilgisi aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı yine İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkinin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık İsrail'in Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü, Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörü teşvik ettiğini ve Kudüs'teki Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden eylemlerine devam ettiğini belirtti ve İsrail küresel güvenliğine zarar veriyor mesajı da geldi. Uluslararası toplumun somut tedbirler almalı çağrısı da yapıldı. İsrail'in tutumunun yalnızca bölgesel değil küresel istikrar ve güvenliğe zarar verdiği de açıklandı. Tabii soru cevap kısmı da oldu bunun ardından. Hemen size ondan da bahsetmek istiyorum. Anlık olarak da ekranlarınıza getirelim. Yine Eurofighter konusu konuşuldu. Eurofighter eğitimleri, pilotların eğitimleri var. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık'la imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariği kapsamında Ağustos ayında pilotlarımızın eğitimleri başlamıştır bilgisi verildi. 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması da planlanıyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile beraber takip ettik. Sizlere de aktardık diyelim. Sözü buradan size stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Neslişah Yumak teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 Ekim'den Neslişah Yumak Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği mesajları aktardı efendim. Ve Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı ve yangının ardından patlama meydana geldi. O anları ekranlarınıza taşıyalım. Tuzla'da fabrika yangını paniğe neden oldu. Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yangın sırasında fabrikada patlama meydana geldi. Patlama anı çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Fabrikadan yükselen yoğun siyah duman Tuzla'nın birçok noktasından görüldü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şu anda da ekranlarınıza İstanbul Tuzla'daki fabrika yangınından canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Bölgeden yoğun dumanlar, yoğun siyah dumanlar yükseliyor. Aynı zamanda da çok sayıda ekip o noktada hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Alevlerle büyük bir mücadele olduğunu ifade edelim. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekliyorlar o noktada. Tekrar edelim, görüntüleri ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz efendim. İstanbul Tuzla'daki fabrika yangınından alevler tüm gökyüzünü kaplamış durumda. Yoğun siyah dumanlar yükseliyor efendim. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiyenin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için şu dakikalarda çalışmaları sürüyor. Biz de o çalışmaları canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Ayrıca ekipler alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor. Zira bu sanayi alanında fabrikalar birbirine yakın olarak da görülüyor gelen canlı görüntülerde. Yoğun dumanların gökyüzünde

0: yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bölgede çok fazla, çok sayıda itfaiye ekibi var, polis ekipleri var, güvenlik önlemleri alınmış durumda. Sağlık ekipleri de o noktada hazır bekliyorlar. Şu dakikalarda alevlerle mücadele sürüyor. Gelişmeler oldukça ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Şimdi Silivri'ye götürelim sizlere efendim. Silivri'de iki geminin çarpıştığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler kayıp 10 denizci için seferber olmuş durumdalar. Şimdi kazayla ilgili son bilgileri alalım. Zira kazayla ilgili bir yandan da soruşturma da devam ediyor. 24 ekibinden Eda Nur Karaloğlu o noktada bizleri bekliyor çalışmaların olduğu noktada. Hemen Eda'ya dönelim son durumu almak için. Eda Nur merhaba. Bölgede ummalı bir çalışma var. Ekipler kayıp 10 denizciyi arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Peki arama çalışmalarında son durum ne? Neler aktaracaksın bize?
1: Evet Duygu Göktürk, senin de söylediğin gibi aslında ekipler kazanın olduğu saatten itibaren hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Artık tabi arama ve kurtarma çalışmalarının ikinci günündeyiz. Bugün de çalışmalar devam ediyor. Tabi yeni bilgiler de geldi. Özellikle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler geldi. Onları söyleyelim size. Özellikle kazaya karışan Alsu tankerinin içerisinde 10 kişi bulunuyordu. Bunlardan aşçı dışındaki 9 kişi için şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldı. Tabii öncelikle ifadeleri alındı ama henüz adliyeye sevk edilmediler. Hemen arkamda bulunduğunuz tankeri görüyorsunuz. Alsu tankeri. Oradaki 9 kişi içinde jandarma gözetiminde gemide muhafaza altına alındı bu 9 kişi. Yani aslında şunu da söyleyelim. Soruşturma ve idari incelemenin devam ettiğini belirtti. Tabii gemiden ayrılmalarına izin verilmiyor. Şimdi bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön rapor bekleniyor. Bu raporla birlikte kazada kimlerin ne ölçüde kusurlu olduğu değerlendirilecek. Ardından bu 9 kişiden hangilerinin adliyeye sevk edileceğini de savcılık karar verecek. Şüphelilere kazanın ardından alkol testi de uygulandı. Bunu da belirtelim. İlk testlerinin negatif çıktığı öğrenildi ve bununla birlikte daha ayrıntılı bir inceleme yapılabilmesi için de kan örnekleri alındı. Bu örnekler elbette ki teste gönderilecek. Farklı bir bulguya rastlanması halinde bu da kamuoyuyla paylaşılacak. Bunu da belirtelim. Tabii burada karışıklıkla olmaması için özellikle belirtelim. Hakkında şüpheli işlemi yapılan 9 kişi kazadan sonra batmadan kalan Alsu tankerinin personeli. Tuğberk İmamoğlu isimli batan gemideki maalesef ki 10 denizciye halen ulaşılamadı. Tabi arama çalışmalarına ilişkin de oldukça önemli bir bilgi var. Özellikle alınan ifadelerde şunlar söylendi. Tuğberk İmamoğlu gemisinde 2 ya da 3 kişinin gemi batmadan hemen önce güvertede görüldüğü belirtiliyor. Tabi bunlar iddialar şeklinde, ancak bu kişilerin gemiden kurtulduğuna ilişkin şu ana kadar herhangi bir delil ya da belirti bulunamadı. Tabii hayatlarını kaybetmiş olmaları halinde ise yine naaşlarına ulaşılma ihtimali üzerinde de duruluyor. Ve arama çalışmaları da bu doğrultuda devam ediyor. Onu da belirtelim. Tabii henüz Tuğberk İmamoğlu gemisinde enkazına da ulaşılamadı. Kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliği bazı noktalarda 1000 metreyi aşıyor. Bu da elbette ki hem geminin yerinin belirlenmesini hem de arama çalışmalarını oldukça zorlaştırıyor. Tabii bir başka incelemede Alsu tankerinde yapılacak. Dalgıçlar geminin su altında kalan bölümlerini kontrol edecekler. Çarpışmanın özellikle geminin hangi noktasında iz bıraktığını ve darbenin geliş şeklini belirleyecekler bu sayede. Çünkü ilk bakışta Alsu'da aslında gözle görülür ciddi bir hasar bulunmamıştı. Bu şekilde açıklanmıştı. Ancak geminin su altında kalan kısmında izler kazanın aslında nasıl meydana geldiğine ilişkinde önemli bilgiler verileceğini de düşünüyoruz aynı zamanda. Tabii dalgıçların elde edeceği görüntüler, radar kayıtları ve kaptanların telsiz konuşmalarıyla birlikte tüm bu bulgular incelenecek. Tabii kazadan önce iki kaptanın telsiz üzerinden konuş

0: konuştuğu da ortaya çıkmıştı. Yine o kısa kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Avsu iskeleye kır diyerek diğer gemiyi uyardığı da duyulmuştu. Yine bu kayıt tek başına kusurun kimde olduğunu elbette ki göstermiyor ama savcılık telsiz görüşmesinin tamamını ve gemilerin bütün seyir kayıtlarını istedi. Bunların hepsi de bilirkişi heyeti tarafından veriler değerlendirilecek ve tabii ki bir ön rapor da hazırlanacak. Şimdi Avsul tankerindeki 9 kişi hakkında şüpheli işlem yapıldı. Tabii demiştik şu anda bu şüpheliler şu anda o 9 kişi şu anda yine geminin içerisinde. Henüz adliyeye sevk edilmediler. Tabii bundan sonraki süreçte neler olacak? Bu da bilirkişi raporuyla belirlenecek diyelim. Biz de tekrar Silivri Limanı'ndan son gelişmeleri aktardık. Duygu Göktürk.
1: Eda Nur Karaloğlu, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu arama çalışmalarındaki detayları bizlerle paylaştı. Diğer başlıklarla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun merkezinde İBB Başkanlık Konutu'na yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihaleler var. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması yeni dalga operasyon düzenlendi. Savcılık sabahın ilk ışıklarında harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı satın alma ihale işlemleri yakın takipteydi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön raporuyla bilirkişi raporunda yer alan tespitlerin ardından 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı. Biri cezaevindeydi. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturmanın en önemli konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu'na yapılan materyal alımı işiydi. Savcılık bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırdığı ve kamu zararına neden olduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Zabıta Yöneticisi Gökhan Fırtına, İştirakler Şube Müdürü Ali Toy ve Eski Mali İşler Daire Başkanı Rezzan Neslihan Vural da bulunuyor. Soruşturmanın yeni dalgasında şimdi gözaltındaki 13 şüphelinin ifade işlemleri başlayacak. Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimi yenileniyor. Seçim 5 Eylül'de tekrarlanacak. Ayrıca belediyeye yönelik soruşturmada iki başkan yardımcısı da gözaltına alındı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yeniden yapılacak. Mahkeme seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül'de toplanacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 31 Temmuz'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Dedetaş daha sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekili seçimlerinde ise şaibe tartışması yaşanmıştı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltılar da var. Belediye Başkan Yardımcıları Amine Can Suçelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasında savcılık devrede. Belediyede yapılan testlerin ardından başlayan süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla adli boyuta taşındı. İlk tespitlere göre 171 personelin testi pozitif çıktı.
2: Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasının sonuçları belli oldu. Belediyede 213 personele uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapıldı. İlk testlerde 171 personelin sonucu pozitif çıktı. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle adli boyuta taşındı. Başsavcılık basına yansıyan bilgiler ve kurum içi yazışmaları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında testlerde pozitif sonuç çıkan kişilerden alınacak kan, kıl ve idrar örnekleriyle kesin tespit yapılması için adli işlemler başlatıldı. Emniyet birimleri ilk testlerde pozitif sonuç tespit edilen şüphelileri adli tıp kurumuna sevk etti. Böylece uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla kullanılan maddenin türünün adli yöntemlerle belirlenmesi için süreç başlatıldı. İlk testlerdeki 171 pozitif sonucun ardından yeniden test yapıldı. Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin tekrarlanan testlerinde sonuçların negatif seviyeyi

düştüğü bildirildi. Süreçte bazı çalışanların iş akitleri sonlandırılırken test vermeyi reddeden bazı personelin de istifa ettiği öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı biyolojik örneklerde tespit imkanının zamanla azalabileceği değerlendirmesiyle ilgili birimlere yazı göndererek işlemlerin süratle tamamlanmasını istedi. Keçiören Belediyesi'ndeki taramayla başlayan süreçte kesin sonuçları adli incelemeler belirleyecek.

0: Şimdi sizi Yunanistan'ın Girit adasındaki Balos plajına götürelim. Zira Balos plajı turistlerden yoğun rağbet gördü. Sahil şeridi insanlarla dolup taştı. Turizm cenneti olan sahil adeta mahşer yerine döndü. İzleyelim.
1: Karaya çıkmakta zorlandılar. Gemilerden inip ağız tadıyla tatil yapamadılar. Yunanistan'ın Girit adasındaki Balos plajında izdiham yaşandı. Sahil şeridinin tamamı turistlerle dolup taştı. Sahilde o kadar çok insan vardı ki kimse hareket edemedi. Turkuaz suları ve manzarasıyla ünlü Balos plajı turist akınıyla çekilmez hale geldi. Yunan yetkililer plaja aynı anda girecek kişi sayısını sınırlama kararı aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepkilere yol açtı. Videonun ardından böyle turizm olmaz olsun yorumları yapıldı. Turizm cenneti plajın cehennemden farksız olduğu söylendi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ümraniye'de hayata geçirilen Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Aynı törende Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin de temeli atıldı. Projeyle taşıt trafiği 230 metrelik alt geçide alınacak ve bölgede yaklaşık 50 dönümlük sosyal alan kazandırılacak.
2: Olsun. Kıymetli Bakanımıza çok çok teşekkür ederim.
3: 2 metre uzunluğundaki alt geçidi alırken yeryüzünü bahsettiğimiz gibi insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz.
4: Ümraniye'de ulaşım ve şehircilik açısından önemli iki proje için düğmeye basıldı. İstanbul'daki Trabzon Millet Bahçesi kavşağı hizmete alındı. Yeni bağlantı yoluyla Millet Bahçesi'ne Şile Otoyolu üzerinden ulaşım kolaylaşacak. Tepeüstü ve çevresindeki yol ağının trafik yükünün de azaltılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açılış töreninde Ümraniye'nin ulaşımına nefes aldıracak yeni projenin detaylarını açıkladı.
3: Kem Otoyolu, Altunizade, Ümraniye bağlantı yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçidi alıyoruz.
4: Yeni proje ile birlikte Şile Otoyolu üzerindeki trafik yer altına alınacak. 230 metrelik alt geçit inşa edilecek.
3: Bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz, yeni bir meydan oluşturuyoruz.
4: Proje kapsamında Şile yolu üzerinde 14.360 metrekarelik yeni alan kazandırılacak. Bu alanın 9.445 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Yaklaşık 50 dönümlük sosyal alan oluşacak. Yeni alan 25.125 metrekarelik belediye meydanı ve 9.726 metrekarelik Ümraniye Büyük Cami avlusuyla bütünleştirilecek. Bölge bisiklet yolları, yeşil alanlar, yeme içme tesisleri ve elektrikli araçlar için şarj ve park istasyonlarıyla yeni bir yaşam alanına dönüşecek.
3: Kısaca burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz. Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz.
4: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da projenin ilçeye kazandıracağı yeni meydanın önemine dikkat çekti.
5: Bağlantı yollarımızı açtığımız Trabzon Millet Bahçemiz oldu. 550 bin metrekare, biraz evvel söylediğim gibi. Yaşam alanları, sosyal tesisler, doğalgaz pişirme üniteleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle on binlerce vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor. Yaptığımız bu güzel projeyle bu yoğunluğu karşılamak adına hem Üsküdar hem de Çekmeköy istikametinden kavşak bağlantıları sayesinde şehrin iki yönünden de Trabzon Millet Bahçemizin ulaşımı sağlanmış olacak inşallah.
4: Ümraniye'deki tören dualar eşliğinde kurdele kesimiyle sona erdi. Bakan Uraloğlu ve Başkan Yıldırım ardından Trabzon Millet Bahçesi'nin

0: de incelemelerde bulundu.
1: Bitlis'in Tatvan ilçesinde özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Van Gölü kıyısında 100 kişinin katılımıyla kapsamlı bir çevre temizliği yapıldı. Çalışmalar sonunda da yaklaşık 4 ton çöp çıkarıldı. Yetkililer etkinliklerin benzer şekilde belli aralıklarla devam edeceğini söylüyor.
2: Detaylı temizlik yapıldı. Tam 4 ton çöp toplandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısındaki kirlilik 100 kişiyle temizlendi.
3: Zaman zaman burada kirlilik de görebiliyoruz. Bizim Van Gölü'nün temizliği bizler için çok önemli bir başlık.
2: 7'den 70'e herkes Van Gölü kıyılarını temizlemek için seferber oldu.
3: Van Gölü'nün temizliği, Van Gölü'nün korunması en yukarıda ta Cumhurbaşkanımızdan itibaren tüm devlet yetkililerimizin üzerinde durduğu bir konu.
2: Ekipler benzer çevre temizliği çalışmalarının tek seferle sınırlı kalmayacağını, Tatvan'ın Van Gölü kıyısındaki farklı noktalarda da belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.
3: Bütün sahili temizleyeceğiz. Niyetimiz o şekilde. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Van Gölü dünyada tek, eşsiz güzellikte, çok kıymetli. Hem gölümüzü hem de gölümüzün çevresini koruyalım.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sisteminde önleyici uygulamalara yönelik bilgiler paylaştı. Buna göre 81 ilde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada hizmet veriyor. Anne baba eğitimleri, kronik hastalıklar ve kanser taramalarıyla Türkiye'nin sağlıklı geleceğinin temelleri atılıyor.
4: Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Hastalık değil, Sağlık Bakanlığı.
5: 81 ilde koruyucu sağlık sistemi vatandaşların en büyük güvencesi. Öyle ki doktorlar artık vatandaşların başucu mesafesinde.
6: Aile hekimliği sistemimizle vatandaşlarımızın sağlığını yakından takip ediyor. Hastalıkların erken fark edilmesine ve gerekli tedavinin zamanında başlamasına katkı sağlıyoruz.
5: Bakan Kemal Memişoğlu sağlık sistemine ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre yurt genelinde 8401 aile sağlığı merkezi tam kapasite hizmet veriyor. Bu merkezlerde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada bulunuyor.
6: Bugün Türkiye'nin dört bir yanına yayılan güçlü bir koruyucu sağlık sistemimiz var.
5: Bakanlık anne baba adayları için belirli aralıklarla gebe okulunda eğitimler düzenliyor. Ayrıca gebeliğin ilk aylarından bebeğin aşılarına kadar tüm süreç aile hekimlikleri tarafından yakından takip ediliyor. 62 bin ebe, 1774 gebe okulu ve 260 bin aktif kullanıcısı bulunan annelik yolculuğu mobil uygulamasıyla annelerin yolculuğuna rehberlik ediliyor.
6: Anne adaylarımızın gebelik sürecinden başlayarak anne ve bebek sağlığını gözetiyor. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için aşılamadan gelişim takibine kadar her aşamada çalışıyoruz.
5: Sağlık Bakanlığı 81 ildeki taramalarla kronik hastalık ve kanserle mücadelede de erken tanı şansını arttırıyor. Bağımlılıkla mücadelede ise başvuranlara uzman desteği veriliyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde her yaştan vatandaşa 17 farklı alanda farkındalık eğitimleri sunuluyor.
1: Sıfır atık bilinci küçük yaşta kazandırılacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullarda sıfır atık teması öne çıkacak. Öğrencilere atıkların doğru ayrıştırılmasından yeniden kullanıma, geri dönüşümden israfın önlenmesine kadar birçok konuda eğitimler verilecek.
7: Geleceğin sıfır atık kahramanları okullarda yetişecek. Yeni eğitim öğretim yılında okullarda çevre bilincini güçlendirecek çalışmalar hayata geçirilecek. Eylül ayının teması okullarda sıfır atık olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmalara ilişkin paylaşımında sıfır atık projesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda daha da yaygınlaştırılacağını açıkladı. Atıklar ayrıştırılacak, geri dönüşümü öğrenilecek. Sıfır atık kampları, geri dönüşüm atölyeleri, çevre temalı seminerler ve ekolojik pazar günleri düzenlenecek. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları hedeflenecek. Yenisini almak yerine yeniden kullan. Hazırlanan bilgilendirme çalışmalarında okul alışverişi öncesinde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem ve benzeri malzemelerin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapılacak. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir mataralar, beslenme kutuları ve saklama kaplarının tercih edilmesi teşvik edilecek. Sıfır atık kahramanları için etkinlikler de hazırlandı. Öğrencilerin atıkları doğru ayrıştırma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularını öğrenmeleri için etkinlik ve hikaye kitapları kullanılacak. Okullarda kurulacak sıfır atık köşeleriyle de öğrencilerin çevre konularını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanacak. Kantinlerde ise gereksiz tüketim ve gıda israfının azaltılmasına dikkat çekilecek.
1: Gelişmeleri aktardık efendim. Şimdi bir virgül koyalım. Saat başında yine buradayız.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: ortak yemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan

Kitaptan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Reel Ekonomi ile haftanın 4. işlem gününde karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Bugün gözler enflasyon verisindeydi. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Aylık enflasyon %1,84'te beklentilerin altında geldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon %1,78 seviyesindeydi, hatırlayacaksınız. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,75 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %31,51'e gerildi, çekildi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,51 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,79, yurt içi üretici fiyatları %27,95 arttı. Çekirdek enflasyonsa Ağustos'ta %30,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,62 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %6,89 ile alkollü içecekler ve tütün %4,82 ile ulaştırma izledi. Konut %2,26, sağlık grubunda %0,70, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %53,44 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %33,79 artış oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu %56,26 fiyat artışıyla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında oldu. En fazla fiyat azalışı %21,50 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek. Oranların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi ifadelerini kullandı. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı yeni iç dış hat binaları temel atma töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
3: Şekilde sunmak için yeni bir dönem başlatma kararı aldık. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ezan okuyor, bir müsaadenizle ona beraberce dinleyelim, sonra hemen kısaca toparlayayım.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı yeni iç ve dış hat binaları temel atma töreninde Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan görüntüler geliyor ekrana. İç ve dış hatlar terminal binasının temeli 3 Eylül Perşembe günü bugün atılıyor. Yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin

0: 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağı hedefi var. Uraloğlu yaptığı yazılı bir açıklamada konuya ilişkin bilgi vermişti. Söz konusu havalimanında hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içinde önemli ölçüde arttığına dikkat çekmişti. Uraloğlu artan yolcu ve uçuş trafiğine modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirtmişti. Samsun'a sıfırdan 29.120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracaklarını söylemiş. Samsun Çarşamba Havalimanı yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelinin 3 Eylül Perşembe günü atacağız demişti. Yeni terminalle havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkacağı müjdesini vermişti. 2025 yılında havalimanında 1.640.095 yolcuya ve 17.169 uçak trafiğine hizmet verilmişti. Yapılan bu projeksiyonla 2050 yılında yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin 2 katına ulaşması öngörülüyor. Proje kapsamında yeni iç ve dış hatlar terminal binasının yanı sıra yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarının yapılacağı bilgisini vermişti. Abdülkadir Uraloğlu, apron sayısının da 17.184 metrekare büyütüleceğine işaret etmişti. Apron alanının 54.027 metrekareden 71.211 metrekareye ulaşacağını, uçak park pozisyonu sayısının da 10'dan 14'e çıkarılacağını söylemişti. Aynı zamanda otopark kapasitesi de arttırılacak. 246 araçtan 1506 araca yükseltilecek. Yeni terminalle check-in bankosu sayısının da artacağının altı çizilmişti. Yolcu salonları, bagaj ve VIP alanlar da genişletilecek. Evet, haftanın 4. işlem gününde piyasalardaki duruma da bakalım. Borsa dün %1,25 gerileyerek 14.050 puandan kapanmıştı. Haftanın 4. işlem gününe de %0,22 artıda 14.081 puana çıkarak başladı. Ancak o seviyenin altında, hatta 14.000 psikolojik sınırının da altında %0,88 ekside 13.925 puana geriledi Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.267, 500 Endeksi de 17.509 puanda, her üç endekste de %1'in altında ekside olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 48.32'den, Avro'da 56.24'ten işlem görüyor. Altın tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin yaptığı son açıklamalar Orta Doğu'daki askeri operasyonların uzun süreli olmayabileceğine yönelik açıklamalarının ardından petrol tarafında rally frenlendi. Altın tarafındaysa düşüş serisi sonlanmış oldu. 3 günlük düşüş serisinde 4.430 dolara kadar gerilemişti. Bu seviyenin üzerinde 4.433 dolardan işlem görüyor. %1,04 artıda uluslararası piyasalarda altının onsu. İçeride gram altınsa 6.885 liraya yükseldi. Çeyrek altın 11.258 liradan işlem görüyor. Evet, petrol tarafında biraz önce de aktardık. Trump'ın son açıklamaları sonrası rally biraz frenlendi. Orada da ama tekrar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Brent tam petrolün varil fiyatında 94'lere geriledikten sonra yeniden 96.27 dolardan işlem görüyor. %0,67 artıda. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39,7, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Merhaba Zafer Ergezen, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Enflasyon verisiyle başlayalım. Aslında sizin beklentinize paralel geldi. %2'nin altında beklediğinizi konuşmuştuk önceki yayınlarımızda. 1,84 geldi. Anadolu Ajansı beklenti anketinde de 1,87 idi. Önce isterseniz değerlendirmenizi alalım. Aylık ve yıllık tarafa baktığımızda da yine o katılığın devam ettiği eğitim, konut, gıda tarafındaki katılık ne yazık ki devam ediyor.
1: Evet, zaten burada eğitim ve gıda tarafındaki katılığın olması bekleniyordu. Okullar açılıyor zaten.

0: Gıda tarafında ise özellikle yaz ama kuraklık ve El Niño etkisinin bu anlamda keza gene etkili olduğunu görüyoruz. Düşük yağışların etkisi burada gene gıda fiyatlarında etkisini göstermiş durumda. Ulaştırma tarafında etkiyi görüyoruz ki yüksek petrol fiyatları bu anlamda bu tarafta olumsuz etkiyi sağlamış durumda. Yani açıkçası çok da fazla böyle bir sürpriz olmadı. Yani beklentileri kısmen paralel geldi ve artış olması beklenen kalemlerde artışlar oldu. Artık bundan sonraki döneme bakacağız. Birazcık daha kritik bir seviyeye girmiş durumdayız. Çünkü Eylül ve sonrası bir miktar daha kritik olacak. Asıl etki aslında belki bir miktar bu tarafta ortaya çıkabilir. O yüzden bu ayki veriyi bir miktar daha temkinli yaklaşmak lazım. Ama şu ana kadarki görüntü beklentilere paralel geldi. Bu önümüzdeki dönemde de en azından bir miktar Merkez Bankası'nı da destekleyici nitelikte olacaktır diye düşünüyorum.
1: O zaman tam da o noktadan devam edelim. Destekleyici nitelikte olacaktır dediniz. Aslında öncesinde bunu da biraz değerlendirmiştik. 10 Eylül'de artık son 3 toplantından biri gerçekleşecek. Ağustos ayı verisini de görecek Merkez Bankası demiştik. Ne dersiniz, faiz indirimlerine başlar mı, Eylül ayını pas geçer mi?
0: Yani faiz indirme patikasına girdiğimiz gözüküyor. Özellikle yeni açıklanan uygulamalarla, politikalarla. Ama bu ay faiz indirimine gider mi? Benim kafamda bir miktar soru işaretleri var. Ben bir miktar daha pas geçeceğini düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi özellikle petrol tarafında yüksek seyretmesi. Ama petrolden ziyade doğalgaz fiyatlarının beklentilerin üzerinde hareket ediyor olması ki yeni zirve seviyelerine doğru gidiyor. O yüzden buradaki risklerin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye üzerinde değil, bu küresel anlamda zaten risklerin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun da Merkez Bankası'nın çok aceleci davranmak isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin önemli kalemlerinden bir tanesi enerji ithalatı. Cari açık üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Ve birçok yaşantımızın içerisindeki birçok alanı etkileyen bir etkisi var petrol fiyatlarının ve doğalgaz fiyatlarının. Ondan dolayı bence Merkez Bankası bu ay da görmek isteyecektir. Aslında enflasyon üzerindeki etkisini bu yaşananların. O yüzden açıkçası ben faizlerin sabit kalacağını düşünüyorum bu toplantıda.
1: Peki, teşekkür ederiz. Şimdi borsa tarafına bakalım artık, yarın haftanın son işlem günü. Son 2 gündür, bugün de işte biraz önce piyasaları aktarırken 14 bin psikolojik seviyenin altına geriledi. Tekrar 13 bin küsürlerden işlem görüyor. Ne dersiniz? Üstelik de dün açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı. Buradan sonra fiyatlayacağı neler var? Cuma gününü nasıl kapatırız haftayı?
0: Şöyle söyleyeyim, 2026'nın başından bu yana 14.500 çok ciddi bir direnç olmuş durumda artık. Bu seviyeye yukarı geçilmeden bir yükseliş eğiliminin alıcıların artacağı bir piyasa görmemek lazım. Tabloya baktığımız zaman da faizler yüksek. Özellikle Türkiye üzerinde söylemiyorum ama küresel anlamda faizler yukarı doğru devam ediyor. Tahvil faizleri ABD tarafında çok ciddi yükselmiş durumda. Japonya tarafında riskler var. Bu da bütün küresel piyasalar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Türkiye üzerinde ve genel anlamda da konuşacak olursak faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortam içerisinde ve faizin yüksek olmaya devam edeceği bir ortamda paranın da mevduat tarafına gittiğini ve likiditenin piyasada azaldığını görüyoruz. Piyasadaki bu likiditenin azalması doğal olarak hisse senetlerine de talebi düşüren bir unsur. Sadece Türkiye üzerinde değil, gene genel anlamda konuşuyorum tüm küresel piyasalar tarafında. Bundan da Türkiye olumsuz etkileniyor. Borsa İstanbul özellikle olumsuz etkileniyor. Çünkü yabancı girişi ki Borsa İstanbul'da yabancıların önemli etken olduğunu görüyoruz. Burada yabancı girişi de azalınca, piyasada likidite de azalınca faizlerden dolayı dolayısıyla hareketlilik de azalıyor. Bu o yüzden de burada yukarı yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Dirençler geçilemiyor. Geri çekilmelerin de ben hala sınırlı kaldığını görüyorum açıkçası. Böyle bir ortam içerisinde, yani bu kadar enerji maliyetlerinin olduğu, enflasyonun dişlerinin olduğu bir ortamda açıkçası 13 binler görünme riski vardı. Ama o seviyeleri hala ısrarla üzerinde kalıyoruz. O yüzden de yatay piyasanın devam etmesi bence gayet normal. Bu yatay piyasa bir süre daha devam edecektir. Burada dikkatli olunması gereken özellikle borçluluğu yüksek şirketler tarafında bir miktar temkinli olunmasında fayda var. Çünkü faizlerin yüksek devam ediyor olması bu şirketler üzerinde hem maliyet baskısı yaratacak hem de genel anlamda borçluluk üzerindeki o baskıları görüyor olacağız. Karlılık üzerinde de baskılar oluşturacak finansman maliyeti nedeniyle. O yüzden bu tarafta temkinli olunmak lazım. Eğer burada faiz indirimi patikasının devam ettiğini görürsek ki o yolun açıldığını söyleyebiliriz son alınan kararlarla birlikte. O zaman burada yeniden pozitif seyri görme ihtimalimiz var ama burada faiz indiriminde bu ay pas geçeceğini düşündüğüm için ben bu dalgalanmanın yatay piyasadaki hareketin bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Yukarıda 14.500 geçilmeden iyimser kalmaya devam etmem. Pozisyonlarda temkinli olunması lazım. Aşağıda ise genel anlamda satışlar sertleşebilir. 12.600'e kadar gerileme olursa çok fazla beklemiyorum açıkçası. Bu 13.600 bandının önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bunun altına sarkmaların çok fazla olmasını da beklemiyorum açıkçası.
1: Peki altın ve petrol tarafındaki işte Trump'ın açıklamalarıyla hareket eden emtialarla ilgili de son görüşünüzü alayım kısaca.
0: Altın tarafında hep aynı şeyi söylüyorum. 4400 belki 2 ayda 3 aydan beri hep bu ekranlarda da yatırımcılara söyledik. 4400 etrafında yukarı çıkıyor, geri geliyor, aşağı iniyor, tekrar geri geliyor. Burasını referans seviye olarak kabul edebiliriz. Yani 4350 ve 4400 bandı diyelim. Bu bandın önemli olduğunu düşünüyorum. Yükselişlerde 4600 seviyesi önemli olacak. Bu ikisinin arasına sıkışmış bir piyasa var. Olumsuzluk olursa özellikle savaşın daha da şiddetleneceği endişeleri faiz ve dolar indeksini yukarı götürürse 4400 seviyesinin altına indiğimizi görebiliriz. Muhtemelen bu ay içerisinde geçmiş aya yönelik işlemler de açıklanacaktır. Orada Merkez Bankası alımlarını da göreceğiz. Bakalım bu ay da devam edecek mi? Şimdilik olmadığını söyleyebilirim en azından 2-3 gün itibariyle. Orayı da takip ediyor olacağız. Orada da bir süre yatay piyasa beklentim var ki zaten uzunca bir süredir aslında yatay piyasanın olmasını bekliyorum ben. O aynı şekilde devam edecek. Bir yükseliş trendi beklemiyorum daha. Henüz orada. Petrol tarafında ise 95 kritik. Şu anda çok kritik seviyelerdeyiz. Evet. Bu seviyenin üzerinde bulunduğu her an piyasalar üzerine çok büyük bir baskı var. Buranın geri gelmesi lazım. Yoksa tüm piyasaları aşağı doğru çeker. Onu da not olarak düşeyim.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Emtia Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, reel ekonomiyi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara. Saat başında Duygu Göktürk moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'nin NAVTEX hamlesi Atina'da ses getirdi. Yunanistan'da kamuoyu Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor. Peki Ankara'nın bir sonraki adımı ne? ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında bilanço artıyor. Trump'ın yeniden saldırmaya hazırız tehdidi, ekonomik izolasyon hamlesinin boşa düştüğü anlamına mı geliyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya cevaplayacak.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız Halkbank. Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 1'i gösteriyor, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Gündem her zaman olduğu gibi yine oldukça yoğun efendim. 24 ekipleri de sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Hemen kim nerede aktaralım efendim. Eda Nur Karaloğlu, muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu Silivri'de bizleri bekliyor. Silivri'de iki geminin çarpıştığı bölgede arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler kayıp 10 denizci için seferber olmuş durumda. Son notları bizlere Eda Nur Karaloğlu ilerleyen dakikalarda aktaracak. Muhabirimiz Ada Kahramansı İstanbul'da adliyede bizleri bekliyor. Zira İmamoğlu suç örgütüne yeni bir dalga operasyon yapıldı ve bu operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 13'ü gözaltına alındı. Onun da detaylarını bizlere ilerleyen dakikalarda Ada Kahraman aktaracak ve son olarak ardından Şeyh Muz Çakan'a gideceğiz. Diyarbakır'a gideceğiz. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Muz Çakan da bizlere bu efendim 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti 8. yılına girdi. O süreci bizlere aktaracak Şeyh Muz Çakan Diyarbakır'dan diyelim. Ve diğer başlıklarla devam edelim efendim. İlerleyen dakikalarda sıcak duraklara gideceğiz ama öncesinde İstanbul Başakşehir'deki toprak kaymasını ekranlarınıza getirelim. İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. 2 işçi göçük altında kaldı. Biri kurtarıldı, biri ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Görüntüler Şamlar Mahallesi'ndeki inşaat sahasından ekranlarınıza geliyor. İşçiler çalışırken bir anda göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı göçük altındaki iki işçiden biri sağ olarak çıkarılırken sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçi içinse seferberlik sürdü. Diğer işçiye de ulaşıldı, hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki 25 yaşındaki Ferdi Yaşi hayatını kaybetti. Efendim İstanbul Tuzla'daysa bir fabrikada yangın meydana geldi. Alevler bir anda fabrikayı sardı, ardından da bir patlama meydana geldi. 24 ekibinden Eren Coşkundili bize aktaracak detayları. Eren Coşkundili telefon hattımızda. Eren, bölgede neler yaşanıyor, neler aktaracaksın?
1: Büyük bir yangın olduğunu belirtelim öncelikle. Tuzla Orhanlı Deri Sanayi bölgesinde çıktığı yangın ve ekranlarınıza gelen görüntülerde de gördüğünüz üzere bölgede bulunan bir fabrikadaki büyük bir yangını görüyorsunuz. Fabrikanın geniş bir bölümünü etkisi altına alan alevler nedeniyle de aslında gökyüzünün yoğun ve siyah bir dumanla kaplandığını da söyleyebiliriz. Yangın saat 10.30 civarında başlamıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kısa süre içerisinde büyüdü. Özellikle de fabrikanın içerisinde bulunan malzemelerin de hızlı bir şekilde tutuşmasıyla alevlerin geniş bir alana yayıldığını gördük. Tabii çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının ilk dakikalarında ekiplerin alevlerle mücadelesi 2,5 saate aşkın süredir de aralıksız bir şekilde sürüyor. Bir yandan da tabii bir sanayi sitesi içerisinde yer almasından kaynaklı da alevlerin diğer fabrikaları aslında sıçramaması için de büyük bir mücadelenin verildiğini söyleyelim. Tabii zaman zaman patlamaların yaşandığına da şahitlik ettik. Özellikle de yangının bulunduğu noktanın bir sanayi bölgesi olması nedeniyle de ekiplerin büyük bir önlem aldığını biliyoruz. Ancak zaman zaman da şiddetli şekilde patlamaların yaşandığı, alevlerin çevreye saçıldığını da görebiliyoruz. Yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğunu da zaten ekranlara getiriyoruz. Tabii yoğun bir siyah dumanın da aslında pek çok ilçeden de görülebildiğini söyleyelim. Bir yandan da polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini artırmış durumdalar. Tabii yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. Yangının kontrol altına alınması için de ekiplerin yangının söndürülmesinin ardından fabrikada inceleme yapacaklarını ve yangının çıkış nedenini de araştıracaklarını belirtelim. Ama görüntülere baktığımız zaman aslında alevlerin ne kadar şiddetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Oldukça güçlü bir

yangını görüyoruz, alevlerin şiddetli olduğunu görüyoruz ve yoğun dumanın, koyu bir dumanın da yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de koyu duman bizlere fabrika içerisinde tutuşması muhtemel, o ürünlerin de hızlı bir şekilde yandığını aslında koyu duman göstermiş oluyor. Özellikle de sanayi bölgeleri

0: Ediyoruz 24 muhabiri Eren Coşkun Dili telefon attığımızdaydı efendim. Bölgede çalışmaların, yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğünü ifade edelim bir kez daha ve şimdi Silivri'ye gidelim efendim. Hatırlatalım, Silivri'de iki gemi çarpışmıştı, ardından diğer gemideki 10 mürettebata ve gemiye ulaşılamıyordu. O gemicileri, o 10 kişiyi aramak için çalışmalar şu anda da sürüyor. Hemen o bölgeye gidelim, muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu bizleri Silivri'de bekliyor. Eda Nur merhaba, arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir gelişme var mı? Neler aktaracaksın bizlere?
1: Evet, dün ve bugün aslında arama ve kurtarma çalışmaları hem havadan hem de denizden hummalı bir şekilde sürüyor. Ama maalesef ki Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebattan halen haber alınamıyor. Tabii elbette ki bir taraftan soruşturma da sürüyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Yine arkamızda gördüğünüz Alsu gemisinde normalde 10 personel bulunuyordu. Bunların aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldı ve şu anda da jandarma ekipleri tarafından gemide gözetim altında tutuluyorlar. Hemen Kemal Yılmaz'dan da göstermesini isteyeceğim Alsu gemisini. Dediğimiz gibi burada 10 personel bulunuyordu ve şu anda da jandarma personeli eşliğinde gemide bekletiyorlar. Tabi soruşturma ve idari inceleme devam ettiği için de gemiden ayrılmalarına izin verilmiyor. Şimdi bilir kişi heyetinin hazırlayacağı ön rapor bekleniyor. Bu raporda kazada kimlerin ne ölçüde kusurlu olabileceğine ilişkin ilk değerlendirme yapılacak. Ardından 9 kişiden hangilerinin adliyeye sevk edileceğine savcılık karar verecek. Yani şu anda gözler hem gemide devam eden incelemede hem de bilirkişi heyetinden gelecek raporda olacak. Bir başka önemli bilgi de tabii ki yapılan testlerle ilgili. Çünkü şüphelilere kazanın ardından alkol testi uygulanmıştı. İlk sonuçların negatif çıktığı öğrenildi ve bununla birlikte daha ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için yine kan örnekleri de alındı personellerden. Bu örnekler yine teste gönderilecek. Eğer farklı bir bulguya rastlanırsa bu durum ayrıca yine paylaşılacağını söyleyelim. Tabii sahil güvenliğin Alsu gemisindeki incelemesi de soruşturma açısından önemli. Yine geminin seyir kayıtlarına, kaptan köşkünde bulunan verilere ve kazada önce yaptığı manevralara da yine bakılacak. Geminin su altında kalan bölümlerinin ve bölümlerinin de aslında dalgıçlar tarafından incelenmesi de yine planlanıyor. Çünkü Alsu gemisine dışarıdan bakıldığında gözle görülür ciddi bir hasar aslında bulunmadığı da açıklanmıştı. Fakat çarpışmanın izleri yine su altında kalan bölümde de olabilir. Yine dalgıçların yapacağı incelemeyle darbenin geminin hangi bölümüne geldiği ve çarpışmanın nasıl gerçekleştiği de yine anlaşılmaya çalışılacak. Yine bütün bu bilgiler sona erdiğinde yine radar görüntüleri de ele alınacak. Tabi bunlar içerisinde de yine bilirkişinin raporuna başvurulacak. Tabi şu anda yine Tuğberk İmamoğlu gemisindeki maalesef ki 10 mürettebattan haber alınamıyor ve arama çalışmaları da devam ediyor bir taraftan. Henüz bu da netleşmiş değil. Yine iyi bir gelişme, olumlu bir gelişme oldukça da sizlerle paylaşacağız diyelim.
0: Eda Nur Karaloğlu, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu Silivri'den aktardı efendim. Şimdi diğer detaylara bakalım. Tuğberk İmamoğlu gemisi neden yalnızca 11 dakikada battı? Şimdi uzman değerlendirmelerinde 3 ihtimal öne çıkıyor efendim. Geminin bordasında açılmış olabilecek büyük bir yara, ambarlara çok hızlı dolan deniz suyu ve gemideki 4199 tonluk rulo saç yükü. Başka bir ihtimal de çarpışmanın şiddetiyle bu ağır yükün yer değiştirmiş olabileceği. Üstelik kazadan hemen önce iki gemi arasında bir telsiz konuşması da var. O ses, işte o ses kaydı da deliller arasına girdi efendim. Tüm detaylara bakalım.
2: Alsu. Alsu iskeleye kır. İskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu.
3: Bu konuşmanın ardından çok kısa süre geçti. Saat 3.15'te çarpışma oldu. Saat 3.26'daysa Tuğberk İmamoğlu gemisinin acil durum sinyali geldi. Yani yaklaşık 11 dakika. Şimdi en büyük soru şu. 90

0: metreye yakın bir kuru yük gemisi nasıl bu kadar hızla battı? Uzman değerlendirmelerinde ilk ihtimal çarpışmanın geminin yan tarafında çok büyük bir açıklık oluşturmuş olması. Çünkü darbenin ambarların bulunduğu bölgeye geldiği değerlendiriliyor. Ve o ambarlarda sıradan bir yük yoktu. Tam 4199 ton rulo saç vardı. Uzmanlar bu kadar ağır ve yoğun bir yükün tek başına bir gemiyi batıramayacağı kanaatinde. Ama çarpışmayla birlikte ambarlara çok hızlı su dolduysa tablo değişebiliyor. Gemi bir yandan binlerce ton çeliği taşımaya devam ediyor. Diğer yandan aynı bölümlere tonlarca deniz suyu giriyor. Bu da geminin dengesini çok kısa sürede mi bozdu? Bir başka ihtimal daha var. Rulo saçların çarpışmanın şiddetiyle yer değiştirmesi. Tonlarca ağırlıktaki bu yükler hareket ettiyse geminin dengesi daha da hızlı bozuldu. İddialar arasında bu ihtimaller de var. Uzmanların üzerinde durduğu bir başka nokta da manevra. İki geminin birbirini gördüğü ses kayıtlarında açıkça belli.
1: Şinekır demiştir. Altı belkimem oldu.
0: Bu farkındalığa rağmen kaza önlenemedi. Alınan ifadelerde Tuğberk İmamoğlu'nun batmasından hemen önce iki ya da üç kişinin güvertede görüldüğü de yer aldı. Şimdi tüm ihtimaller tek tek inceleniyor. Çarpışmanın şiddeti neydi? Gövde ne kadar açıldı? Su hangi hızla doldu? Rulo saçlar yer değiştirdi mi? Ve iki gemi son dakikalarda hangi manevraları yaptı? Bunların cevabı sadece tanık anlatımlarında olmayacak. Geminin kara kutusunda da aranacak. Çünkü Tuğberk İmamoğlu'nun son dakikalarındaki seyir bilgileri, telsiz kayıtları ve köprü üstü verileri kazanın nedenini ortaya çıkaracak en kritik deliller arasında.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciasının ardından 5. gündeyiz efendim. Kayıp olan 20 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Teyit edilen can kaybı 9'a ulaştı. Haber alınamayan diğer 19 kişi için çalışmalar sürüyor. Türk donanmasına ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri bölgede çalışmalara devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinlikteki enkazına robot sualtı aracıyla ulaşıldı. Kayıp 20 kişiden biri olan 41 yaşındaki İsmail Kurt'un cenazesine ulaşıldı. Pazar günü yaşanan faciada gemide 267 kişi vardı. Son gelişmeyle teyit edilen can kaybı 9'a yükseldi. 239 kişi kurtarılmıştı. Hala 19 kişiden haber alınamıyor. Onların da geminin içinde sıkıştığı tahmin ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 550 metre derinlikte görüş şartlarının çok zorlu olduğunu söyledi. Çalışmalar robotik sistemlerin ışıklarıyla sürdürülüyor. Arama çalışmaları bir yandan da havadan helikopterler, İHA'lar ve uçaklarla devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Büyükelçiliği kazazedeler ve aileleriyle özel olarak ilgileniyor. Yaralılardan taburcu edilenler otellere yerleştiriliyor. Türkiye'ye dönmek isteyenlerin uçak biletleri karşılanıyor. Dün de 8 aylık bir kazazede ambulans uçakla memleketi Kocaeli'ne götürüldü. Adaya giden AK Parti heyeti ise hastanelerde tedavi gören yaralılar ve ailelerini ziyaret etti. Bu arada Türkiye'den 6 kişilik özel kaza kırım ekibi de Lefkoşa'ya gitti. Ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine kazanın nedenleri konusunda rapor hazırlayacak. Facia ile ilgili bilirkişi olarak atanan Kaptan Ulus Göker'in ilk tespitleri ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Kaptanın gemiyi bırakıp kaçtığını belirten Göker, ülkede gemileri denetlemekle görevli kurulunsa birkaç yıldır çalıştırılmadığını açıkladı. Gözaltındaki kaptan ve diğer 8 kişi ise tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemeden aktarılan bilgilere göre gemi kaptanının daha önce Türkiye'den alınmış gemi ehliyeti vardı. Ancak 10 yıl ara vermesi ve ehliyetini yenilememesi nedeniyle ehliyeti geçerliğini yitirmişti. Kaptanın daha sonra eski ehliyet numarasıyla Yunanistan'da bazı kişilerle görüştüğü, 3500 dolar karşılığında yeni bir ehliyet aldığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşlik belgesi alarak gemiyi kullandığı öğrenildi. Girne

0: Çıklarında batan gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine neden oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Aynı zamanda koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı olan Arıklı partisini hükümetten çekti.
1: Girne açıklarında yaşanan gemi faciası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine dönüştü. Görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, partisini koalisyondan çektiğini açıkladı. İlk açıklama Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktardı. Bu çerçevede kamu vicdanını rahatlatması için gerekli bütün idari tedbirlerin alındığını belirtti.
2: Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir.
1: Başbakan Üstel, polis ve yargının çalışmalarında şüpheye yer bırakmamak için görevden almaların kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın da bu kapsamda görevden alındığını ifade etti. Kararın siyasi bir sebebi olmadığını belirtti.
3: Beni arayarak soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim.
1: Arıklı ise görevden alınmasının ardından lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin meclisini toplayacaklarını duyurmuştu. Toplantının ardından da basına açıklamalarda bulundu.
3: Parti meclisimiz bugün itibariyle hükümetten çekilme kararı aldı.
1: Arıklı, hükümetin çok daha önce seçime gitmesi gerektiğini sık sık söylediğini hatırlattı. Peki ortada erken seçime gidilecek kadar büyük bir kriz mi var? Başbakan Üstel'e göre böyle bir durum yok.
2: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yok.

0: İmamoğlu suç örgütüne yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi ve soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 13'ü gözaltına alındı. Şimdi operasyonun detaylarını almak üzere, soruşturmanın detaylarını öğrenmek üzere adliyeye gidelim. Adliyede bizleri muhabirimiz Ada Kahriman bekliyor. Ada merhaba. Önemli bir operasyon, İmamoğlu suç örgütüne yönelik yeni bir dalga operasyon gerçekleşti. Şu anda soruşturmada son durum ne? Gözaltındaki kişiler kim ve neyle suçlanıyorlar?
1: Duygu Göktürk, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir açıklama vardı bildiğiniz üzere. Bu açıklama kapsamında İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyonun düzenlendiği belirtildi. Tabii burada baktığımızda hali hazırda devam eden bir yargılama süreci var bildiğiniz üzere. Sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde de hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Tabii burada soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Verilen talimatla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Açıklamada da şu ifade ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik bazı araştırmaların yapıldığı belirtildi. Özellikle burada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan bir ön inceleme raporunun olduğu belirtildi. Aynı zamanda alınan bilirkişi raporları doğrultusunda bu operasyon için düğmeye basıldığı belirtildi. Şu ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan aynı zamanda İBB Başkanlık Konutu'na alınan materyaller yani materyal işe alıma dahil bu kapsamda bazı isimlerin gözaltına alındığı yani buradaki işe bu kapsamda bazı ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı belirtildi. Yani ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Paylaşıldı. Bu nedenden dolayı da zaten bir kamu zararının oluştuğu tespit edildi. 14 isimden bahsediyoruz. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 isimden bu operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Tabii gözaltına alınanlara baktığımızda Mustafa Sökmen isimli şüpheliyi görüyoruz. Kendisi satın alma müdürü. Aynı zamanda

0: zamanda Volkan Karagöz isimli bir şüpheli var. Bu da satın alma müdür yardımcısı. Bununla birlikte Ekrem Baki isimli bir şüpheliyi görüyoruz. Kendisi hem İBB hem de Üsküdar Belediye Meclis üyesi. Bununla birlikte cezaevinde olduğu tespit edilen Onur Gülin isimli bir şüpheliyi görüyoruz. Kendisi İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı. Şu anda cezaevinde bu şüphelinin de gözaltılandığı belirtildi. Bununla birlikte aynı zamanda Finans Müdürü'nün de gözaltına alındığı belirtildi. Bununla birlikte aynı zamanda diğer şüphelilere baktığımızda Gökhan Fırtına isimli şüpheliyi görüyoruz. Kendisi Zabıta Destek Hizmetler Müdürü Yardımcısı. Saliha Ülkü Aydoğan isimli Gelirler Müdür Yardımcısı da gözaltına alındı. Ali Toy isimli Destek Hizmetler Müdür Yardımcısı da gözaltına alındı. Aynı zamanda tekniker, mühendis, bununla birlikte firma sahiplerinin de gözaltına alındığını görüyoruz. Toplamda burada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin burada gözaltına alınanlar arasında bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Bu şüpheliyi de, yani yurt dışında olan şüpheliyi de yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Tabii burada şüpheliler emniyette bir ifade verecekler. Daha sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin bulunduğumuz noktaya, İstanbul Adalet Sarayı'nda sevk edilmelerini bekliyoruz. Burada savcılıkta bir ifade verecekler. Daha sonra buradaki şüpheliler ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Duygu Göktürk.
1: Teşekkürler Ada Kahriman. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman adliyeden detayları bizlerle paylaştı. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Özgür Özel'in birbiri ardına iki farklı mekanda Kılıçdaroğlu'yla el sıkışması yeni parti kamuoyunu öfkelendirdi. Özgür Özel çok değil, sadece birkaç saat sonra verdiği o pozların tam aksine bir açıklama yaptı efendim. Peki bu çelişkili tavır bize ne anlatıyor? Bakalım.
2: Edi, sen bana küçük dilimi verdin.
3: Evet doğru Büdü, o küçük dilim, bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü.
4: Mutlak butlan kararının ardından ikiye bölünen CHP'nin parçaları Edi ile Büdü gibi yeni parti kamuoyu Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nu yan yana görmek bile istemiyor. İkilinin ilk tokalaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşmişti. İkincisi iki gün sonra 2026-2027 adli yıl açılış töreninde oldu. Ancak verilen bu iki tokalaşma karesi Özgür Özel'in de tahmin etmediği bir tepkiyi tetikledi. Bu tepkiden Özgür Özel de payını aldı. Zira 12 saat sonra katıldığı televizyon programında ard arda verdiği pozlarla çelişen açıklamalarda bulundu.
5: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün, toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Tamam. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
4: İki genel başkanın verdiği görüntüye itiraz edenler mutlak butlan tokalaşmanın kararına meşruiyet kazandıracağı iddiasında. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını ve yargı kararını zımnen tanımaya çalıştığını düşünenler var. Bu yeni partinin yeni seçim otobüsü. Özgür Özel tek başına. Oysa Özgür Özel CHP başkanıyken o otobüste Ekrem İmamoğlu da vardı. Özgür Özel hareketin liderliğini kendi eline alma iddiasında. Ancak henüz kendi tabanının güvenini bile tesis edebilmiş değil.
5: Bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.
1: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Buna göre sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle savcılık harekete geçti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 yılında başlayan evlat nöbeti bugün 8. yılına girdi. Ailelerin evlatları için başlattığı nöbet kararlılıkta sürüyor. Geçen süre içerisinde 81 aile evladına kavuştu ancak 385 aile hala nöbette. Diyarbakır'a gidelim şimdi ve terör örgütü PKK'ya diz çöktüren evlat nöbetine dair notları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan'dan alalım.
6: 3 Eylül 2019'da eski Diyarbakır HDP il binası önünde onlar evlatları için başlatmış olduğu eylemin fitilini ateşlemişlerdi. Ve her geçen gün sayıları arttı. Sayıları arttıkça da ve sonrasında işte bu çadır kuruldu ve onlar 7 yılı geride bıraktı. Ve bugün 8. yılına girdi evlat nöbeti. 385 aile bir an önce evlatlarına kavuşabilme umudunu taşıyor. Aslında eylem sadece Diyarbakır'da değil, Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta da aileler eylemlerini devam ettiriyor. Ve bugün 385 ailenin nöbeti de 2558. gününe ulaştı ve Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından dağa götürdüğünü belirten aileler eski HDP il binası önünde başlatmış oldukları eylem bugün 7 yılı geride bıraktı ve evlatlarına kavuşabilme umuduyla nöbet tutan ailelerin mücadelesi sonucu da bugüne kadar 81 aile çocuğuna kavuştu. Aileler evlatlarına kavuşana kadar eylemlerinin devam edeceğini ve çocukların ailelerine teslim olana kadar da kararlı nöbetlerinden vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor. Yıllardır devam eden bu evlat nöbeti süresi içerisinde de tabii hem evlatlarına, kardeşlerine ve aile bireylerine kavuşan aileler de vardı ve onlardan biri de Zekiye Boz'la kardeşine kavuşmuştu. Efendim bugün 7 yılı geride bıraktık. Aslında eyleme başladığınız ilk günden itibaren bir an önce kardeşinize kavuşabilme umudu vardı ve kavuştunuz. O duyguyu biraz anlatır mısınız lütfen?
7: Yani o duyguyu anlatmam tarifsizdir. Yani yaşayan bilir. Hani biz ilk kardeşim gittiği zaman hani artık şeydi. Hiç ondan vazgeçmedik. Onun ilk günde geldik buraya sorduk hani kardeşimizi almayana kadar burayı terk etmeyeceğiz diye. Çok şükür geldi, ben kardeşime kavuştum. İstiyorum diğer bütün ailelerle kendi çocuklarına kavuşsun. Biz bu sevinci yaşadık, onlar da yaşasın. Biz burada hep beraber ağladık, hep beraber dert ortağı olduk, arkadaş olduk. Yani istiyorum biz bu sevinci yaşadık, onlar da yaşasın, onlar da çocukları gelsin.
6: Ya bir de şimdi yeni başlayan bir süreç var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli tarafından başlatılan bir terörsüz Türkiye süreci var. Buna zaten sizler de her zaman destek oldunuz. Yani bu anlamda neler söylersiniz?
7: Bu terörsüz Türkiye'yi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet liderimize çok teşekkür ediyoruz. Bu onlar için iyi bir fırsat. Onlar kaçsınlar, gelsinler. Kesinlikle hani korkmasınlar, korkacak bir şey yoktur.
6: Peki. Bunu teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, evlat nöbeti şu an büyük bir kararlılıkla devam ediyor ve bu kararlı evlat nöbeti süresince de onlar hiçbir zaman için nöbetlerinden geri adım atmadılar. Zaman zaman HDP eski Diyarbakır İl binası önünde nöbet sırasında tacize uğradılar. Zaman zaman tehdit edildiler ama buna rağmen o kararlı evlat nöbetinden hiçbir zaman için geri adım atmadılar ve 2026 yılı içerisinde 180 örgüt üyesi teslim oldu ya da ikna yoluyla güvenlik güçlerine gelerek onlar da ailelerine kavuşmuş oldu. 180 kişi bu yıl içerisinde teslim olan örgüt üyesi sayısı ve onda buradaki evlat nöbeti tutan ailelerin büyük bir emeği olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü her aile bir an önce evlatlarına kavuşabilme umudunu taşıyor ve bu umutla birlikte de aslında zaman zaman dağdan ikna yoluyla gelen örgüt üyeleri vardı ve bu çadırda da 81 aile evladına kavuştu diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Türk savunma sanayinin gözbebeği Akıncı taarruzi, insansız hava aracı gökyüzünde göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya daha imza attı. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı, gerçekleştirilen mühimmat atış testlerinde hedefi tam isabetle imha etti. Testlerde milli gururlarımız Aselsan ve TÜBİTAK TSAGE tarafından üretilen akıllı güdüm kitleri kullanıldı.
8: Bir, bismillah, ateş.
9: Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla hedefi tam isabetle vurdu. Seyri sefer ve lazer güdümlü kitler test edildi. Selçuk Bayraktar atış görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Gökyüzündeki milli gücün caydırıcılığını artıran operasyonel testler başarıyla sonuçlandı. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kanatlarının altına yüklenen iki farklı yerli mühimmatla havalandı. İlk atışta Aselsan tarafından geliştirilen LGAK-82 lazer güdüm kiti kullanıldı. İkinci atışta ise TÜBİTAK ve Aselsan ortaklığında üretilen yüksek hassasiyetli gözde güdüm kiti ateşlendi. Her iki mühimmat da belirlenen hedefleri santimetre şaşmadan tam 12'den vurdu. Atış testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk açıklama Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın imha alanlarına ait nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek teknolojiyi dünyaya bir kez daha kanıtladı. TİHA'ların muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak yeni yazılım ve donanım entegrasyonları hız kesmeden sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde edilen bu testlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki gücü daha da perçinleyeceği belirtiliyor. Kısacası Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla gökteki hakimiyetini pekiştirdi ve hedeflerini acımayacağını bir kez daha gösterdi.
8: 3, 2, 1, Bismillah, ateş!
1: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu. Ortalık tam anlamıyla yangın yerine döndü. Baba oğul dumandan zehirlenmemek için düşme tehlikesine rağmen camın önüne çıktı. Asıl çoksa yangının çıkışına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşandı efendim. İzleyelim.
4: İki karton tutuştu, 27 kişi hastanelik oldu. Baba ve oğul dumandan kaçarken metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi. Ateşle oyun olmaz dersinin bedeli bu kez çok ağır oldu. Olay Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başladı. İki çocuk ellerinde kartonla otoparka girdi. Bir süre sonra o noktadan dumanlar yükselmeye başladı. Otoparkta başlayan yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı. Yoğun duman tüm binayı sardı, site sakinleri büyük panik yaşadı. Bir baba ve oğul evlerine ulaşan dumandan zehirlenmemek için camın önüne çıktı, kurtarılmayı bekledi. Baba ve oğulun metrelerce yüksekte verdiği hayatta kalma çabası yürekleri ağza getirdi. Yalnızca baba oğul değildi yangından kaçan. Binada 42 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mahsur kalan 42 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Camın önünde bekleyen baba oğul da ekipler sayesinde kurtuldu. Yangında otoparkta bulunan iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken ortaya çıkan görüntüler yok artık dedirtti. Çünkü bunca cam pazarı iki çocuk ellerinde kartonlarla otoparka girdikten sonra başlamıştı.
1: Bayrampaşa'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra sokak üzerindeki araçlara çarparak durdu. Otomobildeki bir kişi gözaltına alınırken diğer bir kişi ise olay yerinde gelen plakasız motosikletle kaçtı.
4: Dur ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı. Olay Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak araçta bulunanlar ihtara uymadı, kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelilerin peşini bırakmadı. Kaçan şüpheliler başka bir otomobile çarparak durabildi. Araçta bulunan bir şüpheli olay yerine gelen plakasız motosikletle kaçarken diğer şahıs polisin uyarı ateşi açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
1: Gece yarısı bir apartmanın önü. Bir adamı çevrelediler, darp ettiler. Ardından parasını ve telefonunu zorla aldılar. İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan gaspın failleri 17 yaşındaki 4 çocukla 18 yaşındaki bir genç. Kameralara yansıyan birkaç saniyelik görüntü çocuk suçluların geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Yaşları daha 17 ama yaptıkları gece yarısı bir adamı dövüp gasp etmek. Beyoğlu'nda kameraya yansıyan görüntü sadece birkaç saniye ama o birkaç saniye ciddi.

0: ciddi bir meseleyi anlatıyor. Bir kişiyi apartmanın önünde sıkıştırıyorlar, vuruyorlar ve darp ediyorlar. Sonra 2000 lirasını ve cep telefonunu zorla alıp kaçıyorlar. Polis kamera görüntülerini izleyip peşlerine düştü. Şüpheliler yakalandı. 4'ü 17, biri henüz 18 yaşında. 5 şüpheli tutuklandı. Polis şimdi o çocukları yetiştiren ailelerin de ifadelerini alıyor.
1: Ankara Altındağ'da iki aile akşam saatlerinde taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Her geçen dakika büyüyen kavgaya polis de müdahale etti. İşte o anlar ve yaşananlara, sonrasında yaşananlara bakalım.
2: Kimi eline sopa aldı, kimi karşısındakine taş fırlattı. Ankara'da iki aile sokak ortasında birbirine girdi. Görüntü altında da kaydedildi. İki aile akşam saatlerinde taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Dakikalar geçmesine rağmen taraflar bir türlü sakinleşmedi. Kavga giderek büyüdü. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekip aracını gören aileler bir anda sakinleşti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Manisa'da iddiaya göre bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. Yine iddiaya göre ayağı alçılı olan sürücü devrilen aracın camından çıkarak olay yerinden kaçtı.
0: Kaza yaptı, aracı devrildi, alçılı ayağıyla sırra kadem bastı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinde yoktu. Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre devrilen aracın sürücüsü alkollü olduğu ve ayağında alçı bulunduğu halde kazanın hemen ardından yan devrilen aracın camından kendi imkanlarıyla çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Otomobilleri zarar gören diğer sürücüler de olay yerine gelerek araçların hasarlarını fotoğrafladı. Ekipler kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Şanlıurfa'da İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin TL ele geçirildi. İranlı dilenciye idari para cezası uygulandı ve sınır dışı edildi.
3: Kendi ülkesinde değil Türkiye'de dilendi. Milletin duygusunu ve parasını sömürdü. Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu bir kişi yakalandı. Zabıta ekiplerinin yaptığı üst aramasında dilencinin üzerinden deste deste para çıktı. Tek tek sayılan paranın toplam 60 bin lira olduğu belirlendi. İranlı dilenciye 3700 lira idari para cezası uygulandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen dilenci işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık sisteminde önleyici uygulamalara yönelik bilgileri paylaştı. Buna göre 81 ilde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada hizmet veriyor. Anne baba eğitimleri, kronik hastalıklar ve kanser taramalarıyla Türkiye'nin sağlıklı geleceğinin temelleri atılıyor.
4: Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Hastalık değil, Sağlık Bakanlığı.
2: 81 ilde koruyucu sağlık sistemi vatandaşların en büyük güvencesi. Öyle ki doktorlar artık vatandaşların başucu mesafesinde.
5: Aile hekimliği sistemimizle vatandaşlarımızın sağlığını yakından takip ediyor. Hastalıkların erken fark edilmesine ve gerekli tedavinin zamanında başlamasına katkı sağlıyoruz.
2: Bakan Kemal Memişoğlu sağlık sistemine ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre yurt genelinde 8401 aile sağlığı merkezi tam kapasite hizmet veriyor. Bu merkezlerde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada bulunuyor.
5: Bugün Türkiye'nin dört bir yanına yayılan güçlü bir koruyucu sağlık sistemimiz var.
2: Bakanlık anne baba adayları için belirli aralıklarla gebe okulunda eğitimler düzenliyor. Ayrıca gebeliğin ilk aylarından bebeğin aşılarına kadar tüm süreç aile hekimlikleri tarafından yakından takip ediliyor. 62 bin ebe, 1774 gebe okulu ve 260 bin aktif kullanıcısı bulunan annelik yolculuğu mobil uygulamasıyla annelerin yolculuğuna rehberlik ediliyor.
5: Anne adaylarımızın gebelik sürecinden başlayarak anne ve bebek sağlığını gözetiyor. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için aşılamadan gelişim takibine kadar her aşamada çalışıyoruz.
2: Sağlık Bakanlığı 81 ildeki taramalarla kronik hastalık ve kanserle mücadelede de erken tanı şansını arttırıyor. Bağımlılıkla mücadelede ise başvuranlara uzman desteği veriliyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde her yaştan vatandaşa 17 farklı alanda farkındalık eğitimleri sunuluyor.
1: İstanbul'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Okçuluk Benim Sporum projesi bu kez Tokat'ta çocukları okla, yayla ve geleneksel spor kültürüyle buluşturdu. 7 ilçedeki 16 okulda uygulanacak projeyle 600 öğrencinin hem geleneksel Türk okçuluğunu hem olimpik okçuluğu öğrenmesi hedefleniyor.
0: Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor, Türk okçuluğu gelecek nesillere aktarılıyor. İstanbul'da başlayan Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'ta düzenlenen programla yeni bir aşamaya taşındı. Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayelerinde İstanbul'da başlatılan Okçuluk Benim Sporum projesinin Tokat etabı hayata geçirildi. Proje kapsamında Tokat'ta 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçulukla buluşturulacak. 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Böylece öğrenciler hem yüzyıllardır Türk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel okçulukla hem de modern olimpik okçulukla tanışacak.
6: Ya Allah, bismillah.
0: Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın da katıldığı törende imzalandı. Program kapsamında yalnızca okçuluk projesi değil, çocuklara yönelik yeni bir eğitim merkezi de hizmete açıldı. Tokat İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Güneşli Çocuk Akademisi, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verecek. Açılışta minik öğrenciler önce mehteran gösterisi sundu, ardından ellerine yay ve okları alarak atış yaptı. Küçük yaşta okçulukla tanışan çocukların hedef tahtasına yaptıkları atışlar davetlilerden büyük ilgi gördü. Tokat'ta 600 öğrenciyle başlayacak proje önümüzdeki dönemde kentin tüm ilçelerine yaygınlaştırılacak. Böylece okçuluk yalnızca bir spor dalı olarak değil, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının bir aracı olarak daha fazla çocuğa ulaştırılacak.
1: İstanbul Sultan Gazi'de 5 çocuk izledikleri bir videodan ilham aldı, kolları sıvadı. Yaz tatillerini fırsat bilen küçük girişimciler hayallerindeki bisiklet ve kramponları alabilmek için mahallede limonata tezgahı kurdu.
7: Abi sana bir bisiklet! Alırsan mutlu olmasın, mutsuzsun, bu sıcak havada bir sarı limonata abi olur.
0: Günün en sıcak saatlerinde tezgah başına geçiyorlar, buz gibi limonata diyerek müşteri bekliyorlar. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 5 arkadaş sosyal medyada gördükleri bir videodan etkilenerek kendi küçük işletmelerini kurmaya karar verdi. Mahalleyi 3'e bölerek kendi deyimleriyle 3 ayrı şube açtılar.
8: Böyle bağırıyoruz işte buz gibi limonata falan diye. İşte alır, işte alır falan diyoruz işte. Arkadaşlarımız falan da böyle açıyor. Her ay böyle paramızı birleştiriyoruz, bölüşüyoruz. Ama bizim kendi elemanlarımız, bir şubedeki kendi elemanlarımız böyle her hafta böyle paraları birleştiriyorlar.
0: Kazandıkları paraları akşam olunca ortak kasada topluyorlar. Çünkü her birinin birbirinden renkli hayalleri var. Kimi okul harçlığını çıkarmanın, kimi de istediği bisikleti almanın peşinde.
9: Kimi bisiklet almak ister, kimi de scooter almak ister. Ben kendi paramı krampon parası olarak biriktiriyorum. İşler iyi şu an mesela. Yani
8: iyi para.
9: Şu an iyi para yaptık. Bayağı bir iyi para oldu yani şu an.
0: Onların bu girişimci ruhu ve emeği ailelerini de mutlu ediyor. Çocuklarının kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılama isteğine en büyük destek yine onlardan geliyor.
10: Çocuklar böyle bir şey düşünmüşler. Bir haftadır böyle devam ediyorlar. Üç ayrı noktada. Kendi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorlar. Biz de destekçiler oluyoruz.
0: Buldukları sloganlarla usta esnaflara taş çıkartan çocuklar mahallelinin de ilgi odağı. Vatandaşlar hem serinlemek hem çocukların hayallerine ortak olmak için tezgahı boş bırakmıyor.
1: Özel sporcularımızdan Tuna Tunca göğsümüzü kabarttı. Otizmli ultramaraton yüzücüsü olan Tunca, Catalina kanalını yüzerek geçti. Catalina kanalı ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında bulunuyor. Dünyanın en zorlu açık su yüzme etaplarından Okyanus Yedilisi'nin 4. parkurunu oluşturuyor. Tuna Tunca daha önce Maş Denizi, Cebeli Tarık Boğazı ve Kuzey kanalını başarıyla geçti. Tunca son olarak Catalina kanalı etabında kulaç atmaya başladı. 30 metrelik parkurda güçlü gelgitler, yüksek dalga ve boyu 50 metreyi bulan deniz yosunları vardı. Tuna Tunca tüm bunlarla başarıyla mücadele etti ve kanalı yaklaşık 11 saat 3 dakika 20 saniyede geçti. Genç sporcunun hedefi Türkiye'de Okyanus Yedilisi'ni tamamlayabilen ikinci sporcu olmak. Şimdi kısa bir ara verelim, saat başında gelişmelerle yine buradayız.

Ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesinde oluk etkisine giriyor Türkiye. Yani basınçta bir düşüş meydana gelecek. Atmosfer kararsız yapıya geçecek. Batıda böyle hafif bir bulutlanma artışı, rüzgarın kuvvetlenmesi, Poyraz saatte 60 kilometre hızla Marmara'da, Ege'de kuvvetli esecek. Hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Tabii doğuda da kararsız hava koşulları devam ediyor Doğu Karadeniz'de. Sağanaklar Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de görülecek. 20 kilo yağış olasılığı var. Metrekareye düşecek yağış miktarına baktığımızda 5-20 kilo arasında değişebilir. Bu da hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Toprak suya doygun zaten o bölgede. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sıcak alarm devam ediyor güney bölgelerimizde. Yaklaşık 16 ilde sıcak alarm var. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. 35 derece insan sağlığı açısından kritik bir eşik. Bizim sağlığımızı biraz zorlayabilir. İnsan vücudunun tölere edebileceği rakamların üzerinde bir değer. O yüzden 11-16 saatleri arasında açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek yapılması gereken önemli tedbirlerden bir tanesi. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımızda yarın konvektif hareket biraz daha belirgin hale gelecek. 500 milibar seviyesinde Türkiye tam anlamıyla oluk etkisi içerisinde kalacak. Şimdi bu süreçte Eylül ayında hava tabii çok değişken, basınç sistemleri de çok hızlı değişiklik gösterecek. Tabii buna bağlı olarak yüksek basınç alanı etkisi altında kaldığımızda daha kararlı hava koşulları, ama alçak basınç alanı etkisine girdiğimizde de kararsız hava koşulları, konvektif sağanaklar, kuvvetli rüzgar gibi hareketlilik peşi sıra gelecek. Dolayısıyla yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de göller yöresinde kısa süreli sağanaklar var. Onun dışında diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey bölgelerde bulutlanma artacak. Sıcak alarmsa İzmir, Aydın, Adıyaman, Gümüşhane, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin çevresinde görülecek. Bu illerde termometreler 35 derecenin üzerinde olacak.

Marmara'da, Ege'de Poyraz yine kuvvetli esecek ve sonrasında cumartesiye baktığımızda iç Ege, Göller yöresi, Doğu Karadeniz çevresi yağmur olacak. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Yine sıcak alarm Manisa, Aydın, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde kendisini gösterecek. Öğle saatleri kritik seyretmeye devam edecek. Hafta sonu cumartesi günü batıdan batı bölgeler itibariyle tekrar yüksek basınç alanı etkili olmaya başlayacak. Sıcaklık küçük küçük yükselişe geçecek ve pazar günü aşırı ısınma Trakya ve Ege'de çok sayıda ilde tekrar bizi sıcak alarm seviyesine çekecek. Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü Türkiye genelinde bolca güneşli ve normallerin hayli üzerinde sıcak havanın bizi bekliyor olacağını şimdiden söyleyelim. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta için planlamaları bu detaylara göre ayarlayabilirsiniz diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve hafta sonu hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Sadece cuma günü 1-2 derecelik bir düşüş var sıcaklıkta. Fakat sonrasında tekrar yükselecek. Önümüzdeki haftaya yine normallerin üzerinde rakamlarla başlayacağız. Bu arada bağıl nem de yüksek. %50 seviyesinde hafta sonu ve önümüzdeki haftada aynı şekilde devam edecek. Ne anlama geliyor bu? Termometrelerin gösterdiği bu değerlerin bir 2 derece kadar üzerinde hissedeceğimiz anlamına geliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve hafta sonu da hava parçalı az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte de çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Yarın ve hafta sonu da İzmir'de yine sıcak alarm devam edecek. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. 35 derece bandında seyredecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
4: Otobit'te. Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test köşesinde Yamaha etkinliğinden görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Kastrol TUKA Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Türk savunma sanayinin göz bebeği Akıncı taarruzi insansız hava aracı gökyüzünde göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya daha imza attı efendim. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı, gerçekleştirilen mühimmat atış testlerinde hedefi tam isabetle imha etti. Testlerde milli gururlarımız Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen akıllı güdüm kitleri kullanıldı.
1: 2, 1, Bismillah, ateş.
2: Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla hedefi tam isabetle vurdu. Seyri sefer ve lazer güdümlü kitler test edildi. Selçuk Bayraktar atış görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Gökyüzündeki milli gücün caydırıcılığını artıran operasyonel testler başarıyla sonuçlandı. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kanatlarının altına yüklenen iki farklı yerli mühimmatla havalandı. İlk atışta Aselsan tarafından geliştirilen LGAK-82 lazer güdüm kiti kullanıldı. İkinci atışta ise TÜBİTAK ve Aselsan ortaklığında üretilen yüksek hassasiyetli gözde güdüm kiti ateşlendi. Her iki mühimmat da belirlenen hedefleri santimetre şaşmadan tam 12'den vurdu. Atış testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk açıklama Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın imha alanlarına ait nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek teknolojiyi dünyaya bir kez daha kanıtladı. TİHA'ların muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak yeni yazılım ve donanım entegrasyonları hız kesmeden sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde edilen bu testlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki gücü daha da perçinleyeceği belirtiliyor. Kısacası Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla gökteki hakimiyetini pekiştirdi ve hedeflerine acımayacağını bir kez daha gösterdi.
1: 3, 2, 1, Bismillah, ateş.
0: Efendim Tuzla'da fabrika alevlere teslim oldu. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Ardından bir patlama geldi. O noktada alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tuzla'da fabrika yangını paniğe neden oldu. Orhanlı Deri Sanayi bölgesindeki bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Şu anda ise İstanbul Tuzla'daki bu fabrika yangınında alevler büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda efendim. Ekranınızın sol tarafında canlı görüntüler geliyor. Sağ tarafta ise yangının devam ettiği anlara ilişkin görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Ekranınızın sol tarafındaki canlı görüntülerde alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını da söyleyebiliriz efendim. Gelen görüntülerde de alevlerin kontrol altına alındığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yangın sırasında fabrikada bir de patlama meydana geldi. Patlama anı çevrede bulunan kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Fabrikadan yükselen yoğun siyah duman Tuzla'nın birçok noktasından da görüldü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Ekipler alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için de yoğun bir çaba harcadı. Şu anda gelinen son noktada ise alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade edelim. Ekranınızın sol tarafında da o fabrikadaki söndürme çalışmalarını ekranlarınıza taşıyoruz. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade edelim bir kez daha. Ancak tabii ki elbette itfaiye ekipleri o noktada çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciasının ardından 5. gündeyiz. Kayıp olan 20 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Teyit edilen can kaybı 9'a ulaştı. Haber alınamayan diğer 19 kişi için çalışmalar sürüyor. Türk donanmasına ait TCG Uşun ve TCG Alemdar gemileri bölgede çalışmalara devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinlikteki enkazına robot sualtı aracıyla ulaşıldı. Kayıp 20 kişiden biri olan 41 yaşındaki İsmail Kurt'un cenazesine ulaşıldı. Pazar günü yaşanan faciadan gemide 267 kişi vardı. Son gelişmeyle teyit edilen can kaybı 9'a yükseldi. 239 kişi kurtarılmıştı. Hala 19 kişinden haber alınamadı.

Onların da geminin içinde sıkıştığı tahmin ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 550 metre derinlikte görüş şartlarının çok zorlu olduğunu söyledi. Çalışmalar robotik sistemlerin ışıklarıyla sürdürülüyor. Arama çalışmaları bir yandan da havadan helikopterler, İHA'lar ve uçaklarla devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Büyükelçiliği

0: Hastanelerde tedavi gören yaralılar ve ailelerini ziyaret etti. Bu arada Türkiye'den 6 kişilik özel kaza kırım ekibi de Lefkoşa'ya gitti. Ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine kazanın nedenleri konusunda rapor hazırlayacak. Facia ile ilgili bilirkişi olarak atanan Kaptan Ulus Göker'in ilk tespitleri ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Kaptanın gemiyi bırakıp kaçtığını belirten Göker, ülkede gemileri denetlemekle görevli kurulun birkaç yıldır çalıştırılmadığını açıkladı. Gözaltındaki kaptan ve diğer 8 kişi ise bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemeden aktarılan bilgilere göre gemi kaptanının daha önce Türkiye'den alınmış gemi ehliyeti vardı. Ancak 10 yıl ara vermesi ve ehliyetini yenilememesi nedeniyle ehliyeti geçerliğini yitirmişti. Kaptanın daha sonra eski ehliyet numarasıyla Yunanistan'da bazı kişilerle görüştüğü, 3500 dolar karşılığında yeni bir ehliyet aldığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşlik belgesi alarak gemiyi kullandığı öğrenildi. Girne açıklarında batan gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine neden oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Aynı zamanda koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı olan Arıklı partisini hükümetten çekti.
1: Girne açıklarında yaşanan gemi faciası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine dönüştü. Görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, partisini koalisyondan çektiğini açıkladı. İlk açıklama Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktardı. Bu çerçevede kamu vicdanını rahatlatması için gerekli bütün idari tedbirlerin alındığını belirtti.
2: Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verecek.
1: Başbakan Üstel, polis ve yargının çalışmalarında şüpheye yer bırakmamak için görevden almaların kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın da bu kapsamda görevden alındığını ifade etti. Kararın siyasi bir sebebi olmadığını belirtti.
3: Beni arayarak soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim.
1: Arıklı ise görevden alınmasının ardından lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin meclisini toplayacaklarını duyurmuştu. Toplantının ardından da basına açıklamalarda bulundu.
3: Parti meclisimiz bugün itibariyle hükümetten çekilme kararı aldı.
1: Arıklı, hükümetin çok daha önce seçime gitmesi gerektiğini sık sık söylediğini hatırlattı. Peki ortada erken seçime gidilecek kadar büyük bir kriz mi var? Başbakan Üstel'e göre böyle bir durum yok.
2: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yok.
0: Tuğberk İmamoğlu gemisi neden sadece 11 dakikada battı? Şimdi uzman değerlendirmelerinden 3 ihtimal öne çıkıyor efendim. Geminin bordasında açılmış olabilecek büyük bir yara, ambarlara çok hızlı dolan deniz suyu ve gemideki 4199 tonluk rulo saç yükü. Bir başka ihtimal de çarpışmanın şiddetiyle bu ağır yükün yer değiştirmiş olması. Üstelik kazadan hemen önce iki gemi arasında bir telsiz konuşması da var. İşte o ses kaydı, son ses kaydı deliller arasına da girdi.
4: Altı üsteliğe kır. Altı üsteliğe kır demiştir. Altı, Tuğberk İmamoğlu.
5: Bu konuşmanın ardından çok kısa süre geçti. Saat 3.15'te çarpışma oldu. Saat 3.26'daysa Tuğberk İmamoğlu gemisinin acil durum sinyali geldi. Yani yaklaşık 11 dakika. Şimdi en büyük soru şu. 90 metreye yakın bir kuru yük gemisi nasıl bu kadar hızla battı?
4: Altı. Altı üsteliğe kır.
5: Uzman değerlendirmelerinde ilk ihtimal çarpışmanın geminin yan tarafında çok büyük bir açıklık oluşturmuş olması. Çünkü darbenin ambarların bulunduğu bölgeye geldiği değerlendiriliyor. Ve o ambarlarda sıradan bir yük yoktu. Tam 4199 ton rulo saç vardı. Uzmanlar bu kadar ağır ve yoğun bir yükün tek başına bir gemiyi batıramayacağı kanaatinde. Ama çarpışmayla birlikte ambarlara çok hızlı su dolduysa...

0: Tablo değişebiliyor. Gemi bir yandan binlerce ton çeliği taşımaya devam ediyor. Diğer yandan aynı bölümlere tonlarca deniz suyu giriyor. Bu da geminin dengesini çok kısa sürede mi bozdu? Bir başka ihtimal daha var. Rulo saçların çarpışmanın şiddetiyle yer değiştirmesi. Tonlarca ağırlıktaki bu yükler hareket ettiyse geminin dengesi daha da hızlı bozuldu. İddialar arasında bu ihtimaller de var. Uzmanların üzerinde durduğu bir başka nokta da manevra. İki geminin birbirini gördüğü ses kayıtlarında açıkça belli.
1: Şinekır demiştir.
2: Altı, Tuğbet kim oldu?
0: Bu farkındalığa rağmen kaza önlenemedi. Alınan ifadelerde Tuğberk İmamoğlu'nun batmasından hemen önce 2 ya da 3 kişinin güvertede görüldüğü de yer aldı.
2: 6. 6 iskeleye.
0: Şimdi tüm ihtimaller tek tek inceleniyor. Çarpışmanın şiddeti neydi? Gövde ne kadar açıldı? Su hangi hızla doldu? Rulo saçlar yer değiştirdi mi? Ve iki gemi son dakikalarda hangi manevraları yaptı? Bunların cevabı sadece tanık anlatımlarında olmayacak. Geminin kara kutusunda da aranacak. Çünkü Tuğberk İmamoğlu'nun son dakikalarındaki seyir bilgileri, telsiz kayıtları ve köprü üstü verileri kazanın nedenini ortaya çıkaracak en kritik deliller arasında.
2: 6. 6 iskeleye kıt.
3: Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmelere bakalım şimdi de efendim. İki taraftan da Rusya tarafından da Ukrayna tarafından da karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu açıklamalar son derece önemli. Zira savaşın gidişatına, seyrine dair de bizlere pek çok ipucu veriyor bu açıklamalar. Zelenski bir açıklama yaptı. Açıklaması son derece ses getirdi. Kiev'in giderek artan İHA operasyonlarının Rus hava sahasını uçaklar açısından daha da güvensiz bir hale getireceğini söyledi Zelenski. Hava yollarına, sigorta şirketlerine ve yabancı hükümetleri bu anlamda uyardı ve Rus hava sahası fiilen kapanacak dedi. Rusya tarafından verilen cevaplar da var. İşte bu konu üzerine konuşacağız efendim. Bu dilimde konuklarımız bize eşlik ediyor. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan bizimle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz Bekir Bey ve İrfan Hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
5: Merhaba Duygu, iyi yayınlar dilerim.
3: Çok teşekkür ediyoruz. İrfan Hocam dilerseniz sizinle başlayalım. Şimdi Zelenski'nin Rus hava sahası fiilen kapanacak şeklinde bir ifadesi var. Rusya ise hava trafiğini sürdüreceğini ifade ediyor buna karşılık olarak. Gelen bu açıklamaları ilk etapta değerlendirecek olursak bu açıklamaları nasıl okumalıyız?
5: 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın operasyon adıyla Ukrayna'ya saldırıyla başlattığı savaşta yeni bir aşamaya giriyoruz. 4 yıl geride kaldı. Şu an itibariyle işte 4,5 sene oldu. Henüz daha tünelin ucunda bir ışık gözükmüyor. Aslında savaş kilitlenmiş durumda. Yani 1000 kilometreyi açan cephe hattı boyunca taraflar çok fazla bir ilerleme sağlayamıyorlar. Zaporojye, Herson, Donetsk ve Luhansk'ın taşra bölgeleri hala Ukrayna'nın kontrolünde. Rusya buraları kendisine bırakılması mukabilinde bir barış anlaşmasıyla bu meselenin çözümlenmesini istiyor. Ukrayna tarafı ise temelde ateşkes istiyor. Şimdi geldiğimiz aşamada bir tırmanma yaşanıyor. Joe Biden'ın görevi bırakmasıyla birlikte ABD'nin Ukrayna Savaşı'na yönelik tavrında bir değişiklik olmuştu. Trump kendisinden önceki başkandan farklı olarak Ukrayna'ya destek sağlamaktan vazgeçti. Fakat bugüne kadar total Amerikan yardımları 200 milyar doları geçti. Şimdi bu boşluğu Avrupalı NATO ortakları dolduruyorlar. İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere ABD'nin bıraktığı boşluğu doldurarak Ukrayna savunmasına ve taarruzuna giderek artan ölçüde destek sağlıyorlar. İçinde bulunduğumuz günlerde özellikle seyir füzeleri, hava savunma sistemleri, SİHA'lar, İHA'lar ve bunların Ukrayna'ya sağlanması

0: temini tedariki yolunda kaydedilen ilerlemeler Rusya'da endişe yaratıyor. Rusya Baltık ülkelerini, Polonya'yı, İngiltere'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Şimdi Zelenski'nin bu açıklamasını şöyle okumak lazım. SİHA'lar ve İHA'larla agresif bir saldırı yapma potansiyeline, kapasitesine, kabiliyetine sahibiz ve esasen bunu da gösterdik. Geçen sene hatırlayalım, Ukrayna sınırdan 2000-3000 kilometre derinlikte çok önemli merkezleri vurmuştu. Bu arada Abron'da bekleyen 45-50 civarı Rus savaş uçağını kullanılmaz hale getirmişti. Halen enerji tesislerini, limanları, askeri bölgeleri hedef almayı sürdürüyor. Zelenski bunun yaygınlaşacağını ifade ediyor ve buna karşılık Rusya'da Ukrayna'nın bu karşı saldırılarından, taarruzundan dolayı İngiltere'yi ve NATO'nun Avrupalı ortaklarını itham ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında yepyeni bir tırmanmayla karşıyayız ve bunun savaşın genişlemesine, daha agresif hal almasına yol açma tehlikesi var. Ama tam tersi yönde bu gerilim masayı hızlı biçimde gündeme taşıyabilir. Daha önce müteahhit defalar büyükçe bir kısmı Türkiye arabuluculuğunda olmak üzere taraflar meseleyi müzakerelerle çözüme kavuşturma girişiminde bulundular. Masa önümüzdeki günlerde sürpriz bir şekilde yeniden gündeme gelebilir. Fakat bir uzlaşı tesisinin ben kolay olacağını düşünmüyorum.
1: Bekir Hocam, hemen size dönelim. Siz neler dersiniz? Şimdi Zelenski'nin oldukça çarpıcı ifadeleri var. Şöyle de söylüyor, Eylül'de çok şey değişebilir şeklinde bir ifadesi de var. Ne değişebilir? Ne demek istiyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet Duygu Hanım, şunu söyleyebilirim. Ukrayna-Rusya savaşı aslına bakarsanız evet, yani cephe hattında kilitlenmiş durumda ama cephe arkası saldırıları anlamında savaş yeni bir merhaleye geçti. Ne anlamda yeni bir merhaleye geçti? Ukrayna evet son dönemde İHA saldırılarını oldukça sofistike hale getirdi. Yani Ukrayna'nın tabii ki bu Rusya'nın cephe arkası saldırıları anlamında Rusya'nın içlerine yönelik saldırıları yeni değil. Ama yeni olan ne? Ukrayna artık bu saldırıları daha derine yapabiliyor ve daha sık ve daha fazla sayıda yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde de aslına bakarsanız Zelenski bana kalırsa bunun özgüveniyle konuşuyor. Yani geçtiğimiz bu yaz aylarında da bakın adamlar 2000 kilometre derine kadar Rusya'yı vurabildiler. Yani 2000 kilometre derinde Rusya'nın petrol rafinerilerini vurabildiler. Şimdi de Zelenski diyor ki ben diyor vurmaya devam edeceğim ve Rus hava sahası fiilen sivil uçuşlar için de güvenli değildir diyor. Ya tabii ki sivil uçakları vuracağız demiyor. Ne diyor? Ya ben çünkü vurmaya devam edeceğim. Ya Rus hava sahasında sürekli İHA'lar, bombalar uçuşacak. Zaten bu otomatik olarak sivil uçuşlar için de güvenli olmayacaktır diyor. Yani bu noktada aslında ne yapmış oluyor? Rusya'ya büyük bir maliyet çıkarmış oluyor. Şimdi önümüzdeki süreçte Rusya'nın buna tepkisi aslına bakarsanız savaşın gidişatını ve bu yeni geçilen merhalenin ne kadar riskli olacağını belirleyecek. Şimdiye kadar şöyle bir hep pattern vardı Duygu Hanım. Ukrayna bir şey yapardı, karşılığında Rusya bir şey yapardı. Yani böyle taraflar birbirini bir ısırırdı. Ukrayna ısırırdı, karşısında Rusya ısırırdı. Yani Ukrayna bir İHA saldırısı yapardı. Rusya Kiev'e kruiz füzeleriyle, seyir füzeleriyle saldırırdı. Orada bir denge vardı. Şimdi Ukrayna bu son sofistike saldırılarla beraber daha derine ve daha sık saldırılarla ve petrol rafinerileri, ticari depoları vesaire vurarak aslına bakarsanız eli birazcık daha yükseltti. Ve dediğimiz gibi şimdi Rusya'nın buna yönelik iki tane temel strateji ortaya çıkabilir. Birincisi defansif, ikincisi ofansif. Defansif stratejiye baktığımız zaman Rusya daha derine saldırı yiyor ya şu anda Duygu Hanım. Ne yapacak o zaman? Belki de cephe hattındaki savunma sistemlerini Rusya daha içeri çekecek. Yani savunma mimarisini, savunma ağını daha derine çekecek. Yani mesela şimdi Rusya cephe hattını koruyordu. Hala koruyor. Ama mesela Rusya'nın 2000 kilometre, 3000 kilometre gibi derinlikler için kafası rahattı o zamanlar. Oralara o kadar hani savunma mimarisi anlamında çok fazla yığınak veya çok fazla yoğunluk vermesine gerek yoktu. Ama şimdi bakın Rusya'nın silah sistemlerinin dağıtma şeyi de değişti, mantığı da değişti. Yani Ukrayna Rusya aslında buna zorlamış olacak. Bu birincisi. Bu da

0: defansif strateji. İkincisi de biraz daha ofansif strateji ki bana kalırsa tehlike çanları burada başlıyor. Onun da sebebi şu. Şimdi Rusya buna karşı olarak bir tepki verecek ve bu tepki daha önce yaptığı gibi işte ben de Kiev'i bombalarım, ödeşmiş oluruz mantığı olmayacak muhtemelen. Rusya'nın son dönemde özellikle Baltık ülkelerine yönelik bir Batı'yı cezalandırma, Ukrayna'yı cezalandırmaktan ziyade Batı'yı cezalandırma stratejisine geçebileceği konuşuluyor. Bunun en büyük işaretini biz nereden alıyoruz? CIA Başkanı Ratcliffe geçtiğimiz haftalarda Rusya'yı ziyaret etti.
1: Evet.
0: Putin'le görüşüp görüşmediği zaten hani basına yansıdı, görüştü mü görüşmedi mi vesaire. CIA Başkanı Ratcliffe 5 yılın ardından ilk defa bir CIA başkanı apar topar gitti Rusya'yı ziyaret etti. Bu aslına bakarsanız büyük bir olay. İşte neden büyük bir olaydı? Rusya'nın gerçekten de Baltık üzerinden NATO'yu test edebileceği bir senaryo vuku bulabilecekti belki de. Ve Amerikalılar hemen ön almaya çalıştılar. Dediğimiz gibi en son bir CIA başkanı Rusya'yı ziyaret ettiğinde Kasım 2021'di. Ukrayna Savaşı'ndan birkaç ay öncesiydi ve Ukrayna Savaşı buna rağmen başlamıştı. Yani meselenin ciddiyetini anlatmak için bunu söylüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Ratcliffe de Rusya'ya Riga üzerinden gitti. Riga, Baltık ülkesi biliyorsunuz Letonya'nın başkenti. Oranın üzerinden gitti. Yani aslında bir mesaj da vermiş oldu tekraren. Ve yine
1: Evet.
0: Rusları uyardılar. Ha şimdi önümüzdeki süreçte Ruslar Baltık üzerinden veya daha da ileriye gidip de İngiltere üzerinden bir operasyon yapabilirler mi? Orası muamma. Ama dediğimiz gibi Rusya'nın ofansif stratejisi yani eğer bu anlamda Rusya bir el yükseltecek olursa bu işleri gerçekten de çığırından çıkılmaz, çığırından çıkartır ve doğrudan doğruya tabii ki Ukrayna Savaşı'nda artık yani bunun adını koyuyoruz. NATO ile Rusya tabii ki karşı karşıya geliyor ama gerçek manasıyla NATO ve Rusya'nın NATO birlikleriyle Rus birliklerinin kapıştığı bir savaş senaryosu aslına bakarsanız Rusya bu noktada el yükseltirse kapıda gibi görünüyor. Ama tabii ki yani Rusya'nın da bunu yapmasının bir sebebi var. Rusya da Batı'ya şunu söylüyor. Bak Ukrayna'ya son dönemde özellikle zaten Ukrayna'nın bu saldırıları yapabilmesinin sebebi de o yani. İngilizlerin vesaire vermiş olduğu o İHA destekleri,
1: Evet.
0: lojistik destekler, operasyonel destekler.
1: Evet.
0: Bunu yapmayın diyor. Bakalım karşılıklı bir uzlaşma zemine çıkar mı, çıkmaz mı? İleride göreceğiz inşallah.
1: İrfan Hocam hemen size döneyim. Bekir Bey oldukça önemli noktalara temas etti. Önce özellikle de Ratcliffe'in ziyareti Moskova'yı. Bunun yanında strateji değişikliği oldukça önemliydi. Bu gelişmeler Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık yeni bir aşamaya mı işaret ediyor? Yani artık sadece savaşı cephede görmüyoruz da Rusya'nın hava ulaşım sistemini de hedef alan bir noktaya mı geldi? Bunun yanında Rusya-Ukrayna Savaşı artık Ukrayna ve Rusya sınırlarının da dışına çıkan, o sınırı da aşan, biraz Avrupa'ya da geçen bir gölge savaşa dönüşüyor diyebilir miyiz İrfan Hocam? Buyurun.
2: Evet, bunun emareleri ortaya çıktı aslında. Yani şu ana kadar savaş temelde Ukrayna içerisinde devam ediyordu. Son bir yıldır yer yer Rusya işlerine Ukrayna çok etkili taarruz yapıyordu. Ama bununla birlikte temelde önemlice bir kısmı savaşın Ukrayna topraklarında işgal edilen bölgelerde, ona mücavir alanlarda cereyan ediyordu. Bir tırmanmaya tanık olduğumuz kesin ama bu giderek topyekün bir savaşa evrilir mi? O konu pek çok faktöre bağlı olarak şekillenecek. Yani burada Rusya'nın, Ukrayna'nın tavrı, tutumu, pozisyonu dışında uluslararası siyasal sistemdeki başka gelişmelerde bu savaş üzerinde önümüzdeki zaman diliminde etki yaratabilecek, geleceğe yönelik olarak sadece tahminlerde bulunabiliriz. Rusya aslında en başından günümüze kadar etkili bir biçimde şu silahı kullandı. Yani nükleer blöfü öne çıkardı. Rusya'nın nükleer silahı kullanması yani lokal olarak taktik nükleer silahı yahut da kıtalar arası saldırı yapması aslında topyekün bir tırmanmaya işaret ediyor. Yani bir denge kurulmuş durumda Soğuk Savaş döneminden beri. Rusya'nın nükleer silah kullanması karşı tarafın buna cevap vermesini gerektiriyor. İntihar etmesi anlamına gelir. Böyleyken Putin ve Kremlin sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sık aralıklarla Batı'yı, bizi sıkıştırdığınız takdirde nükleer gücü kullanmaktan vazgeçmeyeceği şeklinde açıklamalar yapmaya yönlendiriyor. Putin, Rusya neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü bu tehdit karşı taraftaki birliği, bütünlüğü ortadan kaldırıyor. NATO'nun ülkeleri içerisinde bazıları Rusya'nın, Putin'in aslında irrasyonel olduğu, kaybedecek bir şeyinin olmadığı, daha fazla tahrik edilmemesi gerektiği görüşünü savunuyorlar. NATO'da Rusya'ya karşı kolektif, yekpare duruş zaman zaman bu birliktelik korunamıyor. Mesela Macaristan'da eski devrilen başkanın büyük ölçüde Rus tezlerine destek verdiğini biliyoruz. Yine Slovakya'da Rus görüşlerini önemli ölçüde destekleyen bir idare var. NATO'nun ABD ile Avrupalı ortakları arasında da bu noktada zaman zaman farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Görüş birliği sağlanması mümkün olmuyor. Yani Putin bu blöfü sürekli gündemde tutarak NATO'daki yekpare duruşu bozmaya çalışıyor. Doğrusu burada bir etki yarattığını ve Rusya açısından bunun sonuç doğurduğunu görmemiz lazım. Şimdi savaşın hedefi ne? Yani Rusya neden böyle bir çatışmayı başlattı? Oradan başlamak lazım. Son derece sübjektif ve irrasyonel bir perspektifi esas alıyor Rusya. Yani NATO eski Varşova Paktı ülkelerini, bazı eski Sovyet Cumhuriyetlerini bünyesine kattı ve Rusya'ya doğru ilerliyor. Bunu durdurmak lazım. Bir sendrom yaşıyor Rusya. Yani saldırının amacı aslında bu. Batı karşısında, NATO karşısında iki defa Rus bloku başarısız oldu. 1989'da Varşova Paktı başarısızlığın bir nişanesi olarak kendi kendini lağvetti. 1991'de 15 Sovyet Cumhuriyeti dağıldı. Şimdi geriye kalan, bakiye kalan Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nde Sovyetler Birliği'nin veto hakkı Rusya'ya kaldı. Nükleer silahlar Rusya'ya kaldı. Kazakistan'dan ve Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya sevk edildi Sovyetler dağıldıktan sonra. Bir kez daha böyle dağılma sendromu yaşıyor ve bunu önlemek için ileriye yönelik agresif, irrasyonel bakış açısıyla saldırılar başlatıyor. 2008'de Gürcistan'a saldırdı. Abazya ve Güney Ossetya'yı merkez hükümetten kopardı ve 24 Şubat 2022'de de Ukrayna'da yani onların Novorossiya dedikleri Dinyeper Nehri'nin doğu tarafındaki Rusların dil konuşmalarının, Rusça konuşmalarının yasaklandığı iddiasıyla bu operasyona başladılar. Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetleri de kısıtlandı. Naziler Ukrayna'yı ele geçirdi. Böyle son derece sübjektif bir bakış açısıyla bu saldırıyı aslında Rusya başlattı. Hedeflerinin ne olduğu konusu muğlaklığını koruyor. Benim kanaatime göre var olanı korumaya çalışıyorlar. Yani 17 milyon kilometre karelik coğrafyada bir çözülme, bir işte ayrılma, özellikle Transkafkasya'da Volga-Ural bölgesinde bunu önlemeye çalışıyorlar. Fakat öte taraftan Ukrayna'nın Rus kimliğinde şöyle bir kültürel ağırlığı da var. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Ukraynalılar Ruslar Ukraynalıları ayrı millet olarak görmüyorlar. Yani her ikisi de ve Belarus'ta bu üçü Doğu Slavları. Yani Ruslar diyorlar ki aslında Ukraynalılar bizimle aynı, fakat işte Batı'nın tahrikiyle bize karşı tehdit oluşturacak bir yapılanma içerisine gittiler. Kültürel bakımdan bir başka Rusya'yı Ukrayna üzerinde hegemonya kurmaya yönlendiren husus da şu: tarihte ilk Rus devleti Kiev'de kuruldu. Kiev Prensliği, Kiev Knezliği adıyla kuruldu. Moskova daha kasabayken Kiev'de böyle bir yapı kuruldu. Şimdi amaçlarının ne olduğu muğlaklığını koruyor. Fakat kesin olan husus şu: Ukrayna devletinin varlığını yatsıyorlar. Ukrayna'nın ayrı bir millet olduğunu yatsıyorlar.

0: yansıyorlar. Putin'in savaş hedefinin ne olduğu muğlaklığını koruyor. Büyük ölçüde yani bu sendromdan kaynaklandı çatışma. Fakat Rusya çok etkili agresif propaganda yaparak burada NATO genişlemesinden mütevellit önlem aldığını falan anlatıyor. Ve bizde de stratejistler bu Rus tezlerini bir tediye medya organlarında evrensel bir doğru gibi anlatıyorlar. Aslında en başa baktığımızda Rusya'nın tekrar ulusal gücü, kapasitesi, yetenekleri sınırlı olduğu halde bir hegemonya hevesine soyunmuş olması, Avrasyacıların Rusya'da Putin'le birlikte iktidarı ele geçirmesi, derin devletin KGB yapılanmasının Rus siyasetine hakim olması. Temel sebep bu. Şimdi burada rasyonel bir değerlendirme, bir uzlaşıya gidecekler mi? Bu konu muğlaklığını koruyor.
1: Evet, Bekir Bey, size döneyim. İrfan Hocam Rusya'nın bir sendrom yaşadığını söyledi. Hem bu görüşe katılır mısınız onu soracağım. Hem de Leipzig Havalimanı'ndaki o saldırı girişimi ve onun ardından yaşananlara da baktığımızda Almanya saldırının arkasında Rus istihbaratının olduğunu söylüyor. Moskova ise bunu tamamen reddediyordu. Bir açıklamada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi. Son açıklamasında Almanya'nın yanında olduklarını ve NATO'nun üyelerini her türlü tehdide karşı savunacaklarını da ifade etti Rutte. Şimdi bu açıklamaların Rusya'ya tam olarak mesajı nedir? Az önce İrfan Hocam'a da sordum. Şimdi artık bu Rusya-Ukrayna savaşı daha geniş bir coğrafyaya yayılan bir gölge savaşa dönüşüyor diyebilir miyiz?
2: Evet, şimdi Duygu Hanım, bu Leipzig hadisesi son derece önemli. Malumunuz geçtiğimiz ay Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait uçakların yanında patlayıcı taşıyan İHA'lar aslında bulunmuştu ve Almanya ilk etapta bunu soruşturacağını ilan etmişti. Şimdi gelinen noktada bir ay sonra Almanya bu konuda Rusya'yı sorumlu tutuyor. Yani Rusların aslında operasyonu olduğunu söylüyor. Teknik olarak şu anda bu bir saldırı değil ama Rusya'nın bir gri bölge operasyonu olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada iki husus önemli. Birincisi Almanya'nın bunu açıklama zamanlaması. Yani baktığınız zaman Almanya bunu bir ay sonra açıklıyor. Tabii ki inceleme yaptık, soruşturma yaptık vesaire diyorlar ama bir ay sonra açıklayabiliyor. Bunun da bence zamanlaması anlamında şöyle değerlendirebilir. Az önce bahsettiğim CIA Başkanı'nın Rusya ziyaretinin ardından bence Almanlar bunu açıkladı. Çünkü Rusya'ya aslına bakarsanız çok net bir mesaj Amerikalılar tarafından iletildi ve Almanlar da büyük ihtimalle bundan cesaret alarak da bakın Rusya'ya ne yaptığınızı görüyoruz, yapmayın mesajı vermek için bu hadiseyi aslında Rusların yaptığı konusu şeklinde bir açıklamada bulundular. Şimdi az önce söylediğim gibi bu Leipzig hadisesi son derece kritik. Ne anlamda kritik? Bu 5. maddenin test edilmesi anlamında kritik. Şimdi diyoruz ya Rusya 5. maddeyi test edecek mi etmeyecek mi? 5. madde test edilirse NATO buna topyekun bir cevap verir mi vermez mi? Kağıt üzerinde tabii ki 5. madde aslına bakarsanız modern zamanların en güçlü taahhüdü. Yani NATO diyor ki bir saldırı olduğu takdirde NATO topraklarına ben karşı koyacağım diyor. Şimdi ama bu saldırı açıktan bir saldırı olmazsa ne olacak? İşte Rusya'nın yaptığı gibi bir gri bölge operasyonu olursa ne olacak? Buraların hepsi aslına bakarsanız bir nebze olsun yoruma açık. Şimdi böyle bir durumun şöyle kritik bir şey de var Duygu Hanım. Yani Leipzig hadisesinin aslına bakarsanız Rusya-Ukrayna savaşının da ötesine geçebilecek ve NATO'yu daha farklı alanlarda da test edebilecek bir özelliği mevcut. O da şu, eğer ki Rusya bu gri bölge operasyonlarına devam ederse ve 5. madde bu noktada işletilmezse, yani NATO bu noktada 5. maddeyi işletmezse bu farklı aktörleri farklı coğrafyalarda cesaretlendirilebilir. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle İsrail'in son dönemde bakın Türkiye'yi kendilerince yani bir tehdit olarak yorumlama, Türkiye'yi işte bir dış tehdit olarak hani yorumlama gibi İsrail hani basınında olsun ve uluslararası basınında olsun bir kampanya başlatılmış vaziyette ve bizler şunu biliyoruz ki İsraillerin yani Türkiye'ye saldırı noktasında 5. madde çalışır mı çalışmaz mı gibi aslında çalışmalar yaptığını biliyoruz. Şimdi NATO Rusya'yı 5. madde konusunda caydırmazsa atıyorum İsrail'i nasıl da caydırabilir veya herhangi bir devleti nasıl caydırabilir? Bu tarz sorunlar ortaya çıkacaktır. Yani 5. maddenin dediğim gibi Rusya-Ukrayna savaşında aşınması farklı coğrafyalarda da aslında aşınmasına kapı aralayabilir. Buranın özellikle altını çizmekte fayda var. Evet. Bu noktada Leipzig hadisesi kritik diyorum. Çünkü Leipzig hadisesi gibi önümüzdeki süreçte daha fazla hadise meydana gelirse ve Rusların açıktan bir şekilde NATO'yu provoke etme, NATO'yu bir noktada hani kaçmaya devam et

0: ve sonucunda NATO buna cevap vermezse farklı bir evreye gireriz. Bu noktada NATO'nun bütün caydırıcılığı aslına bakarsanız biraz erozyona uğramış olur. Yani bu noktanın özellikle altını çizmekte fayda var. Diğer taraftan da dediğimiz gibi yani bu önümüzdeki süreçte hani gölge savaşları vesaire dediniz ya, zaten hani gri bölge dediğimiz aslında bir noktada öyle bir şey oluyor. Yani Rusya ve Ukrayna arasında zaten hani bence şu ana kadar savaşın her türlüsü yaşanıyor. Cephe savaşı mı derseniz cephe savaşı var. Cephe arkası savaş mı derseniz cephe arkası savaş var. Proxy savaş dediğimiz zaman zaten 2014 Kırım ilhakından sonra zaten öyle durumlar vardı. Yine aynı şekilde gri bölge operasyonları, hibrit savaş, yani modern savaşın aslına bakarsanız bütün örnekleri bu savaş içerisinde mevcut. Ama önümüzdeki dönemde dediğimiz gibi özellikle Ukrayna'nın bu son dönemde yapmış olduğu sofistike cephe arkası saldırılar bence merhaleyi değiştirdi. Yani yeni bir merhaleye geçtik. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani bu sefer Rusya artık Ukrayna'ya bakmıyor. Doğrudan doğruya Ukrayna'nın arkasına, doğrudan doğruya NATO'ya bakıyor ve NATO'yu cezalandırabilecek ve NATO'yu sarsabilecek. Doğrudan doğruya NATO'yu da karşısına almayacak ama NATO'da bir kafa karışıklığına, NATO'da bir gevşekliğe yol açacak bazı operasyonlarla, ki Leipzig hadisesi gibi operasyonlar bunun işareti, buna kalkışacak gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani bana kalırsa dünya olarak, bölge olarak çok hassas bir dönemin içerisindeyiz. Yani bunu tabii ki sıklıkla ifade ediyoruz. Hassas bir dönem, belirsizlikler ve vesaire var. Çok sık bir şekilde ifade ediyoruz. Yani zaten İran Savaşı'ndan tutun da hani diğer bütün kriz noktalarına kadar evet dünya zaten bir türbülansın içinde, bunun farkındayım ama önümüzdeki süreçte Rusya-Ukrayna Savaşı bana kalırsa çok daha fazla ısınmaya meyilli ve o ısınma gerçekten de bir NATO-Rusya karşılaşması ihtimalini barındırdığı için gerçek manasıyla bir uluslararası güvenlik tehdidi olma niteliğine haiz diye ben düşünüyorum Duygu Hanım.
1: Evet İrfan Hocam, sizinle devam edelim. Aslında Bekir Hocam çok çok önemli bir noktaya değindi. Bu da NATO'nun 5. maddeyi uygulamaması ile birlikte cesaretlenebilecek diğer 3. ülkeler. Bunlardan biri de elbette İsrail. Zira Türkiye bir NATO ülkesi ve İsrail Türkiye'yi bir tehdit olarak görüyor. Hem bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum, hem de bu Almanya'daki havalimanı saldırısıyla birlikte 5. maddenin uygulanmamasıyla birlikte Rusya'nın aslında NATO'nun bu 5. maddesini test ettiğini biliyoruz. Peki bunun bir sonraki aşaması nedir? Rusya ne yapabilir bunun karşılığında?
2: Yani işte savaşın bundan sonra seyri ne tarafa gidecek pek çok faktöre bağlı olarak değişecek. Bir kez yani ABD pozisyonunu değiştirdi mi? Trump'la birlikte değiştirmiş gözüküyor. Fakat aynı zamanda ABD NATO teşkilatının patronluğunu yürütüyor. Bir patronaj ilişkisi söz konusu. Ukrayna savaşını kullanarak ABD daha önceden yapamadığını pratiğe yansıttı. NATO'nun Avrupalı ortaklarını savunma harcamalarını arttırmaya, gayri safi milli hasıla içerisinde savunmaya daha çok tahsisat yapmalarını mümkün hale getirdi. 2024 yılı Lahey toplantısında NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde NATO ülkeleri 2035'e kadar savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın %5'ine taşımayı kabul ettiler. NATO'da bir dağınıklık vardı. Aslında ben tam tersini düşünüyorum. Yani bu Ukrayna'ya yönelik olarak Rusya'nın operasyon adıyla başlattığı savaş NATO'daki bu dağınıklığı ortadan kaldırdı. NATO'nun işlevinin, fonksiyonunun kalmadığı bir soğuk savaş dönemi örgütü olduğu sıklıkla konuşuluyordu. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı hatta demişti ki beyin ölümü gerçekleşti. NATO'nun artık bir görevi kalmadı. Fakat bu Ukrayna'ya yapılan saldırı teşkilatı yeniden adeta ayağa kaldırdı. Ve Avrupa Birliği içerisinde askeri işbirliğine, askeri faaliyetlere mesafeli olan iki ülke, İsveç, Finlandiya, tehdit algıladıkları için NATO'ya katılma başvurusu yaptılar. Bunların katılma anlaşmaları Madrid'de 2022 Haziran ayında imzalandı. Bu anlaşmaların onaylaması Türkiye'den kaynaklanan sebeplerle biraz gecikti. Türkiye bu ülkelerin evet, savunma sanayi alanında Türkiye'ye yönelik engellemelerini kaldırmalarını, teftişe teröre destek veren hukuki altyapıyı revize etmelerini istedi ve neticede bu iki ülkede 2023'te Finlandiya, 2024'te

0: İsveç katıldı. NATO'nun üye sayısı 32'ye çıktı. Şimdi NATO bir başka şey daha yaptı. Yine Joe Biden döneminde. Varşova Paktı'nı çevreledi, etkili oldu. Sovyetler Birliği dağıldı. Yeni muarız olarak, yeni hedef olarak Çin'i kontrol altına almayı, Çin'i çevrelemeyi planladı ve Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ile yakın ilişkiler içerisine girdi. Toplantılara 2022'den beri bu ülkelerin savunma bakanları da katılıyor. Ben NATO'nun 5. maddesinin yani elan bir Rusya saldırganlığı bakımından elan meri olduğunu, yani geçerli olduğunu ve Rusya'yı agresif bir olduğu bittiden alıkoyduğunu düşünüyorum. Tabii ki birdenbire otomatik olarak devreye girmiyor bir ülkeye yapılan saldırıya diğerlerinin kolektif olarak cevap vermesi, saldırıya uğrayanın lehinde tüm güçleriyle yer almaları birdenbire olmuyor. 4. madde çerçevesinde müzakerelerin yapılması gerekiyor. Ben NATO bakımından Rusya'ya karşı kolektif, yekpare duruşta bir farklılık olduğu kanaatinde değilim. Evet. Fakat esas farklılık şurada, NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla ABD arasında global gelişmeler ve NATO'nun fonksiyonu konusunda görüş ayrılıkları belirmeye başladı. Evet. NATO'nun Avrupalı ortakları askeri boyutta daha fazla yükümlülük altına girdiler. Evet, benim cevabım yani net, 5. madde hala caydırıcılık sağlıyor. Rusya buna yönelik işte bir takım blöf açıklamalarla aslında yer değirmenleriyle savaşıyor benim kanaatime evet. göre. O kanaldan bir mesafe alması mümkün evet. gözükmüyor.
1: İrfan Hocam ve Bekir Hocam, kıymetli vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ediyoruz yayına katkınız için.
2: Evet. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan bizimle birlikteydi. Efendim, şimdi kısa bir ara verelim, ardından ekonomi başlıklarıyla buradayız.
3: Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

0: Ekonomi notlarıyla yeniden karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84'e çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,75 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %31,51'e çekildi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,51 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,79, yurt içi üretici fiyatları %27,95 arttı. Çekirdek enflasyonsa Ağustos'ta %30,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,62 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %6,89 ile alkollü içecekler ve tütün %4,82 ile ulaştırma izledi. Konut %2,26, sağlık grubunda %0,70, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %53,44 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %33,79 artış oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu %56,26 fiyat artışıyla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında oldu. En fazla fiyat azalışı %21,50 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek. Oranların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi ifadelerini kullandı. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, Ağustos ayında ihracatın 23.5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. 2026 yılı ilk 8 ayında ise %4 artışla 185 milyar dolarla 8 aylık ihracat rekoru kırıldı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Tabloya göre ihracat Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artarak 23.5 milyar dolara yükseldi.
2: Bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır.
1: Verilere göre bir yıllık ihracat rakamı ise 280.3 milyar dolar oldu.
2: Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda hedefimiz neydi? 282 milyar dolardı mal ihracatında. Sadece 1.7 milyar dolar ulaşmamız gereken rakam kaldı.
1: Yılın ilk 8 aylık döneminde ihracat %4 artışla 185 milyar dolara yükseldi.
2: İlk 8 ayda geçen yılın ilk 8 ayına göre üstüne 7 milyar 40 milyon dolar ihracatı kıymetli ihracatçılarımızın büyük başarılarıyla elde etmiş bulunuyoruz.
1: İthalat tarafında da artış kaydedildi. Türkiye'nin Ağustos ayı ithalatı %10,5 artışla 28.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2: Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir

0: rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor. Nette 2.7 milyar dolar.
1: Bolat, dış ticaret açığındaki tabloya ilişkin değerlendirmesinde açığın kontrol altında olduğunu ve istikrarlı tablonun sürdürüldüğünü belirtti.
0: Ağustos'ta 5.2 milyar dolar oldu. Oldukça mütevazi bir açık. Geçen yıl 4.3'tü ama geçen yıl çok durgun geçen bir Ağustos vardı ve ihracatımız da dediğim gibi 21.7 milyar dolarda kalmıştı.
2: Böylece bu dilimi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye'nin Naftex hamlesi Atina'da ses getirdi. Yunanistan'da kamuoyu Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor. Peki Ankara'nın bir sonraki adımı ne? ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında bilanço artıyor. Trump'ın yeniden saldırmaya hazırız tehdidi, ekonomik izolasyon hamlesinin boşa düştüğü anlamına mı geliyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 3 saat boyunca birlikteyiz. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Silivri'de iki geminin çarpışmasıyla birlikte 10 denizci malum kayıptı. Bu kapsamda arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Gemi battı, kayıplar var. Bir yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeden 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu karşımızda. Son gelişmeleri aktaracak. Eda Nur, kolay gelsin. Nedir son durum? Arama çalışmaları için seferber olunmuştu. Bir yandan soruşturma haberi de geldi.

0: Hepsi için söz sende.
1: Evet Merve Aydın, artık tabii arama ve kurtarma çalışmalarının ikinci günündeyiz. Yine bugün de ekiplerin hummalı bir çalışması devam ediyor. Hem havadan hem de denizden çalışmalar devam ediyor. Tabii bir taraftan soruşturmalar da sürüyor. Özellikle Silivri bir taraftan tabii soruşturmalar da sürüyor. Tabii bunların merkezinde yine Alsu gemisi var. Çünkü Alsu gemisinde 10 tane personel var ve bunlardan aşçı dışında diğer 9'u şüpheli sıfatıyla yine ifadeleri de alınmıştı. Tabii henüz adliyeye sevk edilmediler. Bunları da belirtelim. Bunu da tabii bekliyoruz. Şu anda tabii hemen kameralarda da görüyorsunuz Alsu gemisini. Tabii bir taraftan gün içerisinde de adliyeye sevk edilme durumları var. Yine bununla ilgili bir gelişme oldukça da bundan da bahsedeceğiz. Tabii bu saat itibariyle henüz gemiden çıkarılmış değiller. Peki bu kişiler neden gemide bekletiliyor? Aslında bu da önemli bir soru. Hem savcılık soruşturması hem de idari incelemeler bu kapsamda devam ediyor. Bir de tabii geminin güvenliği de söz konusu. Bu nedenle de 9 kişinin gemiden ayrılmalarına izin verilmiyor ve jandarma personeli eşliğinde hazır tutuluyorlar. Tabii burada bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor da çok büyük bir öneme sahip. Tabii bu raporda kazanın nasıl meydana geldiğini ve olayda kimlerin ne ölçüde kusurlu olabileceğine ilişkinde ilk teknik değerlendirmeler yapılacak. Ardından da 9 kişinin tamamının mı yoksa aralarında bazılarının mı adliyeye sevk edileceği netleşecek. Bilirkişiler gemideki görev dağılımını da bakacak aslında. Kazanın yaşandığı sırada gemiyi kim yönetiyordu? Köprü üstünde kimler bulunuyordu? Ve manevra kararı kim tarafından verildi? Bu karar ne zaman ve nasıl uygulandı? İşte aslında tüm bu sorulara yanıt aranıyor. Sahil güvenlik ekiplerinin gemide yaptığı inceleme de buna katkı sağlayacak. Gemideki seyir manevra kayıtları da kontrol edilecek ve ayrıca çarpışmanın geminin hangi bölümünde iz bıraktığı da araştırılacak. Geminin su altında kalan kısımlarının da dalgıçlar tarafından incelenmesi planlanıyor. Çünkü Alsu'ya dışarıdan bakıldığında ciddi bir hasar görünmüyordu. Fakat yine bunu da incelemeler gösterecek. Tabii 9 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmasından bahsetmiştik. Kazada kusurlu olduklarının da kesinleştiği anlamına gelmiyor elbette ki bu. Tabii soruşturma da halen devam ediyor. Kusur durumu ancak ifadeler, gemideki incelemeler ve teknik kayıtlarla birlikte değerlendirildikten sonra karar verilecek. Adliyeye sevk edilen kişiler önce savcılıkta ifade verecek ve ardından da savcılık serbest bırakılmalarına ya da mahkemeye gönderilmelerine karar verecek. Tabii bir taraftan Alsu gemisindeki adli ve teknik işlemler de sürüyor. Diğer taraftan da tabii ki Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yine elbette ki Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebattan halen haber alınamıyor ve çalışmalar da gün boyunca sürüyor. Biz de yine bir gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız. Merve Aydın.
0: Eda Nur Karaloğlu, teşekkür ediyoruz. Gelişmeler oldukça bölgeden aktaracak efendim. Ağustos'taki o 9 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı ki 9 kişi gözaltına alındı. Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ise şu anda battı ve içerisindeki işte 10 denizci içinde seferber olunmuş durumda. Silivri'de iki geminin çarpıştığı olayda yaşananlar böyle. Bir de dönelim 30 Ağustos tarihine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında bir gemi faciası yaşanmıştı ki o facianın üzerinden 5 gün geçti. Kayıp olan 20 kişiden birinin daha cansız bedeni bulundu. Teyit edilen can kaybı da böylece 9'a ulaştı. Haber alınamayan diğer 19 kişi. Onlar içinse çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Bir de 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verildi efendim. Bu kapsamda da malum bir soruşturma yürütülüyordu. Hepsini aktaralım. Türk donanmasına ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinlikteki enkazına robot su altı aracıyla ulaşıldı. Kayıp 20 kişiden biri olan 41 yaşındaki İsmail

İsmail Kurt'un cenazesine ulaşıldı. Pazar günü yaşanan faciada gemide 267 kişi vardı. Son gelişmeyle teyit edilen can kaybı 9'a çıktı. 239 kişi kurtarılmıştı. Hala 19 kişiden haber alınamıyor.

0: ışıklarıyla sürdürülüyor. Arama çalışmaları bir yandan havadan helikopterle, İHA'larla, uçaklarla devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Büyükelçiliği kazazedeler ve aileleriyle özel olarak ilgileniyor. Yaralılardan taburcu edilenler otellere yerleştirildi. Türkiye'ye dönmek isteyenlerin ise uçak biletleri karşılanıyor. Dün 8 aylık bir kazazede ambulans uçakla memleketi Kocaeli'ne götürüldü. Adaya giden AK Parti heyeti ise hastanelerde tedavi gören yaralılar ve ailelerini ziyaret etti. Bu arada Türkiye'den 6 kişilik özel kaza kırım ekibi de Lefkoşa'ya gitti. Ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine kazanın nedenleri konusunda rapor hazırlayacak. Facia ile ilgili bilirkişi olarak atanan Kaptan Ulus Göker'in ilk tespitleri ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Kaptanın gemiyi bırakıp kaçtığını belirten Göker, ülkede gemileri denetlemekle görevli kurulun birkaç yıldır çalıştırılmadığını açıkladı. Gözaltındaki kaptan ve diğer 8 kişi ise bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemeden aktarılan bilgiye göre gemi kaptanının daha önce Türkiye'den alınmış gemi ehliyeti vardı. Ancak 10 yıl ara vermesi, ehliyetini yenilememesi nedeniyle ehliyeti geçerliliğini yitirmişti. Kaptan daha sonra eski ehliyet numarasıyla Yunanistan'da bazı kişilerle görüştü. 3500 dolar karşılığında yeni bir ehliyet aldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşlik belgesi alarak da bu gemiyi kullandı. Evet, gerçekten çok elim bir hadise. Yansımaları devam ediyor. 5. gündeyiz. Arama çalışmaları sürüyor ama Girne açıklarındaki bu gemi kazası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine de neden oldu. Bayındır ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Aynı zamanda koalisyon ortağı yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı olan Arıklı partisini de hükümetten çekti.
1: Girne açıklarında yaşanan gemi faciası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine dönüştü. Görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı partisini koalisyondan çektiğini açıkladı. İlk açıklama Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktardı. Bu çerçevede kamu vicdanını rahatlatması için gerekli bütün idari tedbirlerin alındığını belirtti.
2: Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir.
1: Başbakan Üstel, polis ve yargının çalışmalarında şüpheye yer bırakmamak için görevden almaların kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın da bu kapsamda görevden alındığını ifade etti. Kararın siyasi bir sebebi olmadığını belirtti.
3: Seni arayarak soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim.
1: Arıklı ise görevden alınmasının ardından lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin meclisini toplayacaklarını duyurmuştu. Toplantının ardından da basına açıklamalarda bulundu.
3: Parti meclisimiz bugün itibariyle hükümetten çekilme kararı aldı.
1: Arıklı, hükümetin çok daha önce seçime gitmesi gerektiğini sık sık söylediğini hatırlattı. Peki ortada erken seçime gidilecek kadar büyük bir kriz mi var? Başbakan Üstel'e göre böyle bir durum yok.
2: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yok.
0: İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen göçük acayla sonuçlandı maalesef ki tonlarca toprağın altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Diğeri ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.
4: Facianın adresi Başakşehir'de bulunan Zerafet Konakları inşaatıydı. İstinat duvarı çalışması yapıldığı sırada bir anda toprak kaydı. İki işçi büyük bir gürültüyle çöken göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden Tolga Yahşi yaralı olarak toprak altından çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

0: Devam eden çalışmalarda 27 yaşındaki Ferdi Yahşi için umutlu bekleyiş acı bitti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları olay yerine koştu. Ekipler sinir krizi geçiren yakınları zorlukla sakinleştirdi. Yaşanan facianın ardından ihmal iddiaları üzerine hukuki süreç de başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin yeni bir gelişme var. Detayları paylaşalım. 6 şüpheli vardı. Savcılık işlemleri efendim başladı ve 6 şüphelinin savcılık ifade işlemleri başladı. Adliyeye sevk edildiler. Alsu gemisindeki 6 kişiden bahsediyoruz ki bu kapsamda hatırlayalım. Alsu'da 9 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı ve kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla da bilirkişi heyeti görevlendirilmişti. Dün bu olaydan bahsetmiştik ve alınan ifadeler kapsamında batan gemideki 2 veya 3 personelin kazadan önce güverte kısmında olduğu belirtilmişti. Ve kazanın ardından Alsu gemisindeki 6 kişi artık adliyeye sevk edildi. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Ardından da patlama geldi. Tuzla'da bir fabrika yangını bakalım. Tuzla'da fabrika yangını paniğe neden oldu. Orhanlı Deri Sanayi bölgesindeki bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yangın sırasında fabrikada patlama meydana geldi. Patlama anı ise çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Fabrikadan yükselen yoğun siyah duman Tuzla'nın birçok noktasında görüldü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından da açıklamalar geldi. Gündemde yerli milli savunma sanayinde başarılar var. Hangi teknolojiler kullanılıyor? İşte bu kapsamda Bayraktar TB2'nin 1.250.300 saatini çoktan geride bıraktığı açıklandı. Akıncı'nın ise denizaltı savunma ve suüstü harbinde görev yaptığı bildirildi. Bakanlık ayrıca Girne ve Silivri'de yaşanan kazalara ilişkin de detaylı bir açıklama yaptı.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Baykar'ın merkezinde düzenledi. Verilen mesaj netti.
2: Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirmesine önemli katkılar sağlamakta.
0: Bayraktar TB2 1.250.000 uçuş saatini geride bıraktı. Akıncı ise sadece hava görevlerinde değil, denizaltı savunma ve suüstü harbinde de görev yapıyor. TB3, kısa pistli gemilerden tam otonom iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkarken, Kızıl Elma'nın görüş ötesi hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı olduğu vurgulandı.
2: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günümüz ve geleceğin harekat ortamındaki ihtiyaçlarına yönelik birçok ileri teknoloji ürünü milli ve özgün imkanlarla geliştirilmektedir.
0: Toplantıda güncel operasyonel başlıklar da vardı. Girne taşıcı hattındaki gemi faciasında arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek veriliyor. Silivri açıklarında batan ticari geminin mürettebatı içinse 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri görevde. Suriye başlığında da mesaj açıktı.
2: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
0: Bakanlık ayrıca terör devleti İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. uluslararası topluma somut bir tedbir çağrısı yapıldı. Eurofighter savaş uçakları da gündemdeydi. Eurofighter için Birleşik Krallığa gidecek Türk pilotların eğitimlerinin 7 Eylül'de başlaması planlanıyor.
1: Türk savunma sanayinin göz bebeği Akıncı Taruzi insansız hava aracı gökyüzünde göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı mühimmat atış testlerinde hedefi de tam isabetle vurdu.
3: Bir, bismillah, ateş.
4: Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla hedefi tam isabetle vurdu. Seyir-i sefer ve lazer güdümlü kitler test edildi. Selçuk Bayraktar atış görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Gökyüzündeki milli gücün caydırıcılığını artıran operasyonel testler başarıyla sonuçlandı. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kanatlarının altına yüklenen iki farklı yerli mühimmatla havalandı. İlk atışta Aselsan tarafından geliştirilen LGAK-82 lazer güdüm kiti kullanıldı. İkinci atışta ise TÜBİTAK ve Aselsan ortaklığında üretilen yüksek hassasiyetli gözde güdüm kiti ateşlendi. Her iki mühimmat da belirlenen hedefleri santimetre şaşmadan tam 12'den vurdu. Atış testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk açıklama Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın imha alanlarına ait nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek teknolojiyi dünyaya bir kez daha kanıtladı. TİHA'ların muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak yeni yazılım ve donanım entegrasyonları hız kesmeden sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde edilen bu testlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki gücü daha da perçinleyeceği belirtiliyor. Kısacası Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla gökteki hakimiyetini pekiştirdi ve hedeflerini acımayacağını bir kez daha gösterdi.
3: 3, 2, 1, bismillah, ateş.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ceza infaz sistemi aynı zamanda da hükümlülerin topluma kazandırılmasıyla alakalı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gürlek, Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin de yüzyılı olması hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin yüzyılı olması hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Ceza infaz sisteminde yalnızca cezalandırmanın değil, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının da önemli olduğunu vurguladı. İş yurtları kapsamında hükümlü ve tutukluların meslek edimleri ve çalışma hayatına hazırlanmalarının amaçlandığını belirtti. Adalet Bakanı Gürlek, İş Yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu. Tahliye sonrasında çalışma hayatına katılımı kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. Gürlek ayrıca sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesine esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının önemli hukuk adımlarından biri olarak gördüklerini de vurguladı. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten reysen soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Buna göre sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin nedeniyle savcılık harekete geçti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon daha yapıldı ki 13 şüpheli gözaltına alındı. Peki operasyonun merkezinde kim var? İBB Başkanlık Konutu'na yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihaleler var. Detaylarını izleyelim.
4: İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Savcılık sabahın ilk ışıklarında harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı satın alma ihale işlemleri yakın takipteydi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön raporuyla bilirkişi raporlarında yer alan tespitlerin ardından 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı. Biri cezaevindeydi. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturmanın en önemli konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı konutuna yapılan materyal alımı işiydi. Savcılık bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Zabıta Yöneticisi Gökhan Fırtına, İştirakler Şube Müdürü Ali Toy ve Eski Mali İşler Daire Başkanı Rezan Neslihan Vural da bulunuyor. Soruşturmanın yeni dalgasında şimdi gözaltındaki 13 şüphelinin ifade işlemleri başlayacak.
1: Özgür Özel peş peşe iki farklı mekanda Kılıçdaroğlu'yla el sıkıştı efendim. Peki bu durum nasıl bir sonuç buldu? Yeni parti kamuoyunu öfkelendirdi. Bu kapsamda Özgür Özel çok değil birkaç saat sonra verdiği o pozların tam aksi bir açıklamada yaptı. Peki bu çelişki neden olabilir? Bakalım haberimizde izleyelim.
5: Edip. Sen bana küçük dilimi verdin.
6: Evet doğru Büdü. O küçük dilim, bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü.
7: Mutlak butlan kararının ardından ikiye bölünen CHP'nin parçaları Edi ile Büdü gibi. Yeni parti kamuoyu Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nu yan yana görmek bile istemiyor. İkilinin ilk tokalaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşmişti. İkincisi iki gün sonra 2026-2027 adli yıl açılış töreninde oldu. Ancak verilen bu iki tokalaşma karesi Özgür Özel'in de tahmin etmediği bir tepkiyi tetikledi. Bu tepkiden Özgür Özel de payını aldı. Zira 12 saat sonra katıldığı televizyon programında ard arda verdiği pozlarla çelişen açıklamalarda bulundu.
8: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün, toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Tamam. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
7: İki genel başkanın verdiği görüntüye itiraz edenler mutlak butlan tokalaşmanın kararına meşruiyet kazandıracağı iddiasında. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını ve yargı kararını zımnen tanımaya çalıştığını düşünenler var. Bu yeni partinin yeni seçim otobüsü. Özgür Özel tek başına. Oysa Özgür Özel CHP başkanıyken o otobüste Ekrem İmamoğlu da vardı. Özgür Özel hareketin liderliğini kendi eline alma iddiasında. Ancak henüz kendi tabanının güvenini bile tesis edebilmiş değil.
9: Bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.

0: ABD ve İran arasındaki gerilimde son duruma bakalım. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleri en üst seviyeden devam ediyor ki Hürmüz Boğazı'nın adının da Trump Boğazı olması yönünde bir önerisi var kendisinin. Tansiyon yüksek bölgede malum askeri operasyonlar başlamıştı. Ne yaşanıyor isteyelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump yine adından söz ettiren bir çıkışla gündemde. Trump bu kez de Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme arzusunu dile getirdi. Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. Trump daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın ABD toprağı sayılabileceğini iddia etmişti. ABD Başkanı Oval Ofis'te de konuştu. İran'a son saldırıların çok başarılı olduğunu savundu.
2: Geçen gece onları çok sert vurduk. Rejim günden güne daha da zayıflıyor. Hürmüz'ü kontrol ediyoruz. Her gün milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz. Hürmüz'deki bütün mayınlardan kurtulduk. Mayın döşeyen roket yapmaya çalışıyorlardı, onu da yok ettik. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Biz görmeden tuvalete bile gidemezler.
1: ABD'nin son saldırı

0: saldırılarında İran'da en az 100 nokta hedef alındı. 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı. Üstelik vurulan yerlerden biri düğün eviydi. İran medyası o evden yeni görüntüler de yayınladı. Tavanında koca bir delik açılmıştı. İçerisi de enkaza dönmüştü. En büyük can kaybı burada olmuştu. Trump ise o saldırıları İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek için gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İran'ın misillemesinin çok zayıf kaldığını iddia etti. İstediklerinde İran'a yeniden sert şekilde saldırmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
1: İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum.
0: Öte yandan CENTCOM İran'a deniz ablukasının sıkı şekilde sürdüğünü açıklıyor. Komutanlığa göre şimdiye kadar İran'dan çıkmaya ya da bu ülkeye ulaşmaya çalışan 86 geminin rotası değiştirildi. 3 geminin hareket kabiliyeti engellendi. 2 gemiye de çıkarma yapıldı. İran ise deniz ablukasını delmenin yollarını bulduğunu, ayrıca Hürmüz'de durumun kendi kontrolleri altında olduğunu söylüyor. Tahran, Hürmüz'den geçiş için kendi belirlediği kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece yasaklı gemi sayısı 56'ya yükseldi.
2: İsrail'in saldırgan politikası Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da tüm hızıyla devam ediyor. Ama İsrail'de malum 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde de radikal sağcı siyasetçiler Filistinlilere karşı provokatif söylemlerin dozunu arttırdı. Netanyahu da bu kapsamda seçim tarihi yaklaşırken bizzat Gazze'ye gidip işgali sürdüreceklerini söylüyor. Türkiye'yi de düşmanlaştırıyor ve oy kazanmaya çalışıyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu seçim tarihi yaklaştıkça provokasyonlarına hız veriyor. Çelik yeleğini giyip Gazze'de işgal ettikleri bölgelere gitti. Gazze'den çıkmayacağız mesajını verdi.
3: Bölgeyi kontrol ediyoruz. Geri çekilmiyoruz. Şeridin %60'ını kontrol ediyoruz ve daha fazlası gelecek. Gazze artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacak. Bu hedef büyük ölçüde zaten gerçekleşti. Hala tamamlanacak işler var ve biz bunu tamamlayacağız.
0: Netanyahu son kamuoyu araştırmalarında rakibi Gadi Eisenkot'un gerisine düşmüştü. İsrail'in katliamlarını görmeyip buna karşı çıkanları düşmanlaştırarak ve İsrail'e varoluşsal tehdit oluşturduklarını öne sürerek saflarını sıklaştırmaya çalışıyor.
3: Ebu Mazen'in seçimleri kaybetmemi istediğini duydum. Ayetullahlar seçimleri kaybetmemi istiyor. Hizbullah, Hamas benim kaybetmemi istiyor. Türkiye de aynı şekilde. Bunu açıkça söylüyorlar. İsrail düşmanlarına bu seçimi sorduklarında benim kazanmamamı istediklerini söylüyorlar.
0: İsrail Başbakanı'nın gündeminde sadece Gazze'deki katliamlar yoktu. İran'da vardı.
4: Bayağı adam itiş lan.
3: Pilotlarımız oradaydı ve her an orada olabilirler. İşi henüz bitirmedik. Bu rejimi yeneceğiz, onları indireceğiz. Hali hazırda son demlerindeler. Emrim altındaki bütün sistemler bunun için çalışıyor.
0: Bu söylemler sahada da karşılığını buluyor. Gazze'de saldırılar aralıklarla sürüyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da baskı ve zulüm devam ediyor. İşgalciler araçları ateşe veriyor, evleri yıkıyor. Lübnan'da da durum farklı değil. Ülkenin güneyi hemen her gün İsrail saldırılarına maruz kalıyor.
2: Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu insanlık suçlarının hesabının sorulması için pek çok kez sesini yükseltti. Ve bu kapsamda uluslararası yargıdaki sürecinde takipçisi olmayı sürdürüyor. Somut adımlar da atılıyor. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze soykırımı delillerinin uluslararası ceza mahkemesine taşınmasını sağladı. İstanbul İkinoğlu Baro heyeti Hollanda'nın La Haye kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ziyaret etti. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dair ek delil dosyasını sundu. Dosyada Anadolu Ajansı'nın Filistin'den elde ettiği fotoğraf ve videolar da bulunuyor. İstanbul İkinoğlu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, delillerde özellikle katledilen çocuk ve kadınların fotoğraflarının bulunduğunu belirtti. Bunlara ilişkin sayısal verileri ortaya koyan raporlarında dosya eklendiğini kaydetti. AK Parti Denizli Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Cahit Özkan da açıklama yaptı. Özkan, adaleti bulana kadar süreci takip ederek davanın her aşamasında sıcaklığını ve samimiyetini ayakta tutmaya devam edeceğiz dedi. Suriye'de yeni yönetim bir şekilde dünyayla iletişimini daha da arttırdıkça ve ilerlettikçe Baas rejiminin de kirli çamaşırları gün yüzüne çıkıyor. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Esad rejiminin Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa etmekte olduğunu da ortaya çıkardı.
0: Esad yönetimi Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa ediyormuş. Dahası 73 ton doğal uranyum stoklanmış ve bir kısmı bu reaktörde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş. Dünyadan saklanan bu girişim Suriye'de Şara hükümetinin uluslararası camiayla yaptığı işbirliği sayesinde ortaya çıktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna yansıdı. Kuruluşun Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere gönderdiği o rapor, uluslararası haber ajansları tarafından ortaya çıkarıldı. Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri Ağustos ayında Suriye'de çok sayıda noktayı ziyaret ederek inceleme ve doğrulama çalışmaları yürüttü. İncelemeler uzun süredir şüphelenilen nükleer tesisin varlığını doğruladı. Acid dissolves the uranium. Yapılan incelemeler şunu ortaya çıkardı. Esad rejimi nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamındaki güvenlik denetimleri anlaşması uyarınca bildirmekle yükümlü olduğu nükleer madde, tesis ve faaliyetleri bildirmemiş. A revolving wheel with protrusions. Bahsi geçen reaktör ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor'daydı ama bununla kalmadı. Deir ez-Zor'daki tesisle işlevsel olarak bağlantılı 3 ayrı noktanın daha bulunduğu belirtildi. Bu noktalardan birinin uranyum dönüşümü ve veya nükleer yakıt üretimi faaliyetleriyle, bir diğerinin inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Üçüncü noktanın ise tesise taşınan veya tesisten çıkarılan inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanması ve planlanan yeniden işleme faaliyetleri için kullanıldığı kaydedildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ayrıca Suriye'nin daha önce bildirmediği başka bir nükleer tesisi de ziyaret etti. Suriye yönetimi 17 Temmuz'da ajansa gönderdiği mektupla tesisin varlığını bildirdi ve kurumdan burada bulunabilecek nükleer malzemeyi incelemesini istedi. Kuruluş tesiste kaplamalı yakıt çubukları biçiminde doğal uranyum metali bulunduğunu açıkladı. Yapılan doğrulama sonucunda yaklaşık 73 ton doğal uranyum metali tespit edildi. Ajans, söz konusu nükleer malzemenin tamamının şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun muhafaza ve gözetim tedbirleri altında olduğunu bildirdi.

0: Başkent Ankara, moda ve hazır giyim sektörünün uluslararası buluşmasına ev sahipliği yapıyor. ASO Kongresium'da düzenlenen fuarda yeni sezon koleksiyonları sergilendi. Yerli üreticilerle yabancı alım heyetleri arasında da yeni ihracat bağlantıları kuruluyor. Ve bu kapsamda muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak o noktada detayları aktaracak.
1: Başkent Ankara 4 Eylül'e kadar modanın başkenti haline gelecek. Şu an itibariyle ATA Kongresium'da uluslararası hazır giyim ve moda fuarındayız. Buraya çeşitli ülkelerden gelen giyim şirketleri standlarını açmış durumdalar. Hakeza Türk firmaları da 81 ilden bujiteriler olsun, firma sahipleri olsun bu noktaya geliyorlar ve bu noktada ürünlerini sergiliyorlar. Şimdi tabii başkentliler de bu noktaya gelerek hem yurt dışı firmalarını hem de yurt içinde üretilen yerel firmaların tadını çıkarabiliyorlar aslında bakarsanız. Yüzden fazla şirketin, yüzden fazla firmanın bu noktada olduğunu söyleyelim. Şimdi kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş size işte bu fuardaki küçük bir standtan başka bir standtan kareler getiriyor. Vatandaşlar bu noktaya geliyorlar ve beğendikleri elbiseleri hem deneme imkanına sahip oluyorlar hem de kıyafetlerin nasıl üretildiği hakkında detaylı bilgi sahibi oluyorlar. Yalnızca dinleyenler ve katılımcılar değil, aynı zamanda ticari işbirlikleri de sağlanıyor aslında bakarsanız burada. Yani yabancı firmalarla yerli firmalar burada pazarlarını büyütme imkanı sahip oluyorlar ki hatta şu bilgiyi vereyim. 2026'nın ilk 7 ayında özellikle Türkiye ihracat konusunda, dışarıya ihracat giyim konusunda 10 milyar dolar seviyesine yaklaşan bir ihracat kalemine ulaşmış durumda. Yine aynı şekilde de Türkiye'nin %6'lık payını işte giyim sektörü karşılıyor. Şimdi ekranlarınıza da vatandaşlar sadece buraya gelip kıyafet bakmıyorlar. Burada defileler de sergileniyor. Şu anda geçmişten geleceğe hasat tohumluktan sergisini görüyorsunuz. Bu noktada burada yöresel kıyafetler, özellikle köylü kadınların yaptığı, ürettiği ürünler ve kıyafet...
2: Kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri gemide alındı. Hemen arkamızda görüyorsunuz. Buradan yine 6 personel Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Dediğimiz gibi 3 kişi ise...

gemici olarak çalışan işçi statüsündeki personel oldukları için onlar halen yine Alsu gemisinde bulunuyorlar. Tabii şu an için adliyeye sevk edilmiş değiller diğer 3 kişi. Yani aslında burada 2 ayrı süreçten bahsediyoruz. 6 kişinin işlemleri şu anda adliyede devam ediyor. Diğer 3 kişiyle de ilgili ise şu aşamada yeni bir adli işlem bulunmuyor. Bunu belirtelim. Peki adliyeye götürülen 6 şüpheli ile ilgili bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Öncelikle savcılık ifadeleri tamamlanacak elbette. Şüphelilere kazanın nasıl meydana geldiği, o sırada gemide hangi görevde oldukları ve alınan kararlarla ilgili sorular yöneltilecek. Fakat savcılık elbette ki sadece bu ifadeler üzerinden karar vermeyecek. Aynı zamanda bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda değerlendirilecek. Çünkü bu kazada kişilerin sorumluluğunu da belirleyebilmek için öncelikle teknik bir inceleme de yapılması gerekiyor. Çünkü o sırada gemiyi kim yönetiyordu? Bu da önemli bir soru.

0: bu illerde termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Marmara'da, Ege'de, Poyraz yine kuvvetli esecek ve sonrasında cumartesiye baktığımızda İç Ege, Görler yöresi, Doğu Karadeniz çevresi yağmur olacak. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Yine sıcak alarm Manisa, Aydın, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde kendisini gösterecek. Öğle saatleri kritik seyretmeye devam edecek. Hafta sonu cumartesi günü batıdan batı bölgeler itibariyle tekrar yüksek basınç alanı etkili olmaya başlayacak. Sıcaklık küçük küçük yükselişe geçecek ve pazar günü aşırı ısınma Trakya ve Ege'de çok sayıda ilde tekrar bizi sıcak alarm seviyesine çekecek. Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü Türkiye genelinde bolca güneşli ve normallerin hayli üzerinde sıcak havanın bizi bekliyor olacağını şimdiden söyleyelim. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta için planlamaları bu detaylara göre ayarlayabilirsiniz diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve hafta sonu hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Sadece cuma günü 1-2 derecelik bir düşüş var sıcaklıkta. Fakat sonrasında tekrar yükselecek. Önümüzdeki haftaya yine normallerin üzerinde rakamlarla başlayacağız. Bu arada bağıl nem de yüksek. %50 seviyesinde. Hafta sonu ve önümüzdeki haftada aynı şekilde devam edecek. Ne anlama geliyor bu? Termometrelerin gösterdiği bu değerlerin bir 2 derece kadar üzerinde hissedeceğimiz anlamına geliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve hafta sonu da hava parçalı az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte de çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Yarın ve hafta sonu da İzmir'de yine sıcak alarm devam edecek. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. 35 derece bandında seyredecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.
1: İşlerinize özel 6 bin liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Önemli gündem başlıkları var. Son dakikalar var. Peki bu saat dilimi içerisinde hangi haberleri sizlerle paylaşacağız? Özetle diyelim, şöyle bir göz atalım efendim. Şimdi tabii ki günlerdir konuştuğumuz Silivri'deki kaza. O kazaya ilişkin bilirkişi heyeti incelendi. Rapor yayımlandı ve ön raporda çok kritik detaylar var. Bir kere deniz ve hava şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığının altı çiziliyor ama batan geminin takip cihazı örneğin arızalı. İdare ve bu kapsamda tecrübesiz bir kaptan da, üçüncü kaptandaydı ve Tuğberk İmamoğlu gemisi son 0.5 milde sancağa dönmüştü. İhmaller ve aynı zamanda efendim bu kapsamda yapılması gerekenler de bir takım eksikler, işte hepsi gün yüzüne çıktı. Birazdan detaylandıracağız. Ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Girne açıklarında batan o gemiden bahsediyoruz ki 20 kişi aranıyordu. 8 can kaybı vardı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve 9 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Efendim bu kapsamda bölgede çalışmalar devam ediyor. Çünkü kayıp 19 kişi daha var. 30 Ağustos'ta yaşanan

Bu facianın ardından detayları da aktaracağız. İBB'ye yeni dalga operasyon geldi. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii neden gözaltı kararı geldi, sebep ne? Soruşturmanın sebebi ihale yolsuzluğu ve ardından gelen kamu zararı. İBB'ye ilişkin bu soruşturmanın da detaylarına bakacağız. Dünyada olan biten diyeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir takım açıklamaları var. Malum kendisi çok öngörülebilir değil. Bu kez de Hürmüz Boğazı'nın adı Trump Boğazı olsun diye bir ifade kullandı. Keza ABD Başkanı tehdit de etti ve öte yandan İsrail ve Orta Doğu'ya yardım için yapıyoruz. Evet, İran'a saldırıyoruz ama böyle de bir gerekçemiz var dedi kendisi. Birazdan bakacağız. Başakşehir'de de bir facia yaşandı. Toprak kayması yaşandı. Bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması yapılıyordu. Ama istenmeyen bir hadise oldu. Göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçi vardı. Onlardan biri hayatını kaybetti. Dört kişi ise gözaltına alındı. Önemli gündem maddeleri var. Dediğimiz gibi vakit kaybetmeyelim. Moderatörün de bu saat dilimine başlayalım artık.

0: Bilirkişi ön tespit raporu artık hazırlandı dedi ki kaza niye gerçekleşti? Yani ihmaller mi var? Bunun dışında belli bir takım prosedürlerin uygulanmaması mı var? 31 dakikalık gecikmeyle haber verilmesi, iki kaptanın birbiriyle olan iletişimindeki bir takım soru işaretleri. İşte ön rapor diyeceğiz, üzerine şöyle bir konuşalım istiyorum efendim. Bilirkişi ön tespit raporu yayımlandı. Bir kere Tuğberk İmamoğlu isimli gemi malum battı. Ve içerisindeki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları da devam ediyor. Ama şu var, bir gün önce işe başlamış, yani çok da tecrübeli diyemeyeceğimiz bir isim, bir kaptan tek başına nöbetçiydi. İşte bu kafalarda soru işaretini getiriyor. Keza idare tecrübesiz 3. kaptandaydı. Böyle olması ne kadar denizcilik kurallarına uygun? Burada da tabii ki belirsizlik var. Gözcü bulundurulsaydı batma engellenebilirdi. Bu batmanın gerçekleşmesinde ki işin uzmanları teknik bir takım bilgileri paylaştıklarında da bundan bahsetmişlerdi. Önü alınabilirdi. Batan geminin takip cihazı arızalıydı. Bu keza en büyük krizlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Altı gemisinde gözcü ya da dümenci yoktu. Tabii ki bakıldığında denizcilik kuralları kapsamında bunun gerçekleşmiş olması da ağır bir ihmal olarak karşımıza çıkıyor. Kaptan kaza sırasında kamerasındaydı. Aslında şöyle bir baktığımızda sorular da sorduk, kaptanlarla konuştuk, işin uzmanlarına sorduk. Bir uyku hali olmuş olabilir mi dedik, kamerasında dinlenme halinde olduğu da ortaya çıktı. Çift taraflı durumsal farkındalık kaybı yaşandı. Yani şu söyleniyor, köprü üstü disiplinsizliği var. Vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi var. Durumsal farkındalık kaybı da işte burada teknik bilgiler ışığında gerçekleşmiş oluyor. Şu bir kez daha altı çizilsin. Deniz ve hava gökyüzü durumu deniz şartlarının tamamen emniyetli seyre elverişli olduğu bir zaman diliminde. Yani denizde hava durumunda bir olumsuzluk yok. Yani mesela iki gemi içerisindeki bir takım kurallara uyulmaması ardından da gelen bu facia. Tabii üzerine konuşmak lazım. Detayları da daha fazla aktarmak lazım. Eda Nur Karaloğlu takipte meseleye. Eda Nur bir kez daha merhaba. Tabii ki kaza neden gerçekleşti? İhmal, ihlal dedik. Bu sonu da getirmiş keza belli ki. Ama çarpıcı detaylar diyelim, sözü sana bırakıyorum.
1: Evet Merve Aydın, aslında iki gündür herkes bunun üzerine konuşuyor. Bu da elbette ki ön bilirkişi raporunda aslında biraz daha bizi aydınlattığını söyleyebiliriz. Çünkü birçok ihtimal üzerinde duruluyor. Senin de söylediğin gibi birçok uzman aslında bültenimize de bağlandı ve hepsi de bu kazanın neden meydana geleceğini yine değerlendirmelerde bulundu. Elbette ki şu anda da yine bulunduğumuz noktada yine Alsu gemisi yine arkamızda. Elbette yine soruşturmanın da devam ettiğini söyleyelim bir taraftan. Tabii bu gemide yine 10 personel vardı. Bunun 9'u yine Silivri Adliyesi'ne götürülmüştü. Orada ifadelerine başvurulmuştu. Yine 3 kişi de gemici olduğundan dolayı kolluk kuvvetleri yine gemide ifadelerine başvurmuştu. Yine Alsu gemisinin olduğu noktada yine dalgıçlar denizin dibine dalış

gerçekleştirmeye başladı. Yaklaşık yarım saat önce diyebiliriz. Tabii biliyoruz ki aslında ilk incelemelerde Alsu gemisinde herhangi bir hasara rastlanmamıştı. Ancak denizin dibinde yine bir hasar olabileceği söz konusu. Bundan dolayı da yine dalgıçlar denizin dibinde yine çalışmalarına devam ediyor. Tabii hemen ön bilir kişi raporu da tabii ortaya çıktı. Bunda da yine iki gemide de aslında birçok ihmalin söz konusu olduğunu gördük. Yine bunlar da kazaya sebebiyet verdi. Tabii şu anda gördüğünüz Alsu gemisinde sahil güvenlik ekipleriyle birlikte bilir kişiler de çıktı ve geminin üzerinde inceleme yapıldı. Dalgıçlar da denize girerek yine

geldiği ve çarpışmanın da bu şekilde meydana geldiği değerlendiriliyor. Öncelikle tabii Alsu gemisine bakalım. Kaza sırasında köprü üstünde yalnızca ikinci zabit vardı ve bu kişi gemiye kazadan sadece bir gün önce katılmıştı. Üstelik bu onun aslında Alsu gemisindeki ilk seyir vardiyasıydı. Yani gemiye cihazları ve geminin aslında nasıl manevra yaptığını henüz yeterince tanımıyordu. Ve yanında ona yardımcı olacak bir gözcü ya da dümenci de maalesef ki bulunmuyordu. Tabii köprü üstünde de tamamen tek başına kalmıştı. Geminin kaptanı da o sırada köprü üstünde değildi. Kamerasında uyuyordu. Yine bilirkişi raporunda bunlarda yer alıyor. Çarpışmanın sarsıntısıyla uyandı ve daha sonra da köprü üstüne çıktı. Bilirkişi raporuna göre yine deneyimli kaptanın ve ek bir gözcünün köprü üstünde bulunmaması da önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Çünkü gemi yoğun bir deniz trafiğinin bulunduğu bir bölgede ilerliyordu ve dolayısıyla da böyle bir bölgede çevredeki gemilerin hem gözle hem de radar üzerinden dikkatle de takip edilmesi gerekiyordu. Ancak rapora göre tehlike zamanı da fark edilemedi maalesef ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin yaptığı dönüş iki gemi arasında yalnızca yarım deniz mili kaldığında görüldü. Büyük gemilerin bu kadar kısa mesafede aniden durması da yön değiştirmesi oldukça zor ve bilirkişiler tehlike daha erken fark edilseydi farklı bir manevrayla çarpışmanın önlenebileceğini de belirtiyor. Fakat ön rapor sadece Alsu'daki eksikliklere dikkat çekmiyor. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili de önemli tespitler var. Geminin otomatik tanımlama sisteminin yeterli şekilde çalışmadığı belirtiliyor. Bu sistemde özellikle geminin konumunu, yönünü ve hızını çevrede diğer gemilere de gösteriyor. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu'nun ekranında kimliğiyle görünmüyor. Yalnızca radar üzerinde bir yansıma olarak fark ediliyor. Yani aslında özetleyecek olursak yine iki gemide de aksaklıkların olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ihmaller söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan da yine Alsu gemisinde 10 kişinin olduğunu biliyoruz. Yine bunlardan 6'sı da Silivri Adliyesi'ne sevk edildi ve ifadeleri gerçekleştirildi. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Yine bir gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız. Merve Aydın.

0: Evet, diğer gelişmelerde moderatöre devam ediyoruz efendim. Şöyle bir bakalım. Türkiye'den bir Navtex hamlesi geldi. Peki böyle bir hamle kimi rahatsız eder? Atina'da ses tabii ki getirdi. Yunanistan'da kamuoyu Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor. İsrail ve Yunanistan'ın Türkiye'yi bir tehdit olarak algılamasıyla birlikte adım atmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ne kadar etkili olabilir ki diye sormuştuk. Şimdi bir de bu hamleye ilişkin soracağız. Peki Ankara'nın bir sonraki adımı ne olabilir? Böylesi bir tabii ki alışveriş varsa, bir ilerleyiş varsa ABD'nin İran'a yönelik de son saldırılarında bilanço artıyor. Bunu da es geçmeyeceğiz. Üzerine konuşacağız. Trump'ın yeniden saldırmaya hazırız ifadesi var. Biz bu saldırıları şu ülkelerin yararına gerçekleştiriyoruz gibi ilginç de bir ifadesi var. Ekonomik izolasyon dedik hep bu hamlesiyle son zamanlarda ilerlemişti ama bu da biraz boşa düşmüş gibi görünüyor. Efendim üzerine konuşalım. Kritik başlıklar var ki kıymetli yayın konuklarım da bizlerle birlikte takdim ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden doçent doktor Can Türk Caner hocamız ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nden öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya bizlerle birlikte. Can Türk hocam, İskender hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhabalar, hoş bulduk Merve Hanım. Can Türk hocam merhabalar.
2: Merve Hanım iyi yayınlar. Kıymetli hocam size de iyi yayınlar, saygılar, selamlar.
0: Çok teşekkür
1: saygılar
0: ediyorum.
1: Saygılar bizden hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki mavi vatan kavramı üzerinden gittiğimizde Türkiye'nin bu kritik politikalarına da baktığımızda mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi var. Şöyle bir hatırlayalım istiyorum. Mavi vatan noktasında üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması bir kere tercih değil, bir zorunluluktur. İnşa ettiğim

0: Biz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silahlarla bölgenin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar çalışacağız kararlıyız. Şimdi böylesi bir kararlı duruş var. Bunu sıkça dile getiriyor. Hatta 2022 yılında söylemişti bunu Mavi Vatan tatbikatının ardından. Ama öte yandan da işte farklı ülkelerden, Yunanistan'dan, İsrail'den tepkiler geliyor. Yunan profesörden de dikkat çeken bir Türkiye iddiası geldi. Yunan basınında Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikası ilişkin Yunan profesör George Flis diyor ki Ankara son yıllarda bölgedeki ağırlığını arttırdı. Attığı adımlarda gelecekteki güç dengelerini değiştirecek. Bunlar da bu şekilde okuyorlar meseleyi. Farklı bir durum yok ama bir sonraki adım ne olur? Bu kadar da korkuyorlar keza. Türkiye hangi adımlarıyla birlikte bir deniz yetki alanı doktrini olarak görmedi. Sadece buna indirgemediği mavi vatanda neler yapacaktır? Can Türk hocam buyurun.
1: Evet. Şimdi Merve Hanım, yani Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi sadece Türkiye'nin deniz toprakları veya deniz ülkesi diyeyim, deniz ülkesiyle sınırlı değil. Türkiye Mavi Vatan projesiyle okyanuslara açılmayı, yani Mavi Vatan, Mavi Açık Vatan gibi bir takım projeleri var. Çünkü sadece mesele Türkiye'nin kıyılarını, kendi deniz yetki alanını korumak veya buna yönelik olarak bir doktrin geliştirmek isteseydi biz başta Anadolu gemisini yapmazdık ve hala şu anda bir uçak gemisi yapmaya çalışmazdık. Belli ki Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini bunun çok ötesinde. Çünkü şöyle bir şey var. Tıpkı tarihimizde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu bunun en net örneğidir, en yakın örneğidir. Denizlerde, okyanuslarda egemen olamadığınız sürece siz kendi kara sınırlarınızı koruyamazsınız. Çünkü bugün gelişmiş bütün Batı ülkeleri veya dünyadaki bütün ülkeler denizcilik alanında sadece askeri değil, aynı zamanda sivil denizcilik alanında da taşımacılık başlıkta olmak üzere son derece gelişmiş bir donanmaya sahiptir, deniz filosuna sahiptir. Ve dünya ticaretinde artık günümüzde %95'i denizler yoluyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla denizler artık karalardan uzak şeyler değil. Türk toplumu da, Türk milleti de tarih boyunca denizlere aşina bir millettir ve denizci millettir. Üstelik bizim Mavi Vatan projemiz Osmanlı'nın o Akdeniz mücadelesinde başlamıştır. Yani Türkiye'nin bugün deniz endüstrisinde veya milli savunma endüstrisinde işte başlatmış olduğu yerlilik, millilik, yeni projeler esasen denizcilik kültürüne dayanmaktadır. Evet. Ve en hazır boyutu da budur. Yani Türkiye sadece askeri donanma anlamında değil, aynı zamanda bir deniz filosu, deniz ticareti alanında da kendini ispatlamaya çalışmıştır, çalışmaktadır ve bunda da başarılıdır. Çünkü aynı anda 50 tane donanma gemimizi birden çeşitli boyutlarda üretiyoruz. Şu an tersanelerimiz harıl harıl çalışıyor. Üstelik bugün düşen bir haberde de ben 4 Temmuz'daki NATO zirvesinde de çıktığımız yayınlarda da söyledim. Şimdi bu NATO zirvesinin sonuçlarından birisi de dedim. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin donanma ihtiyacının da karşılanacağı bir süreç başlatacak demiştim. Ki ben bunu da tabii rüyamda görmedim elbette. Zaten Amerika'nın yıllardır donanmasını yenilemek, eski donanmasını yeniden toparlayabilmek için başlattığı bir proje var ama beceremiyor. Evet. O dönemlerde Amerika Japonya'ya ve Güney Kore'ye başvurmuştu. Oralarda donanmayı güçlendirmek için bir takım anlaşmalar yapmak istedi ama belli ki oranın kapasiteleri de dolu ve yavaş yavaş sıra Türkiye'ye geliyor. Yani önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den çeşitli tiplerde donanma gemileri anlaşması isterse şaşırmayalım demiştim. Nitekim bugün de haberleri düştü.
0: Evet, haberleri.
1: Dolayısıyla yani Türk donanmacılığı, Türk denizciliği sadece askeri anlamda değil, sivil anlamda da, hatta şunu söyleyeyim ben Merve Hanım, benim yaptığım araştırmalar, okumalar.
0: Buyur.
1: Mesela biz habire askeri gemilerimizin imalatı süreciyle ilgileniyoruz ama Türkiye askeri gemilerden daha çok deniz filosu üretiyor. Yani yılda en az 3 katı çeşitli boyutlarda balıkçılık başta olmak üzere çeşitli tiplerde gemi üretiyor ve bugün Batı'nın, Avrupa'nın, daha doğrusu dünyanın en iyi yat üretimi yine Türkiye'de. Yani çok pahalı yatlar bile üretiliyor. Dolayısıyla Türk denizciliği çok gelişmiş bir şey. Dolayısıyla bizim bu denizciliğimiz sadece kendi Karadeniz'de, Akdeniz'de veya Adalar Denizi ile sınırlı değil. Okyanuslar açılmak istiyor. Türkiye 21. yüzyılda dünya devleti olmak istiyor. Evet. Mavi vatanı sadece topraklarında değil, ülkesinde değil, dünyanın pek çok yerinde dalgalandırmak istiyor. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız var. İşte bizi durdurmak isteyen de bir İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan engeli var. Sözüm ona engel diyorum. Çünkü Türkiye bu konuda nasıl yetkin olduğunu çoktan kendini ispatladı.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii Mavi Vatan'da bir sonraki hamle demişken, yani Türkiye'nin daha geniş bölgesel güç stratejisinin de bir parçası. Mavi Vatan değil bir deniz yetki alanı, sadece bir yandan bir güç stratejisi. Böyle de okuyunca tabii ki meseleyi şöyle söyleyelim efendim. Türkiye ve Libya mutabakatına kadar birçok başlığı değerlendiriyor bu Filiz. Az önce bahsetmiştik, deniz parklarından Mavi Vatan'a, Meis Adası'na kadar Türkiye'nin adımlarını değerlendiriyor. Son aşamaya geçiyoruz. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'e giderek daha belirleyici ve aslında işte kendileri için de tehlike olarak gördükleri noktayı söylüyor. Ankara geçmiş yıllarda bir takım kazanımlar elde etmişti ama şimdi kalıcı hale getirecek bunları diye bir şekilde de aslında uyarıda bulunuyor. Yani TÜBİTAK'tan Marmara gemisi Meis yakınlarında, Yunan kamuoyu da geminin çalışmalarını yakın takip almış İskender Hocam. Yani nasıl okuyacağız bu meseleyi? Yunan Sahil Güvenliği'nin araştırma gemisine yaklaşarak yürütülen çalışmanın niteliğini kontrol ettiği, Yunan Sahil Güvenlik Gemisi'nin TÜBİTAK'taki Marmara'yı yakından takip etti. Geminin faaliyetlerini kayda aldı. Bir yandan da yapılan çalışmaları da gidip orada inceliyorlar, görüyorlar. Yani bunu da tabii ki nasıl okuyacağız? Bu kadar irdelemeleri neyi gösteriyor?
2: Şimdi tabii sorunuzdan başlayacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti özellikle 2019 sonrası denizlerde Mavi Vatan olarak daha da somutlaştırdığımız denizlerdeki hakimiyet alanımızla ilgili kesin bir kararla artık sadece bir kara devleti değil, aynı zamanda bir deniz devleti de olduğunu hem bölgeye hem de dünyaya ilan etti. 2021'de Türk-Yunan ilişkilerindeki gambot diplomasisini hatırlayalım. Biz Kıbrıs meselesinde özellikle Kuzey Kıbrıs'ın yetki alanları, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi ilanı tartışmaları, karasuları fır hattı, kıta sahanlığı gibi Türk-Yunan ilişkilerinin temel sorunlarıyla ilgili birçok şeyi tekrar konuşmuştuk. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının başlaması ve Yunanistan'a, ABD Yunanistan ilişkilerindeki Amerika'nın özellikle bölgeye asker ve DDAH'taki yığınağı çok tartışılmıştı ama bütün bunlarla beraber Türkiye aynı zamanda Orta Doğu'da da, Suriye ve Irak başta olmak üzere, sadece Ege değil birçok alanda proaktif dış politikasını sürdürerek sadece bir deniz devleti değil bir kara devleti olduğunu da gösterdi. Ama bugünkü açıklamalar, Can Türk Hocanımın da söylediği gibi, aslında Türkiye'nin hava, deniz, uzay bütün alanlarda bir bölgesel güç olduğunu ve küresel oyuncuların bölgedeki siyasetlerini belirleyebilecek aşamaya geldiğini gösteriyor. Şimdi hem Fethiye'deki Deniz Milli Parkı'nın ilanı, evet, ki 25 Temmuz'da Yunanistan'ın Güney Ege ve İyon Denizi'ndeki ilanına bir karşılık veriliyor. Bir mütekabiliyet var burada. Zaten bunlar geçmişte yapılmamıştı. 1980'leri daha öncesini hatırlayalım. Türkiye bu konudaki haklarını Yunanistan'a hep hatırlatıyor. Yani bir taraftan NATO zirvesinden günümüze kadar ilişkilerin gerilmemesi gibi ya da daha stabil gitme ihtiyacı, sorunları çözme noktasında iyi niyet, ama Yunanistan'daki önümüzdeki yıl seçimler, Yeni Demokrasi Partisi'nin anketlerdeki oy kaybı, Syriza'nın eski lideri, Çipras'ın Elas Partisi'nin PASOK'la beraber acaba bir sosyal demokrat kanatla bir iktidar değişimi noktasındaki tartışmalar, burada iktidar partisini, Yeni Demokrasi Partisi'ni klasik iç siyasette Türkiye kartını oynamaya da itiyor. Yani Yunanlıları sandığa götürüp sağ oy vermesi için bir Türk düşmanlığı üzerinden de kurguluyor. Bunu da tabii göz ardı etmeyelim. Ama bütün bunların ışığında, bütün bunlar iç siyaset, dış siyaset, bölgesel, küresel parametreler. Türkiye, Can Türk Hoca'nın da söylediği gibi 90'larda özellikle yoğunlaşan, 2000'lerde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde maksimum zirveye varan ve 2020'lerde sonuçlarını almaya başladığımız bu milli savunma sanayi hamlesiyle beraber denizlerde de çok ciddi anlamda atılım yaptı. Biz bunu son Teknofest'te de gördük. Yani Türkiye ikinci uçak gemisi Anadolu'dan sonra aslında belki de ABD'nin bu büyük kullandığı uçaklar sınıf ilk gemisini de inşa ediyor. Birçok şey var, sadece uçak gemisi değil. Ve Yunanistan'la özellikle ABD'nin verdiği desteği dengelemek ve bölgedeki sahip olduğu kazanımları kaybetmemek ve bölgesel barış ve istikrara da hizmet etmek. Yani bunlar yapılırken bölgede yeni bir çatışma alanının çıkmaması. Yani bu Libya meselesi de aslında bunu sağladı. Çünkü Yunan tarafı 2019'daki anlaşmadan bahsediyorum. Türkiye'nin bu konudaki hamleleri aslında bölgeye bir denge getirdi. Çünkü Yunanlılar sahip oldukları parametrelerin çok ötesinde kazanımları elde edebileceklerini düşünmüşlerdi. Bunun böyle olmadığını gördük. İsmet çöktü. Evet. Şimdi İran Savaşı'ndan sonra Arap Körfezi ve Basra'daki petrolün Türkiye üzerinden Akdeniz'e inmesi gibi çeşitli senaryolar var. Demin sözü geçti Suriye-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme, Gazze meselesindeki Türkiye'nin avantajları, Irak'la olan ilişkiler, Lübnan'la düzelen ilişkiler. Şimdi burada Türkiye Akdeniz'de yeni bir oyun kurucu olarak ön plana çıkıyor. Sadece karada değil denizlerde de, çünkü çok ciddi anlamda kaynaklar var. Ben bunun da aslında bölgeye olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü Yunan tarafı İsrail, Yunanistan ve diğer aktörler üzerinden bir denklem kurmaya çalışmıştı. Bunun çöktüğünü gördük. Bunları beraber okuduğumuzda da aslında Türkiye'nin deniz alanlarındaki hakimiyetini ve meşru haklarını hem savunmakta, bunun da bölgesel ve küresel istikrar ve barışa da hizmet ettiğini de söyleyebiliriz. Yani meseleyi bu açıdan değerlendirmek daha doğru olur.
0: Evet, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki stratejisi ve ardından da Yunan tarafından gelen açıklamaları değerlendirmiş olduk. Bir diğer başlığa şöyle bir geçelim. Trump her zaman böyle yaptığı açıklamalarla bizleri şaşırtıyor, bazen de gülümsetiyor ama bu kez tuttu, dedi ki işte burası Hürmüz Boğazı değil Trump Boğazı olsun dedi. Bu zaten oldukça ironik. Bunun dışında İsrail ve Orta Doğu'ya saldırmamızın sebebi bu yardım için. Yani buradaki saldırılar aslında onların yararına gibi böyle akıl almaz da bir ifade kullandı. İsrail ve Orta Doğu'ya yardım için saldırıyoruz dedi. Bir yandan da diyor ki biz şu anda zaten buranın hakimiyetini elimizle geçirdik. Tamamen çöktü İran ekonomisi. Hürmüz Boğazı da bizim kontrolümüz altında, takip ediyoruz günlerdir. Bir yandan bu ekonomik bağlamda yıpratma çalışmaları yeniden askeri saldırılara evrilmeye başladı. Bu kadar hakimiyet iddiası sahada bir karşılık buluyor mu? Gerçekçi mi? Can Türk Hocam buyurun.
1: Evet. Şimdi yani Trump'ta bir büyük İskender sendromu var. Yani onu artık kabul ettik de. Çünkü büyük İskender'de yani o meşhur intikam seferinde geçtiği bütün coğrafyalarda İskenderiye adı altında şehir kurmasıyla meşhurdur. Nitekim bizde de mesela bir İskenderun şehri vardır. Onu da Büyük İskender kurmuştur. Benzer şekilde yani Mısır'da da bir İskenderiye var. Ama tabii yani İskender'i örnek alıyor veya İskender'e öykünüyor ama bir zahmet yani İskender'in yaptığı gibi de bir şey yapsın. Yani mevcut bölgelere çöküp de kendi adını vermesi oranın o öyle kalacağı anlamına gelmez. Haliyle Trump'ın böyle bir şeyi var. Tabii Trump buralara bu isimleri vererek işte bu körfezlere, işte ne bileyim bazı yerlere, bu tarz işte Trump yolu gibi şeydeki Zengezur koridoruna da benzeri şey yaptı.
0: Evet,
1: oraya da adını koydu ama tabii bu Trump'ın kalıcı olmaktan çok aslında Amerikan emperyalizmine veya Amerikan gücüne yaptığı vurgu. Diyor ki yani demek istiyor ki bana göre ya burası yani bir Trump körfezidir. Dolayısıyla bir Amerika körfezidir. Yani Amerika buradan çıkmayacaktır demeye getiriyor ama şimdi savaşı kazanamadı. Yani problem o. Bir kara harekat yapamadı. Hürmüz'ü İran'ın elinden alamadı. Alması da çok pahalıya mal oluyor. Artık hakikaten bir kara operasyonu yapabilecek yetenekte mi? Amerikan ordusu ciddi zaaflar içerisinde. Bunu da gördük. Yani bir anlamda o Amerika'nın artık duraklama dönemine izliyoruz. Yani bazı parametrelerden görüntü onu gösteriyor. Amerika hala güçlü ama o harekete geçme kabiliyetinden yoksun. Bu da yani şeyde, yani Trump bir anlamda bunu örtmeye çalışıyor. Tabii ekonomik yani D-Day veya ekonomik Normandiya çıkarması yapacaktı. Bu da tutmadı çünkü evet, yani Hürmüz'de İran'a ait gemileri büyük ölçüde durdurdu ama bu bağlamda şeyde, yani İran'ın petrol satışında akamete uğrayan veya felce uğrayan bir durum yok. İran'ın Hindistan'la olan ticareti 90 kat artmış. Pardon, Afganistan'la olan ticareti 90 kat artmış. Geçenlerde bir istatistik okudum. Şimdi İran Afganistan'a ne satar veya Afganistan'dan ne alır ki 90 kat ticaret hacmi artsın? Belli ki Afganistan-Çin hattındaki demiryolu yenilendi ve İran şöyle bir hamle yapıyor. Biraz araştırdım ben. Şimdi Çin lokomotifleri Afganistan'a belirli noktalara kadar geliyor. İran'daki lokomotifler de Afganistan'da belirli bir noktaya kadar götürüyorlar. Ardından işte o petrol tankerleri Çin lokomotiflere bağlanıyor, Çin'e götürülüyor. Dolayısıyla yani Çin Amerika, İran ekonomisini ayakta tutuyor. Bu da Amerika için bir zarar demek. Yani engelleyebilmiş değil. Ya evet, yani İran yakıldı, yıkıldı. Yalan değil. Yani İran ağır bir saldırıdan geçti. Şu an endüstriyel anlamda çok ciddi sıkıntıları var ama İran bunu zaten yaşayan bir ülke. Dolayısıyla çok da fazla o beklenen zararı veremedi. Tabii İsrail ve Orta Doğu'ya yardım için yapması meselesi de bana şeyi hatırlattı hemen yine tarihten. Adolf Hitler'in niçin Sovyetlere saldırdığına dair bir açıklaması vardır. Meraklı izleyicilerimiz YouTube'da da, yani şeyde, başka platformlarda da izleyebilirler. Şimdi o ilk Sovyetlere saldırdığının açıklamasını yaparken aynı Trump vari bir takım açıklamalar yapmıştı Adolf Hitler. Biz saldırmasaydık onlar saldıracaktı. Zaten biz Avrupa'yı kurtarıyorduk. İşte Sovyetlerin Avrupa'yı ele geçirmek gibi, işte Polonya'ya gireceklerdi, Polonya'nın ötesine geçeceklerdi. İşte Çekoslovakya'yı, şurayı, burayı, şimdi Çekya oldu ya. Evet. O zaman bitişik bir birleşik bir ülkeydi. Buraları işgal edecek şeklinde. Ben şahsen o açıklamaları duyunca hani aklıma doğrudan o geldi. Yani Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırmasının izahı geldi. Yani o da aynı şekilde diyor ki ben işte Orta Doğu'yu ve İsrail'i korudum. Aslında İran şunu yapacaktı, bunu yapacaktı, bize saldıracaktı. Nihai hedefi bizdik. Ama İsrail'i yok etseydi orada durmayacaktı. Araplara saldıracaktı. Ardından da Avrupa'ya gelecekti sıra şeklinde. Tabii buna kimse de inanmıyor. Yani Trump çok konuştuğu için ve bazen de çok yanlış yerlerde yanlış cümleler kurduğu için, Trump hani yani ehtiyar adamdır, ne dese yeridir
0: gibi bir yere evrildi. Evet. Bir şekilde yani söyledikleri etkili ve gerçekçi de olmuyor ister istemez. Hocam araya girdim. Şöyle de bir durum var. Trump ve CENTCOM arasında bir ayrılık mı var diye. Çünkü Trump savaşın bittiğini açıklayacak diyor Wall Street Journal. Ama CENTCOM ise savaşın devam etmesini istiyor. Buna ilişkin kapalı kapılar ardında bir takım toplantılar var. Şimdi böylesi bir ayrılık, özellikle Trump'ın birinci döneminde yine CENTCOM'la aynı şekilde çok kez ayrı düştük. Ülke politikaları kapsamında da Trump'ın öyle her istediğini yaptıramadığını görmüştük. Bu döneminde biraz daha sözü geçiyor. Kongredeki bir takım işte kendi noktasında, kendi destekçilerinde daha fazla yer almasıyla, sandalye sayısıyla. Ama CENTCOM'la bu kadar böyle kapalı kapılar ardında askeri varlığın konuşlanması noktasında bir süreyi uzattık, çatışma devam edecek açıklaması var. Trump da bitirecek diye bir açıklama var. Yani neyi getirir bilmiyorum şu an için ama niye böyle bir ikircikli durum olsun? Bir cümleyle Cantürk Hocam sizden alayım. Sonra tabii İskender Hocam'a geçelim.
1: Buyurun. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani bu biraz böyle danışıklı, dövüşüklü bir açıklama gibi düşünüyorum. Çünkü Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var. Ara seçimlere kadar bu kriz böyle gider. Bana kalırsa. Ama ondan sonra bir karar verecek Amerika. Yani artık kara harekatı mı yapacak? Hürmüz Boğazı İran'ın elinden mi alınacak? Ama o şeye kadar, Kasım ayındaki ara seçimlere kadar bu tarz gitgeller olur. Ben zaten bunun da doğru olduğunu da düşünmüyorum. Ama asıl yani dananın kuyruğu o zaman kopacak. Yani Kasım ayındaki ara seçimlerin sonuçlarına göre Amerika bir kara harekatına veya en azından Hürmüz odaklı bir operasyona karar verebilir. Çünkü şey başladı, hemen bitiriyorum.
0: Buyur.
1: Son bir haftadır o Hürmüz hattındaki adalara özel operasyonlar var.
0: Bu

0: Bu neyi gösteriyor bize?
1: Bu şunu gösterir. Oralarda bunlar yumuşatma saldırısıdır. Taktiksel saldırılardır. Yani alan açma, alan oluşturma.
0: Bu Keşm Adası, Sirik Şehri, işte Bender Abbas, evet. Güney Kıyı, İran tarafında Asuriye Çabar, Kunerek şöyle bir baktığımızda buralar hedef alınıyor. İran'da zaten ölü sayısı 18'e çıktı. Yani coğrafi olarak da genişledi. O yüzden hani ABD belirli askeri hedefleri mi dediğiniz gibi hocam hedef
1: tabii,
0: almaya başladı?
1: Sadece bakın o saldırılar sadece hava saldırıları değil. Merve Hanım. O saldırılar aynı zamanda özel operasyon saldırıları. Yani özel birliklerin ara ara girip çıktığı hatlar.
0: Evet, kritikte noktalar. Yani sistematik bir şekilde savaş kapasitesini İran'ın varsa yapabileceği, elinden gelecek olanları da belki çökertmeye çalıştığını görmeye başladık. Bu evet. Konuda bir yandan tabii ki İskender Hocam sizin de görüşünüzü merak ediyorum. İsrail tarafına da kaçarsak, şöyle bir bakarsak, İsrail yeni saldırı için zemin hazırlıyor. Çünkü Katz, İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Yahudi Bayramı'nda bize saldırabilir diye bir ifade kullandı. İran'da yönetimin düşeceğini de söylüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la savaş bitmedi. Zaten burada da yönetim düşecek, bir de bize saldıracaklar diyor. Şimdi İsrail tarafına baktığımızda ne yapmaya çalışıyorlar? 27 Ekim tarihinde de bir seçim var. Netanyahu'nun da söylemleri biraz tabii ki bunlarla ilişkili belli ki. Ama bu birbirinden farklı değil, konuştuğumuz İran'ı, Amerika'sı, İsrail'i. Nasıl okursunuz İsrail adına? İskender Hocam, buyurun.
2: Şimdi İsrail tarafı tabii savaşın devam etmesini istiyor. İsrail tarafından kastığımızda Netanyahu ve hükümeti, tabii. Bu aşırı sağcı ultrasiyonist grup. Netanyahu'nun seçim kampanyası tamamen İsrail'i ancak biz koruruz. Biz gidersek Gazze'deki, Lübnan'daki, İran'daki İsrail'in kazanımları sona erer şeklinde bir argüman üzerinden, dil üzerinden, söylem üzerinden inşa etti bütün seçim kampanyasını. Bunu da billboardlarda, resimlerle de, sloganlarla da süslüyor. Şimdi tabii İsrail'in amacı İran yönetimini devirmek ve en azından yönetilebilir bir İran ortaya çıkartmaktı. Bunun da olmadığını gördük. İran tarafının stratejisi ise özellikle 2026 savaşı diyelim, yani 28 Şubat'ta başlayan ve Haziran'da bir 60 günlük bir inşa süreci, bir çatışmasızlık dönemi olarak söylenen, fakat Temmuz'un ilk haftası NATO zirvesinde hatırlarsanız çatışmalar başlamıştı. Buraya kadar olan sürecin ve özellikle Batı'nın ve Körfez'deki Amerikan müttefiklerinin lehine olduğu şeklinde bir okumaları var. Benim analizim bu şekilde ve bu düşük yoğunluklu çatışma ortamının İran'ın lehine olduğu şeklinde bir politikayı takip ediyorlar. Şöyle ki, eğer bir ateşkes olursa Körfez ülkeleri daha hızlı toparlanacak ve İran Hürmüz kapalı kaldığı için ve yine ambargolar, dondurulmuş varlıkları ve saldırmama garantisi alamadığı için üçüncü bir saldırıya doğrayabilir. Amerikan tarafı, Can Türk Hoca'nın da söylediği gibi, şimdi aslında iki parçalı bir CENTCOM'un açıklamaları, hem Damaşık'ı dövüş hem de bir orta uzun vadeli siyasetin hazırlığı şeklinde de yorumlanabilir, ama Trump'ın önünde İran'ın yaptığı saldırılara karşı karşılık verme mütekabiliyet noktasındaki bir çıkmaz paradoks. Diğer taraftan var olan süreci bir Amerika'nın galibiyeti olarak sunma, bunu da Amerikalılara satma gayreti. Bunu yaparken de İsrail seçmeninin, daha doğrusu Yahudi lobisinin, Musevi cemaatinin oylarını da almak istiyor. Her ne kadar magacılardan çok etkilenmiş olsa da mevcut Amerikan Cumhuriyetçileri şu aşamada. Orada da bir çatışma var. Ve bu durumu eğer Amerikan tarafının, Amerikan Hazine Bakanı'nın söylediği gibi bir ekonomik savaşta sürdürüp İran'ın buna karşılık vermesi ve savaşın minimum çatışma ortamının diyelim, askeri savaşın minimum tutulması Trump'ın isteyeceği yoldur. Ama şu analizler de var. İran'ın kongre ara seçimleri yaklaşırken bir saldırı dalgası başlatacağı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık vermeyi zorlayacağı şeklinde. Evet. Bu durumda da o zaman Trump'ın içine düştüğü durum, seçmen karşısında anketlerde zaten şu anda çoğunluğu kaybetmesi çok muhtemel. Kasım sonrası için de şunu söyleyeyim. Ben Trump'ın çoğunluğu kaybedeceğini, Amerikan siyasetinin Afganistan'dan Sovyetlerin çekilmesi, kendisinin 2001'de çekilmesi gibi bir durum değerlendirmesi yapacağını ve İran'la masaya oturacağını düşünenlerdenim. Çünkü İran meselesinde İran zaten çok büyük hasar aldı, Can Türk Hoca'nın dediği gibi. Toparlanması uzun sürecek. Ama bu son ada saldırılarında İranlı bakanlar uzun sürecek petrol şoklarına hazırlıklı olun. İran saldırganın

0: zayıflaması noktasında bir karar aldı gibi doktrin değiştirdi açıklamaları vardı İranlı bakanların. Bu da mevcut Brent petrolün fiyatı noktasındaki sadece İran'ı değil bizi, bölge ülkelerini, küresel ekonomiyi etkileyecek daha bir şoka da hazırlıklı olmamızı gerektirir. Umarım böyle olmaz tabii. Bunun maliyetini herkes üstleniyor, sadece ABD değil. Trump eğer zayıflarsa, demokratlar gelirse, demokratlar sembolik de olsa bir azil süreci başlatırsa, o zaman Amerikan siyaseti 2028 seçimlerine doğru giderken bu çıkmazdan da bir şekilde kurtulmalı. Ama zaten ben ABD'nin hedeflerine vardığını düşünüyorum. En azından İran'ı zayıflattı, İsrail'in isteklerini gerçekleştirdi. Zaten nükleer konusu vardı. Diğer meselelerde de tavizler verilebilir ama mesele burada tabii İsrail'e gelip bağlanıyor. Tabii bir Netanyahu'nun da iktidardan düşmesi arzu ettiğimiz şey. O da işleri kolaylaştırabilir. Dolayısıyla hem 27 Ekim hem de 2 ay sonraki Amerikan seçimleri hem bölge hem dünya için çok belirleyici olacak. Şu aşamada gözüken Amerikan siyasetinin
1: Kasım ayından sonra değişeceği noktasında. Yani İran seçime kadar masaya oturmak istemiyor olabilir mi? Böyle bekle gör taktiği malum bu tarz durumlarda karşılaşıyoruz.
0: Ya İran'ın saldırı noktasında direnci çok arttı Merve Hanım. Yani İran o noktada bunu sürdürebilir. İranlılar çok lüksü konformist değiller ama temel ne diyelim hayati kaynaklarına saldırılara tabii karşılık veriyorlar. Ama siz onların devrim muhafızları ofislerini vurarak, uçaklarını vurarak, gemilerini vurarak masaya oturtamıyorsunuz. Hala füze kapasitesi var, balistik füze kapasitesi. Bir işgal durumunda işte Can Türk Hoca da bahsetti. 1 milyondan fazla askeri ihtiyacı var. Bu da tabii çok şey değil. Burada konu nükleerden geldi Hürmüz'ün açılmasına. Trump'ın da mesajları hep Hürmüz üzerinde. Burada bir İran'a verilebilecek tavizler, yani işte keçiş ücreti gibi, dondurulmuş varlıkların bir kısmının serbest bırakılması, İsrail noktasında verilecek garantiler. Dolayısıyla Netanyahu giderse orada da bir tartışma var. Yani eski Genelkurmay Başkanı'nın kurduğu partinin şu anda Netanyahu'nun partisinin önünde olduğu, Netanyahu'nun bir koalisyon kurması gerekeceği, bunun da İsrail siyasetini, ya zaten Gazze'de, Lübnan'da biz kazandık. Yani onlar öyle görüyor. İşte Suriye'de hala Golan bizde. İran'da zayıfladı şeklinde yeni bir Oslo süreci demeyelim ama yeni bir dönem adına ne süreci diyeceğiz? Onun da adı o zaman konur. Bu da ihtimallerden. Tabii bunlar hepsi senaryo. Ne
1: peki,
0: olacağını biz
1: İsrail
0: Kasım
1: ve Netanyahu'yu
0: yani
1: ayrı okuma noktasında diyorsunuz ya, politikalar, Trump'ın adımları birbiriyle bağlantısı ama mesela sınırlı sayıda radikal sağcı seçmen oyları noktasında, bu rekabet noktasında işte Netanyahu'nun koalisyonu daha da parçalanabilir. Yani Netanyahu'nun Ekim'de, 27 Ekim'de bir şekilde kaybetmesiyle birlikte o zaman farklı bir politika izlenir mi? Bu kadar değişkenlik gösterir mi? Ya da şu anda Trump bir şekilde seçimlerde can simidi sunmak zorunluluğuyla mı ilerliyor? Bazen işte o ifadelerini, o yüksek hedeflerini bundan da söylüyor, kullanıyor olabilir mi? Bir cümleyle sizden alayım, sonra Can Türk Hocam'a geçeyim.
0: Şey diyeceğim, İsrail eski Genelkurmay Başkanı'nın kurduğu parti de sonuçta kendi oğlunu kaybetmiş o da Lübnan'da bildiğim kadarıyla. Evet. Aynı Netanyahu'nun argümanları üzerinden bir siyaset geliştiriyor. Bu da sağın oyunun bölüneceğini gösteriyor. Daha fundamentalist İsraillerin askere alınması noktasında da bazı tartışmalar var. Bu Netanyahu'yu bayağı zayıflattı. Bir de Gazze'de olanlar, İsrail solunda da bazı yankıları var. Yani bütün işi Netanyahu'ya yükleyip yeni bir süreci de başlatabilirler. Şu an tabii çok net değil. Yani belki de bir 15 gün sonra, Ekim ayının başında daha da tablo netleşecek ama Netanyahu olabildiği kadar çatışmayı körükleyerek yeniden bir güvenlik toplumu üzerinden, yani İsrail'e ancak biz koruruz söylemi üzerinden yeni süreci inşa edebilir. Yani umarım bu da başarılı olmaz. Çünkü çok uzun süredir iktidarda. Onun da yıpranmışlığı var. Ben bu noktada yani iktidarda tekrar kalamayacağını düşünenler dedim. Çok ortada durum şu anda İsrail açısından. Netanyahu'nun başbakanlığı noktasında gelecek dönemde.
1: Evet, süremin çok sonuna geldim ama Can Türk Hocam, yani Netanyahu'nun İran'da yönetim düşecek söylemi var. İsrail'in İran'ın askeri kapasitesini sınırlandırmak yönünde bir politikası var. Ama bir rejim değişikliğine de kaydı artık. İsrail bunu da istiyor gibi bir yerden kesinlikle de bakabilir miyiz? İki cümleyle alayım bu işin.
2: Kesinlikle. Yani şimdi İsrail şöyle, hani iki adım ilerle, bir adım bekle. Şimdi iki adım ilerledi, bir adım bekleme moduna girdi. Çünkü üçüncü adımı atamaz. Toplum yoruldu, asker yoruldu. Bir de düşman kalmadı. Yani İran'ı durdurdular vesaire. Yani özetle şu var. Netanyahu gidince gelecek olan hükümet artık duracak, elindeki kazançlar üzerinden bir pazarlık süreci

0: başlatacak. Biraz daha normalleşiriz diye düşünüyorum. Çünkü bazı sağduyulu düşünce kuruluşları yavaştan biraz hani şeyi suyu ısıtmaya başladılar Merve.
1: Evet. Evet, kritik bakalım önümüzdeki süreçte hangi adımlar gelecek ama şu anda bir belirsizlik.
2: Başkanını da söylemek istiyorum. Kadi Eisenkot, eski Genelkurmay Başkanı'nın partisi, Haşar Partisi. O da çok şu an birinci parti olarak gözüküyor. Onu da demin aklıma gelmedi, eklemek istedim.
1: Vallahi az bir zaman var, göreceğiz hocam. Çok teşekkür ediyorum Can Türk hocam, İskender hocam, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Sizlere ediyorum. De kolay gelsin.
0: İyi yayın.
1: İstanbul Boğazı efendim 25. yılında da Bosporus Cup'a ev sahipliği yapıyor ki 25 yıl önce İstanbul'u, Boğazı eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtma noktasında böylesi bir hedefle yola çıkılmıştı. Böylesi bir organizasyon bugün de uluslararası bir yelken macerasına dönüşmüş durumda. Heyecan da yüksek. Şimdi bu yıl farklı ülkelerden yaklaşık da 500 yelkenci katılacak. Heyecan dediğimiz gibi Doruk'ta neler yaşanıyor hazırlıklar kapsamında da 24 muhabiri Eren Coşkun Dili detayları aktaracak.
3: Dile kolay 25 yıllık bir tutkudan bahsediyoruz. Bosporus Cup İstanbul Boğazı'nda bir kez daha kendisini gösteriyor. Bakın Onurbal ekranlarınıza şu anda kupayı getiriyor. İşte görmüş olduğunuz gibi 25 yıllık bir tutku olan Bosporus Cup 25. yılında yine İstanbul Boğazı'ndan dünyaya açılıyor. Türk medyanın medya sponsoru olduğu Bosporus Cup kupa teslim törenindeyiz. Tabii bugün Boğaz'da yalnızca bir seyir değil, 25 yıllık bir hikayenin de aslında yeni sayfası yaşanacak. 25 yıl önce İstanbul Boğazı'nı dünyaya tanıtma hayaliyle başlayan organizasyon bugün artık sadece bir yelken yarışması değil, İstanbul'un tarihi ve eşsiz coğrafyasını yelken sporuyla buluşturan uluslararası bir marka haline gelmiş durumda ve aslında ilk Bosporus Cup'ın sahibi de Bülent Atabay olmuştu. Aradan geçen 25 yılda organizasyon hem sportif anlamda hem de uluslararası anlamda oldukça büyüme kat etti ve bu yıl rakamlara baktığımız zaman da 45 tekne ve 500 yelkencinin de yarışmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. Öte yandan Romanya, Bulgaristan, Rusya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok ülkeden aslında katılımcıların İstanbul'a geleceğini de belirtmekte fayda var. Tabii bir yandan da ekonomiye ciddi bir katkı sağladığını da söyleyebiliriz ki Bosporus Cup artık İstanbul ekonomisi içinde ciddi bir gelir oluşturuyor. Bu kapsamda da aslında İstanbul'a gelen ekiplerin konaklaması, restoranı, ulaşımı, tekne ve ekipman gibi ihtiyacı da İstanbul'a büyük ölçüde ekonomik anlamda katkı sağladığını söyleyelim ve İstanbul'a yaklaşık 50 milyon euroluk bir katma değer sağlayacak büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi şu anda bulunduğumuz tekne üstünde de artık kupanın geçtiğimiz yılki sahibinden tekrar organizasyona verilmesi noktasında da bir organizasyon gerçekleştirildiğini ve görmüş olduğunuz gibi bütün ihtişamıyla da kupanın bu noktada yer aldığını söyleyelim. Peki şu dakikalarda ne olacak? Aslında Bosporus Cup geleneğinin en anlamlı anlarından birine tanıklık edeceğiz kısa süre sonrasında ve kupa teslim töreninde bir önceki yılın kazanından alınan kupa yeni yarışılığı için organizasyona yeniden emanet edilecek. İşte dediğimiz gibi Boğaz'ın incisi olan bir organizasyon, 25 yıllık bir tutku ve Bosporus Cup 25. yılında yine İstanbul Boğazı'ndan dünyaya açılıyor. Kısa süre sonrasında gerçekleştirilecek kupa teslim töreniyle birlikte de aslında heyecanın bir kez daha tavan yapacağını söyleyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Bağlantıyla moderatörü noktaladık. Birazdan Erkan Kol akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Kazan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf Dünyası, Güzellikler Dünyası.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım.

ölüslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme
1: son derece
2: gerekiyor.
1: İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra, yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi, evet, dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür.

0: mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Benim başkentliğimi yapmış olan muazzam eserlerle bir tarihi mekan olan Edirne. Sen az önce bahsettin ya, türlü ahlaksızlıkları yapıyor diye. Bir tanesi mesela CHP Edirne milletvekiliydi. Yurt
1: Atlatmış
2: dışından
1: oraya.
2: sigara kaçakçılığı yap. Bir başka CHP Edirne milletvekili bir evde tekme tokat taciz girişiminde bulunduğu gerekçesiyle evde bulunanlar tarafından dövülmüştü.
1: Ya
2: Danışmanları sürüyerek falan
1: tövbe estağfurullah, evet,
2: götürmüşlerdi.
1: hatırladım.
2: CHP Edirne milletvekili. Geçen haftalarda. Şimdi Edirne'nin CHP'li meclis üyesi bana demiş 200 bin avro rüşvet. Ne için diyor bu rüşveti? Sana söyleyeyim, dur. Edirne'de CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar efendim. Ruhsat onayı karşılığı bir müteahhitten 200 bin avro istedi diyor. Ruhsat onayı. Ruhsat verilmiş, sonra iptal edilmiş. Ondan sonra bak ben senin işini çözerim. Ama
1: Tabii.
2: yeniden. Dışarıda oturmuşlar, diline bak. Polis de takip ediyor. Sen görüntüleri izledin mi?
1: İzledim.
2: Ondan sonra ya şu arkadakiler diyor galiba diyor şey diyor falan, ona dikkat edelim diyor. 200 bin avroyu diyor bana Bulgaristan'da ver diyor. Haklı. Bu memleketin bir santimetre karesinde yapamayacaksınız. Yaptırılmayacak. Bunu biliyorsunuz. Yurt dışında ne yapıyorsanız yapın, ondan sonra gelin. Ama gelemeyeceksiniz de. Abi ne oluyor ya? Yani
1: Daha
2: nedir ya? Bu nedir
1: bak,
2: ya?
1: şey çok buna
2: Ha?
1: benzerdi. Manavgat'ta baklava kutusunun içerisinde, tatlı kutusu neyse, 110 bin avro 110 bin avro şeyin de öncesinde böyle bir görüntü vardı, hatırlıyorsun.
2: Evet.
1: O adam inkar
2: Polisin
1: etti bilmem
2: teknik
1: ne.
2: takibi. Polis kamerası efendim bunlar.
1: Neden polis, bakın bugün bütün bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan baskınlarda, evlere yapılan baskınlarda, bu kuriş muriş bilinen neciler var ya, bunları da aynı şekilde polis girdiği zaman elinde canlı bir şekilde kaydını yapar ki oradaki alınan bilgisayarlar yerden sökülürken dahi her şeyin olduğu gibi alındığına dair
2: Şaibeye mahal
1: şart
2: bırakmamak
1: bırakmadan,
2: için.
1: ben bir şey dokunmadım şu anda dedik. Polis aynı şekilde bu tür olaylarda ya da işte Manavgat'taki olduğu gibi, hatırlıyorsun. Orada bir görüntü, hemen adam diyor ah, şaşırıyor yani denize. Ah, ah, baklanan.
2: Çünkü Deniz Zeyrek oradan
1: Evet, ben
2: savunmaya başlıyor.
1: yeşili
2: İlk kez
1: fıstık
2: gördü
1: zannettim.
2: kardeşim,
1: Tabii.
2: kumpas kurulmuş adama diyor. Ondan
1: Hocam
2: sonra
1: bak.
2: görüntüler servis ediliyor.
1: Tabii
2: O ilk
1: o.
2: kez görülen Manavgat'taki rüşvet
1: Böyle bu
2: görüntüleri.
1: işin bu bunlar görünüyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Mesela çok önemli bir hadise değil mi? Aslında yer yerinden oynaması lazım.
2: Evet.
1: Yani Avrupa'da da yerinden oynar böyle bir olaydan.
2: Abi evet.
1: 200 bin euro, 200 bin bilmem ne falan
2: Ne
1: diyor.
2: için ruhsat karşılığı?
1: Evet. Milyarlarca lira gitti abi böyle. Ve bana yanlış anla, bak göstereceğim. Şimdi sen nereden, buradan okudun değil mi?
2: Oradan okudum abi.
1: Bakın arkadaşlar, ben izleyicilerimizi bilgilendirmek söylüyorum. Abi nedir bu Hikmet abi falan. Abisi bak dinle. Şu gazete bak görüyoruz şu gazete.
2: Evet.
1: Şu gazeteyi şu şekilde biz 9'a ayırırız. 9 tun diye. Ya böyle, böyle bir köşe yazarı gibi. Heh. Bu gazete şimdi... haberi arayarsanız söyle göstereyim. Bakın el bir aşağı iniyor. Bakın şurada. Şu. Şu haber.
2: Hatır için girmiş gibi.
1: Hatır için girdik. Neden biliyor musun? Bakın bu bizi izleyen bazı büyük YouTuber'ların olduğunu hissediyorum. Biliyorum. Sizler de iyi dinleyin. Arada muhaliflerden bir kısmı da
2: tamam.
1: Sabah bizi programda izliyormuş. Tamam. Bir uyardı birisi. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu CHP'nin tutar hiçbir tarafı yok. Yeni parti ondan da beter. CHP Yeni Parti dediklerinin şey aynı şey zaten.
2: Aynı şey. Aynı şey.
1: Dünek aynıydı. İsim tabela değişip.
2: Sadece CHP kadar. Diyor ki biz bak, içimizdeki sizler, bu pislikleri temizleme ve arınma
1: sizler çok
2: izliyor.
1: Muhalif insanlarsınız. Hakikaten samimi söylüyorum. Arındırıyoruz dediği çok görünen birkaç milyar ya da 3-5 milyar doların. Bakın milyar dolar dedim milyon demedim. Çünkü İmamoğlu hanedanlığı kurulması için bir ahtapot sistem kurulmuş.
2: Veli Ağbaba nerede? Geçtiğimiz aylarda
1: Ali Bayim nerede?
2: Geçtiğimiz aylarda vitrinde olan adı sıkça bahsedilen isimler bu arınma meselesi gündeme geldiğinde bir anda yok oluverdiler. Yani varlar da
1: tabii,
2: fiziken.
1: Ama dediğim
2: görünür olmaz.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. 24/24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Silivri'de yaşanan kazanın ardından arama çalışmaları devam ediyor. 10 mürettebattan hala haber yok. Bununla beraber devam eden soruşturma var bir yandan. Bilirkişi raporu paylaşıldı. O bilirkişi raporunda çok dikkat çekici ayrıntılar, detaylar var. Onları aktaracağız birazdan sizlere. Kıbrıs'taki gemi faciasında da 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz gün geminin enkazına ulaşılmıştı. Ama bu kaza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hükümet krizine neden oldu. Dün Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. Ardından koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildiğini açıkladı. Hükümette neler oluyor? Arama kurtarma çalışmalarında son durumla paylaşacağız. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. 13 isim gözaltına alındı. Kim o isimler? Soruşturmayla ilgili kritik isimler diyebiliriz isimleri. Detayları paylaşacağız birazdan. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı söz düelloları bir yandan devam ediyor. Gerilim dinmiyor. Trump yine İran'ı tehdit etti. Ve yine çok ilginç bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı Trump Boğazı olsun dedi. Peki sahada neler oluyor? Ona da bakacağız. Ayrıntılarla akşam haberleri başlıyor.

0: ve Silivri açıklarındaki gemi kazası. Özette girişte biraz paylaştım. Bir bilirkişi raporu var. O paylaşıldı. 10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Son durumu öğrenmek için sahaya gidelim. 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu bizi bekliyor. Eda Nur.
1: Evet Erkan Kol, senin de söylediğin gibi aslında iki gündür Silivri Limanı'ndayız ve buradaki kazayı takip ediyoruz. Tabii bir taraftan soruşturma da sürüyor. Neydi o? Özellikle arkamızda gördüğünüz Alsu gemisinde yaklaşık 10 personel bulunuyordu ve bunlardan biri aşçı, 9'u da yine o gemide çalışan personellerdi. Bunlardan 9'u yine Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Adliyeye sevk edildiğini söyledi. Diğer üçü ise gemi çalışanı personellerdi. Yine bunlar da adliyeye sevk edilmedi. Gemide kolluk kuvvetleri tarafından ifadelerine başvuruldu. Tabii ön bilirkişi raporu ortaya çıktı ve bu da kazayla ilgili elbette ki önemli bilgiler de bize veriyor. Özellikle gemiye sadece kazadan bir gün önce katılan bir isim vardı. Geminin üçüncü kaptanı olarak biliniyordu ve aslında şu da söz konusu. İki gemide de aslında ihmaller söz konusuydu. Özellikle Alsu gemisindeki kaptan dediğimiz gibi sadece bir gün önce Alsu gemisine katılan bir kaptandı ve dolayısıyla da aslında gemiyle alakalı hiçbir şeyi tam olarak aslında bilmiyordu. Nasıl yönetildiğine dair. Bu da aslında ihmaller zincirinin bir parçası olduğunu söyleyelim. Tabii kazadan yine çarpışmanın ardından da 7-10 dakika içerisinde de yine bilirkişi raporuna göre yine Alsu gemisinin kaptanının geldiğini söylüyor yine bilirkişi raporu. Tabi bu da ihmaller zincirinin bir parçası. Tabi birçok detay da var yine burada. Tabi bilirkişilerin özellikle dikkat çektiği nokta da bu. Özellikle köprü üstünde yeterli personel olsaydı karşı geminin yaptığı tehlikeli manevranın daha erken fark edilebileceğini de değerlendiriyorlar. Çünkü Alsu'daki görevli tehlikeyi ancak iki gemi arasında yaklaşık yarım deniz mili kaldığında fark ediyor. Oysa rapora göre iyi bir gözcülük yapılsaydı bu hareket çok daha uzaktan görülebilirdi. Böylece hız azaltılabilirdi belki de. Gemi durdurulabilirdi ya da geri manevra da yapılabilirdi. Ama rapor yalnızca Alsu'daki hatalardan bahsetmiyor elbette. Özellikle batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili de önemli tespitler var. Gemilerin birbirlerinin konumunu ve rotasını görmesini sağlayan bir sistem var. Tuğberk İmamoğlu gemisindeki bu sistemin yeterince de çalışmadığı belirtiliyor. Yine bilirkişi raporunda tabii kapalı mıydı, arızalı mıydı yoksa bir müdahale mi oldu? Bunun henüz de kesinleşmediğini söyleyelim. Bu nedenle Tuğberk İmamoğlu Alsu'nun ekranında bütün bilgileriyle görünmüyor. Sadece bir radar izi olarak görülüyor. Bu da geminin hareketlerinin erkenden takip edilmesini de zorlaştırıyor. Tabii kazadan hemen önce iki gemi arasında telsiz konuşması yapılmıştı hatırlatacak olursak. Hangi yönden geçecekleri konusunda anlaşıyorlar. Alsu da bu konuşmaya göre sola doğru yönelmeye başlıyor. Fakat tam bu sırada gemiler arasında yaklaşık yarım deniz mili kalmışken Tuğberk İmamoğlu aniden sağa dönmeye başlıyor ve böylece Alsu'nun önüne çıkmış oluyor. Bilirkişi raporuna göre yine bu çarpışmayı başlatan hareket işte bu dediğimiz ani dönüş aslında. Ancak Alsu tarafı da bu dönüşü geç fark ediyor maalesef. Gemiyi yavaşlatmak, makineleri durdurmak ya da geri manevra yapmak yerine sola dönmeye devam ediyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir tarafta Tuğberk İmamoğlu'nun son anda yaptığı ani bir dönüş var. Diğer taraftaysa Alsu da köprü üstünde yeterli personelin olmaması ve tehlikenin geç de fark edilmesi var. Tabii bilir kişiler de bu nedenle kazayı sadece tek bir geminin hatası olarak görmüyor. İki gemide de seyir güvenliğini açısından ciddi eksiklikler olduğunu söylüyor. Tabii ihmaller söz konusu. İki gemide gemide de birçok hatanın olduğunu söyleyelim. Tabii bir taraftan yine soruşturma da devam ediyor. Yine söylemiştik 6 kişi Silivri Adliyesi'nde ifadelerini de vermişti. Süreç yine bu şekilde. Bir gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız Erkan Kol.
0: Eda Nur, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana da. Eda Nur Karaloğlu son durumu paylaştı. Silivri'deki kaza ile ilgili. Oradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçelim. Gemi faciasının ardından 5. gündeyiz. Kayıp olan 20 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Teyit edilen can kaybı 9'a ulaştı. Haber alınamayan diğer 19 kişi için çalışmalar sürüyor. Türk donanmasına ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri bölgede çalışmalara devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinlikteki enkazına robot sualtı aracıyla ulaşıldı. Kayıp 20 kişiden biri olan 41 yaşındaki İsmail Kurt'un cenazesine ulaşıldı. Pazar günü yaşanan faciada gemide 267 kişi vardı. Son gelişmeyle teyit edilen can kaybı 9'a yükseldi. 239 kişi kurtarılmıştı. Hala 19 kişiden haber alınamıyor. Onların da geminin içinde sıkıştığı tahmin ediliyor.

0: ve Türk Büyükelçiliği kazazedeler ve aileleriyle özel olarak ilgileniyor. Yaralılardan taburcu edilenler otellere yerleştiriliyor. Türkiye'ye dönmek isteyenlerin uçak biletleri karşılanıyor. Dün de 8 aylık bir kazazede ambulans uçakla memleketi Kocaeli'ne götürüldü. Adaya giden AK Parti heyeti ise hastanelerde tedavi gören yaralılar ve ailelerini ziyaret etti. Bu arada Türkiye'den 6 kişilik özel kaza kırım ekibi de Lefkoşa'ya gitti. Ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine kazanın nedenleri konusunda rapor hazırlayacak. Facia ile ilgili bilirkişi olarak atanan Kaptan Ulus Göker'in ilk tespitleri ise ihmal zincirini gözler önüne serdi. Kaptanın gemiyi bırakıp kaçtığını belirten Göker, ülkede gemileri denetlemekle görevli kurulunsa birkaç yıldır çalıştırılmadığını açıkladı. Gözaltındaki kaptan ve diğer 8 kişi ise bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemeden aktarılan bilgilere göre gemi kaptanının daha önce Türkiye'den alınmış gemi ehliyeti vardı. Ancak 10 yıl ara vermesi ve ehliyetini yenilememesi nedeniyle ehliyeti geçerliliğini yitirmişti. Kaptan daha sonra eski ehliyet numarasıyla Yunanistan'da bazı kişilerle görüştü. 3.500 dolar karşılığında yeni bir ehliyet aldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşlik belgesi alarak gemiyi kullandı.
1: Kadınlar da onlara böyle ama kim
0: arıyor? Batan gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine neden oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Aynı zamanda koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı olan Arıklı partisini hükümetten çekti.
2: Girne açıklarında yaşanan gemi faciası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine dönüştü. Görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı partisini koalisyondan çektiğini açıkladı. İlk açıklama Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktardı. Bu çerçevede kamu vicdanını rahatlatması için gerekli bütün idari tedbirlerin alındığını belirtti.
3: Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir.
2: Başbakan Üstel, polis ve yargının çalışmalarında şüpheye yer bırakmamak için görevden almaların kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın da bu kapsamda görevden alındığını ifade etti. Kararın siyasi bir sebebi olmadığını belirtti.
4: Seni arayarak soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim.
2: Arıklı ise görevden alınmasının ardından lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin meclisini toplayacaklarını duyurmuştu. Toplantının ardından da basına açıklamalarda bulundu.
4: Parti meclisimiz bugün itibariyle hükümetten çekilme kararı aldı.
2: Arıklı, hükümetin çok daha önce seçime gitmesi gerektiğini sık sık söylediğini hatırlattı. Peki ortada erken seçime gidilecek kadar büyük bir kriz mi var? Başbakan Üstel'e göre böyle bir durum yok.
3: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yok.
0: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun merkezinde İBB başkanlık konutuna yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihaleler vardı. Bu ihalelerde usulsüzlük yapılarak milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi.
5: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Savcılık sabahın ilk ışıklarında harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı satın alma ihale işlemleri yakın takipteydi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön raporuyla bilirkişi raporlarında yer alan tespitlerin ardından 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı. Biri cezaevindeydi. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturmanın en önemli konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı konutuna yapılan materyal alımı işiydi. Savcılık bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, İştirakler Şube Müdürü Ali Toy ve eski

0: Mali İşler Daire Başkanı Rezan Neslihan Vural da bulunuyor. Soruşturmanın yeni dalgasında şimdi gözaltındaki 13 şüphelinin ifade işlemleri başlayacak.
1: Geçmiş olsun tabii.
2: Özgür Özel'in peş peşe iki farklı mekanda Kılıçdaroğlu ile el sıkışması yeni parti kamuoyunu öfkelendirdi. Özgür Özel çok değil sadece birkaç saat sonra verdiği o pozların tam aksine bir açıklama yaptı. Peki bu çelişkili tavır ne anlatıyor? İzleyelim.
3: Edi, sen bana küçük dilimi verdin.
4: Evet doğru Büdü, o küçük dilim, bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü.
5: Mutlak butlan kararının ardından ikiye bölünen CHP'nin parçaları Edi ile Büdü gibi yeni parti kamuoyu Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nu yan yana görmek bile istemiyor. İkilinin ilk tokalaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşmişti. İkincisi iki gün sonra 2026-2027 adli yıl açılış töreninde oldu. Ancak verilen bu iki tokalaşma karesi Özgür Özel'in de tahmin etmediği bir tepkiyi tetikledi. Bu tepkiden Özgür Özel de payını aldı. Zira 12 saat sonra katıldığı televizyon programında ard arda verdiği pozlarla çelişen açıklamalarda bulundu.
6: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün, toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Tamam. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
5: İki genel başkanın verdiği görüntüye itiraz edenler mutlak butlan tokalaşmanın kararına meşruiyet kazandıracağı iddiasında. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını ve yargı kararını zımnen tanımaya çalıştığını düşünenler var. Bu yeni partinin yeni seçim otobüsü. Özgür Özel tek başına. Oysa Özgür Özel CHP başkanıyken o otobüste Ekrem İmamoğlu da vardı. Özgür Özel hareketin liderliğini kendi eline alma iddiasında. Ancak henüz kendi tabanının güvenini bile tesis edebilmiş değil.
6: Bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.
2: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Buna göre sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle savcılık harekete geçti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü 15'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi.

0: Suriye'de terör örgütü YPG ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin kendini feshetmesinin ardından süreç ilerliyor. YPG ağır silahlarını teslim etmeye başladı. Suriye ordusu Haseke'de örgütün elindeki ağır silahları teslim almaya başladı. Bunların arasında çeşitli zırhlı araçlar, tank, havan, ağır makineli tüfeklerle uçak savarlar yer alıyor. Ordu ayrıca YPG'nin Esed rejiminin devrilmesinin ardından bazı askeri hava üslerinden yağmaladığı hava savunma sistemlerini de el koydu. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören ve mutabakata varılmıştı. Hükümet geçen aylarda örgütün işgalindeki Haseke eline girerek valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri de 1 Eylül'de Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç göndermişti. YPG ise 26 Ağustos'ta kendini feshettiğini açıklamıştı. ABD-İran savaşındaki son gelişmelere bakalım şimdi de. ABD Başkanı Trump İran'a tehditleri sürdürdü. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın adının Trump Boğazı olması önerisini ortaya attı.
1: ABD Başkanı Donald Trump yine adından söz ettiren bir çıkışla gündemde. Trump bu kez de Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme arzusunu dile getirdi. Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. Trump daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın ABD toprağı sayılabileceğini iddia etmişti. ABD Başkanı Oval Ofis'te de konuştu. İran'a son saldırıların çok başarılı olduğunu savundu.
2: Geçen gece onları çok sert vurduk. Rejim günden güne daha da zayıflıyor. Hürmüz'ü kontrol ediyoruz. Her gün milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz. Hürmüz'deki bütün mayınlardan kurtulduk. Mayın döşeyen roket yapmaya çalışıyorlardı, onu da yok ettik. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Biz görmeden tuvalete bile gidemezler.
1: ABD'nin son saldırılarında İran'da en az 100 nokta hedef alındı. 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı. Üstelik vurulan yerlerden biri düğün eviydi. İran medyası o evden yeni görüntüler de yayınladı. Tavanında koca bir delik açılmıştı. İçerisi de enkaza dönmüştü. En büyük can kaybı burada olmuştu. Trump ise o saldırıları İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek için gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İran'ın misillemesinin çok zayıf kaldığını iddia etti. İstediklerinde İran'a yeniden sert şekilde saldırmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
2: İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum.
1: Öte yandan CENTCOM İran'a deniz ablukasının sıkı şekilde sürdüğünü açıklıyor. Komutanlığa göre şimdiye kadar İran'dan çıkmaya ya da bu ülkeye ulaşmaya çalışan 86 geminin rotası değiştirildi. 3 geminin hareket kabiliyeti engellendi. 2 gemiye de çıkarma yapıldı. İran ise deniz ablukasını delmenin yollarını bulduğunu, ayrıca Hürmüz'de durumun kendi kontrolleri altında olduğunu söylüyor. Tahran, Hürmüz'den geçiş için kendi belirlediği kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece yasaklı gemi sayısı 56'ya yükseldi.
0: Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarının hesabının sorulması için uluslararası yargıdaki sürecin takipçisi olmayı sürdürüyor. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze soykırımı delillerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sundu. İstanbul İkinoğlu Baro heyeti, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ziyaret etti. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dair ek delil dosyasını sundular. Dosyada Anadolu Ajansı'nın Filistin'den elde ettiği fotoğraf ve videolar da bulunuyor. İstanbul İkinoğlu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, delillerde özellikle katledilen çocuk ve kadınların fotoğraflarının bulunduğunu belirtti. Bunlara ilişkin sayısal verileri ortaya koyan raporların da dosyaya eklendiğini kaydetti. AK Parti Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi Cahit Özkan da açıklamalarda bulundu. Özkan, Adaleti bulana kadar süreci takip ederek davanın her aşamasında sıcaklığını ve samimiyetini ayakta tutmaya devam edeceğiz, dedi. Suriye'de yeni yönetim dünya ile işbirliğini ilerlettikçe Baas rejiminin kirli çamaşırları ortaya dökülüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Esad rejiminin Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa etmekte olduğunu duyurdu. Ülkede 73 ton doğal uranyum bulundu.
1: Esad yönetimi Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa ediyormuş. Dahası 73 ton doğal uranyum stoklanmış ve bir kısmı bu reaktörde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş. Dünyadan saklanan bu girişim Suriye'de Şara hükümetinin uluslararası camiayla yaptığı işbirliği sayesinde ortaya çıktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna yansıdı. Kuruluşun Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere gönderdiği o rapor, uluslararası haber ajansları tarafından ortaya çıkarıldı. Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri Ağustos ayında Suriye'de çok sayıda noktayı ziyaret ederek inceleme ve doğrulama çalışmaları yürüttü. İncelemeler uzun süredir şüphelenilen nükleer tesisin varlığını doğruladı. Acid dissolves the uranium. Yapılan incelemeler şunu ortaya çıkardı. Esad rejimi nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamındaki güvenlik denetimleri anlaşması uyarınca bildirmekle yükümlü olduğu nükleer madde, tesis ve faaliyetleri bildirmemiş. A revolving wheel with protrusions. Bahsi geçen reaktör ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor'daydı ama bununla kalmadı. Deir ez-Zor'daki tesisle işlevsel olarak bağlantılı 3 ayrı noktanın daha bulunduğu belirtildi. Bu noktalardan birinin uranyum dönüşümü ve veya nükleer yakıt üretimi faaliyetleriyle, bir diğerinin inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Üçüncü noktanınsa tesise taşınan veya tesisten çıkarılan inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanması ve planlanan yeniden işleme faaliyetleri için kullanıldığı kaydedildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ayrıca Suriye'nin daha önce bildirmediği başka bir nükleer tesisi de ziyaret etti. Suriye yönetimi 17 Temmuz'da ajansa gönderdiği mektupla tesisin varlığını bildirdi ve kurumdan burada bulunabilecek nükleer malzemeyi incelemesini istedi. Kuruluş tesiste kaplamalı yakıt çubukları biçiminde doğal uranyum metali bulunduğunu açıkladı. Yapılan doğrulama sonucunda yaklaşık 73 ton doğal uranyum metali tespit edildi. Ajans, söz konusu nükleer malzemenin tamamının şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun muhafaza ve gözetim tedbirleri altında olduğunu bildirdi.
0: Slovenya Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar 31 Temmuz'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza ülkenin güneybatısında meydana gelmişti. Kozina kasabası yakınlarındaki Kasteleç tünelinde yaşanmıştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı'nı taşıyan resmi minibüs konvoyun başında ilerleyen resmi araca çarpıyor. Ardından tünelin sol tarafındaki duvara sürterek duruyor ve tünelde trafik kesiliyor. Kazada Cumhurbaşkanı'nın yanında Rusya doğumlu Slovenya vatandaşı Victoria Krivoluçka vardı. Kendisinin Musar ailesiyle uzun yıllara dayanan bir iş geçmişi bulunuyor. Ayrıca geçmişte Rusya'ya kaçan Sloven istihbaratı yetkilisi Roman Yegliç'le de bağlantısı biliniyor. Slovenya Cumhurbaşkanı bu nedenle Rus istihbaratıyla muhtemel ilişkileri nedeniyle eleştirilmişti. O ise hakkındaki iddiaları reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri yine bir silahlı saldırıya sahne oldu. Minnesota eyaletindeki olayda 2 kişi öldü. Saldırı Minneapolis kentinde düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri duruma müdahale etti. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar arasında polisler de var. Olayda saldırgan öldü. Yaşananların sebebi hakkında detaylı açıklama yapılmadı.

0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84'e çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,75 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %31,51'e çekildi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,51 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,79, yurt içi üretici fiyatları %27,95 arttı. Çekirdek enflasyonsa Ağustos'ta %30,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,62 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %6,89 ile alkollü içecekler ve tütün %4,82 ile ulaştırma izledi. Konut %2,26, sağlık grubunda %0,70, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %53,44 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %33,79 artış oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu %56,26 fiyat artışıyla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında oldu. En fazla fiyat azalışı %21,50 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek. Oranların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi ifadelerini kullandı. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, Ağustos ayında ihracatın 23.5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. 2026 yılı ilk 8 ayında ise %4 artışla 185 milyar dolarla 8 aylık ihracat rekoru kırıldı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Tabloya göre ihracat Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artarak 23.5 milyar dolara yükseldi.
2: Bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır.
1: Verilere göre bir yıllık ihracat rakamı ise 280.3 milyar dolar oldu.
2: Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda hedefimiz neydi? 282 milyar dolardı mal ihracatında. Sadece 1.7 milyar dolar ulaşmamız gereken rakam kaldı.
1: Yılın ilk 8 aylık döneminde ihracat %4 artışla 185 milyar dolara yükseldi.
2: İlk 8 ayda geçen yılın ilk 8 ayına göre üstüne 7 milyar 40 milyon dolar ihracatı kıymetli ihracatçılarımızın büyük başarılarıyla elde etmiş bulunuyoruz.
1: İthalat tarafında da artış kaydedildi. Türkiye'nin Ağustos ayı ithalatı %10,5 artışla 28.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2: Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor. Nette 2.7 milyar dolar.
1: Bolat, dış ticaret açığındaki tabloya ilişkin değerlendirmesinde açığın kontrol altında olduğunu ve istikrarlı tablonun sürdürüldüğünü belirtti.
2: Ağustos'ta 5.2 milyar dolar oldu. Oldukça mütevazi bir açık. Geçen yıl 4.3'tü ama geçen yıl çok durgun geçen bir Ağustos vardı ve ihracatımız da dediğim gibi 21.7 milyar dolarda kalmıştı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Bebişoğlu sağlık sisteminde önleyici uygulamalara yönelik bilgileri paylaştı. Buna göre 81 ilde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada hizmet veriyor. Anne baba eğitimleri, kronik hastalıklar ve kanser taramalarıyla Türkiye'nin sağlıklı geleceğinin temelleri atılıyor.
3: Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Hastalık değil, Sağlık Bakanlığı.
4: 81 ilde koruyucu sağlık sistemi vatandaşların en büyük güvencesi. Öyle ki doktorlar artık vatandaşların başucu mesafesinde.
5: Aile hekimliği sistemimizle vatandaşlarımızın sağlığını yakından takip ediyor. Hastalıkların erken fark edilmesine ve gerekli tedavinin zamanında başlamasına katkı sağlıyoruz.
4: Bakan Kemal Memişoğlu sağlık sistemine ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre yurt genelinde 8.401 aile sağlığı merkezi tam kapasite hizmet veriyor. Bu merkezlerde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada bulunuyor.
5: Bugün Türkiye'nin dört bir yanına yayılan güçlü bir koruyucu sağlık sistemimiz var.
4: Bakanlık anne baba adayları için belirli aralıklarla gebe okulunda eğitimler düzenliyor. Ayrıca gebeliğin ilk aylarından bebeğin aşılarına kadar tüm süreç aile hekimlikleri tarafından yakından takip ediliyor. 62 bin ebe, 1774 gebe okulu ve 260 bin aktif kullanıcısı bulunan annelik yolculuğu mobil uygulamasıyla annelerin yolculuğuna rehberlik ediliyor.
5: Anne adaylarımızın gebelik sürecinden başlayarak anne ve bebek sağlığını gözetiyor. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için aşılamadan gelişim takibine kadar her aşamada çalışıyoruz.
4: Sağlık Bakanlığı 81 ildeki taramalarla kronik hastalık ve kanserle mücadelede de erken tanı şansını arttırıyor. Bağımlılıkla mücadelede ise başvuranlara uzman desteği veriliyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde her yaştan vatandaşa 17 farklı alanda farkındalık eğitimleri sunuluyor.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun hasat sezonu başından bugüne 12.1 milyon ton hububat aldığını ve üreticilere 170 milyar lira ödeme yaptığını açıkladı. Yumaklı, bu rakamların hem alım miktarında hem ürün ödemesinde yeni bir rekor olduğunu belirtti.
4: Toprak Mahsulleri Ofisi'nden hububat alımında rekor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonu başından bugüne kadar 12.1 milyon ton ürün aldığını açıkladı. Üreticilere yapılan ödeme ise 170 milyar liraya ulaştı. Bakan Yumaklı bu rakamların hem hububat alım miktarında hem de ürün ödemesinde yeni bir rekor olduğunu vurguladı. Stratejik bir ürün olan hububatta hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirtti. Yumaklı bu tablonun Türkiye'nin gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Hasatta da sona yaklaşıldı. Buğdayda hasat gerçekleşme oranı %98.8'e, arpada ise %99.2'ye ulaştı. TMO ülke genelinde 769 alım merkezinde hububat alımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Yumaklı üreticilere verilen ödeme taahhüdünün de yerine getirildiğini açıkladı. Ürün bedellerinin 21. günden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Yumaklı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, TMO'ya gelen bütün ürünleri almaya devam edeceğiz mesajını verdi.
0: İstanbul Boğazı Mavi Rüzgar'ın en görkemli buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 25. yaşını kutlayan Dünya Cönlü Yelken Yarışı, Borsbop Cup İstanbul'u bir kez daha küresel sporun odağı haline getirecek. Yarışlar gerçekleşmeden önce Borsbop Cup Kupası Organizasyon Komitesi geçen yılın şampiyon takımı tarafından teslim edildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yelkencilerin tarihi silüet eşliğinde mücadele edeceği organizasyon, İstanbul ekonomisine de dev bir katkı sağlayacak.
6: Boğaz'ın eşsiz coğrafyası, dünya yelken sporunun en prestijli organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25 yıl önce bir hayalle başlayan Bosporus Cup, bugün küresel bir spor markası olarak Boğaz'dan dünyaya açılıyor. Türk medyanın medya sponsorluğundaki organizasyon kapsamında Bosporus Cup geleneğinin en anlamlı anlarından biri olan kupa teslimi gerçekleştirildi. Bu özel tören Kuruçeşme'den kalkan özel bir yatta yoğun katılımla gerçekleşti. Törende 2025 şampiyonu Rosco Raker'i temsilen Lisa Maveva kupayı organizasyona teslim etti. Kupayı Bosporus Cup kurucusu Orhan Gorbon teslim aldı.
7: Burada İstanbul'da olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada takımımı temsil ediyorum. Kupayı geri verdik. Şimdi yeni yarışları takip edeceğiz. Mutluyum, heyecanlıyım.
6: İstanbul'u dünyaya tanıtma hedefiyle yola çıkan dünya çapındaki dev organizasyon 25. yılında 700 milyon kişilik medya erişimiyle büyük bir gövde gösterisine dönüşüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar birçok ülkeden 500 yelkenci ve 45 tekne İstanbul'un zorlu akıntısında kıyasıya mücadele edecek.
8: Yelken biraz niş bir spor ve bu sporu bütün Türkiye'ye yaymak vakit aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada çok mutluyum çünkü çok ciddi bir ilgi görüyoruz ve destekçilerimiz çok değerli. Yelken'in yurt dışındaki algısı çok güçlü. Dolayısıyla İstanbul'un yelkenle basında yer alması, bu soft power dedikleri yani ekonomik güç çok paha biçilmez bir şey. Yani hem ekonomik olarak hem de tanıtım olarak milyar euroya yakın bir değer yarattığımızı düşünüyorum 25 yılda.
9: Güzel bir ekibimiz var uzun yıllardır birlikte yarışan. Türkiye coğrafyasına hakim uzun yıllardır da hem Marmaris'te hem Bodrum'da hem de İstanbul'da yarış kazanmak isteyen Rolex'ten Bosphorus Cup'a uzanan tecrübeli bir ekibimiz var. Ve coğrafya uygun bir teknemiz var. Tekrar kazanmak istiyoruz. Kazanmak için tekrar buradayız. Bakalım.
6: Yarış için İstanbul'a gelen yabancı sporcular ve spor severler şehir ekonomisine de can suyu olacak. Normal bir turistin 3 katını harcayan dünya yelkencileri 2026 yılında İstanbul'a yaklaşık 50 milyon avroluk dev bir katma değer sağlayacak. İstanbul'un tarihi ve mavi güzelliğini dünya vitrinine çıkaran Bosphorus Cup, önümüzdeki yıllarda da dünya yelkenciliğinin takvimindeki en önemli duraklardan biri olmaya devam edecek.
0: Devam edelim. İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın kısa sürede büyük paniğe neden oldu. Ortalık tam anlamıyla yangın yerine döndü. Baba oğul dumandan zehirlenmemek için düşme tehlikesine rağmen camın önüne çıktı. Ancak asıl şok yangının çıkışına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşandı.
7: İki karton tutuştu, 27 kişi hastanelik oldu. Baba ve oğul dumandan kaçarken metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi. Ateşle oyun olmaz dersinin bedeli bu kez çok ağır oldu. Olay Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başladı. İki çocuk ellerinde kartonla otoparka girdi. Bir süre sonra o noktadan dumanlar yükselmeye başladı. Otoparkta başlayan yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı. Yoğun duman tüm binayı sardı, site sakinleri büyük panik yaşadı. Bir baba ve oğul evlerine ulaşan dumandan zehirlenmemek için camın önüne çıktı, kurtarılmayı bekledi. Baba ve oğulun metrelerce yüksekte verdiği hayatta kalma çabası yürekleri ağza getirdi. Yalnızca baba oğul değildi yangından kaçan. Binada 42 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mahsur kalan 42 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Camın önünde bekleyen baba oğul da ekipler sayesinde kurtuldu. Yangında otoparkta bulunan iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken ortaya çıkan görüntüler yok artık dedirtti. Çünkü bunca cam pazarı iki çocuk ellerinde kartonlarla otoparka girdikten sonra başlamıştı.
0: Bayrampaşa'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra sokak üzerindeki araçlara çarparak durdu. Otomobildeki şahıslardan biri gözaltına alındı. Diğeri ise olay yerine gelen plakasız bir motosikletle kaçtı.
7: Dur ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı. Olay Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak araçta bulunanlar ihtara uymadı, kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelilerin peşini bırakmadı. Kaçan şüpheliler başka bir otomobile çarparak durabildi. Araçta bulunan bir şüpheli olay yerine gelen plakasız motosikletle kaçarken diğer şahıs polisin uyarı ateşi açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
0: Manisa'da iddiaya göre bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. Yine iddiaya göre ayağı alçılı olan sürücü devrilen aracın camından çıkarak olay yerinden kaçtı.
7: Kaza yaptı, aracı devrildi, alçılı ayağıyla sırra kadem bastı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinde yoktu. Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre devrilen aracın sürücüsü alkollü olduğu ve ayağında alçı bulunduğu halde kazanın hemen ardından yan devrilen aracın camından kendi imkanlarıyla çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Otomobilleri zarar gören diğer sürücüler de olay yerine gelerek araçların hasarlarını fotoğrafladı. Ekipler kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
0: İstanbul'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Okçuluk Benim Sporum projesi bu kez Tokat'ta çocukları okla, yayla ve geleneksel spor kültürüyle buluşturdu. 7 ilçedeki 16 okulda uygulanacak projeyle 600 öğrencinin hem geleneksel Türk okçuluğunu hem olimpik okçuluğu öğrenmesi hedefleniyor.
7: Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor, Türk okçuluğu gelecek nesillere aktarılıyor. İstanbul'da başlayan Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'ta düzenlenen programla yeni bir aşamaya taşındı. Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayelerinde İstanbul'da başlatılan Okçuluk Benim Sporum projesinin Tokat etabı hayata geçirildi. Proje kapsamında Tokat'ta 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçulukla buluşturulacak. 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Böylece öğrenciler hem yüzyıllardır Türk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel okçulukla hem de modern olimpik okçulukla tanışacak.
10: Ya Allah, bismillah.
7: Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaşı'nda katıldığı törende imzalandı. Program kapsamında yalnızca okçuluk projesi değil, çocuklara yönelik yeni bir eğitim merkezi de hizmete açıldı. Tokat İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Güneşli Çocuk Akademisi, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verecek. Açılışta minik öğrenciler önce mehteran gösterisi sundu, ardından ellerine yay ve okları alarak atış yaptı. Küçük yaşta okçulukla tanışan çocukların hedef tahtasına yaptıkları atışlar davetlilerden büyük ilgi gördü. Tokat'ta 600 öğrenciyle başlayacak proje önümüzdeki dönemde kentin tüm ilçelerine yaygınlaştırılacak. Böylece okçuluk yalnızca bir spor dalı olarak değil, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının bir aracı olarak daha fazla çocuğa ulaştırılacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı okulların afetlere dayanıklı hale getirilmesi için akademiyle el ele verdi. 15 üniversiteyle yapılan işbirliği kapsamında 81 ilde okul binalarının yapısal riskleri incelenecek.
4: Afet bilincini artırmada önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 üniversite arasında afet güvenliği için işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Milli Eğitim Bakanlığı ve 15 üniversite eğitim binalarını ve eklentilerini mercek altına alacak. Bu binalarda afet riskinin azaltılması için çalışmalar yapılacak. Yapısal güvenlik şartları değerlendirilecek. Eğitim yapılarında gözlemsel ve ayrıntılı yapısal incelemeler yapılacak. Bina performans analizleri, malzeme ve zemin incelemeleriyle hasarlar tespit edilecek. İnceleme sonucu riskli görülen yapılarla ilgili güçlendirme, bakım, onarım ve yenileme ihtiyaçları belirlenecek. Bina envanterleri geliştirilecek. Risk önceliklendirme ve ARGE çalışmaları gerçekleştirilecek. Bugüne kadar Akademi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 900 eğitim binası incelendi. Gerekli görülen yapılarda deprem tahkikleri gerçekleştirildi ve değerlendirmeler sonucunda incelenen binalardan 396'sı için yıkım kararı verildi.
0: İstanbul Sultan Gazi'de 5 çocuk izledikleri bir videodan ilham aldı, kolları sıvadı. Yaz tatilini fırsat bilen küçük girişimciler hayallerindeki bisiklet ve kramponları alabilmek için mahallede limonata tezgahı kurdu.
11: Abi alırsın. Alırsın, mutlu olmasın, mutsuzsun. Bu sıcak havada bir tane limonata abi, alırım.
7: Günün en sıcak saatlerinde tezgah başına geçiyorlar, buz gibi limonata diyerek müşteri bekliyorlar. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 5 arkadaş sosyal medyada gördükleri bir videodan etkilenerek kendi küçük işletmelerini kurmaya karar verdi. Mahalleyi üçe bölerek kendi deyimleriyle üç ayrı şube açtılar.
12: Böyle bağırıyoruz işte buz gibi limonata falan diye. İşte alır, işte alır falan diyoruz işte. Arkadaşlarımız falan da böyle açıyor. Her ay böyle paramızı birleştiriyoruz, bölüşüyoruz. Ama bizim kendi elemanlarımız, bir şubedeki kendi elemanlarımız böyle her hafta böyle paraları birleştiriyorlar.
7: Kazandıkları paraları akşam olunca ortak kasada topluyorlar. Çünkü her birinin birbirinden renkli hayalleri var. Kimi okul harçlığını çıkarmanın, kimi de istediği bisikleti almanın peşinde.
13: Kimi bisiklet almak ister, kimi de skuter.

0: yapmışlar. Ben kendi paramı krampon parası olarak biriktiriyorum. İşleriyim şu an mesela. Yani
1: iyi para.
0: Şu an iyi para yaptık. Bayağı bir iyi para oldu yani şu an.
2: Onların bu girişimci ruhu ve emeği ailelerini de mutlu ediyor. Çocuklarının kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılama isteğine en büyük destek yine onlardan geliyor.
3: Çocuklar böyle bir şey düşünmüşler. Bir haftadır böyle devam ediyorlar. Üç ayrı noktada. Kendi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorlar. Biz de destekçiler oluyoruz.
2: Buldukları sloganlarla usta esnaflara taş çıkartan çocuklar mahallelinin de ilgi odağı. Vatandaşlar hem serinlemek hem çocukların hayallerine ortak olmak için tezgahı boş bırakmıyor.
4: Efendim akşam haberlerinin bu bölümünü noktalayalım. Saat 5'ine devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Paylaşacağımız yine pek çok detay var. Ama önce bazı başlıklar. İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırıları sürdürürken seçim tarihi de hızla yaklaşıyor. Netanyahu ise provokatif açıklamalarına devam ediyor. Bizzat Gazze'ye gidip işgali sürdüreceklerini söylerken bir yandan da Türkiye düşmanlığıyla oy toplamaya çalışıyor. Peki bu provokatif söylemlerin seçmende karşılığı var mı? Detaylandıracağız. Ukrayna Savaşı'nın gidişatı ne olacak? Daha da sertleşecek mi yoksa diyalog zemini oluşacak mı? Rusya Devlet Başkanı Putin bu yöndeki soruları yanıtladı. Peki savaşın gidişatına ilişkin neler söyledi? Ufukta barış var mı? Detayları paylaşacağız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Baykar'da düzenledi. Gündemde yerli ve milli savunma teknolojileri vardı. Bayraktar TB2'nin 1 milyon 250 bin uçuş saatini aştığı, Akıncı'nın denizaltı savunma ve su üstü harbinde de görev yaptığı açıklandı. Bakanlık güncel konulara ilişkin de açıklamalar yaptı. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Türk savunma sanayinin gözbebeği Akıncı taarruzi insansız hava aracı gökyüzünde yeni bir başarıya daha imza attı. Mühimmat atış testlerinde hedefi tam isabetle vurdu. Testlerde Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen akıllı güdüm kitleri kullanıldı. O anlara ilişkin görüntüleri ekrana taşıyacağız. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri İran asıllı bir dilenciyi çevirdi. O dilencinin üzerinden on binlerce lira çıktı. O görüntüleri de paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Alihan Kuliş'in de şüpheliler arasında bulunduğu adam öldürme suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un doktoru yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya raftan indi. Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Bu çerçevede eski bakanın ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra mezarı açılmıştı. Cenazesinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bilirkişi incelemesinde Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Denizolgun'un doktoru yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Şüpheli daha önce de tanık sıfatıyla ifade vermişti. Doktorun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

0: Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemileri çarpıştıktan sonra Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin yüzlerce metre altına gömülmüştü. O mürettebattan hala bir iz aranıyor. Kaza sonrası başlatılan soruşturmadaysa savcılık ilk bilirkişi raporunu tamamladı. O raporda kazanın nasıl meydana geldiği tek tek sıralandı. Ama en büyük hatanın Alsu gemisinde gözcü olarak daha bir gün önce işe başlamış 3. kaptanı gözcü olarak bırakması olduğu belirtildi.
1: Alsu gemisindeki seyir emniyeti ihlalleri, gözcü olarak tek başına tecrübesiz bir zabit bırakılması, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise IS cihazının kapalı ya da arızalı olması kazaya sebebiyet verdi.
2: Alsu iskelek et.
1: Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin ilk bilirkişi raporu tamamlandı. O rapora göre her iki gemide de hayati hatalar yapıldı. Yani kaza adeta geliyorum dedi.
3: Çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği. Vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybıdır. Tuğberk İmamoğlu gemisinin IS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir faciayla sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden Alsu gemisindeki köprü üstü zafiyettir.
1: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bilirkişi raporunda açıkça kazanın en büyük nedeninin Alsu gemisindeki köprü üstü zafiyeti olduğu belirtildi. Bunun nedenleri tek tek sıralandı.
3: Çatışma anında köprü üstünde nöbetçi olan tek kişi ikinci zabit yani geminin üçüncü kaptanı Murat Evciman'dır. Murat Evciman'ın resmi ifadesinden gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
1: Bilirkişi raporunda kazanın sebeplerine ilişkin ilk bulgular tek tek sıralanırken Alsu tarafındaki operasyonel ve sistemsel kusur tartışmasız şekilde ortaya koyulmaktadır denildi. Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Eraslan'ın kaza sırasında uyuduğu, çarpışma sırasında yaşanan sarsıntıyla uyandığı bilgisi de bilirkişi raporuna girdi. Kaptanın kazadan yaklaşık 10 dakika sonra dışarıya çıktığı belirtildi ve bu durum gemi kurallarına tamamen aykırıdır denildi. Peki kazaya hava şartları da neden olmuş olabilir mi? Bilirkişi bu soruya da yanıt verdi. Kazaya hava koşullarının neden olmadığı da açıkça belirtildi. Görüşün açık olduğu, manevra kısıtlayıcı bir durumun söz konusu olmadığı ve hava koşullarının güvenli seyir için yeterli şartlarda olduğu tespitine yer verildi.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısını bu kez Baykar'da yaptı. Gündemin merkezinde yerli ve milli savunma teknolojileri vardı. Bayraktar TB2'nin 1 milyon 250 bin uçuş saatini aştığı, Akıncı'nın denizaltı savunma ve su üstü harbinde de görev yaptığı açıklandı. Bakanlık ayrıca Girne ve Silivri'deki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu da paylaştı.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Baykar'ın merkezinde düzenledi. Verilen mesaj netti.
4: Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamakta.
1: Bayraktar TB2, 1 milyon 250 bin uçuş saatini geride bıraktı. Akıncı ise sadece hava görevlerinde değil, denizaltı savunma ve suüstü harbinde de görev yapıyor. TB3, kısa pistli gemilerden tam otonom iniş-kalkış kabiliyetiyle öne çıkarken, Kızıl Elma'nın görüş ötesi hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı olduğu vurgulandı.
4: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günümüz ve geleceğin harekat ortamındaki ihtiyaçlarına yönelik birçok ileri teknoloji ürünü milli ve özgün imkanlarla geliştirilmektedir.
1: Toplantıda güncel operasyonel başlıklar da vardı. Girne taşıcı hattındaki gemi faciasında arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek veriliyor. Silivri açıklarında batan ticari geminin mürettebatı içinse 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri görevde.
5: Bunun güvenini biz yapıyoruz.
1: Suriye başlığında da mesaj açıktı.
4: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
1: Bakanlık ayrıca terör devleti İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. Uluslararası toplumda

0: topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında konuştu. Gürlek, Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin yüzyılı olması hedefiyle çalışıldığını vurguladı.
1: Cezasını çeken insanın tekrardan topluma kazandırılması, yeniden suçun işine sürüklenmemesi, bir meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya konulan irade de devletimizin insana uzattığı pamuk elidir.
2: Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin yüzyılı olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ceza infaz sisteminde yalnızca cezalandırmanın değil, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının da önemli olduğunu vurguladı. İş yurtları kapsamında hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri ve çalışma hayatına hazırlanmalarının amaçlandığı belirtildi.
1: İş yurtları kurumumuzun temel amacı da budur. Hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut meslek becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İş Yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu. Tahliye sonrasında çalışma hayatına katılımı kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını da söyledi.
1: İnfaz kurumlarımızda edinilen mesleğin kapısı tahliyeyle birlikte kapanmayacak, aksine yeni bir hayatın kapısını açacaktır.
2: Gürlek ayrıca sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının önemli hukuki adımlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
0: Türk savunma sanayinin gözbebeği Akıncı taarruzi insansız hava aracı gökyüzünde göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya daha imza attı. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı, mühimmat atış testlerinde hedefi tam isabetle vurdu. Testlerde Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen akıllı güdüm kitleri kullanıldı.
3: 2, 1, Bismillah, ateş.
4: Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla hedefi tam isabetle vurdu. Seyir-i sefer ve lazer güdümlü kitler test edildi. Selçuk Bayraktar atış görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Gökyüzündeki milli gücün caydırıcılığını artıran operasyonel testler başarıyla sonuçlandı. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kanatlarının altına yüklenen iki farklı yerli mühimmatla havalandı. İlk atışta Aselsan tarafından geliştirilen LGAK-82 lazer güdüm kiti kullanıldı. İkinci atışta ise TÜBİTAK ve Aselsan ortaklığında üretilen yüksek hassasiyetli gözde güdüm kiti ateşlendi. Her iki mühimmat da belirlenen hedefleri santimetre şaşmadan tam 12'den vurdu. Atış testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk açıklama Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın imha alanlarına ait nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek teknolojiyi dünyaya bir kez daha kanıtladı. TİHA'ların muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak yeni yazılım ve donanım entegrasyonları hız kesmeden sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde edilen bu testlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki gücü daha da perçinleyeceği belirtiliyor. Kısacası Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla gökteki hakimiyetini pekiştirdi ve hedeflerini acımayacağını bir kez daha gösterdi.
3: 3, 2, 1, Bismillah, ateş.
0: Ve siyaset diyelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı kriterlerini son dönemde güncellemiş görünüyor. Üstelik bu kriterler Butlan öncesi CHP'ye göre çok daha altılı masavari kriterler. İşte ayrıntılar.
5: İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmak lazım. Geniş bir mutabakatla durmak lazım. Bir kez daha söylüyorum. Kendimden ilgili bir hevesim, tamam, bir niyetim yok.
6: İmamoğlu, Butlan öncesi CHP'nin favori cumhurbaşkanı adayıydı. Yeni parti başka bir aday belirlemek için yeni kriterler telaffuz etmeye başladı.
5: Açık farkla kazanan bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil. Bu iktidarı değiştirecek, Türkiye'yi demokrasiye döndürecek ve iktidar olma umuduyla ortaya koyduğumuz

0: iktidar perspektifini hayata geçirebileceğimiz bir Türkiye'nin kapısını aralayabilecek kişiyi aday yapacak.
1: Tamam.
2: Peki bu yeni altılı masa vari aday tanımlaması kimi işaret ediyor? Yeni kritere göre muhalefet o aday etrafında birleşebilmeli. Daha önce İmamoğlu adı merkezinde daha çok bir emri vaki vardı. Üstelik Özgür Özel'in yeni söyleminde adayın yeni partiden olması şart değil. Ki bunu da tutup da bizden olsun diye değil şeklinde ifade ediyor.
0: Tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
2: Mansur Yavaş henüz yeni partiye geçmedi. Üstelik muhalefetin diğer partileri zaten haftalardır Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.
3: Erdoğan'ın önünde çıkan, çok çok önünde çıkan bir isim Mansur Yavaş. Onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız partiden?
4: Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki değerlendiririz.
2: Özgür Özel, Trabzon mitinginde size Mansur Yavaş'ın selamını getirdim çıkışında bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın bu selamdan rahatsız olduğu iddiası sızmıştı. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği biliniyor. Peki Özgür Özel'in bunu daha seçim satımı haline girmeden ima etmesinden de rahatsız olur mu?
0: Tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.

0: İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırıları sürdürürken bir yandan seçim tarihi yaklaşıyor. Netanyahu ise provokatif açıklamalarına devam ediyor.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu seçim tarihi yaklaştıkça provokasyonlarına hız veriyor. Çelik yeleğini giyip Gazze'de işgal ettikleri bölgelere gitti. Gazze'den çıkmayacağız mesajını verdi.
2: Bölgeyi kontrol ediyoruz, geri çekilmiyoruz. Şeridin %60'ını kontrol ediyoruz ve daha fazlası gelecek. Gazze artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacak. Bu hedef büyük ölçüde zaten gerçekleşti. Hala tamamlanacak işler var ve biz bunu tamamlayacağız.
1: Netanyahu son kamuoyu araştırmalarında rakibi Gadi Eisenkot'un gerisine düşmüştü. İsrail'in katliamlarını görmeyip buna karşı çıkanları düşmanlaştırarak ve İsrail'e varoluşsal tehdit oluşturduklarını öne sürerek saflarını sıklaştırmaya çalışıyor.
2: Ebu Mazen'in seçimleri kaybetmemi istediğini duydum. Ayetullahlar seçimleri kaybetmemi istiyor. Hizbullah, Hamas benim kaybetmemi istiyor. Türkiye de aynı şekilde. Bunu açıkça söylüyorlar. İsrail düşmanlarına bu seçimi sorduklarında benim kazanmamamı istediklerini söylüyorlar.
1: İsrail Başbakanı'nın gündeminde sadece Gazze'deki katliamlar yoktu. İran'da vardı.
3: Bayağı adam itişen hanım.
2: Pilotlarımız oradaydı ve her an orada olabilirler. İşi henüz bitirmedik. Bu rejimi yeneceğiz, onları indireceğiz. Hali hazırda son demlerindeler. Emrim altındaki bütün sistemler bunun için çalışıyor.
1: Bu söylemler sahada da karşılığını buluyor. Gazze'de saldırılar aralıklarla sürüyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da baskı ve zulüm devam ediyor. İşgalciler araçları ateşe veriyor, evleri yıkıyor. Lübnan'da da durum farklı değil. Ülkenin güneyi hemen her gün İsrail saldırılarına maruz kalıyor.
0: Ukrayna Savaşı'nın gidişatı ne olacak? Daha da sertleşecek mi yoksa diyalog zemini oluşacak mı? Rusya Devlet Başkanı Putin bu yöndeki soruları yanıtladı. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren ülkelere müteşekkir olduğunu belirtti. Ancak sorun doğrudan Rusya ve Ukrayna arasında çözülmeli dedi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, çatışma sona erdikten sonra Putin ve Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Hatta geçtiğimiz haftalarda Moskova'ya giden CIA direktörünün de üçlü görüşme teklifi götürdüğü öne sürülmüştü. Moskova buna mesafeli yaklaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e Doğu Ekonomik Forumu'nda aynı konu soruldu.
1: Sadece ABD değil, Çin gibi burada bulunan diğer ülkeler de sorunun barışçıl yollarla çözümüne dikkati çekiyor. Bununla birlikte bu sorun doğrudan ihtilafın içinde olan Rusya ve Ukrayna tarafından çözülmelidir. Yine de çözüm yolunda çaba harcayanlara müteşekkiriz.
4: Peki iki ülke arasında bir çözüm ihtimali var mı?
1: Bir şans var mı? Bence evet. Sivil araçların ele geçirilmesi, sivil gemilere saldırılar, sivil uçaklara

0: yönelik saldırı tehditleri. Bunlarsa ikili barış görüşmesi beklentilerini şüphesiz çok daha karmaşık hale getiriyor.
1: Putin, Ukrayna ile istihbarat servisleri kanalıyla temasların sürdüğünü anlattı. Ukrayna'ya destek veren batılı ülkeleri bir kez daha eleştirdi. Özellikle de Zelenski'nin saldırılar yoğunlaşacak ve Rusya hava sahası kapatılacak yönündeki açıklamasını desteklemelerine, desteklemeyenlerin de sessiz kalmasına tepkiliydi. Zelenski ise Eylül ayında savaşın sona ermesi yönünde önemli gelişmeler olabileceğini söylemişti. Bir yandan da Rus hava sahasına yönelik uyarısının arkasında durdu. Hatta uyarısından sonra hava yolu şirketlerinin Rusya'ya uçuş yapmaktan vazgeçmeye başladığını anlattı. Karşılıklı mesajlar böyle. Sahada ise askeri gerilim sürüyor. Rusya, Odessa ve Dnipro dahil Ukrayna'nın 13 ayrı bölgesini yine vurdu. Ölenler ve yaralananlar var. Gelen görüntüler sivil yapılarında hedef olduğunu gösteriyor. Bir yandan da Moskova ile Avrupa ülkeleri arasında yeni gerilimler var. Almanya, Leipzig havaalanında 4 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısından Moskova'yı sorumlu tutmuştu. Hatta Moskova'ya bir dizi yaptırım açıklamışlardı. Putin bunun ciddi bir hata olduğunu söylemiş, iddiaları reddetmişti. Rusya da Almanya'ya misilleme için harekete geçti. St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki Alman kültür merkezleri kapatılıyor. Buna karşılık AB ve NATO'dan Almanya'ya destek mesajları geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Almanya'nın askeri tesislere saldırıyı hak ettiğini söyleyerek sert bir çıkış yaptı. Berlin-Moskova gerilimi diğer bazı Avrupa ülkelerini de harekete geçirdi. Onlardan biri olan Finlandiya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sivil savunma tatbikatını yaptı. Finlandiya, Rusya ile 1300 kilometrelik kara sınırına sahip ve Ukrayna Savaşı başladıktan sonra NATO'ya katıldı.
2: Nepal'de yaşanan afetin bilançosu büyüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1204'e yükseldi. Afet 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Dev bir buzulun çökmesi büyük bir sel ve heyelana yol açmıştı. Afet Nepal'in Çin sınırındaki Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet bölgesini etkilemişti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 20 binden fazla kişi görev başında. Şu ana kadar 11.993 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1204'e ulaştı. Hala 4000'den fazla kişiden herhangi bir haber yok. Can kaybının çok daha fazla artmasından endişe ediliyor. Sadece bölgesindeki barajların tünellerinde 1000'den fazla çalışanın mahsur kaldığı belirtiliyor. Çin'in doğusunu Saudel tayfunu vurdu. Binlerce kişi mahsur kaldı. Araçlar suda sürüklendi. İşte o görüntüler. Afet Zhejiang eyaletinde etkili oluyor. Bir okul kampüsünde 2500'den fazla öğrenci ve öğretmen mahsur kaldı. Henüz kurtarılamadılar. İnsansız hava araçlarıyla yiyecek ve su ulaştırıldı. Tayfun daha önce de Çin ana karasına çıkmış, sonra Güney Çin Denizi'ne dönmüştü. Denizde güç kazanıp yeniden karaya çıkmasıyla yıkıcılığı arttı. Afette onlarca araç da sele kapıldı. Tayfunun bir gün daha etkili olması bekleniyor. İklim değişikliği alarm veriyor. Birleşmiş Milletler küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlama hedefinin birkaç yıl içinde aşılacağını açıkladı. 141 sayfalık yeni raporda kaçınılmaz sonu yavaşlatmak için yollar aranıyor.
3: From the climate crisis to disruptive technologies.
0: İklim değişikliği insanlığın önündeki en büyük sorunlardan biri. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinde artık verilen sözlerden eyleme geçiş bekleniyor. Ancak durum her geçen gün daha da tehlikeli hale geliyor. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı 141 sayfalık yeni raporda dünyanın bundan sonra sıcaklık artışının 1,5 dereceyi ne kadar aşacağını sınırlamaya ve uzun vadede küresel sıcaklıkları yeniden aşağı çekmeye odaklanması gerektiği belirtildi. Ancak raporda önerilen bu yeni yolun son derece zor, belirsiz ve onlarca yıl sürebilecek bir süreç olduğu vurgulandı. Dünya ülkelerinin büyük bölümü 2015'te imzalanan Paris Anlaşması

0: ile küresel sıcaklık artışını 2 derecenin oldukça altında tutmayı ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırmayı kabul etmişti. Ancak aradan geçen yıllarda rüzgar ve güneş enerjisindeki hızlı gelişmelere rağmen petrol, doğalgaz ve kömür kullanımı devam etti. Atmosfere salınan karbondioksit nedeniyle küresel ortalama sıcaklıklar sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,4 derece yükseldi. BM raporu 1,5 derecelik eşiğin önümüzdeki birkaç yıl içinde aşılacağını öngörüyor. Rapora göre ülkelerin mevcut iklim politikaları ve eğilimleri devam ederse dünya yüzyılın sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 2,6 derece daha sıcak hale gelecek. Bu da çok daha büyük felaketlerin insanlığı beklediği anlamına geliyor.
1: Rusya'da bir helikopter, askeri helikopter karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı. Bakın o anlar nasıl görüntülendi. Olay ülkenin uzak doğusundaki Sahalin adasında yaşandı. Mi-8 tipi helikopter Rus Hava Kuvvetleri'ne aitti. Seçim komisyonu temsilcisi ve haber ekiplerini taşıyordu. Araçta 3'ü mürettebat, toplam 8 kişi vardı. Yerel basına göre iniş havaalanına 5 kilometre kala 2 motorda da durdu. Pilot yola iniş yapmak zorunda kaldı ancak araçlara çarpmamak için helikopteri yolun dışına çıkardı. Helikopter ağaçlara çarparak durdu. Olayın sebebi henüz bilinmiyor. Helikopter hasar gördü. İçindekilerse hafif yaralandı. Terör örgütü PKK tarafından çocukları daha kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 8. yılına girdi. Çocuklarına teslim olun çağrısı yapan aileler evlatlarının evlerine dönecekleri günü umutla bekliyor.
2: 8. yıla giriyoruz. İlk günkü gibi hala çocuklarımızın yolunu gözüyoruz.
3: Haftalar, aylar, yıllar geçti. Evlatları için yaz kış demeden Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbetlerini sürdürdüler.
4: 3 Eylül 2019'da eylemin fitili bulunduğum bu noktada ateşlenmişti ve o günden sonra da her geçen gün ailelerin sayıları arttı ve sayıları artan aileler çocuklarına bir an önce kavuşabilmek için büyük bir kararlılıkla o nöbetlerini sürdürdü ve nöbet bugün 7 yılı geride bıraktı ve 8. yılına girdi.
3: Sadece Diyarbakır değil, bazı illerde de evlat hasreti çekildi.
4: Evlat nöbeti tutan aileler bu çadırda önce nöbetlerine başladılar ve sonraki süreçte Hakkari, Şırnak ve Van'da da eylem çadırları kuruldu ve aileler orada da yine çocukları için büyük bir mücadele kararlılığı ortaya koydu.
3: Çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak için evlat nöbetini aralıksız sürdüren aileler çocuklarına teslim olun çağrısında bulundu.
5: Hamid Agar beni görüyor, beni diyor oğlum geri dur. Bu çilemiz bitsin.
2: Eğer çocuklarımız da bizi görüyorsa, duyuyorlarsa gelip güvenlik güçlerimize teslim olsun.
3: Aileler terörsüz Türkiye sürecinden umutlu.
2: Tabii ki Cumhurbaşkanımızın attığı adım büyük bir adım. Ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için. Tabii ki biz de buna umutla bakıyoruz.
3: Aileler son çocuk evine dönene kadar bu direnişi sürdürmekte kararlı olduklarını yineliyor.
5: Sen çocuktun, 17 yaşındaydın, kandırıldın, geri dön.
2: Ölsek de çocuklarımız bırakıp bitmeyeceğiz.
1: YÖK, YKS'de ilk bine giren öğrencilerin yerleştikleri bölümlere ilişkin detayları paylaştı. 2026 YKS yerleştirmelerinde en gözde bölüm tıp oldu. Tıbbı, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümleri izledi.
6: YKS'de zirvenin sahipleri gününü sağlık sektörüne çevirdi. İlk bine giden öğrencilerden 490'ı tıbbı tercih etti. YKS'de ilk bine giden öğrencilerin tercih ettikleri bölümler netleşti. Zirve tıp ve mühendislik bölümlerinin oldu. YÖK'ün açıkladığı verilere göre ilk bindeki 490 aday tıp bölümüne yerleşti. Sayısalda tıbbı 194 öğrenciyle elektronik mühendisliği ve 135 öğrenciyle bilgisayar mühendisliği izledi. İlk bine girenler arasında hukuku tercih edenlerin sayısı 185'te kaldı. İşletme ilk binden 181, iktisatsa 171 öğrenci aldı. Türkiye genelinde ilk bine giren sözel öğrencilerden 105'i tarih bölümünü tercih etti. Özel eğitim öğretmenliği ilk binden 83 öğrenci aldı. İlk bine giren öğrencilerden 48'i ise Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etti.

0: Gece yarısı bir apartmanın önü. Bir adamı çevrelediler, darp ettiler, ardından zorla parasını ve telefonunu aldılar. İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan gaspın failleri 17 yaşındaki 4 çocukla 18 yaşındaki bir genç.
1: Yaşları daha 17 ama yaptıkları gece yarısı bir adamı dövüp gasp etmek. Beyoğlu'nda kameraya yansıyan görüntü sadece birkaç saniye ama o birkaç saniye ciddi bir meseleyi anlatıyor. Bir kişiyi apartmanın önünde sıkıştırıyorlar, vuruyorlar ve darp ediyorlar. Sonra 2000 lirasını ve cep telefonunu zorla alıp kaçıyorlar. Polis kamera görüntülerini izleyip peşlerine düştü. Şüpheliler yakalandı. 4'ü 17, biri henüz 18 yaşında. 5 şüpheli tutuklandı. Polis şimdi o çocukları yetiştiren ailelerin de ifadelerini alıyor.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 167 sayfalık iddianamede Casper'lar suç örgütünün çocukları nasıl kullandığı ortaya çıktı. İddianamede 51 çocuk tek tek değerlendirildi. 22 ayrı ana eylem sıralandı. Savcılığa göre örgüt, ailevi ya da ekonomik sorun yaşayan gençleri para, motosiklet, silah ve lüks hayat vaadiyle kendine çekti. İlk temas bazen bir yemekle, bazen birkaç bin lirayla başladı. Sonrası ise kurşunlama, yağma ve cinayetle noktalandı.
2: Bunu tabiat edeceksiniz.
3: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı. İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olayda ise bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya çıkan sonuca göre çocukları önce özendirip sonra suçun tam içine sürdükleri belgelendi.
2: Burak, bunu tabiat edeceksiniz.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 zanlıdan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 32'ye yükseldi. Güllü soruşturmasında Sultan Nur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında evde yaşananları canlandırdığı anlar ortaya çıktı. İşte olay gecesi neler yaşandığını anlatan o kareler.
3: Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü olarak tanınan sanatçı Gültut, geçen sene Yalova'da apartmanın 5. katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında Güllü'nün pencereden nasıl atıldığını, hareketleriyle canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, Güllü'nün pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde bulunduğunu, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesinin arkasına geçtiğini, kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüğünü ve ardından Güllü'nün pencereden aşağı atıldığını öne sürdü. Ulu'nun savcılıkta verdiği ifade sırasında söz konusu hareketleri yeniden gösterdiği ve canlandırmanın kayıt altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen göçük faciayla sonuçlandı. Tonlarca toprağın altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı olarak kurtarıldı.
3: Facianın adresi Başakşehir'de bulunan Zerafet Konakları inşaatıydı. İstinat duvarı çalışması yapıldığı sırada bir anda toprak kaydı. İki işçi büyük bir gürültüyle çöken göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden Tolga Yahşi yaralı olarak toprak altından çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Devam eden çalışmalarda 27 yaşındaki Ferdi Yahşi için umutlu bekleyiş acı bitti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları olay yerine koştu. Ekipler sinir krizi geçiren yakınları zorlukla sakinleştirdi. Yaşanan facianın ardından ihmal iddiaları üzerine hukuki süreç de başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Ankara Altındağ'da iki aile akşam saatlerinde taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Her geçen dakika büyüyen kavgaya polis müdahale etti. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
4: Kimi eline sopa aldı, kimi karşısındakine taş fırlattı. Ankara'da iki aile sokak ortasında birbirine girdi. Görüntü Altındağ'da kaydedildi. İki aile akşam saatlerinde taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Dakikalar geçmesine rağmen taraflar bir türlü sakinleşmedi. Kavga giderek büyüdü. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekip aracını gören aileler bir anda sakinleşti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Şanlıurfa'da İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi. İranlı dilenciye idari para cezası uygulandı. Sınır dışı edildi.
5: Kendi ülkesinde değil Türkiye'de dilendi. Milletin duygusunu ve parasını sömürdü. Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu bir kişi yakalandı. Zabıta ekiplerinin yaptığı üst aramasında dilencinin üzerinden deste deste para çıktı. Tek tek sayılan paranın toplam 60 bin lira olduğu belirlendi. İranlı dilenciye 3700 lira idari para cezası uygulandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen dilenci işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
0: Karaman'da kaldırımda yürüyen talihsiz bir kadının üzerine bir iş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı düştü. Şans eseri ölümden dönen kadın ayağından yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Kaldırımda yürüyordu, üzerine kapı düştü. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olay Karaman'da meydana geldi. Kaldırımda yürüyen yayalar yaşanacaklardan tamamen habersizdi.
6: O sırada markete gidiyordum. Alışveriş yapmak için dışarı çıkmıştım. Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim. O yüzden hani dikkat etmiyordum zaten o ara. Çantamı karıştırıyordum otobüse binmek için.
3: Bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen genç kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kadın ayağından yaralandı.
6: Sağ ayağımın baş parmağı kırıldı.
3: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
6: Orada yerde otururken çok seslendik birisi çıkar mı diye ama kimse çıkmadı. Hastaneye gelirler diye bekledik, en azından bir ziyarete gelirler ama kimse de gelmedi.
3: Ekipler olay yerinde inceleme yaptı, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
6: Polislerle konuştuğumda şikayetçi olduğumu belirttim. Hastaneden çıktıktan sonra da zaten karakola gidip ifade verdim.
0: Zonguldak'ta trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 390 bin lira ceza kesildi.
5: Polis dur dedi, o gaza bastı ve kaçmaya çalıştı. Olayın adresi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi. Trafik ekipleri şikayet üzerine bir motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmadı ve arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya çalıştı. Dakikalarca süren kovalamacada motosiklet sürücüsü trafiği de tehlikeye attı. Ama polis bir saniye dahi peşini bırakmadı. Motosiklet sürücüsü kovalamacada ışıklarda bekleyen ekipleri karşısında görünce daha fazla kaçamadı ve yakalandı.
7: Devam.
5: Motosiklet sürücüsüne kaçmanın bedeli ağır oldu. Öyle ki çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 390 bin lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından motosiklette trafikten men edildi.
0: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 100'e yakın firmanın katılımıyla Ato Konsorsiyum'da kapılarını açtı. Yeni sezon koleksiyonları defilelerle tanıtılırken yerli üreticilerle yabancı alım heyetleri arasında ihracata yönelik ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
4: Podyumda yeni sezonun renkleri, standlardaysa yeni ticari bağlantılar. Başkent Ankara, moda ve hazır giyim sektörünün uluslararası buluşma noktası oldu. Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı Ato Kongrezyum'da kapılarını açtı. Yeni ürünler sergilendi, yeni pazarların kapısı aralandı. Yerli üreticiler yabancı alıcılarla buluştu. Fuarda modanın yanı sıra ticaretin ve ihracatından nabzı tutuldu. Yurt dışından gelen alım heyetleriyle Türk firmaları arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Organizasyon, üretimin, tasarımın, markalaşmanın ve ihracatın buluştuğu uluslararası bir ticaret platformuna dönüştü. 100'e yakın firma fuara katıldı.
8: Fuarda ticari işbirliklerinin yanı sıra aynı zamanda defileler de sergileniyor ki vatandaşlar bu noktaya gelerek defileleri yerinden takip ediyor.
4: Fuarın en renkli bölümünü gün boyunca gerçekleştirilen defileler oluşturdu. Program kapsamında söyleşiler, atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler ve sektörel buluşmalar düzenlendi. Fuar Ato Kongrezyum'da 4 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.
0: İstanbul'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Okçuluk Benim Sporum projesi bu kez Tokat'ta çocukları okla yer

0: yayla ve geleneksel spor kültürüyle buluşturdu. 7 ilçedeki 16 okulda uygulanacak projeyle 600 öğrencinin hem geleneksel Türk okçuluğunu hem olimpik okçuluğu öğrenmesi hedefleniyor.
1: Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor, Türk okçuluğu gelecek nesillere aktarılıyor. İstanbul'da başlayan Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'ta düzenlenen programla yeni bir aşamaya taşındı. Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayelerinde İstanbul'da başlatılan Okçuluk Benim Sporum projesinin Tokat etabı hayata geçirildi. Proje kapsamında Tokat'ta 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçulukla buluşturulacak. 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Böylece öğrenciler hem yüzyıllardır Türk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel okçulukla hem de modern olimpik okçulukla tanışacak.
2: Ya Allah, bismillah.
1: Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın da katıldığı törende imzalandı. Program kapsamında yalnızca okçuluk projesi değil, çocuklara yönelik yeni bir eğitim merkezi de hizmete açıldı. Tokat İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Güneşli Çocuk Akademisi, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verecek. Açılışta minik öğrenciler önce mehteran gösterisi sundu, ardından ellerine yay ve okları alarak atış yaptı. Küçük yaşta okçulukla tanışan çocukların hedef tahtasına yaptıkları atışlar davetlilerden büyük ilgi gördü. Tokat'ta 600 öğrenciyle başlayacak proje önümüzdeki dönemde kentin tüm ilçelerine yaygınlaştırılacak. Böylece okçuluk yalnızca bir spor dalı olarak değil, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının bir aracı olarak daha fazla çocuğa ulaştırılacak.
0: Kışın yağan karlar yaylalardan toplanıyor, kavurucu sıcaklarda vatandaşları serinletiyor. Toroslardan getirilen o doğal karlar Antalya pazarlarında karlama olarak satılıyor ve haftada tam 2 ton tüketiliyor.
3: Paketimizi böyle çıkarıyoruz.
4: Karları alıyorlar, pazarda satıyorlar.
5: Doğmuş yaylalarında kar, buz filan değil yani.
6: Ah, isim ne güzel, ferahlandı.
4: Antalya'nın kavurucu sıcağında vatandaşların serinlemek için tercih ettiği ve bölgede karlama olarak bilinen şerbet yapımında kullanılan doğal kar, Torosların yüksek kesimlerinden semt pazarlarına uzanan zahmetli yolculuğuyla dikkati çekiyor.
3: Evet, doldu mu usta?
6: Doldu.
4: Gün doğmuşun 2000 ila 2500 metre rakımlı yaylalarından kışın yağan karları yaz aylarında Antalya'ya getiren pazarcı Mehmet Meral haftada yaklaşık 2 ton kar satıyor.
7: Halkalık ondan 2 ton civarında getiriyoruz. Benim doğal olduğu için, doğal kar olduğu için benim müşterilerim hazır 25 yıl oldu yaptığımız için. Ondan kere bunu yiyen her hafta gelip yiyor. Orijinal doğal kar olduğu için.
8: Her hafta gelir yeriz. Alışkanlık bir hale geldi. Bağımlı oldum. Günde en az 3-4 sefer yiyoruz.
5: Her zaman anneme haftanın 2 günü kar alırım.
4: Karlama farklı aroma seçenekleriyle de sunuluyor.
7: Pişmeli var, limonlu var, Osmanlı şerbeti var. Portakal var, çivi var.
9: Hakiki karlama bunlar. Buz değil. Ben her gelişimde yerim. İçimi başka türlü soğutamıyorum.
0: Özel sporcularımızdan Tuna Tunca göğsümüzü kabarttı. Otizmli ultra maraton yüzücüsü olan Tunca, Catalina kanalını yüzerek geçti. Catalina Kanalı ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında bulunuyor. Dünyanın en zorlu açık su yüzme etaplarından Okyanus Yedilisi'nin 4. parkurunu oluşturuyor. Tuna Tunca daha önce Cebeli Tarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti. Tunca son olarak Catalina Kanalı etabında kulaç atmaya başladı. 35 kilometrelik parkurda güçlü gelgitler, yüksek dalgalar ve boyu 50 metreyi bulan deniz yosunları vardı. Tuna Tunca tüm bunlar

Onlarla başarıyla mücadele etti. Kanalı yaklaşık 11 saat 3 dakika 20 saniyede geçti. Genç sporcunun hedefi Türkiye'de okyanus yedilisini tamamlayabilen ikinci sporcu olmak. Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Akşam haberlerini noktalıyoruz. Bizden sonra yayın temsil heyetiyle devam edecek. Hoşçakalın.

0: ülkenin başkentliğini yapmış olan muazzam eserlerle bir tarihi mekan olan Edirne. Sen az önce bahsettin ya, türlü ahlaksızlıkları yapıyor diye. Bir tanesi mesela CHP Edirne milletvekiliydi. Yurt dışından sigara kaçakçılığı yap. Bir başka CHP Edirne milletvekili bir evde tekme tokat taciz girişiminde bulunduğu gerekçesiyle evde bulunanlar tarafından dövülmüştü. Yani, danışmanları sürüyerek falan götürmüşlerdi. Tabii, CHP Edirne milletvekili. Geçen haftalarda. Şimdi Edirne'nin CHP'li meclis üyesi bana demiş 200 bin avro rüşvet. Ne için diyor bu rüşveti? Sana söyleyeyim, dur. Edirne'de CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar efendim. Ruhsat onayı karşılığı bir müteahhitten 200 bin avro istedi diyor. Ruhsat onayı. Ruhsat verilmiş, sonra iptal edilmiş. Ondan sonra bak ben senin işini çözerim. Ama tabii, yeniden. Dışarıda oturmuşlar. Dinle bak, polis de haber takip ediyor. De. Sen görüntüleri izledin mi?
1: İzledim.
0: Ondan sonra ya şu arkadakiler diyor galiba diyor şey diyor falan, ona dikkat edelim diyor. 200 bin avroyu diyor bana Bulgaristan'da ver diyor. Haklı. Bu memleketin bir santimetre karesinde yapamayacaksınız. Yaptırılmayacak. Bunu biliyorsunuz, yurt dışında ne yapıyorsanız yapın, ondan sonra gelin. Ama gelemeyeceksiniz de. Abi ne oluyor ya? Yani nedir bu, ya? Bu nedir bak, ya?
1: Şey çok buna benzerdi. Manavgat'ta baklava kutusunun içerisinde, tatlı kutusu neyse, 110 bin avro şeyin de öncesinde böyle bir görüntü vardı, hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: O adam inkar
0: etti. Polisin teknik takibi, polis kamerası efendim bunlar.
1: Neden polis, bakın bugün bütün bu, bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan baskınlarda, evlere yapılan baskınlarda, bu Kuriş Muriş bilinen meclisler var ya, bunlar da aynı şekilde. Polis girdiği zaman elinde canlı bir şekilde kaydını yapar ki oradaki alınan bilgisayarlar yerden sökülürken dahi her şeyin olduğu gibi alındığına dair.
0: Şaibeye mahal bırakmamak için.
1: Ben bir şey dokunmadım şu an dedik. Polis aynı şekilde bu tür olaylarda ya da işte Manavgat'taki olduğu gibi, hatırlıyorsun. Orada bir görüntü, hemen adam diyor şaşırıyor yani Deniz'e. Baklanan...
0: Çünkü Deniz Zeyrek oradan evet, savunmaya başlıyor. İlk kez gördü zannettim. Kardeşim kumpas kurulmuş adama diyor. Ondan sonra görüntüler servis ediliyor. Tabii, o ilk kez görülen Manavgat'taki rüşvet görüntüleri.
1: Böyle bu işin, bunlar görünüyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Mesela çok önemli bir hadise değil mi? Aslında yer yerinden oynaması lazım.
0: Evet.
1: Yani Avrupa'da da yerinden oynar böyle bir olaydan.
0: Abi evet.
1: 200 bin euro, 200 bin bilmem ne falan.
0: Ne için? Ruhsat karşılığı. Evet.
1: Milyarlarca lira gitti abi böyle. Ve bana yanlış anla, bak göstereceğim. Şimdi sen nereden, buradan okudun değil mi?
0: Oradan okudum abi.
1: Bakın arkadaşlar, ben izleyicilerimizi bilgilendirmek söylüyorum. Abi nedir bu Hikmet abi falan. Abisi bak dinle. Şu gazete bak, görüyorsunuz şu gazete.
0: Evet.
1: Şu gazeteyi şu şekilde biz 9'a ayırırız. 9 tun diye. Böyle bir köşe yazarı gibi. Bu gazete şimdi... haberi arayarsanız şöyle göstereyim. Bakın el biraz aşağı iniyor. Bakın şurada. Şu. Şu haber.
0: Hatır için girmiş gibi.
1: Hatır için girdik. Neden biliyor musun? Bakın bu bizi izleyen bazı büyük YouTuber'ların olduğunu hissediyorum. Biliyorum. Sizler de iyi dinleyin. Arada muhaliflerden bir kısmı da sabah bizim programda izliyormuş.
0: Tamam.
1: Bir uyardı birisi. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu CHP'nin tutulur hiçbir tarafı yok. Yeni parti ondan da beter. CHP Yeni Parti dediklerinin şey aynı şey zaten.
0: Aynı şey.
1: Dünek aynıydı. İsim tabela değişip.
0: Sadece CHP kadar. Diyor ki biz bak, içimizdeki sizler, bu pislikleri temizleme ve arınma
1: sizler çabasındayız. Çok muhalif diyor. İnsanlarsınız. Hakikaten samimi söylüyorum. Arındırıyoruz dediği çok görünen birkaç milyar ya da 3-5 milyar doların. Bakın milyar dolar dedim, milyon demedim. Çünkü İmamoğlu hanedanlığı kurulması.

0: için bir ahtapot sistem kurulmuş.
1: Veli Ağbaba nerede? Geçtiğimiz aylarda...
0: Ali Bayim nerede?
1: Geçtiğimiz aylarda vitrinde olan, adı sıkça bahsedilen isimler bu arınma meselesi gündeme geldiğinde bir anda yok oluverdiler. Yani varlar da
0: tabii,
1: fiziken.
0: Ama dediğim...
1: Görünür olmaz.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyişim Doğrusu, Castrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl
1: sorumlulukla hareket edilmiştir ve çok güçlü bir şekilde bu çalışmaların yapılması için tüm gayret sarf edilmiştir. Sayın Başbakan'ın şahsında emeği geçen herkesi ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 gemiyle katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığımız 3 gemi, 1 helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz kuvvetlerimizin 8 gemi ve 3 insansız hava aracıyla, hava kuvvetlerimizin ise 1 helikopter ve 1 insansız hava aracıyla yer aldığı operasyon 24 saat esasına göre sürdürülmektedir. Kıbrıs Kıyı Emniyetine ait romörkör ve dalış ekiplerinin yanı sıra özel tekneler ve balıkçı tekneleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmuşlardır. Ben huzurlarınızda gönüllü olarak bu çalışmalara güç veren, destek veren tüm katkıda bulunanlara yürekten yine teşekkür ediyorum. TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemiyle yaptığı taramalarla batığın yeri tespit edilmiş, TCG Alemdar da uzaktan kumandalı su altı aracıyla batığın içinde ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarına katılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda

Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmış. Batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatılmıştır. Nitekim az önce belirttiğim gibi bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde dün kayıp yolcularımızın birinin naaşına ulaşılmış, kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bugün de yine başka bir naaşa ve diğer bazı umut verici göstergelerle birlikte başka naaşlara da ulaşılma durumunun olduğunu ifade edebilir. Lefkoşa Büyükelçiliğimiz bünyesinde oluşturulan kriz masası aracılığıyla kazazadelerimizin ve yakınlarının tedavi, tahliye, barınma, ulaşım ve belge ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Yine Büyükelçimize ve Büyükelçilik'te fedakarca bu süreçte çalışan tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımızın ve yakınlarının ülkemize dönüşleri sağlanmış, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza geçici seyahat belgeleri düzenlenmiş, bilet ve ulaşım işlemleri tamamlanmıştır. Ambulans uçakla tahliyesi gereken vatandaşlarımızın nakli gerçekleştirilmiş, yaralılarımızın tedavi süreçleri yakından takip edilmiş, hayatını kaybeden kardeşlerimizin naaşlarının nakli konusunda ailelerimize gerekli destek sağlanmıştır. Ülkemize dönen vatandaşlarımızın ve yakınlarının karşılanarak illerine ulaştırılması için ilgili valiliklerimizle gerekli koordinasyon kurulmuştur. Diğer taraftan ilgili kurumların yetkililerinden kazanın meydana gelişine, sahadaki faaliyetlere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi aldık. Az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok net altını çizdiği gibi, bu konuda gerekli tüm soruşturmalar yapılacak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının işbirliğiyle ve kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa elbette hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir. Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından teknik yeterlilik ve denetim kayıtlarına, mürettebatın tutumundan ilgili kurumların kararlarına kadar bütün süreç titizlikle incelenecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli bütün teknik ve kurumsal desteği sunacağız. Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek, facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar inanıyorum ki kararlılıkla atılacaktır. Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak tespitler bize şu açıdan da ışık tutacaktır. Bir daha benzer hadiselerin, benzer faciaların yaşanmaması adına atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler varsa bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla üç önemli görev var karşımızda. Birincisi bu arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürülmesi. İkincisi sorumlulardan hesap sorulması. Üçüncüsü de gelecekte bir daha böyle hadiseler yaşanmaması adına sistemde olabilecek eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak adımların atılmasıdır. Kıbrıs Türk'ü ile anavatan Türkiye geçmişten bugüne karşılaştığı her zorluğa omuz omuza göğüs germiş. Bu sarsılmaz kardeşlik böylesi ağır günlerde sahadaki dayanışma ve paylaşılan sorumlulukla güçlü karşılığını bulmuştur. Sayın Başbakan'ın az önce ifade ettiği gibi biz tasada da kıvançta da biriz. Zor günlerde de geniş günlerde de bir aradayız ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Girne'de yaşanan acı Ankara'da ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı derinlikle hissedilmekte. Kayıpları olan ailelerin bekleyişi milletimizin ortak bekleyişine dönüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti

arama kurtarma çalışmalarından soruşturma sürecine, ailelerimizin ihtiyaçlarından teknik desteğe kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürecektir. Bugün yine bir bilgi olarak şunu paylaşabilirim. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu çerçevede bugün itibariyle bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır. En kısa sürede bu konudaki hazırlıklar tamamlanarak soruşturma sürecine gerekli teknik destek sağlanacaktır. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize ve Kıbrıs Türk halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor. Sağ olarak kurtarılan yolcularımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kayıp yolcular için yoğun gayretlerin süreceğini bir kez daha ifade ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla bu süreçte görev yapan bütün arama kurtarma ekiplerimize ve diğer alanlarda çaba sarf eden, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nden tüm katkısı olanlara gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Temsil heyeti başlıyor. İç siyasette ve diplomaside hareketli bir hafta içerisindeyiz. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tabii özellikle içeride gemi kazaları önemli gündem maddelerinden bir tanesi. İlk olarak acı haber Girne açıklarından gelmişti. Daha sonrasındaysa bir sabah uyandık. Silivri'de yeni bir kaza yaşandı. İki gemi çarpıştı. Gemilerden bir tanesi battı. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeydi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden son dakika gelişmelerini paylaştı. Bu konuyu da yine uzman konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Türkiye çok yönlü diplomasi harekatının meyvelerini yiyor. Evet, bir bakıyorsunuz NATO zirvesi başkenti Ankara'da. Diğer taraftan Mekke İttifakı için taraflar İstanbul'da bir araya geliyor. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede? Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılıyor. O Liderler Zirvesi'nde de önemli bir görüşme gerçekleştirdi Erdoğan. Kimdi misafiri? Aslına bakarsanız ev sahiplerinden de bir tanesiydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o görüşmeden neler yansıdı? Uçakta Bişkek dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vardı. O açıklamaları da yine gündemimize aldık. Onları da konuşacağız. Terörsüz Türkiye süreci tabii ki önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Erdoğan'ın da açıklamaları vardı ama bazı odaklar sporu, özellikle de futbolu terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için alet edinmeye başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda bazı açıklamaları var. Ahmet Spor'dan bahsediyorum. Ahmet Spor terörist Türkiye provokasyonlarına alet mi edilmeye çalışılıyor? Bu konuyu da yine konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Terörsüz Türkiye dediğimizde terörsüz bölge hedefi tabii ki önemli noktalardan bir tanesi. SDG Suriye'ye entegrasyon tamamlandı ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. TSK SDG'nin Suriye'deki her adımını yakından takip ediyor açıklaması burada altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. İç siyasette en önemli gündem maddelerinden bir tanesi tabii ki CHP ve İyi Parti gerilimi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bıçaklar çekildi. Kınlarına tekrar da girmiyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu tekrar aynı karede görüntülendi. Tokalaştılar. O tokalaşma acaba buzlar eriyor mu sorusunu akıllara getirmişti. Özgür Özel bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gönlüm çok kırık. 80 yaşında bir adam bana elini uzatmış. Eli havada mı kalsın ifadesini kullandı. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Kimlerle beraberiz bugün? Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan yine her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mustafa. Teşekkürler. Terör

0: Başkanı Zafer Hocam, sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Zafer Hocam birazdan bizi duyacak. Şimdi rejideki arkadaşlarım da kendisiyle tekrar iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bugünkü ana gündem maddelerimizden bir tanesi tabii bu yaşanan gemi kazaları. Şimdi bunlardan en sonu Silivri'de yaşandı. Marmara Denizi'nin en derin noktalarından bir tanesinde meydana geldi. Şöyle kısa kısa sizlerin değerlendirmesini alarak başlayayım gündeme ilişkin. O sırada da Zafer Akbulut'un bağlantısı bir yenilensin. Tekrar kendisine merhaba deriz. Nur Hocam, sizinle başlayalım. İki kaza.
1: Evet Mustafa Bey, tabii öncelikle hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Elim hadiseler, yani keşke olmasaydı diyeceğimiz hadiseler, ama ne yazık ki bazen bu tip kazalar vuku bulabiliyor. Şimdi tabii arka arkaya gelmesi bu hadiselerin de biraz açıkçası gündemin buraya doğru yönelmesini beraberinde getirdi. Tabii net bir yorum yapabilmek şu açıdan mümkün değil. Yani bir takım videolar çıktı. Ben de gördüm o videoları. Özellikle Girne'de o yaşanan gemi hadisesinde.
0: Gerçekten işte
1: bir takım,
0: kanını dondu.
1: Evet, yani inanılmaz görüntüler. Yani yürek dayanacak gibi değil. Tabii burada bir ihmal olduğu da anlaşılıyor. Yani ilk etapta atılan adımlardan. Tabii bütün bunlar soruşturmalar neticesinde savcılık makamının hem Türkiye Cumhuriyet Devleti hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak yapacağı çalışmalar neticesinde Girne'deki hadise özelinde bir netice ortaya çıkacaktır. Çünkü insanlar yakınlarını kaybettiler. Büyük bir acı. Yani onların da yüreklerinin ferahlatılması lazım. Yani kaptandan kaynaklı bir ihmal mi var, yoksa gemi çok eskiydi. Aslında kullanılmaması gereken bir gemi mi kullanıldı? Bütün bunlar tabii hem savcılık makamı hem ilgili devlet birimlerinin yapacağı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Tabii evet. Girne'deki hadise ötesinde bu şeyde vuku bulan Silivri açıklarındaydı herhalde, değil mi? Yanlış duymadıysam, okumadıysam. Tabii orada iki geminin bir çarpışması, kazası söz konusu. O tabii biraz daha enteresan bir kaza. Orada da neden bu kaza oldu? Hani bir navigasyon üzerinden göremediler mi? Şimdi onu uzman konuklarımız bize tabii daha detaylı açıklayacaktır. Orada da neyin ihmali var? Yani mekanik sistemlerde mi bir sorun oldu, yoksa insan kaynaklı beşeri bir kusur nedeniyle mi bu kaza vuku buldu? Bütün bunlar tabii yapılan araştırmalar neticesinde evet, kara kutuların da incelenmesiyle ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum Mustafa
0: Sayın
1: Bey.
0: Sayın Fadime Özkan.
2: Mustafa, ben de tabii öncelikle üzüntümü dile getirmek istiyorum. Her iki kazada doğrusu bizi çok üzdü. Bir de peş peşe gelmiş olması daha doğrusu, hani tam Girne'deki büyük deniz kazası, gemi kazasına üzülürken ve acaba ne oldu, neden oldu diye detaylara hakim olmaya çalışırken, bu defa Silivri'de bir gemi çarpışması kazası ve her ikisinde de kayıp vatandaşlarımız var. Tabii devlet bütün gücüyle, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi imkanlarıyla hem de Türkiye bütün imkanlarıyla orada, hem arama kurtarma hem de soruşturma bakımından. Bugün sen de hatırlattın aslında, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısında Zeki Aktürk Paşa'nın yaptığı açıklamalar, hani Türkiye Deniz Kuvvetleri'nden çok kıymetli onlarca gemi ve personel orada arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Tabii hani kurtarılan şahıslar kardeşlerimizin yanı sıra kaybettiklerimiz ya da kayıp durumda olanlar var. Bunların hepsi ciğerimizi yaktı doğrusu. Gülcan Gürdal'dı yanlış hatırlamıyorsam, lütfen beni düzelt. Bulabildiği tek can yeleğini evet, üzerinden çıkartıp 9 yaşındaki kızına giydiren, onun hayatını kurtaran ama kendisi hayatını kaybeden bir kız kardeşimiz, dolayısıyla da ayrıca hani onun o kahramanlığı, fedakarlığı bakımından da orada o felaketi yaşarken can havliyle birbirlerine tutunmaya çalışan insanların halleri de hakikaten çok üzücüydü. İnşallah her biri kayıp olan herkes hani canlı bir mucize olsun ve canlı olarak bulunsun, ailelerine kavuşsunlar isteriz. Ama öte taraftan tabii ki hani bir ihmal olduğu, bir her iki kazada da ihmaller zincirinin bir araya gelmesiyle bir şey yaşandığını anlıyoruz. Yani Girne'deki işte yolcular kendileri geminin su almaya başladığını hem çekmişler, kayıt altına almışlar, hem gemi personelini haberdar etmişler. Buna rağmen hani onun dikkate alınmadığı, savuşturulduğu anlaşılıyor. Her
1: hatta
2: zaman olan bir şey.
1: Fırtınalı bu havada çıkılmasın gibi.
2: Tabii başka

0: Başka gemiler çıkmamış, bir uyarı var. Buna rağmen çıkılmış. Geminin zaten kendi yapısı aslında bu tür dip dalgalara karşı dayanıksız olduğu da anlaşılan bir gemiymiş ki bir yerden ön tarafından su alınca hızla batma durumuna, alabora durumuna geçmiş. Orada gerçekten hani mesela Gülcan kardeşimiz de yaşadığı şey bir tane bulabilmiş. Oysa iki tane olabilmeliydi o can kurtaran yeleği. İki tane olsaydı o da hayatta olacaktı. Yani demek ki o kargaşa anında ya temin edilemedi yahut da hakikaten sayı olarak azdı can kurtaran yelekleri. Yani bir tahliye sorunu olduğu da, kaptanın zaten lisansının son derece güvensiz, son derece karmaşık süreçlerle alındığı, temin edildiği anlaşılıyor. Hani bu denetlemelerin neden eksik olduğu, nasıl yola çıktığı hakikaten çok üzücü. Bir de hani tek tek şimdi kazayı konuşuyoruz, sayılar üzerinden konuşuyoruz ama hani tek tek insanlara baktığımızda ya bir yani hikayelerin yarım kaldığını görmek de çok acı verici. Bugün yine bir video, belki siz de görmüşsünüzdür. Orada çalışmaya giden bir baba evine dönüyor. Çocuklarına oyuncak almış. Onun çantasını bir açıyorlar ki oğulları için aldı. Oyuncaklar çıkıyor. Ya şimdi bu yarım kalan hikayelerle onların yakınları hayatlarına devam edecekler ve tabii ki bu büyük bir ızdırap. Şimdi Gülcan kardeşimizin kızı bugün cenazesi vardı. Bugün defnedildi yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kızı bu bilgiyle yaşayacak. Annesini özlerken aynı zamanda annesinin kendisini kurtarmak için hayatını feda ettiği bilgisiyle de yaşayacak. Bunların hepsi zor konular. İşin tabii ki hukuki soruşturma boyutu ve gereğinde de hani hüküm neyse, suçlu bulunurlarsa cezalarını çekeceklerdir. Ama hani bu insani boyutu çok yaralayıcı. Kaldı ki Silivri'deki kazada da benzer bir şey var. Açık bir ihmaller zinciri yani her iki geminin de. Yani kolay kolay yani koca bir denizde iki geminin kolay kolay çarpışmaması gerekiyor. Evet. Açık deniz burası. Hani bir boğaz vesaire değil. Zaman zaman İstanbul Boğazı'nda da bazı çarpışmalar olabiliyor ama dar bir alan, hani o daha mümküne yakın görülebilir. Ki onun da bir takım şeyleri vardır, hani rehberleri vardır, izlemeleri gereken rotalar vardır, kıyıya ne kadar yaklaşabilirler, sınırlar vardır. Onun da bir kurallar silsilesi vardır da burası açık deniz.
1: Doğru.
0: Buna rağmen nasıl oldu da çarpıştılar? Aralarındaki yazışmalar ortaya çıktı. Biraz sonra siz şimdi uzmanları bağlayacaksınız. Onlardan dinleriz. Ama inşallah kayıp olanlar sağ salim ailelerine kavuşsun. Kaybettiklerimiz için de taziye bildirmek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
1: Ya şimdi kazalar geliyorum demez ama 2026 yılında hani böyle arka arkaya iki tane gemi kazasının yaşanması da akıllara çok fazla soru işareti getiriyor. İster istemez dışarıda vatandaşlar konuşuyorlar, soruyorlar. Hani kamuoyunun aklındaki o soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Ne kadarı kaza, ne kadarı ihmal? Acaba başka noktalar var mı, yok mu? Zaten bu tarz soruların aydınlatılması için genelde soruşturmalar yürütülür. Şu anda da çok titiz soruşturmalar yürütülüyor. Bülent Hocam, siz ne diyorsunuz?
2: Yani vallahi kıymetli hocamın dileklerine de katılıyorum ben de. Öncelikli olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok zor süreçler. Ben biraz daha işi kendi uzmanlık alanımızdan, güvenlik boyutundan bakmak lazım. Biraz Fadime Hanım bahsetti yani burada çok standartlaşmış olması gereken güvenlik mekanizmalarının bulunması gerekiyor. Bizim mantıken iş budur. Yolcu da taşıyorsanız, işte bir yük gemisiyseniz de çok da aslında teknolojinin de son derece geliştiği bir dönemdeyiz. Eskisi gibi böyle bir sisli hava vesaire o durumlarda bilebildiğiniz gibi gemilerde belli başlı güvenlik mekanizmaları var. Kişilere göre bir takım kurtarma planları bulunduğunu biliyoruz. Mesela Girne'deki kazada normalde bütün o mürettebatın son derece eğitimli olması gerektiği ortada, açık. Böyle bir kazaya karşı insanları...
3: Asgari ekipmanın olması
2: lazım. Tabii yani ona göre yönlendirmeleri, ona göre bir defaatle yapılması gereken bir takım tatbikatların olması gerektiğini biliyoruz. İşte bunların biraz daha belki denetlenmesi meselesi gündeme gelecek diye düşünüyorum ben. Yani özellikle bu İstanbul tarafındaki kazada da bir sürü soru işareti yine mevcut. Burada karşılıklı olarak hatta konuşmalarının bile kayıtları var kaptanların. İşte burada geçiş üstünlüğü kimdeydi? Bu şey denilen, call reg denilen işte geçiş önceliği meselesi var orada. Daha hafif olan geminin, mesela yüksüz olan geminin öncelikli olarak manevra yapması gerekiyor vesaire. Bunlara niye uyulmadı? Yani göz göre göre ki böyle bir, dediğim gibi biliyorsunuz radar gibi sistemler var, elektronik yön bulma sistemleri var.
3: Orada bir, var.
2: Tabii orada bir soru işaretleri mevcut. Yine diğer kazada kaptanın kimliğiyle alakalı olarak da kaptanlık kimliği daha önce alınmış. Başka bir yerden alıp Yunanistan'da onaylatmış vesaire. Uzak Doğu'da bir ülkeden alınmış. Sahte deniyor, bilmiyorum, bir takım iddialar var. Yani biraz bizim insanımızın belki şöyle söylemek lazım. Daha çok bunlara dikkat edilmesi gerçekten gerekiyor. Belki denetleme mekanizması tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve biliyorsunuz bu arada bunlar yalnızca Türkiye için geçerli kurallar değil, uluslararası hem havacılık hem de denizcilik anlamında uluslararası standartlar. Yani bir ülkenin kendisine göre bunları daha düşük ya da daha yüksek göstermesi gibi bir durum yok. Özellikle uluslararası standartlara bağlanmış güvenlik prosedürleri bunlar. Ancak her iki kazada da maalesef bu prosedürlerin çok yerine getirilmediği, gözden kaçırıldığı veyahut da hazırlıksız yakalanıldığı, işin doğrusu maalesef böyle ölümle sonuçlanıyor. Aslında Fadime Hanım az önce söyledi, en üzücü olan da bu kazaların herhangi bir şekilde can kayıplarının maalesef giderilememesi. Maddi olarak bir şekilde bu kayıpları belki yerine getirebiliyorsunuz ama manevi anlamda maalesef orada yitip giden o canların kayıpları herhangi bir şekilde karşılanamıyor. Ve bununla beraber de her iki kazadan sonra da aslında daha ben işlerin biraz daha sıkılaşacağını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi her iki kazanın olduğu alan da aslında deniz trafiğinin yoğun olduğu alanlar. Önümüzdeki dönemde tekrar bu kazaların olmaması, benzer biçimde iyi araştırılması gerekir. Çünkü yayından önce konuşuyorduk aslında Fadime Hanım'la. Yani özellikle Girne'deki kazada bizim kafamızda da bazı soru işaretleri var. Dışarıdan bir müdahale mi oldu? Hep bunların hepsinin araştırılması lazım. Bu anlamda da gerçekten Türkiye bir kez daha aslında gücünü gösterdi. İki tane çok, bu gemiler epey derindeler bu arada Mustafa Bey. Biri 900 metrede, biri 500 metrede diye açıklandı. Buralarda araştırma yapabilmek her devletin başarabildiği bir şey değil. Bunu da söyleyeyim. Robotik mekanizmalar her devlette yok. Bu anlamda daha önceki kazalarda bizim deniz anamızda bulunmayan kazalarda da Türkiye defaatle yardıma gitti bu çerçevede. Derinde araştırma yapmak gerçekten son derece zor, uzun, meşakkatli bir iş. Dip akıntıları var. Şimdi uzmanlarımız daha iyi açıklayacaktır meseleyi. Ancak işte bir yandan da bu kazalar tabii ki bize de bir tekrar ders alma fırsatı da çıkartıyor. Tekrar bir eksikliklerimizi gözden geçirmek. Belki bu gemilerde çalışan, bilhassa yolcu gemilerinde çalışan insanların biraz daha eğitimlerinin ön plana alınması. Biraz daha özen gösterilmesi. Çünkü bizler de biliyorsunuz tatil yörelerinde bulunuyoruz. Bu tip teknelere biniyoruz. Bazen böyle bir, nasıl söylemek lazım? Sanki o yoğunlukla beraber bir takım işler gözden kaçırılıyor. Biner binmez yapılması gereken bir takım prosedüre dikkat edilmiyor. Bazen fazla yolcu alınıyor vesaire. Yani bu tür ufacık işler bile, Mustafa Bey, bir şey olmaz diyeceğiniz işlerden bile maalesef acı sonuçlar çıkabiliyor. Bu çerçevede de işte araştırmanın sonucunda ne olduğunu zaten kamuoyuyla beraber bizler de öğreneceğiz. Tekrar diyeceğim ya, çok gerçekten zor süreçler, üzücü süreçler bunlar. Bir daha tekrarlanmaması temennisiyle, tekrar bu tür işlerin üstünden geçilmesi temennisiyle diyeceğim ben de.
1: Yani sıkıntılı durumlar. Bakıyorsunuz 2026 yılının ortasında arka arkaya yaşanan gemi kazaları, bir tarafta kayıp 10 personel var.
3: Bu kadar 10 gemi
1: adamı var. Hani sertifikasyonlar bugüne kadar çok iyi denetleniyor normalde ama gemi kaptanıyla alakalı Girne'deki kazada çok büyük handikaplar var. İşte Honduras'tan gemi lisansını aldığı, Honduras'taki o gemi lisansının Türkiye'de kabul edilmediği yönünde bazı şeyler var. Yani diğer tarafta bu gemilerin takipleri nasıl gerçekleştirilir? Şimdi bakıyorsunuz radar görüntüleri var. O radar görüntüleri bodoslama gidiyor. Yani birbirleriyle olan görüşmelerde işte sancak yap, iskele yap tartışması var.
3: Evet.
1: Hani bu tartışmaya gerek var mıydı? Sizin az önce belirttiğiniz bazı noktalar vardı. İşte boş olan geminin manevra yapması, evet, dolu olan geminin yoluna devam etmesi gibi. Bazı kaptanlar var, diyorlar ki ya burası bir otobandır. Otobana en son giren yön değiştirir. Ama bu tarz bir kazada göz göre göre geliyorum derken, hani kardeşim öncelik bendeydi, sendeydi tartışması yapmaktansa kaçınma manevrası yapılabilir miydi? Tabii. Hani çok fazla konuşulan, tartışılan mevzu var. Bu gemi takipleri nasıl gerçekleştiriliyor? Bu takip sistemleri gemilerden çıkartılabilir mi? Başka bir tekneyle orada radar izi verilebilir mi? İşte telsiz konuşmaları manipüle edilebilir mi? Edilemez mi? 900 metre derinlikteki bir geminin enkazı nasıl bulunacak? Kaç günde bulunacak? Orası ayrı bir mevzu. Diğer tarafta 550 metre derinlikte başka bir enkaz var. O enkazla alakalı çalışmalar nasıl yapılacak? Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız varsa onlarla alakalı çalışmalar nasıl olacak? Şimdi biz bütün bunların hepsini konuşacaktık. Ama şu anda Zafer Akbulut'u bağlayamıyoruz ne yazık ki. Zafer Akbulut'u bağlayabilseydik konuşacaktık.
3: Yani tabii şunu da söylemek lazım Mustafa Bey. Yani bu trafik kazası gibi böyle sık olan tabii bir şey değil yani gemi kazası. Hani böyle çok sık duyduğumuz bir hadise değil gemi kazaları. Hani biraz arka arkaya olması açıkçası bizi de yani işkillendirdi veya bu konu üzerine düşünmeye hepimizi sevk etti. Yani bu kadar nadir olan hani iki geminin çarpışması mesela hani açıkçası ben hatırlamıyorum yani böyle iki gemi
0: nadir görülen
3: ya da çok çok nadir olan bir hadise. Neden hani bu iki gemi birbiriyle çarpıştı, hani bir inatlaşma mı oldu? Çünkü muhtemelen hani kaptanlar en azından ben de hani...
2: Hocam gemi olarak da inatlaşmazsınız herhalde değil mi?
3: Bir i̇şte yani bilemiyoruz yani, hani az önce Mustafa Bey olması gereken o.
1: Yani birisi sancak diyor, birisi iskele diyor. Sancak geçişi yapacaklarmış güya. Onların tabii tabirleri çok daha farklı. Evet. Onlar yani tekniği yan yana bir geçiş düzenlemesi.
3: Şöyle Mustafa Bey,
1: bir türlü geçemiyorlar.
3: Şimdi benim araştırdığım kadarıyla hani tabii biz konunun uzmanı değiliz ama yani bu tip gemilerde bu tip kazaların vuku bulmaması için mutlaka manevra yapacak bir alan olması lazım. Yani o manevra neden yapılamadı işte? Ya mesela
1: koskoca Marmaris.
3: Evet yani o manevra yapılsa belki kaza engellenmiş olacak. İşte sonuçta insanlık yani yüzlerce yıldır, binlerce yıldır gemicilik var. Yani hani bunun yerleşik kuralları var. Bülent Bey'in dediği gibi. Hani neden bir kaza oldu da son anda, çünkü benim bildiğim kadarıyla yani araştırdığım kadarıyla son ana kadar yani o kazaya ramak kalana kadar yine bir manevra yapma durumları var kaptanların. Yani neden bu yapılamadı? Bunların şimdi az önce söylediniz Mustafa Bey, teknoloji çok gelişti. Yani bundan 500 yıl önceki gemicilik teknolojisiyle şimdiki arasında uçurum vardı ya, dağlar kadar fark var.
2: Aynen hocam, yani şey de söylemek lazım aslında çok da gemilerin yükü nedir vesaire. Şimdi bunların da hepsi tabii tartışma konusu. İşte
3: bunlar araştırılacak. Şu anda hala hazırda bununla yani ilgili hani bir takım bilgiler yansıdı ama
2: 11 dakikada battı iddia ediliyor mesela.
3: Nasıl batıyor kazada 11
2: dakikada? Evet yani normalde gibi. Hep uzmanlar dinlediğimiz kadarıyla, konuştuğumuz kadarıyla bunun çok imkansız olduğu, imkansız yakın olduğunu söylüyorlar.
0: Yüklüymüş, çok hızlı işte. Saç yüklüymüş ağır. Bir tonajını da söylüyorlar ama belli bir ağır tonajda saç yüklü bir gemi.
1: 400 bin ton civarında rulo saç ve demir.
0: Gözcü olmadığı oldu. Yani her iki gemide de gözcü zarureti varmış. Yani çıplak gözle de olsa ya da hani makineler, teknolojik aletler marifetiyle de yakında bir gemi olup olmadığı, rotalarının ne olduğunu sürekli takip etmesi tabii, gereken.
2: Doğru. Eskiden bu yerde filmlerden de görüyorsun ha, yani bir elle gözle
0: yürümesi birisi bunda hani, doğru. Tabii. Klasik o yelkenli gemilerde tabii bile hani bizim zihnimize yerleşen şey bu. Ama bunlarda da, bu gemilerde de bir gözcü zarureti bir varmış de, ve bu şey çok affedersiniz.
1: Bir konuyu düzelteyim. Zafer Hocam şu anda bizi takip ediyor. Zafer Akbulut. Az önce benim ağzımdan sehven bağlanamadı ifadesi çıkmış. Zafer Bey'den kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklı bir sıkıntı var. Zafer Hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi kırmadı. Bu saate kadar bizimle en azından bir emek verdi bağlanmak için. Çok teşekkür ediyoruz Zafer Hocamıza, bizi şu anda dinliyorsa. Bağlanabilseydi eğer, ya yani biz bağlayabilseydik, yanlış anlaşılmasın, kendisinin uzman görüşünü alacaktık ama teknik bir sıkıntımız çıktı. Evet, şu anda teknik bir sorunumuz var. Bağlı. Hatta onunla beraber Semih Sarı da, TÜDAK Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı'nı da bağlayacaktık ama Semih Bey'i de yüksek ihtimalle arkadaşlarım bağlayamayacaklar. Bundan kendisine de, her iki isim de bizim için çok değerli, her iki isme de teşekkürlerimizi iletiyoruz.
0: Sorun ortadan kalkarsa herhalde bağlanabiliriz bilgileri.
1: Yüksek ihtimalle ama kendi programları da çok yoğun biliyorum ben ikisinin de. Siz buyurun lütfen, kestim ben.
0: Estağfurullah. Bu ön rapor, bilirkişi ön raporuna göre hani birkaç tane temel nokta var. Geminin batmasına neden olan, olmakla suçlanan Alsu isimli geminin kaptanının uyuduğu, dümende ise tecrübesiz üçüncü kaptan olduğu öne sürülmüş. Gemide gözcü olmadığı iddia edilmiş. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde ise otomatik tanımlama sistemi cihazının ya kapalı veya arızalı olduğu, bu nedenle bölgedeki diğer gemiler için hayalet gemi statüsü, görünmez konumda
3: olduğu. Evet, yani navigasyon şeyi, onun görünmesi lazım aslında. Yani.
0: Gözcü olmadığı için yani şeyler de görünmüyor, göstergeler de görünemiyor. Gözcü de çıplak gözle görüp
2: görmediği
0: bir dakika
2: için,
0: gemi
2: doğru
0: var, çarpışacağız demediği için böyle bir aynen kaza göz göre göre ihmaller zinciriyle oluyor.
2: Yine aslında bir galiba Fadime Hanım değil mi? Bir insan ihmali yine var. Hep, işte ne kadar teknoloji olursa olsun Yine de işte maalesef çok basit prosedürler atlandığı için çok üzülerek söyleyeceğim. Maalesef bu tarz kaza, elim sonuçları olan kazaları yaşıyoruz. Yani maalesef gerçekten son derece üzücü.
1: Kapatalım bu konuyu. Arkadaşlar boşuna şey yapmayın. İnternet altyapısıyla alakalı bir sorun var bildiğim kadarıyla. Uğraşmayalım boşuna. Çünkü zaten şu anda programın da zamanından yiyoruz. Başka bir konuya geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'teydi. Bişkek'teki ziyaretinde tabii önemli görüşmeler, önemli temaslar oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Orada uçak dönüşü yaptığı bazı açıklamalar vardı. O açıklamalar noktasında sizlerin de görüşlerini alacağım. Fadime Hanım sizinle başlayayım. İlk olarak tabii Rusya-Ukrayna Savaşı buradaki önemli noktalardan bir tanesi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha arabuluculuk teklifini tabii ki masaya getirdi. Evet. Önümüzdeki günlerde sizce bir barış konusunda Ukrayna'da bu noktada acaba şey yapılır, masaya getirilebilir mi? Çünkü şu an biraz masadan uzak olan taraf Ukrayna gibi görünüyor. Evet. Diğer taraftan Türkiye'nin bu diplomasik rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Tartışmasız bir şekilde Türkiye diplomatik manada zirvede bir konumda. Hani hem kendisinin yoğun diplomatik çalışmaları, ikili çoklu masalarda bulunuyor olması, etkili olması, hem de tabii ki sahadaki gücünün bir karşılığı, yansıması olarak da Türkiye hemen bütün devletlerin var olan sorunların çözümü konusunda onun hakemliğini, arabuluculuğuna başvurulduğu diğer durumlarda da mutlaka ikili ilişkilerle ülkeler arası ortak işbirliğinin geliştirilmesi konusundan çok cazip bir ülke. Bunu çok açık görüyoruz ve bunu o ülkelerin liderlerinin ağzından duyuyoruz. İşte NATO'da genel sekreter söylüyor, Birleşmiş Milletler genel sekreteri söylüyor, AB yetkilileri söylüyor, devlet başkanları söylüyor. Bir kere hani diplomaside Türkiye'nin hiç olmadığı kadar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etmişti, Cumhuriyet tarihimiz boyunca en yüksek etki gücüne sahibiz demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Diplomatik olarak bir kere diplomatisi gücü olarak Türkiye en güçlü zamanını yaşıyor. Bunu bir not etmek lazım. İşte bunda bir takım tabii ki altyapısı var. İşte bölgesel sorunların çözümü konusunda bölgesel sahiplenme doktrini denilen bir politika yürütüyor Dışişleri Bakanlığımız. Onun dışında 360 derece bakış açısıyla doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde herkesle iletişim ve ilişki halinde olmak konusunda bir kararlılığı var. Bir de yapıcı, yani savaşların sonlanması, çatışmaların sonlanması, barış ve istikrarın gelmesi konusunda bir kararlılığı var ve bunda sahada yansımaları var. Yani hep konuşa geliyoruz ama işte Libya'da Türkiye'nin fonksiyonu, Karabağ'da işgalden Karabağ'ın kurtarılması, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması, iç savaşın sonlandırılması, Doğu Akdeniz'de bir istikrar oluşması için Türkiye'nin önemli adımlar atmış olması, Katar'ın o kuşatmadan kurtarılması gibi şimdi ilk ağızda hani insanın aklına geliveren pek çok farklı konu var. İşte Afrika'yla yoğun ilişkileri, Türkistan coğrafyasıyla artık hani kurumsal bir ilişkinin ilerlemiş olması, işte Şangay İşbirliği Örgütü Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'e bunun için gitmişti. Bütün o işte 25. yılını kutluyor Şangay İşbirliği Örgütü. O da hani soğuk savaş sonrası o tek kutuplu dünya düzeninde bir arayışın sonucunda ortaya çıkmış bir örgütlenme ve oraya da üyelik perspektifiyle iletişim kurduğu, ilişkiler yürüttüğünü biliyoruz. Dolayısıyla ne her yöne bakan, her yönle ilişkisi olan bir devlet. Şimdi Ukrayna meselesinde de evet senin de dediğin gibi Rusya Devlet Başkanı Putin'le önemli bir görüşme yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Uzun da bir görüşme. 90 dakika diye hatırlıyorum ben. 90 dakika uzun bir süredir yani. Doğru. Hani çok mesele var muhtemelen. Hani dışarıya da Sayın Cumhurbaşkanı uçakta gazeteci arkadaşları cevaplarken ona da ayrıca bir başlık açtı. Ukrayna'daki savaşın bitmesi ve müzakerelerin başlaması konusunda Türkiye'nin tavrını kendisine bir daha söylediğini, Putin'in de bundan yana olduğunu, mevcut sürecin bu şekilde devam etmesinden hoşnut olmadığına ilişkin vurgular yaptı ve tabii ki o arabuluculuk rolünü teklif etti. Hani bu mümkündür. Çünkü işte hani yine hep ola geldiği gibi başa dönüyoruz. Hani 2022 Mart'ında savaş başladı. Evet. daha doğrusu işgal başladı. Mayıs'ında da Mart'ında hemen aslında Antalya Diplomasi Forumu ve sonrası

0: İstanbul'da Türkiye müdahale etti. Tarafları aynı masaya oturttu ve paraf edilecek bir anlaşma çıktı orada. O gün bugündür de, yani o zaman İngiltere ve Amerika'nın doğrudan müdahalesi olmuştu. John Bass mıydı? Doğru mu söylüyorum?
1: Doğru.
0: İngiltere Başbakanı.
2: O zaman Boris Johnson. ABD'nin Türkiye Büyükelçisiydi.
0: Evet, hatta Türkiye kökenli. Evet. Yani dedeleri Türkiye'den.
2: Ali Kemal'in torunu.
0: Evet. Onun uçağa atlayıp Kiev'e gittiğini biliyoruz. Hı hı. Caydırdılar. Ukrayna'yı caydırdılar. Ve o gün bugündür de bir daha o noktaya yaklaşamadı hiçbir devlet. Yani iki devlet de taraflarda. Şu anda da öyle uzlaşacak gibi görünmüyorlar esasen. Hani ikisinin de talepleri konusunda aynı pozisyonda kaldığını, esnemediğini biliyoruz. İşgal ettiği topraklardan çıkmak istemiyoruz ya. Ukrayna'da toprak bütünlüğü sağlanmadıkça imza atmam diyor. Hani ana çatışma noktası orası. Yeniden bir düzlem bulunabilir mi, esneyebilirler mi? O kısmını henüz bilmiyoruz ama savaşta da hani o bir yenişememe durumu var. Ama Ukrayna şu anda, Ukrayna'ya verilen, Avrupa'dan gelen destek yoğun bir destek. Özellikle bu insansız hava araçları teknolojisiyle birlikte Ukrayna bir avantaj da elde etmiş oldu. Rusya'nın altyapısına ciddi zararlar verebiliyor. Rusya Ukrayna'ya keza verebiliyor. Büyük bir insan kaybı var. 2 milyon insanın öldüğünden bahsediliyor. Yani bu 4 yıl içerisinde.
2: Korkunç bir rakam.
0: Korkunç bir rakam. Yani konuşulmayan çok büyük bir ne diyelim, büyük bir insani facia yaşanıyor. Ve bu sadece işte drone teknolojileri kim kime yardım edecek, müzakere olacak. Hani çok yüzeysel bir boyutta meseleler konuşuluyor. İnsani boyutunu hiç görmüyoruz garip bir şekilde. Batı da bunu görmüyor. Batı konuşulmasını çok da istemiyor anladığım kadarıyla. Yani ya böyle bir meselede nasıl 2 milyon insan ölür ve bu kadar sessizce geçiştirilebilir? Yani ölen Ukraynalıları yeterince batılı görmüyorlar mı acaba? Hani onların canları çok değerli değil mi acaba Batı için? Hani anladık, Gazze'yi konuşmuyorlar da.
1: Tabii.
0: Ukrayna'yı niye konuşmuyorlar? Hani evet. Savaşın ilk başladığı dönemlerde o tür kıyaslamalar oluyordu biliyorsunuz. Hı-hı. Batı medyasında. Bunlar bize benziyor, mavi gözlü, sarı şartlı saçlı hocam diyorlardı. İlginç bir şekilde hani bu konuşulmuyor ama hani gene masaya oturulursa eğer, hı-hı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ve Türkiye'nin bu arabuluculuğu, kolaylaştırıcılığı sayesinde bu mümkün olabilir. Çünkü Türkiye her iki tarafla da konuşabilen, daha önce hem bu masanın kurulmasını 2022'de mümkün kılan, İstanbul'da geçen sene yine müzakerelere ev sahipliği yapmıştı Türkiye. İşte mayın temizleme konusunda, tahıl anlaşması, esir değişimi konusunda Türkiye çok önemli orada müdahaleler, evet, olmuştu. Yine doğru adres Türkiye olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı olacaktır.
1: Nur Hocam, sizin de düşüncelerinizi alayım.
2: Mustafa Bey, ben de katılıyorum yani Fadime Hanım'ın yorumlarına. Savaşın yakın vadede biteceğine dair bir emare ortada yok. Ve savaş giderek Donald Trump yönetiminde Amerika'nın denklem dışına bilinçli olarak çıkması neticesinde bir Avrupa-Rusya savaşı haline dönüştü artık. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ben şu anda çok kritik bir momentte olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Yani burada sanki bir saatli bomba var gibi geliyor bana bu savaş bağlamında. Ve bir anda kontrolden çıkabileceğine dair bu meselenin, yani bu savaş dinamiğinin ciddi endişelerim var. Bakın, yine geçtiğimiz pazartesi günü Andy Burnham, İngiltere Başbakanı, Ukrayna'yı ziyaret etti. Kiev'i ziyaret etti. Donald Trump'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama vardı. Patriot teknolojisini, üretim teknolojisini Ukrayna'ya verebiliriz dedi. Fakat aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra Trump bunu veremeyeceğini söyledi. Yani bunların çok gelişmiş silahlar olduğunu, her ülke bunun teknoloji ihracını yapmanın, know-how'ını vermenin doğru olmayacağını söyledi. Ve yine tabii bu bilindik aktör, Fadime Hanım'ın da söylediği gibi 2022'den beri aslında meselenin arkasında duran ana aktör İngiltere devreye girdi ve dedi ki eğer ABD bu Patriot'ları sağlamazsa biz bunu sağlamaya hazırız. Zaten Andy Burnham da bu ziyaretinde bunun net olarak taahhüdünü verdi Zelenski'ye. Ukrayna tarafında kış

0: aylarına girilirken yoğun bir Rus saldırısı olacağına dair ciddi bir endişe var. Ve bu endişeyi karşılayabilmek için özellikle hava saldırıları bağlamında bu Patriot'lara ciddi ihtiyaç duyuyorlar ve bunu bir şekilde temin etmek istiyorlar. Fakat işte Amerika vermediği için şu anda İngiltere devreye girmiş durumda. İngiltere menşeli, hatta bazı raporlara göre İngiltere'nin bizzat Ukrayna'da üretimine katkıda bulunduğu bir takım işte İHA
1: Storm
0: teknolojileri,
1: Shadow'da mesela
0: evet,
1: harcandı.
0: Storm Shadow füzeleri veya işte bir takım daha farklı füzelerin verilmesi burada tabii Rusya'nın tepkisini çekti ve doğrudan geçen hafta şu açıklamayı yaptılar. Biz gerekirse artık İngiltere'yi de hedef alacağız. Yani vuracağız çünkü Rusya'nın canının yandığı her senaryonun arkasında, her saldırının arkasında İngiltere var diyor. Yani Kremlin'in bakış açısı bu. Peskov bununla ilgili çok sert, net mesajlar verdi. Yine dışişleri yetkilileri bununla ilgili konuşmalar yaptılar. Yani dolayısıyla Mustafa Bey burada savaşın artık yeni ve kritik bir aşamaya girdiği bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Bunu da temel hani neye dayanarak hocam bunu söylüyorsunuz derseniz de onun da sebebi şu. Şimdi bu karşılıklı saldırılar işte çok uzun bir süre askeri hedefler bağlamında ilerledi ama son işte 7-8 aydır bu çatışma döngüsüne baktığımızda artık askeri hedeflerin de ötesinde sivil altyapıların vurulduğu, enerji altyapıların vurulduğu yani hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından bir döngü içerisindeyiz ve bu döngü tehlikeli bir döngü. Bu döngü bu şekilde devam ederse şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim size. İşte Amerika'da Amazon'u düşünün. Amerika'nın dört bir yanına mal ve hizmet götüren muazzam bir şirket. Şimdi Rusya'da da benzer şirketler var. Ukrayna bir açıklama yaptı. İşte biz dedi ki Rusya'nın Amazon'unun Rusya genelindeki depolama tesislerinin 10 tanesini, 7'sini imha ettik. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Rusya'da vatandaşlar belli mal ve hizmetleri tüketirken bunlar artık ulaşamayacaklar anlamına geliyor. Yani tamamen Rusya'nın artık can damarını vuracak ki yine geçen ay biliyorsunuz bu Moskova'nın güneyinde çok büyük bir petrol rafinerisi vurulmuş. Yine 2025'te Örümcek Ağ operasyonuyla muazzam bir uçak kapasitesi Rusya'nın imha edilmişti. Şimdi Kremlin de buna tabii ki cevap veriyor ve saldırıları giderek onlar da askeri hedeflerden sivil hedeflere doğru taşıdılar. Tabii bu dediğim gibi çok tehlikeli bir döngü ve yani şunu bilemeyiz Mustafa Bey. Hani savaşlar böyledir. Yani bir işte saldırı yapıldığı anda bambaşka bir senaryo konuşmaya başlarsınız ki İngiltere ile Rusya arasındaki bu gerilimin giderek artması, Trump'ın da açıkçası Amerika'nın çok da umursamaması burada Ukrayna'daki senaryoyu bu ciddi bir gerilime işaret ediyor ve tabii günün sonunda ortaya çıkan soru da şu oluyor. Acaba NATO-Rusya savaşı kaçınılmaz mı? Bu düşük bir ihtimal.
1: Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı bu noktada. NATO'ya saldırması, NATO'ya saldırmayacak Putin diye.
0: Yani işte Trump burada meseleyi hafifletmeye çalışıyor elbette. O açıklamasını gördüm Trump'ın ama hani Trump'ın hangi yaptığı açıklama üzerine bir
2: de
0: yorum
2: nasıl?
0: Bina
1: Üç gün öncesine kadar da saldırılar bitmişti. Ekonomik saldırılar vardı değil mi?
2: Bir de neye nasıl kefil olabiliyor? Öyle değil mi? Hani o
0: tabii yani
2: tarihi,
0: Ukrayna, Rusya özür diliyorum kendi başına bir aktör. Yani şu olabilir, son onu ifade edeyim Mustafa Bey. Elbette Rusya doğrudan NATO üyesi bir ülke işte Baltık ülkeleri üzerinden Kaliningrad üzerinden bir yarma operasyonu kara harekatı mı yapacak vesaire bunun spekülasyonları yapılıyor. Ben açıkçası Putin'in doğrudan NATO'nun 5. maddesini aktive edecek bir saldırıyı gerçekleştirmesini beklemem. Ama şu olabilir, mesela İngiltere'nin farklı coğrafyalarda üsleri var, açık denizlerde vesaire. Canı daha fazla yanmaya devam ederse Rusya'nın ve Putin'in burada İngiltere'nin o geleneksel sınırları dışında diyeyim bir takım noktalarına veya üretim tesislerine veya dolaylı üretime işte İHA SİHA teknolojisi üretimine katkı yaptığı fabrikalara vesaire saldırı yapmalarını ben kuvvetli ihtimal olarak görüyorum.
1: Bülent Hocam.
3: Valla ben şöyle gireceğim meseleye. Aslında Ukrayna-Rusya meselesi çok eskiden beri devam eden bir konu. Ve böyle çok basit çözülecek bir konu değil. Yani biraz şöyle bir hocam konuşurken de tarihi boyutunu şöyle bir düşündüm. Bildiğiniz gibi şimdi özellikle bu Donbas ve Kırım meselesi zaten tarihi konular. Yani orada bir Stalin tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra getirilen Rus yerleşimciler var. Ki burada çelik maden yataklarının olduğunu, demir çelik fabrikaları, Azovstal çok eski bir fabrikadır mesela. Sovyet döneminden kalmadır. Ya burada kolay kolay bu problemlerin çözüleceğini ben işin doğrusu düşünmüyorum. Çok zor. Yani

0: hem Ukrayna vazgeçmeyecektir Kırım'dan, hem Rusya vazgeçmeyecektir bir şekilde. Çünkü hem Donbas bölgesi de aslında Ukrayna ekonomisine çok destek sağlayan bir alan. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yine orada Rus pasaportlu vatandaşların bulunduğunu, bu konuların aslında hani savaş 2022 o civarda çıktı diye düşünüyoruz ama çok daha öncesinde orada paramiliter grupların zaten çatışmaya başladığını unutmamak gerekiyor. Ve ben hep söylüyorum, şimdi Ukrayna ordusu meselenin ne kadarına hakim, Rus ordusu ne kadarına hakim oradaki çatışmaların, bu belirli değil. Yarın iki taraf bir masaya oturdu, hadi bir geçici de facto anlaşma üzerinde, bir alan üzerinde anlaştılar. Çatışma tekrar geri başlayacaktır Mustafa Bey. Yani burada zaten meseleyi kaşımaya yönelik, işte az önce hocam da söyledi, İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin olduğunu unutulmaması gerekiyor. Arkada bir de ekonomik boyutu var bu işin. Tahıl koridoru meselesini zaten defaatle konuştuk. Enerji meselesini defaatle konuştuk. NATO'nun 5. maddesi konuşuluyor. Burada Rusya zaten yokluyor an itibariyle. Polonya'da biliyorsunuz drone saldırıları var. Romanya'da var. Hı hı. Sınırı geçen dronelar. Hatta NATO birkaç tane görev uçuşu da gerçekleştirdi. Türkiye'de dahil buna. Yani Türk F-16'larımız da orada biliyorsunuz bir engelleme uçuşları gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Polonya'nın ne kadar panik hale geldiğini görmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nın nerede gerçekleştiğini unutmayalım. Polonya ve Ukrayna topraklarında asıl çatışmanın gerçekleştiğini biliyoruz. Ve Polonya 1 milyon 200 bine çıkartmaya çalışıyor rakamı. Arkada hep İngiltere, evet, ama bir Almanya'da olduğunu unutmamak lazım. Onların da giderek Ruslarla bir yükselen bir tansiyon içerisinde olduğunu görmek gerekiyor. Tarih tekrar mı ediyor diyeceğim. 1 Eylül'ü daha yeni geçtik. Biliyorsunuz 1 Eylül 1939 2. Dünya Savaşı'nın Polonya'daki başlangıcı.
1: Evet.
0: Bu çerçevede de bakıldığı zaman ben bilhassa çok hocalarım gibi düşünüyorum. Fazla yakın değiliz biz bu barışa. Çünkü meselenin içinde çok fazla aktör var. Şimdi düşünün, Zelenski çıkıp tamam biz Kırım'ı almak niyetinde değiliz. Bıraktık Rusya'ya. Donbas'ta da 2-3 tane şehir aldık ufak. Böyle bir şey, böyle bir senaryo acaba mümkün müdür? Veyahut da Putin tamam hadi biz çekiliyoruz geri buradan. Ben çok işin doğrusu zannetmiyorum. İşin kötü tarafı, az önce Nuri Hocam uzun uzun anlattı. Sürekli Rusya'nın sinir uçlarının kaşındığı bir dönem bu. Sinir uçlarından kastım nedir? Ne olursa olsun bir nükleer güçtür. Yani çok da dilime getirmek istemiyorum genelde yayınlarda bunu, ama öyle. Taktik nükleer silah meselesi, hı hı, konuşuldu. Rusya'nın da az önce aslında Batı ve NATO ile dövüştüğünü de şey yapmamak lazım. Unutmamak gerekiyor bu anlamda. Yani Ukrayna tek başına dayanabilecek mi dair. Vadim Hanım az önce söyledi. Bir kalkan bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Avrupa'nın önünde bir kalkandır. Bu kalkanın kırılmasını isterler mi? Harcanabilir bir nüfus Ukrayna. İkinci Dünya Savaşı'nda da maalesef öyleydi. Hatırlayalım maalesef bunları. Yani hem Nazi Almanya'sı kullanmaya kalktı, hem Sovyetler kullanmaya kalktı onları. Ve bu anlamda da maalesef çok travmatik. Benim çok üzüldüğüm bir Ukrayna'da insanlık dramı gerçekten yaşanıyor. Bunu unutmaması lazım. Şimdi gelelim, hocam az önce anlattı, Fadime Hanım da söyledi. Rusya'ya sürekli vuruyorsunuz. Konvansiyonel anlamda gücünün düştüğünü, Kuzey Kore'den asker getirmekte olduğunu, bu arada ben yani daha bugün görüştüm Ukrayna'daki bazı arkadaşlarla, bir iyi haberler yok. Yani daha uzun menzilli, daha çok füzenin Kuzey Kore'den rampa olarak da, füze olarak da geldiğini.
1: Rusya tarafına.
0: Tabii tabii, Rusya tarafına. Ve bununla beraber az önce yine hocam söyledi, geniş çaplı bir makas harekatına girişebilecekleri önümüzdeki günlerde. Yani hem Beyaz Rusya'dan, bakın bir orada bir denklem daha bozuluyor. Beyaz Rusya'dan 50 bin kadar Beyaz Rus askerinde bu arada sürekli bir, hatırlayacaksınız, nükleer bir egzersiz yaptıklarını orada. Bunu da unutmamak lazım. Yani neye hazırlanıldığı konusunda gerçekten...
2: O olursa zaten 3. Dünya Savaşı çıkar.
0: İşte hocam umarım olmaz ama göstergeler bana göre oraya doğru gidiyor. Çünkü bir şekilde Ukrayna burada bir NATO'nun destelediğini, Amerika'nın destelediğini, Avrupa'nın destelediğini dayanmayı başardı. Rusya'nın burada bir rüştünü ispat etmesi gerekiyor. Çünkü hala ekonomik olarak eskisi kadar olmasa da bir süper güç, doğru, iddiasını sürdürmeye çalışan bir, doğru, Rusya gerçekliği var. Bununla beraber giderek yavaş yavaş da olsa, işte onlar kendilerine ayı derler biliyorsunuz ülke olarak. Yani bir pençesinin düştüğünü, bir kulağının düştüğünü, yani Ukrayna can yakmaya başladı bu arada. Bu anlamda da artık, evet, konvansiyonel savaştan da sonuç alamayacak olursa, ben düşünüyorum ki taktik nükleer silah meselesi gündeme gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü Putin üzerinde de bu yönde baskılar olduğu, bu savaşın çok uzadığı, aslında Rusya'nın bundan çok daha güçlü olduğu, en azından bir cephe hattına, ki şu an nerede olduğunu böyle bir bilmiyorum, arkadaşlar bir harita verebilirler mi cephe hattının nerede olduğuna yönelik olarak önümüzdeki şeyde, yayın, hı hı, dönemde. Çok fazla şehir bulunmayan alanlar buralar ve taktik nükleer bildiğiniz gibi aslında görece daha kısıtlı, korkunç bir yıkıcılığı yine var. Ki şöyle anlatayım ben hep taktik nükleer, yani
1: nükleer serpinti olayı galiba daha az.
0: Daha az hocam, daha ama az. Yani mesela şöyle düşünelim. Bugün kıta

0: arası balistik füzelerde megaton kavramı kullanılıyor. Burada kiloton kavramı ve yaklaşık olarak 3 kilotondan 40 kilotona kadar varana kadar bu taktik nükleer silahlar kullanılıyor. Şöyle izah etmek lazım. Hiroşima ve Nagasaki'de
1: 10
0: atılanlar,
1: megaton,
0: evet,
1: 10 kiloton,
0: 15,
1: değil mi?
0: 10-15 arası
1: Evet.
0: bir güçte şehri yok etti, 100 bine yakın insanı öldürdü.
1: Hani şey değil, o bizim bildiğimiz nükleerden
0: Değil,
1: daha hafif bir silah
0: değil,
1: değil.
0: değil.
1: Yani
0: Bunu söyleyeyim.
1: dünyanın bizzat kullanıldığını gördüğü nükleer
0: Evet.
1: silahtan daha güçlü ya da
0: Daha
1: eşdeğer.
0: ağır, evet. İşte yani maalesef nükleer teknoloji o hale geldi ki Mustafa Bey, top üzerinden bile, yani bir 105 milimetrelik toptan bile bunları fırlatabiliyorsunuz başlığı
1: Tabii.
0: değiştirerek. Bu anlamda bir cephe hattına kullanmayı dener mi, denemez mi? Umarım denemez. Yani hep söylüyorum ben, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in aşağıdaki hareketleri, Gazze'ye yönelik, Lübnan'a yönelik işgal hareketleri bir Pandora kutusunu açtı. Taktik nükleer
1: Bu
0: silahın
1: arada
0: kullanılmasıyla.
1: sıcak bir gelişme var. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan iki gemiyi vurduklarını
0: Şimdi oraya da geleceğim üstad. Bugün yine Ukrayna'dan dündü galiba bir açıklama var. Rusya üstünde uçan herhangi bir sivil havacılıkla ilgili saldırı olursa
2: Düşman.
0: kendilerinin bunda dahil olduğunu ve düşman sayacağını açıkladı. Bu da ayrı bir mesele. Hem havacılık kuralları anlamında hem denizcilik çerçevesi anlamında savaş giderek yayılıyor. Hemen Karadeniz aklımıza gelsin. Rusya'ya gitmekte olan yolcu uçaklarımız aklına gelsin. Aslında tehlikeli bir dönemeç bu.
1: Bir virgül koyalım. Karadeniz'de seyir sefer güvenliği ile alakalı bu konuyu biraz daha
0: Hay hay.
1: derinlemesine konuşacağız. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
3: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
5: Otobit'te. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf para.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil heyeti devam ediyor. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık misafirlerimiz. İlk bölümde bu terörle mücadele noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlara geleceğiz ama öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı konuşmalar vardı. O mesajları şöyle bir gündeme getirdik. En son Bülent Atasever konuşuyordu. Reklama gitmek zorunda kalmıştık. Hocam buyurun sizi toparlayın.
1: Hay hay, yani şey söylemek lazım. Tabii son olarak dediğim gibi burada liderliklerin de önemli olduğunu unutmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı buradaki gerçekten ve Türkiye'nin denge politikası son derece önemli. Yani o pozlar bizi de epey aslında keyiflendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatlığı. Tabii. Yani burada NATO'nun ikinci büyük gücüsünüz. Bir yanda işte İngiltere vesaire Amerika konuşuyoruz ama burada ne kadar aslında stratejik anlamda iyi yaklaştığınızı meselelere görmek gerekiyor. Çünkü hatırlayalım, savaşın en şiddetli olduğu zamanlarda bile görüşebilen, Rusya'nın batıyla bütün ilişkisinin kesildiği dönemde bile bir şekilde Türkiye hep bir soğukkanlılığını korudu bu noktada. Çünkü diyorum yani özellikle Cumhur İttifakı'nın en benim beğendiğim dış politika özelliklerinden bir tanesi barışı öncelemek. Çünkü biliyoruz ki giderek dünyada yükselen maalesef bir tansiyon var. Yalnızca Rusya-Ukrayna savaşı değil, Hürmüz Boğazı meselesi değil. Pek çok alanda böyle bir tansiyonun yükseldiğini görüyoruz ve bu işin sonunun da çok iyi gelmediğini maalesef insanlık tarihinden de siyasi tarihten de biliyoruz. Bu anlamda da mümkün mertebe Türkiye krizi yatıştırmaya çabalıyor. Belki önümüzdeki dönemde İstanbul'da umarım bir görüşme olur. Ama şimdi hem Zelenski cephesine baktığınız zaman çok sayıda soru işareti var. Putin cephesinde de çok sayıda soru işareti olduğunu söylemek lazım. Açıklamalara dikkat edin. Putin böyle bir Kiev'i Rusya'nın başkenti olarak, tarihi başkenti olarak gördüğünden, Ukrayna topraklarının Rusya'ya ait olduğundan, yani hala bir kafasında Çarlık Kartal'ın gezdiğini söylemek gerekiyor. Ve her pozisyonda şunu da unutmamak lazım. Sonuç itibariyle eski bir KGB üyesidir bildiğiniz gibi. Tabii. Berlin Duvarı'nın yıkılmasını kendi gözleri izlemiş, o travmayı yaşamış. Evet. Sovyetler Birliği İmparatorluğu'nun, tırnak içinde söyleyeceğim, yıkıldığını görmüş birisi. Ve bununla alakalı olarak Batı ile ilgili hala paranoyaların devam ettiğini anlamak gerekir. Onun iktidarı da çok uzun sürdü biliyorsunuz ve epey de kanlı geçtiğini de söylemek lazım o iktidarın. Oligarklarla olan kavgaları, bir takım terör saldırılarında benzer biçimde Rusya'nın etrafındaki pek cumhuriyetler, Çeçenistan'dan bunlardan bir tanesi. Oradan başkanlığa nasıl geldiği gibi çok aslında arkada enteresan hikayeler de mevcut. Yani bu çerçevede Putin kolay kolay aldığı yerlerden vazgeçer mi? Ben hiç zannetmiyorum. Ve şunu da unutmamak lazım. Yani Rusya için çok önemli alanlar bunlar. Kırım, mesela oradaki işte Filo, buradaki önemli bir takım Sivastopol gibi limanlar.
0: Haritayı da getirdik ekran hocam bu arada.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlara. Yani işte şu an şöyle bakıldığı zaman aslında Ukrayna'nın en değerli topraklarının şu an Rusların elinde olduğunu söylemek gerekiyor. Ki burada da şunu unutulmaması lazım. İşgalin başlama sebeplerinden bir tanesi de aslında en önemli sebebinin buradaki yeraltı zenginlikleri bir. Ki Amerikan firmalarıyla bir şekilde burada Trump'ın bizzat söylemesiyle anlaşıldığını da hatırlayalım. Buradaki nadir toprak elementleri meselesinde Trump çıkıp şey demişti. Biz orada Amerikan firmaları çalışacak. Rusya mı olur, Ukrayna mı olur bilmiyorum ama burada dedi Amerikan firmaları çalışacak. Yani Trump'ın burada mesele nasıl baktığını da görmek gerekiyor. Bir ara Ukrayna'ya epey bir hatırlayalım. Zelenski'ye ne fırçalar attığını, kıyafeti yüzünden vesaire nasıl davrandığını, Avrupalı liderleri önüne koyarak o müdür öğrenci ilişkisini de unutmamak lazım. Yani burada aslında Batı bloğu da bir bütün halinde midir? Bu da bir soru işareti. Yani burada Fransa'nın başka, Almanya'nın başka, İngiltere'nin başka görüşleri var Ukrayna üzerinde. Bir de Amerika'nın başka görüşleri var. Böyle bir düzlemde Türkiye masayı toparlamaya çabalayan, barışı getirmeye çabalayan ülke konumunda. Yani çünkü burada çıkabilecek herhangi bir, işte az önce söyledim, silahlanan bir Baltık'tan tutun aşağıya ta Polonya'ya kadar bir devletler zinciri var. Rus hayaleti hala üstlerinde geziyor mudur? Bence geziyordur. Berlin'de geziyor mudur? Geziyordur. Mayıs'ta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndaki Rusların zafer kutlamalarında arkada

0: Almanların asla unutmadığı o Reichstag'a dikili Sovyetler Birliği bayrağının resmi baş köşedeydi. Yani bunların unutulmaması lazım. Burada gerçekten çok eskiden gelen maalesef travmatik bir takım durumlar mevcut. Ve bununla beraber de ben işin doğrusu bundan sonraki süreçte daha da savaşın şiddetleneceği yönünde bir takım şüphelerim var. Özellikle bakalım bu tam orada Rasputitsa denilen Rusça'da bir yağmur mevsim meselesi başlamadan Ekim'in sonuna doğru başlayacak. Ruslar bir kara harekatına başlayacaklar mı? Büyük bir kara harekatına girişecekler mi makas harekatına? O zaman çok daha fazla kan döküleceğini maalesef göreceğiz. Ve bununla beraber de işte Kiev bir onlar için artık ulaşılması gereken. Nasıl İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar için Moskova öyleyse bir çekim alanıysa Kiev'de şu anda Ruslar için öyle. Burayı düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor. Bir yandan kendi kişisel itibarı Putin'in, bir yandan o hala süper güç olduğu iddiası ve kağıttan kaplan olmadığını ispat meselesi gündemde. Bakalım bu yeni gelen Kore'den gelen vesaire takviyelerle bunu başarabilecek mi? Başaramayacaksa da en azından burada artık işlerin biraz daha sonuna yaklaştığını düşünüp bir taktik nükleer kartını masaya koyacak mı? Bu resmi tamamen değiştirecek. Hocam az önce söyledi, İngiltere'nin üretim yaptığı, İHA üretim yaptığı yerlerde saldırılar gerçekleşeceğim. Ukrayna'nın içinde de fabrikaları var. Buraları da vuracağım dedi. Ve bizim kamuoyunda çok konuşulmadı Mustafa Bey. Çok enteresan Manş Denizi'nde bir olay gerçekleşti. Rusların gölge filosundan iki tane gemiyle beraber bir Rus destroyerinin bölgede bulunduğunu biliyoruz. Yolunu şaşırmış bir İngiliz şilebine. Manş Denizi'nin nerede olduğunu hatırlatayım. İngiltere ve Fransa arasındaki boğaz. Burada İngiliz gemisine uyarı ateşi açan bir Rusya var. İş bu kadar ciddileşmiş durumda. Avrupa ülkelerinin üzerinde uçan tuhaf dronlardan bahsediliyor. Kimliği belirsiz dronlardan bahsediliyor. Yani giderek orada maalesef tansiyonu yükseldi söylemek lazım. Hızla silahlanmaya çalışan Almanya, hızla silahlanmaya çalışan Fransa, İngiltere bunları görmek gerekiyor. Yani biz koşar adım ekonomik anlamda da bir askeri keynesyencilik gördüğümüz bir dönemdeyiz. Bunun da unutulmaması lazım. Şöyle açıp kıymetli hocama ondan sonra sözü bırakayım. Bu askeri keynesyencilik kısa sürede ekonomiyi toparlayabilecek bir silahlanma, silaha para yatırma meselesi. Ama hep diyoruz ya şu meşhur bir şey var, kalıp var. Bir filmde bir silah görünüyorsa o filmin bir yerinde mutlaka o patlayacak.
1: Patlayacak.
0: Ama bugün ama yarın bir şekilde buna da hazırlıklı olmak lazım. Özellikle Karadeniz seyri sefer güvenliği ve böyle bir Karadeniz'deki özellikle krizin artmasıyla beraber Afrika'da oluşacak olan hem iklim hem kıtlık bunların unutulmaması lazım. Yeni göç dalgaları yani daha büyük işlere yol açacaktır. Hürmüz malum ortada daha sonuçlarını görmedik. Kış yaklaşıyor. Azalan doğalgaz giderek nasıl sonuçlanacak? Hatırlayacaksınız bir ara Almanya'da nasıl ısınacaklar diye bile
1: Evet.
0: konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Bu çerçevede Trump çok mutlu bence. Avrupa 3 katı fiyatına LNG satıyor. Bu Hürmüz Boğazı meselesinde de hatırlıyorsunuz. Ya baktık olmadı gelir benden alırsınız dedi çok net biçimde. Bu kafada bir Amerikan rejimi var dünya üzerinde. Ve bununla beraber de ben çok kolaylıkla artık Ukrayna'da seçimler bir ara konuşuldu ama benim görüştüğüm çevreler böyle bir şeyin olmayacağını yani bir
1: Gündemde yok şu an.
0: gündemde yok. Bir ara getirilmeye çalışıldı. Zelenski'yi bir indirme çabaları var ama arkada İngiliz istihbaratı bulunduğu sürece bunun zor olduğunu söyleyeceğim ve Ukrayna ordusunun içinde de şunu unutmayın. Aşırı ırkçı her iki tarafta da maalesef. Bizim o 2. Dünya Savaşı'nda hatırladığımız kötü işte Nazi Almanya'sında bulunan ben kendi gözümle de gördüm. Yakında da ziyaret edeceğiz tekrar. Bazı tümenlerde o Alman işaretlerini görüyorsunuz. İki yıldırım işaretleri, kuru kafa işaretleri. Yani bunların nelere ait olduğunu biliyoruz. Her iki tarafta da var bu arada bu. Bir anlamda da birbirlerini insan olarak bile görmeyen taraflar. Özellikle esirler yakalandığı zaman falan bunları daha iyi görüyorsunuz. Maalesef giderek daha da şiddetlenecek ve bizi de ne kadar etkileyeceği ortada. O yüzden de bizim de hazır olmamız gereken bir dönem her anlamda. Umarım daha şiddetlenmez ama Mustafa Bey çok da iyiye gitmiyor
1: Gitmiyor.
0: diyeceğim ben.
1: Şimdi kış ayları yaklaşıyor dediniz. Kritik bir süreç. Çünkü aynı zamanda son günlerde Karadeniz'de seyri sefer güvenliği konusunda çok fazla konuşulan tartışılan mevzulardan bir tanesi. Fadime Hanım geçen hafta Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Orada bir izahat istendi. Çünkü Türk bayraklı bir Karadeniz'de
0: Evet.
1: bir gemiye ne yazık ki yine bir saldırı olmuştu. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının yaptığı son açıklamalara göre Karadeniz'de bir kamikaze insansız deniz aracı olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimle alakalı da yine kıyı emniyeti timlerimiz, bizim SAS timlerimiz orada bir operasyon gerçekleştiriyorlar. O insansız deniz aracını etkisiz hale getiriyorlar. Şunları da çok fazla biliyoruz. Biz savaş ilk başladığı dönemde hatırlarsanız orada akıntılarla beraber yine Türk karasularına gelen mayınlar da vardı. Bu önümüzdeki dönemde galiba Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği yine en çok konuşulan konular arasında yer alacak.
2: Evet. Yaşanan sorunlar var pratikte. Yani çünkü bir yerde bir savaş varsa onun ilk etkilerini önce komşular evet. yaşar ve biz Ukrayna-Rusya savaşında da denizden komşuyuz. Ve dolayısıyla bütün sadece ticari manada, ekonomik manada

0: yapıp ettiklerini, çabalarını 4 yıldır ilk bölümde zaten konuşmuştuk. Ama bu ticari gemilerin seyir sefer güvenliği ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek dönüşünde özellikle uçakta gazeteci arkadaşlar sordu. Hı hı. Ve kendisi de bununla ilgili iki tarafla da konuşulduğunu, hem Kiev'le hem Moskova ile görüşüldüğünü ve yani tarafların da katılımıyla bir ortak bir mekanizmanın bu sivil gemilerin seyri sever güvenliğine sağlanabilmesi için bir mekanizma oluşturulması gerekliliğini vurgulayan bir açıklaması oldu. Şimdi hani bu bir gereklilik bir kere. Yani iki taraf da aslında taraflar bunlar üzüntü duyduklarını söyleseler de sonuçta sizin gemileriniz vuruluyor ve ayrıca Karadeniz bir iç deniz kıyısı olan ülkelerin doğrudan burada bir sorumluluğu var. Hani bu bütün gemiler için sadece Türkiye'nin Türkiye bandralı gemiler için değil, orada gemisi bulunan her ülke için bu tehlikenin, tehdidin olduğu apaçık. O yüzden hani Türkiye yine burada Sayın Cumhurbaşkanı bir ön alarak o mekanizmanın oluşması için girişimde bulunduğunu söyledi. Hani bunun sonuçlarını muhtemeldir ki yakın dönemde hani takip edeceğiz nasıl olacak. Bir mekik diplomasisi olduğu açık. Ama bir taraftan da tabii Türkiye Montrö hassasiyeti de Karadeniz özelinde boğazlar üzerinden devam ediyor. Hani bu bir savaş durmadan tamamen bunu önlemek mümkün mü? Bu bir soru işareti. Ama nihayetinde iki tarafla da yani üçlü bir mekanizmayla bazı şeyleri kontrol altına almak önemli. Yani sizin orada bir geminiz varsa ve iki taraf birbirini hedefleyerek füze atışı varsa ve sizin o civarda bir geminiz varsa bunu engellemek, geminizin o hani bir füzelerin denk geleceği bir rotada olmasını engellemek, oraya gitmesini engellemek ya da o atışları engellemek gibi bir takım mekanizmalar mutlaka üretilebilir. Yani Türkiye burada çok kararlı çünkü canı yanan biziz. O yüzden ben burada bir gelişme olacak doğrusu düşünüyorum. Putin'in de o konuda hani ikili görüşmede pozitif bir yaklaşım olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı iletmişti. Ama bu ciddi bir konu. Yani şimdi biz hani çarpışan gemiler, gemi kazaları üzerinden bir şey konuşuyoruz ama Karadeniz en geniş kıyısı olan ülke biziz bir kere, evet. Karadeniz'de. Ve büyük bir deniz, iç deniz. İç deniz sayılabilir yani. Hani, çok komşu devletin olduğu ama büyük bir denizden bahsediyoruz. Dolayısıyla oranın güvenliğinin bir an önce sağlanması lazım. Dışişleri de çok hassas bu konuda. Sıkça açıklama yapılıyor, uyarılar yapıyor, hatırlattın. Dışişlerine çağrıldı Büyükelçi.
1: Zelenski ile bir görüşme olur mu önümüzdeki günlerde siz için? Putin ile görüşüldü.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski de zaman zaman buna ihtiyaç duyuyor aslında. Ve İstanbul'u, Ankara'yı bu müzakereler bağlamında da ifade ediyor. Ben önümüzdeki günlerde bu Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bir mekanizmanın oluşturulması ile ilgili taraflarla üçlü bir mekanizmadan bahsetti. Artık bu zaten dışlarında çalışılmış, muhtemeldir ki ön çalışmaları yapılmış, bir noktaya getirilmiş bir konudan bahsediyoruz. Ben yakın günlerde bununla ilgili çalışmaların basın açıklamasına dönüşeceğini düşünüyorum doğrusu. İlerleyeceğini dolayısıyla.
2: Birleşmiş Milletler toplantısı da yaklaşıyor biliyorsunuz. Ha, evet, belki orada Eylül. bir olabilir, bir buluşma, bir görüşme, evet, bir Zelenski ihtimal Zelenski ile olabilir. Evet. Evet,
0: tabii. Hani telefon da olabilir ama yüz yüze ikili görüşme de olur.
1: Bu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile alakalı da yeni gelişmeler var. Onları da zaman kalırsa, hatta zaman kalır o konuları da konuşuruz şöyle yine beraber. Orada size sormak istediğim önemli bir başlık var. Veto konusunu çok fazla tartışıyorlar bu ara. Avrupa Birliği içerisinde ya bu veto konusu bizim başımıza bela alıyor. Acaba şu veto işini birazcık daha zorlaştırsak mı diye çok fazla gündeme getiriyor. Biz yıllardır ne diyoruz? Bu dünya beşten büyüktür. Şu veto işi Birleşmiş Milletler'de bir değişsin diyoruz.
0: Çünkü sorun çözülemiyor bu tarafta. Aynen. Mutlaka BMGK'da Güvenlik Konseyi'nde olan bir ülkenin ayağına basan bir konu o mutlaka ki evet. Biri veto edince zaten duruyor yani o karar alınmıyor.
1: Şimdi bir tarafta Mekke İttifakı ile alakalı görüşme İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te Şangay İşbirliği

0: örgütü zirvesindeydi. İster istemez şimdi Türkiye'nin klasik bir sorusu var böyle olaylar olduğunda. Şimdi Türkiye'nin diplomatik hamlelerine alışkın olan bir toplum var. Ama Türkiye'nin diplomatik hamlelerini hazmedemeyen de bir güruh var. Hı hı. O güruh biz ne zaman diplomaside bu kadar çok yönlü oyun sahalarına girsek hep şunu söylerler Nuri Hocam. Türkiye'de bir eksen kayması mı var? Ya artık şu eksen kayması tartışmasından vallahi gına geldi ama yeniden hortlattılar bu eksen kayması olayını. Türkiye'nin ekseni mi kayıyor hocam?
1: Mustafa Bey bu soruya cevap vermeden önce
2: Karadeniz'e gitti diye mi Sayın Cumhurbaşkanı?
3: Direkt hayır deyip
0: çok garip.
1: Direkt hayır deyip bir Karadeniz'le ilgili müsaade ederseniz ben de birkaç
0: lütfen
1: bir
0: ekleyin.
1: Altını çizmek
0: lütfen
1: isterim. Şimdi Karadeniz'de son dönemde yaşanan gerginlik bende şöyle bir intiba uyandırdı. Yani buradaki mesele hani seyir-i sefer serbestisinin tehlikeye girmesi evet var ama sanki bazı çevreler Karadeniz'i Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeni bir cephesi gibi kodluyor gibi geliyor bana. Yani nasıl hani İran Hürmüz Boğazı üzerinden bir hakimiyet tahakkümle o dengeleri değiştirmeye çalıştı. Şimdi burada bazı Avrupalı aktörler, tabi burada yine ben İngiltere diyeceğim. Acaba Karadeniz'deki o statükoyu Rusya aleyhine dönüştürüp ki hani Montreux bağlamında biliyorsunuz Karadeniz tarafsız bir deniz. Dolayısıyla hani burada bir ülkenin hakimiyet kurması mümkün değil. Zaten kontrol Boğazlar bağlamında bizim elimizde Montreux üzerinden. Amerika'nın çok uzun yıllardır Karadeniz'deki statükoyu değiştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu da biliyoruz. Şimdi acaba bu son günlerdeki bu saldırılar üzerinden İngilizler, Rusları tabii burada Ukrayna yapıyor gibi saldırıları ama hani arkasındaki aktörü hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Yani Karadeniz'de ki bu seyir-i sefer serbestisini tehlikeye atacak bir takım saldırılar üzerinden bu gemilere vesaire acaba Rusya'nın canını orada yakıp Karadeniz'i savaşın yeni bir cephesine mi dönüştürmeye çalışıyorlar gibi bir soru benim zihnimde açıkçası uyanıyor. Bu tehlikeli, şöyle tehlikeli. Amerika'nın savaşa ne kadar ilgisiz olduğunu Trump döneminde konuştuk. Bu stüdyolarda da sizle de konuştuk. Karadeniz'de bir oldu bittiyle hani buradaki statükoyu değiştirme vaadiyle veya bunu zorlama vaadiyle Amerika'yı yeniden denklem içine belki hani katabilir miyiz düşüncesi gibi bir oyun da olabilir gibi geliyor bana. Yani buradaki saldırılar bana çok böyle sıra dışı hani kazara böyle es kaza olmuş.
3: Bir sistematiği var değil mi?
1: Evet kazara olmuş gibi gelmiyor. Yani burada Karadeniz'de bir oyun oynanıyor gibi.
0: Böyle belirli aralıklarla, belirli kritik zamanlarda bir bakıyorsunuz evet. Karadeniz'de bazı gemiler vuruluyor. Tabii mayınlar çıkıyor.
1: Şimdi şu da var tabii Mustafa Bey. Birinci boyutu bu Karadeniz'in. İkinci boyutu da şu. Karadeniz'de muazzam hidrokarbon kaynakları olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'nin orada yürüttüğü hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesine dair sistematik bir devlet politikası var. Şimdi Karadeniz'deki bu hidrokarbon kaynakları üzerinde de hedefleri olan bazı ülkelerin acaba burada söz sahibi olmak için hani Rusya'yı mümkün mertebe buradan uzaklaştıralım şeklinde bir düşüncesi de olabilir. Orta uzun vadeli. Bütün bunlar bence göz önünde bulundurulması gereken faktörler ki zaten Dışişleri Bakanlığımız hani bu meselelerin kühnüne vakıf olduğu için hemen aksiyon alıyor. Fadime Hanım'ın da dediği gibi hemen uyarıda bulunuyor. Hemen diplomatik kanallar işletiliyor. Çünkü Karadeniz bizim açımızdan önemli bir denge unsuru. Yani biz Karadeniz'de yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası Karadeniz'de Amerika'nın olmasını istemez. Dolayısıyla hani burada bir statüko değişikliği yepyeni bir fay hattının büyük güçler arasında ortaya çıkması anlamına gelir ki bu da bizim geleneksel dış politikamızda da istemeyeceğimiz bir husustur. Hı hı. Bunu zorlamaya çalışan bazı aktörler de olabilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bu eksen kayması, eksen değişikliği meselesi sizin de dediğiniz gibi temcit pilavı gibi böyle dönem dönem önümüze konuluyor. Ama Türkiye çok uzun yıllar boyunca yani aslında bunun köklerini biz Johnson mektubuna kadar uzatırız. Türk dış politikası derslerinde üniversitede öğrencilere anlatırken 5 Haziran 1964'te Kıbrıs meselesi bağlamında biz Amerika ile bir açmaz içerisine girince biz çok boyutlu dış politikayı keşfettik. Yani bütün güvenlik mimarimizi NATO'ya, Amerika'ya endekslemenin Türkiye açısından ne kadar zararlı olacağını o dönemde keşfettik. Tabii bu geleneksel bir yönelim. AK Parti döneminde, AK Parti iktidarları döneminde biz bu çok boyutlu dış politikanın daha sistematik, daha kurumsal, daha bilinçli bir şekilde uygulandığı bir eğilim görüyoruz. Bu eğilim aslında alelade bir eğilim değil. Bizim bir dış politikamız

0: geleneğimiz ama AK Parti bunu daha kurumsallaştırdı. Bu eğilim daha gözle görülür hale geldi ama bu yadırganacak bir şey değil. Şanghay İşbirliği Örgütü zaten ekonomik bir örgüt. Adı üstünde Türkiye'nin NATO üyeliğine halel getirecek, NATO taahhütlerine zarar verecek bir işbirliği mekanizması değil. Yani Türkiye sadece doğudaki o muazzam ekonomik işte havzayı göz önünde bulundurmakta kalmıyor. İşte bir taraftan Afrika'ya uzanıyor, bir taraftan Latin Amerika'da işte yumuşak güç unsurlarını devreye sokuyor. Dolayısıyla Türkiye dış politika ilkeleri sabit ama diğer taraftan pergelin diğer ayağını bütün dünya sathına yayan bir dış politika izliyor. Bu tabii eksen değişikliği ile ilgili tartışmalarda hani bir takım çevrelerin bu manipülasyonu yine. Yani Türkiye elbette Şangay'daki o şimdi Çin'i siz göz önünde bulundurmadan, Rusya'yı göz önünde bulundurmadan, Hindistan'ı vesaire göz önünde bulundurmadan bugün dünya sathında anlamlı bir dış politika üretmeniz mümkün değil. Ama Türkiye ne yaptığını biliyor Mustafa Bey. Yani zannediyorum artık vatandaşlarımın zihninde de böyle artık bir dış politika ustası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir adım attığında onun denklemin içinde olduğunu gören insanlar burada hani sıkıntı olmaz şeklinde bir gönül rahatlıkları var. Bu hepimizde var tabii ki. Dolayısıyla hani bunu bir eksen kayması değil, Türk dış politikasının geleneksel kodlarına dayanarak yeni bir aktivizm olarak okuyorum bunu ki AK Parti iktidarlarının başından beri zaten bu söylenen hükümet programlarına yansıyan, parti programlarına, seçim programlarına, işte parti programlarına yansıyan hususlar. Dolayısıyla bu tezviratlara kulak aldırmamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu uçakta yaptığı açıklamalar arasındaki bir diğer gün, önemli gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Yani Karadeniz, Rusya, Ukrayna savaşı ama tabii merak edilen süreç terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi gözler tekrar meclise çevrildi. Meclisin açılmasıyla beraber biraz daha aslına bakarsanız çalışmaların hızlanacağı, hızlanması bekleniyor. Çünkü kurulan kurullar var, kurulların alt kurulları var. O çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bir diğer taraftan da PKK'nın fesiyle alakalı sürecin tamamlanması ve bununla alakalı bilgilerin sahadan gelmesi bekleniyor. Şimdi ben bu konuyu kime soracağım? Sahada sürekli olarak bulunan. Bülent Hocam, paylaşımlarınızı görüyorum. Sahadasınız. Sürekli olarak takip ediyorsunuz. Biliyorum gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerekse de yine İran sınırı bölgesinde sürekli oralara sıcak bilgiler aktarıyorsunuz. Zaman zaman telefonda konuştuğumuzda da. Neler oluyor sahada?
2: Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim Mustafa Bey, gerçekten süreç olumlu olarak ilerliyor. Bunu bir vurgulamak lazım. Tabii çok sayıda maalesef komplikasyon denemelerinde hala olduğunu da söylemem lazım. Şimdi en son Suriye'deydik. İşte Haseke'de ordunun girişiyle beraber biz de bir bulunma şansı bulduk. Yani burada şunu söylemek lazım. Tabii özellikle bu SDG yapılanmasının feshedilmesi meselesi son derece hızlı ilerliyor. Bir off record bir görüşme, birkaç tane şeyimiz de oldu, görüşmemiz de oldu. Hem karşı tarafla hem işte Halep'te vali yardımcılarıyla, valiyle bir araya gelerek. Burada biraz bir karşılıklı olarak zaman zaman güvensizlikler yaşanmış. Yani özellikle buradaki işte yapılardaki rütbeli unsurların biz tutuklanacak mıyız acaba gibi bir takım endişeler olmuş ama Suriye hükümeti ne hikmetse diyeceğim artık son derece soğukkanlı yaklaşmış burada meseleye. Son derece rahatlatıcı yaklaşmış ve bu anlamda da aslında çok hızlı bir bütünleşme gördük. Bugün bildiğiniz gibi Haseke'de bir bayrak çekme töreni vardı. Evet. Yani bu anlamda da ben tabii burada hep en başından beri benim takıntılı olduğum bir konu var, silahlar meselesi. Yani hem bu sürecin en başından beri Amerika Trump şu açıklamayı yaptığından bu yana hem bunlara hatırlayacaksınız çok sayıda tırla, binlerce tır olarak ifade edilen yüksek teknoloji silahlar verilmişti, unutmayalım. Benzer biçimde de Trump ben oradaki gruplara silah verdim, bu silahlar ortada yok diye kendi bizzat çıkıp ağzıyla açıklama yapmıştı. Tabii hepimiz yani Türk istihbaratı dahil, işte devlet aklımız dahil, bizim gibi araştırmacılar dahil hep bu silahların ne olduğu meselesini düşünüyoruz ki derken bu akşam Haseke'den bir takım görüntüler de geldi bu silahların teslim edildiği yönde. Tabii bununla ilgili olarak çok sıcak bir gelişme olduğu için henüz bir bilgi alamadım ama yayından çıkar çıkmaz oradaki arkadaşlarla görüşerek en azından silah menşeinin ne olduğu. Çünkü bildiğiniz gibi maalesef yüksek teknolojili hem anti-tank silahları, Almanlardan alınmıştı bunlar. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir takım hava savunma sistemleri vesaire bulunduğunu da biliyoruz bu silahların arasında. Şimdi
1: parantez açalım, bu belirtelim. SDG'nin elindeki silahlardan
2: bahsediyoruz. Evet, evet, evet, onlardan bahsediyoruz.
1: ABD yapımı ne dediniz? Hava savunma sistemleri.
2: Tabii tabii, yani omuzdan kullanılan mentesler vesaire. Tabii tabii, bu tarz böyle
1: teknolojisi daha yüksek. Bir de Almanya'dan gelen ne var?
2: AT-4 anti-tank silahları ne olduğunu söyleyeyim. Evet, yani onları
1: birisi Almanya, birisi Amerika.
2: Devlet kurmak adına biliyorsunuz bir silahlandırmaya

0: çabalamışlardı. Hatırlayalım, o terör koridorunu oluşturmaya çabaladığını, Davut koridoru vesaire. Orada bir denemeler yaptılar. Ancak işte dediğim gibi bir de Türk devlet aklı var. Biz binlerce yıldır bu coğrafyadayız. Mustafa Bey, bunun unutulmaması lazım. Bazıları bunları unutuyorlar ama iyi görmek lazım. Ve Suriye'de en azından işlemin bu şekilde gittiğini söylemem gerekiyor. Tabii bazı açık komplikasyonlar, açık bazı meseleler de var burada. Bir takım farklı grupların bulunduğunu da biliyoruz. Silah bırakmak istemeyen veyahut da o işte elde ettikleri kaçak petrol gelirinden tutun, kaçakçılık işinden tutun, bunları bırakmak, kaybetmek istemeyen bir takım gruplar var ama bunlar hallolacaktır.
1: Bunlar yani, SDG'nin alt kolları
0: alt
1: mı?
0: Alt kolları, küçük kolları, yani bölge bölge değişiyor. İşte bir köyde, atıyorum bir mahallede, bir böyle küçük fraksiyonlar olarak bulunan bazı şeyler var ama bunların halledilmesi çok zor değil. Ve asıl meselenin bu SDG'nin artık tamamen fes olduğunun görülmesi. Çünkü şehir kontrolüne, ki ben hep oradaki görüşmelerimde onu vurguladım, özellikle Fişabur gibi hudut kapılarının Suriye hükümetinin kontrolünde olması gerekir. Çünkü Fişabur hudut kapısı özellikle önemli. Özellikle söylüyorum, Semelka denilen yer. Hemen karşısı Şengal Mahmur hattıdır. Bunu da unutulmaması lazım. Yani bu anlamda işte Suriye devletinin bir bütün olarak tek renk haline geldiğini, aşağısı hariç Süveyda, Dera, orayı da belki fırsat bulursak konuşuruz, burası hariç bir kontrol altına alındığını söylemek gerekiyor. Entegrasyon sürecinde Suriye için söyleyeceğim, İşte bir takım halledilmesi gereken konular var. Burada bildiğiniz gibi bir kadın bölüğü var vesaire. Bunlar işte nasıl entegre olacaklar? Ama artık bunlar konuşuluyor. Rahat rahat masada bir araya gelindiğini görüyoruz. Törenlerde artık bir Suriye ordusu olarak görüntü verilmeye başladığını gördük ki bu son derece önemli. Yani bu anlamda da gerçekten Türkiye'nin Suriye ile ilgili olarak Suriye'nin bir önce ayağa kaldırılması meselesi, bütünleşmesinin sağlanması meselesi aslında çok hızlı biçimde ilerliyor. Ki şu Ebu Zuhur saldırısına yapıldığı zaman da aynı şeyi söylemiştim. Buradaki bakış açısının farklılığını, Türk devletinin yaklaşımını iyi görmek lazım. Irak'ta da, Suriye'de de. O sırada Enerji Bakanımız Halep'teydi, Şam'daydı Mustafa Bey ve bir Halep'e gelecek olan doğalgaz hattı ile ilgili bir anlaşma imzalıyordu o gün. Yani bakın buradaki bakış açısının farklılığına. Ayağa kalkmış bir Suriye, ki ben çok orada başarılı bir politika yürütüldüğünde tekrar edeceğim, kendi gözümle de gördüğüm için. Bizim acelemiz yok. Bazıları gibi seçime yönelik olarak kendimize düşman yaratmaya çalışmıyoruz. Kan dökmeye çabalamıyoruz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş Suriye'yi ayağa kaldıracağız. Ben şu soruyu sordum. Hep soracağım. Ayağa kalkmış bir Suriye olsaydı, hava savunma sistemleri, jet uçakları, radarlar olan bir Suriye olsaydı, Ebu Zuhur saldırısını yapabilir miydi o katiller? Çok basit soru. Evet. Yani bu anlamda da Türkiye gerçekten hem altyapı hem üst yapı, hem ekonomi, hem eğitim, aklımıza gelebilecek bütün alanlarda Suriye'yi bir an önce tekrar kendine getirmeye çalışıyor. Ki çok hızlı olacaktır. Bu arada Şara'ya olan sevgi de gerçekten çok büyük. Nereye giderseniz gidin, hangi etnik grupla görüşürseniz görüşün. Çok ilginç ifadeler de duydum. Yani böyle bir ayağa kaldıracak bir Atatürk gibi, bir Recep Tayyip Erdoğan gibi görülüyor. Böyle örnekler de, farklı örnekler verdiler. Bu anlamda da yine aslında o Türk izlerini görüyorsunuz. Halep'te de görüyorsunuz benzer biçimde. Yani ticaretin artması demek, bunlar ne anlama gelecek, bunların iyi düşünülmesi lazım. Ki tarih boyunca buraları hem Şam'ı hem Halep'i biz ticaret olarak biliyoruz ki çalışkan insanlar. Bunu da vurgulamak lazım gerçekten. Bir yoğun bir biçimde bir toparlanma süreci var. Eksikler var mı? Tabii ki. Her şey günlük güneşlik değil ama hızlı biçimde düzeltildiğini söylemek lazım. Şimdi gelelim Irak'a Mustafa Bey. İşte orası biraz daha önceden de olduğu gibi daha problematik bir alan. Çünkü maalesef Irak'ta bir bütünlük meselesi yoktu bildiğiniz gibi. Bir Bağdat hükümeti var, bir İKBY var, diğer tarafta bir Talabani var.
1: Ve aslında tam Suriye'yi yapmak istedikleri mozaik Irak mozaiği.
0: Tam olarak o aslında örnek. Yani evet, çok şükür Suriye'de bu tuzağa düşülmedi. Çok şükür Türk devleti Suriye'yi böyle bu şekilde destekleyerek çok güzel toparladı ki bu tekrar bir parçalanmışlık meselesini görmedik. Irak'ta maalesef bu durum söz konusu. Şimdi Irak'a giderken de biz Çukurca Üzümlü'den çıktık huduttan. Hemen karşısı biliyorsunuz bunların kampları zaten. Buralardan çekilme yaşanmış. Kanimasi ve civarında herhangi bir... Ben onu şuradan ayırt ediyorum. Yine bu 24 ekranlarında söylemiştim. Tek başına o sıcakta pinekleyen birer tane peşmerge görünce diyorsunuz ki ha tamam, burada bölgede bir şey yok. Yani benzer biçimde yerel halkla konuşuyorsunuz. Yine oradaki bağlantılarımıza görüştük vesaire. Tabii bu Gara, Metina tarafında da bir takım soru işaretleri var. Buralarla ilgili olarak da buraları da yavaş yavaş boşaltmakta oldukları bilgisini vereyim. Ve Süleymaniye, Assos'a doğru gittikleri bilgisi var. Süreç nasıl yürüyecek diye sorduğum zaman da yaklaşık olarak işte 15-20 gün önce galiba burada yine yayındaydık. Aynı şeyi söylemiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Erbil ve Süleymaniye'de bazı ya büyükelçilikler, işte konsolosluklar olabilir veya hatta açılacak özel ofisler olabilir. Buralarda bunların gelip silahlarını teslim edecekleri. Bu arada Milli İstihbarat

0: istihbarat teşkilatın bu 2 aylık, 3 aylık süreçte dosya dosya, dikkat edin çok zor bir iş gerçekten, Allah kolaylık versin, dosya dosya bu çerçeve yasada bahsedilen teröre bulaştılar mı, herhangi bir silah kullanıldı mı veyahut da bir talimat verildi mi vesaire, bunların ayıklanması meselesi var. Tabii burada bizimle ilgili kaynaklı olmayan, İran kendi dinamiklerine bağlı problemlerin olduğunu unutmamak lazım. Özellikle Şengar-Mahmur hattında. Şimdi Mahmur hep dillendiriliyor ama nasıl bir yer olduğunu bilmez kamuoyu. Ben biraz bahsedeyim. 2 tane orada kamp derken bir ilçe gibi düşünülmesi gereken bir alan. Kamp değil. Yani gerçekten o kadar fazla mülteci almış ki. Bir Mahmur A var, bir de Mahmur B var. Mahmur A, Bağdat yönetiminin kontrolünde olduğu düşünülen aslında. Yani orada onların bulunduğu ama daha ziyade örgütün de kullandığı bir alan. Mahmur B'de örgütün hakimiyeti olduğunu söylemek lazım. Buraya gelen yolda da bölgesel Kürt yönetimi kontrol olduğunu söylemek gerekiyor. Arkasından da maalesef devletsiz bir alan var Suriye sınırına kadar Mahmur'un arkasından. Yani burası yine dağlık alanlar, o hep duyduğumuz çatışma alanları vesaire. Yani bu çerçevede de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok yakından takip ettiğini söylemem gerekir. Ve burada eskiye oranla değişen iş nedir? Hem Suriye hem de Irak'taki tüm taraflar bu terörsüz bölge meselesine Mustafa Bey destek veriyorlar. Bu çok önemli. Yani burada da Türkiye bir şekilde sürekli bütün taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Gerekli uyarılarını yapıyor. Gerekli zaman büyük AB rolünü oynuyor diyelim. Kimi zaman işte ikna ederek, kimi zaman görüşerek, kimi zaman farklı yöntemlerle bu işin olumlu bir süreçte ilerlediğini söylemek lazım. Tabii bu esnada şunu da söyleyeyim Mustafa Bey. Maalesef başta İsrail olmak üzere bu işin bitmesini istemeyen taraflar hala kaşımaya devam ediyorlar. Çünkü biz biliyoruz ki sadece bizim karşımızda bir terör örgütü yok. Çok farklı suçlara da bulaşılmış. Uyuşturucu ticaretinden, kara para aklamaktan, online kumar meselesinden. Yani
1: Hocam benim merak ettiğim bir konu var.
0: Buyurun.
1: Sizden kısaca onun cevabını
0: tabii.
1: alayım. Ondan bağlantılı Fadime Hanım'a başka
0: Hayır,
1: bir
0: tamam.
1: soruya pas atacağım. Şimdi bu az önce arkadaşlarımın ekrana getirdiği bir görüntü vardı. O silahların ilk yakılma görüntüsü.
2: Geçen yaz.
1: Geçen
0: Evet.
1: yaz. Şimdi o silahlar yakıldıktan sonra biz burada çok fazla program yaptık. Aklımızda hep şu soru işareti vardı. Ya şu anda terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG bu silahları bıraktılar mı? Yani bu bizim izlediğimiz görüntü PKK'nın bütün kamplarında ve bütün kollarında yaşandı mı? Yoksa biz burada, evet şu görüntüden bahsediyorum, sembolik bir görüntü mü görüyoruz? Yani bundan sonraki yapılacaklara ilişkin adımların habercisi olan bir görüntü mü görüyoruz diye çok fazla
0: Bu
1: konuştuk.
0: aslında Mustafa Bey
1: Bu noktada çok fazla soru işareti vardı.
0: Tamam.
1: Şimdi bazı konuklarımız dedi ki silahlar bırakıldı, silahlar yakıldı, artık PKK'nın elinde silah kalmadı. Bazı konuklarımız dedi ki öncüldür. Şimdi ben sahada sizin gözlemlerinize güvenen birisi olarak şunu soruyorum. Şu anda o zaman sizin az önce anlattıklarınızda ben şunu anlıyorum. Irak'ta büyükelçilikler açıldıktan sonra bu silah bırakma süreci asıl orada hızlanacak ve
0: Evet,
1: tamamlanacak.
0: doğru.
1: Ha,
0: Böyle.
1: tamam, yani bu konuydu
0: Bu bir
1: merak ettim.
0: sembolik bir, bu arada bildiğiniz gibi törendi. Yani bu anlamda dediğim gibi kendi silahlarla
2: Bir
0: geleceklerini
2: niyet
0: unutmayın.
2: beyanı o yani.
0: Evet, Aynı
2: tabii.
0: zamanda da Fadime Hanım çok önemli nokta, niyet de göstermiş olacaklar.
1: Aynen.
0: Bir şunu da unutmayın. Çerçeve yasadaki ben hep o ilk 2 madde. Milli Güvenlik Kurulu diyecek ki evet bunlar silahların tamamını bıraktılar, depoları her yeri gösterdiler, ellerinde bir şey kalmadı. Resmi gazetenin arkasından biz
1: Diğer maddeler işlemeye
0: süreçleri
1: başlayacak.
0: onları göreceğiz.
1: Yani çok fazla akıllardaki soru işaretiydi. Kesin Fadime Hanım'la da yaptığımız programlarda gündeme gelmiştir. Ya yani bu silahlar bitti mi, bitmedi
3: ya
1: mi,
3: bu kapanış
1: bırakılıyor mu,
3: seremonisi
1: bırakılmıyor mu?
3: değil Mustafa Bey. Açılış,
2: da, evet.
1: Açılıştı.
2: O bir
1: Açılış
2: niyet
1: seremonisi.
2: beyanı
3: Evet.
2: yani.
1: Fadime Hanım, ben size şu buradan yürüyerek şu soruyu soracağım. Şimdi 1800'lerde Ruslar bölgede çeşitli etnik grupları harekete geçirerek iç karışıklık çıkartmaya çalışıyorlar. Anadolu coğrafyasında ve işte Mezopotamya'da. Sonra geliyoruz 1915'te bu kez İngilizlerin başını çektiği başka bir güruh. Anadolu'da ve Mezopotamya'da çeşitli ayaklanmalar çıkartarak bir iç karışıklık çıkartmaya çalışıyor. Burada da ilk başta bizim Kürt kardeşlerimizi hedef
2: Evet.
1: alıyorlar. Onlar üzerinden işte çeşitli isyanlarla içeriği bozmaya çalışıyorlar. Şimdi aslına bakarsanız 1800'ler dediğimizde yani 300 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz biz bu Anadolu topraklarında terör konusunu konuşurken. Şimdi süreç bu kadar geriye giderken, şu anda da çok kritik bir eşikteyken, terör Türkiye sürecindeyken, az önce Bülent hocamın da söylediği o SDG'nin, PKK'nın, PYD'nin alt kollarının da alt kolları hala bir şekilde şey yaparken acaba süreç bir şekilde tersine çevrilmeye çalışılıp dışarıdan müdahalelerle bu provokasyonun artacağı bir aşamaya mı geçilecek?
2: Ya bunu yapmak isteyenler olduğu kuşkusuz. Az önce Bülent

0: Bey de söyledi, hep konuşa geldiğimiz gibi. Tabii ki yani PKK silah bırakmasın, PKK Türkiye'ye saldırmaya devam etsin, Suriye'yi bölsün,
1: farklı gruplar,
0: Irak'ı
1: farklı
0: bölsün. İsteyen devletler olduğunu, bunun için çalışan istihbarat örgütleri olduğunu, bunun 50 yıldır zaten böyle devam ettiğini biliyoruz. Bir işin tabii ki böyle askeri boyutu var, hani silahın devreye girdiği boyutu var. Bir istihbari anlamda sahada, Bülent Bey onu iyi bilir, hani sahada ilmek ilmek o bölücü nifak tohumlarını ekerek, bu coğrafya çünkü halk çok farklı etnisitelerin bir arada olduğu.
2: Çok kolay aşabileceğiniz
0: din, evet,
2: yer,
0: farklı
2: doğru.
0: Dinler, inançlar, mezhepler, farklı dillerin olduğu bir coğrafya. Bu asırlardır böyleydi. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı, işte 2 hafta oldu değil mi? Hani Ağustos'ta Ahlat'ta ve Malazgirt,
1: evet,
0: Ovası'nda yaptığı o büyük kıymetli çağrılar da dahil
1: olmak
0: üzere.
1: Gerçi daha geçen haftaydı ya. Bu
0: 26'sı işte.
1: Tabii.
0: Evet, geçen hafta aslında. Ne kadar zaman gelişiyor.
1: O kadar
0: bazen
1: çok şey yaşıyoruz
0: böyle,
1: ki,
0: evet,
1: bir hafta içerisinde.
0: Birbirinden farklı konu başlıklarını takip ederken o dosyalar şişiyor ve sanki orası genişliyor hacim olarak. Ama sadece bir hafta geçmiş,
1: evet,
0: oysa değil mi? Bugün ayın 3'ü. Yani Sayın Cumhurbaşkanı birkaç yıldır, yani kaç yıldır hep söyleye gelir. Aslında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin birliğinden bahsedilirken, o kardeşlik çağrısı hatırlatılırken hep aynı şey vurgulandı. Yani işte Selçuklu Devleti'nin kuruluşu Malazgirt'le birlikte bu coğrafyanın nasıl bir kardeşlik hukukuyla bir araya geldiği ve bir medeniyetin ve büyük bir siyasi gücün ortaya çıktığını, yani Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin kuruluş metinlerinde olan şeyler, haritalar bunlar, zihinsel haritalar. Yine onu vurguladı. Yani bu kardeşlik hukukunu vurguladı. Hep söyleye geldiği gibi, şimdi izleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Araplar, Kürtler, Türkler. Yani bu üç kadim millet bir arada olduğu zaman ne Haçlı ne Moğollar buraya tasallut edemez. Burada büyük bir medeniyet, bir esenlik, hatta bu kelimeyi kullandı. Yeniden biz burayı bir esenlik iklimine çevirebiliriz. Bir iyiliğin tesis olduğu, birliğin tesis olduğu bir bölge haline çevireceğiz dedi. Sıklıkla bunu vurguluyor. Yine Bişkek dönüşü gazetecilere verdiği röportajda da Sayın Cumhurbaşkanı bu özellikle SDG'nin silah bırakması, olası provokasyonlara karşı Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. İşte bir takvim mi, hani takvimi soruyor arkadaşlar. O da takvim önemli değil, hedef önemli diyor. Evet, evet, hani bir şeyler, bazı
2: doğru,
0: şeyler hani çok
2: hızlı
0: zamana yayılmamalı
2: ama bazıları da yavaş
0: olmamalı. Hani
3: doğru.
0: Böyle aceleden yalap şap bir şey olmamalı.
2: Tabii.
0: Temel ilkeler belli, hedef belli. Dolayısıyla ona uygun bir yol haritasıyla gitmek lazım. Dolayısıyla yani senin o sorunu sorarken etnik vurgular ve etnik ya da işte farklılıkların bir fay hattına dönüştürülmesi projesi hep oldu. Yani bu bölge nasıl bölündü? Yani Sykes-Picot burada nasıl işledi? Arabistanlı Lawrence neye dayanarak bu ayrıştırmayı yapabildi?
1: Değil mi? Nasıl girdin
0: oraya? Hep böyleydi. Hani şimdi bugün de aslında gündemde varsan, girişte de hatırlattın, Ahmet Spor etrafında çıkan tartışmaların da temel nedeni aslında o fay hatlarını kaşımaya çalışmakla,
2: kesinlikle,
0: ilgili bir şey. Ayrıştırmak, farklılığın altını çizerek düşmanlaştırmak. Yok, biz imparatorluk bakiyesi bir milletiz. Ve bizim kolektif hafızamız bir arada yaşama kültürüyle ve bunun örnekleriyle dop doludur. Bugün zaten böyle yaşıyoruz. Kim Türk, kim Kürt, kim Laz, kim Çerkez, kim Gürcü, kim Manav. Ben Manav'ım mesela. Ama hani
2: kimse
0: bunu
2: de sormuyor değil mi?
0: İşte yani
2: diye,
0: böyle söylemek de abes oluyor,
2: doğru,
0: söyleyince. Dolayısıyla hani bir Kürt'ün Kürtlüğünü söylemek de bu manada abes bir şey. Hani giderek bu yıllarca altı çizildiği için, bunun üstünden fitne senaryoları devreye sokulduğu için, kan aktığı için ne yazık ki daha hassasız bazı başlıklar için. Ama değil, biz kardeşiz, kız alıp vermişiz. Hep söylerim, Ahmet Arif'in o şiirini çok severim ben. Tavuklarımız birbirine karışmış. Hani sadece kanlarımız, nesillerimiz değil. Dolayısıyla

0: İşte bu hani Türkiye'nin en kolay yapacağı şey ve yapmakta evet. olduğu şey. Zor olan şey PKK terör örgütünün ve işte SDG gibi hani Suriye ya da Irak ya da İran kollarının elindeki silahı almak. Avrupa'daki gibi network'ünün bağını kesmek. Devletler, istihbarat örgütlerinin onunla bağını kesmek. PKK'yı bu manada şey bırakmak, kullanılabilir, kullanışlı bir maşa olmaktan çıkartmak kısmı önemliydi. Türkiye uzun yıllar boyunca bunu yaptı. Yani hem askeri manada çok önemli bir mücadele yürütüldü ve yani hani bu bir devlet değil, bir terör örgütü kuşkusuz ama yendik. Yani hani bunu da söylemek lazım. Hani PKK durup dururken büyük bir ruhsal bir arınma, bir ahlaki üstünlük, bir yücelik, tabii. yüce duygular bilmem neyle silah bırakmıyor. Niye silah bırakıyor? Türkiye zorunda Cumhuriyeti olmuş. Devletiyle artık ilişemediği için, artık canını yakamadığı için, adımın attığı yerde kafasına balyoz indiği için, istihbari manada onun elini tutan herkesin eli kesildiği için, yani artık kıpırdayacak yeri kalmadığı için silah bıraktığını unutmamak lazım. Yani bu bir öyle eşitler arası bir anlaşma falan değil. İşin aslı bu. PKK'yı silah bırakmak zorunda bıraktık. Ama buradaki temel unsur da şu. Türkiye kan dökmek istemedi. Yani SDG için bunu yapabilirdi. Zaten Türkiye'de PKK kalmamış, hepsini süpürmüş. Irak'takiler için de artık her türlü imkanı en başarılı şekilde askeri manada operasyon yapmış, yapan bir ülkeyiz. Eskisi gibi değil yani. Hani boş mağaraları, boş alanları bombalayıp gelen uçaklardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla hani kansız bir şekilde bu sorunu çözmek istediği için. Elinde silah olan PKK'lıların da cebinde Türk Cumhuriyeti kimlik kartı olduğu için, onlar bizim vatandaşlarımız olduğu için, onların anaları babaları bu ülkede yaşadığı için kansız bir şekilde halledilmesi çözümesi istendi. Ve PKK'nın kurucusu Terörüstbaşı Öcalan da bu yönde bir çağrı yaptı. Yapmasının yolları sağlandı. O çağrı yapıldı. PKK biraz dese de onu uymak zorunda kaldı. Kongresini topladı, fesih kararı aldı. Silah bırakma işte sembolik bir gösterge, bir yakıyoruz artık kullanmayacağız. Gömmüyoruz, gömsek çıkarma ihtimali var. Gömmüyoruz, yakıyoruz mesajı için öyle bir tören düzenlendi ve artık bu çerçeve yasağıyla birlikte silah bırakan teröristlerin, eski terör örgütünün üyelerinin, hani bunun da altını çizmek lazım. Şu anda PKK diye bir örgüt yok. Yok, kendini feshetti. Ama elinde bir şekilde silahı olan o örgüte üye
1: mensup
0: olmuş
1: olanlar var.
0: Binlerce
2: unsur var.
0: Unsur evet. var. Şimdi bunları ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani bir devlet bunun dönüş yollarını, onun normalleşme, ıslah olma ya da hukuki bir süreç gerekiyorsa onun hukuki süreçlerini tespit etme ve yollarını yapmakla yükümlüdür. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi de bizim meclisimiz. Bunun yasasını çıkarttı yasama organı olarak. Şimdi onun mekanizmaları oluşturuldu. Öyle değil mi Bülent Bey?
2: Doğru.
0: Yani sahada silah bırakmak isteyen eski PKK'lılar silahını teslim edecek. Ona evet. göre hakimler, savcılar orada onunla ilgili işlem yapacak.
1: Toparlayalım.
0: Öyle toparlama bir 5-10 güruh halinde işlem yapılmayacak. Tek tek hepsinin aynen. TC kimlik numarasına göre bir suça karışmış mı, karışmamış mı? Ona göre Türk Ceza Kanunu'ndaki yerine göre ve yeni çıkan çerçeve yasaya göre bir işlem ve bir süreç planlaması olacak. Ve süreç böyle işleyecek. Bununla ilgili de tabii ki provokasyon çabaları olabilir, var, olacak. Bir kere geniş olacağız, devletimize güveneceğiz. Yollar, yordamlar belli. Ben hani bu işin inşallah sahili selamete
3: İnşallah.
0: Bu şekilde çıkacağına inanıyorum. Devletim, en başta devlete güvenmek lazım.
1: Şimdi bu işin bir de Avrupa ayağı var. Çünkü PKK dediğimizde tabii ilk aklımıza gelen şimdi Suriye, Irak, İran'daki yapılanmalar ama bir de bunun Avrupa ayağı vardı.

0: KCK'sı vardı. Şimdi KCK ile alakalı da bu karar sadece PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, SDG'yi, KCK'yı da ilgilendiriyor. Avrupa'daki durumu nasıl görüyorsunuz Nuri Hocam?
1: Yani Mustafa Bey, buradaki irade beyanı çok net. Yani İmralı'nın yaptığı çağrı da çok net. Yani örgütün farklı uzantılarıyla, yani işte buna Avrupa'daki diaspora yapılanmasından tutun Irak'ı, Suriye'si vesaire, bütün o kırılımlarıyla birlikte kendisine feshetmesi çağrısı var. Şimdi tabii Avrupa şu anlamda önemli. Avrupa örgütün büyük oranda finans kaynaklarının yönetildiği, ki siz de biliyorsunuz dönem dönem Türk medyasında da çok gündem oldu. Burada açılan davalar oldu, işte Belçika'da, Almanya'da vesaire. Örgütün finansmanının yönetildiği bir zemindi Avrupa. Şimdi tabii terör örgütü varlığını ortadan kaldırdıktan sonra elbette Avrupa'daki mekanizma da bir noktada, amaçsal olarak söylüyorum, boşa düşmüş oluyor. Yani evet, siz oradaki ekosisteme bir para geldi, ne yapacaksınız bu parayı?
0: Avrupa'da baskı da artıyor. Yani tabii, devletlerin KCK'ya yönelik bakışı da çok
1: tabii
0: değişti.
1: Tam onu söyleyecektim zaten. Yani birincisi amaçsal olarak bir boşluğa düşmüş oluyorlar. Şimdi parayı topladınız, dağda bir militan, bir terörist olmadığı zaman bu parayı kime göndereceksiniz? Bu anlamsız bir hale geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle Avrupa'da, Türkiye'nin burada çok yoğun diplomatik faaliyetleriyle beraber, girişimleriyle Avrupa'daki ülkelerin PKK terör örgütüne olan bakış açılarında da çok köklü bir takım değişiklikler oldu ya da olmak zorunda. Çünkü Avrupa'da artık bugün Türkiye muhtaç bir pozisyonda, Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Avrupa'nın güvenlik mimarisinin sürdürülebilir olmadığını onlar da farkında. Dolayısıyla bugün Avrupa'daki yapılanmanın da tasfiye edilmesi son derece doğal. Burada Avrupa'daki bu örgütün işte yönetici kadrolarının vesaire, elbette onların Türkiye'ye dönmesini beklemiyoruz. Yani onlar muhtemelen orada varlıklarını devam ettireceklerdir. Ama bir terör faaliyetine başvurmalarının önündeki en büyük engel, örgütün o kurumsal yapısının tasfiye edilmesiyle beraber bir anlamı kalmayacak diye düşünüyorum. Tabii şunu ifade etmek lazım Mustafa Bey. Yani bu süreç aslında PKK'nın kendi kendine tasfiye etme kararı alması doğal olması gereken bir süreç aslında. Yani doğal derken şunu kastediyorum. Şimdi Türkiye'de de bir takım hani böyle popülist ve ultra milliyetçi çevrelerin estirdiği ne yazık ki son dönemlerde bir dalga var. Yani Türkiye'nin evet bir Kürt meselesi vardı, yani bunu inkar edemeyiz, ama bu mesele AK Parti iktidarlarıyla beraber doğal olarak bir çözüme ulaşıldı. Şimdi şunu hepimiz biliyoruz. Yani Kemalist Tek Parti rejiminin uygulamalarıyla bu ülkede belirli gruplar, yani muhafazakarlar, Kürtler, işte Aleviler, bunlar baskı gördüler bu ülkede. Şimdi AK Parti'nin, zaten Fadime Hanım da işaret ettiler, en büyük siyasal vurgusu neydi? Bir siyasi parti olarak iddiası neydi? Devlet-millet bütünleşmesi sağlamak ve Cumhuriyet'in başından, hatta sizin az önce söylediğiniz gibi 1880'lerden gelen meseleleri çoğu hükümetin yaptığı gibi halı altına süpürmek değil de bunlarla yüzleşmek, sorun çözmek, vatandaşla devlet arasındaki bağı yeniden güçlendirmek. Ya bakın, parti kapatmaları mesela. Biz yıllarca bu ülkede parti kapatmalardan, sadece hani Kürt Siyasal Hareketi olarak adlandırılan hareket değil, Milli Görüş'ün de partileri kapatıldı vesaire. Bakın, bu parti kapatmaların zorlaştırılması, ana dil kullanımının önündeki engellerin kaldırılması, TRT şeşin açılması. Ya bakın, çok somut kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben İstanbul Küçükçekmece'de doğdum. Biz göçmen bir aile, benim babam, işte evladı Fatihan. Çok sayıda Kürt yurttaşın, vatandaşın yaşadığı bir coğrafya. Devletine son derece bağlı, Milli Görüş Hareketi'nden daha çok destek veren Kürtler şunu diyorlardı biz konuştuğumuzda. Yani Mevlid-i Nebi, yani bir dini, bir ilahi Kürtçe dinlemekten çekiniyordu bu insanlar. Bir örgüt propagandasını bırakın, devletine, milletine bağlı insanlar bile kendilerini bir stres, baskı altında hissediyorlar. Şimdi bu demokratikleşme reformlarıyla bütün bu sorunlar çözülünce doğal süreçten kastım o. Örgüt zaten bir anlam kaybına uğradı.
2: Elinde
1: yani
2: bir argüman kalmadı.
1: İşte ne için nereye mücadele edeceksiniz? Evet. Çünkü Türkiye demokratik olarak o standartları çok yüksek bir çıtaya çıkardı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla meseleyi zaten biz o yüzden terör bağlamında konuşuyoruz. Şimdi devletle millet bütünleşmesinin önündeki son bariyer de bu terör örgütü. Bu da tasfiye edildikten sonraki, zaten bunu konuşuyoruz. Buradaki engeller tamamen ortadan kalkmış olacak ve Türkiye'de siyaset de normalleşecek. İşte bir dönem askeri vesayetin Türkiye'de cari olduğu yıllarda sivil siyasetin üzerine bir demokrasinin kılıcı gibi sallanmasının en temel meselelerinden bir tanesiydi bu terör meselesi. Bunun ortadan kalkmasıyla siyaset normalleşecek. Dolayısıyla bu doğal mecrasında bu iş bitecek. Şimdi Bülent Bey sağdan bilgiler verdi. Yani örgüt teslim oldu, olmayan, olmayıp ne yapacak? Bir alternatifi yok. Bakın biz bu senaryoyu da Mustafa Bey, yani 90'lı yıllarda bu kadar konuşamıyorduk. Yani işte Türkiye daha çok kendi içine kapanmış, kendi iç tartışmalarıyla uğraşan bir ülkeydi. Bugün çok şükür Türkiye sadece kendi içindeki mesele değil, bölgeye dizayn verecek güçte bir ülke. Dolayısıyla örgütün gidecek bir yeri yok. İmralı'daki terörist başı da bunu gördü ve bunu söyledi. Dolayısıyla artık gidecek başka bir yerde yok. Mecburen teslim olacaklar ve bu iş bitecek.
0: Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil etme sizlerle olacağız.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
3: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
4: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Para

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil heyeti devam ediyor. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık misafirlerimiz. İkinci bölümde neleri konuştuk? Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge hedefi gündemimizdeki başlıklar arasındaydı. Şimdi son bölümde bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. O görüşmeye ilişkin de biraz görüşlerinizi almayı istiyorum. Neden? Çünkü şimdi bu kadar çok denizlerden bahsettik ilk bölümde, bu bölümde Doğu Akdeniz konusu, Ege mevzusu önemli konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz uzun süredir Atina ile aramızda bir gerilim var, böyle sürekli olarak tırmanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Yunan mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Orada da gündem yine terörle mücadele konularından bir tanesiydi. Fadime Hanım, bu bölüme sizinle başlayacağım. İbrahim Kalın'ın Yunanistan temasları.
1: Evet, Yunanistan'da, Atina'da. Yunanistan'ın MIT'i diyebileceğimiz, evet, istihbarat örgütünün başkanıyla bir görüşme yaptı Sayın İbrahim Kalın. Tabii haliyle yani bu her devletin istihbarat örgütleri arasında iletişim olur. Ama bu basına duyurulan bir görüşme ve tabii son günlerde özellikle Yunan adalarındaki bu gayri askeri statüde tutulması gereken uluslararası anlaşmalara göre, Lozan'a göre, Londra'ya göre tutulması gereken adaların silahlandırılması mevzu ve en sonunda işte Aşil Kalkanı denilen İsrail ile Yunanistan arasında yapılan o anlaşma sebebiyle ister istemez konu, fokuslandığımız nokta orası aslında. Sayın Cumhurbaşkanı'na da çünkü Bişkek dönüşü arkadaşlar sorduğunda önemli bir uyarı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu yanlış, girdikleri yanlış yoldan bir an önce dönmeleri tavsiyesinde bulundu. Ve hani şunu anlıyoruz, İsrail ve Yunanistan'ın bir Türkiye korkusu yaşadığını, o korkudan sebeple de birbirlerini dost bildiklerini de görüyoruz, anlıyoruz. Ama hani bu korku ittifakını yapmaya gerek yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok. Ama kendi menfaatleri korumak konusunda da bir kararlılığı var dedi ve tarihi bir hatırlatma yaptı. Yani bu kadar silahlanılmasına, Türkiye'ye karşı bir konuma geçilmesine hiç gereği yok ama tarih ibret alanlar için de çok öğreticidir dedi Sayın Cumhurbaşkanı, bir hatırlatma yaptı.
0: Kitabı
1: orada tabii bir de Kaş, evet,
0: değil mi yani?
1: Kaş'tan, Kaş'ı kastederek hani Kaş'tan şöyle dedi, biz kendi kıyımızdan Yunan adalarına seslensek oradan duyulur mu sesimiz? Duyulur.
2: Tabii.
1: Diye devam etti. Yani o kadar yakınız ki mesafe olarak Türkiye karasularına çok yakın noktalarda adalar var ve bu adaların Lozan anlaşmasıyla ne yazık ki Yunanistan'a geçtiği bir süreç. Bu uluslararası hukuka Türkiye uyuyor ama Yunanistan'ın uymadığını görüyoruz. Yani hiçbir şekilde silahlandırmaması gereken, askeri unsurların bulunmaması gereken adalarda ısrarla bile bile yeni askeri sevkiyatlar yapılıyor, üsler kuruluyor, yeni silahlar ve en sonunda işte İsrail'den alınacak o hava savunma ve saldırı sistemleri. Ve Yunan medyası, İsrail medyası bu unsurların tamamen Türkiye'ye karşı konuşlandığını, evet, da ifade ediyor. Yani bu açıkça Türkiye'ye karşı bir adaların silahlandırılması durumu. Haliyle Türkiye burada bir tavır geliştiriyor. Hatırlattım, bir süredir bir restleşme var Ege adalarında. Yani biz buna alışkınız. Daha çok hani it dalaşı denilen adalar üzerinden uçakların birbirlerine karşı sorti yaptıkları şeyler karşılıklı olur. Ama bu defa denizde olan yeni durumlar var. İşte Naftex ilan ediyoruz. Hemen Yunanistan'da Naftex ilan ediyor. İşte Türkiye kendi karasularında araştırma gemileri bulunduruyor. TÜBİTAK en son araştırmalarını yapıyordu. Oraya İHA gönderdiler. Biz, daha doğrusu onlar Heron gönderdi, biz İHA gönderdik. Böyle karşılıklı bir resleşmenin yaşandığı, suların ısındığı bir yeni süreç

0: yaşanıyor. Ama buradaki en temel nokta şu. Şimdi İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef aldığı bir süreci zaten yaşıyoruz. Yani doğrudan Netanyahu kabinesindeki o hastalıklı diğer yetkili ağızların Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na doğrudan hadsiz bir şekilde saldırdıklarını biliyoruz. Biraz manipüle etmek istiyorlar uluslararası kamuoyunu aslında. Ama öte taraftan Yunanistan'ın bu Türkiye korkusu, yani Türkiye güçlendikçe, Türkiye savunma sanayiinde çok ilerledikçe, kendine yeten bir ülke, üstelik de ihraç eden bir ülke haline geldikçe, sahada güçlendikçe, masada sözü etki gücü arttıkça Yunanistan'a bir Türkiye korkusu basıyor. Oysa bundan emin olması gerekir. İki komşu şimdiye kadar Yunanistan'dan gelen bütün o tehdit ve kışkırtmalara rağmen serin kanlı duran, hukuku önceleyen, müzakereyi önceleyen Türkiye. Ama işte bu korkudan faydalanan İsrail, Yunanistan'ın hem parasını alıyor, hem aslında Güney Kıbrıs'ta özellikle kolonileştiriyor Güney Kıbrıs'ı. Kuzey Kıbrıs'ta benzer bir süreç yaşandığını ne yazık ki görüyoruz. Yani orada da Yahudi yerleşimciler diyebileceğimiz, hani toprak satın alan sitelerde oturan, sayısal olarak çoğalan bir Siyonizmin adada bize yaklaşmakta olduğunu da görüyoruz. Bunların hepsi tabii zamana yayılmış küçük farklı şeyler, süreçler olsa da toplamda Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturulduğunu görmek mümkün. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı o yüzden bir uyarı yaptı. Yerinde bir uyarıydı. Ama hani Yunanistan bunu algılayacak, bu yanlıştan dönecek gibi şu an için en azından
1: Durmuyor.
0: görünmüyor. Ama hani bu bir de sadece hani silahlanma değil, 12 mil ile ilgili bir hani ısrarla 12 mil hakkından bahsediyor. Ama Türkiye'de bunun uluslararası hukuka uymadığını, kendi karasuları, ne deniyordu ona, kıta sahanlığı gibi yine hukuki terimlerle kendi haklarını ve kendi yetki alanında olan denizde de kendi ihtiyaçlarını, menfaatlerini
2: ...12 mil
0: gözettiğini ortaya
2: olursa
0: koyuyor.
2: zaten Ege'de denize giremeyiz.
0: Tabii canım. Yani ama onlar istiyorlar ki biz birkaç kulaç kalsın bize yeter. Hani öyle bir sınır bize çizmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Ama işte en son geçen haftaydı galiba, değil mi? Deniz Milli Parkı,
2: Evet.
0: yine Kaş'la
2: Fethiye
0: açıklarında,
2: arası.
0: Ege'de yine bir alan. Türkiye kendi haklarını son derece emin, güvenli bir şekilde yapıyor. Ama Yunanistan, İsrail'in ittirmesiyle, çünkü İsrail kendine bir kez daha bir şey arıyor, bir maşa.
1: Kullanabileceği bir aparat.
0: Kullanabileceği bir aparat olarak bakıyor Yunanistan'a. Yunanistan'da da ne yazık ki hani bir stratejik akıl olmadığını, kullanılmaya çok müsait bir siyasi akıl olduğunu da görüyoruz. Hani adaların silahlandırılması keza, yani onu Yunanistan'ı daha güvenli hale getirmiyor aslında Türkiye'ye karşı. Bilakis bunu yaparak, uluslararası hukuku çiğneyerek kendini kötü bir pozisyona itiyor. Üstelik de kendini hedef haline getiriyor Türkiye açısından. Yani orayı silahlandırdığı müddetçe Türkiye için orası hedef haline gelir. Türkiye'de karşı pozisyonunu alıyor. Hani en küçük bir şeyde ağır bir cevap alacaklarını da biliyorlar aslında. Hani bu büyük bir çelişki aslında Yunanistan açısından.
1: Evet. Şimdi
0: Daha güvenli değiller, yani orası kesin.
1: ya aldıkları her önleme karşı, daha doğrusu önlem demeyelim, önlem için bir tehdit olması lazım. Bir tehdit yokken ortaya koydukları bir silaha karşı Türkiye'nin de onun karşısına başka bir silahı koyması
0: Bunu
1: gerekiyor çünkü.
0: yaptıkları müddetçe kendilerini hedef haline
1: Aynen.
0: getiriyorlar. Yani Ukrayna gerçeğini de biraz öyle bakmak lazım.
1: O konuya da
0: Sonuçta
1: getireceğim.
0: Putin hani 2005 Münih konferansıydı galiba. Yanlış hatırlıyorum, 2006 mıydı? Açıkça söylüyor, yani NATO bana yaklaşmasın diyor.
2: Tabii.
0: Çünkü arada zaten bir anlaşma var ve NATO'nun Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya'ya yaklaşmama anlaşması
1: Evet.
0: var. Buna rağmen siz ona yaklaştıkça, üsler kurdukça bir manada o ayıyı hani sembolik olarak
1: Doğru.
0: Rus ayısını
1: Kışkırtıyorsunuz.
0: kışkırtıyorsun.
1: Kaşıyorsunuz.
0: Dürtüyorsun.
1: Dürtüyorsun.
0: Dürtersen bir karşılığı olur yani.
1: Nuri Hocam, bu aşı kalkanı

0: işi tam olarak nedir?
1: Ya uzun süredir zaten İsrail terör devleti, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında bu müzakereler yürütülüyordu Mustafa Bey. Bu Türkiye'deki medyaya da yansıdı. Burada bir ortak savunma mekanizması geliştirilme

0: savunma sanayini geliştirmek istiyorsa Yunanistan, Türkiye bu alanda sıçrama yaptıkça Fadime Hanım'ın ifade ettiği gibi bir güvenlik psikolojisine girdi. Aslında bu şöyle, yani olmaması gereken bir şey ama biz buna uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi diyoruz. Yani Türkiye kendi savunma kapasitesini, gücünü artırırken aslında saldırganlık amacıyla bunu yapmıyor. Yani kendisini savunmak için bunu yapıyor. Ama Yunanistan bunu sanki kendisine saldırılacakmış gibi algıladığı için onlar da bir güvenlik arayışına giriyorlar. Biz buna uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi diyoruz. Yani sizin niyetinizden bağımsız o aktör sizi yanlış algıladığı için. Şimdi burada tabii Türkiye ile İsrail terör devleti arasındaki ilişkilerin gerilmesi, ilişkilerde İsrail'in bu soykırımcı tavrı nedeniyle Türkiye'nin sergilediği net tavır Ankara ile Tel Aviv ilişkilerini kopardı. Ya yani bu ilişkilerde dikiş tutmayacağı anlaşılıyor. Tabii Yunanistan da burada doğal olarak kendisi açısından düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla İsrail'le bir yeni güvenlik mimarisi oluşturma arayışına giriyor. Tabii kümülatif olarak baktığımızda Mustafa Bey, Yunanistan'ın Türkiye'nin savunma alanında kat ettiği mesafeyi kat etmesi için en az bir çeyrek asra ihtiyacı var. Dolayısıyla şunun farkında olması lazım. Atina yönetimi bugün yola çıksa Türkiye'yi yakalaması savunma sanayi alanında, savunma alanında mümkün değil. İşte bu açık onları farklı ittifak arayışlarına sokuyor. Tabii bir de bunun üstüne Mekke Anlaşması gibi gerçekten Orta Doğu'da bir kolektif güvenlik anlayışını ortaya koyan şey, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da ifade etti. Yani o NATO'nun 5. maddesi benzeri bir güvenlik yapılanmasının ilk defa tarihte kurulması İsrail terör devletini endişelendirdi. Ve onlar da alternatif ittifak arayışlarına girerek bu Aşil Kalkanı ittifakını kurma kararı verdiler. Tabii sadece meselenin İsrail terör devleti, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ayağı yok. Bir de Hindistan ayağı var Mustafa Bey. Çünkü Yeni Delhi'den de yapılan açıklamalar Mekke Anlaşması'na çok onlar da sert tepki gösterdiler. Eğer siz böyle bir güvenlik mimarisi inşa ederseniz biz de buna karşı koyacağız şeklinde bir takım açıklamalar oldu. Tabi orada da doğal olarak müttefik gördükleri elbette soykırımcı Netanyahu yönetimi ve Atina yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu vurguluyoruz biz ısrarla, Mekke Anlaşması imzalandığından beri de Türkiye kendi savunma sanayi alanında bu gücüne güç kattıkça yapılan açıklamalar şu. Biz bunu pratikte de görüyoruz. Türkiye bir saldırma amacıyla, bir ülkeye taarruz etme amacıyla değil, bunu kendi savunmasını güçlendirmek maksadıyla yapıyor. Mekke Anlaşması'nın da temel motivasyonu bu. Yani şöyle bir ittifak kurduk. Hadi biz X bir
1: Hadi
0: ülke
1: savaşalım.
0: savaşalım gibi bir anlayış yok. Ya bu çok açık, net deklare edilmesine rağmen bunun bir bölgesel güvenlik, istikrar ve barış arayışının bir uzantısının bir tezahürü olması ifade edilmesine rağmen bunu bir tehdit olarak algılıyorlar ve onlar da kendi güvenliklerini tesis etmeye çalışıyorlar. Fakat burada tabii bunun Aşil Kalkanı ittifakının da beyhude bir çaba olduğunu ifade etmem gerekiyor. Burada şimdi bakın Mustafa Bey, yani şu anda İsrail terör devletinin mesela çok basit izleyicilerimiz açısından da ifade edelim. Bir donanması yok. Yani olası bir siz Türkiye ile rekabete girdiniz diyelim. Yani bir gerilim oldu, askeri bir tırmanma oldu. Yani Türkiye şu anda kendi ürettiği bu fırkateynlerle Doğu Akdeniz'de yapacağı bir operasyonla İsrail'in can damarlarını kesebilir. Yani İsrail'e mal ve hizmet girişini siz engelleyebilirsiniz. Böyle bir gücü var Türkiye'nin. İHA teknolojilerini zaten söylemiyorum. Bugün İran'ın Şahit füzeleriyle baş edemeyen bir İsrail gördük biz. Bu 40 gün savaşlarında Amerika'nın desteğine rağmen Tel Aviv'in içlerinin vurulduğunu gördük. Muhtelif limanların, altyapıların vurulduğunu gördük. Kendi vatandaşlarını koruyamayan aciz bir Netanyahu yönetim var. Şimdi biraz da tabii bu meselenin iç politikaya bakan boyutu da var onlar için. Çünkü İsrail basınını takip ettiğinizde şunu görüyorsunuz. Netanyahu İsrail'in ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alacağını iddia eden bir lider. Yani 96'da 1996'da İsrail siyasetine boy gösterdiğinden beri Netanyahu'nun argümanı hep şu olmuştur Mustafa Bey. Benim adım Bay Güvenlik. Bana oy verin, ben sizin güvenliğinizi sağlayacağım. Ama gelinen noktada bu yeni ittifak mimarilerinin kurulması, Türkiye'nin inanılmaz bir güçlenme içine girmesi, işte az önce konuştuğumuz terörsüz bölge bağlamında sadece kendi içindeki terör meselesi değil, bölgede bir düzen kurucu aktör hüviyeti kazanması bunları rahatsız ediyor.
1: Evet.
0: Tabii malumunuz bir de seçim süreci var. Bu sefer insanlar şunu soruyor. Yani Türkiye güçleniyor. Türkiye oyun kuruyor, terörü bitiriyor,

0: Mekke Anlaşması'nı imzalıyor. İşte Doğu Akdeniz'de milli menfaatlerini koruyor, oldu bittilere müsaade etmiyor vesaire. Sen ne yapıyorsun? İşte bu da aslında bir cevap gibi. Hadi bir, onlar bunu yapıyorsa ben de Aşil kalkanını yapıyorum deyip iç kamuoyuna bir mesaj verme gayesi var. Ama bir daha altını çizeyim. Son olarak bu beyhude bir çaba. Bugün kümülatif olarak İsrail terör devletiyle Yunanistan'ı birleştirdiğinde, Güney Kıbrıs saymıyorum zaten, birleştirseniz bile Türkiye ile bu iki ülkenin boy ölçüşebilecek bir kapasitesi yok. Yani İsrail'in malumunuz artık bir hava kuvvetleri bağlamında bir hep zaten bombardıman yapıyor malumunuz işte Lübnan'da, Gazze'de işte vesaire, İran'da da bunu yaptılar. Türkiye'de F-35'lere geri dönüşünü konuştuk daha önce, siz de biliyorsunuz. Kendi insansız hava uçağını yapan bir ülke, hava araçlarını üreten bir ülke Türkiye. Bütün bunlar endişeye sebep oluyor. Ama dediğim gibi kümülatif olarak ben baktığımda ister bir güvenlik mimarisi kursunlar, ister müstakil olarak Türkiye ile boy ölçüşmeye kalksınlar, Türkiye ile baş etmeleri mümkün değil.
1: Şimdi Bülent Hocam, cesurla kavga etmek vardır, bir de korkakla kavga etmek vardır. Cesurla kavga etmek kolaydır. Çünkü bilirsiniz karşınızdakinin hamle yapacağını. Ama korkak, siz elinizi cebinize atsanız acaba beni mi vuracak diye çıkartırız belindeki silahı, bir anda ateşler. Yani Yunanistan'ın buradaki tavrı birazcık bu korkakların tavrına benziyor. Her tarafa bir silahlanma. Şimdi az önce Fadime Hanım'ın da hatırlattığı gibi Rusya-Ukrayna arasındaki, aslına bakarsanız, savaşın da temelde başlama sebeplerinden bir tanesi Ukrayna'nın bu kadar çok tırnak içerisinde gaza gelmesi ve her an Rusya'ya karşı bir hamle yapmaya hazırlanmasıydı. Bir gün bir baktık işte Moskova uçakları göndermiş, Kiev'in üzerinde bombardıman uçakları uçuyor. Hani bu adalardaki durum sanki tarihin bir noktasında bizi istemeye istemeye o savaşın içerisine sokacakmış gibi duruyor.
2: Ya Mustafa Bey, ben biraz daha hocalarımdan azıcık daha farklı bakacağım meseleye. Ya burada şimdi Yunanistan açısından da bakıyorum. Türkiye ile dost olsanız, hani tamam her şey yolunda gitse, Türkiye bir şekilde sizi yutacak. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yutmaktan kastım şu, bir işgal vesaire bir şey değil. Ekonomik olarak ilişkilerin iyi olması vesaire. Bütün Yunan iç politikasını darma duman eder.
1: Yine eriyeceksiniz yani içeride.
2: Bir şekilde eriyecek yani, bunu unutulmaması lazım. Tam düşman olsanız yine yutacak. Yani bu anlamda da aslında onların da böyle bir şeyini görmek lazım, acziyetini diyeyim. Burada İsrail meselesi
3: bir... Ben ona çok affedersiniz. Yani Türkiye ile hani işbirliğini geliştirmiş olması Yunanistan'ın için
2: şu anlamda söylüyorum. Yani onların o bakış açısı anlamında söylüyorum. Hani bir egemenliğini Türkiye herhangi bir şekilde tehdit etmeyecek. Orası net. Ancak o işte iç politikayı etkileyecek dedim sonra. Türkiye olmadan bir iç politika yürütebilirler mi?
1: Çünkü yok. Yani bir yok. Şey yok. Bir öcü yaratabilir.
0: Evet, öteki lazım.
1: Bir, tabii
2: nasıl
1: öteki
2: Netanyahu
1: gerekiyor,
2: şu an Türkiye'yi bir büyük, yani ısıramayacağı bir lokma olmasına rağmen iç politika adına kullanmak için hep konuştuk bunu. Benzer biçimde Yunanistan'da da bir öcüye ihtiyaçları var.
3: Ermenistan'dan yani, ders alsalar olmaz mı?
2: Keşke,
3: Ermenistan
2: keşke,
3: da yıllarca
2: keşke,
3: bunu
2: keşke,
3: yaptı.
2: Keşke.
3: Ama şimdi yani, Paşinyan'dan daha büyük şimdi, Türkiye hayranı yok.
2: Şöyle
3: yani.
2: Bir konuşuyoruz. Nüfus oranı olarak bakın. Silah oranı olarak bakın. Yani herhangi bir şekilde Türkiye'ye denk olması gibi bir şey. Ne fizik kanunlarında.
0: Siklet
2: ne,
0: farklılığı
2: siklet
0: var.
2: Siklet farklılığı var. Ne derseniz deyin. Yani bu anlamda bir çıkmaz içinde olan bir Yunan politikasının mecburen bu tarz bir öcüye ihtiyacı var. Bir korkutacak bir şeye ihtiyacı var ki bu sayede politika yürütebilsinler. Çünkü şimdi bakıldığı zaman yine İsrail'i de aslında Yunanistan'ın bir şekilde Türkiye'ye karşı bir denge unsuru olarak kullanma çabasını da gözden kaçırmamak lazım. Nasıl İsrail gücü yetmeyeceği için böyle bir her ne kadar işe yaramayacağını bilse de bu tarz bir müttefiklik ilişkisi içine girmiş durumda. Benzer bir şekilde Yunanistan'da bir şekilde yani bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesi için biraz iddialı olacak ama Türkiye'ye böyle bir ilişkiye ihtiyacı var, bir düşmanlığa ihtiyacı var. Yunanistan'ı kim ne yapsın diye asla sormak lazım. Yani şunu hatırlayalım, Almanya sayesinde ayak durulan bir ülkedir ekonomik anlamda.
0: Elbet.
2: Ne üretiyor diye bakalım. İşte aldığı 3 kuruş Avrupa Birliği fonlarını da götürüp İsrail'e yediren maalesef böyle bir anlayış mevzu bahis Yunanistan'da. Ya yoksa hani burada bir adaları silahlandırmış, ya çok benim komik örnekler aklıma geliyor. Yani izleyicimizden özür dileyeceğim. Ya bir adada 800 kişi var. Biz turist olarak 1000 kişi gitsek zaten adayı bir şekilde düşürüyorsunuz. Bırakın askeri. Böyle bu durumdayken bile maalesef iç politika adına yapılmakta olan çok büyük hatalar. Yani burada aslında paçayı İsrail'e kaptırmış onlar için çok daha büyük bir tehlike.
3: Evet,
2: keşke bizimle iyi ilişkiler içine girseler. Yani Cumhurbaşkanı artık söylemekten gerçekten yoruldu galiba. Diyor ki size karşı bizim bir Ege'de gelin ortaklık geliştirelim, gelin beraber arayalım. Neyse bu petrol meselesi, gelin konuşalım, uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyelim. Yoksa şöyle bir savaş hali, Allah göstermesin tabii de, bir gözümüzün önüne gelsin. Yani ne kadar dayanabilir, ne yapabilir? Yani bunların hepsini unutmamak gerekiyor. Bu çerçevede gerçekten hani Türk devletinin başından bu yana bölgede barışı sağlama çabaları çerçevesinde Yunanistan'da, Suriye'de, Irak vesaire hiçbir farkı yok bence bizim gözümüzde. Ya barış olsun, beraber çalışalım, beraber kazanalım. Çünkü Ege turizm başta olmak üzere, enerji meselesi başta olmak üzere, Kıbrıs'ta yine öyle. Hani burada Türkiye'ye kafa tutarak ne kazanıyorsunuz? Hiçbir şey.
1: Ya bizim Yunan halkıyla halklarımız arasında da bir sorun.
2: Tabii kültür o. Yani biliyorsunuz hani şimdi yani. Tabii onlar geliyor, biz işte bizim halkımız da oraya bir şekilde ziyarete gidiyor, görüyoruz. Ya burada maalesef sürekli olarak böyle bir o düşmanı ayakta tutmak, çünkü savunma harcamasını açıklayamayacak bu sefer. Tabii. Yani niye silah alıyorsun? Düşman değil Türkiye, gerek yok. Kim var başka düşman? Yok.
1: Yok. Saldıracak kimse de yok.
2: Saldıracak kimsesi yok.
0: Ya NATO müttefiki yani, zaten NATO üstünde.
2: NATO müttefiki bir yandan, Avrupa Birliği meselesi bir
1: senin
2: yandan.
1: NATO'yu alan Türkiye.
2: Kesinlikle bunlar unutulmaması lazım. Yani bu sebeple de işte çok maalesef tam şeyini, ismini de söylemiyorum canlı yayındayız da, çok maalesef böyle bir üzücü bir politika.
1: Hocam en başından bölgede huzursuzluk çıksın diye bırakılan o adalar mevzusu var ya. O adalar mevzusunu Türkiye'nin ve Yunanistan'ın karşılıklı oturup bir çözmesi lazım.
2: Kesinlikle.
1: Yani böyle İngiltere işin içerisine girmeyecek, Fransa işin içerisine girmeyecek, üçüncü bir taraf olmayacak şimdi o oraya, iş.
3: Cumhurbaşkanı defalarca söyledi, oraya baş başa konuşuyor.
2: Şimdi aslında asıl meseleyi söylediniz siz.
3: Üçüncü tarafa gerek yok.
2: Yani evet. Üçüncü taraf girmezse olmaz o iş. Yani şu anlamda olmaz. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi. İngiltere buradaki üstlerine bırakır mı Kıbrıs'ta? Bir soru sorayım. Fransa gücü olmamasına rağmen hala buraya müdahale olmaya çabalıyor.
1: İngiltere en son Kıbrıs adasında ne zaman müktedir olmuş?
2: Yani şöyle, hala üslerin bulunduğunu ve Orta Doğu'da en da büyük dinleme istihbarat servisinin orada olduğunu unutmamak
1: şöyle
2: lazım.
1: Hani adanın hakimiyeti anlamında İngiltere
0: Berlin
1: kaç tarihinde?
0: Berlin Anlaşması'yı alıyorlar 1878'de
2: yani şey,
0: Osmanlı'dan
2: bir
0: sonra.
2: Bir müktedir güç olarak bakmayın. Kıbrıs'a ben hep söylüyorum, güzel de bir örnektir. Sabit bir uçak gemisidir Kıbrıs. Ve bu kadar önemli bir denklemde şimdi bu ülkeler burayı karıştırmazlarsa, eskaza Yunanistan, evet Türkiye'nin bize karşı bir gerçekten hamlesi yok, bir niyeti yok, hadi beraber çalışmaya başlayalım derse, bu Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları başta olmak üzere ticaret rotalarına, enerji rotalarına nasıl hakim olacaklar? İngiltere'nin şöyle bir düşünün, Avrupa'da mesela ne gibi madenler, mineraller mevcut? Bunları yapmayacak olsa ne gibi kaynakları var? Yani bunu unutulmaması lazım. Mustafa Bey, hep o tarihi hatırlamamız lazım. Bunlar küçücük ada devleti, unutmayın. İngiltere olsun. Ne kaynağı var? Petrol mü var? Doğalgaz mı var? Herhangi bir nadir toprak elementi vesaire bir şey mi var?
1: Ben bazen bizi neye benzetiyorum biliyor musunuz? Şimdi Türkiye ve Türkiye halkını ciddi anlamda böyle şımarık çocuklara benzetiyorum. Çok zengin şımarık çocuklar olur ya, elindekinin kıymetini bilmez, değerini bilmez. Neden diyeceksiniz? Şimdi 1878 dediniz değil mi Kıbrıs'la alakalı o muktedirlik
0: Berlin
1: konusu?
0: Anlaşması.
1: Berlin Anlaşması konusu. Adamlar 1878'de yani bir şekilde artık yavaş yavaş çekilmeye başladıklar, ama ben burada da duracağım dedikleri yerle alakalı. Yıl 2026. Bakın ben niye İngiltere var dediğimde siz hemen şunu diyebiliyorsunuz. Ya şu orası İngiltere için çok önemli diyorsunuz değil mi? Haklı olarak. Ya 1900'lü yılların başında bizim işte Lozan'la beraber kaybettiğimiz 12 adayla alakalı adalar, evet. Değil mi? Şimdi biz mesela çıksak dışarı desek ya bu adalar eskiden bizimdi. Bak bundan daha 100 yıl önce bizimdi bu adalar desek, dışarıda bizim milletin 100 kişiye mikrofon uzatsak şey derler. Bırak kardeşim ya, başımıza bela olmasın derler. Şimdi Musul'u getirsek koysak Türkiye'nin, ya bu Musul bundan 100 yıl önce, ya benim dedemin babasına sorsam oğlum Musul bizim toprağımızdı der. Şimdi dışarıya çıksak mikrofon uzatsak, ya Musul'u geri alalım mı? Aman abi uğraşmayalım. Bak bizim Kuvayi şey kendi sınırlarımız var. O sınır, misak-ı milli sınırlarımız var.
0: Musul da misak-ı milli sınır, de sonra yani, değişiyor. Evet.
1: Ama şimdi işte kafa öyle değil
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii,
1: şimdi
0: yani,
1: şey diyor, kafa bir sınır diyor.
2: Yani, Mustafa Bey işte orada o büyük abi kafasının...
1: Çok kolay harcıyoruz yani, biz hocam. Çok işte, kolay harcıyoruz biz.
2: İşte bizim o büyük abilik meselesi biraz işte bu ruhumuza işlemiş. Yani bu bölgeleri biz hiçbir zaman Osmanlı zamanında bile böyle bir asla batılı şekilde emperyalist biçimde düşünmedik. Hı. Yani burada gelelim sömürgecilik yapalım, halkı katledelim, kendi dilimizi dayatalım veyahut da kendi dinimizi dayatalım. Osmanlı tarihinden de tutun, daha eskiye de gidin, hiçbir zaman bu şekilde bakmadık biz olaya. Hala da bakın siz kendi ağzınıza söylüyorsunuz.
1: Evet.
2: Hala yani, o şekilde
1: bakmıyoruz.
2: Bakmıyoruz. Yani işte biraz o Yunan politikasına ve kamuoyuna bunun çok sirayet ediyor mu emin değilim. Hani çünkü buraya daha çok gelen ve Türklerle daha çok ilişkide bulunanlar zaten bunu bir şekilde biliyorlar. Yani biz istiyoruz ki bölgede huzur gelsin. Yeter binlerce yıldır burada kan döküldüğü. Yani tekrar o Osmanlı zamanında nasıl burada bir damla kan dökülmediyse yine aynısı olsun. Devletlerin kendi bakın üniter devlet başka bizden başka söyleyen birisi yok. Bölgedeki ülkeler için üniter devlet olsunlar. Tek ordu olsun, tek millet olsun.
1: Evet.
2: Bağımsız olsun. Bizden başka söyleyen birisi yok. Dikkat edin
1: söylüyorlar. Hocam sizin söylediğiniz konu mesela içeride bir şey kalmayacak diyorsunuz ya. Açın mesela Yunan basınını, gazetelerini, televizyonlarını, ana haber bültenlerini. Ya adamların 40 dakikalık bülteninin 30 dakikası Türkiye ve Türkiye'nin yaptıkları. Ya vallahi Atina'dan açıklama gelmese biz ekranı almayız. Ya Türkiye'ye karşı bir açıklama gelmese almayız.
0: Gündemimiz yok, ciddiye bakın, almıyoruz.
1: Gün boyunca televizyon haberi yazıyoruz. Gazeteleri Fadime Hanım gün boyunca takip ediyor. Televizyon haberciliğindeki en kısa haberdir DSF, Doğal Ses Fonu'nda. Hatta o üst okuma falan da denir. Yani DSF yapmaya, üst okuma yapmaya bazen değer bile görmüyoruz. Çünkü bizim gündemimiz çok farklı. Bir bakıyorsunuz bir tarafta işte Mekke anlaşmaları var. Bir tarafta NATO var.
2: Bakın,
1: ya, öbürü o kadar basit kalıyor ki. Hani Yunanistan bizim gündemimizde yer bile tutmuyor normal şartlarda.
2: İşte onu kastetmeye çalışıyorum aslında. Ya bu anlamda da bakıldığı zaman ben umarım o yanlış yoldan dönerler. Çünkü İsrail bir şekilde Netanyahu olsun olmasın. Onu da belki vakit kalır konuşuruz bilmiyorum. Bu seçimden sonra var olur olmaz. Emin değilim. Bir şekilde onları o belanın içine çekecek. Kime bulaştılarsa onu bir belanın içine çekmeyi başardılar Mustafa Bey. Yani Trump yönetiminden tutun. Daha önceki Amerikan yönetimlerinden, İngiltere'den vesaire ondan bundan bir şekilde çatışma çıkartmayı, bir şekilde savaş çıkartmayı, etnik dini bölmeyi başardılar. Veyahut da bu güçleri burada tutmayı başardılar. Şimdi ben bir soru geliyor aklıma. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilse İsrail ne kadar cesaretli olabilir? Çok basit soru.
1: Değil mi?
2: Yunanistan da benzer aynı biçimde. Şimdi orada Amerikan üstlerinin olduğunu da unutmayalım tabii, bu arada tabii. Yunanistan'da. Yani bölgeden çekilecek olsa bunlar gayet sükunet içerisinde Türkiye ile barış arama yoluna girecekler. Öyle de böyle bir şekilde girilecek. Biz çok büyük bir devletiz. Bunun için de doğru zamanı ben beklendiğine inanıyorum. Yani bir saldırganlık, saldırma vesaire savaş anlamında demiyorum.
1: Diplomasi.
2: İşlerin sükunet yoluna gidilmesi, diplomasi yoluyla çözülmesi, kazan kazan çerçevesinde çözülmesi. Ama ki o siyonist sapkın akıl arkada faaliyetini devam ettirmesin. Bir şekilde engel olması gerekiyor onlara.
0: Ya. En son savaşa ne zaman yakınlaşmıştık biz Yunanistan'la? Kıbrıs müdahalesinde.
1: Kıbrıs müdahalesinde.
0: Cevap verebilirler miydi?
1: Kardak krizi.
3: Kardak var. Krizi Kardak bir patladı.
0: Ama yani Kıbrıs'a göre daha küçük tabii. Bir meseleydi. Tabii. Şimdi hayat ne oldu? Zaten. Türkiye Kıbrıs'a 74'te müdahale ettiğinde Yunanistan bırakın Türkiye'ye mukabelede bulunmayı hükümet devrildi Atina'da yani hani.
2: Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana hocam yani habire o hükümet devrilmesi meselesini görüyoruz. Biz her böyle bir kriz yani tırmandığında Yunanistan'da bir hükümet devrilir. Albaylar cuntası meselesi var, var oğlu var. Yani bu çerçevede işte yine de şunun unutulmaması lazım Mustafa Bey. Son olarak şunu söyleyip sözü bırakayım. Her ne kadar tehdit olarak görmüyorsak da ciddiye alınması gerekiyor ve Türkiye son derece ciddiye alıyor bu konuyu. Bununla ilgili olarak da uluslararası hukuka uygun olarak Türkiye haklarını savunacak, savunmaya da devam edecek.
1: Ya zaman bir zaman gelecek. Bakın bunu tarihe not olarak düşelim. Ben şimdi belki çok böyle uçuk bir fikir ortaya atacağım ama bir zaman gelecek bu adalardaki yaşayanlar Türkiye'ye katılmak için referandum yapacaklar. Öyle hale gelecekler. Çünkü bu adalar Yunanistan'ın sırtında çok büyük bir kambur. Ana karayı tutamayacaklar.
2: Yani Yunanistan'ı da bu arada besleyen ellerin başka endişeleri var bu arada. Yani şimdi yardım edenlerin, işte para gönderenlerin başka bir orada başka bir hayalet geziyor onların
1: tabii,
2: üzerinde.
1: O da var.
2: Yani şimdi Yunanistan'a eskisi kadar para akacak mı? Göreceğiz bakalım.
1: Fadime Hanım Ermenistan'ı hatırlatınca benim aklıma şey geldi. Şimdi bizim her yıl konuştuğumuz bir konu olurdu Ermenistan'da mesela böyle biz Ermenistan bizi öcü olarak gösterecek. Evet. 1915 olayları mevzusu mesela. O 1915 olayları mevzusuyla alakalı, onların iddialarıyla alakalı, sözde soykırımla alakalı. En son açıklama 2024 yılında yapılmış. 2025 yılında mesela Paşinyan'ın açıklamaları var. Yine yeniden gözden geçirelim biz bu konuyu da çünkü aramız iyileşmeye başladı. 2026 yılında nasıl bir tesadüfse bu 1915 iddialarına kim sahip çıkıyor biliyor musunuz? İsrail sahip çıkıyor. Evet. İsrail sahip çıkıyor. İsrail'e tepkiyi de evet. Paşinyan veriyor. Karıştırmayın o işleri diye. Evet. Yani çok garip olaylar gerçekten. Çok güzel bir zamandan geçiyoruz ama bakalım sonuçlar ne olacak. Bir iç siyaset yapalım. Çok kısa bir zaman kaldı. 20 dakika gibi yaklaşık. İçeride de çünkü bazı mevzular var. Her ne kadar bu kadar önemli olmasa da konuşulması gereken konular var. Nedir? Mesela CHP ve Yeni Parti tartışmaları. CHP ve Yeni Parti tartışmalarında şimdi geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu

0: oldu. Böyle arka arkaya ardışık bir şekilde şey oldular. El ele görüntülendiler.
1: Tokalaştılar. El ele deyince
0: ama el ele şey aynı zamanda. Şimdi o eller birleşince gözler de birleşiyor.
2: Birleşiyor.
0: İki tarafta. Evet. Orası çok
2: elektrikten
0: oluyor. Ya orada böyle nostaljik bir şarkıyla beraber aslında girebilirsiniz. Bu konu Özgür Özel'e soruldu. Arkadaşlar seslerde iki numara olması lazım. Özgür Özel'in bir sesi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir verelim. Özgür Özel bu konuyla alakalı nasıl bir açıklama yapmış tokalaşmayla alakalı. Bakalım.

0: Başı kadar yer kalmamış.
1: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış diyor Özgür Özel. Fadime Hanım, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya bir kere şunu söyleyelim. Özgür Özel bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldı. Bunu da altını bir çizelim. Evet. Yani nasıl olur da Kılıçdaroğlu'na elini uzatırsın? Tabii. Nasıl olur da işte kendisi de açıklama yaparken oraya vurgu yapıyor. Hani ona bir meşruiyet, butlancıya, butlan sistemine bir meşruiyet atfetmekle suçlandı. Kim tarafından? İşte yeni partiyi de, yani İmamoğlu'nun etrafında oluşan bir medya ve bir güruh var yani siyasi olarak da. Onların yoğun propagandası ve sosyal medya aktivasyonu sonrasında Özgür Özel yeni partinin genel başkanı olup böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet, ben tokalaştım ama ne yapsaydım 80 yaşındaki adama? Yoksa gönül dünyamda bir toplu iğne başı kadar yeri yok açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Yani bir mecbur eden, siyaseti üreten değil, maruz kalan pozisyonu da aslında Özgür Özel. Bunun altını çizmek lazım. Yani o bir genel başkan, bir parti lideri ama aslında hani siyaseten yetkin değil, siyaseten o pozisyonunu
3: genel kendisi, başkan ama lider değil.
2: Ya evet, CHP'de de olamadı. Bir ara böyle tekrar bir hani İmamoğlu etkisinden sıyrıldığı bir dönem oldu. Acaba dedik Özgür Özel, çünkü bir şey, o aktörleşmeye başladığı bir dönem oldu. Ama özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte tekrar İmamoğlu'nun dümen suyuna girdiğini gördük. Biraz bu İmamoğlu etkisinin sonucu.
1: Çok özür dilerim.
2: Böyle açıklama yapmaya mecbur kalmış.
1: Bir virgül Özgür koyayım Özel. Çünkü biz açıklamadan konuştuk. Biz burada dinledik ama yayına gitmemişsiniz. Yönetmenim uyardı. Şimdi bir tekrar dinleyelim neler söylemiş. Ekran başında bizi izleyenler, radyolarında dinleyenler de bir kulak misafiri olsunlar.
0: Adam 80 yaşında adam gelmiş. Otururken ayağa kalkmışım. Elini uzatmış. Elimi uzatmışım. Bu yani... Bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış.
1: Şimdi izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz de bizle beraber kulak verdiler. Buyurunuz.
2: Yani aslında tam da bunu söylemeye çalıştık. Yani nedir? Özgür Özel buna mecbur bırakıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasının CHP ve Yeni Parti arasında herhangi bir yumuşamaya yol açmayacağının, hatta bu açıklamayla birlikte o hatların daha da keskin ayrışmanın çizildiğinin görüldüğü yeni bir noktadayız. Niye böyle bir şey yaşıyoruz? Yani şimdi tabii bir takım geçtiğimiz haftalarda özellikle bazı kamuoyu araştırma şirketleri sıklıkla kamuoyu araştırması yaparak Yeni Parti'nin güçlü bir parti olarak ortaya çıktığını ispat etmeye çalışıyorlar.
1: İspat
2: yani bugün bir seçim olsa kim oy verecek diye, hani dolayısıyla hani iktidara yürüyoruz, iktidara yürürken durdurulduk söylemini destekleyecek bazı anket çalışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ama o gayeyle yapılmış çalışmalar bile bunun böyle olmadığını ispat eder sonuçlarla karşımıza çıkıyor. O yüzden en son Özgür Özel'in yaptığı açıklama üye sayısıyla bir meydan okumaydı. İşte 620 mi? Hani 1 milyon değil de 600 bin civarı, yanlış hatırlamıyorsam, bir üye olmuş yeni partiye. Üye sayısı oraya gelmiş. Hani bunun yüksek bir rakam olduğunu, işte yeni kurulmuş bir parti olarak bu kadarlık bir üyeye sahip olmanın, CHP'nin işte 100 yıllık, 104 yıllık, 103 yıllık bir parti olmasına rağmen yanlış

0: hatırlamıyorsam 2 milyon civarı bir
1: üyesi var.
0: Hani o CHP'nin üye sayısıyla, yani 100 yıllık CHP'nin üye sayısıyla işte kaç ay oldu yeni parti kurulalı? 2 ay mı?
1: Evet.
0: 2 aylık bir partinin üye sayısını kıyaslayarak biz onları döveriz, biz onlardan iyiyiz, iyi gidiyoruz havası yaratmaya çalıştığını biliyoruz.
1: CHP benim hatırladığım kadarıyla içinden yeni parti gibi en az 10 tane parti çıkarmıştır. O 10 parti unutulmuştur.
0: Daha önce de çıkarttı tabii. Yani. Ama işte hani ayrılmak zorundaydık, ayrıldık. Ve iyi gidiyoruz su tezini bu tür donelerle beslemeye çalışıyor Özgür Özel. Evet. Bu da tabii hani şimdi Türkiye'nin nelerle uğraştığı, dünyanın nasıl büyük testlerden, imtihanlardan geçtiğini görünce şu sırf Yunan Adaları mevzuunda konuştuğumuz konu bile bir tarafıyla evet çok küçük mevzular ama bir tarafıyla pekala büyük bir potansiyelde taşıyan mevzular. Bunu hani sükunetle bir devlet aklıyla yönetmek icap eder. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. İşte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci, bölge ittifakları vesaire ya da işte 360 derecelik o Selçuklu Kartalı'ndaki gibi doğuya da bakan, batıya da bakan, her tarafı gören ve her taraflı ilişki kuran bir Türkiye'nin politikasını üretmek, bunun karşılığını görmekle ilgili bir gündem var. Devasa bir gündem. Bir de işte iktidara yürüdüğünü, yürürken engellendiğini söyleyen partinin gündemine baktığınız zaman da tokalaşsın mı, tokalaşmasın mı? İşte kaç bin kişi üye olmuş, kim kimi döver? Gibi mevzular ya da işte hani sıyrılıp çıktıkları CHP'de bir şey bıraktılar değil mi? Orada bir her ne kadar Kılıçdaroğlu CHP'yi akla hani bu yolsuzluk, arsızlık süreçlerinden temizlemeye çalışıyor ve ihraçlar yapıyor, mesafe koymaya çalışıyor, mesajlar veriyor. Demek istediği şey CHP bu pislikle birlikte anılamaz diyor temel tezi olarak. Ama yeni parti oradan sıyrıldı çıktı. Hani pisliğini orada hani bu adı geçen isimler esasen İmamoğlu, Özgür evet. Özel taraftarları ve onların bıraktığı bir pislik tırnak içinde. Şimdi onlarla ilgili sürekli bir şey karşımıza çıkıyor. Davalar dolayısıyla. En son işte Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın inanılmaz hani inanamayacağınız kadar çirkin büyük suçlar hani iddialardan bahsediyoruz ama tanıklar ifade veriyor. 18 yaşından küçük kız çocuklarını sayıları 12'ye varan kız çocuğunu cinsel ilişki karşılığında belediye işe alma süreçlerinden bahsediliyor. Tanıklar, aracılar, direkt mağdurlar. Şimdi bu işin bir boyutu. Bir tarafta Keçiören Belediyesi'nde belediye çalışanları bir teste tabi tutuluyorlar ve
1: 117 miydi?
0: 117 mi? 173 gibi benim aklımda kaldı.
1: Yani test verenlerin %70'inden fazlası.
0: Uyuşturucu.
2: İnanılmaz.
0: Dolayısıyla neyle hani nasıl bir belediye yönetimi? Belediyeler sonuçta hani yerel de olsa iktidarda oluyorsunuz. Bir iş yaparsanız bütçe yönetiyorsunuz. O ilçenin
1: Keçiören'deki durum öyleydi. Bakın Etimesgut Belediye Başkanı
0: ve
1: ya belediye başkanı da çıktı ya.
2: Kendi itiraf etti zaten.
1: Bir de benim zaafım var. Ben bir daha kullanmayacağım.
2: Ortamlarda ikram ediliyordu. Reddede sanki böyle hani şeker yani, kullanıyormuş gibi.
1: Neyin kafasını yaşıyoruz biz ben anlayamıyorum.
0: Ya hani şunu gerçekten demek istiyorum. Şimdi iktidara yürüdüğünü söyleyen bir siyasi anlayışın kendini gösterdiği bir önceki durak olan belediyelerdeki icraatlarına bakıyorsun. Yolsuzluk. İşte İmamoğlu mesela şu anda yargılanıyor, ifade veriyor. Sen bana villa aldırttın, şu işimi, belediyedeki işimi yapman karşılığında benden şu kadar villa istedin diyor adam. Direkt söylüyor. Şu kadar para istedim, ben de şöyle verdim sana diyor. Yüzüne söylüyor Ekrem İmamoğlu'nun. İmamoğlu'nun söylediği şey şiir okumak. Yani Nazım Hikmet'ten şiir okuyor. Hani kendisine yapılan şeylerin üzerine atılı suçlarla ilgili kendini ayakları yere basan savunmalar yapabilmesi
1: gerek
0: lazımken ne yapıyor? Siyasi bir söylemle romantik savunmalar yapıyor. Tabii. Şimdi hani bunu hani iktidara böyle mi geleceksiniz? Nasıl geleceksiniz? Hangi kadroyla? Uyuşturucu bağımlısı, işte iğrenç
3: İlişkiler ağı.
0: İlişkiler. Doğru.

0: ağı nasıl olacak? Yani
1: Doğru.
0: bu kadrolarla ve bu yöntemlerle bir jenerik gösterdiniz. İktidara gelirsek ne yapacağınızın jeneriğini
1: İşte
0: gösterdiniz ve millet gördüğü anda zaten uzaklaşıyor oradan.
1: hatırlıyorsanız bu belediye seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve beraberindekilerin ilk yaptığı şey şu olmuştu. Gidip belediyelerde yok işte burada altın klozet var, yok burada şu
0: Kılıçdaroğlu'nun
1: var, yok
0: şeyleri.
1: burada bu var falan filan mevzusu gibisinden böyle çeşitli dezenformasyonist adımlar atmışlardı. Şimdi dönüp bakıyorsunuz ya keşke belediye başkanının odasında duşakabin olsaydı da
2: Bunlar olmasaydı.
1: bunlar olmasaydı. Hani bu tarz görüntüler ve bu tarz
0: Jacuzzi
1: çirkinlikler
0: dedikleri
1: olmasaydı.
0: şeyin
1: Hani
0: basit bir duşakabin olduğunu
1: evet.
0: biliyoruz. Şimdi 7/24 çalışan bir insanın ya Allah aşkına
1: Çok
0: bunu bir
1: normaldir.
0: yönetici
1: Tabii çok
0: ofislerinde
1: normaldir.
0: olan bir
1: Tabii
0: şeyden
1: tabii çok
0: bahsediyoruz.
1: normaldir.
0: Basit
2: Fadime Hanım
0: bir
2: benzer iftiraları külliye için de attılar biliyorsunuz.
0: tabii yani.
1: Ya benim yukarıda yastığım yorganım var.
2: Tabii.
1: Yani şey mi olacak şimdi 24 Mustafa Daşlan'a yatak odası mı açmış oluyor yani? Yastığım yorganım var. Çünkü ekstrem bir durum olursa benim burada 24 saat kalmam gerekiyor.
0: İşte NATO
1: Yani
0: zirvesi döneminde gece gündüz
1: evet.
0: çalışıldı.
1: Tabii gece
0: Bu
1: gündüz çalışıyor.
0: normaldir
1: Çok
0: yani.
1: normaldir yani. Ama bunları anlatmak işte
0: Yani ne olduğunu gayet iyi biliyorlar
1: evet.
0: bence ama bunların hepsi manipülasyon
1: Ya işte
0: amaçlı.
1: öyle çalışmak otel odalarında basılmaya benzemiyor.
0: Ya
1: Ya
0: işte
1: orası
0: havluyla
1: başka bir mevzu. Öyle
0: çıkarsan
1: Ankara'nın göbeğinde
0: yani.
1: gidip de otel odasında basılmaya benzemiyorum.
0: Ya bir de şöyle de bir şey var. Bunlar sadece iddia ve tez. Hani yargılama süreçleri
1: Devam
0: devam
1: ediyor.
0: ediyor. Kaldı ki bazı yerlerde karar da alındı yani. Hani hüküm de verildi, suçlu bulundular.
1: Uyuşturucu kurusu iddia değil ya.
0: Yo, ya
1: O
0: o
1: tam şey yani.
0: somut.
1: O tam somut yani.
2: Ben şeye
1: Tam
2: güldüm. Az
1: somut.
2: önce şey dediniz ya
3: Kendi
2: Mustafa
3: itiraf
2: Bey. Neyin
3: ediyorlar.
2: kafasını yaşıyorlar deyince bir
1: Ya,
2: güldüm.
1: cevabı belli. Hani
2: Aynen olay o. Ya,
1: cevabı belli de
2: ben...
1: işte biz yüce Türk milleti bizi izleyenlerin karşısında açık açık söyleyemiyoruz, edemiyoruz. Yani gerçekten
2: Doğru.
1: bazı izah olmayan şeylerin bazen mizahı
0: Bir de hani
1: oluyor ama.
0: şöyle bir şey var. Belediyede çok yüksek bir performans sergilenir. Eserler ortaya konulur. O şehrin, ilçenin sorunları çözülür. İş somut olarak görülür. Dersin ki ya çalışıyordu bunlar. Bu da nereden çıktı? Şimdi kimse bunu da diyemiyor. Çalışmadıkları da
1: Fadime Hanım
0: ortada.
1: düşünsenize şimdi biz söz konusu belediye başkanına soruyoruz. Diyoruz ki mesela, ya bak böyle bir iddia var hakkında. Sen diyorsun burada bu rüşveti istedin mi?
0: Mahkemede yüzüne
1: Şimdi
0: söylüyorlar.
1: istedin mi sen bu rüşveti? Yok daha mahkemeye çıkmadı benim örnek verdiğim. Diyor ki yok ben istemedim diyor. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Sonra diyorsun ki ya sen bak esrar kullanmışsın sen var. Ya uyuşturucu madde kullanmışsın. Evet kullandım diyor. Şimdi kardeşim ya sen bunu istediğinde senin kafan güzelse tabii hatırlamazsın. Yani sen bu ilçeyle alakalı kararlar alırken senin bilincin ne kadar yerindeydi? Ne kadar sen bilinçli bir şekilde bu kararları aldın? Kimle ne kadar bilinçli konuştun? Konuştuğunu
3: Şimdi
1: hatırlıyor musun?
3: Bunu çok
0: eğer
3: normal anlatıyorlar. Yani o daha
0: Eti
3: korkunç.
0: Mesut
1: Evet.
0: Belediye Başkanı'ndan bahsediyorsan, şimdi onun vaktiyle oynadığı bir polisiye dizi var biliyorsun Behzatçı. Özgür Özel onun elini kaldırıp şey diye anons etmişti.
3: Amirim burada.
0: Yani bir hayali karakterin ona sağladığı auradan bahsederek onu CHP seçmenine buna
1: Şimdi
0: oy verin dedi. Oradan başlayan bir
1: yönetmenim
0: çarpıklıktan
1: yazmış
0: bahsediyor.
1: 24 TV Mustafa Daştan'a odamı açtı diye. Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani ben kendim marketten almışımdır bir pike bir tane yastık. Hani ekstrem bir durum olursa yatmak zorunda kalırsak buradaki sabahlamak zorunda kalırsak diye. Sağ olsun bütün mesai arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin nabzını tutmak için buradayız. Nuri Hocam şimdi bu konuyu sizden de şöyle kısa bir değerlendirmenizi alayım. Daha sonrasında kapatacağım.
3: Ya tabii Mustafa Bey yani Yeni Parti, Özgür Özel, ya İmamoğlu denklemi yani çok bence acınası bir durum. Daha da sıkıntılı olan bir şey var. Aslında bunun tarihsel de bir derinliği var. Yani bu kitle eski CHP kitlesi diyelim, şimdi Yeni Parti kitlesinde bu linç kültürü inanılmaz boyutlara ulaşmış vaziyette. Yani bakın
1: Evet.
3: bir genel başkanı sigaya çekecek. Yani çok insani bir refleks. Sanki hani böyle bir partiyi düşmana teslim ediyormuş gibi bir algı ve bir linç kampanyası yürütülüyor. Bunu aslında 60'larda hatırlarsınız Fadime Hanım. Bu bayarların, demokratların işte affı meselesi geldiğinde sokaklara iniyorlar. Yapamazsınız. İşte bir linç kampanyası yine. Bu tehlikeli bir şey Mustafa Bey. Tabi bu da Özgür Özel'in liderlik vasıflarının yeterince yerleşmediğini de gösteriyor. Lider kitlesini sürükleyen kişidir.
1: Şunu da düşünmek gerekmiyor mu? Mesela bu mutlak butlan sürecinde Özgür Özel'in Kemal Bey'in şahsını hedef aldığı kadar Kemal Bey'in ağzından Özgür Özel'in şahsıyla alakalı herhangi bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım mesela
3: Ben
1: Kemal
3: de
1: Bey'in
3: duymadım. Bir
1: ağzından.
3: de

0: Tabii şu var, toplu iğne başı kadar gönlümde yer yok diye de o zaman da sormak lazım. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken hüngür hüngür ağladığınız
1: Tabii
0: kişi
1: ki.
0: değil miydi
1: Tabii.
0: bu? Dolayısıyla nereden baksanız elinizde kalan bir süreç var. Bu da tabii yeni partinin bir rota belirlemesini. Türk siyasetinde şimdi elbette geçmişte de bölünmeler olmuştur. Sağda da bölünmeler olmuştur. İşte Adalet Partisi'nden Demokratik Parti çıkmış ama bunların hepsi birer ideolojik yönelimle, bir kitle talebiyle olmuştur. Şimdi buradaki mesele ne? Kimse anlamadı. Yani böyle bir suni bölünme, tamamen savrulan, böyle kitlelerin psikolojisiyle hareket eden bir parti liderliği var. Biz buna siyaset demiyoruz Mustafa Bey. Siz liderseniz kitlenizi yöneteceksiniz, liderlik yapacaksınız. En ufak bir linç kampanyasında her gün açıklama yapmaya kalkarsanız...
1: Ya o noktada hocam belki şeyi vurgulamak lazım izninizle. Yani
0: Estağfurullah.
1: ben biraz daha yukarıdan bakacağım meseleye. Bir ülkenin sonuç itibariyle bir muhalefetinden bahsediyoruz ve ben bütün yayınlarda da söylüyorum. Yani milli ve güçlü bir muhalefet, hükümet ne kadar iyi ya da güçlü olsa olsun
0: Mutlaka,
1: lazım. Yani
0: mutlaka.
1: tabii. Bu anlamda bunlar üzücü görüntüler. Bireysel anlamda insanlar hatalar yapabilirler vesaire tamam ama bu kadar çok nasıl diyeyim ambiyane tabirle siyasi faul yapmayı başarmak da gerçekten bir ayrı bir
0: İşte
1: konu. Yani şimdi seçmenleri var. Ciddiyet olan bir parti yani şeyi böyle ama baktığınız zaman da üzücü de bir yandan. Yani çünkü gerçekten hani bir ülkenin tamamlayanı güçlü bir iktidarsa bunun yanı sıra da bir muhalefetin ciddi bir muhalefetin ki şöyle bir dönemden geçerken Türkiye etrafımız ateş çemberi bakın konuşuyoruz yani her yerimizde hemen hemen problem olan her an çatışma çıkabilecek daha büyük bir yere sürüklenebilecek bir alanda şu konuştuğumuz konular. Çok üzücü yani hani ben gerçekten hep söylüyorum bir demokrasiye de inanan birisi olarak şüphesiz. Burada çok büyük eksiklik bu. Yani ben şeyden zaten umudumu kaybettim. Bu Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var deyince kendi alanım
0: Esed
1: uzmanlık alan olarak
0: düşerken gidelim
1: yani
0: görüşelim diye.
1: maalesef yani onlar
2: Biz,
1: akla
2: ya bir
1: geliyor.
2: işin öyle bir tarafı var. Bir de kendi kitlelerini öyle sanal bir ortamda, bir
0: Yankı
2: fanusun
0: odası diyoruz
2: içinde,
0: buna.
2: bir fanusun içinde her şeye inanmaya müsait hale getirmeleri de Türkiye'nin genel sorunlarından biri haline dönüştü. Büyük bir kitleden bahsediyoruz
1: Evet.
2: ve buna inanabilen bir kitle artık.
1: Evet.
0: Bu da tabii
2: Tuhaf
0: ivmenin,
2: bir
0: yani ben şöyle düşünüyorum
2: çarpılma hali.
0: Mustafa Bey, bir rüzgarla, Fadime Hanım'ın az önce parmak bastığı husus önemli, böyle bir yapay rüzgarla hani Türkiye'nin müstakbel iktidar partisiymiş gibi lanse edildi ama şunu gördük, hani o rüzgar çok kısa dindi, bir ara %50 falan diye saçma sapan anket yayınlayanlar da olmuştu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bu siyaset tarzı devam ettiği sürece yeni partideki ivme kaybının daha da hızlanacağını düşünüyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu da çıkıp konuştukça, siyaset yapmaya devam ettikçe,
2: Meydanlara
0: meydanlara
2: iniyor.
0: indikçe bu ivme bence daha da aşağı inecek gibi görünüyor.
3: Bülent Hocam sizin de sözlerinizi alayım.
1: Vallahi şöyle yani ben dediğim gibi tekrar bir an önce bir muhalefetin kendine gelmesi gerektiğini düşünüyorum işin
3: Hangisi?
1: doğrusu. Yani bir de işte soru o hangisi yani gerçekten
3: Ya,
1: çok güzel soru.
3: o çok farklı bir
1: Evet.
3: tartışma çünkü. Yani
1: Evet.
3: yeni parti mi CHP mi
1: Yani
3: mesela?
1: bunu bakın Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten vurguluyor sürekli. Yani iyi bir muhalefetin gerekli olduğunu da vurguluyor kendisi. Yani bunlar
0: Tabii.
1: bir demokrasinin sağlıklı olduğunu gösteren işaretler. Ama maalesef burada konuştuğumuz konulara bir bakın. Yani az önce Fadime Hanım söyledi. Ya şeyden tutun yani saçma sapan ilişkilerden tutun. Başka konulardan tutun. Yani bir kere bir acaba dış politika ile alakalı bir şey duyacak mıyız mesela? Ben merak ettiğim bir konu. Acaba yarın Rusya-Ukrayna ile ilgili çıkıp bir herhangi bir muhalefetten çıkıp biri bir şey açıklayabilecek mi?
3: Konuştular ama hocam unutmayın. Mesela Esed düştüğü gün
1: Evet giderken
3: Esed'le görüşmemiz lazım dedi.
1: Tam
0: Adam
1: olarak
0: uçaktayken.
1: bahsettiğim konu bu. Çünkü gerçekten hani hep söylüyorum birlik ve beraberliğin ön planda olması gereken, yapıcı olmamız gereken bir dönemdeyiz Türkiye ve bölge adına. Umarım bir an önce toparlanırlar. Hani umarım bir an önce biz birlik beraberliğimizi tamamlarız. Güçlü bir hükümet, güçlü bir muhalefet olarak bu
3: Evet.
1: yavaş yavaş ateş çembere doğru ilerliyor. Hem bölgemiz hem ülkemiz hazır olmamız lazım bu dönem
3: Şimdi
1: için.
3: 90'larda Türkiye'de atari salonları bir anda patladı biliyorsunuz. Bu atari salonlarında Türk gençleri, çocuklar böyle hiç görmedikleri atarileri bir anda görünce salonlara girdiler. Joystick'i tutuyorlardı, bütün tuşlara basıyorlardı. Çünkü o ekrandaki karakterin bir hamle yapması gerekiyor ama bilmiyorlar oyunu. Şimdi Özgür Özel de siyaset oyununu o şekilde oynuyor. Tutuyor, sonrasında bütün tuşlara basıyor,
1: Tuşlara basıyor.
3: Kazanmayı
2: Acaba tutuyor mu
3: bekliyor.
2: işte yani?
3: Değil mi? Orası da önemli. Orası da önemli. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayında. 3 saat boyunca
2: A
3: birlikteydik.
2: milli kadın voleybol takımımız bir zaferle çıktı.
3: Editörüm, niye beni uyarmadın?
2: İşte bir...
1: 3-1. Siyaset ve oylamaya gitti.

0: 3-1 yendi Almanya'yı. Yarı finale çıktı. Tebrik ediyoruz. Tebrik. Güzel bir haberle evet. Bitirmiş olalım.
1: Editörüm, senin yazdığın noktada ben yokum. Şöyle Almanya'ya karşı mücadele ettik. 3-1 evet, kazandık. Gerçekten çok güzel bir zaferdi.
0: Tebrik
1: zaferdir.
0: Ediyoruz.
1: Buradan her tebrik birine. Ediyoruz. Finaldeler. Filenin sultanları. Yarı finaldeler. Özür dilerim. Yarı finaldeler. Allah söyletmiş olsun, finalde çıksınlar. Buradan yine İnşallah. Kutlarız. Kupaya çok güzel bir yayındı. 3 saat uzun uzun konuştuk, değerlendirdik. Sonunda da gemiyi limana sakince yanaştırdık. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınız için. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Bülent Atasever, çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun, kırmadınız, geldiniz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Salık. Saygılar hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Noktalıyoruz, mutlu akşamlar.

0: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: Son derece iyi
1: gerekiyor.
0: biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla üç kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

0: Paramparça Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparça güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.net sigortam.net.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23 bu. 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Marmara Denizi'nde iki yük gemisinin çarpışması sonucu gemilerden biri batmış, 10 mürettebat kaybolmuştu. Kazaya ilişkin ilk bilirkişi raporu açıklandı efendim. Raporda olayın nasıl meydana geldiği aşama aşama anlatıldı. Facia nasıl geliyorum dedi. Olayı hangi ihmaller zinciri sebep oldu ve kim ne kadar suçlu, tüm detayları birazdan paylaşacağız. Evet, vefatından 10 yıl sonra fethi kabir yapıldı. Cenazesinden örnekler alındı. Bilirkişi boğularak öldürülmüş olabilir tespitinde bulundu. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı efendim ki Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı. Peki suçlama ne? Doktor neden gözaltına alındı? Bakacağız. Ve İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Öyle ki yeni dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun merkezinde İBB Başkanlık Konutu'na yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihlaller var. Vardı. İhalelerde nasıl usulsüzlük yapıldı ve kamu zararının boyutu nedir? Az sonra detaylandıracağız. Bir diğer yandan Orta Doğu yine diken üzerinde sevgili izleyenler. Zira ABD İran arasında karşılıklı tehditler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a bir kez daha meydan okudu. Hürmüz Boğazı ile ilgili de ilginç bir çıkış yaptı sevgili izleyenler. Boğazın adını değiştirmeyi önerdi. Tavsiye ettiği isimse artık pek de şaşırtıcı değil. Ayrıntılara birazdan bakacağız dedik ve moderatör gece başladı.

0: Evet sevgili izleyenler, Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemileri çarpıştıktan sonra Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin yüzlerce metre altına gömülmüştü. 10 mürettebattansa hala bir iz aranıyor. Kaza sonrası başlatılan soruşturmadaysa savcılık ilk bilirkişi raporunu tamamladı. O raporda kazanın nasıl meydana geldi tek tek sıralandı ama en büyük hatanın Alsu gemisinde gözcü olarak daha bir gün önce işe başlamış 3. kaptanın gözcü olarak bırakılması olduğu belirtildi. Detaylara bakalım.
1: Alsu gemisindeki seyir emniyeti ihlalleri, gözcü olarak tek başına tecrübesiz bir zabit bırakılması, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise IS cihazının kapalı ya da arızalı olması kazaya sebebiyet verdi.
2: Alsu, Alsu iskeleye kırmıştır.
1: Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin ilk bilirkişi raporu tamamlandı. O rapora göre her iki gemide de hayati hatalar yapıldı. Yani kaza adeta geliyorum dedi.
3: Çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği. Vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybıdır. Tuğberk İmamoğlu gemisinin IS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir faciayla sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden Alsu gemisindeki köprü üstü zafiyettir.
1: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bilirkişi raporunda açıkça kazanın en büyük nedeninin Alsu gemisindeki köprü üstü zafiyeti olduğu belirtildi. Bunun nedenleri tek tek sıralandı.
3: Çatışma anında köprü üstünde nöbetçi olan tek kişi ikinci zabit yani geminin üçüncü kaptanı Murat Evciman'dır. Murat Evciman'ın resmi ifadesinden gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
1: Bilirkişi raporunda kazanın sebeplerine ilişkin ilk bulgular tek tek sıralanırken Alsu tarafındaki operasyonel ve sistemsel kusur tartışmasız şekilde ortaya koyulmaktadır denildi. Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Eraslan'ın kaza sırasında uyuduğu, çarpışma sırasında yaşanan sarsıntıyla uyandığı bilgisi de bilirkişi raporuna girdi. Kaptanın kazadan yaklaşık 10 dakika sonra dışarıya çıktığı belirtildi ve bu durum gemi kurallarına tamamen aykırıdır denildi. Peki kazaya hava şartları da neden olmuş olabilir mi? Bilirkişi bu soruya da yanıt verdi. Kazaya hava koşullarının neden olmadığı da açıkça belirtildi. Görüşün açık olduğu, manevra kısmı

0: kısıtlayıcı bir durumun söz konusu olmadığı ve hava koşullarının güvenli seyir için yeterli şartlarda olduğu tespitine yer verildi.
1: Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin soruşturmada kritik aşamaya geçildi ifadeleri alınan mürettebattan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadeleri kolluk tarafından gemide alınmıştı. Daha sonra 6 şüpheli Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında savcılara kazanın hemen öncesini anlattı. Diğer 3 kişi ise gemici olarak görev yapan işçi statüsündeki personel. Bu kişiler hakkında bu aşamada yalnızca kollukta ifade alma işlemi yapıldı. 6 şüphelinin ifadeleri 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole ise rastlanmadı. Ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi. Bu arada Alsu gemisinin su altında olan kısımlarında dalgıçlarca inceleme yapılacağı öğrenildi. Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazaya ilişkin ön bilirkişi raporu açıklandı efendim. Raporda çarpıcı bilgiler var. Şimdi biraz detaylara girelim. Kaza neden meydana geldi? Raporda kullanılan ifadeler ne anlama geliyor? Kıymetli bir konuğumuz var. Türk Uzak Yol Kaptanları Derneği Yedek Yönetim Kurulu üyesi gemi kaptanı Damla Gerzeli bizlerle. Merhaba Damla Gerzeli, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım, merhabalar.
1: Merhaba, şimdi facianın nedeni çift taraflı disiplinsizlik olarak özetleniyor. Alsu gemisinde vardiya standartlarının terk edildiğinden bahsediliyor. Bir yandan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ise adeta hayalet gemi olarak ilerlediği belirtiliyor. Ne dersiniz bu konuyla alakalı?
2: Yani bilirkişi de mutlaka ki bütün şu anki mevcut delilleri inceleyerek bu karara varmış ama bu ön tespit tutanağı sayılır aslında. Çünkü daha Tuğberk İmamoğlu'ndan çıkacak VDR kayıtları da incelenmesi gerekiyor. Bunun tabii sonrasında bilirkişi tekrar fikirlerini de genişleterek değiştirebilecektir. Ama burada bahsedilen kadarına ben bizzat şahit olmadığım için bilir kişinin dediğini inkar etme şansım yok. Aynı fikirde olacağız ama açmamı isterseniz siz hangi tarafın aslında denizcilik diliyle halk için anlaşılamaz olduğunu sorarsanız onları ben size daha net anlatmakta yardımcı olayım.
1: Evet, peki şimdi Alsu gemisinde nöbetçi 3. kaptanın tek başına bırakılmasının ise zafiyet olduğu ifade ediliyor bir yandan. Kazaya vardiya zabitinin tecrübesizliği mi neden oldu? O zabiti görevlendiren kaptan mıdır?
2: Şöyle, o zabitin aslında görevlendirilmesi bu personel sayısıyla neredeyse kaçınılmaz. Yani o zabitin yanına bir zabit daha koymak aslında çalışma saatlerinde, çünkü biz 24 saat çalışıyoruz Büşra Hanım. Gemi üzerinde geminin duran bir dakikası bile yok. Ve mevcut personel sayısını bölüştürerek bu vardiyaları emniyetli kılmanız lazım. Bu sistemin ne yazık ki bir ekstra zabit koymamasından dolayı yeni bile katılsa, yani bu aslında bahsettiğimiz arkadaş zabit olarak yetersiz değil. O gemi için yeni katılan bir zabit. Yani gemiye aşina değil. Aslında Türkiye'den ehliyetini almış, yani vardiya tutma belgesi olan, vardiya tutma yeterliliğine de haiz bir arkadaş. Sadece tabii ki pratikte böyle bir kural da yok bu arada. Çünkü biz 24 saat içerisinde ona gereken eğitimi, familiarizasyon diyoruz, gemi tanıtımını yaparak, seyir ekipmanlarını tanıtarak aslında vardiya veriyoruz. Ama yapılmasa tabii ki daha iyi olurdu. Tabii ki de gemiye bu kadar aşina olmayan bir zabitin köprüsünde vardiya almamasını temenni ederiz. Ama gemideki personel sayısını göz önünde bulundurduğumuzda, geminin tekrar Çanakkale Boğazı'na gireceğini düşündüğümüzde, gemi kaptanının da bu personelin dinlenme ve çalışma saatlerini planlaması gerekiyor. Yani herhangi bir insanı 10 saat

0: lazımdı. Yani kaptanın elindeki personeli eşit saatlere bölmesi, burada ben bir kaptan arkadaşımı ne yazık ki suçlayamam bu kararı verdiği için, ama yanına gözcü koyması gerekiyordu, o suçu. Ama bu arkadaşa vardiya vermesi suç muydu? Yani elindeki personel sayısını mecburen ona da vardiya zabiti olarak bunu göndermişler ve eşit şekilde dinlendirmeli. Öteki türlü de dinlenme zafiyeti olabilirdi. Yani adam uyumamış, dinlenmemiş bir insan vardiya alabilirdi. Çanakkale Boğazı'nı geçebilirdi. Yani orada kaza olmasa bir ilerleyen safhada yorgunluktan kaza olabilirdi. Burada birazcık personel sayılarının değerlendirilmesi lazım. İlerleyen raporlarda bence bunu da ele alacaklardır diye düşünüyorum. Çift gemide de personel sayısı çok az.
1: Ya şimdi bir parça değindiniz ama böyle bir parantez açmak gerekirse bu Alsu gemisinin birinci kaptanının kaza esnasında uyuduğu tespiti üzerinden bakarsak kaptan kazayla birlikte uyanıyor. Çok özür dilerim.
0: O da
1: Bir son
0: istirahatte.
1: dakika gelişmesi de geldi bir yandan, hemen onu da aktaralım. Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanlarının tutuklandığı yönünde bir gelişme. Marmara gemi kazası soruşturması kapsamında son olarak Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanları tutuklandı. Bu da artık elimize gelen son bilgiler arasında, soruşturma kapsamında birinci ve üçüncü gemisinin, Alsu gemisinin kaptanlarının tutuklandığı bilgisi geldi. Bunu da hem izleyicilerimize hem de size aktarmış olalım Damla Hanım. Tekrar devam edecek olursak yine bir yandan şimdi haberdar edilmesi gerekmez mi? Yani denizde tam olarak aslında nasıl bir prosedür işliyor?
0: Şöyle, bu kadar yüksek trafikli yerlerde gemi kaptanının köprüsüne eğer ki tehlikeli bir çatışma durumu yaratacak olay olmadan da önce vardiya zabiti kendini o trafik alanında yeterli görmüyorsa gemi kaptanına haber vermesi gerekir tabii ki. Burada ama zabit kendini yeterli hissetmiş olabilir. Burada gemi kaptanına haber vermemiş olması zabitin tercihi. Gemi kaptanının 24 saat köprü üstünde durma şansı yok. İşte
1: Ki
0: kötü olan
1: kazayla
0: taraf
1: birlikte
0: burada.
1: uyanıyor burada kaptan.
0: Haber verecek vakit bulamamış herhalde. Çünkü 3. kaptan zaten durumun ciddiyetini telsiz kayıtlarında da hissediyoruz. Çok da farkında değil. Çünkü kendince o manevrada karışıklık olmuş son anda zaten. Öncesinde kendince bir manevra planlamış herhalde. Ama niyetini çok net Tuğberk İmamoğlu gemisine hissettiremediği için de iki gemi aynı anda farklı manevralar yapmaya çalışmışlar. Ama farkında olmadığından bu Alsu gemisinin üçüncü zabiti, üçüncü kaptanı, kaptanı arama ihtiyacında bulunmamış. Kaptanı aramazsa kaptan da köprü üstüne tabii ki de çıkamaz. Ama burada tabii ki kaptanın hatası nedir? Gözcü koymamak. Kaptan, gemi kaptanı yani, üçüncü kaptanın vardiyasına bir gözcü koymalıydı. Bu çocuk madem gemiye yeni katılmış, gemiye aşina değil, böyle bir trafik hattında seyir yapıyorsun. En azından stajyer ya da bir gemici ya da işte istirahat saati uygun olan herhangi bir gözcülük yeterliliği olan, seyir vardiyası tutma belgesi olan bir güverte personelini istihdam edebilirdi o saatte o vardiyada. O büyük eksiklik. Ama yeni katılan personel zabiti yani koymaması istenilir gönülden ama koymamasını talep edemeyiz. Böyle bir kural yok. Çünkü familiarizasyonu yani gemi tanıtımı tamamlanan köprü üstü cihazları limanda tanıtılır. Bir gemiye güverte zabiti katılıyorsa biz bunu seyirde vardiyaya çıkartmak zorundayız sayımız az olduğundan. O yüzden limanda bütün seyir cihazları ona tanıtılır. Bu evrakları da vardır. Büyük ihtimalle o ISM evrakları da doldurulmuştur. Bunların tamamı tanıtımı yapılmıştır. Yani o sertifikalar verilir gemi üzerinde tanıtım yapıldığına dair. Tahmin ediyorum bu evrakları da gemide bulabileceklerdir. Ama yeni katılmış olması tabii ki bir gün önce öğrendiğiniz şeyi hatırlamanızla ona bir aydır aşina olmanız aynı tabii ki de değildir. Ama bu arkadaşı ne kadar bekletecek vardiya tutmamak için? Kişi sayısı sınırlı. Bunu nasıl yönetecek o zaman gemi kaptanı? Bunu da hani beklemek bu personel şartlarıyla çok zor. Tekrar söylüyorum, daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Biz en azından Türk karasuları içerisinde çalışan gemilerden ekstra zabit talep edebiliriz. Çünkü bu boğazlarda devamlı çalışan, yırtçık yapan, işte Çanakkale, Kocaeli

0: Bu yoğun hatta. Çünkü boğazlar birbirine çok yakın. Liman kalkışları, girişleri var. Bu yoğunlukta çalışan gemilerde bir ekstra zabit olması gerekiyor. Ve bu kazaların önüne de anca bununla geçebiliriz. Yani bununla ilgili bir yönetmelik, bir kural çıkartılabilirse bu çok iyi olacak. Her şeyin ötesinde iyi olacak. Çünkü insana bırakamayız. İnsan faktörü, işte hata yapıyor insan.
1: Şimdi
0: Sistem en
1: bu
0: azından bir kişi
1: üçüncü
0: daha
1: bir
0: olsa.
1: gözcü yani ekstra bir gözcü konulması gerektiğinden bahsettiniz siz de. Şimdi Asu
0: Evet,
1: gemisinin
0: evet.
1: gözcülük kurallarını ihlal ettiği, bu durumun reaksiyon gösterilmesini engellediği yorumu da var. Yani burada gözcülük kuralları ne peki? Ne olması gerekiyordu ve kaza esnasında nasıl bir tablo vardı baktığımızda?
0: Şöyle mutlaka nerede seyir yapılıyorsa olsun, bu kadar trafikli alan olmasa dahi, köprü üstünde bir adet gözcü, yani alt kademe kadrodan, yani vardiya zabiti değil, fakülte mezunu yani ya da bir zabit ehliyeti olan arkadaş değil de, seyir vardiyası tutma, gözlem yapabilme, şey tanıyan, gemi gördüğü zaman tanıyan, işte balıkçı teknesi gördüğü zaman tanıyan, minimum düzeyde denizcilik bilgisi olan bizim tayfalarımızdan herhangi biri gözcülük yapabiliyor. Bunun amacı nedir? Vardiya zabitine gözle gördüğü cisim varsa ufukta, yani prova hattına bakıyoruz ya biz, 360 derecemiz deniz, gece karanlıkta simsiyah ama ışıkları bütün deniz taşıtlarının kendine has seyir fenerleri olur. Bunları görüp seçip vardiya zabitine, işte İskele 15'te bir tane gemi var ya da baş omuzluk, sancak baş omuzlukta bir gemi var diyerek çok daha erken, yani belki bir 6 mil 7 mil öncesinde tekneyle yaklaşmadan bunu görüp uyarabilir ve zabit de bunu başka bir işle uğraşıyorsa ya da o sırada rapor veriyorsa, o hat bu arada muharebe açısından da çok yoğun bir hat. O da aslında dikkat dağınıklığı yapan bir şey. Çok telsiz sitesi olan, herkesin aktif bir şekilde telsiz raporlamaları yaptığı. Yani seyir açısından yoğun ve yorucu bir hattır bizim Boğaz hattımız, Marmara Denizi hattımız. Kalabalık bir hat, çok geminin olduğu, çok çapar iz veren, çapar iz bizde çatışma tehlikesi deriz çaparize. Çatışma tehlikesi veren gemi aslında çoktur. Rotanızı değiştirip ondan kaçınmazsanız bir sürü gemiyle çatışma tehlikesi verirsiniz o kalabalıkta. Tek tek en yakın size hedef olan gemiyi önce kurtararak, sırayla diğerlerinden kurtularak, devamlı hani motorla slalom yapmak gibi düşünün. Denizin ortasında denk geleceğiniz gemilerle çatışmayı önleme manevraları yapar, birbirinizden net olursunuz. Böyle yoğun bir hat aslında. Burada gözcünün olmaması gerçekten ne yazık ki büyük bir zafiyet. Ama tekrar söylüyorum, kaptanın orada olmaması kendini Çanakkale Boğazı geçişine hazırladığı için, Kocaeli Limanı'ndan kalktığı için. Yani baksanız kaptan 3 saat önce zaten istirahate gitmiştir. Çok daha fazla değil. Yani 10 saattir yatan bir kaptanın yatmaya devam etmesinden ne yazık ki bahsetmiyoruz burada. O kaptan arkadaşımız da ne yazık ki yorgundur yani.
1: Peki bilirkişi raporunda tüm ihmal silsilesine karşın uygun prosedür izlenmiş olsa, çarpışma şiddetinin düşünebileceği ve geminin batmayabileceği tespiti yer alıyor. Bunu yani bu
0: Çarpışma
1: değerlendirmeyi nasıl
0: olmazdı
1: yorumlarız?
0: zaten. Şöyle, çatışma zaten olmazdı. Yani bu ihmaller olmasa, bu gemi daha erken fark edilse ve doğru manevrayı erken bir şekilde birbirlerine de göstererek, zaten burada aslında asıl çatışmanın sebebi iki taraf hangi manevraya karar verdiğini. Yani bir sancaklı manevra vardır, bir iskeleli manevra. Bir gemi diğerine sancaklı manevra yapmaya çalışırken ötekisi iskeleli manevra yapıyor. İkisi birbirlerine doğru bu sefer provalarını çevirmiş oluyorlar. Burada sıkıntı burada. Doğru anlaşabilselerdi, ikisi aynı manevrayı yapsalardı, bu çatışma zaten olmayacaktı. Erken bu muharebeye, telsiz muharebesine daha erken girmiş olsalardı, birbirlerinden nasıl nete olacaklarını belki daha rahat anlaşacaklardı. Biraz geç kalınmış bir çatışmayı önleme hareketi. Hiç olmasa olmama ihtimali

0: Hani vardı ama ne yazık ki bazen hatalar birbirini takip eder ve böyle felaketler olur.
1: Evet.
0: O gemi mesela Rulosaç yüklü olmasaydı belki böyle büyük bir facia olmayacaktı. Çatışacaklardı ama böyle büyük bir şey olmayacaktı. Dediğim gibi şartlar bazen böyle acı olayları ortaya çıkartıyor. Ne yazık ki 10 tane meslektaşımız gün sonunda aramızdan ayrıldı. En büyük acı da bu. Önemli olan, asıl önemli olan da bundan sonra yeni bir denizciyi böyle bir hatanın kurbanı nasıl yapmayız? Bunu gerçekten bu rapor, bu kaza iyice incelenip asıl kök nedenlere inmek lazım. Burada yani üçüncü kaptan, işte öteki geminin kaptanı, bunlar münferit birer kişi. Bunlar her zaman hata yapacak. Bu insanların her zaman hataları olacak. Ama sistem insan hatasının üstünde tasarlanmalı. Bir sistemi tasarlarken insana bu kadar açık bir sistem oluşturmamalıyız. Kişi sayısı fazla olmalı. Gerektiğinde onun görüşünü, eksikliğini kapatacak bir yedek kişi daha orada olabilmeli. Ama biz buraya ticari sebeplerle, gemilerin küçük olması, kamar olmaması sebebiyle yeterli insan donatamıyoruz ve bu gemileri daha sonra çok yakın hatta çok sık operasyonla çalıştırarak insanları yorup onların bu sefer vardiyaları bölerken iki kişiye bölemeyip tek kişiye bölmesine sebep oluyoruz. Yani keşke böyle olmasa. Evet kaptan hatalı, evet üçüncü kaptan hatalı ama yani bu sistemin içerisine de onları yani bir gemici daha fazla olsa koymazlar mıydı köprüsüne o gemiciyi? Olmayan, yorgun olan bir personel sebebiyle büyük ihtimalle koymadılar. Bu hatayı onları sürükleyen gerçekte bir sistemsel hata var.
1: Peki, çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Umuyorum buradan sesimizi de herkese duyurabilmişizdir. Çok geçmiş olsun diyorum tekrardan bütün meslektaşlarımızın acılı ailelerine. Allah tekrarını hiç kimseye de göstermesin.
1: Evet sevgili izleyenler, gemi kaptanı Damla Gerezli değerlendirmelerde bulundu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ilişkili bir haberle devam edeceğiz. Akdeniz'de batan yolcu gemisinde can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kayıp bir vatandaşın daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı.
2: Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
3: Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında can kaybı yükseliyor. Kayıp bir vatandaşın daha naaşına ulaşıldı. Acı haberi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi. Ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.
3: Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Arama çalışmaları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Cenazesi bulunan vatandaşın kimlik bilgisinin daha sonra açıklanacağını belirtti.
2: Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in gündeminde ise kazanın ardından yaşanan hükümet krizi vardı.
4: Bugünlerde böylesine büyük bir acıyı siyasi hesaplaşmaların malzemesi haline getirmenin hiç kimseye faydası yoktur. Bugün İhtiyacımız olan şey birliktir. Acılı ailelerimizin yanında olmaktır. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.
3: Üstel, hükümetin çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.
4: Hükümetimiz görevimizin başındadır. Devletimizin tüm kurumlarını çalıştırmaktadır.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da bir araya geldi. Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erhürman ise Yılmaz'a Türkiye'ye gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısını bu kez Baykar'da yaptı. Gündemin merkezinde yerli ve milli

0: savunma teknolojileri vardı. Bayraktar TB2'nin 1 milyon 250 bin uçuş saatini aştığı, Akıncı'nın denizaltı savunma ve su üssü harbinde de görev yaptığı açıklandı. Bakanlık ayrıca Girne ve Silivri'deki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu da paylaştı.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Baykar'ın merkezinde düzenledi. Verilen mesaj netti.
1: Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamakta.
2: Bayraktar TB2, 1 milyon 250 bin uçuş saatini geride bıraktı. Akıncı ise sadece hava görevlerinde değil, denizaltı savunma ve su üstü harbinde de görev yapıyor. TB3, kısa pistli gemilerden tam otonom iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkarken, Kızıl Elma'nın görüş ötesi hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı olduğu vurgulandı.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günümüz ve geleceğin harekat ortamındaki ihtiyaçlarına yönelik birçok ileri teknoloji ürünü milli ve özgün imkanlarla geliştirilmektedir.
2: Toplantıda güncel operasyonel başlıklar da vardı. Girne taşıcı hattındaki gemi faciasında arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek veriliyor. Silivri açıklarında batan ticari geminin mürettebatı içinse 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri görevde.
3: Bunun güvenini biz yapıyoruz.
2: Suriye başlığında da mesaj açıktı.
1: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
2: Bakanlık ayrıca terör devleti İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. Uluslararası topluma somut bir tedbir çağrısı yapıldı. Eurofighter savaş uçakları da gündemdeydi. Eurofighter için Birleşik Krallığa gidecek Türk pilotların eğitimlerinin 7 Eylül'de başlaması planlanıyor.

0: Ankara ile Atina arasında kritik bir temas gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunan mevkidaşı Demiris ile görüştü. İbrahim Kalın, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris ile Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, terör organize suçlar, yasa dışı göç gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda işbirliğinin artarak devam etmesi kararlaştırıldı. Kalın ve Demiris, servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşındaki son gelişmelere bakalım şimdi de. ABD Başkanı Trump İran'a tehditlerini sürdürdü. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın adının Trump Boğazı olması önerisini ortaya attı.
1: ABD Başkanı Donald Trump yine adından söz ettiren bir çıkışla gündemde. Trump bu kez de Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme arzusunu dile getirdi. Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. Trump daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın ABD toprağı sayılabileceğini iddia etmişti. ABD Başkanı Oval Ofis'te de konuştu. İran'a son saldırıların çok başarılı olduğunu savundu.
2: Geçen gece onları çok sert vurduk. Rejim günden güne daha da zayıflıyor. Hürmüz'ü kontrol ediyoruz. Her gün milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz. Hürmüz'deki bütün mayınlardan kurtulduk. Mayın döşeyen roket yapmaya çalışıyorlardı, onu da yok ettik. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Biz görmeden tuvalete bile gidemezler.
1: ABD'nin son saldırılarında İran'da en az 100 nokta hedef alındı. 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı. Üstelik vurulan yerler...

0: evlerden biri düğün eviydi. İran medyası o evden yeni görüntüler de yayınladı. Tavanında koca bir delik açılmıştı. İçerisi de enkaza dönmüştü. En büyük can kaybı burada olmuştu. Trump ise o saldırıları İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek için gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İran'ın misillemesinin çok zayıf kaldığını iddia etti. İstediklerinde İran'a yeniden sert şekilde saldırmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
1: İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum.
0: Öte yandan CENTCOM İran'a deniz ablukasının sıkı şekilde sürdüğünü açıklıyor. Komutanlığa göre şimdiye kadar İran'dan çıkmaya ya da bu ülkeye ulaşmaya çalışan 86 geminin rotası değiştirildi. 3 geminin hareket kabiliyeti engellendi. 2 gemiye de çıkarma yapıldı. İran ise deniz ablukasını delmenin yollarını bulduğunu, ayrıca Hürmüz'de durumun kendi kontrolleri altında olduğunu söylüyor. Tahran, Hürmüz'den geçiş için kendi belirlediği kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece yasaklı gemi sayısı 56'ya yükseldi.
2: İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırıları sürdürürken seçim tarihi de yaklaşıyor. Netanyahu ise provokatif açıklamalarına devam ediyor. Bizzat Gazze'ye gidip işgali sürdüreceklerini söylüyor. Türkiye'yi düşmanlaştırarak oy toplamaya çalışıyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu seçim tarihi yaklaştıkça provokasyonlarına hız veriyor. Çelik yeleğini giyip Gazze'de işgal ettikleri bölgelere gitti. Gazze'den çıkmayacağız mesajını verdi.
3: Bölgeyi kontrol ediyoruz. Geri çekilmiyoruz. Şeridin %60'ını kontrol ediyoruz ve daha fazlası gelecek. Gazze artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacak. Bu hedef büyük ölçüde zaten gerçekleşti. Hala tamamlanacak işler var ve biz bunu tamamlayacağız.
0: Netanyahu son kamuoyu araştırmalarında rakibi Gadi Eisenkot'un gerisine düşmüştü. İsrail'in katliamlarını görmeyip buna karşı çıkanları düşmanlaştırarak ve İsrail'e varoluşsal tehdit oluşturduklarını öne sürerek saflarını sıklaştırmaya çalışıyor.
3: Ebu Mazen'in seçimleri kaybetmemi istediğini duydum. Ayetullahlar seçimleri kaybetmemi istiyor. Hizbullah, Hamas benim kaybetmemi istiyor. Türkiye de aynı şekilde. Bunu açıkça söylüyorlar. İsrail düşmanlarına bu seçimi sorduklarında benim kazanmamamı istediklerini söylüyorlar.
0: İsrail Başbakanı'nın gündeminde sadece Gazze'deki katliamlar yoktu. İran'da vardı.
4: Bayağı adam itişe lan.
3: Pilotlarımız oradaydı ve her an orada olabilirler. İşi henüz bitirmedik. Bu rejimi yeneceğiz, onları indireceğiz. Hali hazırda son demlerindeler. Emrim altındaki bütün sistemler bunun için çalışıyor.
0: Bu söylemler sahada da karşılığını buluyor. Gazze'de saldırılar aralıklarla sürüyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da baskı ve zulüm devam ediyor. İşgalciler araçları ateşe veriyor, evleri yıkıyor. Lübnan'da da durum farklı değil. Ülkenin güneyi hemen her gün İsrail saldırılarına maruz kalıyor.
2: Suriye'de yeni yönetim dünyayla işbirliğini ilerlettikçe Bas rejiminin kirli çamaşırları ortaya dökülüyor efendim. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Esad rejiminin Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa etmekte olduğunu duyurdu. Ülkede 73 ton doğal uranyum bulundu.
0: Esad yönetimi Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa ediyormuş. Dahası 73 ton doğal uranyum stoklanmış ve bir kısmı bu reaktörde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş. Dünyadan saklanan bu girişim Suriye'de Şara hükümetinin uluslararası camiayla yaptığı işbirliği sayesinde ortaya çıktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna yansıdı. Kuruluşun Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere gönderdiği o rapor, uluslararası haber ajansları tarafından ortaya çıkarıldı. Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri Ağustos ayında Suriye'de çok sayıda noktayı ziyaret ederek inceleme ve doğrulama çalışmaları yürüttü. İncelemeler uzun süredir şüphelenilen nükleer tesisin varlığını doğruladı. Acid dissolves the uranium. Yapılan incelemeler şunu ortaya çıkardı. Esad rejimi nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamındaki güvenlik denetimleri anlaşması uyarınca bildirmekle yükümlü olduğu nükleer madde, tesis ve faaliyetleri bildirmemiş. A revolving wheel with protrusions. Bahsi geçen reaktör ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor'daydı ama bununla kalmadı. Deir ez-Zor'daki tesisle işlevsel olarak bağlantılı 3 ayrı noktanın daha bulunduğu belirtildi. Bu noktalardan birinin uranyum dönüşümü ve veya nükleer yakıt üretimi faaliyetleriyle, bir diğerinin inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Üçüncü noktanınsa tesise taşınan veya tesisten çıkarılan inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanması ve planlanan yeniden işleme faaliyetleri için kullanıldığı kaydedildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ayrıca Suriye'nin daha önce bildirmediği başka bir nükleer tesisi de ziyaret etti. Suriye yönetimi 17 Temmuz'da ajansa gönderdiği mektupla tesisin varlığını bildirdi ve kurumdan burada bulunabilecek nükleer malzemeyi incelemesini istedi. Kuruluş tesiste kaplamalı yakıt çubukları biçiminde doğal uranyum metali bulunduğunu açıkladı. Yapılan doğrulama sonucunda yaklaşık 73 ton doğal uranyum metali tespit edildi. Ajans, söz konusu nükleer malzemenin tamamının şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun muhafaza ve gözetim tedbirleri altında olduğunu bildirdi.

0: İstanbul Boğazı Mavi Rüzgar'ın en görkemli buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 25. yaşını kutlayan dünyaca ünlü yelken yarışı Bosporus Cup İstanbul'u bir kez daha küresel sporun odağı haline getirecek. Yarışlar gerçekleşmeden önce Bosporus Cup Kupası Organizasyon Komitesi geçen yılın şampiyon takımı tarafından teslim edildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yelkencilerin tarihi silüet eşliğinde mücadele edeceği organizasyon İstanbul ekonomisine de dev bir katkı sağlayacak.
1: Boğaz'ın eşsiz coğrafyası. Dünya yelken sporunun en prestijli organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25 yıl önce bir hayalle başlayan Bosporus Cup, bugün küresel bir spor markası olarak Boğaz'dan dünyaya açılıyor. Türk medyanın medya sponsorluğundaki organizasyon kapsamında Bosporus Cup geleneğinin en anlamlı anlarından biri olan kupa teslimi gerçekleştirildi. Bu özel tören Kuruçeşme'den kalkan özel bir yatta yoğun katılımla gerçekleşti. Törende 2025 şampiyonu Rosco Raker'i temsilen Lisa Maveva kupayı organizasyona teslim etti. Kupayı Bosporus Cup kurucusu Orhan Gorbon teslim aldı.
2: Burada İstanbul'da olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada takımımı temsil ediyorum. Kupayı geri verdik. Şimdi yeni yarışları takip edeceğiz. Mutluyum, heyecanlıyım.
1: İstanbul'u dünyaya tanıtma hedefiyle yola çıkan dünya çapındaki dev organizasyon, 25. yılında 700 milyon kişilik medya erişimiyle büyük bir gövde gösterisine dönüşüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar birçok ülkeden 500 yelkenci ve 45 tekne İstanbul'un zorlu akıntısında kıyasıya mücadele edecek.
3: Yelken biraz niş bir spor ve bu sporu bütün Türkiye'ye yaymak vakit aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada çok mutluyum çünkü çok ciddi bir ilgi görüyoruz ve destekçilerimiz çok değerli. Yelken'in yurt dışındaki algısı çok güçlü. Dolayısıyla İstanbul'un yelkenle basında yer alması, bu soft power dedikleri yani ekonomik güç çok paha biçilmez bir şey. Yani hem ekonomik olarak hem de tanıtım olarak milyar euroya yakın bir değer yarattığımızı düşünüyorum 25 yılda.
4: Güzel bir ekibimiz var uzun yıllardır birlikte yarışan. Türkiye coğrafyasına hakim uzun yıllardır da hem Marmaris'te hem Bodrum'da hem de İstanbul'da yarış kazanmak isteyen Rolex'ten Bosporus Cup'a uzanan tecrübeli bir ekibimiz var. Ve coğrafya uygun bir teknemiz var. Tekrar kazanmak istiyoruz. Kazanmak için tekrar buradayız. Bakalım.
1: Yarış için İstanbul'a gelen yabancı sporcular ve spor severler şehir ekonomisine de can suyu olacak. Normal bir turistin 3 katını harcayan dünya yelkencileri 2026 yılında İstanbul'a yaklaşık 50 milyon avroluk dev bir katma değer sağlayacak. İstanbul'un tarihi ve mavi güzelliğini dünya vitrinine çıkaran Bosporus Cup, önümüzdeki yıllarda da dünya yelkenciliğinin takvimindeki en önemli duraklardan biri olmaya devam edecek.
0: ...2200 metrede yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için zorlu bir yolculuğa çıktılar. Osmaniye'de motosiklet tutkunları arazi motosikletleriyle Amanos dağlarındaki Keldaz zirvesine tırmandı.

0: Efendim her yıl sürdürdükleri geleneği bu yıl da bozmadılar.
1: Taşlı yollardan geçtiler, dik yamaçları aştılar. Osmaniye'de bir grup motosiklet tutkununun hedefi Amanos dağlarındaki Keldaz mevkisiydi. Zorlu arazi ve doğa koşullarında ilerleyen ekip yaklaşık 2200 metre rakıma ulaştı. Zirveye vardıklarında zamanla yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdiler.
2: Şanlı bayrağımızın yeri her zaman zirvede.
1: Osmaniye Belediyesi'nden temin ettikleri yeni bayrağı göndere çektiler. Ekip bu zorlu yolculuğu her yıl tekrarlıyor. Türk bayrağı 2200 metrede gururla dalgalanmaya devam ediyor.
0: İstanbul'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Okçuluk Benim Sporum projesi bu kez Tokat'ta çocukları okla, yayla ve geleneksel spor kültürüyle buluşturdu. 7 ilçedeki 16 okulda uygulanacak projeyle 600 öğrencinin hem geleneksel Türk okçuluğunu hem de olimpik okçuluğu öğrenmesi hedefleniyor.
1: Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor, Türk okçuluğu gelecek nesillere aktarılıyor. İstanbul'da başlayan Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'ta düzenlenen programla yeni bir aşamaya taşındı. Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayelerinde İstanbul'da başlatılan Okçuluk Benim Sporum projesinin Tokat etabı hayata geçirildi. Proje kapsamında Tokat'ta 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçulukla buluşturulacak. 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Böylece öğrenciler hem yüzyıllardır Türk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel okçulukla hem de modern olimpik okçulukla tanışacak.
3: Ya Allah, bismillah.
1: Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaşı'nda katıldığı törende imzalandı. Program kapsamında yalnızca okçuluk projesi değil, çocuklara yönelik yeni bir eğitim merkezi de hizmete açıldı. Tokat İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Güneşli Çocuk Akademisi, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verecek. Açılışta minik öğrenciler önce mehteran gösterisi sundu, ardından ellerine yay ve okları alarak atış yaptı. Küçük yaşta okçulukla tanışan çocukların hedef tahtasına yaptıkları atışlar davetlilerden büyük ilgi gördü. Tokat'ta 600 öğrenciyle başlayacak proje önümüzdeki dönemde kentin tüm ilçelerine yaygınlaştırılacak. Böylece okçuluk yalnızca bir spor dalı olarak değil, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının bir aracı olarak daha fazla çocuğa ulaştırılacak.
0: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 100'e yakın firmanın katılımıyla Ato Kongresium'da kapılarını açtı. Yeni sezon koleksiyonları defilelerle tanıtılırken yerli üreticilerle yabancı alım heyetleri arasında ihracata yönelik ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
4: Podyumda yeni sezonun renkleri, standlarda ise yeni ticari bağlantılar. Başkent Ankara, moda ve hazır giyim sektörünün uluslararası buluşma noktası oldu. Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı Ato Kongresium'da kapılarını açtı. Yeni ürünler sergilendi, yeni pazarların kapısı aralandı. Yerli üreticiler yabancı alıcılarla buluştu. Fuarda modanın yanı sıra ticaretin ve ihracatından nabzı tutuldu. Yurt dışından gelen alım heyetleriyle Türk firmaları arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Organizasyon, üretimin, tasarımın, markalaşmanın ve ihracatın buluştuğu uluslararası bir ticaret platformuna dönüştü. 100'e yakın firma fuara katıldı.
5: Fuarda ticari işbirliklerinin yanı sıra aynı zamanda defileler de sergileniyor ki vatandaşlar bu noktaya gelerek defileleri yerinden takip ediyor.
4: Fuarın en renkli bölümünü gün boyunca gerçekleştirilen defileler oluşturdu. Program kapsamında söyleşiler, atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler ve sektörel buluşmalar düzenlendi. Fuar Ato Kongresium'da 4 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de 5 çocuk izledikleri bir videodan ilham aldı, kolları sıvadı. Öyle ki yaz tatilini fırsat bilen küçük girişimciler hayallerindeki bisiklet ve kramponları alabilmek için mahallede limonata tezgahı kurdu efendim. Alan ferahlamış, almayan pişmanlamış sloganıyla müşteri toplayan çocukların azmi görenleri gülümsetiyor.
6: Abi alırsın.
1: Günün en sıcak saatlerinde tezgah başına geçiyorlar, buz gibi limonata diyerek müşteri bekliyorlar. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 5 arkadaş sosyal medyada gördükleri bir videodan etkilenerek kendi küçük işletmelerini kurmaya karar verdi. Mahalleyi 3'e bölerek kendi deyimleriyle 3 ayrı şube açtılar.
7: Böyle bağırıyoruz işte buz gibi limonata falan diye. İşte alın falan diyoruz işte. Arkadaşlarımız falan da böyle açıyor. Her ay böyle paramızı birleştiriyoruz, bölüşüyoruz. Ama bizim kendi elemanlarımız, bir şubedeki kendi elemanlarımız böyle her hafta böyle paraları birleştiriyorlar.
1: Kazandıkları paraları akşam olunca ortak kasada topluyorlar. Çünkü her birinin birbirinden renkli hayalleri var. Kimi okul harçlığını çıkarmanın, kimi de istediği bisikleti almanın peşinde.
8: Kimi bisiklet almak ister, kimi de scooter almak ister. Ben kendi paramı krampon parası olarak biriktiriyorum. İşler iyi şu an mesela. Yani iyi para. Şu an iyi para yaptık. Bayağı bir iyi para oldu yani şu an.
1: Onların bu girişimci ruhu ve emeği ailelerini de mutlu ediyor. Çocuklarının kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılama isteğine en büyük destek yine onlardan geliyor.
9: Çocuklar böyle bir şey düşünmüşler. Bir haftadır böyle devam ediyorlar. 3 ayrı noktada. Kendi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorlar. Biz de destekçiler oluyoruz.
1: Buldukları sloganlarla usta esnaflara taş çıkartan çocuklar mahallelinin de ilgi odağı. Vatandaşlar hem serinlemek hem çocukların hayallerine ortak olmak için tezgahı boş bırakmıyor.
0: Ve Filenin Sultanları Avrupa'da yarı finalde efendim. Amirli kadın voleybol takımı çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Adını son 4 takım arasına yazdırdı. Sinan Erdem'de sevinen Türkiye oldu. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'nın karşısına çıktı yıldızlılar. Maça hızlı başladı. İlk seti 25-18 kazandı. Almanya ikinci sette oyuna ortak oldu. Seti 25-22 aldı. Durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette kontrol yeniden millilerdeydi. Türkiye 25-18'lik skorla 2-1 öne geçti. Dördüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Kritik anlarda hata yapmayan Filenin Sultanları seti 25-22 maçı 3-1 kazandı. Böylece ay yıldızlılar Avrupa'nın son 4 takımı arasına girdi. Şimdi hedef final, rakip Sırbistan. Filenin Sultanları 5 Eylül Cumartesi günü Sinan Erdem spor salonunda final bileti için sahaya çıkacak. Bu haberle kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Ardından devam edeceğiz.

0: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreylerini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
8: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi

risklerden şüpheleniyor. Gözle göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, gün geceye döndük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ki sıcakla bir gelişmeyle başlayacağız. İstanbul Sultanbeyli'de saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröriste yönelik bir operasyon düzenlendi. Polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Peki nedir detaylar? Şimdi hemen son bilgileri 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'den alacağız. Eren merhaba, nedir son notlar?
1: Sıcak bir gelişmeden bahsediyoruz. Aslında başarılı bir şekilde gerçekleşmiş operasyon sayesinde de bir terör eyleminin önüne geçilmiş olabileceğini belirtelim. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ'e yönelik operasyonda sıcak dakikalar yaşandı aslında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir biçimde yürüttü operasyonu çalışmaları ve önemli bir operasyon gerçekleştirildi akşam saatlerinde. Tabii operasyonun hedefinde DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Berkan Ç. isimli bir kişi vardı ve bu kişinin de 21 yaşında olduğunu belirtelim. Ve operasyon hedefinde bu kişi vardı. Emniyet ekiplerinin aslında yaptığı çalışmalarda şüphelinin DAEŞ'le bağlantısının bulunduğu ve Türkiye'de bir terör saldırısı planladığı değerlendirildiği belirtildi. Bunun üzerine de aslında istihbarat ekiplerinin harekete geçtiğini belirtelim. Tabii operasyon sırasında beklenmedik bir durumun yaşandığını da söyleyebiliriz aslında. Şüpheli kendisini yakalamaya gelen polis ekiplerine ateş açtı ve direndiğini söyleyebiliriz. Polisin de silahla karşılık vermesi üzerine şiddetli bir şekilde çatışma çıktı ve çatışmanın aslında oldukça uzun süre devam ettiğini söyleyebiliriz ve yani silahlı saldırıların aslında polise uzun süre direndiğini, çatışmanın uzun bir süre devam ettiğini belirtebiliriz. Tabii özellikle böyle operasyonlarda, yani terör örgütlerine yönelik operasyonda baskının yapıldığı noktada şüphelilerin canlı ele geçirilmesi belki de bir sonraki hamlenin ortaya çıkartılabilmesinde de etkili olabiliyor. Bu nedenle de aslında uzun bir süre bu mücadelenin de devam ettiğini belirtebiliriz. Tabii operasyon sırasında ne yazık ki o bölgede bulunan bir vatandaşın da yaralanmış olduğunu söyleyelim. O dakikalar süren çatışma sırasında durumunun da ağır olduğunu söyleyebiliriz. Kanlar içerisinde yere yığıldığını görüntülerde görebiliyoruz. Tabii olayın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı vatandaşımız da sağlık ekiplerinin müdahalesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Silahlı çatışmayı başlatan DAEŞ'li teröriste Berkan Ç'de etkisiz hale getirildi. Tabii Sultanbeyli'de operasyonun ardından geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin şu dakikalarda olay yerindeki incelemelerinin devam ettiğini biliyoruz. Saldırının ve çatışmanın ayrıntılarının ortaya çıkartılabilmesi için de soruşturma devam ediyor. Tabii özellikle dikkat çeken nokta aslında şüpheliyle ilgili emniyet birimlerinin değerlendirmesi olacak bu dakikadan sonra. Çünkü operasyonun yalnızca bir diğer soruşturması kapsamında

0: planladı. Şüphenin Türkiye'de bir terör saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı da değerlendiriliyor. Bu bilgi oldukça önemli. Bu bağlamda da aslında operasyonun önemini ve bundan sonraki aşamalarının da ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Yani şunu söylemek mümkün ki ekiplerin olası bir saldırının gerçekleşmesinin önüne geçmek amacıyla şüpheliyi yakalamak için büyük bir mücadele verdiklerini görüyoruz. İşte o yakalama operasyonu aslında şüphelinin DEAŞ'ı teröristin polise ateş açmasıyla birlikte bir çatışmaya dönüştü. Tabii şüphelinin DEAŞ'la bağlantısının boyutu, saldırı hazırlığı içerisinde olup olmadığı ve eğer ki iddia edilebilir saldırı hazırlığı içerisindeyse bunu ne zaman gerçekleştirmeyi planladığı gibi örgütle bağlantısı gibi pek çok aslında belki yapılacak aramalarla ve sonrasında ortaya konulacak belgelerle de terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı da ortaya çıkartılacaktır. Bir yandan da tabii ki de yaralanan vatandaşımızla ilgili sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri takip ettiğimizi söyleyelim ama aslında Sultanbeyli'deki operasyonla birlikte DEAŞ bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı belirtilen bir şüpheliye yönelik bir operasyon ve silahlı bir çatışma ardından 21 yaşındaki teröristin etkisiz hale getirilmesi ve ne yazık ki çatışma sırasında bir vatandaşımızın ağır şekilde yaralanmasıyla sonuçlanmış oldu. Bundan sonra soruşturmanın bir diğer aşamasında aslında şüphelinin olası bir saldırı planının ayrıntıları ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantısının ortaya çıkarılmasının planlandığını söyleyebiliriz.
1: Peki. Eren, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde sır perdesi aralanıyor. Alihan Kuru işinde şüpheliler arasında bulunduğu adam öldürme suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çelişkili ifadeler veren Denizolgun'un doktoru yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Doktor Nurettin Demirkol'un vefatın hemen ardından 155 acil personeliyle yaptığı konuşmada ortaya çıktı.
2: Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya raftan indi. Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Bu çerçevede eski bakanın ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra mezarı açılmıştı. Cenazesinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bilirkişi incelemesinde Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılarak öldürülmüş olabileceği belirtildi. Bu tespit üzerine savcılık olay günü üzerinde yoğunlaştı. Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol'un görgü tanıklığı önemli bulundu. Çünkü Demirkol eski bakanın vefatının hemen ardından evine gitmişti. İlk olarak tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Demirkol, Denizolgun'un özel doktoru olmadığını savundu. Ancak ölü muayene tutanağında özel doktoru olduğuna dair beyanı hatırlatıldı. Çelişkinin nedeni soruldu. Bu soruya neden bu şekilde yazıldığını bilmiyorum. Olayın saati itibariyle uykusuz ve yorgundum yanıtını verdi. Nurettin Demirkol'a Beykoz'da bulunan çiftliğe ne sıklıkla gidip geldiği de soruldu. Daha önce bu ikamete hiç gitmediğini, kendisini kimin arayarak çağırdığını hatırlamadığını söyledi. Doktor Demirkol, Alihan Kuriş'i kamuoyunda tanıdığını söyledi. Kuriş'in olay yerine gelip gelmediğini hatırlamadığını aktardı.
3: Mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma...
2: Doktora vefatın ardından Denizolgun'un fiziki durumu hakkında da sorular yöneltildi. İkamete ulaştığında eski bakanın çekyat üzerinde yan yatar şekilde oturur vaziyette olduğunu belirtti. Maktülde ölü katılığı başladığını ve buna bağlı olarak vücudunda morluklar bulunduğunu aktardı. Darp edilmesine ilişkin bir morluk ve vücudunda herhangi bir çizik görmediğini de söyledi. Ayrıca yüzünde ve vücudunun hiçbir yerinde kan görmediğini öne sürdü. Savcılıksa ölü muayene tutanağında Denizolgun'un ağzından kan sızdığını gördüğüne ilişkin beyanını hatırlattı. Doktor Demirkol, ölüm nedeniyle mideden gelen koyu renkli sıvıyı kan olarak değerlendirmiş olabilirim yanıtını verdi. Adli tıp uzmanı olmadığını söyledi. İfadelerinin tutanaklara yanlış geçmiş olabileceğini savundu. Nurettin Demirkol ayrıca vefatın ardından acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi. Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı tespit edildi. Yapılan bu tespit üzerine şüpheli Demirkol hakkında gözaltı kararı alındı. Ardından yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı.
1: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun doğal yollarla mı öldü yoksa öldürüldü mü? Tabii bu soru 10 yıldır yanıt bekliyor efendim. Şimdi 2016 yılının 7 Eylül gecesine gidelim. Biraz önce haberimizde de aktardığımız telefon görüşmesi soruşturma dosyasına girdi sevgili izleyenler. Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol önce inkar etti. Ancak savcılık tarafından ortaya çıkarılan ve yalan tanıklık suçundan gözaltına alınmasına neden olan o görüşmede hangi ifadeler kullanıldı? Şöyle bir bakalım, işte sır gibi saklanan o konuşmaya bir infografik hazırladık sevgili izleyenler. Öncelikle şimdi saat 00:29'u gösteriyor ve 155 operatörüne bir çağrı düşüyor. İhbarcı ben Doktor Nurettin Demirkol diye bir ifadede bulunuyor. Böyle bu şekilde bir ihbar yapmak için 155 operatörünü arıyor ve kendini tanıtıyor önce. Ardından aile hekimi olduğum bir hastam var. Hani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibin görmesi gerekiyor ve muhtemelen ölüm nedeni belli değil. Hakimin, savcının görmesi gerekiyor diyor. Şimdi burada dikkat çeken bir nokta var ki Nurettin Demirkol tanık sıfatıyla alınan ilk ifadesinde Deniz Olgun'un şahsi doktoru olmadığını söylüyor ama ölü tutanağında kendi beyanıyla şahsi doktor olduğunu da ifade ediyor. 155 operatörüyle yapılan konuşmadaysa Deniz Olgun'un aile doktoru olduğu yönünde bir beyan veriyor. Yani burada bazı çelişkiler var. Soruşturmada savcılık bu çelişkilerin de aslında açıklığa kavuşmasını hedefliyor sevgili izleyenler ki ardından 155 operatöründen adres neresi diye soruluyor. Alabilir miyim deniliyor. İhbarcı Öyümce Köyü olduğunu ama konum atsam olur mu diye bir ibare kullanıyor. Yine 155 operatöründen ne köyü olduğu soruluyor ve ihbarcı Öyümce Köyü diyor ki o esnada sevgili izleyenler arka planda bir kişi konuşuyor ve o kişi Beykoz Riva Öyümce Köyü olduğunu tekrarlıyor. Bulundukları noktayı söylüyor. 155 operatöründen orası jandarma bölgesi mi diye de soruluyor. İhbarcı jandarma bölgesi ama muhtemelen 168'i aradım. 168 bir şey yapmıyor diye ifade ediyor. Karşı taraftan yani 155 operatöründe çalışan sorumludan verilen cevap 156 beyefendi. 156'yı bir arayın siz yanıtı veriliyor. Ardından jandarma bölgesi olduğu için bizim ekipler işlem yapamıyor diye bir ifadede kullanılıyor 155 operatöründen. İhbarcıysa rahatsız ettiğini söylüyor, teşekkür ediyor ve burada bu görüşme sona eriyor. Ardından saatler 00:33'ü gösteriyor efendim. Tekrar 155 operatörüne bir çağrı geliyor. İhbarcı yine aynı kişi, biraz önce aramıştım. Doktor Nurettin Demirkol vefat eden biriyle alakalı jandarmayı aradım. Jandarma Beykoz'da hiç jandarma bir şeyimiz yok. Tamamen mıntıka olarak polise ait diyor ve 155 operatöründen açık adres isteniyor. Açık adresin tam olarak neresi olduğu öğrenilmek istiyor. İhbarcı yine Öyümce Köyü'nde olduğunu söylüyor. Yine arka planda bir konuşma geliyor. Gelecek kişinin telefonu vermelerini istiyor. Karşı taraftan yani 155 operatöründen tam olarak neresinde oldukları soruluyor. Ve ihbarcı yine arka plandan gelecek olan kişinin telefonu isteniyor. O arka üçüncü bir kişi bunu tarif olarak söyleyemediklerini ifade ediyor. Bunu arka plandaki kişi söylüyor. Altını çizelim. Ve Çubuklu Caddesi olduğunu da söylüyor yine. 155 operatörü de bir saniye Çubuklu Caddesi'nde evet diyor. Yine arka plandan bir kişi 34 numara olduğunu burada 34 numara olduğunu belirten bir ifade kullanıyor. 155'ten şüpheli bir ölüm konusu mu var diyor. İhbarcı yine arka planda 34A diye söylüyor ve 155 operatörü ben arkadaşlara konuyu da yazdırayım, bulamamaları durumunda sizi bu telefon numarası üzerinden size ulaşır arkadaşlar diye belirtiyor ihbarcı. Ondan sonra beklediklerini söylüyor. Ardından operatörden arkadaşlarına iletildiği söyleniyor. Bu şekilde bu konuşma kapanıyor. Şimdi burada şüpheli ölüm konusu mu var deniliyor. Yani 155 operatöründen efendim şüpheli ani bir ölüm olduğunu söylüyor. Doktor, yani burada ilginç bir detay var efendim. Demir Kol ölü tutanağında Deniz Olgun'un ağzına kan sızdığını gördüğüne dair bir beyan veriyor. Ancak tanık ifadesinde bu beyanı reddetti. Yani olay günü ölüm nedeniyle mideden gelen koyu renkli sıvı kan olarak değerlendirmiş olabilirim diye değerlendirmişti. Ancak 155 operatörüyle o yaptığı görüşmesinde bir şüpheli ölümden bahsetmesi dikkat çekiyor. Tabii tüm bu çelişkilerin

yargı savcılık soruşturması ardından yargı safhasında bir açıklığa kavuşması bekleniyor. Böylelikle özetlemiş olduk Deniz Olgun'un bu şüpheli ölümünü ve o sır perdesi arkası konuşmayı da anlatmış olduk diyelim ve bir başka haberimiz.

0: zararı oluştuğu belirlendi. Detaylara bakalım.
1: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Savcılık sabahın ilk ışıklarında harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı satın alma ihale işlemleri yakın takipteydi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön raporuyla bilirkişi raporlarında yer alan tespitlerin ardından 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı. Biri cezaevindeydi. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturmanın en önemli konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık konutuna yapılan materyal alımı işiydi. Savcılık bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Zabıta Yöneticisi Gökhan Fırtına, İştirakler Şube Müdürü Ali Toy ve Eski Mali İşler Daire Başkanı Rezan Neslihan Vural da bulunuyor. Soruşturmanın yeni dalgasında şimdi gözaltındaki 13 şüphelinin ifade işlemleri başlayacak. Geçmiş olsun tabii.
0: Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı kriterini güncellemiş görünüyor. Üstelik bu kriterler Butlan öncesi CHP'ye göre çok daha altılı masavari kriterler. İşte ayrıntılar.
2: İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmak lazım. Geniş bir mutabakatla durmak lazım. Bir kez daha söylüyorum. Kendimle ilgili bir hevesim, tamam, bir niyetim yok.
3: İmamoğlu, Butlan öncesi CHP'nin favori cumhurbaşkanı adayıydı. Yeni parti başka bir aday belirlemek için yeni kriterler telaffuz etmeye başladı.
2: Açık farkla kazanan bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil. Bu iktidarı değiştirecek, Türkiye'yi demokrasiye döndürecek ve iktidar olma umuduyla ortaya koyduğumuz, iktidar perspektifini hayata geçirebileceğimiz bir Türkiye'nin kapısını aralayabilecek kişiyi aday yapacak.
3: Tamam. Peki bu yeni altılı masavari aday tanımlaması kimi işaret ediyor? Yeni kritere göre muhalefet o aday etrafında birleşebilmeli. Daha önce İmamoğlu adı merkezinde daha çok bir emri vaki vardı. Üstelik Özgür Özel'in yeni söyleminde adayın yeni partiden olması şart değil. Ki bunu da tutup da bizden olsun diye değil şeklinde ifade ediyor.
2: Tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
3: Mansur Yavaş henüz yeni partiye geçmedi. Üstelik muhalefetin diğer partileri zaten haftalardır Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.
4: Erdoğan'ın önünde çıkan, çok çok önünde çıkan bir isim Mansur Yavaş. Onun cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız partiden?
5: Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki değerlendiririz.
3: Özgür Özel Trabzon mitinginde size Mansur Yavaş'ın selamını getirdim çıkışında bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın bu selamdan rahatsız olduğu iddiası sızmıştı. Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmak istediği biliniyor. Peki Özgür Özel'in bunu daha seçim satım haline girmeden ima etmesinden de rahatsız olur mu?
2: Tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
0: Özgür Özel'in peş peşe iki farklı mekanda Kılıçdaroğlu'yla el sıkışması yeni parti kamuoyunu öfkelendirdi. Özgür Özel çok değil, sadece birkaç saat sonra verdiği o pozların tam aksine bir açıklama yaptı. Peki ya bu çelişkili tavır ne anlatıyor? Analiz haberimizde bakalım.
6: Edi, sen bana küçük dilimi verdin?
7: Evet doğru Büdü, o küçük dilim, bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü.
8: Mutlak Butlan kararının ardından ikiye bölünen CHP'nin parçaları Edi ile Büdü gibi yeni parti kamuoyu Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nu yan yana görmek bile istemiyor. İkilinin ilk tokalaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşmişti. İkincisi iki gün sonra 2026-2027 adli yıl açılış töreninde oldu. Ancak verilen bu iki tokalaşma karesi Özgür Özel'in de tahmin etmediği bir tepkiyi tetikledi. Bu tepkiden Özgür Özel de payını aldı. Zira 12 saat sonra katıldığı televizyon programında ard arda verdiği pozlarla çelişen

0: açıklamalarda bulundu.
1: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Tamam. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
0: İki genel başkanın verdiği görüntüye itiraz edenler mutlak butlan tokalaşmanın kararına meşruiyet kazandıracağı iddiasında. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını ve yargı kararını zımnen tanımaya çalıştığını düşünenler var. Bu yeni partinin yeni seçim otobüsü. Özgür Özel tek başına. Oysa Özgür Özel CHP başkanıyken o otobüste Ekrem İmamoğlu da vardı. Özgür Özel hareketin liderliğini kendi eline alma iddiasında. Ancak henüz kendi tabanının güvenini bile tesis edebilmiş değil.
1: Bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.
2: Terör örgütü PKK tarafından çocukları daha kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 8. yılına girdi efendim. Çocuklarına teslim olun çağrısı yapan aileler evlatlarının evlerine dönecekleri günü umutla bekliyor.
3: 8. yıla giriyoruz. İlk günkü gibi hala çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz.
4: Haftalar, aylar, yıllar geçti. Evlatları için yaz kış demeden Diyarbakır'da eski HDP il başkanlığı binası önünde nöbetlerini sürdürdüler.
5: 3 Eylül 2019'da eylemin fitili bulunduğum bu noktada ateşlenmişti ve o günden sonra da her geçen gün ailelerin sayıları arttı ve sayıları artan aileler çocuklarına bir an önce kavuşabilmek için büyük bir kararlılıkla o nöbetlerini sürdürdü ve nöbet bugün 7 yılı geride bıraktı ve 8. yılına girdi.
4: Sadece Diyarbakır değil, bazı illerde de evlat hasreti çekildi.
5: Evlat nöbeti tutan aileler bu çadırda önce nöbetlerine başladılar ve sonraki süreçte Hakkari, Şırnak ve Van'da da eylem çadırları kuruldu ve aileler orada da yine çocukları için büyük bir mücadele kararlılığı ortaya koydu.
4: Çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak için evlat nöbetini aralıksız sürdüren aileler çocuklarına teslim olun çağrısında bulundu.
6: Hamid Agar beni görüyor, beni diyor oğlum geri dur. Bu çilemiz bitsin.
3: Eğer çocuklarımız da bizi görüyorsa, duyuyorlarsa gelip güvenlik güçlerimize teslim olsun.
4: Aileler terörsüz Türkiye sürecinden umutlu.
3: Tabii ki Cumhurbaşkanımızın attığı adım büyük bir adım. Ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için. Tabii ki biz de buna umutla bakıyoruz.
4: Aileler son çocuk evine dönene kadar bu direnişi sürdürmekte kararlı olduklarını yineliyor.
6: Sen çocuktun, 17 yaşındaydın, kandırıldın, geri dön.
3: Ölsek de çocuklarımızı bırakıp bitmeyeceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ceza infaz sistemi ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında konuştu. Gürlek, Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin yüzyılı olması hedefiyle çalışıldığını vurguladı.
7: Cezasını çeken insanın tekrardan topluma kazandırılması, yeniden suçun işine sürüklenmemesi, bir meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya konulan irade de devletimizin insana uzattığı pamuk elidir.
8: Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin yüzyılı olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ceza infaz sisteminde yalnızca cezalandırmanın değil, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının da önemli olduğunu vurguladı. İş yurtları kapsamında hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri ve çalışma hayatına hazırlanmalarının amaçlandığı belirtildi.
7: İş yurtları kurumumuzun temel amacı da budur. Hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut meslek becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İş Yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu. Tahliye sonrasında çalışma hayatına katılımı kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını da söyledi.
7: İnfaz kurumlarımızda edinilen mesleğin kapısı tahliye ile birlikte kapanmayacak, aksine yeni bir hayatın kapısını açacaktır.
8: Gürlek ayrıca sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının önemli hukuki adımlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
2: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Emniyet ve Jandarma Koordinasyonu'nda yürütülen soruşturma kapsamında

0: kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 zanlıdan eski Tunceli İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Bir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 32'ye yükseldi. Güllü soruşturmasında Sultan Nurulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında evde yaşananları canlandırdığı anlar ortaya çıktı. İşte olay gecesi neler yaşandığını anlatan o kareler.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü olarak tanınan sanatçı Gültut, geçen sene Yalova'da apartmanın 5. katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nurulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında Güllü'nün pencereden nasıl atıldığını, hareketleriyle canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nurulu, Güllü'nün pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde bulunduğunu, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Sultan Nurulu, Tuğyan'ın annesinin arkasına geçtiğini, kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüğünü ve ardından Güllü'nün pencereden aşağı atıldığını öne sürdü. Ulu'nun savcılıkta verdiği ifade sırasında söz konusu hareketleri yeniden gösterdiği ve canlandırmanın kayıt altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 167 sayfalık iddianamede Casper'lar suç örgütünün çocukları nasıl kullandığı ortaya çıktı. İddianamede 51 çocuk tek tek değerlendirildi. 22 ayrı ana eylem sıralandı. Savcılığa göre örgüt ailevi ya da ekonomik sorun yaşayan gençleri para, motosiklet, silah ve lüks hayat vaadiyle kendine çekti. İlk temas bazen bir yemekle, bazen birkaç bin lirayla başladı. Sonrası ise kurşunlama, yağma ve cinayetle noktalandı.
2: Burak, bunu tabiat edeceksiniz. Oğlum.
1: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı. İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olayda ise bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele

0: geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya çıkan sonuca göre çocukları önce özendirip sonra suçun tam içine sürdükleri belgelendi.
1: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
2: Gece yarısı bir apartmanın önü. Bir adamı çevrelediler, darp ettiler. Ardından zorla parasını ve telefonunu aldılar. İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan gaspın failleri 17 yaşındaki 4 çocukla 18 yaşındaki bir genç. Kameralara yansıyan birkaç saniyelik görüntü. Çocuk suçluların geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Yaşları daha 17 ama yaptıkları gece yarısı bir adamı dövüp gasp etmek. Beyoğlu'nda kameraya yansıyan görüntü sadece birkaç saniye ama o birkaç saniye ciddi bir meseleyi anlatıyor. Bir kişiyi apartmanın önünde sıkıştırıyorlar, vuruyorlar ve darp ediyorlar. Sonra 2000 lirasını ve cep telefonunu zorla alıp kaçıyorlar. Polis kamera görüntülerini izleyip peşlerine düştü. Şüpheliler yakalandı. 4'ü 17, biri henüz 18 yaşında. 5 şüpheli tutuklandı. Polis şimdi o çocukları yetiştiren ailelerin de ifadelerini alıyor.
2: Ankara Altındağ'da 2 aylık akşam saatlerinde taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Her geçen dakika büyüyen kavgaya polis müdahale etti. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
4: Kimi eline sopa aldı, kimi karşısındakine taş fırlattı. Ankara'da 2 aile sokak ortasında birbirine girdi. Görüntü Altındağ'da kaydedildi. 2 aile akşam saatlerinde taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Dakikalar geçmesine rağmen taraflar bir türlü sakinleşmedi. Kavga giderek büyüdü. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekip aracını gören aileler bir anda sakinleşti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
2: İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen göçük faciayla sonuçlandı. Tonlarca toprağın altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
0: Facianın adresi Başakşehir'de bulunan Zerafet Konakları inşaatıydı. İstinat duvarı çalışması yapıldığı sırada bir anda toprak kaydı. İki işçi büyük bir gürültüyle çöken göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden Tolga Yahşi yaralı olarak toprak altından çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Devam eden çalışmalarda 27 yaşındaki Ferdi Yahşi için umutlu bekleyiş acı bitti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları olay yerine koştu. Ekipler sinir krizi geçiren yakınları zorlukla sakinleştirdi. Yaşanan facianın ardından ihmal iddiaları üzerine hukuki süreç de başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın kısa sürede büyük paniğe neden oldu. Ortalık tam anlamıyla yangın yerine döndü. Baba oğul dumandan zehirlenmemek için düşme tehlikesine rağmen camın önüne çıktı, ancak asıl şok yangının çıkışına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşandı.
3: İki karton tutuştu, 27 kişi hastanelik oldu. Baba ve oğul dumandan kaçarken metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi. Ateşle oyun olmaz dersinin bedeli bu kez çok ağır oldu. Olay Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başladı. İki çocuk ellerinde kartonla otoparka girdi. Bir süre sonra o noktadan dumanlar yükselmeye başladı. Otoparkta başlayan yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı. Yoğun duman tüm binayı sardı, site sakinleri büyük panik yaşadı. Bir baba ve oğul evlerine ulaşan dumandan zehirlenmemek için camın önüne çıktı, kurtarılmayı bekledi. Baba ve oğulun metrelerce yüksekte verdiği hayatta kalma çabası yürekleri ağza getirdi. Yalnızca baba oğul değildi yangından kaçan. Binada 42 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mahsur kalan 42 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Camın önünde bekleyen baba oğul da ekipler sayesinde kurtuldu. Yangında otoparkta bulunan iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken ortaya çıkan görüntüler yok artık dedirtti. Çünkü bunca cam pazarı iki çocuk ellerinde kartonlarla otoparka girdikten sonra başlamıştı.
2: Bayrampaşa'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra sokak üzerindeki araçlara çarparak durdu. Otomobildeki şahıslardan biri gözaltına alındı, diğeri ise olay yerine gelen plakasız bir motosikletle kaçtı.
3: Dur ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı. Olay Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak araçta bulunanlar ihtara uymadı, kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelilerin peşini bırakmadı. Kaçan şüpheliler başka bir otomobile çarparak durabildi. Araçta bulunan bir şüpheli olay yerine gelen plakasız motosikletle kaçarken diğer şahıs polisin uyarı ateşi açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
2: Manisa'da iddiaya göre bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. Yine iddiaya göre ayağı alçılı olan sürücü devrilen aracın camından çıkarak olay yerinden kaçtı.
3: Kaza yaptı, aracı devrildi, alçılı ayağıyla sırra kadem bastı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinde yoktu. Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre devrilen aracın sürücüsü alkollü olduğu ve ayağında alçı bulunduğu halde kazanın hemen ardından yan devrilen aracın camından kendi imkanlarıyla çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Otomobilleri zarar gören diğer sürücüler de olay yerine gelerek araçların hasarlarını fotoğrafladı. Ekipler kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
2: İstanbul Sultanbeyli'de YTT otobüsüyle çarpışan otomobil otobüsle direk arasında kaldı. Kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı. Kavşağa giren YTT otobüsü sol taraftan gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil otobüsle yol kenarındaki direk arasında sıkıştı. Kaza Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsüyle YTT otobüsündeki bir bebek, 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. EYTT otobüsünün şoförü ise

0: kontrollerin ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Zonguldak'ta trafik ekiplerinin dur ihtiyarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 390 bin lira para cezası kesildi.
1: Polis dur dedi, o gaza bastı ve kaçmaya çalıştı. Olayın adresi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi. Trafik ekipleri şikayet üzerine bir motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmadı ve arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya çalıştı. Dakikalarca süren kovalamacada motosiklet sürücüsü trafiği de tehlikeye attı. Ama polis bir saniye dahi peşini bırakmadı. Motosiklet sürücüsü kovalamacada ışıklarda bekleyen ekipleri karşısında görünce daha fazla kaçamadı ve yakalandı.
2: Devam.
1: Motosiklet sürücüsüne kaçmanın bedeli ağır oldu. Öyle ki çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 390 bin lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından motosiklette trafikten men edildi.
0: Karaman'da kaldırımda yürüyen talihsiz bir kadının üzerine bir iş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı düştü. Şans eseri ölümden dönen kadın ayağından yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Kaldırımda yürüyordu, üzerine kapı düştü. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olay Karaman'da meydana geldi. Kaldırımda yürüyen yayalar yaşanacaklardan tamamen habersizdi.
4: O sırada markete gidiyordum. Alışveriş yapmak için dışarı çıkmıştım. Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim. O yüzden hani dikkat etmiyordum zaten o ara. Çantamı karıştırıyordum otobüse binmek için.
3: Bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen genç kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kadın ayağından yaralandı.
4: Sağ ayağımın baş parmağı kırıldı.
3: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
4: Orada yerde otururken çok seslendik birisi çıkar mı diye ama kimse çıkmadı. Hastaneye gelirler diye bekledik, en azından bir ziyarete gelirler ama kimse de gelmedi.
3: Ekipler olay yerinde inceleme yaptı, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
4: Polislerle konuştuğumda şikayetçi olduğumu belirttim. Hastaneden çıktıktan sonra da zaten karakola gidip ifade verdim.
0: Şanlıurfa'da İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ile geçirildi. İranlı dilenciye idari para cezası uygulandı ve sınır dışı edildi.
1: Kendi ülkesinde değil Türkiye'de dilendi. Milletin duygusunu ve parasını sömürdü. Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu bir kişi yakalandı. Zabıta ekiplerinin yaptığı üst aramasında dilencinin üzerinden deste deste para çıktı. Tek tek sayılan paranın toplam 60 bin lira olduğu belirlendi. İranlı dilenciye 3.700 lira idari para cezası uygulandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen dilenci işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sisteminde önleyici uygulamalara yönelik bilgileri paylaştı. Buna göre 81 ilde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada hizmet veriyor. Anne baba eğitimleri, kronik hastalıklar ve kanser taramalarıyla Türkiye'nin sağlıklı geleceğinin temelleri atılıyor.
5: Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Hastalık değil, Sağlık Bakanlığı.
6: 81 ilde koruyucu sağlık sistemi vatandaşların en büyük güvencesi. Öyle ki doktorlar artık vatandaşların başucu mesafesinde.
7: Aile hekimliği sistemimizle vatandaşlarımızın sağlığını yakından takip ediyor. Hastalıkların erken fark edilmesine ve gerekli tedavinin zamanında başlamasına katkı sağlıyoruz.
6: Bakan Kemal Memişoğlu sağlık sistemine ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre yurt genelinde 8401 aile sağlığı merkezi tam kapasite hizmet veriyor. Bu merkezlerde 31 bin aile hekimi vatandaşlara en yakın noktada bulunuyor.
7: Bugün Türkiye'nin dört bir yanına yayılan güçlü bir koruyucu sağlık sistemimiz var.
6: Bakanlık anne baba adayları için belirli aralıklarla gebe okulunda eğitimler düzenliyor. Ayrıca gebeliğin ilk aylarından bebeğin aşılarına kadar tüm süreç aile hekimlikleri tarafından yakından takip ediliyor. 62 bin ebe, 1774 gebe okulu ve 260 bin aktif kullanıcısı bulunan annelik yolculuğu mobil uygulamasıyla annelerin yolculuğuna rehberlik ediliyor.
7: Anne adaylarımızın gebelik sürecinden başlayarak anne ve bebek sağlığını gözetiyor. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için aşılamadan gelişim takibine kadar her aşamada çalışıyoruz.
6: Sağlık Bakanlığı 81 ildeki taramalarla kronik hastalık ve kanserle mücadelede de erken tanı şansını arttırıyor. Bağımlılıkla mücadelede ise başvuranlara uzman desteği veriliyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde her yaştan vatandaşa 17 farklı alanda farkındalık eğitimleri sunuluyor.
0: Evet, kalbindeki delik kalp yetmezliğine yol açmıştı. İkinci bir açık kalp ameliyatı ise yüksek risk taşıyordu. Gaziantep'te doktorlar 48 yaşındaki hastanın kalbindeki deliği Türkiye'de ilk kez uygulanan özel bir yöntemle göğüs kafesini açmadan yaptı.
2: Nefes darlığı çekiyor, yürümekte zorlanıyordu. 48 yaşındaki Ziya Özel şikayetleri üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Özel 7 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirmiş, mekanik aort kapağı takılmıştı. Yapılan tetkiklerde mekanik kapağın altında kalbin iki boşluğu arasında bir delik tespit edildi. Delik yıllar içinde kalbin çalışma oranını %60'dan %40'a düşürmüş, kalp yetmezliğine yol açmıştı. İkinci bir açık kalp ameliyatı ise yüksek risk taşıyordu.
8: Bakmak için deliği geçtik.
2: Doktorlar bu nedenle göğüs kafesini yeniden açmak yerine anjiyografik yöntemi seçti. Ancak mekanik kapak kalpteki deliğe ulaşılmasını zorlaştırıyordu.
8: Mekanik aort kapağı olması nedeniyle ilk başta bu kalp deliğine erişebilmemiz çok zordu. Hem önümüzde bir engeldi hem de bu mekanik aort kapağında yaptığımız işlemler sıkıntıya yol açabilirdi. Hastanın daha önce yapılan kapağında da bir bozukluk olabilirdi. Tabii burada yıllardır yapısal işlemler yaptığımız için daha önceki tabii VSD, PVL gibi işlemlerdeki tecrübemizi kullanarak kapağı rahatlıkla geçebildik. Daha sonrasında kalp deliğini geçtik. Kalp deliğini uygun cihazlarıyla kapatıp çıktık.
2: Yaklaşık 1,5 saat süren işlem başarıyla tamamlandı. Mekanik aort kapağında da herhangi bir sorun yaşanmadı. Uygulanan yöntemin özelliği ise işlemin ardından yapılan literatür taramasıyla ortaya çıktı.
9: Bu işlem şu anda hocamızın da bahsettiği gibi Türkiye'de bir ilk oldu. Türkiye, yani dünya çapında da yaklaşık 5 ile 10 civarı arasında yapıldığını biz de literatürden tarayarak bilgi edindik.
2: Böylece Özer ikinci bir açık kalp ameliyatı geçirmekten kurtuldu.
10: Yürüyemedim ben. Merdiven çıkamaydım. Şunu Allah'a şükür 4 kat birden çıkayım merdivene.
0: YÖK, YKS'de ilk bine giren öğrencilerin yerleştikleri bölümlere ilişkin detayları paylaştı. 2026 YKS yerleştirmelerinde en gözde bölüm tıp oldu. Tıbbi, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümleri izledi.
6: YKS'de zirvenin sahipleri gönlünü sağlık sektörüne çevirdi. İlk bine giren öğrencilerden 490'ı tıbbı tercih etti. YKS'de ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler netleşti. Zirve tıp ve mühendislik bölümlerinin oldu. YÖK'ün açıkladığı verilere göre ilk bindeki 490 aday tıp bölümüne yerleşti. Sayısalda tıbbı 194 öğrenciyle elektronik mühendisliği ve 135 öğrenciyle bilgisayar mühendisliği izledi. İlk bine girenler arasında hukuku tercih edenlerin sayısı 185'te kaldı. İşletme ilk binden 181, iktisatsa 171 öğrenci aldı. Türkiye genelinde ilk bine giren sözel öğrencilerden 105'i tarih bölümünü tercih etti. Özel eğitim öğretmenliği ilk binden 83 öğrenci aldı. İlk bine giren öğrencilerden 48'i ise Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etti.
0: Milli Eğitim Bakanlığı okulların afetlere dayanıklı hale getirilmesi için akademiyle el ele verdi. 15 üniversiteyle yapılan işbirliği kapsamında 81 ilde okul binalarının yapısal riskleri incelenecek.
6: Afet bilincini artırmada önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 üniversite arasında afet güvenliği için işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Milli Eğitim Bakanlığı ve 15 üniversite eğitim binalarını ve eklentilerini mercek altına alacak. Bu binalarda afet riskinin azaltılması için çalışmalar yapılacak. Yapısal güvenlik şartları değerlendirilecek. Eğitim yapılarında gözlemsel ve ayrıntılı yapısal incelemeler yapılacak. Bina performans analizleri, malzeme ve zemin incelemeleriyle hasarlar tespit edilecek. İnceleme sonucu riskli görülen yapılarla ilgili güçlendirme, bakım, onarım ve yenileme ihtiyaçları belirlenecek. Bina envanterleri geliştirilecek. Risk önceliklendirme ve ARGE çalışmaları gerçekleştirilecek. Bugüne kadar Akademi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 900 eğitim binası incelendi. Gerekli görülen yapılarda deprem tahkikleri gerçekleştirildi ve değerlendirmeler sonucunda incelenen binalardan 396'sı için yıkım kararı verildi.
0: Türk Savunma Sanayi'nin göz bebeği Akıncı taarruzu, insansız hava aracı gökyüzünde göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya daha imza attı. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı, mühimmat atış testlerinde hedefi tam isabetle vurdu. Testlerde Aselsan ve TÜBİTAK, SAGE tarafından üretilen akıllı güdüm kitleri kullanıldı.
11: 2, 1, Bismillah, ateş.
1: Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla hedefi tam isabetle vurdu. Seyri sefer ve lazer güdümlü kitler test edildi. Selçuk Bayraktar atış görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Gökyüzündeki milli gücün caydırıcılığını artıran operasyonel testler başarıyla sonuçlandı. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kanatlarının altına yüklenen iki farklı yerli mühimmatla havalandı. İlk atışta Aselsan tarafından geliştirilen LGAK-82 lazer güdüm kiti kullanıldı. İkinci atışta ise TÜBİTAK ve Aselsan ortaklığında üretilen yüksek hassasiyetli gözde güdüm kiti ateşlendi. Her iki mühimmat da belirlenen hedefleri santimetre şaşmadan tam 12'den vurdu. Atış testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk açıklama Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın imha alanlarına ait nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek teknolojiyi dünyaya bir kez daha kanıtladı. TİHA'ların muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak yeni yazılım ve donanım entegrasyonları hız kesmeden sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde edilen bu testlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki gücü daha da perçinleyeceği belirtiliyor. Kısacası Akıncı TİHA yerli mühimmatlarla gökteki hakimiyetini pekiştirdi ve hedeflerine acımayacağını bir kez daha gösterdi.
11: 3, 2, 1, Bismillah, ateş.
0: ...2200 metrede yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için zorlu bir yolculuğa çıktılar. Osmaniye'de motosiklet tutkunları arazi motosikletleriyle Amanos dağlarındaki Keldaz zirvesine tırmandı. Her yıl sürdürdükleri geleneği bu yılda bozmadılar.
2: Taşlı yollardan geçtiler, dik yamaçları aştılar. Osmaniye'de bir grup motosiklet tutkununun hedefi Amanos dağlarındaki Keldaz mevkisiydi. Zorlu arazi ve doğa koşullarında ilerleyen ekip yaklaşık 2200 metre rakıma ulaştı. Zirveye vardıklarında zamanla yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdiler.
12: Şanlı bayrağımızın yeri her zaman zirvede.
2: Osmaniye Belediyesi'nden temin ettikleri yeni bayrağı göndere çektiler. Ekip bu zorlu yolculuğu her yıl tekrarlıyor. Türk bayrağı 2200 metrede gururla dalgalanmaya devam ediyor.
0: Efendim bu haber Moderatör Gece'nin son haberiydi. Böylelikle Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Moderatör Gece'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, iyi geceler.

0: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez yani. Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor, limonun katkısıyla beraber.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha

0: İler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Hamdolsun çok yoğun bir trafikten başa çıkmaya çalıştım, geldim, elhamdülillah çıktım.
0: Bin şükür.
1: Ondan sonra fakat şöyle aklıma geldi, yani bu saatlerde böyleyse, yani sezonun bu, yani yılın bu yılda bu döneminde böyleyse, bir ay sonra okullar açılıyor. İstanbul'da hala birkaç milyon kişi eksik biliyorsun, onlar gelecekler değil mi? Üniversiteliler.
0: Kötü liseliler. Bir haber vereyim sana. Buyurun. Bir ay değil, 10 gün kaldı okulların,
1: evet, yani,
0: açılması.
1: Yani Eylül'de yağmurlar da başlayacak, nüfus artacak, herkes köyünden kasabasından geri dönecek ve benim haydi burada bir bakalım. Saat 15 dakikalık yolculuğum çıkacak, 1,5 saat, 1 saat 45 dakikaya, onu düşünüyorum yani.
0: Ya.
1: Yolda hangi etkinlikte yapmam lazım? Yani o kadar arabada vakit harcıyorum ki, insan hayat ömrü orada geçiyor, arabada geçiyor yani, bilmiyorum ne yapacağım. Dünyada bir numara yükseldik, orada o konuda çok iyi olduk biliyorsun şeyde.
0: Ama söyledi
1: trafik,
0: bunu. Ama yok yani şimdi.
1: Kucaklar.
0: Her şey çok güzel olacak sloganıyla birlikte bir numara olacağız dendi. Evet, İstanbul
1: ya.
0: Trafiği bir numaraya çıktı. Şu hakkını yememek lazım.
1: Ya, kucak,
0: şöyle kolları sıvayıp ver coşkuyu, her

0: şey çok güzel olacak. İstanbul ya, nimet ya, nimet. Ya, nasıl hakikaten gol öyleymiş ama.
1: Nasıl bak, gol yedik ya, o kadar çok
0: hakikaten attık sonra, öyleymiş.
1: Ah İstanbul, ah 2024'te tekrar nasıl gol yedin ya arkadan. Bu kadar ağır bile bile gol yenmez ya.
0: Neyse.
1: O olsun hepimize. O olsun. Tamam. Ben kendime yolda bir şey bulacağım. Bir hobi
0: meşgale, bir meşgale bu. Evet. Örgü.
1: Dün senin çok güzeldi.
0: Örgü, örgü.
1: Dün senin sohbet çok güzeldi. Bu arada söyleyeceğim. Bana ne söyleyeceğim? Şey, abi toplantı yap. Abi toplantı yapacak vaktimiz yok. Çok iyi ya. Yoğun çalışmak. Ben o zaman yazısı yazarım yani. Toplantı odası bir anda boş. Millet hakikaten koşturuyor. Yayın geldi, kağıtlar havada uçuşuyor. Abi toplantı yapmıyor musunuz? Hani ben seni daha önce toplantılarla gördüğüm için.
0: Evet.
1: Ekibin toplayıp da. Ya toplantı yapacak vakit yok.
0: Hikmet Bey'le dün öyle müttedan bir diyalogumuz oldu. Ya,
1: o kadar yoğun ki toplantı
0: yapacak vakit yok. O kadar
1: yoğun. Toplantı işe bak kendisi bizzat yoğunluk değil mi? Neyse güzel miydi?
0: Eyvallah, eyvallah. Peki. Şimdi bugün gazetelerin yine Kahir ekseriyeti.
1: Evet.
0: Bu kez Silivri açıklarında dün yaşanan uzun uzun da üzerinde konuştuğumuz gemi kazasına ayırmışlar birinci sayfalarını. Kör facia diyor Akşam gazetesi. Tankerle kuru yük gemisinin çarpışmasında dün bir takım gelişmeler yaşandı. İşte telsiz konuşmaları yansıdı. Kuru yük gemisi kaptanının tanker kaptanına iskeleye kır dediğini, yanlış rotadasın dediğini, sonrasında ben sana iskeleye kır demedim mi dediğini yazmış gazeteler. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Girne'de, Girne açıklarında pazar günü yaşanan kazada da bir cenazeye ulaşıldı. 41 yaşında İsmail Kurt'un cenazesi dün çıkarıldı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Mevcut deniz, dün benim arkadaşım, yardımcım Gökhan diyor ki, ya diyor şu son 3-4 günde denizcilik terimlerinin tamamına hakim olmaya başladım.
1: Tabii, diyor.
0: Yani pek çok terimi hayatımızın içine aldık. Keşke bu kazalar hiç yaşanmasa. Keşke biz o terimleri hiç bilmesek.
1: Bilmesek de olur ya. Yani.
0: Ama işte maalesef.
1: Maalesef. Ya hocam dünden dedi yani bir taraftan hakikaten bu olaylar tabii insan hayatından bahsediyoruz. Dünkü kazada da şeydeki, Silivri'deki kazada da, açıklarında olan kazada da mesela 809 metre derinlikten bahsedildi. Bilmiyordum bu kadar derin olduğunu. Marmara'da böyle derinlikler varmış demek ki. Belki daha da derinleri vardır. Bilemiyorum. Ama şu var mesela, o gemi yerin dibinde, yani denizin dibinde. Çok kısa süre içerisinde battığına dair tüm bulgular da elde. Allah rahmet eylesin. Ölenler için söylüyorum. Yani şeyde de öyle. Diğer kazada da, burada da öyle. Hı hı. Kolay değil tabii. Yani kaza sonuçta yakınları var. İnsanlar, bazıları hala umutla bekliyorum bilemiyorum ama normal şartlarda, değil mi, makul şartlara baktığın zaman da yani oradaki insanların kurtulmadığı değerlendiriliyor. Kurtulma şansı olmadığı söyleniyor şu anda itibaren. Zaten 9 metre altta bir arama yapılmaz yani. Bunu bir tekrarlayalım yani. Bu çok özel bir şey. Yani 9 metre denizin dibinde bunu yapabilecek teknolojimiz ne kadar var? Hani nereye götürecekler bilemiyorum onu da. Ama yani normal şartlarda dünyada bir yüzlerce, belki de abartmayayım, evet yüzlerce gemi batmıştır ve enkazları bulunmamıştır yani. Ulaşılamamıştır. Hatta eski tarihlerden kalan gemilerin enkazları programlar yapılıyor. Arada 200 sene, 300 sene önce batmış bazı ahşap gemilerin dahi enkazları daha yeni yeni 2020'de falan bulunuyor. 300 sene önce batmış bir geminin enkazı Okyanusya'da, orada burada bir yerde 1000 metre derinlikte falan filan. Sular çekilince diye bir program var National Geographic'te. Oradan takip ediyorum mesela. Ya da daha yakın zamanlarda yani Titanik'te olduğu gibi. Titanik'te öyle galiba. Yanlış hatırlıyorum.
0: Bir geçtiğimiz yıllarda
1: 60-70 sene falan, evet, sonra.
0: Geçtiğimiz yıllarda orada bir gelişme olmuştu. Evet. Şimdi hafızam
1: yani düşün, bir
0: beni yanıltıyor olabilir.
1: Dünyadaki en büyük faciadan bir tanesinin enkazına yani 70 sene sonra ulaşıyoruz. O da teknolojiyle birlikte ama. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz da şey konuşuyoruz. Yani tamam.

0: Tamam, tabii ki bunlar yani kazalarda insanlarımızı kaybetmek çok tabii denizde olması, göz göre göre olması. Ama mesela şunu hiç, bende biraz böyle bir şey var bu konularda. İsim verirsem tabii adaba uygun olmaz yani yanlış olur ama bazı ünlü sanatçılar kaza geçirir. İsim vermeyeceğim yine şeylerine yakınlarına ayıp olur. Doğru olmaz. Mesela haftalarca onu konuşuyoruz. Bir tane bir ünlü trafik kazası geçirir. Onun yoğun bakımdaki fotoğrafları günlerce paylaşılır ve ağlanır üzerinde. Bir tanesi motosiklet kazası feci can verir falan. Hepsine Allah rahmet eylesin. Yakınlarına her zaman için taziyemizi iletiriz de. Ama şöyle bir şey var ya, bunu niye öyle görmüyoruz ki? Tamam onlar ünlü, meşhur, halka mal olmuş insanlar olabilir ama günde 5 kişi ölüyor. Yani şimdi kazalarda kaç kişi toplam 2 günde orada ne kadar hala arananlar 20, burada 10, toplam 30 kişi mi?
1: Biri
0: Bizim
1: bulundu 29.
0: efendim
1: Biri
0: biri
1: bulundu
0: bulundu 29.
1: 29.
0: Ama yani bir bulunan kişi sağ kurtarıldı mı?
1: Hayır
0: Hayır
1: hayır.
0: canım.
1: Cenazesine
0: Tam
1: ulaşıldı.
0: 30 yani
1: 30
0: kişi
1: sonra. Evet.
0: yaklaşık 30 kişinin vefat ettiğini öğreniyoruz. Kazada öldüğünü öğreniyoruz. Tamam bu 3 gün içerisinde 5 gün içerisinde kaç kişi trafik kazası kaybettik? Yani insanlar bir takım şey var tabii göz önünde olduğu zaman hani daha çok böyle ne derler topluma mal olmaya başlayınca benim zaten itirazım ona. Dün çünkü sen dedin ya ters konuşma dün çünkü şunu duydum mesela kulaklar duydu. Bu yakınlarını da yani orada hayatı kaybeden insanlara da haksızlık yapılıyor. Yani kaptan şunu demiş de güvertte kimse yok mu? Hadi bakalım güvertte var mı yok mu? Var mı yok mu? Yani bunlar yanlış işler. Bu kazalardan ders çıkartılacak. Sorumlu kimse bir kaza raporu hazırlanacak. Bu raporda nihai olarak kim haklı, nerede hata yapılmış, bakım süreçleri kimse oradan bir ceza alacak, bunun da bedelini ödeyecek. Ve böylece bir tık daha ileri gideceğiz. Buradan bir ders çıkartacağız falan filan filan filan. Ama lütfen artık bu işi magazinleştirmeyin.
1: Evet.
0: Yeter yani.
1: Mesele bu.
0: Güvertte kim var diye soru sorulmaz yani.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sıcak bir durum da söz konusu. Biz programa girdiğimiz dakikalarda haber merkezimize ulaşan bir görüntü ve bir bilgi. Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Üç işçi göçük altında kaldı. Arkadaşlarım görüntüyü ekrana taşıdılar. İkisi kurtarıldı. Bir işçiye ulaşma çalışmaları devam
0: Ölüm
1: ediyor.
0: abi Allah muhafaza.
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Ve
0: İnşallah onda
1: bu
0: ulaşırlar.
1: mahsur kalan işçiye de tez vakitte
0: İnşallah.
1: inşallah ulaşılsın diyelim. Ekiplerin çalışmalarını arkadaşlarım ekrana getirdi. Bu konuda da gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Bişkek'ten dönüş yolunda
0: Evet.
1: meslektaşlarımızın sorularını cevapladı Hikmet abi gündeme ilişkin. Şimdi birkaç parça akışımıza göre ayırdık. Mesela bunlardan biri Yunanistan'a bir uyarısı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Adaları silahlandıran Yunanistan'a karşı bir uyarısı var. Dün İsrail'le neydi o? Aşil kalkanı anlaşması imzalayan Yunanistan'a uyarısı var. Diyor ki yani özetle bizim sessizliğimizi saflık gibi ya da basiretsizlik gibi falan diyor şey yapmayın, yorumlamayın, değerlendirmeyin. Biz Atina yanlıştan dönmeli. Ben de ona bakıyorum hangisiydi diye. Milliyet gazetesi. Atina yanlıştan dönmeli. Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli diyor çok net bir ifadeyle Sayın Cumhurbaşkanı. Tarih ibret alanları için çok iyi bir yol göstericidir diyor geçmişte yaşananlar. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okursa vahim bir hata yapar diyor. Mesaj yerine ulaşmış mıdır sence?
0: Ulaşmıştır. Yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı gayet doğal bir şekilde ülkenin lideri olarak bu uyarı yapmak durumunda yapar. Herkes yapar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yunanistan bundan ne alır ne almaz. Çok da buna bakamayız. Bilemeyiz ne alıp alıveremeyeceğini de. Ben bu hareketten dün biliyoruz uzun uzun bu mevzuyu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyarısına yani buna benzer bir şey söyledik yani. Dedik ki burada bu sadece Yunanistan

değil. Mesele burada aslında İsrail var. Yani İsrail'le olan bu ortak ne amaçla bunu yapıyor olabilir? Durdurken kara kaşla kara gözle aşık mı olmuştur? Aşil'in ya da Roma'nın ya da Bizans'ın hayranı mıdır? Değil mi? Halbuki tam tersidir aslında.

0: biraz iç içe duruyor çünkü. Bu şey terörist Türkiye süreci zaten büyük felaket İsrail için. Aynı zamanda emperyalistler için çok büyük bir sıkıntı bu. Türkiye'nin bütün prangalarından kurtulup da çok güçlü bir şekilde bölgesel güç olarak meydan okumasının önünü alamazsınız. Çünkü adam öyle söylüyor. Hep aynı cümleyi kullanıyor. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi diye bir ifade kullanıyor bunu. Ve tabii ne yapmak lazım? Oradan buradan Türkiye'yi bir taraflarından sıkıştırmak lazım. Ya da başını derde sokmak lazım uğraşsın diye. Bir tanesi bu mesele. İsrail'in ne işi olur? Ne ihtiyacı var Yunanistan'a? Bütün dünya, bütün bu egemen güçler zaten destek veriyor İsrail'e. Halklar izin vermiyor. Yönetimde izin veriyor. Çünkü yerleşik sermaye, dünya sermayesi, ABD arkasında adamı. Değil mi? Ama dediğim gibi Erdoğan tabii ki yani olayı tabii ciddiye alıyoruz. Yani Yunanistan'ın bu şekilde adaları silahlandırması, efendim yok Aşil maşil bilmem ne kalkanı diye durup dururken ne gereksiz bir kalkansa o. Ondan sonra meydan Erdoğan da hani keserim o kalkanı dedi. Yani her neyse keseriz dedi. Bir de yani şöyle bir şey var. Aşil deyince aklıma geldi. Yani bizde bir tabir vardır topuğuna sıkmak diye. Ya topuğa falan güvenmeyin yani. O senin yaptar gelir. Tamam mı? Yaptar gelir. Adamın topuğunu aşilini keser. Keser atar.
1: Aklını alır, aklını.
0: Aklını alır. Hayır, enteresan. Top, işte tamam böyle tarihsel süreçtenmiş de yani bütün bunları yapıyorsunuz da abi neden İsrail'le yapıyorsun? Utanmıyor musunuz yani?
1: Rahmetli anneannem dumanını çıkartırım derdi. Şimdi bir taraftan
0: Evet.
1: seninle konuşuyoruz. Dumanını çıkartırım yani seni mahvederim,
0: Tabii.
1: perişan ederim anlamında
0: Duman attırmak diye bir laf da var diyor.
1: kullanılan bir ifade. Dumanını çıkartırım dediğin gibi sen aklını
0: Tarih,
1: alır
0: tarih
1: Türkiye.
0: efsane öyle dedin ya hatırlattın bize. O Truva filminde de vardı ya.
1: Tabii Aşil.
0: Aşil tendonu hatta kelime oradan geliyor.
1: Doğru. Aşil
0: Aşil
1: topuğu da
0: topu
1: o
0: tabii.
1: öldürmezlik
0: Oradan vuruluyor şeyde o.
1: iksirine batırılıp çıkartılırken tutulan yani o iksire temas
0: Aşil
1: etmeyen
0: tendonu
1: kısım
0: tabii.
1: topuk.
0: Aşil tendonu çok kıymetli bir şeydi çünkü o kesildiği zaman Allah korusun. Normalde yürüyemezsin.
1: Allah korusun.
0: Allah korusun. Ama yani bize böyle aşille maşille gelmediğim gibi topuğu da sıkarız diye bir lafımız var
1: Şahane.
0: bizim. Unutmayın sıkarız sonra
1: Bir de
0: topuğumuza.
1: bak yine de Cumhurbaşkanı sen zaman zaman söylersin. Sen bunu bir yerde okuduğun için mi anlatırsın?
0: Hangisi?
1: Lozan dönüşü İsmet İnönü bu ne demiş?
0: Evet.
1: Efendim
0: Yok yok.
1: Meis Adası demiş
0: Sakız.
1: de.
0: Sakız. Sakız.
1: Sakız Adası için mi?
0: Evet.
1: Sen Cumhurbaşkanı demiş ki Meis Adası'nı örnek göstermiş. Biz kara parçamızdan şöyle Kaş'tan Yunanistan'a doğru bir ses versek duyarlar demiş ya. Yani hani
0: Tabii.
1: herkes ayağını denk
0: Doğru.
1: alsın. Mealinde öyle bir benzetme yapmış. Yani biz
0: Öyle
1: şöyle
0: bir şey. Tabii. Tabii yani doğru söylemiş
1: kaştan
0: yani.
1: şöyle gür bir nida ile
0: Sen bana topuğunu
1: ses
0: göster ben sana
1: çıkarsak
0: buradan tamam mı?
1: anlaşıldı.
0: Elindeki benim milli piyade tüfeğimizle topuğundan indireyim bak
1: MPT
0: şimdi.
1: 76
0: Yani
1: yazıyorsun.
0: göster bana topuğunu orada. Menzil yeter.
1: Şahane. Bu ara bir haberde akşam gazetesinde yine dikkatimizi çekti. Şimdi Yunanistan deyince onun küçük kardeşini de atlamak olmaz. Türk askerinin Rum kadınlara saldırısı yalanı ortaya atıldı abi. Ve bu yalanla birlikte Kıbrıs Barış Harekatı döneminden
0: Ha.
1: bahsediliyor. Bu yalanla birlikte bir anıt hayata geçirilmesi planlandı. Yani bildiğin Rumlar yine dezenformasyona devam etmekteler. Ama bunun için Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu fonunun kullanılıyor olması çok dikkat çekmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kahraman Türk askerimize yönelik alçakça iftiranın bizim açımızdan hiçbir hükmü yoktur demiş. Yani bir taraftan kervan yürümeye devam ediyor
0: Öyle
1: her türlü
0: doğru.
1: sese rağmen.
0: Bir diplomatik cevap vermişiz zaten de yani
1: Evet.
0: bunun işte güçlerek bu işlerle uğraşıyor hocam. Çok ciddiye almıyorum ben. Mesela ne bu AP fonu dedi Avrupa Parlamentosu.
1: Abi biz bunlarla bir
0: Yani ne
1: dönem
0: o bir de artık yapıyor komisyon, komite. Kadın Hakları Komitesi bilmem ne komisyonu uç
1: Bak
0: bilmem nesi.
1: biz bir dönem Eurovizyon,
0: Çok da fifi
1: bunlarla
0: yani.
1: hakikaten şey yaptık ya, kafa
0: Adam
1: yorduk,
0: adamların
1: enerji
0: canı
1: harcadık.
0: tabii. Adamın canı sıkılıyor. Yani hani canı sıkılan neyse o tabiri
1: Peki
0: kullanmayayım. Canı
1: tamam.
0: sıkılıyor adamın. Açıyor. Yok kadın hakları bilmem ne. Şöyle bir şey var ya abi çok olayı ciddiye alıyorsanız mı ya? Şöyle çalışın bir defa adam gibi. Geçenlerde iki tane komiser gönderdiler öyle. Avrupa bilmem ne geliştirmeden sorumlu zattırı ve zutturu iki kişi gönderdiler. Türkiye aslında önemli bir partner
1: Ya
0: falan filan.

0: bak
1: ulan şimdi hiç... şimdi ben ya bu uğraşmayın böyle şeyler
2: kardeşim. Sen söyleyince dün sosyal medyada gördüm. Ama dur söyleyeyim ama. Hay Allah ya.
1: Tamam tut onu şöyle söyleyeyim. Gönderdiler adamlar bize. Adam bize yukarıdan hala anlatıyor. Avrupa Birliği, Avrupa standartları, demokratik standartlar, normları falan. Arkadaş 40 yıldır oradayız zaten. Sen bizden çok da bizde kadar demokrasi yok lan sizde. Böl ikiye Avrupa'yı. Yani demokrasi diye bana öğretmeye çalışıyorsun da. Lan ben burada Türkiye'de normal şartlarda anayasal hakları kullandırıyorum. Hatta bunun dışında eğer anayasaya aykırı, demokratik bir anayasamız var bizim. Anayasaya aykırı bir olay olduğunda ona müdahale ediyorum. Sen diyorsun ki niye bunu yapıyorsun ya da bunu niye tutuyorsun? Bunu niye bırakıyorsun diye soruyorsun bana. Lan sizde ne oluyor peki? Sizde nedir o savcı bir bağırıyor mesela ki haklı. O sizdeki savcı da haklı.
2: Doğru.
1: Bence İngiliz savcı haklı. Diyor ki
2: eğer ulusal güvenliği tehdit.
1: Tabii bunlar diyor benim İngiltere'nin ulusal güvenliğini. National Security. Okey. Bunu alıp bu tehlikeli diyor deyince sözcünün genel yönetmeni ya da Halk TV'li mesela. Çünkü onlar normal her ülkede vardır. Onların da bu
2: muadilleri vardır.
1: Tabii diyorsun. Muadilleri vardır. Vatanı satmayan meyyal hazır teşle demokratik bilmem ne diye LGBT'ci olurlar başta. İnsan derken falan. Ayıları korurlar fakat insana bakmazlar falan. Neyse ama onların bir avantajı. Onlar biraz daha iyi bizden. Onlar İslam düşmanlığı yapmazlar. Genel din düşmanlığı.
2: Bizimkilerin işi daha zor.
1: Bizimki İslam düşmanlığı.
2: Hem hainlik Müslüman yapacaksın sevmeyecek. bir de İslam'a Müslüman düşman sevmez. Olacaksın.
1: Tabii tabii. Müslüman bizimkiler daha kötü.
2: Zor.
1: Yani
2: zor.
1: Bizimkiler zehirli yılan gibi. Onlarınki zehirli değil yani yakalarsın. Bunlar zehirli yılan bizimkiler.
2: Tamam.
1: Ve bunu dünyanın gözü önünde becerler. Şu, Avrupa Birliği ile ilgili aslında çok önemli tespittir bu. Yani dünyanın göz önünde, bayağı kameraların önünde o bütün bilgileri, hard diskleri parçaladılar.
2: Evet.
1: Ve dediler ki bak biz, çünkü savcının bir cümlesi çok kıymetli. Eğer bunu devam ederseniz 100 yıllık bir kurum dinlemem.
2: The Guardian gazetesinden kapatırım. Bahsediyor.
1: Kapatırım dedi.
2: Evet.
1: Bak kapatırım. Kapatırız. Anayasal anayasa yok zaten. Kapatırım dedi. Aynen Tony Blair'ın şeydeki dediği gibi. O atlı olaylar Londra'da çoğalınca isyanlar falan olaylardan dolayı bir tweet attı bir tanesi. Onu tetikledi falan. Eğer dedi bu isyanlar insanlara zarar boyutuna gelmeye başlarsa ya da çevreye Twitter'ı kapatırım dedi. Bütün dünya vay efendim. Bizde ne oldu abi? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Dedi ki lan Twitter'ı kısıtlayın. Gezi olayları var. Geri dönülmez bazı hasarlara sebep olur dedi. Ana biz Twitter'a doğmuşuz ya. Türk milleti olarak. Değil mi? Ural Altay'dan Alper Tunga tweet attı mı? Öldü mü? Tweet kalktı mı? Ne? Geri dönülmez zarar ya. Nedir lan bu? İki günde. Instagram'da da öyle.
2: Şimdi bak ulan ben bizde, söyleyeceğimi...
1: Bizde demokrasi görgüsüzlüğü dibine kadar herifler bu durumda bize hala diyor ki normal var. Uygun olsun arkadaşlar alalım. Yakalıyorsam önce biz al ondan sonra tartışalım bunu.
2: Parmak sallıyorlar. Dedim ya unuttum. Dün gece geç vakitte gördüm. Belki takipçilerimizden de denk gelenler olmuştur. 15 yıl öncenin bir videosu. Sabah söyleyecektim hazırlayalım bu çok. Çünkü benim de unuttuğum bir video. Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Parlamentosu'nda konuşuyor. Avrupa Parlamentosu olduğunu nereden biliyorum? Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başkan koltuğunda oturuyor. Ya, o kadar eski anladın mı? 2010 olabilir, 2011 olabilir. O yıllardan Mevlüt bahsediyorum.
1: Mu vardı?
2: Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu başkanlığı yaptı bir dönem.
1: 11'den sonradır o zaman ya.
2: Neyse. 2011
1: emin
2: olabilir.
1: Emin değilim.
2: Sayın Cumhurbaşkanı o kadar tane tane anlatıyor ki bütün Avrupa'ya. Diyor ki bakın siz seçim barajını düşür diyorsunuz bana diyor. Ben diyor partimiz kurulduktan 16 ay sonra iktidara geldik. 16 ay. Ne bu seçim barajı kanununun müsebbibi biziz, ne de bu kanundan muaf olarak geldik. Biz de bu kanun çerçevesinde neyse geldik, barajı da geçtik, tek başına da iktidar olduk. 8,5-9 yıldır da iktidardayız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama benim için asıl kritik olan nokta şu. Seçim barajını düşürme meselesini diyor. Düşürülmesi gerekiyorsa düşürürüz. Ama bunu siz söylediniz diye değil diyor. Benim halkım bu noktada bize bir talepte bulunursa, düşürülmesi gerektiği noktasında bir konsensus sağlanırsa, halkım isterse biz yaparız diyor. Siz istediğiniz için değil diyor. Hepsinin birden böyle bir yüzleri değişiyor falan filan. Bu kadar da net. 15 yılda da hep aynı şeyi anlatmaya devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada baraj da düştü. Halk istediği için %10'luk seçim barajı.
1: Hocam onlar çok üzüldü. Çok doğrudu ama şöyle bir şey de var. Yani bunu ben belki çok da iyi anlatamadım ama mevzu o değil. Ama çok kısa bir cümle söyleyeyim de. Yani mevzu şu. Yani bu demokrasi denen şey. Yani şu değil. Belli boyutu olan şeyi olan ben.
2: Görece
1: o kadar özellikle eğer güç onlardaysa her zaman altın kuralı gibi, mevfünün altın kuralı gibi. Altın sendeyse kuralı sen koyuyorsun zaten. Adam diyor cumhuriyete sahip çıkalım mesela. Ben bu kavram kavgasından ikrar ettim ya. Yani şunca yaşıma kadar yarım asırdır o kavram kavgası var ya kelimeler üzerinden. Yani ne kadar bu bazen çok yani şeyin dediği gibi hani gardırop atı uçuruyordu ya Çetin Altan toprağı bol olsun. Yani bir şeyi zor hazmediyoruz millet olarak. Hazmedince bırakamıyoruz abi ya. Ya 40'lı yılların modeli Türkiye'yi şu an isteyemezsin. Ahmak olursun, ahmaksındır eğer istiyorsan. Ya değişen dünyada
2: her şeyin değişti.
1: Cumhuriyet yani. Kelimesini bile altını ne oldu belli değil ha. Yani cumhuriyet. Hop, mübarek bir şey geldi. Bir anda gökten indi. Yıllardır bunun mücadelesini verdim. Demokrasi. Buyurun. Ya en iyi kim demokrasi? Bence dünyanın en demokratik ülkesi içinde demokrasi olandır. Yani
2: Kongo Demokratik
1: Kongo Cumhuriyeti.
2: Ha, demokratik Kongo Cumhuriyeti.
1: Bu mudur? Hayır efendim, cumhuriyet. Lan bana küçükten beri öğrettiniz aynı şey. 1000 defa isyan ettim buna. Her platformda ama. Ya ben Türkçe bilmiyorum. Ya benim kafam başka çalışıyor. Ya ahmak benim. Herkese ben anlamıyorum. Ya cumhuriyet nedir ya? Manasız bir şeydir. Bir rejim ismidir o. Bir şey ismi. Ama o isim ne kastettiği belli değildir. Ve eğer ne olduğu belli değilse eğer bunun gibi bir kaşık çünkü her türlü kullanırsın o cumhuriyeti. Çırak cumhuriyeti. Dünyanın en büyük cumhuriyeti alsana lan. Dünyanın en büyük cumhuriyeti. En büyük hem de.
2: Hem bütçe olarak.
1: Tabii.
2: Hem sayı nüfus
1: Çin
2: olarak.
1: Halk, cumhuriyeti.
2: Evet.
1: Türkiye'de şu var. Mesela cümle ben yıllarca cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Kim dedi lan? Dünyada şey mi bu? Postulat mı? Aksiyon mu? Matematik mi? 2 çarpı 2 4 eder. Yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı niye taraf? Ne demek o? Mustafa Kemal'den beri yok öyle bir şey. Mustafa Kemal seçilmedi ki. Seçime girmedi ki. Ne oldu işte demokrasiye? O zaman öyle. Tamam. Orada kal. Cumhuriyetle Kongo Cumhuriyet'ten daha mı cumhuriyetsin sen? Ya adam bayrak açıyor, Cumhuriyet Türkiye çocuğuz diye bağırıyor mesela.
2: Gel lan ona mesela, geleceğim.
1: Yani
2: gündem maddelerim
1: var. Maddem hangisini bize bu ayarı veren, bizi de Sayın Cumhurbaşkanı da karşı ayarı, en çok ayarı veren o dönemde İngiltere'de yine. Bize İngiltere o ayarı verdi. Parlamentoluk İngilizce'ye verdi. Ya da Fransız verdi. Sor bak bakalım ne kadar demokratik onlar.
2: Demokrasinin beşiği onlar ya.
1: Krallık.
2: Olsun, beşiği.
1: Nerede anayasal lan göster diyorsun, yok diyor.
2: Yok.
1: Magna Carta ne bu diyorsun? Böyle bir şey, böyle yeniyor diyor. Canımız isteyince Twitter'ı kapatıyoruz diyor. Ya da diyor savcı diyor kapatıyor.
2: Sen gel.
1: Allah Allah. Biz hani ya. O meşhur parkta kraliçeye küfrediyorduk hani. Öyle bir İngiltere'de vardı ya rahatlık serbestlik. Hı. Yok öyle bir şey diyor ya. O diyor tabii olur. Ama biz ülke güvenliği açısından bir sıkıntı hissedersek bırak küfretmeyi. İngiltere'de sırf bir attığı bir mesajla Facebook üzerinden İngiliz asıllı, Pakistan asıllı İngiliz vatandaşını 9 yıl içeri tuttuk diyor. Ali Kaide üyesi diye. 9 yıl adamı yargıladı. Daha sonra beraat etti adam. Serbest kaldı. Hakkını savundular mı? İnsan hakları dernekleri bilmem ne. Köstebeği kurtarmıştı abi. O yüzden bana böyle demokratik normlar, demokratik formlar. Lan sen benim yanımda
2: olacaksın. Görüntüyü vereyim ben az
1: sen
2: önce
1: benim yanımda olacaksın. Zaten. Tamam mı? Dünya tüm örgütleri, terör örgütleri bu mekanda olacaksın. Burada Ukrayna-Rusya savaşı. Şurada Hürmüz Boğazı. Bu tarafta katliamlar devam ediyor. Tam ortada ben duruyorum. Hadi ol demokratik ol hadi.
2: Bu görüntüyü hatırladın mı? Bahsettiğim arkadaşlar buldular. Tamam. Sen buna atadım. Şöyle atıf yaparsın.
1: Fransa. O zaman mı?
2: O konuşma. Abi,
1: o dehşet
2: orada,
1: onu canlı
2: şimdi bunu, tamam. Bunu diyor nasıl çevirirsiniz bilmiyorum ama diyor bir Fransız parlamenter efendim bir soru soruyor.
1: Yapamadılar çeviremediler.
2: Terörle mücadele meselesinde soruyor çıktı. Galiba. Terörle mücadele meselesinde öyle hatırlıyorum.
1: Sadece soruya şöyle bir cevap verdi benimkinde. Benim bir kadındı. Fransız parlamenter bir kadın. Dedi ki arkadaş dedi, tabii bir haberi var aslında da özellikle soruyor. Arkadaş dedi Fransız mı dedi. Evet dedi Fransız. Yazıp yavayı ampere yaptı ya. Sonra bizim ülkemizde de Fransız dedi. Oradaki tabii.
2: O ifadeyi anlatmak.
1: Hayır ama olay çıktı orada. Ben olayı ben çok iyi yakından hatırlıyorum. Yani olay şöyle çıktı. Bizim yani Fransız mı? Demek Fransızlar bir halt bilmezler. Yani Fransız hakaret eder bir deyim. Çünkü İngilizce de tercüme etsen de Fransızca da etsen de ancak bilenler toparladı. Yani burada
2: yabancı. Bizim yani, ülkeye yabancı anlamı.
1: Aslında baktığın öyle. Zaman da Fransız olmanın da merak ettim kökü nereden geliyor. Bilen varsa göndersin. Biliyorsun merak ederim.
2: Sen şöyle. De bu meseleye çok Fransız kaldın ya. Evet.
1: Niye Fransızlar
2: yani?
1: Ahmak mı anlamıyorlar tamam. mı?
2: Ona bir
1: şey olamaz.
2: Ona bir bilgi sahibi olan takipçilerimizden tamam. cevap gelir. Şimdi bir taraftan da sosyal medyadan mesaj yağıyor. Hızlı devam ediyorum.
1: Tamam.
2: Trump demiş ki.
1: Canım benim ya.
2: İsrail'i demiş. Düzeltiyorum. İran'ı hani iki gün önce vurdu ya tekrar. İsrail için vurdum demiş.
1: Tabii.
2: Sonra da bir şey daha söylemiş. Onu da söyleyeyim. Çok uzatmayacağım zaten. Ya, tamam.
1: Ben de uzatmayacağım.
2: Hürmüz Boğazı'nın demiş. Adının Trump Boğazı olmasına ne dersiniz diye takipçilerine sosyal medyadan sormuş.
1: Bence süper fikir.
2: Harika.
1: Harika. Tamam. Hayır bir de şu var. Nereyi vurmuş İran'da? Hani onların çok gemileri vardı. Hepsi yerin dibini boyladı falan diyordu evet. ya. Uçakta biliyorsun. Uçak röportajı. Trump'ın şu ayakta tuvalet çıkışı var ya. Evet. Tuvaletten çıkıyorsun hani. Kokpit ön tarafta çıkıyor. Ayak üstü konuşuyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Nereyi vurdu? Aman böyle. Operasyon yapacaksan da lütfen böyle yap ya. Gözümün içi ya. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nereyi vurdu biliyor musun?
2: Nereyi vurdu abi?
1: İran peki ne dedi biliyor musun?
2: Ne dedi ya, abi?
1: İşte böyle olsa bizim arkadaşlar çubuklarla saatlerce başımızı atmayacaklar. Bak bilmiyorsun değil güzel. Bilmediğimiz için değil mi? Hürmüz Boğazı hatta bazı arkadaşlar Babil Mendebi Hürmüz zannedip de aradan çubuklarla. Tamam iyi oldu böyle. Ama ben sana söyleyeyim hikaye hocam. Yarın sabah İran'ı aslında biz vurmadık.
2: İran'la çok iyi evet. temaslarımız devam ediyor.
1: Harika işler yapıyorlar diyebilir. Heh. O yüzden öyle kalsın. Peki.
2: Biz bunun üzerine çok tabii. da fazla riske girmiyoruz. Hayır,
1: problem hocam şeye akaryakıta zam geliyor. Bu şey yüzünden, bu adam yüzünden. tamam mı? Sabah erken kalkıyor. Bugün ne saçmalayayım acaba diye.
2: Tak. Benzin.
1: Uğur Yücel'in bir tane parodisi vardı ya.
2: Ya
1: diyor, evlerde diyor şey var. Her apartmanda bir tane emekli, yanlış anlamayın, emekli bir asker vardır. Hı. Adam emekli asker ama hep hayatı disiplin. Boyunca saat 5'te 6'da kalkar disiplin. Tabii. Pazar sabahı uyuyorsun, hı. adam elinde matkapla, bugün nereye deneyim acaba diye, tarrr diye saat 9'da dilerdi. Onun gibi bu da sabah kalkıyor Trump. Bugün ne? Dünyanın neresi karıştırayım?
2: Ne yapmalıyım
1: acaba? Aklına gelir miydi abi Hürmüz'e Trump diye koymak isim? Grönland benim, Kanada zaten benim olmalıydı.
2: Bak Hürmüz Trump Boğazı olsun mu? Soru bu.
1: Olsun yani bir konuşun İranlılarla. Belki Boşten de Zaden de.
2: Neden olmaz?
1: Bir nereye ya? Bir oturup konuşun ya.
2: Goftendi.
1: Goftendi. Goftendi. Hoştendi. Zahoşte. Neyse. Bilmem.
2: Putin barış istiyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir başka gündem maddemiz o. Bişkek'ten dönüşte yine gazetecilerin sorularına verdiği cevapta. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Putin'in de beklentisi. Bu savaşın hayırlı sonuç doğurmadığı ortada. Bundan Sayın Putin de memnun değil diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya lideriyle baş başa yaptıkları samimi görüşmeye ilişkin meslektaşlarımızın sorduğu soru.
1: Meslektaşlarımız sormuş tamam mı? Abi güzel aferin güzel konuşmuşlar falan. Ne konuşuyoruz? Bak bu hani bu yaşa kadar hala cumhuriyet nedir? Demokrasi yenir mi? Yani peynir tuz dökülür mü? Bilmiyorum ki. Yani nedir o bilmiyorum. Hala anlamıyorum. Kavramlarla benim aram hiç iyi değil. Bana net biliyorsun kavgamız da bu. Kaan'la da kavga ediyoruz. Bana kelime kökenimi ne o kelimeden ne anladığını bana anlat. Cumhuriyetten ne anlıyorsun?
2: Ya anlat. Putin'e geldik ya. Sen şimdi aynen. tamam. Önce o meseleyi ama bak, konuştuk.
1: Bu da öteki mesele. Onu da anlatmakta zorluk çekiyorum. Adam diyor ki bu şey ya köprü yaptı, uçak yaptı, ne yaptı? E tabii yapılacak. Niye? E bizim vergilerimizle yapılıyor bu. Adam işte şey yaptı, hastane yaptı, yol yaptı. Biz çağdaş modern bir dünyanın...
2: Görevini yaptı diyor.
1: Hayır, çağdaş modern bir dünyanın bir ülkesi olarak, egemen bir güç olarak bunları gördük ülkemizde. Diyor ki ne olacaktı ki yani? Cümle iki cümle bu. Ya teslim edenler var. Sevmiyorum adamları ama hakkını teslim ediyor. Şurasına gelenler var. yazar çizerden bahsediyorum. Hı. Hani çok cumhuriyetçi. Hı. Bilmiyorum nedir o. Hep var ama adam teslim ediyor yani hakkını. Şimdi bu kavram şu. Diyorsun ki ya bir lider var bende. Ülkemde. Recep Tayyip

0: Erdoğan. Aman işte bir dakika dur. Bu adam seçilmiş mi? Seçilmiş.
1: Evet.
0: Tayin edilmemiş. Bir dikey devrimle oraya oturtulmamış.
1: Doğru.
0: Anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Dikey bir devrimle oraya oturtulmamış.
1: Doğru.
0: Her defasında halk teveccüh etmiş. Acıtmasın canınızı. Bu olabilir. Böyle bir yaşanmış. Olur. Demek ki aranan kan bulundu. Millet öyle hissetmiş. Güzel. Ya gene geriye sar. Benim eski Türkiye'ye sar. Umutsuz vakkayken, o hopeless hikmetken. İki tane, bir tane lider açıyor. Diyor ki arkadaş, aha diyor bu adam diyor. Hala dünyanın en büyük ordusuna sahip. Şu arkadaki saksılar diyor. O saksıları ben demiyorum. Alman'ın kendi gazetecisi söylüyor.
1: Evet.
0: Şunlarda para var bunlarda. Hı. Ama diyor NATO'ya para vermiyorlar. Erdoğan sen diyor vermesin olur. Problem değil diyor. Lan Hürmüz'e giriyoruz. Pis İngiliz diyor. Bana niye yardım etmedin diyor. Bir denedim seni. Gücüm vardı ama diyor. Fransız, İtalya. Her sıkışça bana geliyorsunuz değil mi? Erdoğan. Canım benim o çok başarılı zaten. Ben ona dokunmuyorum. Onu sokmamak lazım oraya. Girerse de mahvolursun. Hürmüz Boğazı olmaz. Hürmüz Trump olmaz. Grönland falan sakat olur. Bu adamla uğraşılmaz. Tamam. Sadece iyi geçinelim. Görüşürüz. Tamam. Ya aynı adam. Bak bir daha söylüyorum. Bizim en son aramızdaki espri konusu kırmızı telefondu. Rusya lideriyle ABD liderlerinin değil mi?
1: Hı.
0: Komünist Sovyetler Birliği Rusyası'na kırmızı telefonlu evet, bir hat var.
1: Evet,
0: özel.
1: Evet, evet. Efsane evet, hatırlarım hattı. Abi. Evet.
0: Bak kaldırıyorsun direkt bağlı.
1: Heh.
0: Kırmızı hat.
1: Ama Soğuk Red Savaş Fon. Döneminden tabii, bahsediyorsun.
0: Tabii, tabii. Direkt hani nedir o? Neden o hat? Çünkü Star Wars. Yıldız Savaşları. Wow. Moskova bastın mı? 1,5 saatte New York yok. O basıyor, o yok falan. İki lider. Türkiye'de kimler vardı hatırlamıyorum. Bizde o zaman herhalde ya muhtıra veriliyordu ya darbe oluyordu.
1: Yani.
0: Değil mi? Bizimkiler yine ring ring raylar kafayı çekiyorlardı boğazda.
1: Yerli malı hafta, yerli malı haftasında.
0: Tabii cumhuriyetçi ve layık ablalar abiler.
1: Ceviz ve evet, fasulyelerle okullarda güzel etkinlikler yapılıyordu yerli malı haftası. Evet.
0: Tek başlarına soru sorarak gündemi değerlendirmek açısıyla Sayın Cumhurbaşkanı sohbet gayet kıymetli. Aha netice bu söylemiş oradan. Hem demi de uyarmış kulağını çekmiş birazcık oradan. Heh. Hem orayı da uyarmış burayı tamam. da uyarmış. Tamam güzel. Arkasından Putin'e görüşüyor. Bir lider düşün abi dünyada. Bak bu 2026'dan bahsediyoruz. Bana bir daha bunu söylesen ben o zaman Lapa'ya çok başladım. Lapa'yı gösterdim. Sizin hastalıklı hastanesi. Bir ABD'nin ABD o zaman mesela Roosevelt devam et oradan. Jimmy Carter 70'li yıllar değil mi hocam? John F. Kennedy.
1: Ronald Reagan.
0: Ronald Reagan. 80'li yıllara geldik.
1: Evet.
0: Türkiye'yle ilgili adam her cümlesinden, her bir bölgesel sorundan bahsederken Türkiye'yi koyacak ve başına da Demir'e, Ecevit'i bilmem ne işte bunu koyacak. Yok abi böyle bir dünya. Ne? Acaba başkanın isimden haberi var mı? Bunu abartmıyorum bak. Yanında elip de danışmanlarına bu kim diye soran başkan hatırlıyoruz bu ülkede. Şeyde Amerika'da. Ronald Reagan. Adam artist. Demişler artistten demiş başkan mı olur? Ulan başka Amerika zaten dünyanın en büyük ülkesi. Bu sadece dedim siyasetçi dedi aktör gibi davranmalı. Her şey kurumla ilerliyor. Ben zaten aktörüm demiş yani. Oynarım. Bu adam o dünya liderlerini tanımıyor, bilmiyor.
1: Hı.
0: Sistem öyle gidiyor. Türkiye'yi de pek tanımıyordu. Obama da öyle. Obama Türkiye'ye hiç gelmedi galiba değil mi?
1: İlk seçildiğinde bir ama sen Obama'nın seçilme hikayesini de tabii, o 11 Eylül aynen. sonrasındaki yaşanan Amerikan karşıtlığının İslam coğrafyasında ortadan kaldırılması için bravo. Bir kurgu plan olduğunu söylüyordun. Bravo. O zaman da ilk olarak da Türkiye'ye gelmişti.
0: Şu benim için en azından ben öyle hissediyorum. Ben bu toprakların bir evladı olarak benim liderim beğen beğenme, oy ver verme olabilir. Dünya liderleri, dünya savaşlarının içerisinde sürekli göz önünde bulunan ve Erdoğan ne der dedikleri bir lider. Abartmadan söylüyorum. Yani bugün hem ABD ile o soğuk savaş döneminden buraya devşirken hem ABD lideriyle, ABD'nin başkanıyla hem Rusya devlet başkanıyla bu samimiyette görüşebilen, sorunları tartışabilen bir dünya lideri. Fotoğraf karelerine bak. Bir de sar şeyi 2000'lerin başı 90'lar ve 80'lere ve 70'lere kadar in bakalım ne olmuş.
1: İnme ya.
0: Arada Ömer Bey, arada çok büyük fark var. Şimdi bütün dünya bunu bilirken sen eğer bu ülke içerisinde bunun kıymetini bilmiyorsan veil sana. Öteki tarafta baktığın zaman ha diyeceksin ki ya böyle bir şey sen seviyorsun da ben sevmiyorum kardeşim. Ben bu ülkenin daha yönetilebileceğini düşünüyorum. Buyur baba gel. Sandıkta bir şey var. Ne yapacaksın? Abi senin mefkuran ne? Bana sen bir şey bir tablo çiz. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili. Hani ne yapacaksın?

0: Önce gece yarısı genç kızlara mesaj atmaktan başlıyorsun. Şuradan geliyorsun. İstanbul'u soyup savana çevirdiniz. Bütün ne kadar belediye varsa. Oradan devam ediyor. Antalya'ya gidiyorsun. Kepaze Gizboyu. Buradan bir tur daha atıyorsun. Yalova'dan ceza yiyorsun.
1: Uşak.
0: Uşak'tan felaketler yaşıyorsun.
1: En tertemizi Uşak ha.
0: Bir
1: de Görele'nin var.
0: Bir
1: Bir de
0: şey söyleyeyim mi?
1: Görele'nin
0: Yani
1: var. Görele Belediye
0: sen
1: Başkanı
0: bu
1: var
0: partinin,
1: eski.
0: eli bak bu partinin mefkûresi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni adıyla yeni partinin bu adamların vizyonu ve misyonu bu. Vizyon, peştemal, misyon, kadın ve kafayı çekmek. Bu. Olayı bu kadar büyük bir partinin, bu kadar köklü bir ideolojik refleksi olan bir partinin, öyle mi? Bunun bir kodları var. Mustafa Kemal'in koltuğu, alakası yok. Karıştırmayın. Her şey ahlaksızlığınıza bir kalkan bulmaya çalışmayın arkadaşım. Bulmayın. Uğraşmayın ya. Yani. Bu tarafta nasıl kuytulcular, kurişler gibi ve şey gibi FETÖ'cüler gibi efendim bir din sosu ortaya atarak halk kandırmaya çalıştılar. Bu tarafta Mustafa Kemal de halkı kandırmaya çalışıyor. Aynı şeyler benim gözümde. Bu ahlaksızlığı böyle kapatmaya çalışmayın. Ben baklava desenli süveter giyince kadını dövmekten beri kalmıyorsun. Dövüyorsun gene kadını orada. Şiddet uyguluyorsun. Süveter giydim ben. Ne süveteri lan? Sen ahlaksız bir adamsın. İstimameden söylüyorum.
1: Tamam.
0: Peki bu taraftakine adamı yakalıyorsun, enseleniyor. Ben diyor Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı bir şekilde demokratik ve çağdaş ülkenin memleği diyor. Ne yaparken yakalandın? Dört kadına basıldım.
1: Bir tane de
0: Ya hocam CHP bu biliyor musun? Kışın bu adamın
1: bir şey
0: bak bir adam var dünyayı meydan okuyor. Adamın baktığı okyanuslar gökyüzü.
1: söyleyeyim. Serhat
0: Neler
1: Şehri.
0: uğraşıyor? Bir de karşıya bakar mısın
1: Bir
0: abi?
1: dinle bak.
0: Nevşin Mengü de isyan etmiş biliyor musun?
1: Serhat Şehri.
0: İlk defa gördün mü Nevşin Mengü?
1: Benim bir dakika geleceğim Nevşin'e de. Bak
0: Var
1: Serhat
0: mı?
1: Şehri.
0: Ne o ya? Hangisi?
1: Benim başkentliğimi yapmış olan muazzam eserlerle bir tarihi mekanı olan Edirne. Sen az önce bahsettin ya türlü ahlaksızlıkları yapıyor diye. Bir tanesi mesela CHP Edirne milletvekiliydi. Yurt
0: Atladık sonra.
1: dışından sigara kaçakçılığı yap. Bir başka CHP Edirne milletvekili bir evde tekme tokat taciz girişiminde bulunduğu gerekçesiyle evde bulunanlar tarafından dövülmüştü.
0: Ya.
1: Danışmanları sürüyerek falan götürmüşlerdi.
0: Hatırladım.
1: CHP Edirne milletvekili geçen haftalarda. Şimdi Edirne'nin CHP'li meclis üyesi bana demiş 200 bin avro rüşvet. Ne için diyor bu rüşveti? Sana söyleyeyim dur. Edirne'de CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar efendim. Ruhsat onayı karşılığı bir müteahhitten 200 bin avro istedi diyor. Ruhsat onayı. Ruhsat verilmiş, sonra iptal edilmiş. Ondan sonra bak ben senin işini çözerim. Ama
0: Tabii.
1: yeniden. Dışarıda
0: Haber
1: oturmuşlar.
0: diyelim
1: Dinle
0: abi.
1: bak, polis de
0: Haber
1: takip
0: diyelim
1: ediyor. Sen görüntüleri izledin mi?
0: de.
1: Ondan sonra ya şu arkadakiler diyor galiba diyor şey diyor falan ona dikkat edelim diyor. 200 bin avroyu diyor bana Bulgaristan'da ver diyor. Haklı. Bu memleketin bir santimetre karesinde yapamayacaksınız. Yaptırılmayacak. Bunu biliyorsunuz. Yurt dışında ne yapıyorsanız yapın. Ondan sonra gelin. Ama gelemeyeceksiniz de. Abi ne oluyor ya? Yani
0: Şimdi
1: nedir ya? Bu nedir
0: bak,
1: ya?
0: şey çok burada benzerdi. Manavgat'ta baklava kutusunun içerisinde tatlı kutusu neyse 110 bin avro 110 bin avro şeyin de öncesinde böyle bir görüntü vardı hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: O adam inkar etti
1: Polisin
0: bilmem
1: teknik
0: ne.
1: takibi, polis kamerası efendim bunlar.
0: Neden polis bakın bugün bütün bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan baskınlarda, evlere yapılan baskınlarda bu kuriş muriş bilmem neciler var ya bunları da aynı şekilde polis girdiği zaman elinde canlı bir şekilde kaydını yapar ki oradaki alınan bilgisayarlar yerden sökülürken dahi her şeyin olduğu gibi alındığına dair
1: Şaibeye mahal
0: şart
1: bırakmamak
0: bırakmadan
1: için.
0: ben bir şey dokunmadım şu anda dedik. Polis aynı şekilde bu tür olaylarda ya da işte Manavgat'taki olduğu gibi hatırlıyorsun. Orada bir görüntü hemen adam diyor ah şaşırıyor yani denize ah baklanan
1: Çünkü Deniz Zeyrek oradan
0: evet, ben
1: savunmaya başlıyor.
0: yeşil
1: İlk kez
0: fıstık
1: gördü
0: zannettim.
1: kardeşim kumpas kurulmuş adama diyor. Ondan
0: Ya
1: sonra
0: bak
1: görüntüler servis ediliyor.
0: tabii
1: O ilk
0: o
1: kez görülen Manavgat'taki rüşvet
0: böyle bu
1: görüntüleri.
0: işin bu bunlar görünüyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Mesela çok önemli bir hadise değil mi? Aslında yer yerinden oynaması lazım.
1: Evet.
0: Yani Avrupa'da da yerinden oynar böyle bir olaydan.
1: Abi evet.
0: 200 bin euro, 200 bin bilmem ne falan
1: Ne
0: diyorsun.
1: için ruhsat karşılığı?
0: Milyarlarca lira gitti abi böyle.

0: Bana yanlış anla, bak göstereceğim. Şimdi sen nereden? Buradan okudun değil mi?
1: Oradan okudum abi.
0: Bakın arkadaşlar, ben izleyicilerimizi bilgilendirme adına söylüyorum. Abi nedir bu Hikmet abi falan? Abisi bak dinle. Şu gazete bak, görüyorsunuz şu gazete.
1: Evet.
0: Şu gazeteyi şu şekilde biz 9'a ayırırız. 9 tun diye. Ya böyle bir köşe yazarı gibi. Heh. Bu gazete şimdi... haberi arayarsanız söyle göstereyim. Bakın el bir aşağı iniyor. Bakın şurada. Şu. Şu haber.
1: Hatır için girmiş gibi.
0: Hatır için girdik. Neden biliyor musun? Bakın bu bizi izleyen bazı büyük YouTuber'ların olduğunu hissediyorum. Biliyorum. Sizler de iyi dinleyin. Arada muhaliflerden bir kısmı da sabah bizi programda izliyormuş.
1: Tamam.
0: Bir uyardı birisi. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu CHP'nin tutulur hiçbir tarafı yok. Yeni parti ondan da beter. CHP Yeni Parti dediklerinin şey aynı şey zaten.
1: Aynı şey.
0: Dün aynıydı. İsim tabela değişip.
1: Sadece CHP evet, diyor ki biz bak, içimizdeki sizler, bu pislikleri temizleme ve arınma
0: sizler çok
1: izliyor.
0: Muhalif insanlarsınız. Muhalif olarak kal. Hobi olarak. Ultra muhalif ol. Ama bu ahlaksızlarla ve ahmaklarla yol yürümeyin. Yani inancına, senin Kemalizmine uygun değil. Yani şunu da söyleyeyim ben. Bu diyorum ya, bu kadar yani muhalif olacağım diye de kafayı sıyırmanıza gerek yok. Hakkını verenler var. Nevşin Mengü gibi, sen lafı kapattın ama çok hoşuma gidiyor bazen. Mesela Enver Aysever, efendim Yılmaz Özdil. Bunlar ya, bir dakika durun. Onlar benim işime yarıyor demedim. Ama kullanılan ifade çok kıymetli. Şu, bu mudur yani? Yani sen şimdi bu kadar tecavüz, bu kadar işte kadınlarla tövbe estağfurullah, tabii herkes izliyor. Grup bilmem nesi yapıyorsun diye. Bu ithamlar değil. Bunlar savcılık kayıtları arkadaşlar. Onlar da duruyor. O kadar
1: mağdur
0: kız çocuğu.
1: Mağdur ifadeleri,
0: genç,
1: belgeler.
0: Genç, 18 yaşında olmayan çünkü. Evet. İğrenç bir takım kötü, ahlaksız ilişkilerden bahsediyoruz. Rüşvette geçtik. Geçti mi lan? 15 milyon euro istiyordu bile. Onu da geçtim ya.
1: Ya geçme.
0: Ya bir söyleyeceğim. Hangi açıdan geçtik yani? Ama bu işin dibi bu.
1: Doğru.
0: Adam zaten, ben biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çalar. Çalmazsa CHP olmaz. Bu geneldir bu. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu arındırıyoruz falan filan diyor ya. Haberi yok dünyadan garibin. Hakikaten samimi söylüyorum. Arındırıyoruz dediği çok görünen birkaç milyar ya da 3-5 milyar doların. Bakın milyar dolar dedim, milyon demedim. Çünkü İmamoğlu hanedanlığı kurulması için bir ahtapot sistem kurulmuş.
1: Veli Ağbaba nerede? Geçtiğimiz aylarda...
0: Ali Bayim nerede?
1: Geçtiğimiz aylarda vitrinde olan, adı sıkça bahsedilen isimler, bu arınma meselesi gündeme geldiğinde bir anda yok oluverdiler. Yani varlar da
0: tabii,
1: fiziken.
0: Ama dediğim...
1: Görünür olmaz.
0: Tabii onları da soralım. Aynı YouTuber'lara, eski gazetecilere, Kallavi, Kodamanlara soruyorum. Kallavi gazetecilere şunu soralım. Hani bunlar burada da sen biraz akletmeye başladın değil mi? Hani o bir an iş işten çıkınca, gazetten çıkınca, televizyonu bırakınca akıl çalışmaya başladı değil mi? Ya biraz bizi izlersen, biz bir şey yalan söylemiyoruz. Bunlar sizin adamlarınız, onun ırz düşmanları. Çocuklara dahi tasallut oluyor bunlar. Ama şu var, sizin bu kör parmağım gözüme ideolojik refleksleriniz ya da itirazlarınız sonucunda siz kafayı sıyırdınız. Önemli olan ben bugün yazdım, ne biliyor musun? Şu, senin sıyırmana bir şey demiyorum. Hobi olarak kafayı sıyırabilirsin. Ama milleti de tuvalet terliğine oy verecek hale getirersizsiniz.
1: Aynen öyle.
0: Al Özlem Gürses.
1: Bizde niye varız?
0: Özlem Gürses niye var? Var mı o programında?
1: Bir arkanı döner misin? Handan sen de genel çerçeveye alalım.
0: Çok iyiymiş.
1: Ya Özlem
0: Bence
1: Hanım
0: bu
1: ya.
0: Da bitirelim, final bu olsun. Bunun üzerine bir şey olmaz ya.
1: Yapalım mı diyorsun
0: ya? Ben dün ne dedim sana?
1: Ya ben çok
0: Halk
1: üzüldüm
0: TV
1: ya.
0: Ve dün ne? Dünkü Cumhuriyet... Bak tarayın.
1: Ne?
0: Halk TV ve Sözcü'nün o moderatörleri var ya dedi. Cumhuriyet
1: ya bak, ama öyle hocam, bak.
0: Hocam bak, Özlem Hanım, bir gün önce söyledim ben ya.
1: Şimdi ona geleceğim. Son bir konu başlığım var idi.
0: Bu önemli. Bence bunda...
1: Şimdi bak, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu toplu iğne başı kadar sevmiyorum diyor.
0: Kim diyor?
1: Özgür Özel Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu çok da şeyindeydi
1: yani. Özgür Özel sabah... bunlar şimdi bir sezon gidip bir başka Halk TV'de, bir sezon dönüp Sözcü TV'de, her transferde...
0: Ama buraya vakit bırak.
1: Her transferde ayrı şey. İsmail Küçükkaya'ya konuştu sabah. Verecek vaktimiz yok. Yarın bence, daha geniş işleriz bunu. Özgür Özel... Kemal Kılıçdaroğlu'yla aranız nasıl, tokalaştınız adli yıl açılışına? Ben iğne ucu kadar sevmem.
2: falan. Parti mi böldü? Onu koy kenara. Onu geçtik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon vardı bu sabah. Yolsuzluk operasyonu.
0: Hocam ya geç bunları. Haber, 13, bana haber
2: 13 gözaltı
0: ver.
2: Kararı. Haber, 12'si gözaltına alındı. Haber kent lokantaları. Yok. Hani şu meşhur var ya kent lokantaları.
0: Oradan da mı götürmüşler?
2: Hilmi Türkmen miydi abi o? Hilmi Türkmen'di galiba.
0: Üsküdar Belediye Başkanı.
2: Eski Üsküdar Belediye evet. Başkanı. Selam olsun buradan. Demiştik ya bizim Üsküdar'da aşevi olarak işlettiğimiz yeri.
0: Yani saplaya başladılar.
2: Bila bedel, ücretsiz yemeği yapıp ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürdüğümüz yeri kapattılar. Bir tabela astılar, parayla satmaya başladılar dedi. İşte o parayla satılımda bir takım yolsuzluk, hırsızlık olur. İddiaları
0: detaylı
2: var.
0: Detaylı öğreniriz tabii. Onu... Ama yani çok şaşırmıyoruz. Heh. Yani o kreşlerin parası, aşevindeki çorbanın bilmem nesi, halk ekmek yaparlar.
2: Homoseksüel kreş sorumlusu vardı abi. Kreş yani, sorumlusu.
0: Yani bu şöyle, biraz önce haberi da o yüzden özellikle gösterdim. Yani adam 200 avro istemiş de haber olarak buraya girebiliyor.
2: Tamam, hadi özleme gel.
0: Çünkü... Milyarlarca avrodan bahsediyor hocam. Milyon değil.
2: Tamam.
0: Yani operasyon çok büyük. İmamoğlu suç örgütü bir daha söyleyeyim. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü o kadar büyük bir şey ki İstanbul'a sığmaz.
2: He.
0: Unutmayalım yani.
2: Peki.
0: Ama Özlem sığdırmış.
2: Özlem Gürses. Hani bizim Gülnaz Şırınga.
0: Uzatmadan direkt haber abi var mı görüntüsü?
2: Gülnaz Şırınga'nın?
0: Yok yok. Bunun.
2: Olmaz olur mu ya?
0: Ben dinleyeyim
2: hadi,
0: çünkü vaktim
2: hadi
0: yok.
2: Hadi dinleyelim. Tamam uzatmaya gerek yok. Buyurunuz direkt efendim.
0: Verin, bitmek üzere.
3: Şimdi diyelim ki bir TOGG'unuz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili. Deposunu kaça dolduracaksınız? Bu gece yarısından itibaren rakamlar uçacak gerçekten de. Uzmanlar diyorlar ki her ay yeniden zam geleceği için sene sonuna kadar sen motorunun litre fiyatının 100 TL'ye ulaşma ihtimali çok yüksek.
0: Tamam,
3: ya
0: tamam.
3: 84'ü gördü bile. Hayır bazıları diyecektir. Aa, Özlem Hanım abartmayın. Ne abartacağız işte yani 84 TL'ye alıyorsunuz efendim motorunun litresini.
2: Evet dünyanın Özlem Hanımcığım tamam. Yeter.
0: Tılsımlı cümle şu. Yani baba itti kopuşlar. O şeyi,
2: bir sonraki habere geçecek
0: tabii,
2: de.
0: Geçecek de. Ama ondan önce bir hat bildiriyor. Hani TOGG'un da olsa sonuçta oraya ben bir yakıt depon var.
2: Bir depon.
0: Yakıt deposu da
2: bilmiyorum. TOGG'un deposu onu ne kadarı dolar?
0: Bunu hesaplamaya çalışıyor. İşte diyor ki kaç litre bilmiyor tabii. Litre olduğunu bir söylesek hesap biz hesaplayacağız. Kaç litre sen biliyorsun. Bilmiyorum ben de. 60 litre mi neydi?
2: Şimdi TOGG'un karbüratöründeki yakıt hava karışımının oranı bravo. O şeye göre bir depo söyle. Büyüklüğüne
0: bir,
2: göre.
0: Bir şey bilmiyorum. Özlem Gürses. Bir, TOGG'un yakıt deposu yok. Bak abi göreceksin. Bu bir kalemdir. Bu da cep telefonu. Unutmayın. Bu da kağıt. Ve yok TOGG'un da biliyorsun. Bak bu da çay. Yarısı kalmış burada.
2: Evet.
0: Şimdi vuracağım derken işte bu. Sen bunu
2: eğer
0: sözcü dinlerseniz
2: bu
0: tuvalet teline oy verir. Bak tuvalet teline, bak o kapağa oy verirsin. Çünkü bunu takip ediyorsun.
2: Doğru.
0: Kapa gidik.
2: Doğru.
0: İki. Efendim hata. Yok değil hata. Bak ne diyeceğim sana. Daha önceki bu kağıt neydi bunun? Hatırladın mı? Halkalı.
2: Ha şey Çin treni.
0: Ha.
2: Çin tren Çin'e gitmedi.
0: He. Daha önce bu hanımefendi yine aynı şekilde işte neydi Çin İhracat bilmem ne treni. İpek yolu bilmem nesi.
2: Treni.
0: Tabii o bir sembolik güzel bir açılıştı.
2: Doğru.
0: Koşu koşu Halkalı'ya gitti. Dedi ki tren gitmemiş burada duruyor. Trene bakar gibi bakarsan gitmez tabii. Çok seviyor orada. Hareket halindekilere bakmıyor ha. Bakıyor direkt. Bir de çekiyor onu bir de. Bir de yayınlıyor. Sorar bakalım o hangi tren.
2: Cumhuriyet'in aynen. Diyor en iyi eseri diyor. Finiküler var ya abi. Dünyanın ilk metrosu. Evet. 1875 yanlış hatırlamıyorsam. Cumhuriyet'in ilk eseri diyor.
0: Tabii canım iki eseri diyor. Oradan sonra Osmanlı eserini bir daha hayatta sevmez bir de. Fakat enteresan yani oraya kadar gidiyor. Aynı zamanda üç önemli olayı bunun. Ne derler? Gülnaz Şırınga işte buydu.
2: Evet.
0: Ben örneğini şöyle verdim. Eğer bir insan dedim kafayı sıyırmak. O YouTuber'lara, eski gazeteci dostlarımıza, kavgalı olduklarımıza, bir dava edenler de var içlerinde. Onlara bir daha sesleneyim. Bakın elemanınız bu. Sözcü bu. En kıymetli moderatörünüz bu. Yani yorumluyor ya. Bakın şunu söyleyeceğim. Şuraya metin geldi. Burayı yazmış değil mi? Abi şunu söyleyeyim ben bitireyim. Savcılığa taşındı. Taramada personeli falan filan. Sınır ötesi rüşvet pazarlığı. Edirne CHP. Şu akış değil mi hocam?
2: Evet.
0: Abi. Emek var burada değil mi
2: evet,
0: hocam?
2: Evet.
0: Bak print edilmiş
2: evet,
0: emek.
2: Evet.
0: Ben gazete haber sunuyorum. Önümde duruyor bu. Bir an doğaçlama değil. Hani TOGG depo lan. Bir dakika. Karabı deposu olur mu?
2: Evet. Yok, önünde bakın.

0: Var, kağıtlar var. Tamam. Hazırlıklar var. Çifter çifter kağıtlar, çifter çifter kupalar var yani.
1: Haber bülteni hale getirilmiş. Heh. Haber girilmiş.
0: Evet.
1: Yazı okuyor. Ne diyor? Diyor ki, ben onun için veremezsin söyleyeyim. Diyor ki, Devlet Bahçeli'ye aşıyı yapan hemşire Gülnaz Şırınga, Devlet Bahçeli'nin canını acıtmıştır. O yüzden yükücüler hemşire Gülnaz Şırınga'yı dövdüler. Olacak iş değil ya diyor, kızıyor. Gülnaz Şırınga. Abdurrahman Steteskop.
0: Verin hadi, verin ne olur.
1: Var
0: ya.
1: Mı?
0: Tamam tamam, çok hızlı çok hızlı, biliyorum çok sarktım. Hadi ver hemen anlat. Ver, ver hemen. Ver.
2: Annesi acil servisinde tedavi... Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz?
3: Yok, bilmiyorum. Ben de sizden duydum.
2: Numune Hastanesi acil servisinde tedavi alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga, neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen dört kişi aniden sopalarla vurmaya başladı.
0: Ya tamam ya. Kendisine çok sen
1: bir anlatımdaki Özgür'ü gördün mü? Bir hemşire vardı Gülnaz.
0: Siz biliyor musunuz onu? Biliyor
1: ya.
0: Bilmiyorum diyor. Ben biliyorum.
1: Hocam bu, abi, tamam. Bu de bunun başka Pelin Batusu var biliyorsun. O da bir Togi neydi?
0: Hızlı trene kömür atarak hızlandıran.
1: Peki başka yine de Togi neydi? Togi için dedi parçaları başka yerden geliyormuş. Karbüratör dedi.
0: Karbüratör ya.
1: Yani şimdi Togla takip edersem
0: CHP kötü. Medyasının Togla imtihanına yarın devam edelim. Günün manşetini burada noktalayalım. Yarın görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji yatırımlarını konuşacağız. Yüksek teknoloji yatırımları üzerinden uluslararası politikayı ve ekonomiyi konuşacağız. Çünkü yüksek teknoloji yatırımlarının sahipleri bugün çoğu devletten çok daha güçlü ekonomik varlıklara sahip ve çok önemli aktörler. Çok değerli bir konuğumuzla Emre Bilgi ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Yanlış söylemedim değil mi?
1: Doğru, direkt doğru.
0: Ve biz uluslararası ilişkileri açık kaynaklardan, işte kurumlardan, uluslararası hukuktan bunların üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ama sizi dinleyince insan başka zaviyeden ve çok önemli bir zaviyeden başka başka şeyler de görebiliyor. Ya da bildiklerini, gerçi sizinkiler de açık kaynaklar.
1: Doğru.
0: Ama o bildiğimiz klasik ekonomi zaviyesi de değil. Benim de çok hakim olduğum bir şey değil. O yüzden sizi her dinlediğimde çok dikkatle takip etmek zorunda kalıyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Evet, bunlar şu anda hali hazırda pek çok ulus devletten de güçlü ve büyükler.
1: Aynen öyle.
0: Şöyle başlarsak. Nedir yüksek teknoloji yatırımını, yatırımcısını motive eden şey dünyada, dünyada bir işe kalkışırken?
1: Şimdi tabii birçok branş var ama...
0: Yani onlar da herhalde bizim izlediğimiz ajandayı, politik ajandayı izliyorlar. Ama onlar sanki aynı zamanda müdahiller.
1: Çok doğru. Şimdi bir kere işin şey tarafına geçmeden önce, özellikle nasıl karar veriyorlar tarafına geçmeden önce bugünkü durumu da biraz anlatalım. Şu anda neredeyiz? Benim gördüğüm şu anda iki çok büyük devrimin ortasındayız. Geçen programımızda da biraz bahsetmiştik. Yani bir tanesi Amerikalıların AI dediği suni zeka veya yapay zeka çağının tam ortasındayız. Bu çok daha hızlı da ilerleyecek. Bununla el ele yürüyen bir de insan tipi humanoid robotlar çağındayız. Özellikle 2029'dan sonra

0: robot teknolojisi inanılmaz ilerleyecek deniliyor. Şu anda dünyada birkaç yüz bin tane robot satılıyor. Çok düşük yani rakamlar. 29'dan itibaren bu rakam 5 milyonlu seviyelere 2029. Çıkacak diyorlar. 2029. Yani bir şeyimiz de kalmadı. 3 senemiz kaldı. Neyi bekliyor bu? Robot teknolojisinin o noktaya gelmesini bekliyor ki artık eli kulağında geliyor o noktaya. Bir. İkincisi, burada da diğer konuların hepsinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. İki tane ülke bariz ileriye gidiyor.
1: Orada şunu sorabilir miyim müsaadenizle?
0: Tabii ki.
1: Dediğim gibi uluslararası ilişkiler en önemli aktör hala süper güç Amerika Birleşik Devletleri. Şimdilerde Çin'den söz etmeye başladık ama bir süper güç olarak değil. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de üstünde bir şeyden söz ediyoruz değil mi?
0: Doğru. Tabiri caizse ben hem yapay zeka şirketlerini hem de robot şirketlerini uluslararası şirketler olarak görüyorum. İster Çin'de olsun, ister ABD'de olsun uluslararası yapılar. Şimdi bunun için bir gıdım geriye gidelim. Bu yapay zeka hadisesi nereden başladı? Biraz ona bakıyor gibi olalım. Şimdi ilk başlaması hatırlarsınız sene 94-95'ti. O dünyaca meşhur dünya satranç şampiyonu vardı. Garry Kasparov diye bir adam. Bu Azerbaycan vatandaşı, yarı Ermeni, yarı Musevi bir beydi. Bunu ilk defa IBM'in ilk yapay bilgisayarı, ismi de IBM'in rengi mavidir biliyorsunuz, Deep Blue diye bir sistemdi. İnanmıyorlardı, zinhar kimse yenemez bunu diyorlardı. Bilgisayar yendi 95 senesinde. Fakat bu tabii çok spesifik, özel bir yapay zekaydı. Yani sadece satranca alıştırılmış, satranç bilen. Yani başka bir şey sorsanız cevap veremiyordu. Ama satrancı mükemmel biliyordu. Bu bence birinci kırılma noktası oldu. İlk yapay zekanın gerçekten rüştünü ispat etmesi.
1: 95. Dünya sahnesinde.
0: Dünya sahnesine çıkması. Hatta bütün gazetelere, televizyonlara çıkmıştı. Yahu dünya satranç şampiyonunu açık ara yendi bir bilgisayar diye. Bundan hemen sonra gene IBM Watson diye bir bilgisayar. Watson da IBM'in kurucusunun adıdır. Watson diye bir bilgisayar geliştirdi. Burada bakış açısını biraz genişletti IBM. Dedi ki ben artık genel bilgi bilgisayarı yaptım dedi. Amerika'da çok meşhur bir yarışma programı vardır Jeopardy diye. Her türlü soru sorulur. Yani coğrafyadan, tarihten, işte sosyolojiden bir sürü branşları olan bir yarışmadır. O yarışmayı da 2014-2015 senesinde birkaç tane arka arkaya yarışmayı Watson bilgisayarı kazandı. Aynı zaman içerisinde bir de İngiltere'de o da aslında yarı Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Rumu, yarı anne tarafı ise Singapur Çinlisi olan bir bey, Deniz Hasabis diye bir bey. Bu tamamen yapay zekayı ilk kullanan bir insan diyebilirim bugünkü bildiğimiz alanda. DeepMind diye bir şirket kurdu İngiltere'de 2010 senesi. Yani bu Jeopardy yarışmasını kazanan Watson bilgisayardan 4 sene evvel. 2014 çünkü onun çıkışı bu 2010. Ve bu DeepMind'la dedi ki ben her şeye cevap verebilen bir yapay zeka yapacağım dedi. Ve bu ürünü yaptı. 2010 Kasım'ıdır ilk çıkışı DeepMind'ın. 3,5 sene sonra Google firması bu firmayı bugün komik nitelendirilebilecek bir rakamla yarım milyar dolara, hakikaten çerez diyorlar teknoloji dünyasında, yani 1 milyar dolar bile değil, onun yarısına satın aldı. Ve ismi şu anda hala Google DeepMind. Ve bu adamı da bünyesine kattı. Şu anda Google yapay zekasının da başkanı bu adam. İsmi de bu arada komik, Deniz Hasabis diye bir adam. Hasabis de Grekçe'de Türkçe ile neredeyse aynı anlama geliyor. Kasap anlamına geliyor. Kasabis yani adamın adı aslında. Muhtemelen dedesi kasap çünkü adamın. Bu çok zeki bir kişi. İngiltere'de okuyor ve İngiltere'de matematik ve AI üzerine okuyor. Ve bu şirketi kuruyor. Daha sonra Google'a satıyor. Niye böyle bir ben tarihçiyi diye başladım? Çünkü onun ekibindeki insanlar birkaç sene sonra ayrılıyorlar. Bu 2014'te oluyor birleşme, satın alma.

0: Birkaç sene sonra ayrılıyorlar ve bugünkü bildiğimiz en popüler yapay zeka firması olarak OpenAI'yi kuruyorlar. Hmm. Yani bu adamın ekibi kuran. Oradan ayrılıyor OpenAI'yi. Daha sonra da OpenAI, Sam Altman diye bir adam ekibin başında ayrılıyor. Mesela Microsoft çok büyük yatırım yapıyor. Artık böyle yarım milyarlar değil. 35 milyar dolar seviyesinde yatırımlar yapıyor o firmaya. Daha sonra ondan da bir grup ayrılıyor. Onlar da bugün en büyük yapay zeka firması olan Anthropic'i kuruyorlar. Yani aslında hepsinin kökeni DeepMind'a dayanıyor. DeepMind birincisi bunun, nüvesi yani. Çünkü IBM'in o ilk iki bilgisayarını saymıyorum. Onlar spesifik bilgisayar oldukları için bunlar bugünkü anlamda genel yapay zeka bilgisayarlarını oluşturuyorlar. Anthropic'in, biliyorsunuz belki ürününü biliyorsunuz, Claude diye bir ürün serisi var. Yaklaşık Anthropic 9 senelik bir firma, çok eski değil. OpenAI'de 13-14 senelik bir firma, o da çok eski değil. Yani bütün bu işin zaten geçmişi 16 sene, 2010'da başlıyor şey. Bugün bildiğimiz anlamdaki yapay zeka araştırmaları. Neyse, bunların aldıkları yatırımlar, yani şey deniyor, post money yatırımı, yani ilk halka açılmadan önceki yatırımcıların, işte venture capitalistlerin, private equity fonlarının, o bildiğimiz dünyanın en büyük 10 fonu yatırım yapıyor bunlara. Bir tanesinin aldığı para 852 milyar dolar. Orada öbürüyle karıştırmayalım, öbürü milyondu, bu milyar. Diğerinin de aldığı para 965 milyar dolar. Şimdi bunlar bu sene Ekim ve Kasım ayında halka açılıyorlar. Başvurularını yaptılar.
1: Bunlar şu halleriyle hali hazırda pek çok devletten büyükler zaten.
0: Aynen öyle. Beklenti, tabii biz yönlendirme yapamıyoruz burada şeye ama yatırımcıya, ama gene söyleyeyim. Beklenti, borsanın beklentisi Anthropic'in, yani Claude'un sahibinin değerlemesi diyor, yaklaşık 1.9 trilyon dolar olacak diyor. Unutmayalım, Türkiye gayri safi milli hasılası 1.6 trilyon. Diğer firmanın, yani OpenAI, ChatGPT'yi yapan firmanın değerlemesi de 1.7 trilyon diyorlar. Neden bu arada ChatGPT biraz daha düşük? Çünkü Anthropic kurumsal ağırlıklı. ChatGPT ise kurumlara da satmasına rağmen esasla tüketici ağırlıklı, bireysel. Yani orada ayrılıyorlar. Modelleri birbirlerine çok yakın. Bu arada Claude ismi de enteresan. Claude ismi de belki de tarihte ilk AI'yı teorem olarak geliştiren bilim adamının adı. Yani ürünlerine de...
1: Hangi milletten?
0: Amerikalı. Amerikalı bir bilim adamı. Onun adını vermişler ürünlerine de. Yani böyle bir enteresan gelişme var. Bir tanesi 1.9, bir tanesi 1.7 trilyon dolar. Değerlemeyle çıkıyorlar. Çünkü bu arada halka açılmadan önceki değerlerinin genelde beklenti iki katı oluyor. O önceki değerlemeye göre, çünkü halka açıldığı zaman artık önümüzdeki yılları da düşündükleri için, bir yılı iki yılı değil 30 seneyi düşünüyorlar. 30 senede bunların gelirleri müthiş artacak diyor. Değerleme minimum iki katı olacak diyor. Mesela bu senenin Mayıs ayında da SpaceX, Tesla'nın kardeşi olan Elon Musk'ın diğer şirketi halka açıldı. 1.8 trilyondan açıldı. Ya bu ne demek? Şimdi rakamı söyledik de bir de dünya sıralamasına bakalım. İlk 10 firmaya girmesi demek bu dünyada. Yani birdenbire ilk 10 en değerli firma arasına giriyor iki tane firma bu sene. Bu müthiş bir şey tabii. En değerli firma da bu arada AI'ın çiplerini yapan Nvidia firması, biliyorsunuz. Onun değerlemesi 5.3 trilyon. Bu da ana çipi. Yani bunlar bu işlemleri yaparken kullandıkları çipler Nvidia çipi. Nvidia da çok komiktir. Bunun kökeni de şeydir aslında. Bilgisayar, oyun oynayan bilgisayarlar için grafik kartı üretiyor. Peki ne alakası var grafik kartı üreticisiyle ChatGPT'nin veya genel olarak yapay zekanın derseniz, oyun yapan grafik kartlarının yaptığı işlemle AI'ın yaptığı işlem bilimsel olarak aynı işlem. Yani floating point denilen virgüllü matematik hesabı bu. Yani tam sayı hesabı değil, virgüllü hesaplar. Virgüllü hesabı çok iyi yapan işlemciler de AI işlemlerinde mükemmel çalışıyorlar. Yani aynı şeye cevap veriyor. Yoksa hani şey diye görülmesin, ya kel alaka bir oyun firması, oyun kartları yapan firması ne alaka şeylere, yapay zeka firmalarının ana yüklenicisi. Bu arada Elon Musk, yani Tesla ve SpaceX'in sahibi de çok önemli.

0: önemli bir açıklama yaptı 2 ay önce. Dedi ki ben dünyanın en büyük AI çip firmasını kuracağım dedi. Fabrikasını kuracağım dedi. Fabrikanın adı Terafab. Bugün dünyanın en büyük zannediyorum 3. büyük binası Amerikalı meşhur savunma bakanlığı Pentagon. Pentagon'un 50 katı büyüklüğünde fabrika açacağım dedi. Terafab diye Texas'ta. Ve dedi 2029'dan biraz önce bahsettiğimiz aynı şey gibi robotların patlama yılı gibi. Ben artık dedi Nvidia'dan çip almayacağım, kendi çiplerimi üreteceğim dedi. Demek ki olay çok dramatik bir noktaya geliyor ki adam artık dışarıdan tedarik etmeyeceğim, kendim üreteceğim diyor. Fabrikayı da Amerika'nın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'le birlikte kuruyorlar. Yani bu da çok enteresan. Çip üretim aletlerinin dünyadaki en büyük firması Hollandalı, aynı zamanda da değerlemede Avrupa'nın en değerli firması olan ASML ile birlikte kuruyorlar. ASML'nin şimdiye kadar hiç satış yapmadığı 20 tane litografi tezgahı satın alacağım diyor. Bir tezgahın değeri 450 milyon dolar. Bu tezgahlardan satın alacağım diyor. Bu tezgahlar bu arada 180 ton, 2 tır büyüklüğünde her bir tezgah. Yani devasa bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne yapıyor? Bir silikon 30 santimetrelik wafer'da 1000'in üzerinde çip yakıyor aynı anda ve çip üretiyor. Yani dedi ki artık Elon Musk 26, 27, 28'de Nvidia'dan çip alacağım dedi. 29'dan itibaren kendim üreteceğim dedi. Bir büyük duyuru daha yaptı. Orada da dedi ki hem Tesla firmam hem SpaceX firmam da ortak olarak yurt dışında dedi uzay veri merkezleri kuracağım dedi. Bunun için de Amerikan Komünikasyon Bakanlığı'na FCC diye, daha doğrusu bakanlık değil de organizasyonu, onların Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 1 milyon veri merkezi kuracağım uzayda dedi. Şimdi dikkatinizi çekelim, 1 milyon veri merkezi. Tam anladım, her bir veri merkezi küçücük. Yani bir rack dediğimiz tek bir raflık merkez ama 1 milyonu birbirine bağlanacak dedi. Bu dedi iki büyük problemi çözüyor dedi veri merkezlerinin. Bir, enerji ihtiyacı dedi. Normalde bugünkü güncel devasa veri merkezleri nükleer santrale ihtiyaç duyuyor. Anca o besleyebiliyor enerjisini. Böyle bir ihtiyaç yok dedi. Güneş enerjisi uzayda dedi dünyaya göre 7 kat efektif dedi. Binaenaleyh ben bütün enerjimi güneşten karşılayacağım dev güneş panelleriyle dedi. Bir. İkinci sıkıntımız da soğutma. Klima ihtiyacı neredeyse güç ihtiyacı kadar bir o kadar da güç soğutmaya harcıyorsunuz. Ona da ihtiyaç yok dedi. Likit soğutmayla uzaya atacağım ısıyı dedi, harareti dedi. Yani iki şeyi de çözmüş görünüyor. Neredeyse sadece capital expenditure dediğimiz yani ilk yatırımla operasyon yatırımını sıfırlamış oluyor adam. Yani güneşten besleniyor diyor, likit soğutmayla oluyor diyor, uzayda veri merkezleri yapacağım. Ha, bu da çok enteresan bir gelişme. Yani olayın nereye gitti? Çünkü Elon Musk'ın da xAI diye kendi şirketi var. Yapay zeka şirketi
1: peki,
0: var.
1: Peki siz diyorsunuz ki bu mevzularda yani yüksek teknolojide şu anda yer küremizde bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir de Çin'den söz edebiliriz diyorsunuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek teknoloji icadı ne varsa aynısından Çin'de de var. Çin versiyonu
0: görüyoruz.
1: Da var.
0: Mesela DeepSeek bir tanesi.
1: Nasıl? Hani bu ne demek? Boyu. Biraz izah eder misiniz? Bir de bunlar aynı şirketler mi? Yani Çinliler aynısından herhalde aynı anda bir tane icat etmiyorlar diye düşünüyorum. Nasıl işliyor?
0: Yani aynı şirket değiller ama çalışma prensipleri. Burada large language model diye büyük öğrenme modelleri çalışıyor şeyde.
1: Yani aynı adamlar gidip hem Amerika'da hem Çin'de iş mi yapıyorlar?
0: Aslında aynı adamlar değil ama sanki yatırımcıları aynı. Hmm. Yani bunları parayla besleyip şirket haline gelmelerini sağlayan. Yani beyinler değil de finans gücü aynı gibi gözüküyor. Hmm. Aynısını şeyde görüyoruz mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte dünyanın en büyük ticaret şirketi Amazon var. Çin'de Amazon yasaklı. Ama karşılığında Alibaba var. Alibaba da neredeyse Amazon kadar büyük. Yani alternatifleri var.
1: Başka?
0: Amerika'da Google var. Çin'de Tencent şey var. Nedir söyleyeceğim Çin'deki şeyin Google'ın muadili. Yani onların

0: kendi search engine'i, arama motorları var.
1: Aynı şekilde Amerika'da Facebook ve WhatsApp var hepimizin kullandığı.
0: Çin'de de onun Tencent versiyonu var. Yani sosyal medya tarafına bakalım, e-ticaret tarafına bakalım, search tarafına bakalım.

0: yatırımcılara benzer adamlar. Gibi mi? Yani adeta yatırımcı çift yatırım yapıyor. Bir tane Amerika'ya yapıyor, bir tane Çin'e yapıyor.
1: Kim o yatırımcılar?
0: Büyük yatırım firmaları var. Yani illa isim vermemiz gerekiyorsa Blackstone gibi firmalar, BlackRock gibi firmalar, Vanguard gibi firmalar, State Street gibi firmalar. Bunlar aslında teknoloji firmalarının gerçek sahipleri.
1: Yani bunlar aynı zamanda uluslararası politikayı da izliyorlar değil mi? Nerede savaş var, nerede yok? Dünya nereye gidiyor, nereye gitmeli? Ve aynı zamanda müdahiller mi?
0: Benim gördüğüm tam da öyle. Bu kadar net açıklanmasa da şimdi gene Amerikalıların güzel bir lafı var. Diyor ki ördek gibi yürüyorsa diyor, ördek gibi ses çıkarıyorsa, ördek gibi yüzüyorsa diyor, çok daha fazla araştırmana gerek yok. Ördektir o diyor. Şimdi bu da ona benziyor yani, yatırımcılara benzer. Yaptıkları teknolojiler çok benziyor. Ürün çok benziyor. Yani adeta gördüğüm, artık bu bir sır değil, internet ikiye bölünmüş gibi. Yani bir batı interneti, bir doğu interneti var. Doğu internetinin patronu Çin, batı internetinin patronu Amerika Birleşik Devletleri. Dikkatinizi çekerim, burada Avrupa Birliği'nin esamesi okunmuyor.
1: Avrupa'nın, eski kıtanın.
0: Sıfır.
1: İhtiyarladı
0: yani
1: mı?
0: Hiçbir şey göremiyoruz. Yani yeni bir, ne bileyim, geçtiğimiz 35 senede bir yatırım veremiyoruz Avrupa'da. Yani ne robotik konusunda, ne yapay zeka konusunda, ne başka ileri teknoloji. Mesela üçüncü bir alan quantum computing. Geçen sefer de biraz konuştuk. Orada da yatırımlar Çin'de ve ABD'de.
1: Rusya?
0: Sıfır. Hiçbir yatırım yok. Yani Rusya'yı ben ciddi ölçüde geri kalmış bir devlet olarak görüyorum. Türkiye'nin dostu gözüküyor Rusya. Benim ona bir itirazım yok ama teknolojik bir İlerleme yok. Yani teknolojik ilerleme...
1: Geçmişte mi kaldı?
0: Çok geçmişte hem de. Yani yeni hiçbir şey... Halbuki Rusya'nın internet şirketleri var. İşte şey gibi... işte bir grup VKontakte yapıyor. Şey yapıyor, Mail.ru yapıyor. Var internet şirketleri ama bir yapay zeka alanında, robot alanında, quantum computing alanında esamesi okunan hiçbir şey yok. Avrupa'da da yok yani, illa Rusya'da yok diye şey yapmayalım. Rusya'yı da ben bir nevi Avrupa Birliği'ne dahil olmayan Avrupa gibi görüyorum. Ya tam dahil değil ve özellikle İngilizlerin bir husumeti var Ruslara, tamam belli. Ama bir şey yok yani, ilerleme, gelişme, inkişaf yok.
1: Çin nasıl bu noktaya geldi Emre Bey? Siz
0: şimdi Çin'i biliyorsunuz 72 yılına kadar olarak en ufak bir yatırımı yoktu. 72'de Amerikan Başkanı Richard Nixon, Henry Kissinger'la beraber Henry Kissinger'ın hazırladığı ticaret anlaşmasını imzaladı. Ve 72 yılında sadece ve sadece oyuncak ve tekstil üreterek başladı. O zamana kadar Çin ne yapıyordu? Bir avuç veya bir küçük kap pirince çalışıyordu Çin. Şimdi böyle mi Çin? Hiç alakası yok. Şu anda Çin'in geldiği nokta... 22 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Hem de bu nominal değer. Amerika'nın nominal değeri de 35 trilyon. Fakat hani satın alma paritesi gücüne göre baktığınız zaman Çin'in 22 trilyonluk değeri yaklaşık 46-47 trilyon oluyor. Yani Amerika'nın bir 10 trilyon, %30 üstünde oluyor. Bu ne demek satın alma gücü? Örnek verelim, mesela bir Volkswagen Passat. Avrupa'da da üretiliyor, Çin'de de üretiliyor. Tıpatıp aynı araba. Avrupa'da bu araba 30 bin avroya üretiliyor. Çin'de bu araba 14 bin avroya üretiliyor. O zaman diyor ki, ben nominal değerden sayıldığım zaman bütün değerlerim düşük oluyor diyor. Ama Batı'nın ekonomi değerleriyle ve onların para birimiyle değerlendirildiğim zaman diyor 2.2 kat artıyor diyor ekonomi. Yani adam daha ucuza üretiyor diye daha küçük bir ekonomi değil ki.
1: Peki tekstil ve oyuncakla başladı.
0: Başladı. Ondan sonra yavaş yavaş bunlar bilgisayar alanına girdiler. Ona da nasıl girdiler? Şimdi çoğu ABD menşeli olan büyük bilgisayar firmaları var. İşte mesela HP, Hewlett Packard, Dell var, Lenovo var. Lenovo da eskiden IBM'in bir parçasıydı. Daha sonra Lenovo'ya sattı. Legend diye bir Çin firmasına sattı. O da ismini değiştirip Lenovo yaptı firmayı.

0: Şimdi bunların ürünlerini gördüğünüz zaman sanki kendi ürünleri zannediyorsunuz ama ben onları da çok aşağılamadan şunu söylemek istiyorum. Aslında ürünlerinin büyük çoğunluğu 5 tane Tayvanlı original design manufacturer, yani sıfırdan bilgisayar tasarlayan firmalar tarafından tasarlanıyor. Tayvan'da ve Çin'de üretiliyor. Hepsinin fabrikası Çin'de. Tasarım ama Çin'de çoğunlukla olmuyor, Tayvan'da oluyor. Milliyetçi Çin'de oluyor, yani Formosa Adası'nda oluyor. Çünkü onu Tayvan'da ürettirmek çok maliyetli oluyor. Tasarımı, Ar-Ge'sini Tayvan'da yapıyorlar, üretimini Çin'de yapıyorlar.
1: Tayvan'da nasıl oluştu bu?
0: Tayvan'da Tayvan? Şöyle oluşuyor. Tayvan'da 70'li yıllarda çok büyük bir elektronik ve bilgisayar devrimi oluyor. Şu anda biliyorsunuz dünyanın en büyük çip üretim firması, fason firması da Tayvanlı. Taiwan Semiconductor Manufacturing diye, TSMC diye bir firma. Bunun değeri de çok yüksek borsada. Mesela biz işte Apple bilgisayar şeyler diyoruz, cep telefonu veya bilgisayarlar. Apple bilgisayarların tamamı Honhai Precision diye bir Tayvan firması tarafından Çin'de üretiliyor. Çipleri de Tayvan Semiconductor'da üretiyor. Yani bir örnek olarak Apple firmasının sadece ve sadece tasarımı, blueprintleri Amerika'da yapılıyor. Üretimi tamamen Tayvan ve Çin'de yapılıyor.
1: Evet. Peki Çin'in o noktaya nasıl geldiğini anlatıyordunuz yani. Oyuncak ve tekstilden ne oldu da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa onda da var. Şimdi, ve bu arada tabii otomobil, başka sektörlerle Avrupa'dan
0: hemen
1: bakınca...
0: Hemen bunların ben örneklerini vermek istiyorum. Evet, bir buyurun. İki tane. Oradan da anlaşılıyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Hızlı tren. Şu anda dünyada üretilen hızlı trenlerin Çin'in pazar payı yaklaşık %50. 16 sene önce yani
1: dünyada bütün üretilen hızlı
0: 100 üretilen hızlı trenin diğerlerini Çin üretiyor.
1: Diğer ülkeler paylaşıyor arasında. Öyle
0: 195
1: mi?
0: Ülke var şeyde, Birleşmiş Milletler'de. 194 tanesi 50 hızlı tren üretiyor. Çin'de diğer 50'yi üretiyor. Bu şimdi müthiş bir ilerleme. Şimdi bir de bir gıdım geriye bakalım. 2010 senesinde yani 16 sene önce Çin'de hızlı tren yok. Bunlar gidiyorlar. Alman Siemens'ten 60 tren sipariş veriyorlar. Japon Kawasaki'den 60 tren sipariş veriyorlar. Fransız Alstom'dan 60 tren sipariş veriyorlar. Sipariş verirken de özellikle diyorlar ki 3 siparişi siz üretin diyorlar. 5 tane siparişi parça olarak bize gönderin diyorlar. Kalan siparişlerin tamamını burada Çin'de üreteceksin diyorlar.
1: Onlar da kabul ediyor.
0: Kabul ediyorlar. Artık aptal mı diyelim ne diyelim onlara bilemiyorum. Bunlar da hem Alman hem Fransız hem de Japon en ileri hızlı tren teknolojisini öğreniyorlar. Bir daha da çöp almıyorlar onlardan. Ondan sonra bütün trenlerini kendi üretiyorlar. Şimdi dünyada herhangi bir yerde hızlı tren ihalesi oluyorsa çoğunlukla Çin firması alıyor. Bunlar alamıyorlar artık ihaleleri. Aynısı diğer sektörlerde söz konusu.
1: Mesela
0: dünya çelik üretiminin %55'ini tek başına Çin üretiyor. Çelik. Dünya tersaneleri, yani tersanelerde şey diye ölçülür, kaç adet gemi ürettin değil, kaç ton ürettin diye. Çünkü küçük gemi üretebilirsiniz, onun 10 tanesi bir büyük gemiye denk gelebilir. Tonaj olarak baktığımızda bütün dünyada üretilen tersanelerdeki gemilerin %55'ini gene aynı çelikteki gibi Çin üretiyor. Mesela ben ismini vermeyeceğim, Türkiye'deki çok büyük bir armatör bana anlattı. Dedi ki, biz dedi 98 yılında kurulduk dedi. Şu anda Türkiye'nin en büyük armatör firmasıyız dedi. Ve dedi gemilerimizin tamamını Japonya'dan alırdık dedi. 2008 krizi oldu dedi. Kore'ye döndük dedi. Daha sonra dedi Çin çok ileri gemiler üretmeye başladı dedi. Son aldığımız gemilerin tamamı Çin dedi. Bizi dedi Japonya ve Koreli şirketler davet ettiler ve sordular neden bizden sipariş vermiyorsunuz diye. Biz de dedik ki dedi, bir dedi, gemi teknolojisi senden daha ileri dedi.
1: İleri mi?
0: Daha ileri. Çin yani sadece kopyalamamış, bir de ileri götürmüş. Yani gemisi daha iyi diyor, daha yüksek teknolojili diyor. Bir, iki, fiyatı senden daha ucuz diyor. Üç, bize 20 senelik devlet bankası kredi açıyor diyor, export banka onların. 5 senesi geri ödemesiz diyor ve biz böylelikle gemimiz artık kar etmeye başladı mı geri ödemeleri yapmaya başlıyoruz. Siz bunları yaparsanız sizden de alırız demiş. Tabii her ikisi de yapamıyor bunu. Daha iyi gemi de yapamıyor, daha ucuz da yapamıyor. 20 yıl 5 sene geri ödemesiz kredi de veremiyor. Bu da bir başka alan. Bir başka alan biraz önce otomotiv dediniz.
1: Elektrikli otomobil.
0: Şimdi elektriğe gelmeden önce genel bir otomotive bakalım. Dünyada geçen sene 87 milyon otomobil üretilmiş. Bunların 4 milyonunu Almanya'da üretilmiş. 4 milyonu Kore'de üretilmiş, Güney Kore'de. 8,5 milyonu Japonya'da üretilmiş. 11 milyonu ABD'de üretilmiş. Çin'in ürettiği otomobil miktarı geçen sene 32 milyon.
1: Yani 4'ünün toplamından fazla. Ediyor, öbürü 30. Aynen. Kaç? 30 mu dedin?
0: 32 milyon.
1: 32.
0: Ve bu 32 de enteresan tabii. Çin pazarı 72'den beri o kadar ilerlemiş ve o kadar refah artmış ki 32 milyon ürettiği otomobilin 27 milyonunu iç pazarda satıyor. Topu topu aslında 5 milyon ihraç ediyor. 5 milyon ihracatla dünyanın bir numaralı otomobil ihracatçısı oldu Çin. Sadece 5 milyon ihracatla, yani 32'nin 5 milyonuyla. Şimdi bir de şeyi sordunuz, elektrikli otomobil. Elektrikli otomobillerde de açık ara lider. Yani dünyanın en büyük 3 elektrikli otomobil firması Çin oldu. Şu anda sıralamada hala 2 numara Elon Musk'ın Tesla'sı ama Çinli otomobil firmaları inanılmaz hızlı üretiyor. Nereden anlıyoruz bunu? En büyük firma bu arada BYD. Hani Türkiye'de fabrika kurmayan. Kuracağım deyip ondan sonra Avrupa'da açıp burada açmayan. Bu otomobillerin en büyük masrafları iki tane konu. Bir tanesi bunların bilgisayar sistemleri. İşte orada navigasyon var, eğlence var vesaire. İkincisi de pil. Dünyanın en büyük 3 pil firması Çinli. Üçü toplam de. Dünyadaki pil üretiminin %60'ını tek başına Çin üretiyor. Bir numarada Cattle diye bir firma, Contemporary Amperex diye bir firma. Yani şimdi bu arada Türk otomobili TOG da önümüzdeki yıl piyasaya süreceği ve başkanının söylediği, Sayın Tosyalı'nın söylediği yarı fiyatına satılacak dediği 2027 modellerinin de pilleri tamamen Cattle'a döndü. Birinci nesillerde Farasis pil kullanıyordu TOG. Şimdi Cattle'a döndü ve bence çok doğru.
1: Diğeri
0: bir
1: tarafı. Hangi ülkeydi?
0: O da Çin'di. Ama Çin'in en büyük üreticisi değildi, 7. büyük pil üreticisiydi. Farasis bir takım kendisi finansal problemlere girdi. Kapanma ihtimali var Farasis'in. Onlar da çok daha doğru karar vererek en büyük üretici olan Cattle'la anlaşma yaptılar.
1: Peki otomobil deyince böyle bakınca yani bundan doğrudan etkilenen Avrupa'nın da en önemli ekonomik gücü olan...
0: Yani orada Almanya'ydı. Almanya. Esası. Evet. Almanların hepsi ciddi sıkıntıdalar. Çok ciddi sıkıntıdalar. Biliyorsunuz mesela Volkswagen 2 ay önce şey duyurdu. 100 bin kişi işten çıkaracağım dedi. Tamam, toplamın yaklaşık %15'i yapıyor. Çünkü 650 bin kişi çalışıyor Volkswagen'da ama ilk defa zarar yazıyorlar. İlk defa. En yapamadıkları olay da otonom sürüş ve... iç eğlence sistemlerini yapamıyor Almanlar.
1: Neden?
0: Benim gördüğüm buradaki yazılım konusunda Almanya'da yeterince know-how yok. Halbuki BMW, Mercedes, Audi ve Volkswagen, zaten Audi Volkswagen'ın bir parçası, kendi yazılım birimlerini kurdular. Mesela Volkswagen'ın ki bir ara çok büyüdü, 16 bin kişi oldu. Cariad diye bir alt birim kurdu. Cariad'ın 16 bin kişi yazılım personeli, tamamen yazılımcı bunlar, normal otomotivci değil. 16 bininin 10 binini işten çıkardı. 6 bin kişi kaldı Cariad'da. Söyleniyor ki 6 binde düşecek, 3 bine düşecek diyorlar. Nereye döndüler? Dediler ki biz Google'dan alalım yazılımları dediler. Şu anda bütün Volkswagen marka arabalarda Google yazılımları. Yani havluyu attılar tabiri caizse. Biz bu işi yapamıyoruz dediler. 7 sene uğraştılar. 1-2 sene değil, 7 sene. Halbuki bahsettiğimiz Çin otomotiv şirketlerde bakalım. Kendi yazılımını yazıyor. BYD kendi yazılımını yazıyor. Çok büyük gene Çin şey şirketi, elektrikli oto şirketi XPeng.
1: Kaç tane Çin otomobil markası var?
0: Toplam Çin otomobil markası 106. Şirket sayısı 20. Ama alt markaları var. Yani üst segment, alt segment, fark, her birinin 5-6 tane markası var. Toplam marka sayısı bir piramide koyduğunuz zaman, yani ultra lüks, lüks gibi kategorilere 106 marka var.
1: Onda da herhalde dünyada ekstra da mıdır? 105 markası olan Ülke var mı?
0: Hiçbir ülke yok. Müthiş bir şey yani bu. Ve şunu bile yapıyor. Yani en ucuz arabadan en ultra lüks. Ultra lüks ne demek? Yani Rolls Royce Bentley seviyesinde araba üretiyorlar. Mesela onların bir numaralı araba markası, en lüks markası Honky.
1: Yani her marka.
0: Her segmentte ayrı. Mesela en üst segmentte bile 3 markası var. Diğer segmentlerde 20 markası var, 15 markası
1: var. Peki bunlar iç pazar mı, dış pazar mı?
0: Şu anda büyük çoğunluğu iç pazar. Ama tabii bir süre sonra dış pazara da çıkacak. Bu arada Honky gelmeye başladı Türkiye'ye.
1: Ama demek ki iç pazarda da üst segmenti, alt segmenti.
0: Tabii ki. Mesela Porsche, Almanya'nın lüks spor otomobil markası.
1: Hepsi var.
0: Çin'de satışları sıfıra doğru yaklaştı. Çok kötü durumu. İlk defa tarihinde zarar açıkladı Porsche. Ve diyor ki ben en büyük pazarımı açık ara kaybettim diyor. Bitti diyor, yani kimse almıyor diyor. Ne alıyor? Muadil Çin spor elektrikli arabaları da alıyor. Yani net başarısız oldular. Bir kere ben şöyle görüyorum. Almanlar ve genel olarak Avrupa'yı elektrikli araba devrimini küçüğe indirgediler. Yani düşündüler ki bu biz şimdiye kadar işte 140 senedir biliyorsunuz otomobilin başlangıcı 140 sene önce Mercedes buluyor. Gottlieb Daimler diye Mercedes'in kurucusu buluyor. Dediler ki şimdiye kadar yaptığımız ürünlerin ne fark edecek dediler, elektrikli versiyonu ve işte cep telefonu gibi bağlanan versiyonu dediler. Halbuki öyle değil olay. Yani bunu yapmayı bilen adam öbürünü yapmayı bilmiyor. Hatta ben şey diyorum, yani bunlar otomobil bile değil. Dört tekerlekli bilgisayar bunlar. E sen de bilgisayar üretmeyi bilmiyorsun ki. Niye bu kadar hafife aldın olayı? Hatta uzun yıllar ben Alman eğitimliyim. Alman mecmualarını takip ediyorum. 15 sene boyunca Tesla ile alay ettiler. Dediler ki niye bunlar yazılımı yapıyor ki, aptal mı bunlar dediler. Supplier'lar yani tedarikçiler zaten yapıyor yazılımı dediler. Yani kimi kastediyorum, işte Almanya'daki Bosch gibi, Continental gibi, Siemens gibi firmalar yazılımı yapar dediler. Halbuki onlar da yapamadı. Onlar da kendi yazılım ekiplerinden 1/4'ünü işten çıkardılar. E demek bu kadar kolay değilmiş bu olay. Mesela Volkswagen şu anda diyor ki Amerika'nın ikinci büyük elektrikli üreticisi Rivian'ın yazılımını kullanacağım diyor. Rivian'ın yazılımları da hazır değil daha. Yani diyor ki hazır olursa bana verecek diyor. 5 milyar dolar yatırım yaptı Rivian'a Volkswagen. Belki diyor, yani çünkü şunun onlar da farkında. Ben bütün yumurtalarımı Google'a vererek bir yere gidemem. Onun farkında. Çünkü o zaman aynen eski PC'lerde yaşadığımız, hani Wintel derlerdi o zamanlar. Windows kullanılan Intel bazlı bilgisayarlar. Burada bütün kontrol Microsoft'a ve şeye gitti. Intel'e gitti. O anlı şanlı kocaman bilgisayar firmaları ufacık oluverdiler. Aynısı otomotiv döneminde yaşanıyor. Veya bir başka örnek vereyim. Bir dönem hatırlarsınız bundan 20-25 sene önce bütün telefonlar ya Ericsson ya Nokia'ydı. Şimdi esamesi okunuyor mu bunların? Sıfır. Neye döndü? İki büyük ekosisteme döndü. Apple ekosistemine ve Google ekosistemine, Android ekosistemine döndü. Üçüncü bir ekosistem var. Türkiye'de çok takip etmiyoruz. O da Huawei. Huawei donanımından yazılımına hepsini kendisi yapıyor. Bu arada otomotiv şeysi birimi de var. Çin'de 7 ayrı otomotiv firmasına navigasyon ve iç eğlence yazılımı satıyor bir de Huawei. Yani üçüncü bir ekosistem var, onu demeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz Huawei ambargo altında Amerika'dan. Hiçbir
1: evet,
0: Android içeri yazılımı
1: soktuğun
0: alamıyor.
1: Anda stop oluyor. Biz de küçük bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, dönüşte uluslararası ilişkiler açısından da yüksek teknoloji yatırımcılarının nasıl bir rota izlediğini, arada tarihe de giderek konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Evet, yüksek teknoloji deyip ne desek Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Çin çıkıyor karşımıza. Çin ama bugün baktığımızda yani sizin anlattığınız verilerle eski kıtayı neredeyse yok etmiş gözüküyor ekonomik anlamda, öyle mi?
1: Yani ben illa otomotiv veya tren olması şart değil her alanda. Ya mesela uzay alanına bakalım. Şu anda Çin dünyada bir tek yapabilen SpaceX'ti. Bir roketi gönderip geri alabilmek. Roketi geri alamadığınız zaman atma masrafı çok pahalı oluyor. Çünkü roket yok oluyor. Yeni roket imal ediyorsunuz. O zaman da uzaya bir şey atmanızın maliyeti korkunç yüksek oluyor. Tesla ne yaptı? Bundan 10 sene önce ilk defa geri almaya başladı roketlerini. Yani geri getiriyor. Ondan sonra bakım yapıyor o rokete. Yeniden yakıt yüklüyor, bir daha atıyor. O zaman masrafı ne oluyor? İkinci atışın belki birinci atışın masrafının %5-10 üstü oluyor. Ama ilave bir masraf olmuyor. Yeni bir roket imal etmiyor adam. Çin aynısını yeni yaptı. Bir iki ay önce yaptı. Ben de dedi artık roketlerimi geri alabiliyorum dedi. Yani bir gıdım roket teknolojisinde geride geliyor. Yani füze teknolojisinde uzaya atılan. Ama yaptı onu.
0: Ama şimdi mesela treni söylediniz. Alstom'u söylediniz. Başka hangi firmayı söylemiştiniz?
1: Kawasaki Japon.
0: Diğeri hangi firmayı?
1: İlk en hızlı trenler şeydi. Japon'du. Siemens.
0: Siemens, Almanlar.
1: Alman trenlerinin tamamı evet. Siemens'tir.
0: Şimdi bunun know-how'ı Çin'e geçmiş
1: tamamen.
0: Oluyor.
1: Tamamen.
0: Bir de mesela Fransızlar...
1: Ve bu arada trenleri daha ileriymiş.
0: Nükleer santralın vermişlerdi. Uçağın
1: çok
0: vermişti.
1: Güzel. Onun da bir örneğini vereyim
0: başında.
1: O zaman.
0: Buyurun.
1: Şu anda...
0: Hayır, ellerinde bir şey kalmamış gözüküyor. Yani
1: aynen öyle.
0: O zaman da konuşulmuştu çünkü bunu veriyor ne yapacak diye ama demek ki daha iyisi var diye düşünülüyordu.
1: Aynen öyle.
0: Şu anda da bakınca daha iyisi yokmuş.
1: Şu anda bu arada ben nükleer enerjinin inanılmaz önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü müthiş bir enerji darboğazına giriyor dünya. Çünkü bu veri merkezleriyle şunlarla bunlarla enerji ihtiyacı inanılmaz artıyor dünyada. Hı hı. Bunun da tek çözümü tamam ben çok hoşuma gidiyor Türkiye'nin rüzgar ve güneş santralleri yapması nefis. Son 5 senede de Türkiye'de patlamış gitmiş. Onları da çok seviyorum. Yani onlara zinhar karşı değilim. Artı... Nükleeri de çok büyütmemiz lazım. Şu anda dünyada nükleerde lider ABD 98 santrali var. 2 numara Çin 58 santrali
0: Fransa'ydı,
1: var.
0: Fransa'ydı yani dünyada.
1: Fransa 2'de. Fransa'yla çok yakınlar. Fransa'nın da 58
0: tamamı.
1: Santrali
0: %75.
1: Var. %75. O tabii üretiminin çoğu elektrikten geliyor Fransa'nın.
0: Evet nükleerden geliyor.
1: Nükleerden. Halbuki mesela Almanya'nın neredeyse sıfır. Kapattı da çünkü santrallerini.
0: Evet. Almanya'yı çok perişan hale getirdiler.
1: Merkel isimli hanım kapattı. İki tane büyük santrali vardı, kapadı onları. Fakat şu anda Almanya'da tekrar açılması ve yeni nükleer santral kurulması tartışılıyor. Çünkü özellikle Rus-Ukrayna savaşında gördüler
0: ki... Şimdi kömür kullanıyor.
1: Aynen öyle. Yani enerjiye ihtiyacım var. En ucuz ve aslında çevreye de zararlı olmayan bir şey nükleer. Çünkü atığını gömüyorsunuz. Gömdüğünüz zaman hiçbir zarar yok. Hatta daha ilerisi var. Çin şu anda şey deniyor, toryum. Türkiye'de de çok olan bir madde. Toryum biliyorsunuz eflatun mor bir maddedir. Türkiye'de de çok yerde var toryum. Toryumlu santralin prototiplerini yaptı Çin. Toryum çevreye de zarar vermiyormuş atığı. Yani onu gömmeye de gerek kalmayacakmış toryum. Bu arada Çin'in nükleer santrali hakkında bilgi vereyim. 58 nükleer santrali var. Toplam gücü Fransa'nın gücünden %10 fazla. Fakat bir de geleceğe bakalım.
0: Önümüzdeki 2000'lerden önce yoktu değil mi?
1: Sıfır. Şu anda 58 santral.
0: Yani devlet ziyareti yapmıştı Çin. O zaman almıştı 2000'lerin
1: başında. Aynen öyle.
0: Başında.
1: Fransa üretiyor evet. Şeyi. Fakat şimdi Fransa gene boynuz kulağa geçmiş. O teknolojiyi çok çok ilerletmişler. Daha ileri santral kendisi üretiyor. Şu anda yapım halinde Çin'de santral sayısı 100. Yani 58'den 158'e çıkacak. Ve dünyanın en büyük açık ara nükleer üreticisi olacak şey. Çin. Yani bir yandan bu tarafta da durmuyor.

0: Bu tarafta da çok çok hızlı gidiyor. Bir iki de şeyden bahsedelim. Çok fazla potpuri gibi oradan oraya daldan dala atladık ama mesela dünyada en fazla geçen programda da bir gıdım bahsetmiştik. Uçak gemisi sahibi olan ülke 11 büyük 10 tane de orta boy uçakla 21 tane uçak gemisi var ABD. Bunların 11 tanesi nükleer, onu da bildiğimiz gaz türbin motorlarıyla çalışıyor. Bir nevi bizim şu anda yapmakta olduğumuz MUGEM dediğimiz yerli büyük uçak gemimize benziyor. O onların orta boy 260-270 metre şeyleri. Çin'in şu anda 3 uçak gemisi var. Aynı anda 5 uçak gemisi imal ediyor. Bu 5 uçak gemisinin 4'ü nükleer, bir tanesi de konvansiyel. Yani diyorlar ki 2035'e yaklaştığımız zaman Çin'in 8 uçak gemisi olacak diyorlar. E bu da Amerika'ya bayağı bir yakın rakam.
1: Evet.
0: Sadece bu değil. Uçak gemisinin çevre, çünkü bir uçak gemisi genelde 20 gemiyle, 2 tane denizaltı, 18 tane de gemiyle seyahat eder. Yani bir ne diyelim, bir kurmay grubudur uçak gemisi. Onun merkezi uçak gemisidir. Çin diğer gemilerde Amerika'yı geçmiş vaziyette. Yani asist eden, yanında giden gemilerde. Artı zaten şeyi söyledim biraz önce. Bütün dünyadaki şeylerin, gemi üretim tersanelerinin kapasite olarak, tonaj kapasitesi olarak %55'i Çin. Yani Amerika bir üretirken Çin 2-3 tane üretiyor aynı anda. Yani hızı yaklaşık 3x daha hızlı diğerlerinden. Yani bu da çok hızlı bir şey. Sadece o değil. Uçak gemisinin üzerine konan uçaklar diye baktığımızda, ki buradaki yeni teknolojide aynen bizim yaptığımız Kaan gibi. Gerçi Kaan uçak gemisi versiyonu değil, normal hava kuvvetleri versiyonu, ama onlar da hem hava kuvvetleri versiyonu üretiyorlar hem de uçak gemisi versiyonunu üretiyorlar ve kendilerinin. Ve dışarıdan teknoloji almıyorlar. Halbuki şimdiye kadar Çin'in uçakları hep eski Sovyet, Rus uçaklarının ters mühendislik versiyonlarıydı. Reverse engineering, yani aynı hızlı trende yaptığı, aynı otomotivde yaptığı gibiydi. Şimdi öyle yapmıyor. Sıfırdan kendi geliştiriyor. Yani burada da müthiş bir...
1: Artık kendi know-how'u var.
0: Tamamen kendi know-how'u ile yapıyor. Hatta satmaya başladı dışarıya. Kendi stealth uçaklarını.
1: Peki Çin'den çıkarsak, ama Çin'i de unutmadan. Dediniz ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa Çin'de de var.
0: Evet.
1: Aynı fiziki insanlar değilse bile buluşçuları, ya da bizim şirkette gördüğümüz, en tepesinde gördüğümüz isim, sermayesi aynı gözüküyor dediniz.
0: Doğru.
1: Bu sermaye, ve saydınız sermaye şirketlerini değil mi? 5-6 sermaye
0: aynen
1: şirketi
0: öyle
1: saydınız. Şöyle de bir tartışma var. Bu da bir komplo teorisi değil elbette. Açık kaynaklardan yola çıkarak söylüyorum. İşte 3 senedir dünya İsrail ve Gazze'yi konuşuyor. İsrail baktığımızda tarih boyunca, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir devlet, ama Yahudilerin tarih boyunca sermaye ile ilişkisi malum. Yani Orta Çağ'da askerliğe alınmadıkları için Avrupa'da işte parayla ilişkisi ister istemez olmuş bir millet. Bu sermayenin içerisinde Yahudi sermayesinin şeyi nedir, oranı nedir? Çünkü bunu şundan soruyorum. Evet, esas tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan bir tartışma galiba. Bu şirketlerin bir kısmı, yani Yahudi sermayesinin bir kısmı artık İsrail'i kale almıyor diye. Doğru mu bu yaklaşım?
0: Şimdi gene o biraz önceki şey örneğindeki gibi, yani ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi yüzüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa ördektir örneğinde. Ben bunu da konuşma olarak, fikriyat olarak görmüyorum ama fiiliyat olarak
1: bunu
0: görüyorum.
1: Pardon, şundan da soruyorum. Yani Çin'den çok söz ediyoruz, Çin'e bakıyoruz ve bu sermaye, Yahudi sermayesi aynı zamanda Çin'de de konuşlanıyor, yerleşiyor, ilerliyor, palazlanıyor diye bir şey var. Bu iddia mı, şey mi,
0: yani
1: gerçek
0: böyle bir
1: mi
0: şey,
1: bilemiyorum. Ama
0: bence gerçek.
1: Şimdi sizin
0: böyle
1: söylediklerinizden de öyle çıkıyor.
0: Şimdi bir kere şöyle görüyorum. Sermaye grupları ister Yahudi kökenli olsun, ister non-Yahudi. Çünkü bahsettiğimiz mesela hem private equity dediğimiz şirketler hem de büyük global fonlar her iki taraftan, yani yarı Hristiyan, yarı Yahudi kökenli. Bunların yaptığı yatırımlar ama benzeri alanlara oluyor. Adeta şöyle görüyorum ben, dünya interneti sanki ikiye bölündü veya evet, teknoloji şirketleri ikiye bölündü
1: yani
0: gibi.
1: Bununla ilgili ekosistem,
0: yani doğu interneti bölündü ve batı interneti evet, var gibi. Ve bunlar da tabii ne diyelim, küreselci, globalci oldukları için her iki tarafa yatırım yapmayı mantıklı ve akıllı bir şey yani olarak görüyorlar.
1: Yani bunlar zaten ulus devletten daha büyük
0: aynen
1: şirketler
0: öyle.
1: Ve ulus devletler umurlarında değil mi?
0: Aynen öyle gözüküyor.
1: Ve yani bir taraftan bakınca yeryüzünün biricik devleti gibi gözüken İsrail'de.
0: Yani mesela bu konuda ben Allah rahmet eylesin bir beyi şey yapmak istiyorum. Mahir Kaynak daha 2006 senesinde, 20 sene önce şunu diyordu. Başladı bu savaş diyordu. Önümüzdeki 20 yıl içinde de göreceksiniz diyordu. Küreselcilerle ulus devletlerin savaşını göreceksiniz diyordu. Yani artık uluslar arası savaş değil, ulus devletlerle, yani hepsini bir küme gibi yapsak, karşılığında da globalistleri, yani küreselcileri bu oluyor gibi. Çünkü küreselciler artık, mesela İsrail örneğini verdiniz. İsrail'de netice itibariyle bir ulus devlet. Artık ulus devletleri görmek çok istemiyorlar. Belki de son 3 senede yaşadığımız reaksiyonlar bunun bir ne diyelim, itelemesi veya devamı diye görebiliriz. İstiyorlar ki global piyasalar olsun.
1: Yani şunu mu diyorsunuz? İsrail, Gazze, bilhassa sosyal medyanın da etkisiyle işte kamuoylarını etkiledi ve Avrupa'da hiç ummadığımız devletlerden reaksiyon gördük. Ama bu reaksiyon aslında merhametle veya reaksiyon gerçekten hadiseye bakıp oluşmuş bir reaksiyon değil. Globalistlerle
0: yani eminim bir merhamet tarafı da vardır işin, ama esas
1: ulus
0: ne diyelim
1: arasındaki
0: iten süren taraf sanki bir küresel akım gibi. Yani küresel akım, yani ben Mahir Kaynak Bey'in, Allah rahmet eylesin, söylediği şeyi gerçekleştiğini görüyorum dünyada. Yani net bir şekilde ulus devlet kavramıyla uluslar üstü küresel yapının bariz bir mücadelesi var dünyada. Ve uluslar arası küresel yapı Çin'i de geliştirmek istiyor, ABD'yi de geliştirmek istiyor. Ve ister istemez ikiye bölünmüş oluyor
1: ve
0: dünya ortada.
1: Ve İsrail'e de misyonu bitmiş gibi mi bakıyor?
0: Sanki öyle gibi gözüküyor.
1: Nereden anlıyorsunuz onu?
0: Mesela yani mesela İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bu konularda hiçbir reaksiyon vermezken aniden 3 senedir çok yüksek
1: Fransa başta
0: ver.
1: O kadar değildi ama İspanya
0: doğru,
1: onların arasında.
0: Doğru, doğru, ama sanki bütün Avrupa'ya yayıldı gibi olay. Almanya'yı biraz hariç bırakıyorum. Çünkü Almanya anayasası gereği bir şey yapamıyor bu konuda. Çünkü,
1: ne var anayasasında?
0: İkinci Cihan Harbi'nde Holocaust hadisesinden dolayı herhangi bir olumsuz konuşmaları yasak. Bunu net olarak 2008 yılında Merkel söyledi. O zamanki şansölyeleri, başbakanları dedi. İsrail'in güvenliği Almanya'nın güvenliğidir. Birbirinden ayrılamaz.
1: Onun varoluşu bizim var.
0: Aynen öyle. Onu söylediği için onu ayırıyorum. Yani ben dünyadaki 3 ülkeyi bağımsız ülke olarak görmüyorum. Bir tanesi Almanya, bir tanesi Japonya, bir tanesi de Güney Kore. Yani bunlar hani sovereign country, bağımsız ülke diye bir tanım var. 1648 Vestfalya Anlaşması'na göre. Bunlar tam uymuyorlar üçü o tanıma. Yani oradan, ya onları dışında bırakıyorum şeyin denklemin. 195 ülkenin dışında bırakıyorum. Kalan ülkelerde büyük bir reaksiyonun çok fazla da kendiliğinden geliştiğini zannetmiyorum ben. Yani bu bir
1: bilhassa
0: büyük,
1: Avrupa'da.
0: Bilhassa Avrupa'da.
1: İngiltere'de.
0: Evet. Yani Fransa'da, büyük bir küreselci akımın galip olmakta olduğunu görüyorum.
1: Peki bu arada İsrail'den de yüksek teknoloji yatırımı çok var. Ve şimdi deniyor ki savaş...
0: İnanılmaz çok.
1: Savaş da değil, soykırım sırasında, düzelteyim. Bunlar kaçıyorlar şeyden.
0: Doğru.
1: İsrail'den.
0: Yani ben mesela böyle bir şeyin olacağını öngörüyorum.

0: öngörü olarak görmüyorum ama kaçış olup Çin'e de bir ABD kadar yerleşim olması çok şaşırtmaz beni.
1: Bununla ilgili haberler var zaten.
0: Evet. Evet, yani şaşırtmaz bu beni. Çünkü nereye doğru gidiyor? Çin dünyanın en büyük ekonomisi, işte şeye göre, satın alma paritesine göre zaten 5 sene önce oldu da nominal değer olarak da olacak gibi gözüküyor. Gerçi bazı şeyler hala Amerika bir şeyini farkını koruyacak diye gösteriyor. Bazıları da hayır, geçecek diyorlar Çin. 2035'ten sonra 2040'lı yıllarda geçmiş olacak diyorlar. Nominal değer olarak da. Satın alma paritesine göre iki katına çıkacak diyor Amerika'nın gayri safi milli hasılasını. O zaman bu kişilerin de oraya yerleşmesi çok anlamsız olmaz. Çünkü en büyük ticaret yapılan yer başka bir ülke olmuş olacak. O da Çin olmuş olacak. Çin bir de bizim tam bildiğimiz anlamda tam komünist bir ülke değil.
1: Evet.
0: Belli
1: Peki
0: yönetimlerin de öyle.
1: yani bu Amerikanlaşmış Yahudi sermayesi Çinleşmiş mi olacak?
0: Belki bütünüyle
1: Veya
0: değil ama kısmen
1: bir kısmı.
0: gidecek bence.
1: Veya gitti.
0: Veya
1: Yani
0: hatta
1: halihazırda.
0: gitmekte şu anda.
1: Evet.
0: Gördüm. Tabii bunu somut değerler olarak daha göremiyoruz ama
1: Ama
0: böyle bir şey
1: izleyebiliriz.
0: olursa şaşırtmaz bizi.
1: Peki Silikon Vadisi?
0: Şimdi zaten Silikon Vadisi'nin benzeri şeyde de var. Çin'de de var. Ve enteresan bir şey, yani çok az aralıklarla, çok az faz farkıyla Çin de aynı şeyleri
1: Yani mesela
0: geliştiriyor.
1: İsrail'den bir sürü şirket Silikon Vadisi'ne geçiyordu, değil mi?
0: Doğru,
1: Evvelden.
0: doğru.
1: Biraz palazlandığında.
0: Yani büyüdükten sonra, belli bir noktaya geldikten sonra şeye yerleşiyorlar.
1: Silikon
0: Silikon
1: Vadisi.
0: Vadisi'ne. Ve bir sürü örneği var. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela Mellanox Networking, Palo Alto Networking gibi, Checkpoint Software gibi şirketler. Yani bunlar zaten çok ileri teknoloji şirketleri. Ama biliyorlar ki teknolojinin Mekke'si Silikon Vadisi. Yani oraya gitmeden zaten belli bir büyümenin ötesine gelemem diyor. Hani danışmanların söylediği güzel bir laf var. Diyorlar ki seni buraya getiren buradan sonra götürmez seni diyorlar. O da onu görüyor. Diyor ki tamam diyor, işte diyelim Hayfa'da belli bir noktaya getirdim diyor. Ama bundan sonra ben Silikon Vadisi'nde olmazsam dünya piyasasında gerçekten büyük oyuncu olamam diyor. Şimdi bunun alternatifi Çin olarak da çıkıyor. Amerika tabii ki bitmiyor.
1: Tabii
0: Ama
1: tabii.
0: çıkıyor. Öbürü de çıkıyor. Yani ilk defa bir alternatif çıkıyor. İlk defa. Ya bu biraz şeye benziyor. Mesela diyorlar ki kuantum bilgisayarlar dünyada çok hızlı yayılacak diyorlar. Ama hiç kimse şunu demiyor. Bütün bilgisayarlar, şu bilgisayarlar bitecek. Bunlar da bilgisayar çünkü mobil bilgisayar.
1: Evet.
0: Bunlar bitecek, yerine kuantum bilgisayarlar geçecek demiyor. Ne diyorlar? Coexist, yani yan yana olacak diyor. Bazı bilgisayarlar kuantum olacak, bazı bilgisayar. Aynı şeyi ben şurada görüyorum. Bazı teknolojiler belki Çin bir adım önde olacak. Bazı teknolojilerde ABD bir adım önde olacak.
1: Ama baktığımızda bu yüksek teknoloji şirketlerine herhalde bunların sayıları çok fazla değil
0: Doğru,
1: sermayedarları da.
0: doğru.
1: Hemen hemen aynı kişiler ve bu aynı kişiler Amerika
0: Finansörler aynı
1: Birleşik
0: kişiler.
1: Devletleri ve Çin'le
0: Tabii personeli
1: halihazırda
0: paylaşmıyorlar. Personeller ayrı.
1: evet halihazırda yatırım yaparak ilerliyorlar.
0: Doğru. Çok doğru. İki taraftan da tabii yatırımının karşılığını alıyor. Return on investment dediğini alıyor. Çünkü bu da kendi pazarı. Yani otomotiv örneğini verdik, ona benziyor teknoloji şirketi de. 32 milyon araba üretiminin 27'sini zaten iç pazarda satıyor Çin. Benzeri bir şey. Teknolojisinin de büyük kısmını içeride satıyor zaten Çin. Bunun üstündeki ihracatı neredeyse sıfır maliyetli
1: Peki
0: oluyor.
1: bu yüksek teknolojide joint venture yatırımlarda yani bir şey icat edildiğinde seçimi neye göre yapıyorlar? Çünkü bir sürü şey icat ediliyor büyük ihtimalle, değil
0: Doğru.
1: mi? Burada sadece bilim ve teknoloji mi etkili yoksa uluslararası başka dinamikler de etkili mi?
0: İkinci söylediğinizin daha etkili olduğunu ben görüyorum. Yani
1: Mesela uluslararası politika önemli mi adamın seçiminde?
0: şöyle diyelim, yani ulus devletlerin politikası çok mühim değil de küreselcilerin öncelikleri mühim.
1: Yani onların
0: Küreselci.
1: kendi bir politik ajandası var ve o ajanda dahilinde ilerleyen
0: Ben
1: bir
0: biraz öyle görüyorum. Yani
1: yüksek
0: kendi
1: teknoloji
0: ajanda,
1: yatırımından mı
0: aynen
1: söz
0: öyle.
1: edebiliriz?
0: Çünkü aynı anda geliştirmekte olan 10 tane teknoloji varsa neden bir veya ikisini seçiyorlar da 7-8 tanesini biraz daha geride bırakıyorlar?

0: bunu izleyebiliyor muyuz baktığımızda?
1: İzleyebiliyor
0: Hayır,
1: muyuz?
0: Hayır, görüyor muyuz yani? Şunlar vardı, adam şunu seçti.
1: Yani mesela benzer teknolojilerde bunu görebiliyoruz. Örnek vereyim mesela. Facebook bundan yaklaşık bir 17-18 yıl önce çıktığında aynı zamanda MySpace diye bir şirket de vardı. Abone sayısı da neredeyse Facebook'la aynıydı. Patronu da MySpace'in bu Fox Medya'nın sahibi Rupert Murdoch, Avustralyalı adamdı. Avustralya ve Amerikan vatandaşı. Zaten Amerikan vatandaşı olmasa Fox Amerika'da açılabilemezdi Amerikan kanunlarına göre. Neyse. Kimse desteklemedi şeyi, MySpace'i. Kaç milyon abonesi olmasına rağmen tamamen kapandı. Facebook öne sürüldü. Niye? Sadece rakibi bu da değildi. Başka firmalar da vardı. Yani bazı firmalar aynı alanda, yani iki temel konu var. Bir, alanları seçme. İki, tek bir alan içinde firmayı seçme. Böyle de bir durum var. Yani bazı firmalar çok hızlı yükseliyor. Bazı başka firmalar çok benzer, gene çok zeki insanlar çalışıp çok düzgün ürünleri olmasına rağmen geride kalıyorlar. Bu bir gerçek. Yani bu sadece bir teknoloji veya rasyonel tanımlama olabilemez. Burada biraz şey de var. Yani denilebilir, hani ben komplo demeyi çok sevmiyorum çünkü komplo iki kişi yaparmış. Konspirisi teorisi deniliyor. Konspirisi üç kişiden fazlayla olurmuş. Konspirisi teorisine giriyor biraz ama bazı firmaların seçilip bazı firmaların çok tercih edilmemesi biraz buraya geliyor. Yani sadece rasyonel bir düşünceyle olmuyor gibi sanki.
0: Peki Yahudiler içinde de globalistler ve ulus devlet değil tabii. Mesela Amerika Birleşik Devletleri neticede bir ulus devlet değil. Ama İsrail bir ulus devlet, hatta onun en süzmesi herhalde, değil mi?
1: Ama şu anda mesela Amerika'nın lideri de bence ulus devletçi.
0: Böyle baktığınızda bu ikisi arasında kavga mı var, rekabet mi var, ne var?
1: Benim gördüğüm çok açık olmasa da bir rekabet var aralarında. Yani mesela Donald Trump'ın Make America Great Again rastgele söylenilmiş bir laf değil. Yani diyor ki ulus devleti tekrar ileriye götüreceğiz diyor. Bir de biliyorsunuz bu dönemde biraz daha az kullanıyor ama birinci döneminde iki kelimesinin bir tanesi Çin'di. Ve hep olumsuzdu. Yani demek ki çok fazla bir küresel etki istemiyor. Daha çok Amerikan ulusunun ilerlemesi, Amerikan devletinin yücelmesini istiyor. Bunu istemekte de haklı, ben suçlamıyorum, şey
0: evet,
1: yapmıyorum.
0: Ama bu trilyon dolarlık şirketler Amerika Birleşik Devletleri için aynı zamanda hem avantaj hem dezavantaj.
1: Doğru, çünkü her iki tarafa birden yatırım yapıyor.
0: Abi de normal bakınca da yani bu kadar büyük bir güç.
1: Ve sanki dediğimiz gibi yani İsrail veya başka bir ulus devlet çok ilgilendirmiyor gibi onları. Yani en büyük teknolojiyi bulanlar ve en ileri geçenler ilgilendiriyor gibi. Yani diyor ki ben yatırımımı meğer ileri giden, yani bir at yarışı gibi görürsek iki tane at ileride diyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, ikisine de yatırım yaparım. Sermayenin de mümkün olduğu kadar birinden öbürüne transferinin basit olmasını
0: böyle
1: isterim.
0: Böyle çok meşhur aileler var mesela. O aileler nasıl bakıyor?
1: Gördüğüm bir kere ailelerin gene tabii Roşistler onlar da
0: mesela
1: yani küreselci oldukları söyleniyor. Ama benim gördüğüm dünyadaki çok büyük varlıklı ailelerin hepsi de küreselci değil. Yani orada da bir şey var gibi. Yani klasik kavga. Bir örnek var. Evet, ayrım var gibi. Yani ulusalcılar var, küreselciler var. Ya aynı şey gibi. Hani bir tane bilim adamına sormuşlar, demişler ki kelebekler kaça ayrılır? O da demiş ki ikiye ayrılırlar. Beneksiz kelebekler, bir de benekli kelebekler. Benekli kelebekler de kendi içinde bine ayrılır demiş adam. Bu da ona benziyor. Yani bir fraksiyon ve bir düşünce yok tabii ki. Ha, temel iki ayrım bence dünyada sermaye sahiplerinde var. Ulus devletçiler karşısında da küreselcileri görüyoruz. Çünkü artık biraz net oldu hadise. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte net oldu. Ondan önce sanki demokratlar çok ağır küreselciydiler. Yani politikalardaki bu net değişimi gördük. Ama sermaye sahipleri tek bir gruba dahil değiller. Bu tarafta da, bu tarafta da olanlar var. Ve kendi içlerinde de bir itişme görüyorum ben.
0: Öyle mi? Mesela?
1: Yani şunu demeye çalışıyorum.

0: Bazıları sadece ve sadece ABD'ye yatırım yapmak istiyor. Bazısı ise global, her tarafa yatırım yapmak istiyor. Ama her taraf deyince de zaten 100 tane ülke ortaya çıkmıyor. Gene Çin ve ABD çıkıyor. Çünkü yatırım yapacak çok fazla başka ülke yok.
1: Avrupa'ya gitmiyorlar mesela.
0: Nasıl?
1: Avrupa'ya gitmiyorlar.
0: Yani Avrupa'ya giden hiçbir şey ben görmüyorum. Avrupa'dan çıkan büyük bir teknoloji oluşumu da görmüyorum ben. Yani mesela şöyle bir yeni bir elektronik bankacılık sistemi veya yeni bir yapay zeka oluşumu veya yeni bir robotik oluşumu göremiyoruz ki bunu. Halbuki mesela Amerika'da da 20'den
1: neye
0: fazla...
1: Neye bağlıyorsunuz bunu?
0: Amerika resmen
1: çünkü
0: bir kere...
1: Çünkü bir zamanlar öyle değildi.
0: Öyle değildi. Hatta mesela kimya tarafına bakalım. Çoğu ilaç Alman menşelidir. İşte penisilinler, şeyler, aspirinler, şunlar bunlar. Başka ürünler. Otomotiv 140 sene önce Almanlar keşfetti. Şey bile mesela bugün kullanılan Blu-ray, ondan eski DVD, ondan eski CD bile bir Alman buluşu.
1: Televizyon.
0: Yani buna benzer sayısız buluşu var. Ama bir Osmanlı deyimiyle söyleyeyim ben, kahtı rical yaşanıyor Avrupa'da. Kahtı rical şu demek biliyorsunuz, yönetici yoksunluğu. Yani bence şu anda Avrupa'nın yöneticilerinde düzgün bir yönetici yok. Ve bence Avrupa Birliği'nin yönetimi de çok kötü. Çünkü Avrupa Birliği'nin yönetiminin çoğunluğu bürokrat. Seçilmiş kişiler değil. Ondan dolayı o tarafta da bir sıkıntı. Yani birlik olarak da bir sıkıntıları var. Tek tek ülkeler olarak da sıkıntıları var. O nedenle Avrupa'nın... bir inkişaf, bir ilerleme yaşayamadığını
1: görüyoruz.
0: Peki
1: Birleşik Krallık ayrıldı.
0: Birleşik Krallık'ın belki ayrılması çok doğru bir hareket.
1: Onun da pek esamesi
0: doğru
1: okunmuyor. Bu bahsettiğiniz teknolojilerde var mı?
0: Doğru. Şeyde biraz var işte mesela DeepMind İngiltere'de çıktı. Yani AI'ın başı. Ama tabii onu da daha çok küçükken Google hemen satın alıverdi. Ve bir Amerikan teknoloji şirketi haline getirdi. Yani öyle bir şey hasbelkader çıkarsa da hemen yutuluveriyor. Çok küçükken yutuluyor ki düşük fiyata kendi bünyelerine katılsın. Ondan sonra tabii değeri 100 kat artıyor şirketin. Bazılarının da 1000 kat artıyor. Yani yarım milyardan trilyona geliyor şirket. Ben şey göremiyorum yani şu tarafta büyük bir yatırım yapılıyor. Bir de şu var. 21. yüzyıl net bir şekilde 20. yüzyıldan çok farklı. Çünkü çok kullanılan bir deyim ama dördüncü sanayi devrimi yaşanıyor. Bu arada gene Avrupa'yı biraz istemeden aşağılıyor gibi olduk ama dördüncü sanayi devriminin şeyini de tanımını da içeriğini de bulan Alman SAP şirketinin, yazılım şirketinin üç kurucusundan bir tanesidir. Kagerman diye bir adamdır. Mulano'dur. Halbuki dördüncü sanayi devrimini Almanya yaşamıyor. Yani bulan adam yaşamıyor. Çin ve ABD yaşıyor dördüncü sanayi devrimi. Ne demek dördüncü sanayi devrimi? Dördüncü sanayi devrimi temelde her şeyin sanallaştırma, her şeyin mesela fabrikalarında sanallaştırılması ve en alt zerresine kadar otomasyon haline getirilmiş hali demek. Yani bir nevi yapay zeka çıkmadan yapay zekanın uygulandığı hal demek. Dördüncü nesil. Birinci nesil biliyorsunuz buharla başlıyor. Ondan sonra sanayileşmeyle devam ediyor. Üçüncüsü bilgisayarlaşma. Dördüncü nesilde her şeyin bir bilgisayar paralel modelinin olması. Yani avatarının olması demek. Bu konsepti de ortaya atan Almanlar ama kullanamıyorlar kendileri. Çin ve ABD kullanıyor. Yani mesela bir örnek verelim bunu kullanan, dördüncü nesil çok güzel kullanan. Amazon'un başkanı Jeff Bezos Mayıs ayında 3 ay önce bir açıklama yaptı. Bu arada yapay zeka artık bir sonraki adıma geliyor. Ne demek bir sonraki adım? Genel yapay zekalar tabii devam edecek ama artık dikey entegre özel AI'lar çıkacak. 8 hafta önceki konuşmamızda 4 Temmuz'da da biraz bahsetmiştim buna. Demiştim ki Türkiye'nin de savunma teknolojisinde savunma yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Hastaneler yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Benzeri bir şey Jeff Bezos Mayıs ayında Prometheus adı altında bir mühendislik yapay zekası duyurdu. Şu anki Claude modelleri, ChatGPT modelleri bunu yapamıyorlar. Şunu iddia ediyor, basit bir örnek ver.